0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederim. Akademisyen Profesör Doktor Sayın Uğur Özgöker. Uğur Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar
0: diliyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle İsrail medyasından bir iki haber paylaşmak istiyorum. Ondan sonra sıcak bölgeye gideceğim. İsrail medyası diyor ki Kanal 12 televizyonu, biz bu Kanal 12 televizyonunu biliyorsunuz İsrail devlet kanallarından biri ve orada verilen haberlerin özellikle bu süreçte Netanyahu yönetiminin yansımaları olarak görülüyor bu haberler. Kanal 12 televizyonu şunu iddia etti. İsrail bir baskı yapıyor Amerika Birleşik Devletleri'ne ve diyor ki tekrar saldırıya başlayın. Yani bu savaşı bitirmeyin. Kanal 12 televizyonu şöyle diyor. İsrail savaşın yeniden başlaması için Amerika Birleşik Devletleri'ne baskı yapıyor. Netanyahu her gün Washington'la temas halinde. Hürmüz çatışmaları sonrası İsrail ordusu yüksek alarm seviyesinde. Yani eller tetikte, İsrail ordusu bir şekilde bekliyor ki tekrar savaş başlasın diye. Tel Aviv İran'ın altyapısını doğrudan hedef alınmasını istiyor. Yani direkt olarak savaşın o son evrelerinde konuştuğumuz İran'ın stratejik altyapılarının Amerika tarafından tamamen vurulması isteği İsrail kanadında Amerika'ya bir baskı kozu olarak kullanılmış durumda. Bir başka kaynak da var. Hemen ona da geçelim. Bir başka haber. Kanal 12 televizyonunun haricinde İsrailli yetkililerin bu dijitalde yayın yapan bir medya kuruluşu, İsrailli yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a önerdiği mutabakat zaptını İsrail için bir felaket olarak görüyor. Şimdi Amerika'nın İran'a önerdiği bu mutabakat zaptında tabii ki bazı maddeler vardı ve bu maddelerin ağırlıklı olarak da İsrail'in bu savaşı devam ettirmemesi adına bir tehdit endişe oluşturduğu bilgisi var. Anlaşma her gün çöküşe yaklaşan rejim için bir can simidi diyor İsrail medyası. İran'ın balistik füze programı sonlanmayacak. Ekonomik ambargolar hafifleyecek. İsrail İran'a saldırılarını yeniden başlatmak istiyor. Orada da aynı şey var. Orada burada biraz aslında maddelere dikkat çekmiş. Maddelere dikkat çekerek diyor ki bu savaş sonucundaki maddelerden İran kazançlı çıkıyor ve tekrar bu saldırının da İsrail kanadından başlama isteği de bir kez daha söylenmiş. Şimdi hem Amerika hem Tahran kanadında neler konuşuluyor? Bu arada resmi bir açıklama yok ama gelecek hafta sonu için bir müzakere masasının tekrar kurulma ihtimali de masada. Bunu da söyleyelim. Ekber Karabağ'a gideceğiz Tahran'a ve Can Hasasu da Amerika Birleşik Devletleri'nde yayına hazır. Önce Washington'a bir gidelim. Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Sayın Can Hasasu bizlerle. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Önce bu baskıyı sorayım. Amerikan kanadında nasıl görülüyor bu? Elbette lobinin ağırlığını sürekli konuşuyoruz. Son olarak yine geçen hafta bir askeri yardım da imzalanmıştı İsrail'e gitmesi için ama İsrail'in bu baskısına Amerika Birleşik Devletleri ne der? Ya da bu tartışmalar sonrası Washington'da ne konuşuluyor?
3: Aslında bu haberler malumun ilanı niteliğinde. İsrail'in zaten Washington üzerinde bu operasyonlar konusundaki baskısı ve etkisi başından beri çok net olarak biliniyor. Bugüne kadar gerçekleşen her iki operasyonun öncesinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu buraya Washington'a geldi ve ABD Başkanı'yla kurmaylarını bir araya getirerek bu saldırılarla ilgili briefingler verdi. En son özellikle bu başlayan İran'a yönelik İsrail'le birlikte başlatılan saldırının bu savaşın öncesinde Şubat ayında gelmişti en son Netanyahu Washington'a ve daha sonra New York Times gazetesinin yazdığı üzere burada durum odasında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'a ve kurmaylarına ki Dışişleri Bakanı kendisi de Ulusal Güvenlik Danışmanı görevini de yürütüyor aynı zamanda Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Pentagon'daki diğer yetkililerle birlikte bir sunum yapmış onlara Netanyahu ve İran o zaman dini lideri Ali Hamenei'nin tasfiye edilmesi dahil İran'daki operasyonun aşamalarını teker teker 5 aşamalı bir operasyon olarak burada takdim etmişler zaten ABD Başkanı'na. Ve aktarılan o ki ABD Başkanı Dışişleri Bakanı'nın yardımcısı, başkan yardımcısı J.D. Vance'in ve bazı askeri uzmanların koyduğu şerhlere rağmen bu operasyonun yapılması yönünde

yeşil ışık verdi ve bugüne bizleri getiren bütün bu gelişmelerinde ilk ateşini, fitilini yakmış oldu. Şimdi geldiğimiz noktada ABD Başkanı Donald Trump'ın çok şiddetli bir şekilde bir anlaşmaya, bu savaştan çıkışa ihtiyacı var. Hep söylüyoruz, hem ekonomik olarak, hem siyasi olarak, hem de askeri olarak gittikçe bir bataklığa dönüşüyor bu savaş. Neden öyle? Amerika Birleşik Devletleri askeri üstünlüğünü zaten ortaya koydu ve İran askeri olarak çok bir varlık gösteremedi. Özellikle ilk bir hafta içerisinde işte donanmasını kaybetti, hava kuvvetlerini kaybetti diye sık sık ABD Başkanı Donald Trump söylüyor ki doğruluk payı çok yüksek bir açıklama. Ancak İran yenilmedi. Yani teknik olarak şu anda İran'ın havlu attığını söyleyemeyiz. Aldığı bütün darbelere rağmen ringde mücadele etmeye devam ediyor. Dolayısıyla da bu ABD başkanına istediği net sonucu henüz vermiş değil. İsrail öbür taraftan hala ABD Başkanı Trump'ın kulağına İran'ın işini bitirelim tırnak içerisinde diye okumaya devam ediyor. İran'a yönelik çok kapsamlı bir harekat. Hatta mümkünse, eğer ikna edebilirse, Amerikan askerinin bir adaya veya karaya çıkartılması, bu harekatın bu şekilde daha da genişletilmesi yönünde İsrail'in pek çok seçenekleri, alternatifleri yeniden ABD yönetimine sunduğu yönündeki bilgiler bizlere de ulaşıyor. Şimdi geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin ilan edilen ateşkes sonrasında İran'a yeniden ve sert bir müdahale yapması yönünde İsrail'den üçüncü kez bir baskı söz konusu. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yönetiminin artık kendisini toparlayamayacak şiddette bombalanması ve hedeflerinin teker teker vurulması yönünde baskı yapıyor. Bunun içerisinde sizin de belirttiğiniz gibi, daha doğrusu bu haberde de aktarıldığı gibi, altyapısının vurulması. Nedir altyapısı? İşte köprüler, İran askerlerinin veyahut silahlı birliklerinin

0: operasyon düzenlenmesi. Ancak bu operasyon için Suudi Arabistan'ın hava sahasını açması ve oradan bu operasyonun yapılmasına müsaade etmesi gerekiyor. Geldiğimiz noktada Suudi Arabistan bu izni Amerika Birleşik Devletleri'ne vermedi. Dolayısıyla da Hürmüz Boğazı'ndan donanmaya geçirecek, oranın mayın temizleme çalışmasını gerçekleştirecek büyük çapta bir operasyon için şu anda koşullar uygun değil. Birleşik Arap Emirliği bunu destekliyor. Birleşik Arap Emirliği tam İran'ın Hürmüz tarafında, karşı kıyısında yer alıyor. Ancak Birleşik Arap Emirliği'nin hava sahası zaten jet uçağının hızıyla bir dakikalık uçum mesafede. Dolayısıyla Suudi Arabistan tarafından yaklaşarak sürekli gözlem yaparak, havadan sürekli destek sağlayarak ancak bu operasyon, İsrail'in önerdiği operasyon gerçekleşebilir. Suudi Arabistan bu operasyona kendi hava sahasını açmayacağını duyurdu. Evet. Dolayısıyla da şu anda geldiğimiz noktada Amerikan ordusu deyim yerindeyse arı kovanına çomak sokarak arılar nerede diye bakmaya çalışıyor. Daha küçük çapta bir takım donanma unsurlarını Hürmüz Boğazı'na gönderiyor. Daha küçük çaptaki gemilerle geçiyor. İranlılar buna karşı füze, drone benzeri bir takım silahlar kullanıyor. Ve bu gemilerin üzerindeki Gatling gun dedikleri böyle bir makineli top var. Dakikada atım sayısı çok yüksek ve radar güdümlü çalışan makineli tüfekler. Bu makineli toplarla gelen dronları ve botları etkisiz hale getirerek maliyetleri düşürmeye çalışıyor Amerikan ordusu. Yani güdümlü füze ve hava savunma sistemini devreye sokmadan buradaki aslında İran savunmalarını yokluyor. Yerlerini tespit etmeye çalışıyor. Bir yandan da diyor ki tamam ateş açtık, onlar da açtı ama ateşkes bozulmadı diyor. Dolayısıyla bu da aslında Amerikan yönetiminin Kasım ayındaki ara seçimlere giderken bu çıkmazın içerisinden bir şekilde kurtulma isteğini ortaya koyan çok net çelişkiler. Bu çelişki bir yandan net bir sonuç almak istiyor muharebeden. Bu kadar savaştım, bomba attım, para harcadım. Bunun karşılığında kongreye, seçmene, dünyaya benim işte bunun karşısında şunu elde ettim diyebileceğim net bir şey lazım diyor ABD Başkanı. Ancak zaman daraldığı için de bir an önce bu işin içerisinden çıkması gerekiyor. Dolayısıyla geldiğimiz noktada özetle konu bu.
1: Çok teşekkür ederim Can Hasasu. Ekber'e de hemen gideyim. Tahran'daki yansımaları sormak isterim. Ekber, sokaktasın değil mi? Biraz hem Tahran'ı göstermeni isterim, hem de bu açıklamalara karşılık Tahran'da neler konuşuluyor? Yani İran'ın müzakere masasına dair beklentileri, Amerika'nın kırmızı çizgisi, İsrail'in savaşın yeniden başlatma isteği nedir Tahran'daki buna dair açıklamalar? Biraz sokak izlenimleriyle birlikte anlatabilir misin bize?
2: Evet, teşekkür ederim Merve. İyi yayınlar dilerim. Sokak izlenimlerim şöyle söyleyeyim. An itibariyle görüyorsunuz arkamda. Burası Tahran'daki Veli Asr Meydanı. Geçtiğimiz gecelerdeki benzeri bir durum bu gecede burada söz konusu. Bir yetkili an itibariyle burada konuşuyor. Zannedersem üst düzey bir yetkili olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şu anda bir din adamı orada bu bölgede konuşuyor. Esasında bu meydanlar sadece bir mitingin yapıldığı alanlar değil, ülke siyasetine de yön veren bir alan olduğunu ifade edebilirim. Daha dün bu meydanlarda ülke liderinin işte üst düzey yetkililerinin protokol sorumlusu tam bu meydanlardan birine gelerek orada ülke liderinin sağlık durumuyla ilgili gereken açıklamaları yaptı. Burada geçtiğimiz günlerde de esasında izleyicilerimize göstermiştim. Yine tekrar göstermekte yarar var diye düşünüyorum. Hürmüz Boğazı, Donald Trump'ın fotoğrafı, işte Donald Trump'ın ağzı tam Hürmüz Boğazı'na denk getirilerek bu şekilde dikilmiş durumda. İşte burada bir hanımefendiyi görüyorsunuz. Elinde bir İran bayrağı. Esasında bu etkinlik sabah akşam yapılıyor. Yani bu bayrak etkinliği sadece bu Veli Asr Meydanı ile de sınırlı değil. Diğer meydanlarda da işte bu şekilde insanlar gelerek ülke bayrağını 24 saatte burada dalgalandırıyor. Görüyorsunuz işte etkinlik burada söz konusu. Çadırlar vardır. Bu çadırlarda farklı etkinlikler de yine yapılmaktadır. Dediğim üzere savaşın ilk gününden itibaren bu manzaraları Tahran sokaklarında görmek mümkün. Esas amaç olarak tabii bu gösterilerden neler amaçlanıyor? Ya işte hem yönetime destek amacıyla bu gösteriler yapılıyor başkent Tahran'da. Hem de diğer taraftan işte ülke yönetimine desteğin yanı sıra

0: ülke ordusuna destek veriliyor, yönetime destek veriliyor ve diğer taraftan da işte olası protesto meselelerinin önlemek amacıyla da bu gösterilerin yapıldığını söyleyebilirim.
1: Soru var Ekber sana. Uğur Hocam.
2: Can Bey'e mi?
1: Önce Can Asasu'ya. Can Bey duyabiliyorsanız Sayın Uğur Özgökel'in bir sorusu var. Buyurun Uğur Hocam.
2: Can Bey iyi akşamlar. Sizde daha gün ağarmamıştı galiba, öyle görünüyor. Gündüz sizde. Şimdi siz dediniz ki Amerikan kamuoyu, Amerikan seçmeni net sonuç istiyor. Yani biz biliyoruz ki 1955'ten 1973'e kadar Amerika Vietnam'ı işgal etti. 58 bin Amerikan askeri öldü. 3 trilyon doları da gömdü. 3,5 milyon Vietnamlıyı da öldürdü. Ama Amerikan kamuoyu içeriden niye benim çocuklarım ölüyor, niye benim vergilerim orada harcanıyor diye bastırıldı. Amerikan kamuoyuna yenildiği için geri çekilmek zorunda kaldı. Yani Vietnam'da cephede yenilmedi de kamuoyu geri çekti. Şu anda da sizden anladığımız şeye göre Amerikan kamuoyu gene Trump'ı eleştiriyor. Ve net bir sonuç bekliyor dediniz. Net sonuç, yani Trump ne yaparsa net sonuç elde etmiş olacak. 28 Şubat'tan bugüne her gün 1 milyar doları gömdü. Toplam 13 tane tabut gitti, pek bir şey olmadı. Öbür 58 bin kişi ölmedi ama ne bekliyor Amerikan kamuoyu Trump'tan?
3: Şimdi Amerikan kamuoyu tabii ki şu anda en çok konuşulan konu buradaki artan benzin fiyatları ve ülke çapında, hatta dünyada büyük bir krize yol açan uçak yakıtları meselesi. Bütün bunların dönüp dolaşıp Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fiyatların artması şeklinde tüketiciye yansıyınca burada ekonomide özellikle iktidara gelirken büyük savaşları sonlandıracağı sözüyle gelen, yani Ukrayna'daki, Gazze'deki savaşı sonlandıracağım diye gelen bir başkanın daha büyük bir savaşı başlatması ve Ukrayna'ya verdiğimiz silahlar bizim cebimizden çıkıyor, vatandaşımızın cebinden gidiyor, işe, güce, yatırıma vereceğimiz parayı Ukrayna'ya roket yapıp veriyoruz diye eleştiren ABD başkanı şimdi onun 10 katını, 20 katını İsrail'e veriyor, İran'daki savaşta kullanıyor. Dolayısıyla cumhuriyetçilerin içerisinde de biz bu savaşı niye yapıyoruz diye soranların sesi artmaya başladı, yükselmeye başladı. Bu bütün muadeleyi değiştiren nokta burası aslında. Yani ekonomi bir, ikincisi ABD başkanının kendi iktidara gelirkenki söylemiyle taban tabana zıt bir eylem içerisinde olması özellikle cumhuriyetçi seçmen içerisinde de büyük soru işaretleri doğurmaya başladı. Şimdi az önce söyledik yayına girerken, yani İsrail gazetesi, televizyonu yazmış işte İsrail baskı yapıyormuş. Neden telefonla yapıyor? Neden Benjamin Netanyahu artık Washington'a gelmiyor? Çünkü Amerikan kamuoyunda, özellikle de cumhuriyetçilerin içerisinde, nedir bu kardeşim, biz bu adama mı çalışıyoruz, biz buna mı oy verdik, biz niye vergilerimiz, verdiğimiz paralarla alınan silahlar bu insanlar için kullanılıyor, ne değişti şimdi, yani Hürmüz Boğazı'nda bugün, yarın dediler ki trafiğe açıldı. Zaten açıktı savaştan önce de, yani bunun için bu kadar bomba atmaya gerek yoktu. İran rejimini deviremediniz. Nükleer silahla ilgili bir tek kalıyor. Oradan somut bir şey alırsa ABD başkanı, oradan Amerikan halkına diyecek ki ben nükleer silah konusunda İran'ı şuna razı ettim, ikna ettim, bu bir başarıdır diyecek. Ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki, yani dövüşerek yenemediği bir hasmına şu anda artık düello yapıyorlar. Karşı karşıya gelmiş durumdalar ve kim vazgeçerseye döndü iş. Evet. İran vazgeçerse rejimin yıkılmasına kadar gidecek bir sürecin başlayacağını düşünüyor. Dolayısıyla da şu noktaya kadar bir ölüm kalım mücadelesi veriyor. Trump için kötü bir ara seçim veya buradaki basınla uğraşacağı bir aya sadece mal olabilir bu konu. Dolayısıyla da iki taraf arasında zarar kar hesabı yapıldığında bu çok farklı. İran'ınkisi karşılaştırılamaz. Ama Trump için de her geçen gün fatura artıyor. Zaman ilerledikçe Trump'ın da yükü artmaya başlıyor. Dolayısıyla da bu
2: yani nükleerden vazgeçerse İran Amerikan kamuoyu tatmin olmuş olacak mı?
1: Ya da şimdi ne kadar karşılığı
3: bu noktadan
1: var
3: sonra
1: Amerikan
3: bana kamuoyuna sorarsanız, yani ne bana kadar sorarsanız köprüden önceki son çıkış bitti, kaçırıldı. Hı-hı. Şu anda köprüden bir U dönüşüm peşinde Amerikan yönetimi. Dolayısıyla kamuoyunu razı etmez,

0: ama bundan sonraki 2 yılını nispeten daha sorunsuz geçirmesini kurtarabilir. Çünkü az buz değil, siz de söylediniz, 1 milyarı aşkın dolar harcanarak yapılan bir savaştan bahsediyoruz. Bunun hesabını sorarlar. Kongredeki seçimleri eğer kaybederek, şöyle kaybederek, yani Kongredeki Temsilciler Meclisi ve Senato'daki üstünlüğünü kaybederse Cumhuriyetçiler, bundan sonraki iktidarın 2 yılı ABD Başkanı için çok zorlu geçecek. Yani meclis soruşturmalarından tutun da bir sürü olay var bunun içerisinde. Dolayısıyla da bütün bunları düşünerek arka arkaya koyduğumuzda ABD Başkanı Donald Trump bu görüşmelerden bir sonuç alınmasını çok şiddetli bir şekilde istiyor. İsrail de bu arada ABD Başkanı'nın bu çaresizliğini gördüğü için operasyon yapalım, geri adım atmayalım, elimizi yükseltelim diye daha çok bu kumar masasına para koymasını istiyor. Kendinden daha fazla asker indirmesini istiyor. Ancak bu kumar masasında istemediği bir rakam çıkarsa önümüzdeki günlerde Trump'ın, ABD Başkanı'nın kaybı da çok büyük olacak. Bundan da korktuğu için aslında anlaşmalı olarak bu masadan kalkmayı istiyor ABD Başkanı. Dolayısıyla halkı ikna, ne kadar ikna, bundan sonra yarın daha az ikna edebilir, öbür gün çok daha az, bugün onlardan daha iyi. Dolayısıyla da bu noktaya gelmiş durumdayız.
1: Teşekkür ederim Can Asosu. Mete Soktoğlu, buyurun lütfen.
2: Ben hem Can Bey hem de Ekber Bey'e aynı sorunun Amerika ve İran versiyonunu soracağım. Şimdi hava şartları, mevsimsel şartlar önümüzdeki, daha doğrusu bu ayın sonunda 45 derecenin üzerine çıkacak. Amerika'nın mevcut askeri gücünün, oradaki işte sensör, optik, askeri ekipmanının şiddetli rüzgarlar, şamal rüzgarları, aşırı sıcaklık, nem vesaire, %30'a kadar bir görüş kaybı olacak. Burada Amerika Birleşik Devletleri ya Mayıs sonu, Haziran ortasına kadar olan bölümde bu Hürmüz Boğazı'nı açacak şekilde Boğaz'ın kenarındaki İran topraklarını, savunma sistemlerini vurarak Boğaz'ı açma gibi bir ihtimal söz konusu olabilir mi? Ya da bir sonraki iklimsel, mevsimsel şartlar Eylül-Ekim ayına tekabül ediyor. Can Bey, acaba Trump bu ablukayı devam ettirip tam kongre seçimlerinin öncesinde, örneğin Eylül ya da Ekim ayında şiddetli, sınırlı, küçük ölçekli bir bombardımanla diplomasiyi denedim, vurdum ve çıktım diyerek kongrede kendi lehine bir sonuç çıkartabilecek bir siyasi adım atabilir mi? Bunun karşılığı olabilir mi? Ekber, aynı şeyi İran'da bu mevsimsel şartlarda Amerikan donanmasını bu mevsim şartlarında sıkıştırmışken Mayıs sonu Haziran ortasına kadar şiddetli bir bombardımanla Amerika Birleşik Devletleri neredeyse bölgeden geri çekilecek topyekun büyük bir saldırıyı yapabilir mi?
0: Eğer ben başlayacak olursam, bir Amerika tarafını bir isterseniz söyleyeyim, Ekber Bey İran tarafını tamamlasın. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tabii ki yıllarca Irak'ta kaldığı için hem bölgeyi hem de koşullarını biliyor. Teknik kapasitesi de buradaki muharebe koşullarını her mevsimde devam ettirecek şekilde, değişkenlik gösterecek şekilde uyum sağladı, değişti, gelişti. Bu kabiliyetleri mevcut. Ama sizin söylediğiniz konu çok önemli. Evet. Tabii ki hani %30 bazen orada çok büyük bir önem arz edebiliyor. Şimdi zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında oradaki savunmaları kaldırıp Hürmüz Boğazı'nı açmak için dediğim gibi büyük bir operasyon yapmak istedi. Ancak Suudi Arabistan buna geçit vermedi. Bunun dışındaki seçenekleri hala Pentagon'la çalışıyor ABD Başkanı ve buradaki askeri yetkililer ABD Başkanı A, B, C, D seçeneklerini sunuyorlar. Bunların karşısında da A, B, C, D riskleri var. Yani bunlara kalkışırsak karşılığında şunlar da olabilir de görüyor ABD Başkanı. Dolayısıyla da bu minvalde aslında aldığı kadar verdiği bir süreç de var. Bu dediğiniz zamana kalırsa İran için şu anlamda çok büyük bir zafer olur. Yani o Kasım ayına kadar, Ekim ayına kadar iktidarda kalması. Zaten şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin hali hazırda İran yönetimiyle müzakereyi devam ettiriyor olması onu hala tanımak zorunda olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu yönüyle bile şu anda İran aslında bir kazanım elde etmiş durumda diplomasi alanında. Bunu eğer devam ettirirse, varoluşunu herhangi bir ciddi askeri operasyon olmadan Ekim'e kadar götürürse, ondan sonra kamuoyunu filan kimseye ikna edemezler. Yani o şimdi uçak gemileri, oradaki askeri birlikler, iki tane uçak gemisi, bölgedeki onca askeri birlik, bunlar her günleri maliyet. Füze atmasalar, Patriot kullanmasalar da, hava savunma sistemlerini devreye sokmasalar da, oradaki askerler gene Ekim ayına kadar hem risk altındalar, evet, hem de gene Amerikan hükümetine maliyetleri, evet, söz konusu. Dahası buradaki savaş yetkisi meselesi var. Hı-hı. Eğer bunun savaş yetkisi meselesiyle demokratlar bastırıp başkanın yetkisindeki 60 gün doldu, kongreye başvurman gerekiyor baskısı gelmeye başlarsa, hı-hı, ABD başkanının bu sefer müzakere masasındaki eli de zayıflayacak. Onlarla, evet, uğraşırken bayağı zaman ve güç kaybedecek. Dolayısıyla da bir an önce bu işin içerisinden çıkıp bir sonuç elde etmesi Trump yönetimi için, hı-hı, ideal olanı, hı-hı, B, C, D şıklarını düşünmek bile istemediklerinden eminim şu anda.
1: Teşekkür ederim Can Asosu. Bir de Ekber cephesinden dinleyelim bu soruyu. Ekber, evet, Tahran'da sanıyorum Merve, tam tersi bir tablo var. Buyur.
3: Teşekkür ederim. Merve, ben sorunuza geçmeden önce bazı izleyicilerimiz de burada vardı. Röportaj yapmak istedik. Düşüncelerini söylemek istedik.
1: Lütfen
3: ben
1: sen uygun
3: isteyerek onlardan özür dilerim.
1: Sen uygun görüyorsan tabii buyur. Şu
3: tarafa gel. Evet, evet, evet.
1: Lütfen.
3: Beyefendi siz de alabilirim buraya. Zaten izleyicilerimizler de az önce geldiler. Dediler biz Türkçe biliyoruz. Sağ olun. Önce sizinden alalım. Siz de buyurun, tamam, buraya. İşte düşüncelerinizi ben alayım. Yani bu meseleyle biliyorsunuz an itibariyle biz kendileriyle Türkçe konuşuyorum. Çünkü gel az önce bana söyledi. De Türkçe de biliyorlar. İran Türküsünüz değil mi?
4: Evet, evet.
3: İran Türküsünüz. Şimdi biz ben Türkçe konuşsam bir sıkıntı yok değil mi?
4: Tamam, hayır.
3: Şimdi biz ateşkes sürecindeyiz. Sizce bu ateşkes yani bir devam edecek mi? Bir İran vatandaşı olarak görüşünüzü soruyorum. Yoksa savaş tekrardan mı olacaktır? Yoksa
4: savaş. Öncelikle size hoş geldin diyorum. İzleyicilerimize de. Savaş olsa da olmasa da tüm gücümüzle biz devletimizin arkasındayız, ülkemizin arkasındayız, toprağımızı savunacağız. Bu kandırmaca da olabilir. Ordunun eli tetikte, insanların da gördüğünüz gibi 70.000'ci gecedir ki burada millet ayaklanmış durumda. Biz ülkenin arkasındayız, ordunun arkasında duracağız sonuna kadar. Savaş olursa da sonuna kadar savaşacağız. Barış olursa da yine diplomatlarımıza güveniyoruz. Bu konuda sözü yani bizim görevimiz ülkeyi savunmak, onlara destek vermek. Ama diplomaside de diplomatlarımıza güveniyoruz. Artık ülkenin nasıl o durumuna bağlı, gideceğine bağlı. Ama biz yine de ordunun elinin tetikte olmasını istiyoruz. Güvenmiyoruz onlara.
3: Güvenmiyorsunuz. Evet. Ben müsaadenizle bir başka bir soru size sorayım. İran ekonomisiyle ilgili. Savaş öncesiyle savaş sonrası İran ekonomini kıyaslarsak bir ay İran vatandaşı olarak bunun size cebinize yansıması nasıl oldu? Pahalılık mı var yoksa aynı şartlar mı devam ediyor? İran'da mesela bir herhangi bir konuyla ilgili bir sıkıntınız var mı? İşte gıda konusunda, benzin konusunda, diğer meseleler konusunda bir sıkıntı var mıdır?
4: Savaş döneminde çok iyi yönetildi devlet tarafından. Bu vesileyle de Sayın Pezeşkian'a devletine çok teşekkür ediyoruz. Ama bu son dönemde biraz ekonomide sıkıntı var ama onu da gidereceğini düşünüyorum. Halk olarak da insanlar olarak da savaş durumundayız. Biraz da biz anlayışlı olmamız lazım. Ama o kadar da kötü, her şey berbat falan değil. Yürütüyorlar işte. Biz de halk olarak da destekliyoruz bunu.
3: Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Beyefendiye de ben bir mikrofonu uzatayım kendisi. Kendisi az önce izleyicilerimizden biri.
4: Saygılar, sevgiler.
3: Sağ olasınız. Ben şu şekilde az önce beyefendiye de sordum. Bu öncelikle sorayım size göre İran ve Amerika Birleşik Devletleri anlaşacak mı yoksa savaş devam edecek mi? Bir İran vatandaşı olarak ne diyorsunuz?
5: Savaş zaten olacaktı. Çünkü bunların hiç olay anlaşması olabilmez.
3: Savaş devam edecek.
5: Arkadaşımız da dedi. Hepsini dedi. Tam doğru şekilde de dedi. Benim bir sorum var Ekber abi. O da arkadaşlarımıza, stüdyoda olan arkadaşlarımıza. Allah sizden, millet, Türk milletinden, batınından razı olsun. Biz bu ortada Türkiye'nin siyasetçilerini hiç görmedik abi. Bunlar ne yapacaklar bu savaşta konuş olduğumuza göre? Ne işte yapacaklar? Bunlar neredeydiler? Nereye gitmişler?
3: Yani en azından İran ve Türkiye, ben size söyleyeyim. Türkiye bu mesele konusunda sürekli bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı yürütülen bu savaşta

0: onları kınadı ve kınamaya da devam ediyor. Yani Türkiye bu pozisyonu bu şekildeydi. Ben size bir ikinci soru olarak beyefendiye de az önce sordum. Şimdi ekonomiyle ilgili sizin bir vatandaş olarak bir sıkıntınız var mı yiyecek konusunda, içecek zaten konusunda?
1: Var, sıkıntı oluyor. Biraz pahalı yani, düşmüş. O da bizim komşularımız, komşu ülkelerimiz yardımcı olsa herhalde bu biter gider, bir şey değil. Yeter ki Türkiye bizim arkamızda dursun. Arap, Türkiye, bu ikisi dursa hallolur gelir. Bu bir şey değil. Ufak kadar Türkiye arkamızda dursa biz
0: çok
1: gideriz.
0: Çok sağ olun. Buyurun. Bir sus olun lütfen.
2: Ama bakın insanlar bunu anlasa. Şimdi İran milletinin destek olmaları lazım. Bir, insanlık adına savaş veriyoruz. İki, tamam ülkemizi koruyoruz, toprağımızı koruyoruz. Ama bu, inanın ki bu şerefsizler İran'ı getirirlerse teker teker bölge ülkelerine büyük büyük problem yaratacaklar. Anlatabiliyor muyum? İran adına da savaşıyoruz, ülkemizi seviyoruz ama bilin ki bu şerefsizler bırakmayacaklar. Yani bütçeler ayrılmışlar, paralar ayrılmışlar. Teker teker ülkeleri yetmeye çalışıyorlar. İnsanlık adına da savaş veriyoruz. Bölge ülkelerinden de destek bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, işte iki İran vatandaşının bu savaş meselesi konusunda görüşlerini de bu şekilde kendileri bizzat aktarmış oldular.
3: Çok teşekkür ediyorum Ekber. Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ ol yayına katkı için, değerlendirmelerin için. Can Hasasu, Can Bey çok teşekkür ediyorum. O da sanıyorum Washington'da. Can Bey, yağmur başladı, sizi çok tutmayalım. Çok teşekkür ederim yayına katkılarınız için, değerlendirmeleriniz için. Sağ olunuz. Teşekkürler.
4: Ben aslında zamanımız varsa ufak bir şeyi eklemek istedim.
3: Çok kısa, buyurun çok kısa.
4: Bu geçtiğimiz günlerde Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva geldi buraya. Evet. ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü. Orada çok ilginç, bu konuyla da ilgili bir konu gündeme geldi. Lula da Silva dedi ki biz 2010 yılında dönemin Başbakanı Erdoğan'la birlikte İran'ı bir nükleer anlaşmaya imza atmaya razı ettik. Lula da Silva bizzat nasıl İran'a gittiğini ve o dönemin ABD Başkanı Obama'nın ve Alman Şansölyesi'nin buna karşı çıkmasına rağmen gittiğini ve İranlı yetkilileri nükleer silahlanma projesinden vazgeçmeye ikna ederek bir belgeye imza attırdıklarını söyledi ve bu anlaşmayı Beyaz Saray ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'la paylaştığını da dile getirdi. Hı hı. Dolayısıyla da hani bölgede hem Türkiye'nin hem de diğer ülkelerin bu sorunu çözmek için, görüşmeler yoluyla çözmek için harcadığı çaba ve gösterdiği çaba aslında bir kez daha gündeme gelmiş oldu. 2010'dan birçok kişinin unuttuğu bir konu aslında. İşte bu unutulan, imzalanan bu anlaşmayı Brezilya Devlet Başkanı, ABD Başkanı Trump'a sunarak buradaki maddeler bugün imzalanmak istenen koşullardan çok daha iyiydi. Bunun görüşmelerle sadece elde ettik. Görüşmeler maliyetsiz ve bedava. Dolayısıyla da görüşme yoluyla çözülmeyecek herhangi bir sorun yoktur mesajını verdi. Bu anlaşmayı da hatırlatmış oldu.
3: Çok teşekkür ederim. Önemli bir hatırlatma yaptınız Can Hasasu. Teşekkür ederim yayına katkı için. Ekber, eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Teşekkür ederim ben de. Esasında bugün oldukça sakin bir gündü. Yani hem Tahran'da hem bölgede sakin bir gündü. Tabii halbuki dün ve önceki günü ciddi anlamda bölgede özellikle Hürmüz Boğazı'nda gerginlikler çıkmıştı. Herkes İran'ın yanıtını bekliyor. Evet. Ve İran'dan gelen son açıklamada da İran hala Amerika Birleşik Devletleri'ne vereceği yanıtı değerlendirdiği bekliyor.
3: Peki, teşekkür ederim Ekber. Kolaylıklar diliyorum. Can Asasu, teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Mete Soltoğlu diyor ki benim sorum güme gitti, olsun. Şu an ortalık karıştı zaten. Başka bir şey oldu.
5: Ekber, bir dahaki sefer unutma.
3: Bir dahaki sefere cevaplarız. Bu arada yani şöyle tabii Türkiye'nin bu savaşı normal şartlarda Ocak sonunda çıkacağını bizzat Dışişleri Bakanı söylediği için madem burada hadi bize de cevap hakkı oldu söyleyeyim yani. Ocak sonu çıkacaktı bu savaş demişti Dışişleri Bakanı, hatırlayın. Biz dedi çok yoğun çaba sarf ettik Cumhurbaşkanı. Ve bu arada Can Asasu da şöyle bir şey söyledi. Şimdi Amerika kendine şöyle bir çıkış yolu arıyor. Eğer İran nükleerden biraz geri adım atarsa, belli şartlara gelirse Bakın biz İran'ı nükleerden vazgeçirdik. Siz savaştan önce müzakere masasında zaten İran belli bir takım tavizler vermeye razıydı. Hatta Türkiye'nin de içinde olduğu bölge ülkeleri dediler ki biz bu uranyumu çıkaralım.

0: İran'dan biz alalım götürelim dediler. Dolayısıyla çok büyük bir çaba sarf edildi zaten. Ama
1: evet, o bahsettiğin nükleer takas anlaşması önemli, 2010'daki. Yani,
0: ha şimdi diyelim ki İran, hani konuşacağız onu, nükleerde geri adım atmak istiyor, bir takım tavizler vermek istiyor deniliyor da İran zaten savaştan önce de buna razıydı. Tabii, o zaman niye saldırdınız?
1: Işte Amerika niyetini biz yanlış değerlendiriyordun. Amerika'nın niyeti başka.
2: Burada başka bir sorun çıktı.
0: Yani bunu nasıl bir başarı olarak göstereceksiniz?
2: Şimdi bombardımandan önce hepimiz konuşsaydı haklı olarak bunları söyleyecektik. Fakat şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in yaptığı bir hata var. Şimdi siz bir uranyum tesisi olduğu söylenen bir yere vurduğunuz zaman, bakın ben İslamabad'dan aldığım bilgiyle bunu değerlendirerek söylüyorum. Toprağa yayılmış bir radyasyon var. Yani siz uranyumun santrifüjlerini parçalamışsınız bombardımanla ve bu toprağa yayılmış. Siz isteseniz de uranyumu ölçüm yapmadan özel giysiyle, ekipmanla onları topraktan insanıyla çıkartmanız mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail çok affedersiniz ama bir halt etti. Şimdi toprağın altından onun nasıl çıkartılacağına ve kime, hangi ülkeye gönderileceğine dair bir başka tartışma da yürüyor. Pakistan'ın bu konuda bir yeteneği var. Robotik kollarla biz bunu yaparız, alırız ve çıkartırız dendi ama burada Umman olur, Pakistan olur, Rusya olur. Bir yani kasaların o ülkeye gitmesi de mesele değil. Hı hı. Yapılan ölçümde, toprakta, sızmış radyasyonda, evet, yapılan ölçümde eğer İran'ın nükleer eşiği geçtiğine dair bir yüksek rakam çıkarsa işte o zaman zaten sıkıntı, topyekun bir savaşa gidecek. Mesele o ölçüm yapılıp yapılmaması, İran'ın kendini yapmak istemesi, ABD'nin hayır Uluslararası Atom Enerjisi gelsin demesi teknik gibi gözükse de
0: değil.
2: Yoksa bu uranyumu ben Bercan Bey'e veririm, Bercan Bey de bana verir. Neticede anlaşmak istiyoruz.
0: Evet.
2: Ama sorun onun ölçümüne çıkacak rakam.
0: Peki. Reklama gitmeden Uğur Hocam sizi böyle alayım. Şu Amerika Birleşik Devletleri'nin kırmızı çizgileri dediğimiz bir başlık hazırladık bunu. Yani bu maddeleri kabul ederse şayet diyor İran, Amerika Birleşik Devletleri bir müzakere süreci başlayacak. Bunun da tabii başında nükleer var. Ama dediğim gibi yani işi yakından takip edenlerin ikna olmadığı şey sanıyorum bu. Yani o yüzden hani ısrarla söylüyoruz.
3: Ben de hiç tatmin olmadım.
0: İşte zaten mesela yani burada soru işareti başlıyor yani. Zaten İran nükleer silahta uranyum zenginleştirmede belli bir seviyenin altını kabul etme noktasına gelmişti. Zaten bunun garantörü başka ülkeler olabilirdi ya da bu uranyum işte Rusya gibi, Türkiye gibi. Yani bunu ne kadar İran kanadı kabul etmese de işin arka kapısında bu işlerin yürütüldüğünü biliyorduk. Şimdi diyorlar ki İran'ın nükleer silah peşinde olmadığına dair bize bir beyan verilecek. Yeraltı nükleer çalışmalarına da tam yasak getirilecek. Uranyum zenginleştirmeye 20 yıllık bir yasak. Tüm zenginleştirilmiş uranyum stoğu teslim edilecek. Hürmüz yeniden açılacak. Hemen değil, İran'ın tutumuna dayalı yaptırımların kaldırılması bunun karşılığında.
3: Tamam. Yani burada bunların hep yani zaten İran bunlara okey demişti.
0: Zaten
3: İran
0: ben dedi ki Şubat'tan önce evet.
3: Evet. Ben %20'nin üstüne zenginleştiriyorum elektrik enerjisi için, şunun için, bunun için. Şu diyor yaptırımları kaldırın 47 senedir üstüme diyor. Hürmüz zaten açıktı. Hiç Hürmüz'ün kapatımı zaten onu Can Bey de söyledi. Dolayısıyla bunların hiçbiri Amerika için de problem değil ama İsrail'in işte hep söylediler ya İsrail sıkıştırıyor. Hı hı. İsrail sıkıştırıyor. Can Bey de söyledi. Netanyahu artık gelemiyor. Kendi adamlarıyla yaptırtırıyor Trump'ı. Aman anlaşır diye çok korkuyor. Şimdi bakın nükleer silah sahip bile olsa İran. Kaldı ki nükleer silah sahip olması demek Amerikan teknolojisi. Amerika ona nükleer silah verdi. 1975 yılında Şah Rıza Pehlevi'ye nükleer teknolojiyi veren Amerika zaten. Onu biliyor. Elinde ne kadar uranyumu zenginleştirdi Amerika bunu biliyor. Ve Amerika'yı da tehdit etmiyor. Atom bombası olsa bile İran'ın elinde yok ama olsa bile nasıl gidecek de 12 bin kilometreden Amerika'yı vuracak? Nereye vurur ama İsrail'i vurur. Yani Amerika'nın hiçbir bunun derdinde değil onu söyleyeyim. Hı hı. Bunu Amerika'ya yaptırttıran, bunları dikte ettirttiren anlaşması da İsrail, Siyonistler. Aman diyorlar korkuyorlar. Trump bir anlaşma yaparsa onun için Can Bey'e o soru sordum. Amerikan kamuoyu nasıl tatmin olur?
0: Olmaz ki. Mesela Amerikan kamuoyunun İran'ın nükleeri olup olmamasının bir
3: hiç
0: karşılığı ilgisi var mı zannediyorsunuz?
3: Yani yok bence.
0: Bizim kadar asla takip etmiyorlar. Adamlar sadece benzin fiyatı nedir ona bakıyorlar.
3: O kadar.
0: Umurlarında değil.
3: Can Bey de bunu net söyledi. Galonla $2.5 alıyordu. Şimdi $5 alıyor. Amerikan tüketicisi, Amerikan buna bakıyor dedi. İran'ın elinde atom bombası

0: varmış, bir tane varmış, iki tane varmış.
1: Kimsenin umurunda değil.
0: Hiç umurunda. İsrail'in de 300 tane var. Niye İsrail'e bir şey demiyorlar? Niye herkes İran'a diyor? Kuzey Kore'de, Kuzey Kore'nin elinde de var. Yani dolayısıyla bunda İran'ın bütün şeylerine, petrollerine, doğal gazlarına çökmek, İran'ı etkisiz hale getirmek asıl balistik.
1: Evet.
0: Yani şey, şu anda elindeki şeyler füze, çok iyi balistik füzeleri var. Takır takır deldi demir kubbesini İsrail'in. Hayfa'ya da Tel Aviv'e de düştü. İsrail korkakları kaçtılar. İşte derdi o. Ama ona bir şey diyemediği için buna söylüyor. Çünkü uluslararası anlaşmalara göre yasak. Yasak ama kendi elinde de 300 tane var, o ayrı mesele, ona yasak değil. İsrail her şey mübah da başkalarına yasak. Dolayısıyla bunlar Amerika'nın olmazsa olmazı falan da değil. Bunu da İran da kabul eder.
1: Evet.
0: Kabul etse, bugün kabul etse Amerika savaşı kaybetti, İran muazzam bir zafer kazanmış olur. Onu da söyleyeyim, İran bir şey kaybetmiş olmaz.
1: İsrail'in bu medya üzerinden servis ettiği savaş tekrar başlasın algısını sahadaki yansımalarıyla nasıl görüyoruz?
2: Yani tekrar başlatılsın diyenler de var. Çözüm yanlısı görüşler ileri sürenler de var. Yani genel kanı yani bu sorunun kalıcı bir şekilde 5 maddeyle çözülmesi yönünde görüş belirtiyorlar. Yani çünkü Netanyahu'nun yeniden işte seçimleri kazanması biraz zor görünüyor. Likud'a karşı, yani Netanyahu'ya karşı birleşik bir cephe oluşmuş durumda. Yani nükleer şeffaflık istiyorlar. Ancak böyle bir yani İran'ın 5 maddeyle ikna edilebileceği yönünde İsrail basınında bile çıkan şeyler
1: nedir
2: var.
1: Nedir o 5 madde
2: var.
1: Dediğiniz?
2: İşte nükleer şeffaflık konusu. İkincisi işte Hürmüz Boğazı'nın açılması. Üçüncüsü ekonomik normalleşme. Yani İran'ı rahatlatabilecek bir pozisyon. Dördüncüsü işte garantiler, yani yaptırımların kaldırılması. BM Güvenlik Konseyi onaylı bir şey. Karşılıklı saldırmazlık anlaşması. Eğer bu konularda İran yönetimi ikna edilebilirse bir anlaşmanın olabileceği, yani İsrail'in de rahatlayabileceği bir sonuç çıkabileceğine dair görüşler var. Ama yani Amerika'nın bu savaşı bitirme şeyi yok. Ben de o kanaatteyim. Yani Amerika bu savaşı şu anda mesela çözmek yerine yönetiyor. Krizi kendisi yönetiyor. Nasıl yönetiyor? İşte ekonomik abluka altına almış durumda İran'ı. Bu anlamda eli güçlü. Yani o Hürmüz dışındaki kurduğu abluka sistemiyle. Üçüncüsü de askeri yığınağını devam ettiriyor ve o askeri yığınağını çekmeyecek. Yani kalıcı olarak orada durmaya devam edecek. İran'ın askeri stratejik diyelim gücü veya bölgeyi tehdit etme potansiyeli devam ettikçe veya bunu bahane göstererek Amerika oradaki askeri yığınağını devam ettirecek ve kalıcı olmaya çalışıyor. Bunun emareleri neler? Mesela işte Amerikan basınında bugün CNN'de İran International, yani muhaliflerin sesi olan televizyonun 2 ay 3 ay önce sürekli dile getirdiği cepheyi paydar var. Burada da tartışıldı mesela. Aşırı radikal gruplarla ilgili analizlerin giderek yaygınlaşması. Yani bunların işte savaş istemediği, İran'da böyle çok parçalı bir yönetim krizi oldu. Hatta Ekber sokaktan yayın yaparken konuşan isimde biraz Pezeşken'e yakın tiplerdi ama onların iddiasına göre, Amerikan basınına göre, sokaklara çıkanlar sürekli işte bu Said Celili, işte kardeşi veya işte bir Ayetullah'tan bahsediyorlar. Mehdi, Mir Bakri, evet. O tiplerin mesela bu görüşmeleri, Amerika ile uzlaşmayı bir ihanet saydıkları, yani kendi liderlerini, İmam Hamane'yi öldürenlerle el sıkışmanın, bir araya gelmenin neredeyse küfür derecesinde bir vatan hainliği olduğunu ileri sürüyorlar ve hiçbir diplomatik çözüme yanaşmıyorlar ve kendi taleplerinin Amerika tarafından onaylanmasını istiyorlar. Yani Trump da sıkışmış durumda ama Trump'ın sıkışmışlığı bizim bildiğimiz şekilde, yani iç cephenin Trump üzerindeki baskısı falan o kadar çok önemli değil. Yani Tucker Carlson da mesela bugün Alman medyasına konuşmuştu. Mega düşüncesinin artık bittiğini söylemişti. Oradan yani Trump'a yönelik şeyler vardı. Yani ona dair vizyonları vardı veya beklentileri vardı. Onun gerçekleşmeyeceğini görüyorlar. Yani İran karşıtı bir şey de var Amerika'da. Hem toplum katmanlarında hem kongrede. Mesela geçen hafta kongrede Amerika işte İsrail'e yardım oylaması vardı. Yeni silah yasası. Demokrat senatörlerin yarıdan fazlası İsrail tasarısına karşı çıktı. Gene 30 kadar milletvekili bir mektup yazdılar Marco Rubio'ya, Dışişleri Bakanı'na. 18 Mayıs'a kadar İsrail'in sahip olduğu nükleer gücün işte varlığıyla ilgili kamuoyuna bir bilgi verilmesi. Yani biz İran'ı hep eleştiriyoruz, nükleer gücü var, işte şu tehlikeyi lanse ediyoruz ama bu güce sahip başka ülkeler var mı? Amerika'nın bilmediği, kamuoyunun bilmediği, işte İsrail'in sahibi olduğu kaç atom bombası var? Bu bir risk oluşturuyor mu, oluşturmuyor mu şeklinde bir talepte bulunuyor. Yani bu Amerikan toplumunda, Amerikan siyasetinde görülmeyen şeyler. Bu anlamda çok kritik şeyler. Ama Trump'ın burada ben yani daha büyük düşündüğü kanaatindeyim. Yani bu İran krizi Amerika için aslında daha büyük jeopolitik anlamda, yani ideolojik gözlüklerle baktığımızda biraz bana göre büyük resmi kaçırıyoruz. Daha büyük projelere kapsamında
1: ne
2: İran krizi.
1: Ne demek bu? Daha büyük proje?
2: Yani mesela Ukrayna krizi, işte Gazze krizi veya İran savaşı birbiriyle bağlantılı projeler. Yani Ukrayna krizi ile mesela Amerikan kamuoyunda veya Amerikan derin devletinin bir projesi var. Yani o projede mesela ekonomik gücümüz azalıyor. Dünya hegemonyamız sarsılıyor. Bunu telafi etmenin bir iki şeyi var, yöntemi var. Yani Ukrayna kriziyle mesela Avrupa'dan alamadıkları randımanı tekrar almaya başladılar. Yani Avrupa, Amerika şöyle düşünüyor. Yani ben dünyanın mesela kamusal askeri yarar sağlıyorum. Yani kamusal bir yarar, küresel bir yarar sağlıyorum askeri anlamda. Dünyanın güvenliğini, jandarmalığını yapıyorum. Ama bunun karşılığında istediğim randımanı, ekonomik karşılığı alamıyorum. Bu karşılıkta mesela neler yapıyor diyelim. Avrupa, Soğuk Savaş'tan sonra Avrupa ve Rusya arasında gelişen ilişkiler vardı. O küreselleşme dediğimiz, barış dönemi dediğimiz, terörle savaş döneminde bile bu devam etti. Avrupa, Rusya'nın ucuz enerjisinden yararlandı. Kendi ekonomik hamlelerini yaparken Amerika işte terörle savaşta uğraştı, zaman kaybetti, Avrupa yükseldi, Amerika hedeflerine ulaşamadı. Ama Ukrayna krizi üzerinden Amerika Avrupa'ya bir bedel çıkardı, yani bir fatura çıkardı. Bunun faturasını ödeyeceksin şeklinde. Şimdi artık ucuz Rus gazını almak yok, benden alacaksın. İşte benim işte NATO'daki diyelim savunma harcamalarına yardım edeceksin. Bir şekilde Avrupa'ya bir fatura, Avrupa'nın önüne bir fatura koydu. Gazze krizinde de mesela İsrail'e benzer bir fatura koydu. Yani İsrail artık bölgede Amerika'nın stratejik hedeflerini çok çok tehlikeye atabilecek hamlelerde bulunamayacak, istediği gibi at koşturamayacak şekilde mesela İsrail'i Gazze'de her ne olursa olsun mesela Gazze'deki barış projesiyle sınırladı. Suriye'de sınırladı. İran savaşında mesela İsrail'in işte İran'daki rejimi devirme, ülkeyi parçalama projelerine geçit vermedi. Hatta Kürtler üzerinden mesela ayaklanma çıkarma projelerini bizzat Trump müdahale etti. Ben Kürtlerin işte bu savaşta zarar görmesi istemiyorum şeklinde bir tavırla, yani o Kürtlere silah verdik işte muhalifler vermediler şeklindeki biraz o işin vitrin yönüydü ama yani Amerika'nın İran projesiyle İsrail'in İran projesi birbiriyle örtüşmüyordu. Amerika orada İsrail'i durdurdu. Şimdi de mesela İran üzerinden bu sefer Çin cezalandırılıyor ve Çin'e bir fatura çıkarılıyor. Yani şimdiye kadar Çin nasıl yükseldi? Amerika'nın desteğiyle yükseldi. Yani Amerikan sermayesi ve Amerikan teknolojisiyle Çin'in ucuz iş gücü bir araya geldi. O küreselleşme dediğimiz olgu meydana geldi. Şimdi Amerika bu birleşmeden, bu ortaklıktan zarar ettiği kanaatinde, düşüncesinde. Çünkü kendisinin yaptırım uyguladığı işte Venezuela gibi, İran gibi, Rusya gibi ülkelerden Çin yarı fiyatına neredeyse petrol aldı. Yani ucuz enerjiye ulaştı Amerika sayesinde. Bir de bu ticaretini yaparken de Amerika'nın savunmasından, askeri savunmasından, askeri korumasından bedava bir şekilde, maliyetsiz bir şekilde yararlandı. Şimdi Amerika bunun da faturasını içine çıkarıyor. Madem sen işte Malakka'yı kullanıyorsun, Hürmüz'ü kullanıyorsun, Babul Mendeb'i kullanıyorsun, küresel ticaret yapıyorsun, işte yeni projeler geliştiriyorsun, yeni koridorlar geliştiriyorsun. Diyelim Avrupa'ya ulaşırken Ümit Burnu'ndan 45 günde gidiyorsun veya Babul Mendeb'den 35 günde gidiyorsun veya Türkiye üzerinden, Hürmüz üzerinden eğer gidersen mesela Avrupa'ya ulaşmak istersen 25 güne düşüyor. Şeyden orta koridor üzerinden Türk dünyası ve Türkiye üzerinden de 18 günde ulaşıyor. Yeni projeler geliştiriyor. Ekonomik hamleler yapıyor. İşte Latin Amerika'da, Afrika'da, Asya'da hamleler yaparken mesela Amerika bu ortaklıktan çok fazla fayda görmedi kanaatine vardı.
1: Aksine
2: Çin'e bir fatura çıkardı. Evet. Bunun faturasını da mesela İran üzerinden çıkarıyor. Yani İran cephesi, İran savaşı diye baktığımız ve Hürmüz krizi diye baktığımız
3: hocam,
2: aslında
3: Çin'e çıkaracak diye bize çıkardı ya.
2: Herkes görüyor. Asya ülkeleri de. Yani orada mesela Çin'e diyor
1: olan
2: ki
1: olan yine arada bize oldu diyorsunuz değil mi? Enflasyon, menflasyon, benzin.
2: Yani Hürmüz şeyi diyelim fırsatı veya imkanı Amerika için büyük bir fırsat. Yani İran eliyle Amerika'ya bahşedilmiş büyük bir şey. Hamle veya projeksiyon, proje diyelim. Yani İran rejiminin mesela çok başlı olması, işte birbiriyle güç mücadelesi içine girmesi, hı hı, o anlamda Amerika'nın aslında işine geliyor. Yani Amerika şu anda tam da istediği bir kıvama getirmeye çalışıyor İran yönetimini, İran rejimini. Yani Trump'ın işte ben muhatap bulamıyorum şeklindeki çıkışları biraz da şeyden kaynaklı. Yani İran rejimini içeriden de böyle bölmeye, parçalamaya yönelik bir proje

0: Ama şu da var.
1: Baktı ve savaşla müdahale dağıtamadı. Bu sefer içeriden yani biraz karıştı.
0: Şöyle bir şey de var mesela. Normalde mesela işte bugün maçlar da oynanıyor. Bir maçın mesela iki galibi olmaz değil mi? Biri kaybeder, biri kazanır. Savaşlarda da öyledir mesela. Savaşlarda da yani bir taraf kaybeder. Sıfır toplamlı bir şeydir çünkü savaşlar. Biri kaybeder ama İran Savaşı'na baktığımızda İran cephesi de ben kazandım diyor. Amerika da ben kazandım diyor. Ben de aynı kanaatteyim. İkisi de kazanmış görünüyor. Yani hem İran'daki rejim daha güçlenerek çıktı bu krizden. Elini muhaliflerine falan biraz daha böyle şey yaptı, susturdu. Muhalefet mesela o İran muhalefeti marjinalleşti. Amerika'ya bakıyorsun. Amerika her ne kadar mesela ekonomik anlamda sıkışıyor desek de yani Amerika için 1 milyarlık günlük askeri maliyet, askeri harcama hiçbir şey. Yani Pentagon o 9 milyarlık veya 1 trilyonluk hatta 1,5 trilyon dolara çıkarıldı mesela o bütçe. Yani o bütçeye kıyasladığımızda 1 milyar dolarlık, 2 milyar dolarlık askeri harcamalar hiçbir şey. Yani uzun vadede zaten Trump da buna işaret ediyor. Yani silahsızlandırılmış bir İran istiyor onlar. Yani biz nükleere çok takılmayalım. Nükleer onun ise bir ayağı ama işte füzesi var. Yani bizi tehdit edemeyecek bir konuma gelmesi. Temel amaç stratejik silahsızlandırma. Peki. O anlamda Amerika'da hedeflerine adım adım yaklaşıyor kanaatindeyim.
1: Kısaca bütün konuklarımıza şu soruyu sorayım. Kısa cevap isteyeyim. Sizce savaş tekrar başlar mı Hüseyin Hocam? Yani İsrail'in istediği gibi İsrail Amerika'ya tekrar ikna edebilir mi bu savaşa? Çok kısa bir tur sorayım.
2: Savaş yeniden başlamak zorunda. Ama bunun için de ABD'nin meşru müdafaa şartlarına erişmesi lazım. İran bu konuda çok dikkatli. Eğer İran ABD'ye bu kozu vermezse başlamaz.
1: İran?
2: ABD'ye meşru müdafaa kapsamında İran'ın saldırması gerekiyor ABD'ye. Şu ana kadar saldırmadı bakın.
0: İran da onu yapmaz hocam.
2: Yani i̇şte yapmadığı takdirde ABD başlayamaz. Niye? Çünkü yetkisi yok başkanın.
1: Bu arada önceki hafta mıydı? Evet. Siz dediniz ki bu gece saldıracaklar. Evet. O gece Donald Trump'a saldırdılar.
2: Hayır o gece. Hayır.
1: Gece 3'te dedi ki Hüseyin Hoca değil mi? Geçen hafta değil ondan
3: önceki
1: haftaydı.
3: Amerikan derin devleti kendi başkanlarına saldırdı.
1: Trump'a saldırı değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Geçen hafta değil ondan önceki haftaydı. Evet, o gece cumartesi akşam programda demişti. Hiçbir şey yok ortada. Hüseyin Hoca programda ısrarla dedi ki kayıtlar vardır çıkarırız. Bu gece saldıracak. Hocam diyorum hiçbir şey yok ortada. Niye yani sizi bu gece demeye ikna eden şey ne diyorum? Yok diyor bu gece saldıracak. Hakikaten biz çıktık. Eve gittim galiba tam yatacağım bir baktım Trump'a saldırı olmuş. Tam gece 3'te sabah gördük tabii. İşte
2: Trump'a saldırı olmasa da ABD'ye saldıracak.
3: İran'a saldırmadı kendi başkanına
1: evet,
3: saldırdı.
1: Mahmut Öbür'ü suçladık. Demek ki siz derin devletten bir şeyler biliyormuşsunuz Amerikan derin devletinden.
2: Onun kadar bilemeyiz de bir şeyler biliyoruz.
1: Bilmiyorum hocam ben sizden şüpheleniyorum. Mete Bey buyurun.
4: Yani iki tane seçenek var. Bir tanesi bu Hürmüz Boğazı'nda geçen tankerlerden karşılıklı ateş açılmasıyla birden bir hava saldırısına Amerika'nın dönebilir. Ama ben sağ bilgisiyle söyleyeyim. Mevsimsel şart olarak ya Mayıs sonu ya da Haziran ortasına kadar ABD bu hava bombardımanını yapmak durumunda. Çünkü şamalı rüzgarları başlayacak. Denizde fırtına var.
1: Bir şey soracağım. Siz galiba şunu iddia ediyorsunuz değil mi? Donald Trump'ın buradan çıkışı için bir büyük saldırı yapması lazım. Sonra da çıkması lazım. Ben burayı vurdum deyip çıkma. Yani bir saldırı olacak ve tek seferlik İran'da stratejik bir nokta hedef alınacak. O saldırı yapacak çıkacak. Yani sizin gibi düşünenler var çünkü. Ama, o yüzden merak ettim.
4: Şöyle Merve Hanım. İki seçenek var. Bir Mayıs sonu Haziran başı. Bu işte yüksek sıcaklıktan 45 derece, 50 derece, 55 derece sıcaklık var. Bir de Eylül-Ekim var. Ama ben Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu gerçekten istediğini düşünmüyorum. Kamuoyuna yansımayan bir şekilde. Ben ABD ile İran arasında bir irtibat olduğunu ve pazarlık döndüğünü düşünüyorum. Ama burada oyun bozucu olarak bir İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni belirtmem gerekir.
1: Konuşacağız
4: çünkü,
1: onu.
4: İsrail onaysız bir şekilde baktığı anlaşmaya doğru gidiyor bu mesele. Onaysız bir şekilde tek taraflı olarak Netanyahu saldırı emrini verebilir. Biz İsrail'e haritada bulunduğu konumdan toprakları sınırları belli olmasa da bulunduğu yerde İsrail diye bir varlıktan bahsediyoruz ama son iki haftadaki gelişmeler İsrail'in KC-46 gibi yakıt ikmal tankeri Gideon ismini vermişler. Bunu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Zafra üssüne savaş uçaklarıyla, askerleriyle demir kubbe sistemlerini yerleştirerek onun da bakım onarımını yapacak askeri güçleri Arap Emirlikleri'ne konuşlandırmasıyla beraber şu an İsrail İran'ın burnunun dibine gelmiş durumda. Hı hı. Burada İran'a yönelik bir saldırıdan ziyade İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni bugüne kadar görmediğimiz şiddette vuracağı bir dönemle muhtemelen gelecek ay sonu. Çünkü özellikle Arap Emirlikleri'ne düzenlenen saldırılara baktığınız zaman elinde 3 katman var. Birleşik Arap Emirlikleri,

0: Birliklerinin demir kubbe İsrail'in verdiği, ikinci katman gene İsrail'in verdiği Davut'un sapanı, üçüncü katman Amerika'nın verdiği Taht ve Petri sistemleri. Evet. Bakın sürekli sürü kamikaze saldırılar oluyor ve bunun bir tanesine karşı milyon dolarlık füze atıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin büyük bir stoğu yok. Ama o stok azaldığı zaman işte İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni darma duman edeceği bir bombardıman olacak. Bakın herkes İran'a saldırı olur mu olur mu diyor ama İran burada Amerika'ya da İsrail'e de kim varsa mesaj vermek istediği dişinin kovuğuna yetecek bir ülke var, o da Arap Emirlikleri. Arap Emirlikleri'ni iyi günler beklemiyor. Ben de kayda geçsin diye bunu
1: söylüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'ni ayrı başlıkta konuşacağız.
0: Ama İsrail'den beklemek gerekiyor.
1: Evet hocam sizce?
2: Ben şunu söylüyorum, zaten vurdu. Zaten salı günü yayınladık efendim, cumartesiye deadline vermişlerdi biliyorsunuz. Cumartesi vuracak mı vurmayacaklar. Ben dedim Trump yani Siyonistlere ipleri kaptırmış. Cumartesiye kalmaz vuracak. Vurdu. Ne dedi? Aşk dokunuşu dedi. Ya uluslararası ilişkilerde savaş barış öyle aşk dokunuşu diye bir şey yok. Ben uluslararası ilişkiler hocası böyle bir şey yok. Bayağı sağ gitti vurdu
3: hocam,
2: işte.
3: Bugün de ışık hüzmesi diyor.
2: Yani nükleer dolayısıyla bombaya... yani vuracak mı vurmayacak mı, savaş yeniden çıkacak mı? Savaşın içindeyiz zaten şu anda. Ha savaşın şiddeti artacak mı diye sorarsanız artacak.
4: Hocam şu an ateşkes dönemindeyiz ama. Ateşkes dönemindeyiz.
2: Teknik olarak. Ya nasıl ateşkes? Gitti sükunet vurdu.
4: Hayır
2: aşk
4: bakın şu anda ABD başkanının savaş teknik olarak bitti. 7 Nisan itibariyle.
2: Teknik olarak bitti yani. Ama füzeleri atarım, bombaları atarım.
4: Şimdi diye. ABD kuvvetlerine saldırı olmadığı müddetçe onların beklediği şekilde oluyor aslında. Savaş bitti şu anda ABD için.
3: Destansı öfke peki sonra erdi diye resmen açıkladılar.
2: İşte niye ateş, niye İran'ı
4: hayır,
2: tahrik ediyor?
4: Sizi, ben sizi tahrik ediyorum. Benim gözüme bir vurursanız o zaman ben size saldıracağım. Öyle bir şey istiyor ABD.
2: Yani bence savaş devam ediyor. Savaş falan durmuş değil. Sadece savaşın şiddeti artacak. O anlamda.
0: Şimdi söylüyorum. Trump çıkıp dese ki benim bir tane gemime saldırdılar dese bizim bunu ispatlama şansımız
4: tabii,
0: yok.
4: Tabii kesinlikle yok.
3: Yani istediği zaman şiddeti artacak yani. Vaktini bekliyor bombardıman. Amerika.
2: Ve yani, maalesef yani bu Siyonist İsrail, katil İsrail durmaz. Bayağı sıkıştırıyor Trump'ı. Trump dayanamazsa yani hani Mete Bey'in dediği gibi belli bir yeri de vurmayacak. Bayağı bakın İsrail ne istiyor? Altyapıyı yok edelim diyor. Hocam, ya niye altyapısıyla uğraşıyorsun ki sen?
0: Hocam bir de ilginç bir şey öğrendim bugün. Onu da kısa paylaşayım. Hı hı. Bakın sadece bu savaş planları baskısı değilmiş mesele. Bu bütçe meselesi var ya Amerika Birleşik Devletleri'nde. Lobi yaparak Trump'ı sıkıştırıyormuş biliyor musunuz? Bu bütçe meselesinde ve lojistik meselelerde özellikle Yahudi sermayeli şirketler ve bunların lobi uzantıları kongrede hakikaten dolaşarak tabii. Trump'ın saldırı kararı alması için baskı yapıyorlar. Yoksa bu bütçe meselesine sıkıntı çıkacak.
3: Yani İsrail her tozu deniyor. Ama Amerika siyasi şu anda baskı. Yani şu sıra mesela İsrail'i dinleyebilecek konumda değil. Yani çok daha farklı planları var. Çin üzerinden mesela Çin'i devreye sokmuş durumda. Rusya'yı devreye sokuyor. Hatta bir sonraki aşama Brezilya Devlet Başkanı'nın işte Trump'a Ankara Anlaşması'nı hatırlatması. 2010'da biz böyle bir takas anlaşma yaptık. Mesela İsrail medyası diyor ki yani bu barış görüşmelerini sürdüren ekip Pakistan, Çin, son aşamada Türkiye devreye girecek şeklinde iddiaları var. Yani en son aşamada Türkiye çok etkili bir şekilde.
0: Hatta garantör olacakları söyleyeyim.
3: Evet, yani sorunu çözme
2: bugün
3: anlamında.
2: Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri ile emiriyle telefon görüşmesi çok önemli. Siz 3 aşama dediniz ya. Evet. 4. aşamada bu garantisi.
3: Yani o anlamda şu anda savaşı işte İsrail kontrol edemiyor. Yani istiyor bir şeyler bozmayı etmeyi ama kontrolünü çekmiş durumda. Yani
2: maalesef Trump
3: Türkiye hem mesela Amerika'nın diyelim hem şeyin İsrail'in planlarını diyelim bozabilecek hamleler yapabiliyor. Yani bir önceki savaşın mesela bölge ülkelerine yayılmamasında Türkiye çok etkili olmuştu.
1: Tabii. Peki yani bir şey sorabilir miyim? Yani biraz etti. Böyle hani keskin gireceğim ama bir körfez savaşı riski görüyor musunuz?
3: İşte o savaşı Türkiye önledi ilk dönemde. Yani orada Bloomberg'un bir açıklaması vardı mesela. Türkiye savaşın ihracını veya savaşın yayılmasının önündeki işte bariyerdi, engeldi diye. İşte Suudi Arabistan üzerinden, Pakistan üzerinden. Suudi Arabistan mesela bu son dönemde Amerika'ya gösterdiği işte kırmızı kart var. O da çok önemli. Yani onun üzerinde mesela işte Suudi Arabistan yeni bir nükleer şemsiye arıyor. Pakistan, Türkiye ihtimalleri gündeme geliyor. Ama ben yani Amerika'nın böyle çok da sandığımız gibi böyle çok macera peşinde değil. Çünkü Amerika çok kendini avantajlı konumda görüyor. Trump istiyor ki yani İran'daki mesela İran İsrail aşırı sağına çok yakın bir grup var. O Payidar dediğimiz işte. Onlarla mesela İsrail ortak çalışıyor. Onlar istiyor ki mesela kavga, dövüş, bu savaş devam etsin. Trump da bir yerde bu savaşı kendi lehine, kendi avantajına bitirmek istiyor. Hürmüz'de istediği kozu yakalamış durumda. İşte İran rejimine yönelik mesela ileri sürdüğü şartlar var. İşte moratoryumdan bahsediliyor. Nükleer programın mesela işte 10 yıl, 12 yıl askıya alınması ve sivil araştırmaların devam edilmesi. Yani burada mesela Rusya ve Çin mesela çok etkili faktörler olabilir ama yani İran'ı ikna edebilecek en etkili aktör bu aşamada ya yani veya sonraki aşamada Türkiye olur, Suudi Arabistan olur.
2: Ben bir şey söyleyeceğim.
1: Buyurun.
2: Amerika'yı tatmin edecek, Amerika'nın kazandım diyecek tek şey var. Hı hı. İran petrollerinin devrim muhafızlarının elinde böyle komünist sistemle gibi devletleşme çıkıp liberalizasyonu ve Amerikan petrol şirketlerinin girmesi. Yeniden nasıl 53'te Musaddık'ı devirdiler, evet, yeniden özelleştirdiler. Amerika bunu kazanır. Hı hı. Yoksa onun elinde nükleer silah varmış, balistik silahlı 4000 kilometremiş iki, hiç Amerika'nın umurunda değil. Hiçbiri Amerika'ya değil.
0: Hatta
2: Amerika petrollere çökerse tabii, o zaman kazandı. Onun dışında hep kaybetti.
0: Bir de Hazar Gölü'ne giriş izni verirse İran, evet, Amerikan şirketlerine, Trump için yemede yanında
2: bitti.
3: Yok, ekonomik anlamda bir sıkıntıları yok. Yani
4: savaştan önce verdi onları ya.
3: İki aktör de anlaşıyor.
2: Zaten İran kabul etmiş.
4: Ya bak, savaştan önce nükleer konulara girildi.
0: Kabul etti.
4: O
2: petrolü serbest,
4: petrolle ilgili doğru anlaşmalar konusunda kolaylık sağlayacaklarını söylediler. Be. Hatta nadir elementler konusunda beraber araştıralım dediler.
2: Ama
4: madenleri
2: işte
4: beraber işletelim dediler.
2: Bu iş savaşı.
4: Yani aha, İran'daki rejim esas değişmek durumunda diye. Yani bu Netanyahu özellikle rejimin son nefeslerini vermek üzere olduğunu, bir dokunursak İran komple gidecek dedi. Evet. Yani şey aza tamah etmedi Trump. Çoğunu istedi. Çoğunu
2: halbuki istedi. Halbuki dokunmasa rejim çökecekti. Çünkü kim halk bilir, ekonomik sıkıntılarda bunalmıştı ama dokununca konsolide oldu İran halkı. Rejiminin yanında bak, demin de orada şey yaptı, evet, Türkçe'de konuştu.
1: Saha 2026 vardı bu hafta ve Saha 2026'daki son teknolojilerimiz dünya basınına da damga vurdu ve Satiras'ın son bölümünü de bugün savunma sanayimize ayırdık. Bu fuarlar şöyle çok önemli. Birincisi tabii ki ekonomik anlaşmaların imzalanması açısından hakikaten 8 milyar dolarlık bir anlaşma, ihracat hacmi anlaşması imzalandı. Bu açıdan çok önemli ve artık bu hafta dünya basında çıkan haberlerde gördük ki hem bölgede hem de dünyada Türkiye büyük ülkeler tırnak içinde, birazdan ne demek istediğimi anlatacağım. Biliyorsunuz zamanında Türkiye'ye ambargo uygulayan ülkeler de artık masada işbirliği için sahaya geldiler ve belli ortaklık istediklerini söylediler. Dolayısıyla tüm bölgenin ve tüm dünyanın savunma sanayiyle birlikte Türkiye'ye bakış açısı da bölge dinamikler açısından değişmiş durumda. Şimdi son model füzelerimizi biraz tanıtacağız. Hem burada aslında Türkiye'nin yerli mühimmatlarını hem de bu mühimmatların sahada ne işe yaradıklarını da açık açık izleyicilerimize anlatacağız. Bunlara da şöyle sahanın şampiyonları desek herhalde yanlış olmaz, değil mi? Evet. Bir havacı bize eşlik edecek, Hüseyin Hocam. Şimdi sizi böyle yanıma alayım. Biraz
0: uçarak
1: böyle uçarak ürünlerimizi anlatalım istiyorum. TÜBİTAK'ın geliştirdiği, tabii bu arada söyleyeyim, yani bizim savunma sanayimizde bütün firmalarımız, Roketsan, Aselsan, Baykar, TEİ gibi bütün şirketler, daha adını sayamadığım makine kimya endüstrisi gibi şirketler, bunların hepsinin farklı farklı alanları var. Ve tabii savunma sanayimizde güzel olan şey şu, herkesin uzmanlık alanı farklı, öyle değil mi hocam?
4: Evet.
1: Bütün şirketlerimizin ve bu şirketlerin şöyle bir durumu var. Bir ürün üretildiğinde herkes o ürün ihtiyacını kendi uzmanlığında geliştiriyor ve bütün bir ekosistem oluşuyor. TÜBİTAK'ta savunma sanayinin ve özellikle uzay alanında çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Uzay ve savunma sanayi anlamında mühimmat geliştirme noktasında bize aslında tüm bu füzelerin üretimini, uçaklara entegresini sağlıyor. Biraz anlatalım. Şampiyonlar Ligi ile başlayalım. Önce SOMLAR hocam sanıyorum, değil,
4: evet,
1: mi? SOMLAR bu işin orta menzilli mühimmat ailesi ve en güçlü, yani buranın şampiyonu yani, diyebilir miyiz SOMLAR'a?
4: Tabii ki bunların içerisinde tabii ki şu ikisini ayrı düşünmek lazım. Hı-hı. Bozdoğan'ı ve
1: Gökdoğan'ı.
4: Onlar çünkü hava ama diğerleri hava yer mühimmatı.
1: Hı-hı.
4: Bu ikisi uzaktan atılan, yani eskiden biz send-off mühimmat diye söylüyorduk ama satıştaki hedeflere atılabilen orta menzilli mühimmat olarak geçiyor bu ikisi. Aslında ikisi de aynı mühimmat. Buradaki standart son mühimmatının, hı hı, tabii ki bakın kanatçığı var. Burada da kanatçığı var ama SOM-J dediğimiz özellikle F-35 projesindeyken biz F-35'in o dahili silah yuvasına girebilmesi için o zaman ABD ile ve diğer üretici program ortağı ülkelerle beraber karar verilerek Türkiye'nin bir mühimmatının o uçağın bir parçası olması, o uçaktan atılabilmesi için bir girişim yapılmıştı. Ama tabii ki sonra programdan çıktık. Şu anda hala Somme J diğer hem uçaklarımız tarafından hem de insan savar araçlarına atılacak şekilde modifiye edildi, kullanılabiliyor.
1: Sahada SAT'a atılan orta menzilli füze deniliyor bunlara.
4: Yani 250 kilometre, 275 hatta Somme J 275 kilometreye kadar gidebiliyor. Hı hı. Ve onların atışlarını daha önce birebir test edildi biliyorsunuz. Sahada yapıldı. Hı hı. Nokta noktaya vurma kabiliyetimiz var. Yani 1 metreden daha küçük hassasiyette, doğrulukta hedefe gidip vurabiliyor bunlar. Bunların sahada testleri
3: havadan yere,
4: başarıyla yapıldı. Havadan yere.
1: Havadan
4: yani
1: yere.
4: F-16'dan veya F-4-20 uçaklarından atılarak testler yapıldı. Bir de burada belki şunu söylemek lazım. TÜBİTAK SAGE herhangi bir ürünü, mühimmatı ürettiği zaman bunun testlerini Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 401. test filosu var.
1: Evet.
4: Eskişehir'de o test filosuyla birlikte ortaklaşa çalışıyorlar. Çünkü mühimmatı üretmek bir şey ama o ürettiğiniz mühimmatı uçağa entegre etmeniz gerekiyor. Sonra atış testleriyle doğrulamanız gerekiyor. Varsa hatalar bunları düzeltip tekrar tekrar atışları yapmanız gerekiyor. Yani bunun işte uçaktan ayrılma testleri var. Uçaktan serbest bıraktığınızda uçağın herhangi bir tarafına çarpmadan gitmesi gerekiyor gibi yerde ve havada yapılan sayısız testleri var ve bu testler ortaklaşa yapılıyor. Dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile TÜBİTAK SAGE arasında birçok mühimmatın geliştirilmesinde bir orta program geliştirerek orta yol bulunuyor ve beraber çalışıyorlar. Güzel bir birliktelikleri var.
1: Hocam şimdi ben teknik bilgileri çıkardım. Ben biraz teknik söyleyeyim siz izleyicilerimizin anlatacağı şekilde. Yani ben işin hem kitap kısmını söyleyeyim. Çok çalıştığım kısmını. Siz de sahada bunun nasıl bir karşılığı var? Böyle gidersek biraz daha izleyicilerimiz için daha da açıklayıcı olur. Şimdi F-35'i söylediniz. Evet. F-35 dahili silah istasyonlarına F-16 ve SİHA'lara da uyumlu. Bakın
4: SİHA'lara
1: bu önemli.
4: Da uyumlu, evet.
1: SİHA'lara uyumlu olarak geliştirilmiş bir üyesi olup diyor. Yoğun şekilde korunan hareketli su üstü ve sabit duran SAT'ı hedeflerine taarruz yeteneğine sahiptir.
4: Evet. Yani şimdi bizim diyelim ki Doğu Akdeniz'de bir şey var. Gemi var.
1: Bir hedef var.
4: Bir hedef var. Ona da havadan savaş uçağına bunlar yüklü oluyor ve çok uzak mesafede. Niye uzak mesafe? Günümüzde hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden sizin uzaktan uçağa pilotu herhangi bir şekilde o savunma sistemi tarafından vurulmayacak şekilde uzak mesafeden atabilmeniz lazım. Eskiden bizim mühimmatlarımız genelde kısa menzilli olurdu. Şu anda sizin gösterdiğiniz buradaki sergilenen mühimmatlar sayesinde biz çok uzak mesafelere özellikle standoff mühimmat diyebileceğimiz Somme'la 250 kilometre civarındaki yani yaklaşık olarak bu da 135-140 millere denk gelir. Uzak mesafeden atış yapabiliyorsunuz. Yani bu ne demektir? Patriot sizi kolay kolay vuramaz demek.
1: O kadar.
4: Tabii. Yani şey olarak, menzil olarak, mesafe olarak söylüyorum. Hı hı. Yüksek irtifadan değil. Bir de bunların tabii atışlardaki menziller biraz değişkendir, onu da söyleyelim. Sizin eğer uçakta bu mühimmatı bıraktığınız irtifa yüksekse, yani 15 bin fitten attığınız zaman menzil daha kısa olur. Ama 30 bin fitlerde atarsanız daha menzili mühimmatın uzar. Çünkü bir ona kinetik enerji kazandırıyorsunuz. Yani potansiyel enerjiyi kinetiğe döndürüyorsunuz. Hı hı. Bir de sizin uçağınızın sürati de önemli. Yani mesela aynı mühimmatı insan savar aracından atarsanız, insan savar aracının hızı diyelim ki 100 kilometre, o mühimmat gider yaklaşık diyelim ki 20 kilometreye, örnek bir mühimmattan söylüyorum. Aynı şeyi F-16 ile 500 knot'la giderken atarsanız onu en az 30 millerde gitmesini sağlarsınız. Yani uçağın hızı da mühimmatın daha uzun mesafelere gitmesini sağlar. O da önemli bir faktördür. Tabii ki. Bu hava ve füzeler için de geçerlidir.
1: Peki. Şimdi son grubunu anlattık. Evet. Kuzgun'a geçelim. Kuzgun da yine TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Kuzgun ailesi olarak geçiyor bunlar. Kuzgun TC, Kuzgun KE ve Kuzgun SS. Silah sistemi ailesi. Serbest süzülen, mesela bu SS dediği serbest süzülen entegre katı yakıtlı roket motoru ve entegre turbojet motoru.
4: Evet.
1: Yani şu yakıt motoru, bu da turbojet motoru için değil mi? Bu üçü geliştirilen. Şimdi üç ana sınıfa ayrılan bir mühimmat ailesi olarak geçiyor bu TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Kuzgun grubu. Sevk sisteminin yanı sıra hareket ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yarı aktif lazer arayıcı başlık, kızılötesi görüntüleme arayıcı başlığı, gündüz görüş arayıcı başlığı gibi bazı seçenekleri var. Evet. Bunlar ne demek hocam? Hem su üstü hem de hava platformlarından atılabiliyor.
4: Yani bu kuzgun

0: uzak mesafeye gider. Bunun lazer güdümlü, yarı lazer güdümlü diye geçiyor. Herhangi bir şekilde yerdeki hedefe ışınlama yaparsanız, bu sizin kendi hem şeyden olabilir, insan sav aracının hedefleme podu var. Hı hı. Onunla lazerleme yaparsınız. O lazerleme hüzmesine bu bomba gider, düşer serbest. Ama şu kanatçıkları vasıtasıyla çok uzun mesafelere gidebiliyor. Yani ha, klasik bu... bombadan farkı şu kanatçıklarının olması. Şimdi buna katı yakıtlı kuzgun var. Hı hı. Bu olduğu zaman artık kanatçı ilave olarak, burada kanatçı gözükmüyor ama, daha uzun mesafelere gitmesini sağlıyorsunuz. Çünkü ne yapıyorsunuz? Katı buna bir enerji veriyorsunuz. Yani bir bunun kendisine ait bir potansiyel enerjisi var. Yüksek irtifada kanatçık açıldığı zaman sizi bir noktaya kadar götürüyor ama katı yakıtlı bir motor olduğu için bunun içerisinde, o motor bunu artık füzeye döndürüyor bir anlamda. Füze gibi çok daha uzun mesafelere gidebiliyor. Bunda ise turbojet motor var. Bu ise yaklaşık 150 kilometre öteye kadar götürüyor. Bu yanlış bilmiyorsam 80 kilometrelere kadar gider. Hı hı. Katı yakıtlı olan versiyonu. Ama turbojet olduğu için bu Kale grubunun yaptığı 150 kilometrelere kadar bu bombacığı diyelim, ufacık bombacığı uzak mesafelere götürür. Şimdi bunların tabii ki bombaların başlıkları çok önemli. Yani nüfuz edici bomba olabilir. Parçacık tesirli olabilir. İşte yere vurmaya yakın patlar, hassasiyetini ona göre ayarlayabilirsiniz. Bu aynı şekilde şey için de geçerli. SOM için de geçerli. Yani hedef o bombanın veya füzenin başlığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hedefin vurulmasına yönelik sizin harekat planlamacılarının ihtiyacı neyse o füzeyi veya bombayı seçersiniz. Ona göre planlama yapılır.
1: Hocam şimdi mesela burada birkaç önemli bilgi var. Bunları da söyleyelim. Siz biraz daha ayrıntılı anlatın. Şimdi çift yönlü, bu karıştırma meselesi önemli. Bu, evet. Biz İran-İsrail, yani Amerika-İsrail Savaşı'nda da çok konuştuğumuz için izleyiciler biliyor. Yani bu teknik karıştırma deniliyor ya, bu karıştırma evet, evet. yapılıyor. Şimdi çift yönlü karıştırmaya dayanıklı veri tabanı, veri bağı, karıştırmaya dayanıklı küresel konumlama sistemi, ayarlanabilir infilak yüksekliği.
0: Evet, bunlar işte o, biraz mesela, önce söylediğim o.
1: Evet, evet farklı harp başlığı seçenekleri. Evet. Az önce sizin evet, söylediğiniz evet. bu. Mesela farklı harp başlığı seçenekleri dediğiniz, hani karada, havada, denizde ve tehdide karşı olan mı?
0: Yok, yani mesela bir tanka atacaksanız, evet. Tanka zarar vereceğiniz şeyinde eğer ki o zırh derece özellikli olması lazım. Yani ona siz normal herhangi bir eve attığınız, binaya attığınız başlığı kullanırsanız, hı hı. tanka zarar veremezsiniz. Tankın o zırhını delebilecek özellikte bir başlık olması gerekiyor. Yani o zırhı delmesi lazım. Zırh deleceği özellikle olması lazım. Başlıklardan kastedilen o. Buradaki veri bağı çok önemli. Yani hı hı. siz buradan, bu sonuçta 150 kilometre öteye gidiyor dedik ya. 150 kilometre öteye giderken nereye gideceğini, tabii ki bu küresel konumlama sisteminden yararlanıyor. Kendi içine gömülü olan atalet seyir süfer sistemi dediğimiz inertial navigation sistemden de yararlanıyor. Ancak sizin özellikle bu giden bombaya veya füzeye bilgi akışını kesintisiz sağlamanız lazım. Hmm. Bunların ayar başlıkları olabilir. Kızıl ötesi başlık veya elektrooptik başlıklar da olabilir. Yani bunlar değişebilir. O bilgiyi olması. Gördüğü bilgiyi size aktarması lazım. İnsan sav aracına veya uçağa, ya pilot ya da yerdeki pilot diyelim, yine insan sav araçları içinde yer kontrol istasyonu var. Hı hı. Onun son tahlilde biraz yönlendirme yapma fırsatı verir. Eğer ki çift yönlü veri bağı varsa, tek yönlüyse veremezsiniz. İki taraftan alması lazım. Bir de sizin veri ağınızı birisinin karıştırmaması lazım. Kriptol olursa, yani onu yabancı düşmanın karıştırması halinde sizin A hedefiniz yerine toprağa gönderir, boş yere gönderir.
1: Onu engeller. Karıştırmaya karşı
0: karıştırmaya dayanıklı olması gerekiyor.
1: Bu yüzden önemli.
0: Şey de çok önemli. Hani bu küresel konumlama sistemi de artık GPS ile karıştırılabiliyor. Hı hı. O GPS'in de karıştırılmaması lazım. Yani mesela İran'ın attığı bazı füzelerle ilgili şeyi konuşmuştuk.
1: Nereye gidiyor bunlar?
0: Evet, nereye gidiyor? Oralarda karıştırma yapılırsa her tarafa gidebilir. O yüzden o karıştırmayı engelleyecek şekilde Çin sisteminden mesela yararlandılar.
1: Şimdi mesela sizin söylediğiniz varyantlara bağlı uygun menzil, evet. yani bu başlıklarla evet.
0: en
1: da
0: uzun
1: alakalı.
0: Menzili bu.
1: Kuzgun TC.
0: Turbojet.
1: Turbojet.
0: Evet.
1: Yakıttan değil mi? Yakıt farklı olduğu için.
0: Motordan
1: evet. ve yakıttan evet. farklı olduğu için. Hassas vuruş yeteneği, yüksek manevra kabiliyeti ve düşük maliyeti sabit ve hareketli pek çok tehdidi en uygun şekilde evet. bertaraf edebiliyor. Bu arada bu kuzgunla ilgili bilgilerde en büyük avantajının ortak bileşenler sayesinde maliyet etkinliği.
0: Evet.
1: Yine aynı şekilde

0: şekilde tedarik kolaylığı. Yani bir füzeye bir şey oldu değil mi? Hemen yerine yenisini koymak mı, buradan anladığımız? Lojistik avantajdan bahsediliyor.
1: Lojistik avantaj şu. Mesela bu şu diyelim ki serbest düşmene gidiyor ya, süzülerek gidiyor.
0: Evet.
1: Buna siz katı yakıtlı motor ekleyebilirsiniz. Yani bunun diyelim ki %80'i aynı. Buna katı yakıtlı olan versiyonunu %20 değişiyor. Efendim buna turbojetli olan, buna göre %20 değişiyor. Yani ortalama temeldeki mühimmat diyelim %60. Diğerleri bunları eklemelerle değişebiliyor. Yani o yüzden üretmek daha basit ve modüler. O yüzden zaten bunlar modüler mühimmat diye de geçer.
2: Komutanım, bir şey sormak
0: istiyorum.
2: Buyurun
0: hocam.
2: Evet. Şimdi bunlar, diyelim ki biz bunun zamanında o 70'lerde falan Kıbrıs Savaşı'nda, hatta 60'larda Cansu Mekmeneş'e, bunları bizim Allah'a çok şükür Türk Milli Savunma Sanayimiz yapıyor. Dışa bağımlılığımız var mı? Parçada, teknolojide, bilmem klipste, şurada burada herhangi bir şeyde?
1: Büyük oranda yok buralarda. Niye yok? Çünkü mesela...
2: Yani ambargo koydu Amerika. Gene evet, biz bu şeyi yapalım.
1: Yok, mesela turbojet motoru biz kendimiz üretiyoruz. Çok Kale Grubu üretiyor gibi. Yani buradaki bütün her şeyi biz üretiyoruz. Zaten
2: tamam, o şey
1: şu buradaki işte mühimmatların isimlerine falan da bakarsak hepsi Türk isimleri. Yani kendimizin de ürettiğinin kanıtı.
2: Çok önemli. 74 Kıbrıs Savaşı'nda biz o F-4 uçakları kaldıramıyorduk. Tekerleği
1: çünkü hocam
2: yok,
1: F-4 uçan... yoktu o sırada. F-4'ler şeyde geldi. 1974 Eylül'de geldi Türkiye'ye.
2: Şey, ne vardı o zaman?
1: Ya o zaman F-104 vardı, F-5'ler vardı, F-100'ler vardı.
2: Kaldıramıyorduk uçağı. Tekerleği yok. Uçağın
1: tabii,
2: tekerleği yoktu.
1: Kaddafi'nin
2: ambargo koymuştu.
1: Manada uçak lastiği gönderdiği söylenir.
2: Ya Kaddafi yolladı evet, işte onu diyorum. 75'te PETLAS'ı kurduk yani bir şey olarak. Onun
1: ama
2: için bu çok
1: şu,
2: önemli.
1: Bu, burası şu. Bakın bunlar 2000'li yıllarda Türkiye iki tane alanda dedi ki tamam savaş uçakları üreteceğiz, eğitim uçakları üreteceğiz ama bizim havayla ilgili söylüyorum. Bir, insansız hava araçlarında dronlar dahil. Bir de mühimmat konusunda bir şey yapmamız lazım. Çünkü bu iki alan niş alanlar. Yani siz buralara ağırlık verirseniz, teknolojinizi bu alanlarda kazanmaya öncelik verirseniz diğer alanlara
2: ama
1: göre daha hızlı ilerlersiniz.
2: Dünyada en ilerilerden biriyiz benim bildiğim kadarıyla.
1: İşte bu stratejik evet, kararlar, onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani siz bir yerde karar vereceksiniz, odağınız orası olacak.
0: Bu arada bunların hepsi de SİHA'lara evet, da uyumlu. Yani
1: tabii,
0: bunu
1: tabii
0: söyleyeyim, sadece uçaklar için değil, bunlar SİHA'lar için.
2: İHA'larımız, SİHA'larımız Ukrayna'da, Kafkasya'da, Libya'da savaşın kaderini değiştirdi.
1: Ya şimdi yani mesela SİHA'ların tabii de büyüklüğü de önemli. Mesela şunu alıp şeye takamazsınız, TB2'ye takamazsınız ama bunu takarsınız.
0: Ha,
1: niye?
0: Bu arada onu söyleyeceğim.
1: Şeye göre değişir ha, o.
0: Onu evet, mühimmata göre üretiyorlar.
1: Evet.
0: Mesela F-16 kullanıyor ya bizim şimdi hava pilotlarımız. Mesela F-16'ya göre de ayrıca bu üretilen
1: evet,
0: şeyler, Gökdoğanlar, Bozdoğanlar, mühimmatlar ayrı. TB2 için üretilen ayrı. SİHA'lar için, uçaklar
1: tabii
0: için üretilen, yani hepsine göre ayrı füze üretiyorlar.
1: Yani kendinizde know-how olduğu için ihtiyaca göre bu mühimmat üzerinde oynayabiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani
0: çok
1: türevlerini kendiniz istediğiniz gibi bunları geliştirebilirsiniz.
3: Merve sorduğunda o frekans karıştırma şeyinde. Yani bunlar akıllı bomba, akıllı füzeler. Atıldı
1: tabii
3: diyelim, hedefe vurana kadar o iletişim devam edebiliyor mu? Yani
1: evet. İşte zaten ona
3: bilgi akış verişi, bilgi
1: Kuzgun'da,
3: alışverişi.
1: Sonda bunlara ihtiyaç var. Yani uzak mesafe olduğu için o başlığın istediğiniz gibi yönlendirilmesine ihtiyaç var bazı durumlarda. O zaman neye ihtiyaç var? Sizin yani data link dediğimiz o veri bağı olması gerekiyor. O da çift yönlü olması gerekiyor. Siz tek tarafı gönderirseniz
3: olmuyor.
1: Onun yani istediğiniz gibi yönlendiremezsiniz. O size geri bildirim yapacak ki karşılıklı bilgi akışıyla bu en doğru şekilde hedefe gidebilsin. Bu da hassasiyeti arttırıyor. Yani biz bir metre doğrulukta bir yere vurabilir diyoruz ya. Bunun ana nedeni bu işte veri bağı. Ve bunun karıştırmaya dayanıklı olması, GPS karıştırması dahil.
0: Bütün mühimmatlara da uygun mesela.
1: Evet.
0: SİHA'lara ayrı, helikopterler için ayrı, yine F-16'lar için ayrı. Kara, su ve hava bütün platformlarda da ayrı ayrı kullanılabiliyor.
1: Evet, kuzgunlar kullanılıyor. Evet.
0: Kuzgunlar için söylüyorum.
1: Kullanılamaz.
2: Menzili en uzun olan hangisi bunlar?
1: Burada SOMJ.
0: SOMLAR.
1: SOMJ.
2: Yani ne kadara kadar menzili?
1: 275 kilometre.
0: Orta menzilli.
3: Orta menzilli.
1: Evet.
0: Mühimmat ailesi bunlar.
1: Burada istersen şu şeylere geçelim bir Merve Hanım.
0: Bu...
1: Şey, mühimmatlar var
0: şu. Mühimmatlar evet.
1: Ondan sonra hava havayı anlatabiliriz.
0: Tamam. Gökçeler değil mi?
1: Yani şimdi Gökçe, Gözde ve hassas güdüm kiti. Bunlar şey sizin herhangi bir şekilde o bombanın istenilen doğrulukta hassasiyetle hedefe vurabilmesi için gereken bir kit. Yani bu hassas güdüm kitinin varyasyonları, versiyonları var.
0: Hocam,
1: onlar da Gözde, Gökçe var.
0: Bunlar hassas güdüm kiti, hani
1: evet,
0: izleyeceğimiz için anlatalım. Böyle tam olarak bu stratejik ürün ne anlama geliyor?
1: Şimdi,

0: mesela ne görüyoruz?
1: Harp kısmına mı giriyor?
0: Şimdi mesela lazer güdümlü bomba diyoruz değil mi?
2: Evet.
0: Şimdi onu bir akıllı kitle, yani ona bir, şimdi bu bomba kendi başına hiçbir şey anlam ifade etmez. Bu bombayı attığımız zaman şu arkadaki şeyler, kanatçıklar hareketli olabilir. Hı hı. Bizim bang bang dediğimiz şekilde 5 kilometreye, 3 kilometreye gider. Buna biraz daha hareket koyarsanız biraz daha uzak mesafeye gider. Ama lazer güdümlü mühimmat olduğu zaman sizin hedefin üzerine lazerle ışınlıyorsunuz. Hedefin olduğu noktayı. Oradan ışınladığınız noktadan şöyle bir yukarıya hüzme kalkar. O hüzmenin içine bu mühimmatın düşüyor olması lazım. Yani oraya kilitleniyor gibi düşünün. Nokta noktaya gidebilmesi için güdümleniyor bir anlamda. Lazer devam ettiği müddetçe nokta noktaya vuruyorsunuz. Lazerde de şey var. Yine karıştırmaya karşı dayanıklı olacak şekilde bir şey var. Şifreleme sistemi var. Lazerde de. Şimdi bir bu lazer diyorum.
2: HDP82'ler evet, tamam.
0: Bunun şeyi var. GPS güdümlü olanı olabilir. Kızılötesi herhangi bir şeye kaynağı güdümlü olabilir. Elektrooptik olabilir veya işte TV güdümlü olabilir. Yani sizin ne istiyorsanız ona göre bu harp başlığında güdüm sistemini ayarlayabilirsiniz. Hmm. Bunları sağlayacak akıllı dediğimiz smart bomb dediğimiz mantık da o kitten geliyor. Kitin mesela bir bomba, klasik bomba 5000 dolarsa o kit genelde 25.000 dolardır. Yani bombayı pahalı yapan kittir. Şimdi bizim bu konuda da yine lazer güdümlü kitlerle başladık biz. 2000'li yıllarda. Hı hı. Ben bir anımı anlatayım. Sonuçta biz bunlardan attık kendimiz. Bizim ABD'den ithal ettiklerimiz var. Mesela JDM var. Joint Direct Attack Munition var. Mesela onlardan attığınız zaman onlar GPS güdümlüdür. INS güdümlüdür. Onun için ne gerekir? Çok iyi istihbarat olması lazım. Nokta noktaya hedefi vurabilmeniz için. Lazer güdümlü olmaz. Mesela bizim ilk attıklarımız lazer güdümlü olanlarda bir Amerikan yapımı olanlar vardı, bir de Türk yapımı olanlar vardı. Şimdi bu testlerden falan bahsediyoruz ya, sahada da bunları denemeniz gerekiyor. Sahadaki geri beslemeler de çok önemli üretici firmalar için. Hı hı. Geliştirmenin daha üst noktaya çıkabilmesi için. Mesela bombayı atıyorsunuz, o lazer güdümlü olarak Amerikan bombasını attığınız zaman o kit Amerikan kiti ise nokta noktaya vurabiliyorsunuz. Bizde bazen nokta noktaya vuruyorsun, bazen vuramıyorsun. Şimdi bir şey geliştirilirken ilk başlarda o her zaman nokta noktaya vuracağınız anlamına gelmez. O zaman ne olacak? Kullanıcı olarak sabırlı olmanız gerekiyor. O hataları sizin güzel bir şekilde raporlamanız gerekiyor. Geliştiren, üreten firmanın da o hatalardan ders alarak o kiti en uygun seviyeye çıkarması gerekiyor. İşte şu anda biz hassas güdüm kitini Gözde'yi, Gökçe'yi konuşuyorsak aslında bu neredeyse 25-30 yıllık bir sürecin uzantısı. Ve bunların hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. Şimdi buradaki özellikle şimdi şeyi söylemek lazım. Bakın burada Gökçe'yi almışlar
2: hocam,
0: ama
2: şu
0: kanatlı güdüm kiti, hassas güdüm kiti.
2: HGK'nın 82'nin yeteneklerinde mesela şunlar var. Evet. BRU-57 adaptörüyle çoklu atım kabiliyeti.
0: Onun işte bu kitlerle anlaşmayı sağlayan çoklu salan diyelim. Bomba salanı. Yani aynı anda bu bombadan diyelim ki ağırlık uygunsa Max 82 500 libreliktir. Yani 250 kilogramdan bahsediyoruz. Bundan 3 tanesini ona bağlayabilirsiniz. Akıllı adaptör diyebiliriz. Akıllı bomba salan.
2: Mesela bağlı uçuş sırasında yeniden hedef belirleme.
0: İşte o şu bunda sonuçta enerji olduğu için kanatlı güdüm kiti ise eğer kanatlı güdüm ile hedefe doğru gidiyor.
2: Evet.
0: Giderken onun diyelim ki o hedefi bir şekilde vurdular veya o anda o hedefin vurulmasına ihtiyaç kalmadı. Sonuçta bu çok hızlı gitmiyor. Süzülerek gidiyor kanat
2: bakın
0: olarak.
2: Tam arkadaki görüntüyü bir gösterebilir miyiz? Evet. Bak süzülerek gitti vurdu.
0: Evet.
2: Tam arkadaki görüntü.
0: Tamam o süzülerek gidiyor ama onun yanında diyelim ki başka bir hedef çıktı. Bakın muhtemelen bu somun olabilir veya bilmiyorum. Hı hı.
2: Evet hocam.
0: Şimdi bakın bu bir yere giderken oradaki gibi diyelim ki bir şey var. Ev var diyelim tamam mı? Ev. Bu eve giderken yanındaki evin daha yüksek öncelikli hedef olduğuna karar verirse o anki atan kişi veya planlayıcılar ona o bilgi geldiyse buna işte o veri ağı sayesinde o birinci hedefe değil ikinci hedefe gitmesi için yönlendirme yapabiliyorsunuz. Söylemek istediği o.
2: Hmm. Mesela şöyle yine bunlar da karıştırmaya evet. dirençli bu arada.
0: Tabii
2: az
0: ki.
2: Önce söylediğiniz gibi tüm hava koşullarında gece ve gündüz görev evet. yapabiliyorlar. Bir de şöyle bir bilgi var. Güdümsüz bombalara kıyasla görev başına daha az bomba, sorti ve personel.
0: O zaten yani şöyle diyelim. İkinci Dünya Savaşı'nda bir hedefi vurmak için 100 bomba atıyorsanız
2: evet.

0: Ondan sonraki gelişen sistemlerle artık şu vardır. Tek hedef, tek bomba. Yani bir hedefe bir bomba atıyorsunuz.
1: Yani hem maliyetten düşüyorsunuz hem de...
0: Ya bu maliyet biraz karışık iş.
1: Tamam.
0: Yani bombalar bazen o kadar akıllı mühimmatlar, o kadar pahalı oluyor ki. Yani çok akılsız bir bombalar diyelim ki.
2: Klasik 100 bombaya bedel.
0: Yani şu diyelim ki 1000 dolar, akıllısı 100 bin dolar olabilir.
1: 100 bin dolar gibi olabiliyor.
0: Ama bu 100 bombayla, yani 100 bombanın vurma olasılığı %100 değil ama bunun vurma olasılığı %100. Çünkü ona göre çok hassas kitler sistemleri
3: kullanıyor. Peki komutanım, bunlardan hangilerine uluslararası daha çok talep geliyor? Yani birlikte biz de ortak olalım ya da bize satın diye hangilerine daha çok talep geliyor?
0: O gizli bilgi, söyleyemem. Yok, bilmiyorum da.
1: Gökçe'ye geçelim mi?
0: Ama buradaki hepsine talep olur. Çünkü hepsi mühimmat. Özellikle biz herhangi bir hava aracını sattığımız zaman bunlarla da entegrasyon olduğu için mühimmatı eğer Türk devleti satmak konusunda bir engel koymadıysa, çünkü bunlarda limitasyonlar olabilir. Çünkü ABD'den mesela F-16 alıyorsunuz ama her mühimmatı size satmıyor. Mühimmatlarla ilgili anlaşmalar
3: işte
0: ayrı kanallardan yapılıyor. Dolayısıyla o artık şeye göre, politikaya göre değişir.
1: Şimdi önce bu da kanatlı olanı değil mi? Evet. Bunu anlatalım, sonra Gökçe'ye geçelim.
0: Yok,
1: olur mu?
0: Şimdi Gökçe dediğimiz, hayır, Gökçe dediğimiz kit.
1: Kit, o da kit.
0: Bu akıllı kit. Şu bakın, hassas güdümlü kit dediğimiz.
1: Evet.
0: Bu Gökçe'nin daha basit hali. Yani bunlar şimdi Gökçe'den önce hassas güdüm kiti diye geçiyordu. Hı hı. Sonra Gökçe ve Gözde diye kitler var.
1: Kitler,
0: ama
1: doğru.
0: Bakın buradaki hassas güdüm kiti de şu. Standart bir akılsız bombayı, genel maksat bombası diyoruz biz buna. Hı hı. Genel maksat bombasına o kiti taktığınız zaman, hassas güdüm kitini, bu artık akıllı bomba oluyor. Smart bomb oluyor. Yani aslında makine kimya endüstrisinin ürettiği akılsız bir bombaya TÜBİTAK SAGE akıllı olmasını sağlayan bir kit takıyor ve bomba değişiyor. Şimdi bunların ismi, yani kullandığı şeye göre, sistemlere göre de karıştırmaya dayanıklı, dayanıksız, işte INS var, GPS var gibi
1: hepsi
0: özelliklere
1: ayrı
0: göre
1: ayrı
0: değişiyor. Doğru. Ama bir de bakın, bunda şey yok. Herhangi bir kanat yok. Hı hı. Aynı şu Kuzgun'da veya Som'da olduğu gibi
1: bunda
0: kanatlı
1: var.
0: Güdüm kiti var. Evet. Aynı şey, yine hassas güdüm kiti var. Aynı bomba ama bir de kanadı var. O zaman ne oluyor?
1: Ne oluyor?
0: Bu sizin çok uzak mesafelere gitmenizi sağlıyor.
1: Daha uzun hedefleri.
0: Ama hassasiyet aynı. Yani hassasiyetiniz aynı. Kısa mesafeler için normal bomba ama uzun mesafeler için mutlaka kanat olması lazım. Daha uzun olabilmesi için aynı burada Kuzgun'da olduğu gibi turbojet motor olması lazım. Artık bunlar füze gibi düşünebiliriz. Yani Tomahawk neyse onun küçük hali bu gibi. Şunlar da benzer şekilde, çünkü kanatçık çok şeyi fark ediyor.
1: Tabii bu daha uzun menzili vurabiliyor. Bir de bu
0: bir de bunlar bakın uçağa içinde yüklenebilmesi için bakın şöyle yüklüyorsunuz.
1: Evet.
0: Hareketli bu. Yani siz bunu saldıktan sonra bu kanatçık açılıyor. Bu da bir ayrı bir teknoloji. Yani uçağı böyle yüklemiyorsunuz, onu demek istiyorum.
1: KGK 82'lerde SİHA'lar için özel geliştirilmiş hocam. Yani SİHA'lar için ayrı.
0: SİHA'lar için de tabii.
1: SİHA'lar için de ayrı geliştirilmiş.
0: Evet.
1: Ama burada diyorsunuz ki asıl olay kanatlı olunca bu çok daha uzun hedefleri.
0: Tabii ki kanatlı güdüm kitine mutlaka ihtiyacınız var uzun mesafeleri vurmak için. Çünkü hava savunma sistemleri o kadar gelişti ki, hı-hı, siz uçağınızı, pilotunuzu tehlikeye atmamak için mutlaka o hava savunma ağının menziline mümkün olduğunca girmeden ona savunma baskısı uçaklarıyla baskı yapabiliyorsanız yapmaya yine devam edersiniz. Uzaktan atış yapmanız lazım. O yüzden standoff mühimmatlar, hı hı, mesela ABD şu anda kullandıkları mühimmata baktığımızda neredeyse envanterindeki akıllı mühimmatın %45'ini harcamış İran'da.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Çünkü nokta noktaya vuracaksınız, hiç uçak kaybetmeyeceğim diye iddianız var. O zaman mecburen akıllı mühimmata ihtiyacınız var. Bunun da bir maliyeti var. Yani dediğim gibi bu 5000 dolarsa bunlar en az 30 bin dolar. Tabii ki bu çok seri fazla ürettiyseniz 30 bin olmaz, 20 bin dolar olur. Yani bir maliyeti var, onu demek istiyorum.
1: Şimdi bu SİHA'lar için olanlarla ilgili de birkaç bilgi var, onu da vereyim. SİHA'lar için geliştirilen özel versiyonda bu KGK-82'lerin menzili SİHA'ların hız irtifa kriterlerine göre değişiyor. Yani buna özel. Bu arada hakikaten hocam, işte dedim ya az önce, mühimmat, yani mühimmatı SİHA'ya ve uçağa göre.
0: Tabii.
1: Uçağın hareket kabiliyetine göre. Bir de uçaklar için hep derler ya hocam, siz daha iyi bilirsiniz. Uçağı asıl geliştiren pilottur diye. O yüzden hani bizim pilotlarımızın da her zaman böyle bu F-16'lardan tutun da Sikorsky helikopterlere kadar geliştirilme sürecinde de çok önemli rolleri var. Mesela vuruş hassasiyetini artırmak için hareketli hedeflere etkin taarruz kabiliyeti.

0: Yeti sağlamak için lazer arayıcı başlık çalışması devam ediyor. Bayraktar Akıncı TİHA için mesela yapılan bu atış testinde KGK 82'lerin hedefi tam isabetle vurmuş ve başarılı bir atış gerçekleştirmiş. Kanatlı güdüm kitini SİHA'lar için özel tasarlanan versiyonu da hala atış testlerine devam ediyor. Yani burada hani SİHA'ları üretiyorsunuz ama SİHA'ya özel bu işte sizin söylediğiniz kanatlı ve daha uzun hedefi vurmak için özel bunu kitini de geliştiriyorsunuz.
1: Yani şimdi mesela diyelim ki Akıncı'dan attığınız bombanın mesafesi, menzili 10 kilometre ise Kızıl Elma'dan attığınız en az 15 kilometre. Niye? Kızıl Elma çok daha hızlı bir uçak olduğu için.
0: Tabii.
1: Yani bir de burada entegrasyon dediğimiz, sizin ifade ettiğiniz o aslında. Herhangi bir bombayı veya füzeyi sizin o hava aracına entegre etmeniz lazım. Her hava aracı birbirinden farklı. Ama onların konuşmasını sağlayacak şekilde işte BRU-57 dediğimiz o çoklu salan akıllı yani kitlerle konuşmasını sağlayan ayrıca ara mekanizmalara ihtiyacınız var. Bir de tabii ki uçakta da olsun, insan savar aşırında da olsun görev bilgisayarları var. Yani o görev bilgisayarları bu bütün sistemlerin birbirleriyle konuşmasını sağlıyor. Hı hı. O da biz mesela şu anda Türkiye Aselsan üzerinden bunları kazandı bu yeteneği. Mesela F-16 Özgür projesinden bahsediyoruz. F-16 Özgür'deki görev bilgisayarı Türk yazılımı, Türk yapımı. Yani ABD yapımı, klasik F-16'lardaki Amerikan yapımı ama F-16 Özgür'lerde kullanılacak olan Türk yapımı. Bu bayağı fark ediyor. Çünkü görev bilgisayarı sizdeyse, silah sistemleri de sizdeyse, silahları da siz yapıyorsanız üçü hepsi bir arada uçağa her şeyi entegre edebilirsiniz. Aynı şey insan savar araçlarına da. Yani onların konuşmaları lazım birbirleriyle.
0: O zaman zaten hem veriyi içeride tutuyorsunuz.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Her şey
0: dışarıya
1: yani,
0: hiçbir veri sızdırmıyorsunuz. Hem de bütün hepsini tabii yerli üretmiş
1: yani mesela
0: oluyorsunuz.
1: Siz dışarıdan bir mühimmat aldınız. JDM aldınız. O JDM'i ABD size
0: vermedi. Ya da
1: o kaynak
0: dedi.
1: Kodlarını vermedi. Siz onu F-16'ya entegre edemezsiniz.
0: Edemez.
1: Kendisi yani F-16'ya veriyorsa zaten F-16'ya entegre halde satıyor da onu söylemek istemiyorum ama sizde X uçağı var. Mesela Kaan var. Kaan'a JDM'i entegre edemezsiniz. Onun için entegre etmesine o üretici ülkenin izin veriyor olması lazım. Ona uygun olarak da onun bir takım standartları var.
0: Geliştirilmesi ya da değiştirilmesi
1: tabii,
0: lazım.
1: Tabii.
0: Mesela yani Kaan'a entegre edeceksiniz.
1: Yani mesela F-16. Şu anda Eurofighter'la ilgili olarak bakarsak konuştuklarımıza şeye geçebiliriz. Mesela Bozdoğan, Gökdoğan hava füzelerini Eurofighter'dan atma kabiliyetinin olması gerekiyor. Türkiye'nin böyle bir talebi var ve İngiltere de bunu kabul etti.
0: Bunu revize edecekler ama.
1: Yani bunları oraya tanıtacaklar. Bunlarla ilgili testler yapılacak. Beraber testler yapacağız. Yani İngiltere'nin çünkü bize o görev bilgisayarını o ortamı aşmadığı takdirde bizim de buradaki bazı bilgileri o entegre edecek ekibe vermediğimiz takdirde bunları kimse Eurofighter'a takamaz. Yani bu çift yönlü bir süreç.
0: Şimdi Bozdoğan'la başlayalım.
1: Evet.
0: Biz bu Bozdoğan'la Gökdoğan'ı hep böyle görüntülerde anlatıyoruz. Atış testleri, denemeleri de vesaire çok paylaşıldı. Mükemmel nişan attı sapma açısı sağlayan yüksek çözünürlüklü kızılötesi arayıcı gelişmiş karşı tedbir,
1: Bunların hiçbirisi bir anlam ifade etmedi.
0: Neden?
1: Şöyle, ifade etti mi size?
0: Hayır, ben size soruyorum.
1: Tamam,
0: ben size soruyorum.
1: O zaman şimdi
0: ben size soruyorum.
1: Tercüme edelim o zaman.
0: Şimdi yüksek güvenilirlik ve güvenlik seviyesine sahip tam elektronik roket motoruyla emniyet kurma ve ateşleme sistemi.
1: Doğru.
0: Bunlar şimdi koydunuz bunu.
1: Şimdi bunu F-16'nın o kanat uçlarında şeyi görürüz ya, füzeleri görürüz.
0: Evet.
1: Bunlar o. Veya işte bir şey var.
2: Kanat altındaki
1: 2V8 nolu istasyonlar var.
0: Bunlar
1: işte kanal ucuna yakın.
0: Şimdi şöyle gösterelim.
1: Bunlar şimdi F-16'dan atılacak şeyler.
0: Füzeler.
1: Hava füzeleri. Hava yer değil, hava havayı konuşuyoruz. Şu ana kadar konuştuğumuz her şey hava yerdi. Hı-hı. Bu ikisi
0: havadan havaya.
1: Havadan havaya. Bunlardan kısa menzilli olan bizim görüş açı dediğimiz yaklaşık 10 milin içerisinde veya 18 kilometrelik bir alanda kullandığınız füzelerden bahsediyoruz. Bunların menzilleri kısadır ve bunlar öncelikle uçağın o termal ısı yayan bölümlerine gider. İşte uçağın motoruna gider. Uçağın radarına ısı yayıyor sona gider. Yani elektronik sistemleri de ısı yayar. Her ısı yayan sisteme ayar dediğimiz o kızılötesi arama başlığıyla gidip vurabilir. Hı hı. O yüzden mesela kaçınmalarda diyelim uçağın gaz kolunu tam maksimumda değil minimumda olur. Buna yönelik olarak da bu ateş topu gibi flare dediğimiz bir şey yer.

0: Uçaklar arkadan bırakır. O ne yapar? Uçağa gitmek yerine o uçağın motorunu temsil edecek şekilde bu füzenin başlığının ona gitmesini sağlar ve o yüzden de pilot hayatta kalsın isterir. Şimdi burada bu füzeyi geliştirenler aynı zamanda herhangi bir şekilde o tür aldatma yapması halinde hedef uçağın bu onu fark edebilmesi lazım. Mesela bizim Sungur'da kullandığımız bir teknoloji var. Sadece ısıya gitmiyor, aynı zamanda sizin herhangi bir uçağın bir şekli vardır. Bıraktığı bir footprint dediğimiz o ısıdan kaynaklı bir şekli vardır. O şekli arıyor. Elektro-optik gibi diyebileceğimiz IR imaging diye dediğimiz termal bir şekli vardır. O şekle gidiyor. Şimdi bu özellik varsa bu füzeyi biraz daha dayanıklı ve o karıştırmalardan az etkilenen füze haline getiriyor ki bozduğun o özelliğe sahip oluyor. Yani gelişmeler o yönde. Şimdi dolayısıyla görüş içerisinde bunu atacağız ama bu mesela radar güdümlü veya yarı aktif radar güdümlü bir füze değil. Bu sadece ısıya güdümlü füze diye aklımızda kalırsa.
1: Ne demek fark olarak?
0: Şimdi bunu herhangi bir şekilde sizde uçağınızda radar olmasa da
1: evet.
0: Bunu atabilirsiniz. Ama bu füzeyi uçağınızda radar yoksa atamazsınız. Bu radar güdümlü. Ve bunun sadece sizin radarınıza ihtiyacı yok. Kendisinin de radara ihtiyacı var. Yani bunların da yani radarla sizin arka uçaktan attığınız uçakla işte biraz önce veri bağından bahsettik. Data link'ten bu füzeyle uçağın konuşuyor olması lazım. O görev bilgisayarından uçağın radarı herhangi bir hedefe kilit attı. O kilidin devam ediyor olması lazım. O kilit bilgilerinin bu uçağa aktarılıyor olması lazım. Tabii bunun taktik uygulamaları var. Ben hani kilit devam ediyor derken bunun bir sürü usulü var. Kilit devam etmeden de vurabilirsiniz. O başka bir şey.
1: Hocam şöyle bir bilgi var. Gökdoğan için söylemiştim. Evet. Siz Bozdoğan'ı anlattınız. Gökdoğan'ın farkını söylediniz. Gökdoğan'da şöyle bir bilgi var. Yüksek manevra kabiliyeti gelişmiş karşı karşı tedbirleriyle donatılmış.
0: Evet.
1: Görüş ötesi hava füze sistemi. Katı yakıtlı roket motora 65'ten fazla kilometre menzile ve aktif radara sahip arayıcı, yani aktif radar arayıcı başlığa sahip
0: evet.
1: diyor.
0: Doğru.
1: Ve basınç ve parçacık etkili harp başlığı.
0: Evet.
1: Bu ne demek?
0: Şimdi şöyle, bu Bozdoğan'dan bahsettiğimizde başlık ikisinin aynı olabilir. O fark, o önemli değil.
1: Evet.
0: Şimdi bunu 20 kilometreye kadar kullanıyor diyelim. Bu 65 kilometre ve ötesine kadar Gökdoğan gidebiliyor. 65 kilometre de şu an için iyi bir mesafe. Çünkü biz geliştirme aşamasında olan bir füze ama biz ne diyoruz? AMRAAM'ın versiyonları var veya işte Meteor var veya PL-15, PL-17, 18 gibi Çin'in ürettiği füzeler var. Onlara kıyasladığımız zaman bu daha gelişmekte olan bir füze. Ama 65 kilometre yaklaşık şey yapar, 40 mil falan yapar, iyi bir mesafe sayılabilir. Görüş ötesi bakın, 40 mil öteyi görebiliyor muyuz?
1: Hocam,
0: göremeyiz.
1: Bu şey miydi bu füze, bu... Ben hatırlamadım, belki siz hatırlarsınız. Fransa mı bunun? Fransa'da bir muadili vardı bunun.
0: Meteor.
1: Meteor'un evet, muadili meteor. Olan bu muydu?
0: Meteor'un muadili muydu? Olacak diyelim.
1: Bu muydu?
0: Tabii tabii.
1: Bir tane bir de Gökhan üretiyor ya şey, TÜBİTAK'ın ürettiği. Gökdoğan mıydı, Gökhan mıydı?
0: Gökhan yani, bunların ailesi.
1: Yani bunun hepsi beraber. Toplamı.
0: Evet.
1: Gökdoğan'ı galiba.
0: Bir de Gökbakır var.
1: Evet. Biz Meteor mu?
0: Meteor. Şimdi meteor. Bizim bakın şeyle beraber Eurofighter'la.
1: Karşı çıkmıştı meteor, galiba. Meteor satmalarına da
0: doğru.
1: Sonra bizimkiler bunu
0: Fransız
1: üretmiş.
0: Fransız yapımı, MBDA'nın
1: doğru,
0: yapımı.
1: Doğru, ben yanlış mı hatırladım? Doğru
0: mu? Doğru söylüyorsunuz. Şimdi bakın Meteor buradaki epey bir yukarıdaki birlik.
1: Nedir mesela? Yani bunun farkını anlatabilir misiniz? Mesela bu Meteor'un alternatifi diye çünkü biz ürettik
0: evet.
1: bunları. Doğru
0: şimdi
1: mu?
0: Bakın biraz önce ne şey var? Bunun aktif bir radar başlığından bahsettik ya.
1: Evet.
0: Şimdi sizin füzenizin menzili diyelim ki 150 mil olsun. Hedefe yaklaştığı zaman hedef uçak, havadaki uçaktan bahsediyoruz veya insansız hava aracı. Ona diyelim ki 50 mil kala, 50 mil kalaya kadar o yani o geçtiği 100 mil süresi zarfında sizin uçağınızın radarından, görev bilgisayarından o data linkle bilgilerin devamlı füzeye akması lazım. Füze kör bir vaziyette gidiyor. Füze nereye gittiğini bilmiyor. Ama buradan alınan bilgilerle ufak ufak baş değişiklikler yapıyor, gidiyor. Ne zaman ki hedefe 50 mil kaldı, çünkü bu bilgiler ona devamlı gidiyor. 50 mil kala gözünü açıyor. Gözünü açtığı an işte radar güdümlü diyoruz ya.
1: Evet.
0: Kendi radarıyla o hedefle ilgili bütün bilgiler de daha önce geldiği için kendi radarıyla o hedefe kilitleniyor. Ondan sonra o artık terminal safhaya girmiş oluyor. Hedefin neredeyse artık kaçma ihtimali yok. Füze ona artık kilitlenmiş vaziyette gidiyor. Şimdi bu hava hava füzelerinde özellikle radar güdümlülerde mesafe ne kadar uzaktan atılırsa, karıştırmaya ne kadar dayanıklı ise,

0: İşte o parçacık tesirli dedik ya. Yani ya gidip çarpmayla uçağı düşürebilir veya bir hassas güdüm olacağı için, hassas olacağı için hafif, mesela diyelim ki yanına 3 metre kala patlatırsınız. O patlamayla da uçağı düşürebilirsiniz. Parçacık tesirli diyebileceğimiz. Hı-hı. Onlar biraz daha işin nasıl dizayn ettiğinize bağlı, gelen hedeflere bağlı. Ama burada, hı-hı, mesela biz 65 kilometre dedik. Meteor diyelim ki 100 mil.
1: Evet.
0: Bu da 40 mil. Yani 40 millik füzeyle 100 millik füze arasında fark var. Çünkü siz 40 mil daha hedefe yaklaşacaksınız. Yani sizin kendi havadaki hedef uçağa yaklaşmanız gerekiyor. Ama meteorunuz varsa çok çok uzak mesafeden atmanız lazım. Veya tabii ki bunlarla ilgili de başka taktikler var. Örneğin Hindistan'la Pakistan bir savaş yapmıştı, hatırlıyor musunuz? Geçen 7 Mayıs mı neydi? 2025'ten
1: geçen
0: bahsediyorum.
1: Seneki, evet, evet. Tam geçen, evet, seneki. Evet.
0: O zaman mesela füzeye atan uçak farklı, füzeye o bilgileri aktaran uçak, AWACS'tan bilgileri akmaya başladı. Dolayısıyla hani siz bir yere mesafeniz, menziliniz kısaysa füzenizin, onu uzatacak şekilde başka yöntemler geliştirebilirsiniz.
2: Komutanım, o taktiğe orada giriyor. Pakistan bir günde 7 tane Hindistan'ın, evet, uçağını düşürdü. Ertesi gün Hindistan i̇şte, savaştı, bırakmak
0: zorunda
2: kaldı. Çünkü
0: o vuramayacak mesafedeydi. Çok uzak mesafedeydi. Evet. Normalde, evet, vuramaması lazım ama orada değişik taktikler uygulandığı için Hindistan'ın beklemediği şekilde havada bekleyen uçakları teker teker
2: vurdu. Hatta yani belki gene gizli bilgi diye söylemeyeceksiniz ama Hindistan daha sonra Türk firmalarına ambargo koydu. İşte Türkiye bu desteği verdi Pakistan'a, o sayede yenildik. Hala Hindistan bize bayağı şey yapıyor, o konuda tavır koyuyor yani.
0: O başka bir konu. O elektronik harpla ilgili bir şey ama.
2: Evet.
0: Yani o başka,
2: bir günde
0: o başka,
2: Pakistan
0: tabii
2: muazzam büyük bir zafer kazandı.
0: Evet, çok doğru. Hatta içinde Rafael olması da bir ayrı şey oldu. Evet. Fransa'nın yüz akı bir savaş uçağını o zaman çok kolay bir şekilde Pakistan vurmuş oldu. Tabii, evet, ki Çin teknolojisi de o zaman parladı. Hı hı. Onlar başka şeyler. Bizim de buradaki mesela diyelim ki Gökdoğan oldu ya, X, Y, Z ülkesine sattık ve orada çok büyük bir başarıya imza attı. Bir anda bu mühimmatların hepsiyle ilgili dış ülkelerden, yani diğer ülkeler bizden tedarik etmeye, satın almaya kalkar.
2: Bir
0: bu işin doğası
2: böyle. Bir şey daha soracağım.
1: Sorun hocam.
2: Balkanlar, Kafkaslar, Karadeniz, Orta Doğu'da bizim böyle bir daire çevresinde buna yakın, buna benzer füze üretebilen ülke var mı? Teknolojisi olan var mı?
0: Rusya hariç yok.
2: Rusya hariç yok değil
0: Rusya
2: mi?
0: Hariç. Ruslar da işte Ukrayna'daki durumunu biliyoruz.
2: Evet.
0: Yani Ruslar da öyle çok çok iyi değil.
1: Peki hocam, teknik bir şey sorayım. Biraz teknoloji açısından sorayım bunu. Yani şimdi mesela meteor örneğini verdiğimiz için, yani aklıma, evet, o geldiği için oradan devam edeyim. Şimdi bunlar, bu gibi ürünler böyle bölge için, mesela bir füzeye ihtiyacınız var. Fransa'nın kapısını çalıp meteor alıyorsunuz ya. Hani kalıplaşmış,
0: evet,
1: bu bilindik olduğu için söylüyorum. Şimdi bunlar son teknoloji olduğu için, şimdi illaki bu işte Eurofighter'ları da, meteorları da vesaire, bunların hepsini ayrı ayrı gelişti teknolojiye göre revize ediyorlar.
0: Evet, doğru.
1: Ama bunlar son teknoloji olduğu için aslında yeni teknoloji de var bir yandan baktığınızda. Biraz, evet, bu açıdan yorumlamanızı isteyeyim. Yani mesela meteoru entegre olabilecek şeylerle Gökdoğan'ın, Bozdoğan'ın faaliyetleri arasında geliştirilebilme açısından, teknolojik gelişim açısından nasıl farklar vardır?
0: Yani burada şimdi Bozdoğan'ı ayrı tutmak gerekiyor. Çünkü bu görüş içerisinde olduğu, hı, için
1: Gökdoğan,
0: meteorlu.
1: Gökdoğan, bunun ama, hani abileri demek, evet, daha doğru, evet, değil mi? En büyükleri Gökdoğan.
0: Evet, Gökdoğan. Şimdi Gökdoğan'ın buradaki kullanacağınız yakıtla da alakalı. Mesela burada ne yaptık? Kuzgun katı yakıtlı olanın, hı hı, menzili yaklaşık 80 kilometre, 60-80 kilometre. Ama turbojet olduğu zaman farklı motor kullanılıyor. Farklı teknoloji 150 kilometreye çıkıyor. Yani burada da Gökdoğan'da da benzer şekilde sizin kullanacağınız motora göre, onun kullanacağı yakıta göre, yani sonuçta bunun yakıtı bittiği zaman gidemez ileriye. Hı hı. Yani onun uzun süre dayanıklı olması lazım. Meteorun mesela büyüklüğü buna göre nasıl, ona bakmak lazım. Yani, hı, diyelim ki sadece sizde teknoloji vardır ama sizin tasarımınız veya kendinize göre bununla ilgili bu füzenin büyüklüğü veya uzunluğu konusundaki kendinize göre limitasyonlarınız vardır. Hı hı. Yani bu Gökdoğan böyle olur ama Gökdoğan 3 diyelim, meteor belki geçebilir.
1: Çünkü, evet, biz anladım.
0: Yani bu, yani mühimmatlar hep öyle.
1: Bir tane bir şey, yani bunu ürettiniz, sonra bunu
0: bu
1: geliştirdiniz.
0: Bak, bu temel.
1: Temel olanlar.
0: Yani şunun gibi. Som'da var ya, Som, evet, var ama Som J ondan çok çok,
1: çok daha,
0: daha iyi.
1: Üstün.
0: Aynı bak Kuzgun'da. Kuzgun'un şununla şu 20 kilometreye gidiyor.
1: Evet.
0: Ama bakın bu 80 dedik, bu 150 dedik. Ama aynı Kuzgun.

0: Mühimmat aynı.
1: Ama farklı hedefler için.
0: Evet, bu da aynı. Şimdi bu 65 kilometreyi adam gibi hallettikten sonra bu 165 olur çok rahat bir şekilde. Onu söylüyorum.
2: Bunlar F-16'lara uyumlu mu mesela? F-16'lar?
0: Tabii zaten ya bu biraz önce bahsettiğimiz şekilde. Zaten bunları atan F-16'lar ama bu Gökdoğan'ı hatırlarsanız 30 Kasım olabilir veya 29 Kasım. Geçen yıl Kızıl Elma'dan atış yapıldı. Bir önce 22 Kasım'da denemesi yapıldı. Ondan sonra 4 tane F-16 hatta kalktı, o eşlik falan etti. Kızıl Elma ile 30 mil mesafedeki hedef çok rahat bir şekilde vuruldu. Yani insansız hava aracılarına da bunlar entegre edilebiliyor. Bu entegrasyon konusu ayrı bir şey ama hava araçları sizin kendinize ait. Kaynak kodları size ait, görev bilgisayarları size ait, silah sistemleri size ait, mühimmat size ait, füzeler size ait. Yani istediğiniz gibi helva yapın. Bunun esprisi burada yani.
3: Çok önemli.
0: Evet. Bir yabancı araya girdiği zaman hiçbir şey yapamazsın. Çünkü aynen. O sana ne kadar izin verdiyse o kadar o mühimmatla oynayabilirsin.
3: Biz bunu yaşadık zamanında. Ya,
0: yani biz değil herkes yaşıyor. Çünkü sonuçta o teknolojiye sahip olan mümkün olduğunca kendisinden daha fazla satın alınmasını istiyor. Diyelim ki AMRAAM satın alacaksınız. Ben AMRAAM'ı hatırlıyorum. 1996'da Türkiye'de ilk eğitimli alanlardan birisi. 4 tane pilottuk biz. Şimdi o zaman fiyatı 400 bin dolar diyorlardı. Hatırlarsanız şu F-16'nın blok 40 paketi var. Evet. Orada AMRAAM'lar geçiyor. 990 adet çeşitli versiyonlar ki istediğimiz tam istediğimiz versiyonu da vermiyorlar. 3 milyon dolardan bahsediyorlar. Bakın yani 96'dan 2026'ya 30 yılda füzenin fiyatı acayip artıyor.
1: Evet.
0: Ve istediğiniz teknolojide olanı da vermiyorlar. Ve bazı taktikleri de size vermezler, öğretmezler. Füzeyi üreten aynı zamanda taktiklerine de sahiptir. Yani işin hem tekniğine hem taktiğine.
1: Hem de mühendisliğine.
0: Nasıl atarsa.
3: Onları zaten biliyoruz da daha da kötüsü.
0: Evet.
3: Bize silah veriyorlardı. Sen Suriye'ye, PKK'ya karşı, Yunanistan'a karşı kullanma diyor.
0: Dışa bağımlılığın en olmaz
3: ya
0: yarası orası.
3: Ben düşman tehdidi oradan algılıyorum. Ben silahı niye alayım o zaman düşmanıma karşı kullanmayacaksam?
0: Evet, o başka bir hikaye.
2: Yani yazılımı da donanımı da bize ait değil mi? Yani
0: tabii bunlar hepsi bize ait. Ama burada şu var. Diyelim ki buradaki kanadı Türkiye'de üretirseniz 10 liraya, diyelim ki Venezuela'da ürettiniz, üretemiyor öyle de 5 liraya. Ticari gerekçelerle siz 5 liraya alırsınız ama know-how sizdedir, tasarımı sizdedir. Dışarıya ürettirebilirsiniz, dışarıdan daha ucuza parçasını alabilirsiniz. Bu sizin yapamayacağınız anlamına gelmez. Bunu ABD de yapıyor yani. O ikisini biraz ayırmak lazım.
2: Evet.
0: Yani kritik teknolojiler hep sizde kalması lazım zaten. Tasarımı size ait olması lazım ama üretim konusunda o know-how sizde kalmak kaydıyla
3: maliyeti
0: dışarıya
3: için, evet.
0: Yani şey gibi bir mimar adam gibi evi çizer, villanın bir tane modelini çıkarır. Hı. Ondan sonra der ki bundan 10 tane üret der. Müteahhiti çağırır. Çünkü bütün o blueprint, tasarım o mimarın o know-how olarak mimara ait. Müteahhite ait değil.
3: Komutanım,
0: onun gibi bir şeyden bahsediyorum.
3: Almanya'nın en meşhur spor ayakkabı markası, ismini söylemeyeyim, kendi gidiyordu. Eski Yugoslavya'da ürettiriyordu.
0: Tabii ki.
3: Ama kendi markasıyla.
0: Evet.
3: İstediği an kendisine çekebilir. Durdurdu.
0: O ayrı işte. Onu söylemek istiyorum.
3: Maliyeti yani, düşürttürüyor.
0: Ama oraya bir bağımlılık oluşturmadan.
3: Oluşturmaz.
0: Yani kendi ülkendeki üretim kabiliyetini öldürmeden.
3: Tabii.
1: Buyurun,
3: kontrol
1: Mete Bey. Evet. Mete Bey buyurun.
4: Şimdi burada sadece biz mühimmatları görüyoruz. Aslında burada biraz ben kendimce bir özet anlatmak isterim.
1: Gelmek ister misiniz?
4: Şimdi aptal bombalar var. Yani güdümsüz dediği hocanın.
0: İşte burada.
1: Gelmek ister misiniz?
0: Genel maksat
4: gelirim
0: bombaları.
4: Tabii.
1: Gelin gelin.
4: Ben karadan gelirim.
1: Bugün hiç kalkmadınız. Galatasaray'ın şampiyonluğu sizi etkiledi. Buyurun.
3: Hepimizi etkiledi ya. Burada, yani menfi olarak da.
4: Burada hocamın aptal bomba deniyor ona. Yani hiçbir vasfı yok. Ama işte buna kanat taktığınız zaman bu daha uzun mesafeye gidebiliyor. Ama TÜBİTAK SAGE'nin yaptıkları içerisinde hakkını yememek lazım. Sadece bunlar değil. Isıl piller var. Bunlara mesela elektrik sağlayan ısıl piller. Yani enerjinin depolanması meselesi.
0: Evet.
4: Aslında bütün bu hani ekosistem denen bütün savunma sanayi şirketleri aslında birbirini tamamlayan.
1: Tabii.
4: Ama ortaya devasa bir gövde gösterisi yapabileceğimiz bileşenleri oluşturuyor. Sadece bu da değil. Değerli hocam anlattı. Bakın bunun başlıklar meselesi var mesela.
0: Evet.
4: Bunun başlıklarına baktığınız zaman TÜBİTAK SAGE başlık da üretiyor. Harp başlığı da üretiyor. Bunlar çok önemli meseleler. Bunu niye anlatıyoruz? Şimdi değerli hocam bir savaş uçağı olsun. Ama bunun içinde bunlar yoksa, bakın şöyle göstereyim. Sağında ve solunda kanatlarında bunlar yoksa.
1: Açın hocam kanatlarınızı.
4: Şu şekilde. Bakın bu olmadığı sürece istediği kadar hocam Hüseyin hocam uçsun.
1: Uçsun.
0: O zaman göster uçağı oluyorsun.

0: İşte gösteri uçağı gibi ama evet. Omuzlarında bunlar oldu mu yerli evet. Olay i̇şte götürüyor.
1: Size içeriden bakın. Dediler ki açsanız da Titanic'e benzediler dediler.
2: Vah, şöyle. Gönderelim. Fış.
3: Gördünüz mü?
2: Düğmeye basıyoruz.
0: Bunlar gerekiyor.
1: Diyorum, yarın Yunanistan kanallarındayız.
2: Bu da şu an. Evet çok güzel. Şimdi burada.
0: Amerika'dan istemiyoruz bunu.
2: Savunma
0: yani.
2: Sanayi firmaları var ya bizde bir sürü.
1: Evet.
2: Bunlarla ilgili 1987 evet. yılında kurulan savunma sanayi müşteşarlığı o zaman eskiden daha farklıydı. Sonra savunma sanayi başkanlığı oldu 2018'den itibaren. Hı-hı. O koordinasyon, yönlendirme, kaynak bulma, ihtiyaç makamıyla üreticiyi bir araya getirme. Aslında yani bu savunma sanayi başkanlığı olmadığı zaman bu işleri yürütemezsiniz. Tabii. Ve Türkiye'de savunma sanayi başkanlığı kilit bir rol oynuyor. Birçok gelişmiş ülkede böyle bir yapıya ihtiyaç vardır ve onların sayesinde yol alabilirsiniz. Aksi takdirde aynı mühimmatı 10 tane firma farklı farklı
1: zaten
2: üretir.
1: Zaten bugün Belçika'da mı söylemişler? Belçika'da bir evet, bakan Belçika. Mı söylemiş?
0: Kanada'da söyledi.
1: Kanada'yı Belçika'da da gördüm ben. Demiştim ki Türkiye'nin bu yaptığı model bizim için artık bir örnek. Yani şimdi tabii. ne yaptığımıza biraz daha yakından bakacaklar. Bu iş nasıl tabii koordine bir şekilde.
4: Avrupalı uzmanlar da konuştu.
1: Tabii yine. Bir de Türkiye'yi dediğim gibi ben bu bölümü açarken de başta söyledim. Yani her şirketin ayrı bir özelliği var. Kimse kimsenin yaptığı işi yapmıyor.
2: Evet, herkesin, değil. Yani yapmaması da gerekiyor işte.
1: Herkesin ayrı bir uzmanlık alanı var.

0: Ajans hafta sonundan merhaba efendim. Ben Esra Kürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. Ülkemizdeki spor gelişmelerinden elbette Galatasaray Süper Lig'de üst üste 4. kez ipi göğüsleyerek kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu egale etti.
1: Galatasaray futbol takımı Süper Lig'de 26. kez şampiyonluğa ulaştı.
2: Yunus cezalarını gönderdi. Osman var o noktada. Osman topu buldu. Osman topu aldı. Victor Osman attı yine.
1: Sarı kırmızılı ekip iki kez geri düştüğü maçta Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
2: Köşe şutlarıydı. Kafa topu aldı.
1: Toplamda 26 şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ise üst üste 4. kez ipi önde gördü.

Galatasaray Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu tekrarladı. Sarı Kırmızılı ekip teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-97 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, teknik adam koltuğunda da bunu başardı. Sarı Kırmızılı ekip Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi. Galatasaray şampiyonluğun ardından gelecek sezon üst üste 5. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek. Galatasaray gelecek sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Şampiyonluk ipini göğüslediği için doğrudan 36 takımlı lig etabında yer alacak Sarı Kırmızılar büyük bir geliri de kasasına koyacak. Galatasaray bu sezon Devler Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselmişti. Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk sayısındaysa rakiplerine ciddi fark attı. Ligdeki şampiyonluk sayısını 26'ya taşıyan Sarı Kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ile 7, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş'la 10 şampiyonluk farkı yakaladı.

0: Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yerli teknik adamların şampiyonluk geleneğini sürdürdü efendim.
0: Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyon olma geleneğini devam ettirdi. Ligde 2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başlayan seride üst üste 18 kez Türk teknik adamlar mutlu sona ulaştı. Bu sezon Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın ipi önde göğüslemesiyle Süper Lig'de 18 sezondur süregelen Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 19'a çıktı. Süper Lig'de 67. sezonda 33. kez Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Yerli teknik adamların damga vurduğu son 19 sezonda en çok şampiyonluk sevincini Galatasaray'ın başında Okan Buruk yaşadı. Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray'la 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 4 kez mutlu sona taşıdı. Teknik adamlık kariyerindeki ilk şampiyonluk sevincini 2019-2020 sezonunda İstanbul Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, son 3 sezonda ise Galatasaray'ın şampiyonluklarına katkı sağladı. Bu sezonda şampiyonluğu garantileyen Buruk, toplam kupa sayısını 5'e çıkartarak Terim'i geride bıraktı. Son 19 sezonda Şenol Güneş 2 kez şampiyon olan takımın başında olurken, Cevat Güler, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Hamza Hamzoğlu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı birer kez çalıştırdıkları takımları şampiyon yaptı. Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu. Son 19 sezonda Galatasaray 10, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı. Senin yanın en aydınlık
1: beyaz bilinç. Ve Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku vardı.

0: 33. hafta maçında sahasında hesap Komantale Spor'u konuk eden Okan Buruk'un ekibi rakibini 4-2 mağlup ederek 26. kez ipi göğüsledi.
1: Şampiyon Cimbalo!
0: Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ülkenin dört bir yanında bulunan sarı kırmızılı taraftarlar sokaklara akın etti. İstanbul Taksim'de coşku tavan yaptı. Hem İstiklal Caddesi hem de Taksim Meydanı'nda bulunan binlerce futbolsever şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

0: İzmir'den Tokat'a, Erzurum'dan Ankara'ya, Denizli'den Adana'ya kadar Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde benzer görüntüler oluştu.
1: Dört sene üst üste şampiyon olduk. Gururluyuz. Hani Türkiye'deki Galatasaray, UEFA Kupası var, Süper Kupa var. Tek kupamız eksik Şampiyonlar Ligi Kupası. Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi Kupası.

0: Шара!
1: Кыргызы!
0: Шара!
1: Кыргызы!
0: Şampiyon!
1: Şampiyon!
0: Şampiyon!
1: Şampiyon!
2: Her zamanki gibi yine şampiyonuz.
3: Evet.
2: Bizden beklenen de buydu. Biraz geç oldu ama olsun.
3: Evet.
2: Okan Hoca'ya da bütün futbolculara teşekkür ederiz.
4: Uzun araç konvoyu oluşturan ve şehir meydanlarını tıklım tıklım dolduran Galatasaray taraftarları gecenin ilerleyen saatlerine kadar şampiyonluğun sevincini yaşadı.
5: Galatasaray'ın şampiyonluğu Denizli'de coşkuyla kutlandı. Sarı Kırmızıların adresi Denizli'deki Delikli Çınar Meydanı'ydı.
6: Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Hakkımız olan şampiyonluğu aldık. 4 sene üst üste şampiyon olduk.
7: Hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık. Takımımızı, Okan hocamızı, futbolcularımızı, yönetimimizi tebrik ederiz. Biz taraftar olarak, Ultra Aslan Deniz olarak her zaman buradayız, her zaman takımın arkasındayız.
8: Okan Buruk'tan Allah razı olsun, takımdan futbol yönetimine kadar. Ben 30 yaşındayım, 16 şampiyonluğumu gördüm. Bugün ağladık, çok mutluyuz. Allah aşkına olsun, hepsinden Allah razı olsun. Bu takım hak etti, bu takım bütün herkesle mücadele etti ama şampiyon biz olduk. Dörtsün üst üste, başka bir şey diyecek yok. En büyük Galatasaray!
9: Mayıslar bizimdir, şampiyon Galatasaray!
4: Kimi taraftarlar Galatasaray forması giydi, kimileri ise Osimhen maskesiyle kutlamalara katıldı. Kayseri'de meşaleler yandı, taraftarlar Galatasaray lehine tezahüratlar yaptı.
10: Başkan Erdoğan Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı. Erdoğan mesajında üst üste dördüncü kez Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarlarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayınladı. Türkiye'nin hak ettiği yeri alamadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağına dikkat çekti. Erdoğan ardından da şöyle bir cümle kurdu. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne olan ihtiyacından daha fazla.
11: Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır.
12: Avrupa Birliği Türkiye'siz eksik kalır dedi, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır diye de ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Günü mesajına bu uyarı damga vurdu.
11: Biz ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini

0: çok iyi bilmeli.
1: Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır ifadelerini kullandı.
0: Avrupa bir yol ayrımındadır. Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin dar boğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler, ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler.
1: Küresel ölçekte yaşanan savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorlukları da hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olduğuna dikkat çekti.
0: Bizim temennimiz Avrupa'daki karar alıcıların siyasi ve tarihi ön yargılarını artık terk ederek Türkiye ile samimi göz hizasında ilişkiler geliştirmeye odaklanmalarıdır.
1: Erdoğan mesajını Türkiye olarak tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği ile ilişkileri kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz diyerek tamamladı. Cumhurbaşkanının diplomasi trafiği de aralıksız devam ediyor. Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al-Nahyan'la telefonda görüştü. İkili ilişkilerin yanı sıra ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilim de ele alındı. Bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle temas halinde olduğunu, ABD ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için gayret gösterdiğini belirtti. Bölgemizin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve işbirliği gerek dedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine destek mesajı da verdi. Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi de kabul etti.
2: ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecinde Hürmüz Boğazı'nda tansiyon zaman zaman yükseliyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik abluka kapsamında 62 geminin engellendiğini açıkladı. İran devrim muhafızları ise füzelerimiz düşmana kilitlendi mesajıyla gözdağı verdi. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik paylaşımlarına devam ediyor.
3: Bir yanda hız kazanan diplomasi trafiği, diğer yanda gerilimi arttıran Hürmüz'deki abluka. Washington-Tahran hattında savaşı sona erdirmek için çabalar sürüyor. Ancak Hürmüz düğümü bir türlü çözülemiyor.
4: Orduları yok, ellerinde pek bir şey kalmadı. Neler olacağını göreceğiz. İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
3: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 58 ticari gemiyi bloke ettiklerini, 4'ünü de devre dışı bıraktıklarını açıkladı. CENTCOM'un paylaşımının ardından İran'dan ABD ve Körfez ülkelerine uyarı geldi. Devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerleriyle ticari gemilerin hedef alınması halinde füze ve insansız hava araçlarıyla sert bir yanıt verileceğini duyurdu. Açıklamada ayrıca ABD'ye ait bölgedeki askeri merkezler ve savaş gemilerinin hedefte olduğu da vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medyadan ard arda yaptığı paylaşımlarla İran'ı hedef almayı sürdürdü. Trump'ın paylaştığı görsellerden birinde selefleri Obama ve Biden dönemlerinde faal halde görev yapan İran donanması deniz tabanına gömülmüş ve batık halde tasvir ediliyor. Trump bir diğer gönderisinde de İran'a ait insansız hava araçlarının ABD donanması tarafından imha edilmesini dronlar kelebekler gibi düşüyor benzetmesiyle paylaştı. Bir diğer paylaşımda da ABD donanmasına ait bir geminin İran dronlarını lazer silahıyla imha ettiği görülüyor. Fotoğrafın üzerinde de "Görüşürüz dronlar" yazısı göze çarpıyor. Gelişmelerle birlikte ABD'nin müzakerelerdeki taleplerine ilişkin İsrail basınına dikkati çeken açıklamalar yansıdı. Kanal 13'e konuşan bir İsrailli yetkili, Trump'ın Netanyahu'ya İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum konusunda taviz verilmeyeceği yönünde taahhütte bulunduğunu ileri sürdü.
4: İran'ın nükleer silahı olmayacak. Bunu elde etmelerinin hiçbir yolu yok.
3: İsrailli yetkilinin ayrıca Trump'ın İsrail tarafından savaşa sürükleniyormuş hissine kapılmaması için

0: belirten Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile üçüncü bir ülkede görüşmeye açık olduğunu söyledi.
1: Sanırım bu mesele sona eriyor.
2: Kiev, Moskova arasında olası bir barışa bu sözlerle kapı araladı.
1: Batı önce Ukrayna'ya yardım sözü verdi ve ardından Rusya ile bugüne kadar devam eden bir çatışmayı körüklemeye başladı. Sanırım bu mesele sona eriyor.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının ardından Kremlin Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi. Putin savaşın sona ermesi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile masaya oturmaya sıcak baktığını söyledi.
1: Kim görüşmek isterse gelsin, Moskova'ya gelsinler görüşelim. Üçüncü bir ülkede görüşmek de mümkün. Ancak bu sadece bir barış anlaşması üzerinde nihai mutabakata varılmışsa gerçekleşebilir. Böyle bir anlaşma uzun vadeli tarihi bir perspektif için tasarlanmalıdır.
2: Putin ABD ile İran arasındaki savaşa da değindi.
1: Bu karmaşık bir çatışma ve bizi zor bir duruma sokuyor. Taraflarla da temas halinde kalmaya devam ediyoruz. Bu çatışmanın en kısa sürede durdurulmasını umuyoruz.
2: Öte yandan Kiev-Moskova hattında Rusya'nın zafer günü kutlamaları sebebiyle ilan edilen 3 günlük ateşkese ilişkin taraflardan karşılıklı ihlal suçlamaları geldi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın ateşkesi 100'den fazla kez ihlal ettiği ileri sürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın ateşkese rağmen İHA ve topçu saldırıları düzenlediğini iddia etti. Rusya ile Ukrayna arasında 11-12 Nisan tarihlerinde de Hristiyanların kutladığı Paskalya Bayramı sebebiyle ateşkes ilan edilmişti. Ancak taraflar bu süreçte birbirlerini ateşkesi yaklaşık 2000 kez ihlal etmekle suçlamıştı.
0: Saha Expo 2026 son gün kapılarını ziyaretçilerine açtı. Binlerce kişi fuarda savunma sanayinin göz bebeklerini yakından görme fırsatı buldu. Arkadaşlarımızın izlenim notları geliyor şimdi ekranlara.
3: Anka 3'ün önündesiniz şimdi.
4: Evet, incelemek çok güzel, görebilmek, fuarda bulunabilmek. Böyle bir şey deneyimleme fırsatı sunduğu için ikimize de teşekkür ederiz. Gerçekten bizi hem gururlandırıyor hem de daha motive ediyor.
5: Türk imzası taşıyan teknoloji harikaları fuarın son gününde halk ziyaretine açıldı. Binlerce kişi ürünleri yakından görme fırsatı buldu. Savunmanın göz bebekleri hayran bıraktı.
6: Burada tabii hem misafirlerimize yeni ürünlerimizi tanıttık hem de mevcut ürünlerimizi kullanan kullanıcılarımıza bir araya gelme fırsatı yakaladık.
7: Saha 2026'nın en çok dikkat çeken ve en çok fotoğraf çektirilen savunma sanayi ürünleri şüphesiz Yıldırım Han oldu. Kıtalar arası füzenin önünde kendisi kadar uzun kuyruk oluştu.
8: Şöyle bir boydan ne kadar alabilirsem alacağım.
7: Alabiliyor musunuz ama çok uzun füze.
8: Çok uzun alamıyor zaten. Yarısı filan alıyor belki, o kadar.
7: Nasıl, peki ne hissettiriyor?
8: Daha iyi olacak inşallah.
7: Nerede kendisi?
8: Şu an Rize'de.
7: Rize'de gelemedi.
8: Gelemedi. Ben Ankara'daydım. Ben de Ankara'dan geldim.
7: Size soralım. Gelip göremediniz canlı canlı ama arkadaşınız gösteriyor. Nasıl buldunuz Yıldırım Han'ı? Güzel mi?
9: Hayallerin ötesinde bir şey desem kendimi anlatabilir miyim ben?
10: Tebrik ediyorum bütün çalışan arkadaşlar.
11: Bu kadar büyüdüğümüzü ben bilmiyordum.
12: Benim en çok bu dikkatimi çekti büyük olduğundan dolayı. Güzel şeyler için devletimiz hayırlı olsun.
5: Saha 2026 son gününde ziyaretçi akınına uğradı. İlgi çok büyüktü.
7: Saha 2026 halk gününde en kalabalık, en coşkulu gününü yaşıyor. On binlerce kişi yerli savunma ürünlerinin önünde fotoğraf çektirip ürünleri yakından deneyimleme şansına sahip oluyor. Görüldüğü gibi değil, değil mi? Dokunmak bambaşka hissettiriyor.
8: Dokunmak hakikaten insanı gururlandırıyor, insanı ecdadına götürüyor.
13: Burada da daha yenilerini görmek gerçekten hani bizim ülkemiz adına gurur verici.
14: Hedefim her yıl olacak bu tür organizasyonlarda kendisine bunları gösterip ilerleyen zamanlarda da bunlara aşina olmasını istiyoruz.
7: Bu arada insansız

0: sistemlerden füze sistemlerine hatta radarlara kadar pek çok ürün var. Her biri de çok dikkat çekiyor. Buraya gelenler bu sistemlere dokunabilme, onlarla fotoğraf çektirme şansına sahip oluyor ve onlar için de ölümsüz birer anı oluyor.
1: Roketsan'ın yapmış olduğu ürünlere taleple ilgi de çok yüksek. Bizim açımızdan çok sevindirici.
0: Mars, üniforman çok güzel. Nasıl, beğendin mi fuarı?
2: Evet.
0: En çok ne dikkatini çekti Mars? Havacı olduğun için yine uçaklar dikkatini çekmiş. Güzel mi peki?
2: Evet.
3: 3, 2, 1, sendeyiz. Teşekkür ederim.
4: Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in aynı soruşturmada tutuklanan oğlu Mustafa Gökhan Böcek itirafçı oldu. Böcek, CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro götürdüğünü söyledi.
5: Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba beni aradı, 1 milyon euro verilmesini istedi. Bu sözler Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'e ait. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muhittin Böcek hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmasına ilişkin rüşvet verdiği iddiasıyla açılan soruşturma devam ediyor. Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi.
6: Gökhan Böcek, etkin pişmanlık yasası kapsamında verdiği ifadede Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını ve babasının adaylık süreci için 1 milyon euro istendiğini belirtti.
7: İstenilen 1 milyon euroyu Ankara'ya götürdüm. Ankara'da doğrudan CHP Genel Merkezi'ne gittim. Veli Ağbaba ile görüştüm. Getirdiğim parayı beni görüştürdüğü kişiye teslim etmemi istedi. Ben de teslim ettim.
5: Savcılık ifade doğrultusunda harekete geçerek Gökhan Böcek'in itiraflarını tek tek araştırdı. Böcek'in 1 milyon euroyu verdiğini söylediği tarihe ilişkin HTS baz incelemeleri ve otel kayıtlarına bakıldı. Aynı tarihlerde de bir gecelik otel kaydına rastlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de aynı soruşturmada tutuklanmıştı. İki isim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı rüşvet soruşturmasında da tutuklanmıştı.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek'le ilgili kullandığı ifadeler hakkında soruşturma başlatıldı. Bakan Gürlek de Özel'in o sözlerine sert tepki gösterdi. Özel suçluların hamiliğini yapmaktadır dedi.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler soruşturma konusu oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada o sözlerin kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Özgür Özel'in iddialarına sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi. Özel'in şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar, siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetinin tezahürüdür. Yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak bir ana muhalefet genel başkanının değil, ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır dedi. Bakan Gürlek, Özgür Özel'in yargı süreçlerini manipüle etmeye çalıştığını da belirtti. Türk yargısı kimseden talimat almaz diyen Gürlek, dosyalardaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür ifadelerini kullandı.
4: Belçika Kraliçesi Matilt Başkanlığındaki ekonomik misyon heyeti bugün Türkiye'ye geliyor efendim. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek temaslarda ekonomi, savunma, enerji ve teknoloji, havacılık başta olmak üzere birçok alanda işbirliği fırsatları ele alacak.

0: alınacak.
1: Türkiye önemli bir ismi ağırlamaya hazırlanıyor. Belçika Kraliçesi 10-14 Mayıs tarihleri arasında bir dizi ziyaret gerçekleştirecek. Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığı'nda ekonomik misyon heyeti İstanbul ve Ankara'da bir dizi temasta bulunacak. Ziyarette son dönemde ivme kazanan Türkiye-Belçika ilişkileri, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Ziyarette enerji, savunma sanayi, havacılık, lojistik, sağlık, teknoloji ve dijitalleşme olmak üzere kilit sektörlerde yatırım ve iş fırsatları değerlendirilecek. Türkiye ve Belçika özel sektörlerinin yanı sıra savunma, havacılık ve sosyal güvenlik alanlarında hükümetler arası anlaşma imzalanacak. Ziyarette ayrıca ekonomik misyon heyetinde yer alan bakanlar Türk mevkidaşlarıyla görüşecek. Görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin geleceğinde önemli rol oynayacak olan ekonomi, ticaret, savunma ve enerji gibi pek çok alanda işbirliği fırsatları değerlendirilecek. NATO ve Avrupa Birliği çerçevesinde işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulacak.
0: Soykırımcı Netanyahu hükümeti ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları son olarak yerinden edilen Gazze'lilerin katıldığı Eşşati mülteci kampına hedef aldı. Saldırıda biri çocuk, en az 6 kişi yaralandı.
2: Bu nasıl bir yaşam? Ölürsek daha iyi. Biz burada hepimiz siviliz. Soykırım ve bombardıman devam ediyor. Her şey aynı.
3: İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de bombardımanını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları bu kez Eşşati mülteci kampında bir evi hedef aldı. Hava saldırısının düzenlendiği bina büyük bir gürültüyle yerle bir oldu. Binadan alevler yükseldi. İnsanlar can havliyle kaçmaya başladı. Saldırıda biri çocuk, en az 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
2: Savaş bitmedi. Burada hep saldırı altındayız. Bir aylık bebeğimin tüm eşyaları gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şey yıkıldı.
3: Gazze'liler İsrail teröründen kaçacak bir yer bulamıyor.
4: Ben artık sokakta oturuyorum. Ne zaman evimize girsek tahliye emri veriyorlar. Döndüğümüzde evimizin yıkıldığını gördük. Ben nereye gideyim?
2: Saldırılar çok şiddetliydi. Şarapnel parçaları çok uzak yerlere ulaştı. Burası gördüğünüz gibi bir kamp zaten. Çok sayıda kişi küçük alanlarda kalıyor.
3: Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 850 Filistinli yaşamını yitirdi. 2433 kişi ise yaralandı.
0: Sivil toplum kuruluşları savaşın yıktığı Gazze için yeni projeleri hayata geçiriyor. Gelecek İnşası programı kapsamında eğitimden sağlığa, altyapıdan istihdama kadar birçok alanda önemli adımlar atılıyor.
5: Ateşkesle birlikte aslında değişen, Gazze'de değişen sadece toplu katliamların sonlanmasıdır. Onun dışında insani yardıma bütün sınır kapıları kapalı.
1: Deniz Feneri Derneği Filistin için yeni bir projeye daha imza attı. Türkiye, soykırımcı İsrail'in saldırılarıyla yıkıma uğrayan Gazze için harekete geçti. Gelecek İnşası programı kapsamında eğitimden sağlığa, altyapıdan istihdama pek çok alanda yeni projelere başlanıyor.
5: Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne üye belediyelerimizle beraber çok değişik alanlarda 12 protokol imzaladık. Ve inşallah bu 12 konudaki protokollerle beraber Gazze'nin yeniden imar ve ihyasına bir hayır kapısı aralanmış olacak, bir başlangıç olacak.
1: Gelecek inşası programı kapsamında binlerce Filistinlinin hayatına doğrudan dokunulacak. İmzalanan 12 protokolle projeler tek tek hayata geçirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da desteğiyle inşa edilecek okullarla çocuklar yeniden ders başı yapacak.
5: Bu proje gerçekleştiğinde 30 bin öğrencimiz, çocuğumuz, evladımız Gazze'de eğitim hakkını elde etmiş olacak. Eğitim alanında çok büyük bir proje. Yine

0: Bir hastanemizin yıkılan ameliyathanesini, travma merkezini inşallah sıfırdan yeniden belediyelerimizle birlikte kurmuş olacağız. Yıkılan Gazze'deki Kudüs Üniversitesi'nin yeniden imar ve ihyasını yine Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile gerçekleştirmiş olacağız.
1: Okul inşaatından modern ameliyathane kurulmasına, cami onarımından mesleki eğitim ve istihdam projelerine kadar birçok alanda destek verilecek.
2: Sırada yurttan haber turumuz var.

0: kadın cinayeti, çocuk cinayeti yapanlara özel bir idam çıkarsınlar.
1: Antalya'da vahşice katledilen 30 yaşındaki Kübra Yapıcı için memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi. Acılı baba kızının son yolculuğunda ayakta durmakta güçlük çekti. Genç kadın kılınan cenaze namazı sonrası dualarla toprağa verildi.
0: Para için bir insana kayılmaz. Kimse kimsenin için çocuk büyütmüyor.
1: Muğla'da şantiye içerisinde rampa çıkan hafriyat kamyonu bir anda geri kaydı. Denize uçan kamyonun içindeki iki kişi ölümden döndü. O anda kamyonun arkasındaki araç sürücüsü ise yaptığı manevrayla son anda kurtuldu. Antalya'da yolcu minibüsü şoförünün yol verdiği Alman turist yaya geçidinden karşıya geçiyordu ama sol şeritten gelen araç sürücüsü hiç gaz kesmedi. Alman turistin ayağının üzerinden geçerek yoluna devam etti. Yaralı turist ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trabzon'da anahtarı kontakta bırakan anne dışarı çıktı, kapılar otomatik kilitlenince 3 aylık bebeği araçta mahsur kaldı. Bölgeye çilingir çağrıldı, kilitli kapı uzun uğraşlar sonucu açılabildi. Fethiye'de akaryakıt istasyonunda 15 ton mazot yüklü tanker bir anda alev aldı. O anlarda büyük panik yaşandı, alev alan tanker itfaiyenin çabasıyla bir saatte söndürüldü. Tankerden sıçrayan kıvılcımla park halindeki bir motosikletle bir otomobilde küle döndü. Bursa'da sanayi sitesinde gezinen köpek başını iş makinesi hava filtresine sıkıştırdı. Esnaf çıkartmayı denese de başaramadı. Devreye itfaiye girdi. Başı filtreden çıkartılan köpek bölgeden uzaklaştı.
2: Trafikte yeni dönemin etkileri rakamlara yansıdı. Ağır para cezaları, ehliyete el koymalar, araç bağlama yaptırımları, sıfır tolerans politikasıyla birlikte trafikteki ihlallerde sert düşüş yaşandı. Daha fazla denetim yapıldı ama kural ihlali yapan sürücü sayısı da azaldı.
3: Önüme atlıyorsun bir, ondan önce...
4: Trafikte cezalar arttı, ihlaller azaldı. Yollarda artık sıfır tolerans dönemi başladı. Trafikte en ufak tartışmada aracından inen, öfkeyle direksiyon başında terör estiren, yolları adeta boks ringine çeviren sürücülerin artık iki kez düşünmesi gerekecek. 180 bin liralık ceza, ehliyete el koyma, araç bağlama gibi ağır cezalar, trafikte ihlalleri de kavgaları da gözle görülür şekilde düşürdü. Özellikle makas atanlar, trafikte kavgaya tutuşanlar, dur ihtarına uymayanlar ve direksiyon başında telefonla konuşanlar artık radarda. Üstelik kesilen cezalar rekor seviyede. 27 Şubat'ta 30 Nisan tarihleri arasındaki veriler yeni dönemin etkisini net bir şekilde ortaya koydu. Denetimler %4,5 arttı. İşlem yapılan araç sayısı %21,6 azaldı. Yani yollarda daha fazla polis denetimi vardı ama kural ihlalleri azaldı. Trafikte makas atıp başkalarının canını hiçe sayan o magandalara da artık nefes aldırılmıyor. 90 bin lira ceza, 60 gün ehliyete el koyma, 30 gün araç bağlama, makas ihlallerinde tam %92,6'lık düşüşe neden oldu. Trafikte son dönemlerin en büyük sorunlarından biri öfke patlamalarıydı. Korna sesiyle başlayan tartışmalar yumruklu kavgalara dönüşüyordu. İşte o görüntülerin önüne geçmek için en sert ceza aracından inip terör estirenlere kesildi. 180 bin liralık ceza ve ağır yaptırımlar trafik magandalarına dur dedi. Hız tutkunları da o ağır faturadan nasibini aldı. Gaza basanlar 30 bin liraya kadar çıkan cezalar 90 güne varan

0: Ehliyet geri alma yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. Böylelikle hız ihlalleri %37 azaldı. Kırmızı ışıkta geçenler için de ilk ihlalde ceza tutarında katlanan cezalar sonunda ehliyet iptaline kadar gidiyor. Üstelik cezalar 80 bin liraya kadar çıkıyor. Direksiyon başında telefon kullananlar da denetimden kaçamadı. Bir el direksiyonda, diğeri telefonda olanlar şimdi 5 bin liralık ceza ile karşı karşıya kalıyor. Bu ihlaldeki düşüş ise %27,8. Trafikte artık kural ihlaline af yok, sıfır tolerans var.
1: İhalede telefonda görüştüğünüz için ceza işlemi uygulayacağız.
2: Yaz sezonu ve bayram tatili yaklaşırken dolandırıcılar da harekete geçti. Özellikle sosyal medyada medya ve sahte internet siteleri üzerinden yapılan uygun fiyatlı tatil ilanları vatandaşları mağdur ediyor. Uzmanlarsa rezervasyon yapılırken dikkat edilmesi gereken konularda uyarıyor. Detaylar şimdi haberimizde.
0: Tatil sezonunun yaklaşmasıyla sahte rezervasyon tuzakları yeniden ortaya çıktı.
3: Yazın gelmesiyle tatil planları yapılmaya başlandı. Sahte rezervasyon dolandırıcıları tatil planınızı kabusa dönüştürmesin.
0: Dolandırıcılar özellikle sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları hedef alıyor. Peki tatil rezervasyonu yaparken nelere dikkat edilmeli?
4: Yaklaşan bayram tatili öncesi daha çok dikkatli olmak gerekiyor. Sosyal medyada paylaşılan rezervasyon veya kampanya linklerine itibar etmemiz gerekiyor. Daha güvenli yolları seçmemiz gerekiyor. Bu linkler otellerin görsellerini, isimlerini ya da acenta görsellerini kullanıp insanlarımız mağdur ediliyor. Ödeme konusunda muhatap bulamıyorlar ve insanımızın çoğu tesise geldiği zaman dolandırıldığını anlıyor. O yüzden dikkat edip itibar etmemiz gerekiyor.
0: Tatil heyecanının mağduriyete dönüşmemesi için güvenli bir rezervasyon nasıl yapılır?
4: Bilinen güvenli ulusal ya da uluslararası çalışan acentalardan rezervasyon yaptırmak daha güvenli. Hatta tesisi ya tatil için düşündükleri oteli arayıp işte acenta hakkında, kampanya hakkında hatta rezervasyon yaptırdıktan sonra rezervasyonlarını da teyit ettirebilirler. Bu çok daha garanti olacaktır.
2: Adana Kozan'daki yer fıstığı üreticileri bölgedeki organize sanayiden şikayetçi. İddialarına göre fabrikalardan gelen atık su tarladaki mahsulü zehirledi. Binlerce ton yer fıstığı tarlada kaldı.
5: Fabrikadan gelen su.
6: Kaç yıllık söğüt ağacı bile kökünden kurudu.
7: Bir yanda fabrikalar, diğer yanda ise tarlalar var. Ama o fabrikalardan gelen zehirli su, umutla ekilen mahsulü adeta toprağa gömdü.
5: Asitli bir su, aşırı kokuyor ve sanayi sitesine kadar bu dereden gidiyor su.
8: Filtrelerin komplesini tıkıyor. Ağaçların yapraklarında buruşma oluyor.
9: Burası Kozan Organize Sanayi Bölgesi. İddiaya göre organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bazı fabrikaların zehirli suları tarım arazilerine akıyor. Hal böyle olunca işte buradaki tarımsal üretimde zarar görüyor.
7: Fabrikadan gelen atıklar derideki suyu da balçağa çeviriyor.
5: Durum çok vahim. Simsiyah su buraya karışıyor.
9: Yusuf Elbüken 2024 yılında organize sanayi bölgesinin hemen yan tarafından tarla kiraladı ve yer fıstığı ekti. Ancak organize sanayi bölgesinden oradaki dereye zehirli su karıştığı için yer fıstığını sulayamadı ve böylelikle mahsulü tarlada yandı.
5: Mahsulümüze güvendik. Dedik buradan alırız, şey yaparız. Mahsul kuruyunca da parasal yönünden sıkıştım. Para bulamadım.
7: Çiftçi Yusuf Elbüken umutla ekti yer fıstığını ama beklediği hasat gelmedi.
5: Bizim değil diyorlar abi, herkes örtbas ediyor. Fabrika ben hep oyaladı. Bana her türlü zararlar oldu.
7: O suyla sulanan ürünler kurudu, toprak çatladı, emekler boşa gitti. Üstüne üstlük üreticinin planı da bozuldu. Fabrika yönetimi iddiaya göre genç çiftçiyi tehditte etti.
5: Sen de o görüntüleri sil, seni mahvederim diye beni sözlü olarak tehdit ettiler bir de. Hayvan yemi verelim dediler. Benim hayvanla işim yok dedim. Bana ödemem lazım olan borçlarım var dedim.
7: Bölgedeki tek şikayetse bu değil. Bölgede yaşayanlar da aynı sudan dertli.
6: Hayvanlarımız hasta oluyor, ölüyor.
10: 2-3 yıldır bu siyah akan sudan dolayı hepimiz rahatsızız.
6: Kurbağalara zarar verdi de, balık öldü de, bize vermedi mi? Bize de verdi.
7: Üretici ise bir yandan

0: zararını karşılamaya çalışıyor, bir yandan da üretmeye devam etmek istiyor.
1: Çiftçi ölürse hayat durur.
2: Çalışan annelerin yükünü hafifletmek için düğmeye basıldı ve analık ödeneği sürelerinde artışa gidildi. Analık ödeneği süresi tekil gebeliklerde 24, çoğul gebeliklerde ise 26 haftaya çıkarıldı. 1 Mayıs itibariyle raporu devam edenlere başvuru şartı olmaksızın ek ödemeler otomatik olarak yatırılacak.
3: Sosyal Güvenlik Kurumu, milyonlarca anneyi yakından ilgilendiren analık ödeneğiyle ilgili önemli bir karar aldı. Buna göre analık ödeneği süresi tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkarıldı. 1 Mayıs itibariyle devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödeme otomatik olarak yapılacak. Bu kapsamda 16 Ekim 2025 tarihi itibariyle doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için de işverenlerinin kuruma yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacak. Tamam. Annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya kuruma ayrıca başvuru yapmaları gerekmiyor.
2: Kurban Bayramı yaklaştı. Kurbanlıklar büyük şehirlere giriş yaptı. Yani pazarlıklar başladı diyebiliriz. Peki İstanbul'da durum ne? Fiyatlar ve kurban pazarlarındaki son durum geliyor şimdi ekranlara.
4: Her bir arabada 25 tane 30 tane arası hayvan var. Kars'tan yükledik. Afyon'a gidiyoruz.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı, kurbanlıkların büyük şehirlere yolculuğu başladı.
5: Kayseri olsun, Çorum, Ankara gibi illere şu an götürüyoruz.
6: Anadolu illerinin kurban pazarlarının açılışıyla günlük 100 araca kadar kontroller yapıyoruz.
7: Veteriner yol kontrol ve denetim istasyonunda bulunan veteriner hekimler tarafından tırlara yüklenen kurbanlıkların sağlık raporları kontrol ediliyor. Ardından küpe numaralarına bakılıyor ve fiziki muayenesi gerçekleştiriliyor. Herhangi bir sorun yoksa kurbanlıkların geçişine izin veriliyor.
8: Hasta hayvan varsa geri gönderiyorlar. Milletin sağlığıyla oynamasınlar diye.
9: 40 bin 50 bin arası hayvan sevki yapıldı çiftliklere.
0: Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yapar yapmaz pazarlıklar da başladı.
10: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İstanbul'da hazırlıklar tamamlandı. Büyükbaş hayvanlar görücüye çıktı.
11: Kurbanlık bakmaya geldik şu anda. Beğenirsek bir tane alacağız zaten.
9: Hayvanlarımızın da %70'i satıldı yani. Bu gördüğünüz bu sıralar hep satıldı.
10: İşte en gözde kurbanlıklar. Bir yanımda Mavi, diğer yanımda Paşa. Paşa'nın ağırlığı tam 1 ton 10 kilogram ve şimdiden alıcısını bulmuş durumda.
12: Bu sırada var, arka sırada var. Hepsi de zaten çok güzel cins hayvanlar. İşte bakmaya geldik.
13: Şu anda 210 bin liraya sattığımız hayvanımız da var. 400 bin liraya sattığımız hayvanımız da var.
14: Fiyatlarımız şu an 460-470. Şu an her şeyin içinde kesim 475 liraya hizmet veriyoruz.
10: Kurbanlık satışları başladı. Pazarlık kapısı aralandı. İşte çetin bir pazarlık. Kaç diyoruz?
9: Ayağı gözü. 400 bin lira diyoruz bu danamıza.
10: Biz
15: fiyatta biraz yüksek bulduk. Ama anlaşma yoluna bakacağız. Sen malına bir daha para iste. Ben fiyat vereceğim.
9: 90 bin istiyorum sana.
16: Fiyatını duyayım abi.
15: 360
16: Hayırlı.
13: Fiyatlar 30-35 kilogramdan başlıyor hisselerimiz. 36 bin liradan başlayıp 55 bin liraya kadar giden hisselerimiz var.
14: Fiyatı ne belirliyor? Besi belirliyor. Hayvanın güzelliği belirliyor, sağlıklı olması belirliyor.
17: Şimdiden tüm insanların Kurban Bayramı'nı kutluyorum.
2: Hitit medeniyetinin izlerini taşıyan gastronomisi ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken Çorum bu defa coğrafi işaretli lezzetleriyle sahneye çıktı. Kentin gastronomi şehri olması için başvuru yapıldı.
18: Meşhur Çorum tandırı. Tandır ustalarımız yüzyıllardır aileden dededen toruna devam eden ustalarımız var.

0: ve Çorum tandırımız, horoz üstünde horoz etiyle pilavımız, kuru mantımız, Çorum mantımız, madımağımız, soğan gallesili yahnimiz, ekşili yahnimiz.
1: Çorum mutfağı birbirinden lezzetli yöresel tatlarıyla adeta damak çatlatıyor. 34 coğrafi işaretli ürünüyle Çorum'un Türk mutfağında farklı bir yeri var. Lezzetlerin dünyaya açılması için UNESCO Gastronomi Şehirler Ağı'na müracaat edildi. Hedef Türkiye'nin gastronomi alanındaki 4. ili olmak.
0: 3 tane ilimiz şu an gastronomi şehirler arasında UNESCO'nun. 4.sün için Çorum olmasın. Bir de bölgesel olarak da bir tanesi Antep Doğu'da, bir tanesi Hatay Güney'de, bir tanesi Ege'de, Afyon Karahisar. Bu bölgeden de şu an şeyi yok. UNESCO'da gastronomi şehri ilan edilmiş değil.
1: Çalışmalar kapsamında Çorum'a ait 30 çeşit lezzetin tanıtımı yapıldı. O ürünler arasında coğrafi işaret tescilli tatları İskilip dolması, su böreği, kışlacık pırasası ve Hitit ekmeği de vardı.
2: Birbirinden farklı lezzetler görücüye çıktı. Bu lezzetleri tatmak için Çorum'a gelmek gerekiyor. O kadar özel lezzetler var ki sadece Çorum ilinde yapılıyor.
0: İskilip turşumuz, İskilip kirli tavamız, Çorum'a ait özel çorba çeşitlerimiz, İskilip dolmamız ki bu saray mutfağına ait bir İskilip dolma, saray mutfağına aittir ve savaştan önce akçeltekle yapılır. Hemen şöyle çelteklerimizi de gösterelim. Sirke salatası bununla beraber verilir, üçü beraber. Bunun suyundan, İskilip dolmasının suyundan yapılan şehriye çorbasıyla üçlü set olarak, hatta dörtlü set olarak tatlısıyla beraber ikram edilir.
1: Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, Çorum mutfağının her detayının özel bir hikayesi olduğunu söyledi.
0: Kargı tulumudur. 20 kilo sütten 1 kilo kargı tulumu çıkar ve kargının yaylalarındaki o hayvanlarımızın sütleridir. Bunlar çok özeldir.
1: Şimdi gözler başvurunun sonucuna çevrildi.
0: Hititler ekmeği nasıl üretiyor ve tüketiyorlarsa biz de bu şekilde bu ekmekleri Hitit ekmeği olarak o tabletlerden aldığımız reçetelere göre ürettirdik.
3: Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile Enstitü Sosyal İşbirliği ile düzenlenen Dünya Dekolonizasyon Forumu İstanbul'da başlayacak. 13-14 Mayıs'ta Atlas Sineması'nda düzenlenecek organizasyonda ücretsiz film gösterileri yapılacak.
4: Dekolonize Film Günleri İstanbul'da başlıyor. Eğitim ve Kültür Vakfı ile Enstitü Sosyal İşbirliği ile düzenlenen Dünya Dekolonizasyon Forumu kapsamında 13-14 Mayıs'ta Atlas Sineması'nda film gösterimleri yapılacak. Ücretsiz etkinlikte sömürgecilik, kültürel yanma ve direniş temaları sinema diliyle işleniyor. Seçkide farklı coğrafyalardan çok sayıda film izleyiciyle buluşacak. Program kolektif bellek ve karşı hafıza vurgusuyla dikkat çekiyor. 2 gün boyunca devam edecek etkinlikte 8 film gösterimi ve yönetmen katılımlı paneller düzenlenecek.
3: Geçirdiği ağır hastalığı Down sendromlu oğlunun desteğiyle atlattı. Sağlığına kavuşan anne oğlunun eğitimi için çabaladı ve hayatlarında yeni bir sayfa açıldı. Anne oğul mesai arkadaşı oldu.
1: Sevginin gücü engelleri aştı. Down sendromlu oğluyla mesai arkadaşı oldu. Hanife Can Polat üst üste 10 ameliyat geçirdi. Tekerlekli sandalyeye mahkum kalma riskiyle karşı karşıya kaldı.
5: Doğukan 4 yaşındayken ben hidrotik hist hastasıydım.
1: Doktorların yürüyemez dediği o zorlu günlerde en büyük ilacı Down sendromlu oğlu Doğukan oldu.
5: 10. ameliyatta %90 yürümeyecek bu kadın dediler. Ve ben tekrar bir sene yatalak kaldım, bir sene sonra yürümeye başladım. Beni hayata ve benim psikoloğum oldu. Onun sayesinde ya Doğukan benim elimde tutup beni kaldırıp değneklerimi elime veren bir çocuktu.
1: Can Polat ağır tedavi sürecinde oğlunun sevgisi ve desteğiyle yeniden ayağa kalktı. Ardından anne oğlun hayatında yeni bir sayfa açıldı. Hanife Can Polat yıllar boyunca oğlunun ayakları üzerinde durması için eğitim ve kurslara götürdü. Şimdi ise anne oğul mesai arkadaşı olarak çalışıyor.
5: Daha iyi bir yerlere gelmesini ben de çok isterim. Doğukan'ın hedefi müdür olmaktı. İnşallah onu da başaracağız.

0: Kurban Bayramı yaklaşınca Trabzon'un meşhur sürmene bıçaklarına da son günlerde ilgi yeniden arttı. Ustalar hem sipariş yetiştiriyor hem de kuşaktan kuşağa aktarılan geleneği yaşatmaya devam ediyor.
1: Vallahi abi çelikten her şeyi yaparız. Yeter ki elimize malzeme geçsin.
2: Trabzon'da ocakların ateşi harlandı. Meşhur sürmene bıçağına talep artınca ustaların mesaisi de yoğunlaştı.
3: Kurban Bayramı yaklaşıyor ve tabii ki kurban denilince akla gelen ilk yer Trabzon'un Sürmene ilçesinde bulunan coğrafi işaretli o sürmene bıçakları ve siparişlerde bayram öncesinde hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun taleple artmaya devam ediyor.
2: Ustalar her kullanım için farklı ağız ve farklı çelik yapısı hazırlıyor.
4: Kurban bıçaklarımız işte baş kesimdir, deri soymadır, sıyırma bıçaklarımız. Şu anda talep genellikle bunların üstüne yoğunlaşmış şekilde. Setimiz üçlü olarak satılıyor. Yani 2000 ile 3000 lira arasında fiyatlarımız değişiyor.
2: Piyasadaki her ürünse gerçek sürmene bıçağı değil, taklitte fazlasıyla var.
4: Dışarıda çoğu satılan ürünler maalesef ki sürmene ile bağlantısı olmayan ürünler. O yüzden kullanıcılar özellikle bilir kişilerden ulaşması lazım.
2: İlçede sadece kurban bıçağı yapılmıyor, farklı alanlar içinde çeşitler mevcut.
4: Kasap bıçakları diyelim, şef bıçakları, mutfak bıçakları olarak tabii ki bunları sıralandırıyoruz. Ana kullanım olarak diyelim toplam 30 çeşit bıçak var.
2: Aslında bu iş çeliği şekillendirmenin ötesinde kuşaktan kuşağa aktarılan bir zanaatı yaşatmak.
4: İşte en önemli özelliklerinden biri tabii ki ustalığı, ince işçiliği ama tabii ki bundan daha değerli olan dövülerek yapılması.
2: Diğer püf nokta ise balık yağı dokunuşu.
4: Hiçbir yerde kullanılmayan bir sistem olan balık yağı, sulama dediğimiz bir sistemimiz var. Bu da Yunus balığından elde edilen bir yağla yapılır. Sertleştirmek için bıçağı.
2: 1050 dereceye kadar çıkan sıcaklık çeliğin kıvam almasının temel noktası.
4: Çeliğin ısıtılmasındaki amaç çeliğin yumuşatılması. Yumuşayan çeliğin dövme işlemi bir o kadar kolay hale gelir.
2: Bıçağın dengeli kesebilmesi için her aşama milim milim kontrol ediliyor.
4: Yağımızda sulama işlemini, çelikleme işlemi, kimine göre sertleştirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Çeliğimiz tamamen soğuduğu zaman sertleşme işlemi tamamlanmış oluyor.
2: Ve bütün süreç bittiğinde sıra geliyor son kontrole.
4: Bu gördüğünüz tamamen bir keskinlik testimiz.
0: Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Şerif Alpşen 6 yaşında babasını, 25 yaşında annesini, 32 yaşında ise eşini kaybetti. Alpşen yaşadığı acıları resim yaparak unutmaya çalışıyor.
5: Tabii ki o zaman 6 yaşındayken Kazan Dairesi'nde bir kömür parçası gördüm. Ve ilk olarak annemin resmini çizmeye başladım.
6: Resim tutkusunu yıllardır devam ettiriyor. Mehmet Şerif Alpşen, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde köy okulunda kütüphane memuru olarak çalışıyor. Alpşen, 6 yaşında kan davası yüzünden babasını kaybetti. Ailesi maddi durumları iyi olmadığı için onu ve kardeşini yetimhaneye yerleştirdi.
5: Ben ve rahmetli kardeşim yetimhane yurduna tabii ki büyük önderlerimiz, büyük ağabeylerimiz, savcı hakimler o zaman devreye girdi. Beni ve kardeşimi yetimhane yurduna tabii ki kaydettiler.
6: Yetimhanede başladığı resim yapma tutkusunu hiç bırakmadı.
5: Yetimhanede tabii ki anne baba olmadığı zaman farklı bir yaşam oluyor. Bir çocuk nasıl yemek yapabilir? Nasıl banyo yapabilir? Nasıl yatabilir? Anne yok, baba yok. Her şeyde her sevgiden mahrumsun.
7: Hayatın zorluklarını henüz 6 yaşındayken tatmaya başladı Diyarbakırlı Mehmet Şerif Alpşen. Hayatı acılarla dolu, birçok zorlukla karşılaştı.
6: Zamanla annesini, iki çocuğunun annesi olan eşini kaybeden Alpşen, acılarını resim yaparak unutmaya çalışıyor.
5: Rahmetli eşim benim kuzenim oluyor, teyzemin kızı. Beraber gönül verdik 17 yıl. Ve

0: Kaza sonucu eşimi vefat etti. Eşim vefat etti. Annem de tabii ki trafik kazasında vefat etti. Kalan annem. İki tane kızımla beraber, köksüz kızlarımla beraber hayata dinmeye çalıştık. Çocuklarıma hem anne oldum hem babam.
1: Tarihi Haburman Köprüsü'nün üzerinde Mehmet Şerif amca ile beraber yürüyüşe başladı. Kendisi yüreği yanık bir kişi. Çünkü annesini, babasını, eşini ve kardeşini kaybetti. Kendisi aynı zamanda bir dengbeş. Şimdi sözü, mikrofonu ona veriyorum.

0: Alpşe'nin en büyük isteği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan'a kendi yaptığı resimleri hediye etmek.
1: Tek bir hayalim var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır dilediğim Recep Tayyip Baba ve Emine Ana ellerinde bir tane kalem alıp, hediye alıp da onların resmini ben çizmek istiyorum, daha doğrusu kendilerine yetiştirmek istiyorum.
2: Sırada eğitimden bir haberimiz var efendim. Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle öğrenciler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle dersleri adeta yaşayarak öğreniyorlar. Mesleki ve teknik liselerde bu eğitim modelinin önemli bir ayağını oluşturuyor elbette. Meslek lisesi öğrencileri kazandıkları tecrübe ve hayata 1-0 önde başlarken hem de yaptıkları o yeni projelerle topluma da örnek oluyorlar.

0: Bu standı evet diğer arkadaşlarımız için yaptık. Onların da bizim sayemizde bir şeylerden faydalanması için.
1: Abilerimize çok teşekkür ederiz. Bizim gibi bir sürü çocuk bu sayede öğrenmiş oluyor.
2: Meslek liselerinde tecrübeyle başlayan eğitim genç yaşta iş olanakları sağlıyor. Öğrenciler buralardan mezun olduktan sonra deneyimli olarak daha kolay iş buluyorlar. Aynı zamanda bu okullarda topluma yararlı projeler de üretiyorlar.
3: Battalgazi Endüstri Meslek Lisesi 1999 yılında kurulduk. İçinde 6 tane bölümü barındıran bir okul. Yaklaşık olarak da 750 öğrencimizle eğitim öğretime devam ediyoruz. Öğrencilerimizle burada gördüğünüz gibi uygulama alanlarımızda, atölyelerimizde uygulamalarımızı yapıyoruz. Bu yaptığımız uygulamaları sahayla birleştirmeye çalışıyoruz.
2: Mamak Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ürettikleri projelerle kendilerinden küçük öğrencileri de yol gösteriyorlar. İşte bu standta onlardan sadece biri.
3: 11 tane setimizi ilkokul ve ortaokullara gönderdik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu çeşitli projeler var. Çeşitli projeler kapsamında da bizler zaten yeri geldiğinde öğrencilerimizin mezun olduğu okullarına da gidip oradaki çalışmalara da katılıyoruz. Yeri geliyor işte fayanslarını yapıyoruz. Yeri geliyor tesisat işlerini yapıyoruz. Yeri geliyor sıralarının, masalarının tamirlerini de yapıyoruz. Bu öğrenciler burada hem kendilerini geliştirirken hem minik kardeşlerine de yardımcı oluyorlar.
4: Adım Mert Duran, soyadım Göloğlu. 10. sınıf öğrencisiyim. Tesisat bölümünde okuyorum şu anda. İleride buradan mezun olup mühendis olmayı düşünüyorum.
0: Adım Hasan Kadir Sağlam. 11. sınıf öğrencisiyim. Tesisat ve iklimlendirme dalında okuyorum. Bölümümü seviyorum. Sürekli bölümümde güzel şeyler için, diğer arkadaşlarımız için çabalıyoruz. Onlar için burada bir şeyler sarf ediyoruz. Onlar da bizim gibi öğrensin bir şeyleri, küçük yaşta da olsa evinde bir musluk da patlasa gidip de onu tamir edebilmeleri için

0: Onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Onlar için çabalıyoruz.
1: İş yapmayı öğreniyorlar. El becerisi kazanıyorlar sonuçta. İleride daha güzel şeyler yapmak için.
2: Bizler şimdi ise Etimeskut Dumlupınar İlkokulu'ndayız. Mamakbat Dalgazi Meslek Lisesi'ndeki işte o stand burada minikler tarafından kullanılıyor. Onlar burada elektrik ve sıhhi tesisata dair genel bilgileri öğreniyorlar ve el becerilerini geliştiriyorlar.
3: Öğretmen Tuncer Tanyeri. Bu okulda 8. yılım. Meslekte 40. yılım. Ben sınıf öğretmeniyim. Bu da derslerimizle ilgili şimdi yeni bir üniteye girdik. Fen bilimlerinde. Elektrik, basit elektrik devreleriyle ilgili. Bu atölyedeki araç gereçler de derslerimize ilgili olduğu için öğrencilerimizle bu atölyede çalışıyoruz.
4: Adım Pelin Serdaş. 4. sınıfta okuyorum. Mesela evde lambamın ampulü patladı diyelim. Onu değiştirmeyi öğreniyorum. Annem babam böyle şeyler yapınca çok becerikli olduğumu söylüyorlar.
3: Kullandığımız tesisat masası Battal Gazi Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi'nden okulumuza hibe edildi. Bu proje İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir projesi ve biz de bu atölyede çalışmaktan mutlu olduk.
5: Benim adım Yusuf Musa. Bu atölyede işte mesela duyları söküp takmayı öğreniyoruz. Böylece bir şeyimiz bozulduğu zaman onu tamir edebiliyoruz. Lamba bozulmuştu bir keresinde. Ben sigortayı kapatıp lambayı tamir etmiştim babamla birlikte.
3: Evlerinde karşılaşabileceği basit elektrik anahtarları, prizler, düğmeler görüyorlar. Diğer tarafında ise sıhhi tesisatla ilgili alet edevat var. Karşılaştıkları basit bir arızayı kendileri yapabilecek eğitimi aldılar.
6: Buraya gelmeyi seviyorum yani. Burada hep muslukları çıkarmayı, sökmeyi falan deniyoruz. Arkadaşlarımla birlikte çok eğleniyoruz burada.
3: Bu eğitim modeli yaparak, yaşayarak öğrenme kalıcı oluyor. Bunun da çok yararlı olacağına inanıyorum. Çünkü soyut bir şeyi anlattığınız zaman kalıcı olma olasılığı zayıf. Ama burada görerek, bakarak, yaparak öğrendiklerinde daha başarılı oluyorlar. Velilerimiz daha yaygınlaştırılması gerektiğini söylüyorlar.
7: Mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrenciler, öğretmenleri aracılığıyla ara eleman olarak çok daha kolay iş bulabiliyorlar.
8: Hep iş yerlerine gidiyoruz, orada kontrol ediyoruz. Yani bizim sahayla bütünleşmiş haldeyiz. Yani biz sahadaki ustalarla, biz aile ve öğrenciler, hepimiz dördümüz okul olarak bir tam ekibiz. Bize ihtiyaç duydukları zaman zaten bize mutlaka telefonlarımız var veya bizi ziyarete gelirler. Biz onları ziyarete gideriz.
0: Burada aldığım eğitim olmasa yani %50 eksik olarak düşünebilirsiniz. Okul benim için çok önemli. Çünkü okulda yani sadece ders değil, bize çok daha her şeyi katıyorlar. Sadece ders değil yani. Hayalim kendi işimin patronu olmak yani. Başka bir hayalim yok.

0: Ajans hafta sonundayız efendim. Devam ediyoruz. Saatlerimiz 6 yaptık. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Gecenin sıcak gelişmesi günün de elbette Süper Lig'de şampiyon Galatasaray oldu. Antalya Spor'u 4-2 yenen Sarı Kırmızılılar üst üste 4 toplamda ise 26. kez mutlu sona ulaştı.
1: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında hesap komantalya sporu Mario Lemina, penaltıdan Victor Osimhen, Hüseyin Türkmen'in kendi karesine ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 4-2 mağlup etti.
2: Yunus cezalarını gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topu buluşu. Osimhen
1: alınan galibiyetin ardından 77 puana yükselen Sarı Kırmızılar, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek tarihinde 26. kez şampiyon oldu.
3: Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.

Üst üste 4 şampiyonlukla kendi rekorunu egale eden Galatasaray'da maçın ardından futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Şampiyon! Kim olur?

0: Sarı Kırmızılı ekip tribündeki taraftarına giderek şampiyonluğu onlarla birlikte kutladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray, sezonun son maçında Kasımpaşa deplasmanında olacak.
1: Ekranımızdaki yazıda gördüğünüz gibi Galatasaraylıların şampiyonluk sevinci meydanlara sığmadı. Tüm Türkiye'de cadde ve sokaklar sarı kırmızı renklere gönül verenlerle dolu taştı. O görüntüleri şimdi getiriyoruz ekranlarınıza, izleyelim.
2: Galatasaray Antalya Spor'u 4-2 mağlup ederek 26. şampiyonluğunu ilan etti. Cadde ve meydanlar taraftarların sevinç gösterilerine sahne oldu. İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Galatasaray taraftarlarıyla doldu taştı.
3: İstiklal Caddesi, Taksim şu an sarı kırmızı ve burada taraftarlar eğlenmeye, sloganlar atmaya ve şampiyonluğu kutlamaya devam ediyorlar.
4: Galatasaray Süper Lig'de ardı ardına dördüncü kez şampiyonluğunu ilan etti. Ankara'da her yıl olduğu gibi bu yılda kutlamaların merkezi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı oldu.
5: Çok mutluyuz. İyi ki şampiyonuz. İyi ki Galatasaray.
6: Çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Çok mutluyuz.
7: İyi ki Galatasaraylı olmuşum.
8: Çok mutluyuz. Ortam çok güzel. Artık lig hafif gelmeye başladı. Avrupa'da da başarı gelir inşallah.
9: Şampiyon Galatasaray 2027'de de 27. şampiyonluk inşallah.
10: Galatasaray'ımızın bugünkü şampiyonluğu için tüm taraftarlara ve Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum.
11: Eskiden 4 sene üst üste şampiyon olduk. Marşlarıyla büyüdük. Şimdi onu söylüyoruz. Ne mutlu bize.
12: Şampiyon Galatasaray. 4 kere üst üste şampiyon olduk.
13: Galatasaray'dan yine aynı şekilde şampiyonluğu bekliyorduk. Bizi yanıltmadığı için çok teşekkür ederiz. Takımımı çok seviyorum.
2: İzmir'de ise kutlamaların adresi Gündoğdu Meydanı oldu.
3: 26. kez şampiyonluk 4 yılda üst üste, gerçekten çok önemli bir rakam. Evet, İzmir'de de Gündoğdu Meydanı'ndaydı. Yaklaşık 2 saattir burada davullar, bayraklar, sirenler, burada sloganlar devam ediyor. Gündoğdu Meydanı'ndayız. Halil Karahan'ın şimdi gösterecek görüntüleri. Bütün 7'den 70'ine bütün gençler, çocuklar, yaşlar burada.
4: Sarı Kırmızılılar üst üste dördüncü toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan etti. Tüm yurtta olduğu gibi Dadaşlar Diyarı Erzurum'da da taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Erzurum Spor şampiyon, Galatasaray şampiyon.
14: Kazanmasını isteriz. Galatasaray'da kardeşlik bir olsun. Hem şampiyon olsun, şampiyon.
15: Bu sene birinci kutlamasını yaptı. Bu sene ikinci kutlamasını yapıyor. Galatasaray'da Icardi'nin son sezonuydu. Icardi'ye buradan selamlar olsun.
16: Abi sonuna kadar Galatasaray, Osimhen Galatasaray'dan ayrılmasın. Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Osimhen abi.
1: Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kayseri'de de şampiyonluk coşkuyla kutlandı. Galatasaray'ın şampiyonu ilan ettikten sonra Kayseri'deki sarı kırmızılı taraftarlar Kayseri'nin simge noktalarından birisi olan Cumhuriyet Meydanı'na geldi.
17: Her sene olduğu gibi yine aynısı, yine her sene arkadaşlarımıza, Fenerli ve arkadaşlarımıza ümit verdiğimiz için çok üzgünüz.
1: Nasıl hissediyorsun?
16: Ben şaşırmadım çünkü her sene yaşanan bir şey, yani hiçbir Galatasaray'ın şaşırmadığını düşünüyorum. Çok mutluyum. Yani öyle.
18: Evet, çok mutluyuz. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Artık alışkanlık oldu şampiyonluk bizim için.
19: Yani rakip takımımız bilmem kaç sene boyunca şampiyon olamaz.

0: Biz bu 4 kere şampiyonluğu eskiden küçükken bunu marş şeklinde söylüyorduk. Şimdi gerçekleştirdik.
1: Tokat'ta caddeler adeta araçlarla trafiğe kapatılmış durumda. 7'den 70'e sarı kırmızı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutluyorlar.
2: Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz ama biz artık Türkiye'ye yetmez. Biz artık Avrupa, biz artık UEFA inşallah, Şampiyonlar Ligi inşallah.
3: Galatasaray'ın şampiyonluğu Çanakkale'de de yer gök sarı kırmızı boyadı. Sarı kırmızı taraftarlar şampiyonluğu kordon boyunda toplayarak kutladılar.
4: Abi çok mutluyuz. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Galatasaray'ı tebrik ediyorum.
5: Çok güzel bir duygu. Galatasaray yine şampiyon oldu.
6: En büyük cimam.
1: Galatasaray'ın şampiyonluğu Denizli'de coşkuyla kutlandı. Sarı kırmızıların adresi Denizli'deki Delikli Çınar Meydan.
7: Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşmasının ardından yurt dışında yaşayan taraftarlar da sokaklara akın etti.
8: Galatasaray'ın 26. lig şampiyonluğu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada kutlandı.

Yurt dışında yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar hesap Komantale Spor maçından çıkacak sonucu bekledi. Galatasaray'ın Antalya Spor'u 4-2 yenmesiyle birlikte taraftarlar sokaklara akın etti. Büyük bir coşku yaşanırken sarı kırmızılı takıma gönül verenler şampiyonluğu doyasıya kutladı.

gurbetçi vatandaşlarımızın yoğunlukta olduğu Almanya'da da büyük bir sevinç vardı. Hollanda'da ise bir polis Galatasaraylı taraftarlarla üçlü çektirdi.

0: Avrupa'nın birçok kentinde de Galatasaray'ın şampiyonluğu için kutlamalar yapıldı. Taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.
1: Başkan Erdoğan Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı. Erdoğan mesajında üst üste dördüncü kez Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarlarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Bu arada hafta sonu mesaisini İstanbul'da geçiren Başkan Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürdü. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan'la telefonda görüşen Erdoğan ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Başkan Erdoğan Barzani'yi kabulünde terörsüz Türkiye sürecini başarıyla ulaştırmakta kararlı olduklarını vurguladı.
2: Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu mesaisini İstanbul'da sürdürdü. Diplomatik görüşmelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştiren Başkan Erdoğan, ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüştü. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok konuda işbirliğini geliştirmeye önem verildiğini ifade etti. İki liderin konuştuğu başlıklar arasında İran-İsrail-ABD savaşı da vardı. Erdoğan, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun.

0: Yolu projesinin sadece Irak için değil, Körfez bölgesi için de büyük kazanım sağlayacağı ifade edildi. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, başarıya ulaştırma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden müzakere sürecinde Hürmüz Boğazı'nda tansiyon zaman zaman yükseliyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik abluka kapsamında 62 geminin engellendiğini açıkladı. İran devrim muhafızları ise füzelerimiz düşmana kilitlendi mesajıyla gözdağı verdi. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik paylaşımlarına devam ediyor.
2: Bir yanda hız kazanan diplomasi trafiği, diğer yanda gerilimi arttıran Hürmüz'deki abluka. Washington-Tahran hattında savaşı sona erdirmek için çabalar sürüyor. Ancak Hürmüz düğümü bir türlü çözülemiyor.
3: Orduları yok, ellerinde pek bir şey kalmadı. Neler olacağını göreceğiz. İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
2: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 58 ticari gemiyi bloke ettiklerini, 4'ünü de devre dışı bıraktıklarını açıkladı. CENTCOM'un paylaşımının ardından İran'dan ABD ve Körfez ülkelerine uyarı geldi. Devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerleriyle ticari gemilerin hedef alınması halinde füze ve insansız hava araçlarıyla sert bir yanıt verileceğini duyurdu. Açıklamada ayrıca ABD'ye ait bölgedeki askeri merkezler ve savaş gemilerinin hedefte olduğu da vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medyadan ard arda yaptığı paylaşımlarla İran'ı hedef almayı sürdürdü. Trump'ın paylaştığı görsellerden birinde selefleri Obama ve Biden dönemlerinde faal halde görev yapan İran donanması deniz tabanına gömülmüş ve batık halde tasvir ediliyor. Trump bir diğer gönderisinde de İran'a ait insansız hava araçlarının ABD donanması tarafından imha edilmesini dronlar kelebekler gibi düşüyor benzetmesiyle paylaştı. Bir diğer paylaşımda da ABD donanmasına ait bir geminin İran dronlarını lazer silahıyla imha ettiği görülüyor. Fotoğrafın üzerinde de "Görüşürüz dronlar" yazısı göze çarpıyor. Gelişmelerle birlikte ABD'nin müzakerelerdeki taleplerine ilişkin İsrail basınına dikkati çeken açıklamalar yansıdı. Kanal 13'e konuşan bir İsrailli yetkili Trump'ın Netanyahu'ya İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum konusunda taviz verilmeyeceği yönünde taahhütte bulunduğunu ileri sürdü.
3: İran'ın nükleer silahı olmayacak. Bunu elde etmelerinin hiçbir yolu yok.
2: İsrailli yetkilinin ayrıca Trump'ın İsrail tarafından savaşa sürükleniyormuş hissine kapılmaması için sürecin kendi kontrolünde yürütülmesine izin verildiğini de söylediği iddia edildi. Açıklamada aynı zamanda İsrail'in çatışmaların yeniden başlamasına karşı hazırlık yaptığı da vurgulandı. Mossad'ın Netanyahu'ya sunduğu rapordaysa saldırıların sürdürülmesinin Tahran yönetiminin çöküş sürecini hızlandırabileceği yönünde değerlendirmelere yer verildi.
1: İran'daki nükleer materyali ele geçiremeyen ABD gözünü Venezuela'ya çevirdi. Washington hükümeti ortaklarıyla birlikte Venezuela'daki eski bir araştırma reaktöründe kalan zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye nakletti.
2: Önce devlet başkanını kaçırdılar, ardından siyasi baskılar yardımıyla zengin petrol rezervlerini ABD'ye aktarmaya başladılar.
4: Venezuela ve ABD'yi bir araya getirdiğinizde dünyadaki petrolün %55'ine sahip oluyoruz.
2: İran'dan istediği nükleer materyali alamayan ABD rotayı Venezuela'ya çevirdi. Washington yönetimi ortaklarıyla birlikte Latin Amerika ülkesi Venezuela'daki eski bir araştırma tesisinde kalan zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye nakletti. Açıklamaya göre Venezuela'nın başkenti Caracas'taki RV-1 reaktöründe bulunan 13,5 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum ülkeden çıkarıldı. Zenginleştirme için belirlenen ve sürecin en uzun aşaması olarak kabul edilen %20 eşiğinin üzerindeki uranyumun reaktör faaliyetlerinin 1991'de sona ermesiyle fazlalık haline geldiği duyuruldu. Uranyumun önce deniz yoluyla ABD'ye götürüldüğü, ardından da işleme ve yeniden kullanım amacıyla Güney Karolina

0: Almanya'daki Savannah Riverside tesisine nakledildiği de açıklamada yer aldı.
1: Macaristan'ın yeni başbakanı Peter Maguire parlamentoda yemin ederek resmen göreve başladı. Böylece eski başbakan Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarı da sona ermiş oldu.
2: Macar halkı bize 10 yıllardır süren bu belirsizliği sona erdirme görevi verdi. Bize Macaristan tarihinin yeni bir sayfasını açma görevi verdi. Sadece hükümeti değiştirmekle kalmayıp sistemi de değiştirmek için, yeniden başlamak için.
3: Macaristan'da eski başbakan Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarı sona erdi. Seçimin galibi Maguire yemin töreniyle başbakanlık koltuğuna oturdu. Macaristan parlamento binasında 12 yıl sonra ilk kez Avrupa Birliği bayrağı çekildi. Macaristan'da 12 Nisan'da gerçekleştirilen genel seçimlerin galibi TISA Partisi lideri Peter Maguire, Macaristan parlamentosunun açılış oturumunda yapılan oylamada başbakan seçildi. Seçimlerde 199 milletvekilinden 195'i oy kullandı ve bunlardan 140'ı evet, 54'ü hayır oyu kullanırken biri ise çekimser kaldı. Seçimin ardından parlamentoda yemin eden Maguire, 4 yıllık başbakanlık vazifesini resmen üstlendi.
2: Macaristan'da bizi birleştiren unsurların, bizi ayıranlardan bir kez daha güçlü olacağına dair ortak bir taahhütte bulunuyoruz. Farklı yerlerden gelmiş ya da farklı siyasi görüşlere sahip olsak da bir kez daha kendimizi bir ulus olarak görmeyi öğreneceğiz.
3: Seçim sonuçlarını kutlamak üzere on binlerce kişi sokaklara akın etti.
2: Bugün sadece yeni parlamentonun açılış oturumunun yapıldığı bir gün değil, son yıllarda birlikte kat ettiğimiz o uzun yolculuğun bir sonucu, Macaristan'ın gerçekten yeniden ayağa kalkabileceğine, kendine yeniden inanabileceğine dair ortak inancımızın bir sonucu.
3: Peter Maguire'ın başbakan seçilmesiyle birlikte Rusya yanlısı eski başbakan Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarının ardından Macaristan'da yeni bir dönem başlayacak.

Efendim şimdi gazetelere bakalım. Gündemin öne çıkan başlıkları bakalım manşetlere nasıl yansımış. Sabah gazetesiyle başlayalım dilerseniz. Sabah gazetesinde sür manşetlerde elbette ki spor haberi var. Galatasaray'ın şampiyonluk haberleri yer alıyor. Pek çok gazetede olduğu gibi sabah gazetesinde de. Aslan iki kez geri düştü ama pes etmedi diyor. Şampiyonluk isteyen taraftarları üzmedi. İşi son maça bırakmadan en büyük benim dedi. Ve 4-2'lik galibiyetle goller Osimhen, Lemina ve Kaan'dan geldi. Toplamda 26. zaferine imza atan Sarı Kırmızılılar. Aslantepe'de büyük coşku yaşadı. Futbolcular ve aileleri sahada bayraklarla tur attı. Türkiye'nin dört bir yanında Galatasaraylılar sabaha kadar eğlendi diyor Sabah gazetesi. Manşete baktığımızda ise dakika dakika rüşvet trafiği başlığı var. CHP'li Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin itirafları gündeme bomba gibi düştü. Savcılık Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'ya verilen 1 milyon euronun CHP genel merkezine nasıl teslim edildiğini teknik takiple ortaya koydu diyor. Ocak 2024'te Özel'in talimatıyla Gökhan Böceği arayan Ağbaba babasının adaylığı için 1 milyon euro rüşvet istedi. Rüşveti kısa sürede temin eden Gökhan Böcek paraları bir sırt çantasına koydu. 9 Ocak 11.05'te Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ve Mali İşler sorumluluğuyla 3 kez telefonda görüştü. 22.50'de eşi Zuhal Böcek ve rüşvetten gözaltına alınan Bülent Ceken'le Antalya'dan Ankara'ya uçtu. 10 Ocak'ta Sheraton Oteli'nden çıktı. Telefonunu 11.30'da CHP Genel Merkezi'nden sinyal verdi diyor. Telefonu 201 kez sinyal vermiş ve bu teknik takiple yeni detaylar ortaya çıkmış. Rüşvet trafiği diyor Sabah gazetesi. Ve devam edelim. Şimdi bir de Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinde bugün hangi başlıklar, hangi manşetler var? Elbette sür manşette yine görmüş olduğunuz gibi Galatasaray yer alıyor. Manşette ise kaçakçıyı fena üzdük diyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, AB'nin artık çalıntı tarihi eserleri aklamadığını söyledi. Bu değişimde

0: Türkiye'nin de katkısı olduğunu belirten Buz, yurt dışındaki arkeoloji piyasasını biraz üzdük ifadeleri dikkat çekti. Tarihi eser dedektifi Zeynep Bozbaşlı da dikkat çekiyor. İmparator ise 65 yıl sonra geri geldi. Heykelin 65 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye getirilmesinde büyük yankı uyandırmıştı diyor Hürriyet manşetlerinde. Ve hemen altında lisedeki greve mahkemeden vize başlığı var. Antalya'dan bir haber. Özel İtalyan Lisesi'ndeki bir haber. Türk öğretmenlerin grevi sürüyormuş. Grevdeki öğretmenlerin yerine geçici öğretmen atamasını mahkemede durdurmuş efendim. Grevlerine devam ediyorlarmış. Ve bakalım şimdi Akşam Gazetesi'ne. Akşam Gazetesi'nde bugün hangi haberler var? Sürmanşetlerde elbette ki Galatasaray haberleri. Altında ise Başkan Erdoğan'dan bir başlık var. Türkiye'siz Avrupa eksiktir diyor. Başkan Erdoğan Avrupa Günü mesajında Türkiye'yi hak ettiği yere almadığı Avrupa mimarisinin eksik kalacağını vurguladı. Hemen yanında ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliğine Türkiye'nin desteği tam diyor. Telefonda görüştüğü Baye Devlet Başkanı El Nahyan'a İran-ABD savaşındaki gelişmelerin üzücü olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliğine desteğini sürdüreceklerini ifade etti Başkan Erdoğan. Yüzücülerin bagaj eziyeti diyor. Milli sporcular havuza böyle gidip geliyorlar. Son zamanlarda oldukça konuşulan konulardan bir tanesi. Marmaris'teki havuzlarını kaybeden milli yıldızlar bagajla seyahat ederek antrenmanlarına gidiyor diyor. CHP'li belediyenin ilçedeki tek havuzu kapatmasından sonra Türkiye şampiyonu Yağmur Çelik 14 yaşında ve milli takıma seçilen Alara Adaarı 15 yaşında pek çok sayıda sporcu ailelerinin araçlarıyla başka havuzlara bu şekilde gitmek zorunda kalıyorlarmış Akşam Gazetesi'nin haberine göre. Ve son olarak Yeni Şafak gazetesine bir göz gezdirelim. Yeni Şafak'ta hangi haberler var? Şirazesi kaydı başlığı dikkat çekici. Yeni Şafak'ta Özkan Yalom'un ve Gökhan Böceğin ifadelerine yer verilmiş. Canlı yayına koşup hedef saptırmaya çalıştı başlığı atılmış. Özkan Yalom ve eski Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin her şeyi itiraf etmesi çok etkisi yaptı diyor. Özellikle Yalom'un kurultay öncesi Özel'e 1,2 milyon TL verdiğini söylemesi, para karşılığı delege kararını etkilemekten yargıya taşınan 38. kurultay üzerindeki şaibi güçlendirdi. O kurultayda genel başkan olan Özgür Özel, Sözcü TV'ye çıkıp gündemi değiştirmeye çalıştı, diyor Yeni Şafak gazetesi manşetlerinde. CHP'de bir diğer krizin adresi ise Afyonkarahisar. Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları da bu iddiayı destekler nitelikte. Kendisini ikna etmeye çalıştıklarını anlattı. Bir süredir de Köksal'a telefonla dahi ulaşamadıklarını söyledi. Aynı krizin gölgesinde bir hamle daha geldi. CHP yönetiminden yine Köksal'a yakın olduğu bilinen Merkez İlçe Başkanı görevden alındı.
1: Ben derim ki biz senin arkanda dururuz. Sonuna kadar dururuz. Ama hocam bir yanlış yaptıysa bunun hatta ben kendisine söyledim. Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma, kendine bunu yapma.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağı iddiaları ile ilgili konuştu. 2025 yılında iddiaların ilk alevlendiği günlerde Köksal'la aralarında geçen telefon görüşmesini anlattı.
1: Varsa bir hırsızlığı, varsa bir yanlışı. Sen dedim boşa kocanı, parti senin arkanda durur. Ama bu sefer durum biraz daha farklı görünüyor.
2: Özgür Özel katıldığı canlı yayında Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını da itiraf etti.
1: Ben aradığımda kapalıydı herhalde telefon ama arkadaşlar arıyoruz açmıyor dediler. Bir takım söylentiler duyulmuş. Daha doğrusu bu konuda kendisi ya da belediyeden bir kurumsal açıklama gelmiyorsa geçen zaman iddiayı güçlendirir bu işlerde. Yani iddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar.
2: Köksal'ın CHP'den ayrılma kararının netleştiği iddiaları kulislerde konuşulurken CHP yönetimi belediye binası önünde protestoya başladı.
3: Affedilmeyecek bir suç işledi. Onu

0: Gelişmelerin ardından olağanüstü toplanan CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı ise genel merkezin yanında tutum aldı. Toplantıda Burcu Köksal'la yakın olduğu iddia edilen Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak ve yönetimi görevden alındı. Özgür Özel'in telefonlarını açmayan Köksal'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla telefonda görüştüğü iddiası ise kulisleri hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun istifayı anlıyorum, keşke bağımsız kalsaydınız dediği söyleniyor.
1: Hiç kimse cümlelerimi kesip, biçip, cımbızlayıp, evirip, çevirip başka anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Tavrım nettir.
0: Öte yandan Köksal'ın AK Parti'ye katılması halinde CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısının 15'e yükseleceği belirtiliyor.
2: Rüşvetten tutuklanan Uşak Belediye eski belediye başkanı Özkan Yalım hakkındaki ihraç kararına tepki gösterdi. İstifa dilekçesini zaten genel merkeze ilettiğini dile getiren Yalım, "Dilekçem dikkate alınmayarak usulsüz bir şekilde partiden ihracım yapılmıştır" ifadelerini kullandı.
3: Özkan Yalım'ın kesin ihraç istemli olarak ve tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiş oldu.
4: Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den usulsüz şekilde ihraç edildiğini söyledi, parti yönetimini hedef aldı. Cezaevinde tarafıma CHP Genel Merkezi'nden gelen mektupta 7 gün içerisinde savunma vermem gerektiği yazıyordu, ancak ben 3 Mayıs Pazar günü ihraç edildiğimi basından öğrendim. Savunmam alınmadan usulsüz bir şekilde partiden ihraç edilmem söz konusudur. Ben ayın 3'ünde yapılan bu ihracın CHP'nin 4 Mayıs tarihinden itibaren Türkiye genelinde sahaya inerek çalışmalar yapacak olmasından kaynaklandığını, bu tarihten önce savunmam alınmadan usulsüz şekilde apar topar ihraç edildiğimi düşünüyorum. Ben zaten 28 veyahut 29 Nisan tarihlerinde CHP'den istifamı içeren dilekçemin teslim alındısı yapılmak suretiyle genel merkeze iletmiştim. Ancak dilekçem dikkate alınmayarak usulsüz bir şekilde partiden ihracım yapılmıştır dedi. 57 yaşındaki eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sevgilisi olduğu iddia edilen 21 yaşındaki belediye personeliyle rüşvet operasyonu kapsamında Ankara'da bir otel odasında gözaltına alındı ve tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırıldı.
5: Yaklaşık 18 bin civarı.
4: CHP yönetimi ilk etapta Özkan Yalım'ın üyeliğini askıya aldı. Parti yönetimi tepkiler üzerine günler sonra Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Yüksek Disiplin Kurulu 2 Mayıs olağanüstü toplanarak Özkan Yalım'ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verdi.
2: Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek'le tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadeler mutlak butlan dava dosyasını inceleyen Ankara Bölge Adliyesi Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Peki iki isim kurultay süreciyle ilgili hangi itiraflarda bulundu? Davada son durum ne? Cevapları sıradaki haberimizde.
6: Ben Kemal, geliyorum.
7: Asla ve asla delegenin vermediği bir yetkiyi veya delegenin elimize verdiği bayrağı kimseye bırakmayız.
4: Şaibeli kurultay davasında sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gökhan Böcek ve Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadelerini Ankara'da mutlak butlan dava dosyasını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderdiği öğrenildi.
7: İnşallah hızlı bir şekilde bir karar verirler, olur biter.
4: Rüşvetten tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde 2023 yılında CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira verdiğini itiraf etmişti. Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de etkin pişmanlık kapsamında ifade vermiş, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın talebiyle 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'ne götürüp teslim ettiğini ve bu paranın Özgür Özel'in bilgisi dahilinde adaylık ücreti olarak istendiğini öne sürmüştü. Bu itirafların mutlak putlan davasının seyrini değiştirebileceği belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kurultayın iptal olmayacağını dile getirse de her türlü senaryoya karşı da hazırlık yapıyor.
7: Kurultay iptal olmaz. Yedek parti var mı? Var. Ama mutlak putlana karşı değil, kapatma davasına karşı.
4: Ayrıca Özkan Yalım, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen VIP makam aracının dönüşüm bedelinin Özel'in talimatıyla Uşak Belediyesi tarafından karşılanmasını

0: kullandığını söyledi. Özel Yalım'ın kayda geçen itiraflarının doğru olmadığını savundu.
1: Uşak Belediyesi bize VIP araç almış, hepsinin yalan olduğu çıktı. Eninde sonunda işin aracın faturasını biz ödemişiz. Aksesuarlarının parasını biz ödemişiz. Partiye araba alınırken indirim yapılmasına vesile olmuş. Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti, benim cebime giren bir şey yok. Şu kadar kıvım zararı varsa da o yine karşılanacak.
2: Şimdi gazetelerle devam edelim. Sırada Türkiye Gazetesi var. Bakalım Türkiye Gazetesi'nde manşetlerde hangi haberler yansımış bugün? Özel'in iftira savunmasını CHP'liler çökertti. Gizli tanık değil, açık itiraf başlığı dikkat çekiyor Türkiye Gazetesi'nde. Ve aynı zamanda rüşveti belgeleriyle de şifre eden gizli tanıklara itirafçı diyen Özel'in algı oyununu yakındaki isimler bozdu başlığı hemen altında atılmış. İlk ağızdan anlattılar diyor. Ve dosyalara eklenmiş bu konuşmalar. MHP komşu oluyor, Özel yeni partisine bina buldu başlığı da hemen altta dikkat çekiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yedek parti hazır sözlerinin ardından Ankara Balgat'ta dikkat çeken bir adım atıldı. MHP Genel Merkezi yakınlarında 3 katlı bir bina kiralandığı öne sürüldü. Balgat'taki binanın muhtemel kapatma davası da ya da mutlak butlan senaryoları için hazır tutulduğu iddia edildi diyor. Böceğin telefonu CHP Genel Merkezi'nden 201 defa sinyal vermiş Özgür Özel. Özgür Özel'e Bakan Gür'le iftiradan da yeni soruşturma başlıkları hemen altına atılmış. Bakanın da konuyla ilgili açıklamaları vardı. İftira siyaseti bize geri adım attırmaz dedi. O da Türkiye Gazetesi'ne yansımış efendim. Şimdi devam edelim. Sırada Türk Gün Gazetesi var. Türk Gün Gazetesi'ne hemen bir bakalım. Bugün hangi başlıklar var? Anneler Günü bugün biliyorsunuz gazeteye yansımış. Başımızın tacı olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun diyor. Biz de bir kez buradan kutlamış olalım Anneler Günü'nü. Manşette ise Yeni Güç Merkezi Türkiye başlığı var. Yunan basını acımasız gerçek diyerek duyurdu. Türkiye'nin savunma sanayiindeki hızlı yükselişi Yunanistan'ı korkuttu. Yunan basını Avrupa'nın güvenlik ve savunma alanlarında giderek Ankara'ya yöneldiğini belirterek Türkiye'nin bölgesel ve küresel dengelerde kilit bir güç merkezine dönüştüğünü yazdı. Atina'da büyük endişe ediyor. Türkiye'nin artan stratejik gücü ve Avrupa güvenlik mimarisinde giderek merkezi bir rol üstlenmesi Yunanistan'ı endişelendirdi. Yunan medyası Avrupa ülkelerinin güvenlik ve savunma alanlarında Ankara'ya yönelmesini ve işbirliğini derinleştirmesini Yunanistan için yeni ve acımasız bir gerçek olduğunu yazdı diyor. Küresel düzen sarsılıyor demiş. Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyor. Yine aynı şekilde bu haberler İsrail basınına da yansımış. Türkiye'nin bölgedeki baskısının yükselişinden Tel Aviv yönetimi çok rahatsız olduğunu belirterek Türkiye'nin Yunanistan'a Yemen'e Mavi Vatan İmparatorluğu inşa ettiğini savundu diyor. Bu da Yunan basınında ve İsrail'deki haberler olarak Türk Gün Gazetesi'nde yer almış. Sempozyuma davet, bu da MHP'den bir haber. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla kurulan Fetih ve Köle Ahlat Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü Kapı Fethi ve Köle Hafıza Sempozyumu düzenliyor. Enstitü Başkanı Profesör Doktor Muhammed Hanefi Macit 13-14 Mayıs'ta Malazgirt'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek sempozyuma da davetiyesini MHP lideri Devlet Bahçeli'ye takdim etmiş Türk Gün Gazetesi'ne göre. Ve devam edelim sırada. Takvim Gazetesi var. Hemen Takvim Gazetesi'ne bir göz gezdirelim. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sür manşetleri süslüyor bugün. Adeta cimbom üst üste 4, toplamda 26. kez mutlu sona ulaştı başlığı atılmış Takvim Gazetesi'nde. Altında ise Anneler Gününüz kutlu olsun bir ana yüreği haberi var. Bugün Anneler Günü ama annelerin hakkını bir güne sığdırmak mümkün değil. Tıpkı Kocaeli'de kendine otizmli 3 çocuğunu adayan Habibe anne gibi diyor. Hayatının yoğurduğu her anında sığındığımız ilk limanımız olan annelerle ilgili bir haber. Kocaeli'nde yaşayan Habibe

0: Haliloğlu'da otizmli oğulları Mustafa Ali, Mehmet Akif ve Metehan'la hayata sıkı sıkı tutunuyor diyor. Tam 5 yıldır otizmle yaşamayı öğrendiğini, psikolojik olarak çok yıprandığını ancak çocukları için yeniden ayağa kalktığını anlatan anne, çocuklarım Allah'ın bana bir lütfu, hayatımı çocuklarıma adadım şeklinde konuşmuş. Ve aynı şekilde Habibe Haliloğlu, çocuklarıma teşhis konulduğunda dünyam başıma yıkılmıştı. Ama ben dünyamı yeniden inşa ettim. Otizmli çocuk sahibi olmak dünyanın sonu değil şeklinde de bir konuşma yapmış. O da Takvim Gazetesi'nde yer almış. Altında ise Tunceli'de 6 yıl önce Mustafa Türkay Soner tarafından öldürüldüğü iddia edilen Gülistan Doku ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Polis yeni bir delil için harekete geçti. Şüpheliler öğrenci evi olarak görülen ve Doku'nun da kaldığı 1+1 daireye yoğunlaştı. Şahısların ödediği kirasını üçüncü şahısların ödediği evdeki HTS kayıtları teker teker incelenmeye alınmış. Konuyla ilgili çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Soruşturma da elbette. Son olarak Yeni Asır gazetesine bakalım. Yeni Asır gazetesinde ise Başkan Erdoğan'ın temaslarından bir haber var. Avrupa Birliği'nin bize ihtiyacı var şeklinde bir açıklaması olmuştu. Ve Barzani'yi kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani ile beraber heyetini kabul etti. Bir ikili görüşme gerçekleştirdiler. Aynı zamanda açıklamalarında Avrupa Birliği'ne de değindi Erdoğan. Avrupa Birliği'nin bize ihtiyacı var şeklindeki sözleri ise Yeni Asır gazetesine yansımış. On binlerce kişi sahaya akın etti. Alanında Türkiye ve Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı vatandaşlara kapılarını açtı ve yoğunluk da oldukça fazlaydı. Şimdi devam edelim efendim. Antalya'da kaybolan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın cansız bedeni Burdur'da ormanlık alanda yakılmış halde bulundu. Cinayeti itiraf eden iki kişi tutuklandı. Cinayete kurban giden genç kadınsa memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.
1: Allahu Ekber!
2: Vahşice katledilen genç kadın gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'da kaybolan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın cansız bedeni Burdur'da ormanlık alanda yakılmış halde bulunmuştu. Cinayetin şüphelileri İlyas Umut Dağlar'la Ataberk Sezen genç kadını öldürdüklerini itiraf etmişlerdi.
3: Alıya sardı. Araba hangi? Hatırlıyor musun arabayı? Tabii benim. Bir aydır iş için kullandığım arabayı. Oradan koydunuz, buraya getirdiniz.
2: Zanlılar vahşetin detaylarını tek tek anlattı. Ardından da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Kübra Yapıcı'nın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cinayete kurban giden genç kadın için memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Yapıcı'nın ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Yapıcı kılınan cenaze namazı sonrası dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Baba Yunus Yapıcı canilerin en ağır cezayı almasını istiyor.
4: İkisilere ceza da yetmez. Aynen idamını istiyorum. En azından kadın cinayeti, çocuk cinayeti yapanlara özel bir idam sıkarsınlar. Bir yere pislikler ortada gezmez.
0: Ankara'nın Polatlı ilçesinde husumetli iki aile karşı karşıya geldi. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce silahlar konuştu. 3 kişi yaralandı, 23 kişi gözaltına alındı.
2: Husumetli iki aile karşı karşıya geldi. Sokak ortasında silahlar konuştu. Aile üyeleri çatışmaya başladı. Yer Ankara'nın Polatlı ilçesi. Şentepe mahallesinde karşılaşan husumetli iki aile ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Duvar diplerine yaslandılar, araçları kendilerine siper yaptılar. Peşi sıra ateşlenen silahlar ve yaşanan çatışma anlarını bölgedeki

0: İnşaat işçileri saniye saniye kaydetti.
1: Emin abi ne yapıyorsun? Sizce ne? Yat.
0: Silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri 23 kişiyi gözaltına aldı. Silahlı kavgaya ilişkin yapılan aramalarda tarafların üzerinden 8 ruhsatsız silah ele geçirildi. Konuysa şimdi yargıda. Yaşanan olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
2: Adana'da kaza yaptıkları minibüste yaralandığı öne sürülen 55 yaşındaki Muzaffer Yanıkoğlu 3 gün sonra hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemede Yanıkoğlu'nun husumetlileri tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. 3 kişi tutuklandı.
3: Kazada yaralandı dediler, gerçek öldükten sonra ortaya çıktı. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda Oğulcan Güneyer'in kullandığı minibüs Adil Çelik İdaresi'ndeki otomobile çarptı. Yanında arkadaşları Efehan Bolcal, Berke Aksoy ve Muzaffer Yanıkoğlu'nun da bulunduğu Güneyer durmayarak yola devam etti. Dinlenme tesisinde jandarmayla karşılaşan Güneyer, kaza yaptıklarını minibüsteki arkadaşı Muzaffer Yanıkoğlu'nun yaralandığını ileri sürdü. Yanıkoğlu, jandarma eşliğinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Alkollü olduğu belirlenen Oğulcan Güneyer gözaltına alındı. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanede tedavi altına alınan 55 yaşındaki Muzaffer Yanıkoğlu 3 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Yapılan otopside Yanıkoğlu'nun vücudunda darp izlerine rastlanması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yanıkoğlu ile sürücü Oğulcan Güneyer arasında taşıma ihalesi sebebiyle husumet olduğu öğrenildi. Tekrar sorgulanan Güneyer, Muzaffer Yanıkoğlu'yu dövdüklerini itiraf etti.
4: Muzaffer bir kişiyle telefonda tartışmama sebep oldu. Arkadaşlarım Berke ve Efe ile alkol alırken onlara bunu alıp dövelim mi dedim. Onlar da kabul etti. Gidip Muzaffer'i de aldık. Minibüste tartıştık. Efehan Muzaffer'i yumrukladı. Berke de Muzaffer'e vurmaya başladı. Minibüsü sağa çektim. Berke ile Muzaffer'i dövmeye devam ettik.
3: Güneyer'in itirafının ardından 23 yaşındaki Berke Aksoy ve 22 yaşındaki Efehan Bolcal da gözaltına alındı. Üçü de sevk edildikleri mahkemede kasten öldürme suçundan tutuklandı.
2: Kayseri'de geçen Şubat ayında forkliftle girdiği kuyumcuyu soyan hırsız eşekle kaçarken yakalanmıştı. Hakim karşısına çıkan o soyguncuya 9 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

0: Çaldığı forkliftle kuyumcunun kepengini açmış, içeri girip altınları çalmıştı. Soygun sonrası eşekle kaçan zanlı 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Akıl almaz hırsızlığın görüntüsü 9 Şubat gecesi Kayseri'de kayda geçmişti. Önce bir iş yeri önünde duran forklifti çalan hırsız sonrasında soluğu kuyumcunun önünde aldı. Çalan alarma ve çıkan gürültüye aldırış etmeden kepengi forkliftle açtı. İçeri girip tezgahı deviren zanlı 150 gram altın aldıktan sonra da kuyumcudan ayrıldı ama kaçma şekli de geldiği gibi akıllara durgunluk veren cinstendi. Soygun sonrası eşekle kaçan zanlı çok geçmeden yakalandı. Çaldığı altınlarsa evindeki kuş yuvasında bulundu. Hakim karşısına çıkan zanlı 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1: İstanbul Beylikdüzü'ndeki bakım evinde yaşlılara yönelik şiddetin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ama şiddetin sadece fiziksel olmadığı odalarda çekilen videolarla belgelendi. O görüntülerde hijyene dair hiçbir emare yok. Aksine hastalıklara davetiye çıkaran içler acısı bir manzara var. Savcılık devrede, bir de tutuklama kararı var.
2: Kanım dondu yani. O kadar çok vuruyordu ki, çok bağırıyordu.
3: Çığlık atıyorlardı yani. Vicdanımız sızladı yani.
2: Ha, teyzeler falan bağırıyordu, vurmayın diye, vurmayın, yapmayın diye.
4: Psikolojim bozuldu onların çığlıklarıyla.
0: Adı sözde bakım evi ama içerisi işkence yuvası.

0: Bu skandal görüntülerin ardından bir kişi tutuklandı. Bugün ortaya çıkan yeni görüntülerse vicdanları bir kez daha yaraladı.
1: Kendi kulağımızla gözümüzle de gördük zaten. İtiyorlar falan, vuruyorlar. Burada oturuyorum ben. Karşımda görüyordum. Vuruyorlardı. İtip kalkıyorlardı.
0: Yaşlılara uygulanan şiddet ve çirkin muamele o kurumdan yakın zamanda istifa eden bir çalışan tarafından ifşa edilmişti. Görüntüler her şeyin ispatı, kanıtı gibiydi. Bakım evi sakinlerinden zavallı yaşlı kadının kasten yere düşürüldüğü de, vicdansızın bir başka yaşlı kadına tükürdüğü anlarda hepsi kayda geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hızla harekete geçti. Malum bakım evine operasyon düzenlendi.
2: Abla vardı, sürekli bağırıyordu. Vurmayın, yapmayın, imdat, kurtaran yok mu diye.
0: Ele geçirilen yeni kayıtlar akıl almazdı. Hastalara verilen yemeklerin yerlere döküldüğü, odaların pislik içinde olduğu ve yaşlıların bakımıyla ilgilenilmediği belirlendi. O mağdurlardan biri de 62 yaşındaki Selahattin Avcı'ydı. Kızı babasının maruz kaldığı şiddeti anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
3: Babamızın %100 darp raporu verildi. Doktorun söylediği şu, ağır yaralanmaları var. Ve yani gerçekten babam şu anda durumu hala da kötü. Uyuz kapmıştı, mikrop kapmıştı ve ağır yaralar. Babamızın tırnağını işkence çekerek çekmişlerdi. Aynı şekilde Esma teyzenin eşinin de bütün tırnakları, ayak tırnakları işkence çekerek çekilmişti. Ağır yaralar var ve ağır şekilde darplar var. Lütfen bu konuda artık devletimiz bize destek olsun istiyorum.
0: Skandalla ilgili bir şüpheli tutuklandı. 3 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Delillerin ve kamera kayıtlarının yok edilmeye çalışıldığı da iddialar arasında.
4: Hatay'ın Antakya ilçesinde Gastrobahar Festivali düzenlendi. Binlerce yıllık mutfak kültürünü bir araya getiren festivalde Hatay'a özgü yemekler ve yöresel ürünler lezzet tutkunlarının beğenisine sunuldu.
5: Antakya Gastrobahar Festivali'nin birincisi düzenlendi. 6 Şubat asrın felaketinde ağır yıkım gören Hatay'ın Antakya ilçesinde yaralar sarıldı, deprem konutlarının tamamlanmasıyla sosyal hayat canlandı. Antakya Gastro Bahar Festivali'nin ilki gerçekleştirildi.
6: Böylesine güzel büyük bir festivalin yapılması bizim için inanılmaz bir moral kaynağı oldu. Burada çocuklar geliyor, eğleniyor. Çoktandır hani insanların gidecek yeri olmadığı için burası bir festival havasında.
5: 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda düzenlenen ve Antakya'nın binlerce yıllık mutfak kültürünü bir araya getiren festivalde kente özgü yemekler ve yöresel ürünler lezzet tutkunlarının beğenisine sunuldu.
7: Hatay döneri dedikleri bu mu?
8: Evet hocam, Hatay'da meşhur et kıyma karışımı dönerimiz meşhur burada.
7: Şu eti bir gösterelim mi? Kalınlığını, inceliğini, pişmiş oranlığını.
8: Tabii ki. Şöyle hocam.
7: Kağıt gibi.
8: Kağıt gibi, evet hocam.
7: Hatay deyince akla birden fazla lezzet gelir. İşte onlardan bazıları kömbeler. Çeşit çeşit kömbeler var ama daha da lezzetlisi burada dünyanın kabul ettiği bir lezzet. Künefe.
9: Künefe. Birinci sırada künefemiz gelir bizim. Bu şekilde.
7: Bu künefenin lezzeti nereden geliyor?
9: Künefenin lezzeti tereyağından ve peynirinden geliyor. Özellikle künefelik peynir kullanıyoruz. Kesinlikle başka bir peynir kullanılmaz.
5: Festivale hem Hataylılar hem de çevre illerden gelenler yoğun ilgi gösterdi.
7: Hatay denildiğinde akla gelen lezzetlerden bir tanesi de hiç şüphesiz ki Antakya kahvesi. Hataylılar çünkü Antakya kahvesini de bolca tüketiyor. Festivalde de o yüzden standlarda aranan, tüketilen lezzetler arasında. Peki Antakya kahvesi nedir? Farkı nedir ustam?
10: Antakya kahvesinin farkı, misal şöyle diyelim. Cezvemiz alev görmüyor. Alev görmediği için kahveyi de yakmıyor. Kahveyi yakmadığı için aroması yanmamış oluyor. Çok lezzetli oluyor ve Antakya'da kahve suvari içilir çay bardağında.
4: Doğu Anadolu'dan büyük şehirlere kurbanlık sevkiyatı başladı efendim. Ekibimiz de bir besicinin Erzurum'dan Bursa'ya uzanan o yol hikayesi.

0: aylarca emek verdi, sonunda o gün geldi. Doğu Anadolu'da besiciler hayvanlarını büyük şehirlere sevk etmeye başladı.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Doğu Anadolu bölgesinden batı illerine, özellikle de büyük şehirlere on binlerce kurbanlık sevkiyatı gerçekleşiyor. Tabii bu kurbanlıkların sevkiyatı bir hayli de zor oluyor. Aylarca emek verilen kurbanlıklar hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi tırlara birer birer yüklenerek ardından saatlerce süren yolculuğa çıkıyor. Kurbanlıkların yol hikayesindeki başrollerimiz bir yanda yılların tecrübeli besicisi Cemalettin abimiz, bir diğer tarafta ise onun en büyük destekçisi, adeta atom karınca misali çalışan 11 yaşındaki oğlu Ahmetcan.
2: Eylül 15'ten beri şu anda içeride olup halen yemle, otla, arpayla beslediğimiz hayvanlarımızı şu anda kurban hazırlamış oluyoruz. Allah izin verirse işte bakalım, nasipse satmayı düşünüyoruz, satabilirsek.
1: Zor değil mi? Bu emek veriyorsunuz aylarca.
2: Yani illaki çok zor. Her dakika başındasın, kamerayla izliyorsun, gece gündüz işte emek veriyorsun. Allah nasip ederse bakalım ki emeklerimizi alabilir miyiz?
1: En büyük destekçin de 11 yaşındaki oğlu Ahmetcan.
2: Tabii beraberiz. Ramazan'da da çocuk bir sahurdan beri kalkıp geliyor, bir yer benimle beraber. Ben ne yapıyorsam o da benimle aynı şeyi yapmaya çalışıyor, gücü yettiği kadar.
1: Ahmetcan, sen neden duygulandın?
3: Abi mallarımız gidecek ya.
1: Üzülüyor musun? Hepsiyle sen ilgilenmişsin.
3: Tabii. Anılarımız var onlarla. O tarttığımız günler. Öyle abi. Onlarla çok benziyordum ben. Seviyordum.
0: Özenle bakılan kurbanlıklar tek tek tıra alındı.
1: Tabi sabahın erken saatlerinde hayvanların tırlara yüklenme işlemi başlıyor. Öncelikle tırda yere işte görmüş olduğunuz gibi talaş seriliyor ki hayvanlar yolculuk esnasında rahat bir şekilde yolculuklarını gerçekleştirsin. Ardından sırasıyla yükleme işlemi ve ardından tırda bağlama işlemi yapılıyor. Ancak zaman zaman hayvanlar kaçabiliyor. Zaman zaman ise bağlandıkları yerden açılabiliyor. Tabi bir hayli zor oluyor, ancak sırasıyla hayvanlar görmüş olduğunuz gibi yükleniyor. Tabi hayvanlar birisi de paşa, özellikle de Ahmetcan'ın ayrılırken gözyaşı döktüğü paşayı da şu an itibariyle ekranlarda görüyorsunuz. Saatler süren yüklemenin ardından artık görmüş olduğunuz gibi kurbanlıklar sırasıyla birer birer artık tıra yüklendi. Tabii tıra yüklendikten sonra da yine hayvanların rahat edip etmediği kontrol ediliyor. Ahmetcan da burada kalıyor artık diğer hayvanlarla ilgili.
2: Yerlerine baksak Allah izin verirse.
3: Daha görüşürüz.
2: Hadi Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Hayırlı yollar diyelim. Hayırlı sana da hayırlı olsun. Günler diyeyim.
3: İnşallah güle güle gelirsin. Çok çabuk gelirsin.
2: İnşallah.
1: En zor kısmı da burası oluyor değil mi? Vedalaşmak.
2: Evet, aynen.
0: Şimdi yolculuk zamanı. Besici ailesiyle vedalaştıktan sonra yardımcı şoförle birlikte yola çıkıyor.
1: Evet, sabah saatlerinde başlamıştık. Artık kurbanlıkları sırasıyla tıra yüklemeye. Tıra yükleme işlemi tamamlandı. Ardından veteriner kontrolü gerçekleştirildi ve tır hareket etti artık. Erzurum'dan Bursa'ya uzanan yolculuğumuz da başladı. Tabii bu yolculukta kaptanımız Caner Kutlu bizimle birlikte olacak.
2: Bu meslek çok zor bir meslek ama artı zevk de aldığım yerinde oluyor. Çok zorluk çektiğin yerde oluyor. Severek yaptığın işte zaten zevk alıyorsun. Gece gündüz bakımını üstleniyorsun.
1: Doğu Anadolu bölgesindeki şehirlerden batı bölgelerine giden hayvanlar daha çok rağbet görüyor, daha çok aynen, tercih doğru. ediliyor. Bunun sebebi ne sence?
2: Sebebi şöyle, şimdi bu hayvan 6 ay, 5-6 ay yaylalarda kalıyor. Yani dağın başında serin sularla, yepyeşil otlu yayla, otuyla dışarıda yatıp kalkıyor özgürce. Kışın sadece besiye geliyor, işte 10. ayda, 9. ayın 15'inden sonra içeri tekrar alıyoruz.

0: besi ondan sonra başlıyor. Ama normalde bu hem danayken hem de 2 yaşına kadar yaylalarda otlayıyor.
1: Narman'dan yola çıktıktan yaklaşık 45 dakika sonrasında kısa bir mola verdik. Oldukça önemli çünkü yolculuğun ilk başlarında hayvanların, kurbanlıkların herhangi bir şekilde yerini kaybetip kaybetmediği ya da yine iplerinin çözülüp çözülmediği kontrol ediliyor. Bir tarafta kaptanımız, diğer tarafta ise Cemalettin abimiz yol boyunca aslında her bir saatte işte bu şekilde uygun noktalarda durduktan sonra kontrollerini gerçekleştirecek. Tarafta yeni bir heyecan var. Oraya gideceksin, acaba satılacak mı satılmayacak mı heyecanı varken bir taraftan da ailenden de 25 gün uzak kalacaksın.
0: Yani o da çok zor geliyor. Yani akşama kadar hayvanın temizliğiyle ilgileniyorsun, yemesiyle ilgileniyorsun, suyuyla ilgileniyorsun. Hastalığı varsa hastalığıyla ilgileniyorsun. Yani 24 saat çocuk gibi başında bekliyorsun.
2: Kurbanlıklarla yüklü tırı kullanmak hiç de kolay değil.
1: Yolculuğumuza devam ediyoruz. Devam ederken de tabii ki yolculuk esnasında sohbet etmeyi de, hasbihal etmeyi de ihmal etmiyoruz. Caner Kutlu kaptanımız yıllardır aslında Doğu Anadolu bölgesinden batıya canlı hayvan taşımacılığı yapıyor. İşinin ehli bir kaptan şoförümüz diyebiliriz. Üstadım, öncelikle seni tanıyalım. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun ve bu işin incelikleri neler sence?
3: Şöyle söyleyeyim, çocukluktan beri çekirdekten yetişme. Yıllardır bu işin içerisindeyim çocukluktan beri. Bu işin inceliğine de gelecek olursak, canlı hayvan taşımacılığı bizim diğer tır şoförlerinden daha hassasiyet gerektiren, daha dikkat gerektiren, sürekli durup hayvanları kontrol etmemiz gerekiyor. Ani fren yapamayız, virajlara sert giremeyiz. Yani uzun lafın kısası, arkanda canlı hayvan taşıyorsun, can taşıyorsun neticede. Bunu taşımak için de normal bir tır ehliyeti yetmiyor tabii ki doğal olarak.
1: Ekstra bir ehliyet.
3: Tabii ki. Tarım Hayvan Bakanlığı'ndan ekstra hayvan taşıma belgesi alıyoruz. Bunları taşımak için biz de bunun eğitimini alıyoruz. Allah nasip ederse 17-18 saat sürüyor. Zaten çift şoför olduğumuz için rahatlıkla Bursa'ya bir 17-18 saatte varabiliyoruz. Çocukluğumdan hatırlarım, rahmetlik babamla sürekli çünkü gider gelirdik. Yani eski yollarda araba sürmek çok zordu. Ama şimdiki yollarda daha rahat. Mesela eski yollarda hayvan taşımacılığı yaparken bile çok zorlanırdık. Sürekli tek şerit olurdu. Hep viraj olurdu. Çakırlı çukurlu yollar olurdu. Ama şu an otoban gibi bütün yollar. Yani normal bildiğimiz E5 yolu bile artık bir otoban gibi. Çok rahat bir şekilde girip geliyoruz yani.
1: Geçmişte bir şoförle muhabbet ettiğimizde Sansa Deresi denilen yerde iki araç geçmezdi. Aynı aynaya sürterdi tabirini kullanmıştı. Şimdi o yolda yine duble yollarda inşa edilmiş durumda Erzurum'dan Bursa'ya kadar.
3: Doğrudur, ben de o yolu çocukluğumdan iyi hatırlarım. İki araba bazen öyle virajlar vardı ki beklerdik, karşıdakine yol verirdik. Çünkü iki araba yan yana geçemezdi. Ama şimdi Sansar Deresi'ne baktığınız zaman otobandan hiçbir farkı yok. Çok rahat. Viraj bile yok denebilir yani neredeyse.
2: Her yıl kurban pazarlarında sıkı sıkıya pazarlık yapan besicilerin yaşadığı zorlu yolculuğun küçük bir kısmını getirdik ekranlarınıza. Onların bu telaşı kurban bayramı bitimine dek sürecek. Besici hayvanların tamamını sattıktan sonra Erzurum'a dönecek.

0: Ajans hafta sonundayız efendim. Devam ediyoruz. Artık saatlerimizi 7'ye yaklaştırıyoruz. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Süper Lig'de şampiyon Galatasaray. Antalya Spor'u 4-2 yenen Sarı Kırmızılılar üst üste 4, toplamda ise 26. kez mutlu sona ulaştı.
1: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında hesap koman Antalya Spor'u Mario Lemina, penaltıdan Victor Osimhen, Hüseyin Türkmen'in kendi karesine ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 4-2 mağlup etti.
2: Yunus cezalarını gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topu buluşu. Osimhen!
1: Alınan galibiyetin ardından 77 puana yükselen Sarı Kırmızılar, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan

0: ederek tarihinde 26. kez şampiyon oldu.
1: Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.

0: Üst üste 4 şampiyonlukla kendi rekorunu egale eden Galatasaray'da maçın ardından futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Sarı kırmızılı ekip tribündeki taraftarına giderek şampiyonluğu onlarla birlikte kutladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray, sezonun son maçında Kasımpaşa deplasmanında olacak.
1: Galatasaray'la üst üste 4 kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk, Türk futbolunda en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci teknik adam oldu.
0: Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk futbol tarihinin en çok şampiyon olan ikinci teknik direktörü unvanını aldı. Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, toplamda ise 26. kez ligi zirvede tamamladı. Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Buruk, Galatasaray'la 4. kez mutlu sona ulaşarak şampiyonluk apoleti sayısını 5'e çıkardı. Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim bu alanda rekoru elinde bulunduruyor. Üst üste 4, toplamda ise 5. şampiyonluğuna ulaşan Okan Buruk, 4 kez mutlu sona ulaşan Ahmet Suat Özyazıcı'yı geride bırakarak 2. sırada tek başına kaldı. Lig tarihinde Mustafa Denizli, Gordon Min, Brian Birch ve Christoph Daum'un 3'er şampiyonluğu bulunuyor. Okan Buruk Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör oldu. Sarı kırmızılı ekibi son 3 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, bu yıl da ligi kazanarak 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste şampiyonluk kazanarak rekoru elinde bulunduran Fatih Terim'i yakaladı. Okan Buruk Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda. Ligde bu sezona kadar 7 kez futbolcu olarak, 4 kez de teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk'un toplamda 11 şampiyonluğu bulunuyor. Buruk bu sezonda şampiyonluk sayısını 12'ye çıkardı.
1: Başkan Erdoğan Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Avrupa Birliği'nin Türkiye olmadan küresel krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağını belirten Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır dedi.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar, Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir, dedi. Avrupa Birliği'ne aday Türkiye'nin bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam edeceğini söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağına dikkat çekti. Bugün gelinen noktada Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç

0: daha da artacaktır. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini tam üyelik perspektifi temelinde kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahip olduğunu belirtti ve ekledi. Türkiye olarak ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz. Başkan Erdoğan mesajın sonunda 9 Mayıs Avrupa Günü'nün ortak coğrafyada barış, huzur ve dayanışma vesilesi olması temennisinde bulunarak Avrupa halklarının Avrupa Günü'nü kutladı.
1: Rusya'daki 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları bu yıl Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin vurur Rus tehditlerinin gölgesine sönük geçti. Tören son 20 yılın en dar kapsamlı geçidi oldu. Vladimir Putin ise Batı'yı tehdit etti. Benzersiz silahlar üretiyoruz dedi.
0: Tanklar yoktu. Ağır silahlar geçmedi. Moskova'daki 9 Mayıs töreni alınan yoğun güvenlik önlemleriyle dikkat çekti.
2: Bugünkü askeri geçit töreni Ukrayna'nın saldırı tehditlerinden dolayı şimdiye kadar Kızıl Meydan'da yapılan en dar kapsamlı 9 Mayıs töreni olarak tarihe geçti. Ukrayna savaşına başladığında 3 gün sonra Kiev'de zafer yürüyüşü yapmayı hedefleyen Kremlin, savaşın 5. yılında Kızıl Meydan'da tören yapmak için ABD'den destek istemek zorunda kaldı.
0: Rusya, Nazi Almanya'sına karşı 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin 81. yıl dönümünü kutladı. Moskova'daki Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit törenine Rus ordusunun farklı birlikleri katıldı. Normal şartlarda Rus askeri gücünün gövde gösterisine dönüşen törende yaklaşık 20 yıldır ilk kez tanklar, füzeler ve ağır silahlar yer almadı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, bu kısıtlı formatın mevcut operasyonel durum ve Ukrayna'dan gelebilecek saldırı tehditleri nedeniyle tercih edildiğini belirterek ek güvenlik önlemlerinin alındığını vurguladı. Putin'in zafer günü konuşması da kısa tutuldu. Yaklaşık 8 dakikalık konuşmasında Putin, Ukrayna'daki özel askeri operasyonda zafer sözü verdi.
2: İkinci Dünya Savaşı'nı Ukrayna Savaşı ile kıyaslayan Putin, atalarının elde ettiği başarının günümüzde de Ukrayna Savaşı'nı yürüten Rus askerlerine ilham kaynağı olduğunu dile getirdi. Putin, Rus askerlerinin bugün NATO tarafından silahlandırılan ve desteklenen saldırgan güçlere karşı kahramanca ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.
0: Putin, Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde düzenlenen töreni birlik ve kararlılık mesajı olarak sundu.
3: Birliğimiz ve her şeye dayanma gücümüz her türlü zorluğun üstesinden gelecektir. Ortak bir hedefimiz var. Herkes zafere kişisel katkıda bulunur.
0: Batı ile gerilimin tırmandığı bir dönemde Moskova'dan verilen mesajlar dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Putin ayrıca Avrupa'ya gözdağı verdi. Eşsiz silah üretiyoruz dedi.
3: Rus askerlerinin yanında işçiler, tasarımcılar, mühendisler, bilim insanları ve mucitler var. Seleflerinin geleneklerini sürdürerek modern savaş deneyiminden yararlanıyor. Gelişmiş ve benzersiz silahlar üretiyor ve seri üretimlerine başlıyorlar.
0: Ancak tüm bu mesajlar önceki yıllardaki geniş çaplı askeri güç gösterilerinden uzak bir atmosferde verildi. Törenin en dikkat çeken detaylarından biri ise Kuzey Koreli askerler oldu. Kuzey Kore birlikleri Kızıl Meydan'da nizami geçiş yaparak Rus ordusuna eşlik etti.
1: Rusya Devlet Başkanı Putin zafer günü kutlamaların ardından bir basın toplantısı düzenledi. Ukrayna Savaşı'na dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 4 yıldır devam eden şiddetli çatışmaların sona yaklaştığını belirten Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile 3. bir ülkede görüşmeye açık olduğunu söyledi.
4: Sanırım bu mesele sona eriyor.
5: Kiev, Moskova arasında olası bir barışa bu sözlerle kapı araladı.
4: Batı önce Ukrayna'ya yardım sözü verdi ve ardından Rusya ile bugüne kadar devam eden bir çatışmayı körüklemeye başladı. Sanırım bu mesele sona eriyor.
5: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının ardından Kremlin Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi. Putin savaşın sona ermesi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile masaya oturmaya sıcak baktığını söyledi.

0: duyurdu. Açıklamada ayrıca ABD'ye ait bölgedeki askeri merkezler ve savaş gemilerinin hedefte olduğu da vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medyadan ard arda yaptığı paylaşımlarla İran'ı hedef almayı sürdürdü. Trump'ın paylaştığı görsellerden birinde selefleri Obama ve Biden dönemlerinde faal halde görev yapan İran donanması deniz tabanına gömülmüş ve batık halde tasvir ediliyor. Trump bir diğer gönderisinde de İran'a ait insansız hava araçlarının ABD donanması tarafından imha edilmesini dronlar kelebekler gibi düşüyor benzetmesiyle paylaştı. Bir diğer paylaşımda da ABD donanmasına ait bir geminin İran dronlarını lazer silahıyla imha ettiği görülüyor. Fotoğrafın üzerinde de "Görüşürüz dronlar" yazısı göze çarpıyor. Gelişmelerle birlikte ABD'nin müzakerelerdeki taleplerine ilişkin İsrail basınına dikkati çeken açıklamalar yansıdı. Kanal 13'e konuşan bir İsrailli yetkili Trump'ın Netanyahu'ya İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum konusunda taviz verilmeyeceği yönünde taahhütte bulunduğunu ileri sürdü.
1: İran'ın nükleer silahı olmayacak. Bunu elde etmelerinin hiçbir yolu yok.
0: İsrailli yetkilinin ayrıca Trump'ın İsrail tarafından savaşa sürükleniyormuş hissine kapılmaması için sürecin kendi kontrolünde yürütülmesine izin verildiğini de söylediği iddia edildi. Açıklamada aynı zamanda İsrail'in çatışmaların yeniden başlamasına karşı hazırlık yaptığı da vurgulandı. Mossad'ın Netanyahu'ya sunduğu rapordaysa saldırıların sürdürülmesinin Tahran yönetiminin çöküş sürecini hızlandırabileceği yönünde değerlendirmelere yer verildi.
2: İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik engellemeleri birçok hükümet gibi Londra'yı da yeni güvenlik adımları atmaya itti. İngiltere Savunma Bakanlığı Orta Doğu'ya savaş gemisi gönderme kararı aldı. Devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'nda ticari tankerlere yönelik müdahalelerinin ardından İngiltere kolları sıvadı. Birleşik Krallık Kraliyet Donanması'nın en gelişmiş hava savunma destroyer yerlerinden HMS Dragon'ı Orta Doğu'ya gönderiyor. Konuya ilişkin açıklama İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada geminin deniz taşımacılığının korunmasına yönelik olası uluslararası görevler kapsamında bölgeye konuşlanacağını duyurdu. Soykırımcı Netanyahu hükümeti ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları son olarak yerinden edilen Gazelilerin kaldığı Eş-Şati mülteci kampına hedef aldı. Saldırıda biri çocuk, en az 6 kişi yaralandı.
3: Bu nasıl bir yaşam? Ölürsek daha iyi. Biz burada hepimiz siviliz. Soykırım ve bombardıman devam ediyor. Her şey aynı.
4: İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de bombardımanını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları bu kez Eş-Şati mülteci kampında bir evi hedef aldı. Hava saldırısının düzenlendiği bina büyük bir gürültüyle yerle bir oldu. Binadan alevler yükseldi. İnsanlar can havliyle kaçmaya başladı. Saldırıda biri çocuk, en az 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
3: Savaş bitmedi. Burada hep saldırı altındayız. Bir aylık bebeğimin tüm eşyaları gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şey yıkıldı.
4: Gazeliler İsrail teröründen kaçacak bir yer bulamıyor.
5: Ben artık sokakta oturuyorum. Ne zaman evimize girsek tahliye emri veriyorlar. Döndüğümüzde evimizin yıkıldığını gördük. Ben nereye gideyim?
3: Saldırılar çok şiddetliydi. Şarapnel parçaları çok uzak yerlere ulaştı. Burası gördüğünüz gibi bir kamp zaten. Çok sayıda kişi küçük alanlarda kalıyor.
4: Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 850 Filistinli yaşamını yitirdi. 2433 kişi ise yaralandı.
2: Gazze kasabı Netanyahu ateşkesin gölgesinde bombardımanı sürdürürken uluslararası

0: kamuoyundan tepkiler gelmeye devam ediyor. Ünlü rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters katıldığı bir programda İsrail'in saldırılarını kınadı. Her sabah uyandığımda Gazze için gözyaşı döküyorum diyen Waters, Filistin haklarını desteklemeye devam edeceğini ve her zaman doğru olanı yapacağını söyledi.
1: Her sabah uyandığımda Gazze için gözyaşı döküyorum. Çünkü 80 yaşındayım ve gözlerimin önünde her gün bütün bir halkın soykırıma uğradığını hiç görmedim. Bu olanların Nazilerin yaptıklarından hiçbir farkı yok. Her sabah uyandığımda Gazze için gözyaşı döküyorum. Çünkü 80 yaşındayım ve gözlerimin önünde her gün bütün bir halkın soykırıma uğradığını hiç görmedim. Bu olanların Nazilerin yaptıklarından hiçbir farkı yok.
0: Covid-19 pandemisinin ardından dünya şimdi de hantavirüs alarmıyla diken üstünde. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği kruz gemisi önümüzdeki saatlerde İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki Tenerife kentine demir atmaya hazırlanıyor. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius adlı gemideki 23 ulustan 150'ye yakın yolcunun tahliyesi için İspanya hükümeti tüm hazırlıklarını tamamladı. İspanya İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarından aktarılan bilgiye göre virüsün Tenerife'deki sivil halka herhangi bir risk taşımaması için gemi önce liman girişine demirlenecek. Ardından karantina altındaki yolcuların tahliye edilerek teknelerle birlikte gemiden limana ve oradan da otobüslerle Tenerife Havalimanı'na transfer edileceği bildirdi. Askeri acil müdahale birimlerine bağlı askerlerin kontrolünde gerçekleşecek olan bu tahliye işleminden önce tüm yolcular ve mürettebat gemi içinde bir sağlık kontrolünden geçirilecek. Virüsün yayılma riski nedeniyle yolcular uçakları hazır olana kadar gemiden ayrılamayacaklar. Her transferin ise yaklaşık 10 dakika kadar sürmesi planlanıyor. Gemiden ilk olarak Madrid'deki Gomezullo Askeri Hastanesi'ne gönderilecek ve karantinaya alınacak 14 İspanyol inecek. Tahliye sürecinde yolcularla transfer operasyonunda görev alacak personelin maske kullanması zorunlu tutuldu. Bagajların da tedbir amacıyla özel koruma torbalarına yerleştirileceği bildirildi. Aynı zamanda geminin bir deniz mili yarı çapına yaklaşma yasağı getirildi ve liman çevresinin tamamen karantinaya alınacağı da ifade edildi. Şimdiye kadar hantavirüsten 3 kişinin hayatını kaybetti ve mevcut durumda 6 virüs teşhisi konulan kişinin olduğu ifade ediliyor. Canlı görüntüler gemiden, canlı görüntüler de şu anda ekranlarınızın sağında görünüyor. Geminin ışıklarının yandığı görülüyor. Karantinaya alındı. Geminin çevresine yaklaşmak yasaklandı. Bir deniz mili yarı çapına kadar yaklaşma yasağı getirildi. Liman çevresi de tamamen karantina altına alındı. Ve konuyla ilgili çalışmalar ekiplerce devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'ndan hantavirüs vakalarına ilişkin de bir açıklama geldi. Bakanlık sürecin titizlikle takip edildiğini vurgulayarak Türkiye'de pozitif vaka tespit edilmediğini duyurdu.
2: Hantavirüs vakaları Arjantin açıklarındaki yolcu gemisinde 3 kişinin ölümüne neden oldu. Tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Gemide yaşanan ölümler 2020'de başlayan koronavirüs pandemisini akıllara getirirken yeni pandemi korkusu ise endişeye neden oldu. Hantavirüs vakalarına ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada virüsle ilgili sürecin titizlikle takip edildiği ve Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı. Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir denildi.
0: Şimdi Hürriyet gazetesine bir göz gezdirelim efendim. Bakalım bugün hangi başlıklar, hangi manşetler yer alıyor Hürriyet gazetesinde.

0: Şampiyon Galatasaray başlığı var. Sürmanşetlerde Galatasaray iki kez geriye düştüğü maçta Antalya Spor'u yenerek ligin bitimine bir hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan etti diyor. Cimbomlu taraftarlar 4-2 biten karşılaşma sonrası yurdun dört bir tarafında bayraklarla şampiyonluğu kutladı. Sokaklar sarı kırmızı renge büründü. Sürmanşetleri süslüyor. Kaçakçı fena üzdük başlığı var manşetlerde. Zeynep Boz 10 yıl sonra müzelerde daha temiz koleksiyonların olacağını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkta Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, AB'nin artık çalıntı tarihi eser aklamadığını söyledi. Bu değişimde olduğunu belirten Boz, yurt dışındaki arkeoloji piyasasına biraz üzdük açıklamalarını yaptı. 13.453 eser döndü. Son 24 yılda Türkiye'den kaçırılmış 13.453 tarihi eser geri getirildi. Son yıllarda getirilen eserlerin sayısında sıçrama oldu. Bu başarıda Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Boz ve ekibi de etkili oldu diyor Boz. Türkiye'de çabaların Avrupa Birliği'nin artık kaçak tarihi eserlere çalıntı muamelesi yaptığını söylemiş manşetlerde, Hürriyet'te yer almış. Hemen yanında ise Patrik'ten ruhban okulu iddiası. Eylül'de açılacak diyor. Fener Rum Patriği Bartolomeos, yıllardır tartışma konusu olan Heybeliada Ruhban Okulu'nun Eylül'de görkemli bir açılışla yeniden faaliyete geçeceğini söyledi. Önümüzdeki aylarda okul kompleksindeki kapsamlı yenileme çalışmaları tamamlanacak. Eylül ayında da açılışını yapacağız demiş. Bu kapsamda açıklamaları da Hürriyet'te yer almış. Altta ise YKS ile ilgili bir gündem var. Üniversite sınavı yaklaşıyor biliyorsunuz. Uzmanların da açıklamaları var. Son virajda çalışmanın sınav sonucunu doğrudan etkileyeceğini söylüyor uzmanlar. Eğitim uzmanı Cihan Yeşilyurt 40 günde çözülecek 8.000 soru kaderi değiştirebilir açıklaması yapmış. YKS 40 günde 8.000 soru çözün diyor öğrenciler için uzmanların uyarılarına göre. Uşak Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım çok önemli itiraflarda bulundu. Belediyenin lüks araçlarını eşi ve çocuklarına tahsis ettiğini kabul eden Özkan Yalım, Özgür Özel'le para ilişkisini de anlattı. Özgür Özel'e hediye saat ve çanta gönderdiğini, kurultay sürecinde de para yardımı sağladığını söyledi. Özel'in makam aracının VIP dönüşümü için ödenen 170 bin avro da belediyeye fatura edildi.
1: Başkasına başkanı şey yaptı biraz. Özkan Yalım'ın kesin ilaç istemli olarak ve tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiş oldu.
2: Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den usulsüz şekilde ihraç edildiğini söylediği parti yönetimini hedef aldı. Cezaevinde tarafıma CHP Genel Merkezi'nden gelen mektupta 7 gün içerisinde savunma vermem gerektiği yazıyordu ancak ben 3 Mayıs pazar günü ihraç edildiğimi basından öğrendim. Savunmam alınmadan usulsüz bir şekilde partiden ihraç edilmem söz konusudur. Ben ayın 3'ünde yapılan bu ihracın CHP'nin 4 Mayıs tarihinden itibaren Türkiye genelinde sahaya inerek çalışmalar yapacak olmasından kaynaklandığını, bu tarihten önce savunmam alınmadan usulsüz şekilde apar topar ihraç edildiğimi düşünüyorum. Ben zaten 28 veyahut 29 Nisan tarihlerinde CHP'den istifamı içeren dilekçemin teslim alındısı yapılmak suretiyle genel merkeze iletmiştim. Ancak dilekçem dikkate alınmayarak usulsüz bir şekilde partiden ihracım yapılmıştır dedi. 57 yaşındaki eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sevgilisi olduğu iddia edilen 21 yaşındaki belediye personeliyle rüşvet operasyonu kapsamında Ankara'da bir otel odasında gözaltına alındı ve tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırıldı.
3: Yaklaşık 18 bin civarı.
2: CHP yönetimi ilk etapta Özkan Yalım'ın üyeliğini askıya aldı. Parti yönetimi tepkiler üzerine günler sonra Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Yüksek Disiplin Kurulu 2 Mayıs'ta olağanüstü toplanarak Özkan Yalım'ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verdi.
0: CHP'deki yolsuzluk, rüşvet ve parti içi tartışmalar istifaları da beraberinde getirdi. Yerel seçimlerden bu yana 17 belediye başkanı CHP ile yollarını ayırdı. 15 AK Parti saflarına geçti. Peki bu isimler kim? CHP'de yeni istifalar bekleniyor mu? Cevapları şimdi haberimizde olacak.

0: Türkiye yüzyılının inşası mücadelemize destek olmak amacıyla aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz.
1: CHP'de yaprak dökümü sürüyor. Yerel seçimlerden bu yana ana muhalefet partisinden 17 belediye başkanı istifa etti, 15'i AK Parti'ye geçti.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli hanımefendi, öncelikle Aydın'a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum.
1: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çelçioğlu'nun istifası CHP'de deprem etkisi oluşturdu. Aydın Söke, Antalya Aksu, Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanları da Altıokla yollarını ayırarak AK Parti'ye katıldı.
3: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
1: CHP yönetimi yolsuzluk, rüşvet ve parti içi tartışmalar nedeniyle zor günler geçirirken belediye başkanları da partiyle bir bir yollarını ayırıyor. Ardahan Göle, Antalya Serik, Yalova Altınova belediye başkanı da iktidar partisine katıldı. Önümüzdeki günlerde başta Afyon Karahisar olmak üzere CHP'deki gidişattan rahatsız olan belediye başkanlarının istifa ederek AK Parti'ye katılması bekleniyor.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Saha 2026'da konuştu. Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılıp katılmayacağı sorusuna Ömer Çelik toplantılarda gelişmeleri görürsünüz sözleriyle cevap verdi.
5: Partimize geçecek belediye başkanlarını zaten şeyde görüyorsunuz. İl başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Dolayısıyla o toplantılar zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katılacak mı sorusunu böyle yanıtladı. Haberi yazan gazetecileri ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yüklenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
5: Kendi partisini yönetememek diye bir durumu var. Kendi partisinin yönetimini konsolide edememe diye bir durumu var. Ve bunu sürekli olarak AK Parti üzerinden izah etmeye çalışıyor ki bu son derece aslında bir siyasi yetersizlik doğuruyor. Herkesi tehdit eden birisinin tabii demokrasiden bahsetmesi sadece trajik bir tablo ortaya çıkarıyor.
1: Çelik Saha 2026'ya katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım da vardı.
5: Netanyahu hükümeti bir terör örgütü gibi hareket ediyor. Tamamen bir karanlığı temsil ediyor. Bu karanlık siyasi faaliyete karşı en güçlü ses Cumhurbaşkanımızdır. Bu karanlığa direnmeliyiz. Bu katliam şebekesine direnmeliyiz. Ve ne olursa olsun medeniyetin değerlerini, insanlığın değerlerini ayakta tutmalıyız.
1: Çelik'e İsrail ile Yunanistan arasındaki sıcak ilişki de soruldu.
5: Yani Güney Kıbrıs Rum kesimine İsrail'in getirilmesi ya da İsrail'le bu kadar içli dışlı olması, Yunan Başbakanı'nın bir soykırım şebekesiyle dostluk ifade etmesi Yunanistan için doğru yaklaşımlar değil. Rum kesiminin ya da Yunanistan'daki yönetimin Siyonizm'le bu kadar yan yana durması aslında kendi geleceklerine verdikleri bir zarardır.
1: Sözcü Çelik savunma sanayinde yapılan engellemeleri de hatırlattı.
5: Partimize açılan parti kapatma davasından 27 Nisan'da verilen o muhtıra teşebbüsüne ve bilinen ve bilinmeyen bir sürü siyasi sabotaja kadar bu yerli vesayetin engelleme çabaları aslında küresel vesayetin ajandasının bir parçasıydı. Dolayısıyla siz hükümet ayakta kalamasaydı, bu istikrar ortamı oluşamasaydı o zaman bütün bunlar olmayacaktı. Geçmişte bu şekilde yapmışlardı çünkü.
4: Sırada Akşam Gazetesi var efendim. Akşam Gazetesi'nde bakalım bugün hangi başlıklar hakim? Şöyle bir baktığımızda rüşvete düştü, fitneye sarıldı diyor manşette CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Partisindeki yolsuzluk ve rüşvet batağı kendisine uzandıkça muvazeneyi kaybetti. İftira ve yalanlar savurmaya başladı diyor. Kriptolu görüşüyorla iftirası. Yolsuzluktan tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kurultay öncesi 1,2 milyon

0: milyon TL verdim dediği özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Başkan Erdoğan'la kriptolu telefonla görüştüğünü iddia etti. Gürlek ise Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak sorumluluk duygusunu yitirmiş siyasetin ürünü dedi. Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgi yaymaktan da soruşturma başlatılmış. 3 Türk'e karantina kararı diyor. Hantavirüs görülen gemide bulunan ve herhangi bir semptom bulgusu olmayan 3 Türk bugün yurda getirilip karantinaya alınıyor olacakmış. Hemen altında ise bir operasyon haberi var. FETÖ'cüler kaçamadan enselendi diyor. FETÖ üyeliği nedeniyle görevden ihraç edilmiş 4 eski hakim Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken operasyona yakalanmışlar. Ve Avrupa'yı sahadan sildik başlığı dikkat çekiyor. Sahada halk gününde büyük kalabalık demiş. Fuarın dördüncü günündeki halk gününe ilgi yoğun oldu. Vatandaşlar İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda sergilenen teknolojilere hayran kaldı. Saha Expo'da imza atılan anlaşmalar 8 milyar doları geçti. Toplam rakam Avrupa devlerini geride bıraktı diyor. 120 ülkeden katılımcının yer aldığı fuarda 180 anlaşma imzalandı. 2024'te 6 milyar dolar olan ihracat anlaşmaları tutarı bu yıl 8 milyar dolara çıktı. Bu rakam İspanya, Hollanda, İsveç ve Norveç gibi Avrupa ülkelerinin yıllık savunma sanayi ihracat rakamlarını da geride bırakmış Akşam Gazetesi'nin haberine göre. Ve Kurban Bayramı yaklaştı efendim. Kurbanlıklarsa büyük şehirlere giriş yaptı. Yani pazarlıklar başladı diyebiliriz. Peki İstanbul'da durum ne? Fiyatlar ve kurban pazarındaki son durum geliyor şimdi ekrana.
1: Her bir arabada 25 tane 30 tane arası hayvan var. Kars'tan nükledik. Afyon'a gidiyoruz.
2: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurbanlıkların büyük şehirlere yolculuğu başladı.
3: Kayseri olsun, Çorum, Ankara gibi illere şu an götürüyoruz.
4: Anadolu illerinin kurban pazarlarının açılışıyla günlük 100 araca kadar kontroller yapıyoruz.
5: Veteriner yol kontrol ve denetim istasyonunda bulunan veteriner hekimler tarafından tırlara yüklenen kurbanlıkların sağlık raporları kontrol ediliyor. Ardından küpe numaralarına bakılıyor ve fiziki muayenesi gerçekleştiriliyor. Herhangi bir sorun yoksa kurbanlıkların geçişine izin veriliyor.
6: Hasta hayvan varsa geri gönderiyorlar. Milletin sağlığıyla oynamasınlar diye.
7: 40 bin 50 bin arası hayvan sevki yapıldı çiftliklere.
2: Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yapar yapmaz pazarlıklar da başladı.
8: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İstanbul'da hazırlıklar tamamlandı. Büyükbaş hayvanlar görücüye çıktı.
9: Kurbanlık bakmaya geldik şu anda. Beğenirsek bir tane alacağız zaten.
10: Hayvanlarımızın da %70'i satıldı yani. Bu gördüğünüz bu sıralar hep satıldı.
8: İşte en gözde kurbanlıklar. Bir yanımda mavi, diğer yanımda paşa. Paşanın ağırlığı tam 1 ton 10 kilogram ve şimdiden alıcısını bulmuş durumda.
11: Bu sırada var, arka sırada var. Hepsi de zaten çok güzel cins hayvanlar. İşte bakmaya geldik.
12: Şu anda 210 bin liraya sattığımız hayvanımız da var. 400 bin liraya sattığımız hayvanımız da var.
13: Fiyatlarımız şu an 460-470. Şu an her şeyin içinde kesim 475 liraya hizmet veriyoruz.
8: Kurbanlık satışları başladı, pazarlık kapısı aralandı. İşte çetin bir pazarlık. Kaç diyoruz?
10: Ayağı gözü. 400 bin lira diyoruz bu danamıza.
8: Biz
14: fiyatta biraz yüksek bulduk ama anlaşma yoluna bakacağız. Sen malına bir daha para iste, ben fiyat vereceğim.
10: 90 bin istiyorum sana.
15: Fiyatını duyuyorum abi.
14: 360 bin.
8: Hadi ortaya
15: bulalım. 80 bin hayırlı
12: olsun. Fiyatlar 30-35 kilogramdan başlıyor hisselerimiz. 36 bin liradan başlayıp 55 bin liraya kadar giden hisselerimiz var.
13: Fiyatı ne belirliyor? Besi belirliyor. Hayvanın güzelliği belirliyor. Sağlıklı olması belirliyor.
16: Şimdiden tüm insanların Kurban Bayramı'nı kutluyorum.
0: Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu Kurban Bayramı öncesi kurbanlıkların sağlık kontrollerine ilişkin önemli mesajlar verdi. Vatandaşların kurbanlıklara dair veteriner sağlık raporlarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Eroğlu, sağlıksız hayvanlara ilişkin belirtileri de anlattı.
17: Hayvanlar
15: bir yerden başka bir yere taşınma durumunda önce

0: içinde bulunduğu yerde onların sağlıklı olduklarını belgeleyen veteriner sağlık raporlarının alınması gerekiyor.
1: Kurban Bayramı öncesi uyardı. Hayvan pazarlarına gelen kurbanlıkların sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti.
0: Hayvanların pasaportlarıyla birlikte hayvan sahiplerimiz, işletme sahipleri hayvanı nakledeceğiyle ilgili ilçe müdürlüklerine müracaatlar oluyor Tarım Bakanlığı'nın. Ve veteriner hekimler hayvanların aşılarının yapılıp yapılmadığını ve diğer sağlık kontrollerini yaptıktan sonra da veteriner sağlık belgesi, sağlık raporu vermek suretiyle hayvanlar nakili başlıyor.
1: Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarıyla sürecin takip edildiğini dile getirdi.
0: Bu şekilde hareket edilirse, yani kurallara uyulduğu takdirde hastalık etlerini ülkenin bir yerinden başka bir yere taşırmasına ya da bu yoğun hayvan sirkülasyonu dolayısıyla başka etkenlerin aktive olmasını önüne geçirmiş olur.
1: Vatandaşları uyaran Eroğlu, sağlıksız hayvanlardaki belirtileri anlattı.
0: Mutlaka sağlıklı hayvanların kurban edilmesi gerekiyor. Hayvanda herhangi bir nefes darlığı, halsizlik, iştahsızlık ya da aşırı bir zayıflık, burun, ağız, göz yaşı akıntısı ya da ishal gibi belirtiler varsa bu tür hayvanların kurbanlık olarak alınmaması gerekiyor.
1: Ali Eroğlu, kurban sonrası süreçte etlerin nasıl tüketileceğine ilişkin de bilgi verdi.
0: Etleri de yaklaşık 12 ile 24 saat dinlenmesi gerekiyor. Serin bir yerde dinledim, daha sonra soğutucu alınacak. Dondurucudan çıkıp çözüldürülen et tekrar dondurucuya konmaz.
2: Şimdi bir Yeni Şafak'a bakalım efendim, hangi haberler var. İran'dan nükleer için yeşil ışık diyor en alttaki haberlerden bir tanesi. ABD İran arasında barış görüşmelerinin yeniden başlaması gündemde. Wall Street Journal'ın İran'ın nükleer programı müzakere için ilk kez yeşil ışık yaktığını, bu sayede görüşmelerin hafta başında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeniden başlayabileceğini iddia etti diyor. Ve hemen yanında hediyelerin yerine acı ve özlem aldı. Tarihin en büyük soykırımlarından birinin yaşandığı Gazze'de anneler bir anneler gününü daha çiçekler ve hediyelerle değil acıyla, yoklukla ve özlemle karşıladı. Eşini ve kızını kaybeden Filistinli anne Shadia Heji, ne anneler günü kaldı ne başka bir şey, sadece korku ve ölüm var diyerek yaşadıkları trajediye dikkat çekti. İman Neser gibi çocuklarından ayrı düşen Filistinli annelerin yürekleri de evlat hasretiyle yanıp tutuşuyor diyor. Han Yunus da yaşlı ve hasta ebeveyninin bakımını üstlenen iki çocuk annesi 33 yaşındaki Filistinli Ümmü Bilal El Misri'yi ailesinin tek dayanağı demiş. Gazze'de anneler gününü bugün Yeni Şafak başlıklarına yansımış efendim. Bugün anneler günü dedik. Tüm annelerimizin bu özel gününü kutluyoruz elbette. Anneler gününde karşılıksız sevgileri ve bitmek bilmeyen fedakarlıklarıyla hayatımıza yön veren annelerimizin hikayeleri yüreklerimize bir kez daha dokunuyor. Trabzon'da yaşayan Nebahat Tok, engelli iki çocuğuyla birlikte hayat mücadelesini sürdürüyor.
3: Nefesim, ömrüm. İyi ki benimler diyorum. İyi ki onlar benim olmuş diyorum. Bizim olmuş. Anne baba olarak diyoruz.
4: Gözlerinde sonsuz bir sevgi, ellerinde şefkatin izleriyle anneler, hayatın en güvenli limanı ve koşulsuz sevginin en güzel tarifidir. Sabrın, fedakarlığın ve koşulsuz sevginin vücut bulmuş hali olarak her zaman kalbimizin en özel yerindeler. O annelerden biri de Trabzon'da yaşayan Nebahat Tok. Tok'un büyük kızı İpek engelli olarak dünyaya geldi. 14 yıl sonra doğan kızı ise geçirdiği hastalık sonucunda 3 aylıkken hayatını kaybetti.
5: Evlendikten bir yıl sonra 2005 yılında Nebahat Tok'un bir kızı dünyaya geldi. Şu anda 20 yaşında ama maalesef anne karnındayken kordon dolanması nedeniyle solunum gerçekleşmedi ve bedensel engelli olarak dünyaya gelmiş oldu.
3: Berrak mevamızın varlığını öğrendik. Çok güzel giden bir gebeliğim vardı. Sağlıklı bir durumda, sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Ani ölüm.

0: Akciğer enfeksiyonuyla kızımı kaybettim.
1: Tok çifti 2021 yılında bir çocuk sahibi daha oldu. Ancak annenin geçirdiği hastalık sebebiyle erken doğum olunca Ali Asaf %99 engelli olarak dünyaya geldi.
0: Pandemi döneminde COVID'e yakalandım ve yoğun bakımda bilincim kapandı. Beni kurtarmak adına gebeliğimi sonlandırdılar. Sezaryenle oğlumu aldılar. Oğlum aldıklarında kalbi durmuştu. Kalp masajı yapılıyor. O esnada beyin kanaması, beyin felci. Beyin felci de tam retinanın arkasından vuruyor. Gözlerini kaybediyor. Şu an şu gözümüz bir tek görüyor. Hafif düzeyde. Sağ gözü kaybettik. Berra Meva'nın ölümünden sonra Ali Asaf'ın merhem gibi geldi bize. Özel bir evlattı. Ama onun bir gülümsemesi, bir anne demesi dünyaları bedel.
1: Doktorlar Ali Asaf'ın yaşamasına ihtimal vermeseler de koca yürekli anne ümidini hiç kesmiyor.
0: Doktorlar oğluma yaşama dair umut vermiyor. Çok yerlere gittim, profesörlere. Yani çok yer dolandım. Ali Asaf'a her doktor aynı şeyleri söylediler. Yaşama dair umut vermediler. Ağladım, üzüldüm ve bir gün dedim ki artık ayağa kalk, sirkelen dedim. Neden? Çünkü bu hayat devam ediyor. Oğlum benim de ne zamana kadar var bilemem. Ama ben onu mutlu etmenin peşindeyim. Ağır bir imtihan olarak görmüyorum. Bir mükafat olarak görüyorum oğlumu ve kızımı. Bu dünya değil, benim için ahiret önemli. Ben bu dünyada biraz yoruluyorum. Ben bugün dışarıya belki çıkamıyorum, gezemiyorum. Sürekli hastanedeyim, yoğun bakımda, acil servislerinde. Çok üzgün olabilirim, ağlayabilirim. Ama bunun bir mükafatı olduğuna inanıyorum. Rabbim bize bu evladı özel kıldı, verdi.
2: Çok iyi büyüttü. Annem Allah razı olsun.
1: Öyle ki fedakar anne, çocuklarıyla daha iyi ilgilenebilmek için mesleğinden bile istifa etti.
0: İstifa ettim. Devlet kurumundaydım. Mecbur kaldım. Evlatlarımın bana ihtiyacı vardı.
1: Nebahat Tok, yarım kalan hayallerini kızının gerçekleştirmesini istiyor.
0: Benim tek bir isteğim var. Benim yarım bıraktığım mesleğimi, işimi, İpeğimin tamamlaması. Üzülerek ben istifa ettim. Mecburdum.
1: İpeğin ise bir an olsun kendisini yalnız bırakmayan annesine bir mesajı vardı.
2: Canım annemi çok seviyorum. İyi ki annem varmış, iyi ki başka bir anne yokmuş. Anneciğim çok seviyorum, iyi ki var. Anneler günü kutlu olsun.
3: Kimi otomobil fiyatına satılıyor, kimi ise bir ev fiyatına alıcı buluyor. Vitrinleri süsleyen koleksiyoncuların peşinden koştuğu paha biçilemez tesbihler Ankara'nın tarihi semtlerinden Ulus'taki bir dükkanda alıcısıyla buluşuyor. Oğuzhan Gültekin ve Barış Yar o dükkana gitti. Tesbihlerin yapım aşamalarını görüntüledi. Şimdi izleyelim.

0: Bir araba değil yani, bir daire parasına satılan tespihleri de var.
1: Kimileri için stres atma aracı, kimileri içinse paha biçilmez bir koleksiyon tutkusu.
2: Sabırla işleniyor, adeta iğneyle kuyu kazılıyor. Kimi zaman bir Osmanlı kihribarı, kimi zaman nadide bir oltu taşı. Ustaların elinde hayat bulan o taneler sadece birer aksesuar değil, bin yıllık bir kültürün mirası.
0: Bu kare olarak böyle kesilir, ince delik olarak, şeffaf delik olarak matkapla 0.6 uçla veya 0.5 uçla incelikle ilk önce bu kare halindeki şey yuvarlak hale gelir. Yuvarlak halinden sonra delime geçilir. Delim ağır ve yağlı olması gerekir. Deliklerin şeffaf içinde herhangi bir toz dahi olmaması gerekiyor. Bu

0: Koleksiyoncunun birinci safhası.
1: Zımparası, cilası ve imame işçiliği. Özellikle koleksiyoncuların gözdesi olan tesbihler bazen bir otomobil, bazen de bir ev fiyatına satılıyor. Peki bir tesbih ne kadar zamanda yapılabiliyor?
0: Tesbih hatayı affetmez. Onun için milimetrik olmasında fayda vardır. Usta ne kadar sabırlı çalışırsa, ne kadar düzgün ve kendi düzenini ona göre kurduysa en azami 1,5 günde çıkar. Ama bazı tespihler vardır. Ağaç grubu, kemik grubu, şu grubu. Bunların delimi farklı olduğu için bunların çok itinayla ağır delinle yapılması gerekiyor. Yani biraz meşakkatli iş. Tozunu yutan bu işi daha iyi bilir. Yani 1,5 günde, 2 günde, 3 günde böyle güzel bir sanat harikası meydana getirir.
2: Göz kamaştıran renkler, kusursuz işçilik, paha biçilemez koleksiyonlar. Onlar sadece birer tesbih değil, hepsi el emeği, göz nuru sanat eserleri.
1: Değerli tesbihlerin alıcı bulması daha kolay oluyor.
0: Bizde Osmanlı kalmaz. Neden kalmaz? Geldiği gün eğer güzel bir tesbihse bunun müşterisi zaten kendi çevremizde hazırdır. Çünkü şöyle, ben alırım sana satarım, sen alırsın ona satar. En sonunda bu işin meraklısı ve koleksiyoncusuna ulaşır.
1: Tesbih koleksiyoncusu olmak için tesbihi iyi bilmek şart.
0: Tesbihi bilmeyen koleksiyonculuk yapmasın. Çünkü büyük zararlar görürler. Zaten bu piyasanın en büyük zararını görenler de koleksiyoncular ve onlara sahte malı satanlar. Her işte sabır olduğu için, sabır tanelerini yapmak için illaki sabır, göz, maharet ve teknik gerekli.
1: Tesbih satıcısı Sabri Karakuldukçu'ya göre piyasada Osmanlı tesbihi diye satılan tesbihlerin çoğu orijinal değil.
0: Sıkma olarak lanse edildiği için piyasaya. Bunlar eski objedir. Eski objelerin tarihine bakarsanız 1918'den 24 arası olan objelerdir. Şimdi bunlara piyasada Osmanlı adı konmuş. Yani Osmanlı adı konduğu için böyle gidiyor.
1: Koleksiyonerlerin gözdesi olan tesbihler arasında kuk ağacından yapılan ve antiseptik özelliği nedeniyle Osmanlı döneminde sıkça kullanılan tesbihler de var.
0: Kokanın başlangıcında malumunuz bütün camilerimizdeki dizaynlar koka ve ağaçlardan, ona benzer ağaçlardan yapıldığı için yani netice itibariyle o koka tesbihler verilmiş doktorlara, yani saray içerisindeki herhangi bir mikrobun antibiyotik özelliği olduğu için bunu yapıyorlarmış.

0: Topkapı Sarayı'nın harem bölümünde yer alan kadın efendiler ve cariyeler taşlığının restorasyon çalışmaları tamamlandı ve tamamlanmasıyla birlikte ziyarete de açıldı. Yeni bölümler Osmanlı saray hayatının bugüne kadar bilinmeyen yönlerini ilk kez bu kadar açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Şimdi onu izleyelim.
1: Topkapı Sarayı'ndaki 6 yıllık restorasyon tamamlandı. Haremdeki kadın efendiler ve cariyeler taşlığı ziyarete açıldı.
2: Burası gerek mimari açıdan gerek saray teşkilatında tuttuğu yer açısından oldukça önemli bir nokta. Buradaki gerek mimari kompozisyon, gerek içeride sergilenmiş olduğumuz taşınabilir eserler bize çok ciddi fikir veriyor.
1: Yeni bölümler Osmanlı saray hayatının bugüne kadar çok bilinmeyen yönlerini ilk kez bu kadar açık biçimde gözler önüne seriyor.
2: Cariyeler Taşlığı'nın bugün açılan bölümlerindeki yapılar 17. yüzyılın sonuna ait. Yani harem yangınından 1660'lı yılların sonunda gerçekleşen harem yangınından sonra kurulan düzen bu yönüyle çok önemli. Bu alanlar Topkapı Sarayı hareminin hiç görülememiş alanları ve çok özgün alanları.
1: Cariyeler ve Kadın Efendiler Taşlığı haremin en küçük avlusu olarak biliniyor.
2: Kadın efendiler dairelerinde, padişah eşlerinin dairelerinde Osmanlı Çini sanatının muazzam örneklerini gördüğümüz unsurlar var. Vitraylarında sarayın en eşsiz vitraylarının burada olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte kalem işlerinde özellikle erken dönem kalem işlerinin muazzam örnekleri yine burada bulunuyor.
1: Restorasyon çalışmaları kapsamında ahşap ve taş yapı elemanları yenilendi. Kalem işi süslemeler aslına uygun şekilde canlandırıldı ve yapının bütünlüğü korundu. Araştırmalar doğrultusunda mekanlar

0: 750 tarihi obje, dokuma ve dönemin kültürünü yansıtan unsurlarla tefriş edildi.
1: Buraya seçilmiş olan cariyelerin Orendegen koğuşundan başlamak suretiyle Gedikli cariye olana kadar bir öğretim sürecinden geçtikleri bir dönem. Bu noktada aldıkları yabancı dil öğretimleri, bunun yanında karşılaşmış oldukları el becerileri eğitimleri, geleneksel sanatlar ve musiki gibi pek çok alanda aldıkları eğitimlerin yansımasını gösteren eserleri de taşınabilir olarak sergiliyoruz.
2: Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaban hayatı kameralara yansıdı. Şimdi o görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz.
0: Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaban hayatı baharla birlikte yeniden canlandı. Ormanlarda, dağlarda ve göllerde doğal yaşamın izleri foto kapan ve drone kameralarına yansıdı. Yaban hayatının ilk adresi Karabük. Ovacık ilçesinde ormanlık alana yerleştirilen foto kapan, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir vaşağı kaydetti. Doğal ortamında kayda alınan vaşağın sessiz halleri dikkat çekti. Safranbolu ve Eski Pazar ilçelerinde yaban hayatının iki farklı yüzü vardı. Bir yanda tarlaya inerek otlarla beslenen karaca, diğer yanda ise karla kaplı arazide yiyecek arayan kurt foto kapanların radarına girdi. Karaca bir süre tarlada beslendikten sonra ormanlık alana doğru gözden kayboldu. Bartın'da ise kara leylek görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmaları sırasında derede beslenen kara leyleği fark etti. Bir süre suda yiyecek arayan kara leylek daha sonra gözden kayboldu. Diyarbakır'da ise nesli tükenme tehlikesi altında bulunan oklu kirpi görüldü. Kirpi boş arazide ilerlerken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan oklu kirpinin araç ışıklarını görünce kaçtığı, ara ara oklarını dikleştirdiği görüldü. Yaban hayatının bir diğer adresi Tekirdağ. Ganos Dağı'nda hayvanseverler tarafından kurulan foto kapanlar, ormanın gizli sakinlerini tek tek kaydetti. Karaca'dan yabani kediye, sansardan tavşana ve tilkiye kadar birçok tür doğal yaşam alanlarında objektiflere yansıdı. Kars Sarıkamış'ta ise Sarıçam ormanlarının sakinleri kızıl tilkiler sahnedeydi. İlçe merkezine sadece 2 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinin oteller bölgesine inen tilkiler yiyecek aradı. Bir otelin önüne kadar gelen tilkiler, vatandaşların verdiği ekmek parçaları ile beslendikten sonra tekrar ormana döndü. Ankara'da da yerleşim yerlerine inen ayılar kameralara yansıdı. Beypazarı ilçesinde ormanlık alandan çıkan bir ayı, mahalle arasında yiyecek aradı. Ayı haberlerinin bir diğer adresi ise Kızılcahamam'daki Soğuk Su Milli Parkı oldu. Piknik masaları arasında dolaşan ayı ve yavruları vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin dijital altyapı sağlayıcılarından Türk Telekom 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket gelir, karlılık ve mobil abone kazanımında güçlü bir performans sergiledi. Türk Telekom'un konsolide gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 artarak 64.9 milyar liraya ulaştı. Şirketin FAVÖK'ü %17,1 yükselişte 27.4

0: 4 milyar liraya çıkarken net karı ise %55,6 artışla 10,5 milyar lira oldu. Şirket aynı dönemde yatırımlarını da hızlandırdı. İlk çeyrekte gerçekleştirilen yatırım miktarı %70'in üzerinde artışla 17 milyar liraya yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: halk. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
7: Tamamladı. İspanya makamlarından aktarılan bilgiye göre virüsün Tenerife'deki sivil halka herhangi bir risk taşımaması için gemi önce liman girişine demirleyecek. Ardından karantina altındaki yolcular tahliye edilerek teknelerle gemiden limana ve oradan da Tenerife Havalimanı'na gönderiliyor olacaklar. Askeri acil müdahale birimlerinin kontrolünde yapılacak tahliye işleminden önce tüm yolcular ve mürettebat gemi içinde bir sağlık kontrolünden de geçirilecekler. Virüsün yayılma riski nedeniyle yolcular uçakları hazır olana kadar gemiden ayrılamayacaklar. Her transferin yaklaşık 10 dakika kadar sürmesi planlanıyor. Şimdiye kadar gemide bulunan yolcular 3'ü hanta virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Virüs teşhisi konulan 6 kişinin de olduğu gemide 23 ülkeden 147 yolcu ve mürettebat bulunuyor. Şu anda canlı görüntüler geliyor ekranlarınıza. İşte o gemiden görüntüler geliyor. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği cruise gemisi. Şu dakikalarda İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki Tenerife kentine demir atmaya hazırlanıyor ve ilerleyen dakikalar içerisinde yolcuların tahliyesi gerçekleştirilecek. Önce gemi içerisinde bir sağlık kontrolünden geçirilecekler. Ardındansa uçaklarla ülkelerine gönderilmeye başlanacak.

0: Süper Lig'de şampiyon Galatasaray Antalyaspor'u 4-2 yenen Sarı Kırmızılılar üst üste 4, toplamda ise 26. kez mutlu sona ulaştı.
1: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında hesap koyan Antalyaspor'u Mario Lemina, penaltıdan Victor Osimhen, Hüseyin Türkmen'in kendi karesine ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 4-2 mağlup etti.
2: Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topu buldu.
1: Alınan galibiyetin ardından 77 puana yükselen Sarı Kırmızılar, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek tarihinde 26. kez şampiyon oldu.
3: Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.

Üst üste 4 şampiyonlukla kendi rekorunu egale eden Galatasaray'da maçın ardından futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Sarı kırmızılı ekip tribündeki taraftarına giderek şampiyonluğu onlarla birlikte kutladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

0: Kılacak olan Galatasaray sezonun son maçında Kasımpaşa deplasmanında olacak.
1: Efendim ekranımızdaki yazıda gördüğünüz gibi Galatasaraylıların şampiyonluk sevinci meydanlara sığmadı. Tüm Türkiye'de cadde ve sokaklar sarı kırmızı renklere gönül verenlerle doldu taştı. Şimdi o görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza.
2: Galatasaray Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek 26. şampiyonluğunu ilan etti. Cadde ve meydanlar taraftarların sevinç gösterilerine sahne oldu. İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Galatasaray taraftarlarıyla doldu taştı.
3: İstiklal Caddesi, Taksim şu an sarı kırmızı ve burada taraftarlar eğlenmeye, sloganlar atmaya ve şampiyonluğu kutlamaya devam ediyorlar.
4: Galatasaray Süper Lig'de ardı ardına dördüncü kez şampiyonluğunu ilan etti. Ankara'da her yıl olduğu gibi bu yılda kutlamaların merkezi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı oldu.
5: Çok mutluyuz. İlk şampiyonuz. İlk Galatasaray.
6: Çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Çok mutluyuz.
7: İlk Galatasaraylı olmuşum.
8: Çok mutluyuz. Ortam çok güzel. Artık lig hafif gelmeye başladı. Avrupa'da da başarı gelir inşallah.
9: Bu şampiyon Galatasaray 2027'de de 27. şampiyonluk inşallah.
10: Galatasaray'ımızın bugünkü şampiyonluğu için tüm taraftarlara ve Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum.
4: Eskiden 4 sene üst üste şampiyon olduk. Marşlarıyla büyüdük. Şimdi onu söylüyoruz. Ne mutlu bize.
11: Şampiyon Galatasaray. 4 kere üst üste şampiyon olduk.
12: Galatasaray'dan yine aynı şekilde şampiyonluğu bekliyorduk. Bizi yanıltmadığı için çok teşekkür ederiz. Takımımı çok seviyorum.
2: İzmir'de ise kutlamaların adresi Gündoğdu Meydanı oldu.
3: 26. kez şampiyonluk 4 yılda üst üste gerçekten çok önemli bir rakam. Evet, İzmir'de de Gündoğdu Meydanı'ndaydı. Yaklaşık 2 saattir burada davullar, bayraklar, sirenler, burada sloganlar devam ediyor. Gündoğdu Meydanı'ndayız. Halil Karahan'ın şimdi gösterecek görüntüleri. Bütün 7'den 70'ine bütün gençler, çocuklar, yaşlar burada.
4: Sarı kırmızılılar üst üste dördüncü toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan etti. Tüm yurtta olduğu gibi Dadaşlar Diyarı Erzurum'da da taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Erzurumspor şampiyon, Galatasaray şampiyon.
13: Kazanmasını isteriz. Galatasaray'da kardeşlik bir olsun. Hem şampiyon olsun, şampiyon.
4: Bu sene birinci kutlamasını yaptı. Bu sene ikinci kutlamasını yapıyor. Galatasaray'da Icardi'nin son sezonuydu. Icardi'ye buradan selamlar olsun.
14: Abi sonuna kadar Galatasaray, Osimhen Galatasaray'dan ayrılmasın. Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Osimhen abi.
1: Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kayseri'de de şampiyonluk coşkuyla kutlandı. Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan ettikten sonra Kayseri'deki sarı kırmızılı taraftarlar Kayseri'nin simge noktalarından birisi olan Cumhuriyet Meydanı'na geldi.
15: Her sene olduğu gibi yine aynısı, yine her sene arkadaşlarımıza, Fenerli ve arkadaşlarımıza ümit verdiğimiz için çok üzgünüz.
1: Nasıl hissediyorsun?
16: Ben şaşırmadım çünkü her sene yaşanan bir şey yani. Hiçbir Galatasaray'ın şaşırmadığını düşünüyorum. Çok mutluyum. Yani öyle.
17: Evet, çok mutluyuz. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Artık alışkanlık oldu şampiyonluk bizim için.
4: Yani rakip takımımız bilmem kaç sene boyunca şampiyon olamamış. Biz bu 4 kere şampiyonluğu eskiden küçükken bunu marş şeklinde söylüyorduk. Şimdi gerçekleştirdik.
18: Tokat'ta caddeler adeta araçlarla trafiğe kapatılmış durumda. 7'den 70'e sarı kırmızı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutluyorlar.
9: Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz ama biz artık Türkiye'ye yetmez. Biz artık Avrupa, biz artık UEFA inşallah, Şampiyonlar Ligi inşallah.
19: Galatasaray'ın şampiyonluğu Çanakkale'de de yer gök sarı kırmızıya boyadı. Sarı kırmızı taraftarlar şampiyonluğu kordon boyunda toplayarak kutladılar.
7: Abi çok mutluyuz. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Galatasaray'ı tebrik ediyorum.
6: Çok güzel bir duygu. Galatasaray yine şampiyon oldu. En büyük cimam.
4: Galatasaray'ın şampiyonluğu Denizli'de coşkuyla kutlandı. Sarı kırmızıların adresi Denizli'deki Delikli Çınar Meydanı.
1: Galatasaray taraftarının şampiyonluğu

0: sevinci sınırlara aştı. Yurt dışında yaşayan sarı kırmızılılar sokaklara akın etti.
1: Galatasaray'ın 26. lig şampiyonluğu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada kutlandı.

Yurt dışında yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar Hesapkom Antalya Spor maçından çıkacak sonucu bekledi. Galatasaray'ın Antalya Spor'u 4-2 yenmesiyle birlikte taraftarlar sokaklara akın etti. Büyük bir coşku yaşanırken sarı kırmızılı takıma gönül verenler şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Gurbetçi vatandaşlarımızın yoğunlukta olduğu Almanya'da da büyük bir sevinç vardı. Hollanda'da ise bir polis Galatasaraylı taraftarlarla üçlü çektirdi.

0: Avrupa'nın birçok kentinde de Galatasaray'ın şampiyonluğu için kutlamalar yapıldı. Taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı. Erdoğan mesajında üst üste dördüncü kez Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarlarıyla tüm Galatasaray camiasına yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.

Bugün Anneler Günü. Tüm annelerimizin bu özel gününü kutluyoruz. Tabii her anne çok özel, her anne her şeyin en iyisini hak ediyor. Ancak şehit annelerimizin yeri ise çok ayrı. Onlar için Anneler Günü'nün anlamı da bambaşka elbette. Onlar hüznü ve gururu bir arada yaşıyorlar. A Haber 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit edilen

0: Sizin gününüz, hakkınız asla ödenmez.
1: Bizim artık anneler günümüz olmaz oldu. Bitti artık anneler günü, hüzünlü günümüz oldu.
2: Öpüp koklamaya doyamadığı evladını vatan toprağına emanet etti.
1: Kabullenemiyor yani, hiç konduramıyor. Herkes evladına kondurabilir mi? Konduramıyor. O genç yaşta. İstemez miydik çoru çocuğu olsa da böyle anneler günümüzü niye kutlasa, biz de sevinsek olmaz mıydı?
2: Özel harekat polisi Sevda Güngör henüz 27 yaşında gençliğinin baharındaydı. Yıllarca hayalini kurduğu mesleğini yapmanın heyecanını yaşıyordu.
1: Kimseye söyleme, nazar değdirdi. Yükseleceğim. Kazanmış gene bir yeri bölüm. Neyi kazandıysa arkadaşlar dedi, böyle böyle kazandı. Söyledim, o gün söyledi bana. Anne kız gene kazandım, yükseleceğim, kimseye söyleme.
2: 15 Temmuz ihanet gecesinde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda eğitimdeydi.
1: Konuştuk böyle, anne bol bol dua et kız dedi böyle. İşine geliyor mu, ne oluyor, biliyor mu, Allah tarafından mı oluyor? Anne kız Fethi Suresini okuyor kız dedi, bol bol dedi. Ondan sonra aradık, selalar verilmeye başladı. Bir türlü haber alamadık. Konuştuk yani, cuma günü çok konuştuk. Son konuşmamız cuma günü oldu.
2: Güngör o gece FETÖ'cü hainlerin attığı bombalarla şehit düştü.
1: Allah'ım kimse evladıyla sınamaz. Çok gururlu bir şey ama çok da acı bir şey bu evlat. Hiç acısı azalma yok. Hiç sabahına kalktı mı yine aynı. 15 Temmuz'daki nasıl bir acı var içimde, aynı orada bir topartı duruyor, aynı duruyor. Hiç dengişen bir şey yok. Sabahına kalktım içimde bir şey varmış gibi. Evleneceğini de söylerdi, çoluk çocuk sahibi olacağını da derdi. Hiçbir şey saklamazdı. Az daha sabır et, her şeyi yapacağım dedi. Çok kısa sürdü, fazla uzun sürmedi. Her şey murazı almadan gitti.
3: Özel harekat polisi 15 Temmuz şehidi Sevda Güngör'ün annesi Nural Güngör, şehidimizin fotoğraflarını, anılarını görmüş olduğunuz gibi evinin baş köşesinde yaşatmaya devam ediyor. İşte Nural Güngör, yani şehit annesi, her akşam her gece buraya geliyor, dualar ediyor, ardından da yatağına geçip uyuyor. Sabah da yine ilk gördüğü şey kızının fotoğrafları.
1: O öyle oldu. 15 Temmuz'dan beri ben daha hiç elime, eskiden her sene kına yakardım 3 aylarda. Kına işim bitti. Bak ben kırmızıyı görsem bile kötüleniyorum yani, yalan söylemeyeyim. Hiç, bak diyorlar, gene bakmıyorum hiç o tarafa. Kırmızıyı hiç sevmiyorum. Ben siyahla geldim, siyahla gidiyorum. 15 Temmuz'dan beri böyle hiç başka renk görmüyorum. Siyah.
2: Anne Nural Güngör'ün hüznü, biricik kızına özlemi her anneler gününde bir kat daha artıyor.

0: bugün benim çocuğum da olsaydı şimdi onun da anneler günü kutlu olsun derdik.
1: Belki evlenirdi.
0: Onun da çocuk sahibi olurdu. Biz umudumuz öyleydi ama öyle değilmiş. Kısmette de o yokmuş. Ben hala senin dizlerinde. İçinden kere anneler günümüz yok bizim artık. Bitti. Anneler günün geldiğini de istemiyorum. Yalan mı söyleyeyim? Ama yapacak bir şey yok. Elimizden bir şey gelmiyor ki.
2: Bugün en çok onun ve hakları asla ödenmeyecek diğer şehit annelerinin günü.
0: Bunu yapanlar Allah'ım belasını bulsun. Bu öbür dünyada gene Allah'ım affetmesin bunlar. Hiç bunu yapanlar. Bunların günahı neydi böyle? Bunlar hak etti mi o bombaları böyle? O cahil Allah'ın sabirleri. Daha neydi ki 26 yaşındaydı.

Anneler Günü öncesi çiçekçilerde de yoğunluklar arttı. Tezgahlar gül, orkide, papatya, lale ve karanfillerle renklenirken fiyatlardaki artışa dikkat çekti. Üreticiden 15-20 lira bandında çıkan tek gülün fiyatı mezat ve çiçekçi tezgahlarında katlanarak 300 liraya kadar yükseliyor. Bu özel günde çiçek almak isteyenler yüksek

0: rakamlara tepkili.
1: Güleniz çok güzel görünüyor. Kimi aldınız?
2: Anneme aldım. İki sap gül aldım. İkisine de 200 lira verdim.
3: Orkideler değişiyor. 1500, 2000, 2500. Renkleri var, çeşitleri var. Lalelerimiz var 150 lira.
4: Gül, orkide, papatya, lale, karanfil anneler günü için görücüye çıktı. Fırsatçılar harekete geçti. Fiyatlar katlandıkça katlandı.
5: Biz de bakarken dedik ya haftaya mı alsak ya da daha sonraki bir gün mü alsak? Evet, fiyatlarda bu farklılığı görebiliyoruz.
1: Her yıl heyecanla beklenen o gün geldi çattı. Çeşit çeşit rengarenk çiçekler anneler için tezgahlarda yerini aldı. Ancak fırsatçılar yine durmadı. Artan talebi fiyatlara yansıttı.
3: Bütün çiçekçiler, dükkandaki çiçekçilerle biz aynı yerden alışveriş yapıyoruz. Yani çiçeklerimizin hepsi aynı. Onların ayrı bir kalitesi falan yok. Bunu insanlar anlamıyor. Tabii ki fırsatçılık, ticari ahlak. Ona bir şey diyemiyorsun ki.
4: Her yıl olduğu gibi bu yılda anneler gününde çiçek almak isteyenler çiçekçilerin yolunu tuttu ama fiyatlar cep yakıyor çünkü etiketler günler öncesinden artmış durumda.
6: Özel günlerde olduğu için bence günlerin falan fiyatları farklı. Fazla tabii ki.
1: Özel günlerin vazgeçilmezi şüphesiz ki güller. Gülün bir tanesi 100 lirayla 300 lira arasında değişiyor. Ancak bir demet yaptırmak istediğinizde 1000 lirayı gözden çıkartmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde işte bu şekilde bir demet çiçeğin fiyatı 750 lira. Ancak seçeceğiniz çeşitlere göre rakam katlanıyor.
4: Öyle ki 300 liraya satılan bir demet çiçeğin fiyatı 750 liraya çıktı. Yani sadece birkaç gün içinde %150 oranında zamlandı. Üreticiden ortalama 20 liraya alınan gülün tanesi ise mezatlarda 50 liraya, çiçek tezgahlarında 300 liraya kadar yükseldi. Tabii bu fiyatlar şehirlere göre değişiyor.
7: Gülün tanesi 100 liraya var, 150 liraya var. İthal güller var 300 lira. Kargo parası, taşıma parası, işçi parası, su parası. Çocuk besler gibi besliyoruz onları biz.
8: Arkadaşlarımı.
1: Peki ne kadar aldınız?
8: Tanesi 100-200. Fırsatçılık öyle maalesef. Geçen aldığımda 75 liraydı tanesi, 100 olmuş.
4: Anneler günü öncesi yapılan bu çiçek fırsatçılığına ise annesini mutlu etmek isteyenler tepkili.
9: Güller özellikle çok yüksek meblağlara çıkmış.
10: En sevdiği çiçek papatyadır. Kendisi papatyaları çok sever. Papatya gibi de kendisi de benim güzel annem. Kesinlikle hoş bir durum değil. Hem indirim yapılırsa böyle özel günlerde daha çok müşteri gelebilir.
0: Son dönemde dikkat çeken operasyonlar ve çözülen faili meçhul dosyalar güvenlik çalışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Suçluların kısa sürede çözülmesi ve yeni faili meçhul olayların yaşanmaması için hangi yöntemler uygulanıyor? Adliye, polis ve istihbarat çalışmalarını çok yakından takip eden A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş bizlerle birlikte bu konuyu onunla konuşacağız. Mehmet, günaydın, hoş geldin.
11: Günaydın Esra, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Nedir detaylar senden öğrenelim.
11: Evet, öncelikle şunu söyleyelim. Özellikle günümüzde iyi bir istihbarat, doğru zamanlama ve teknolojinin de doğru yerde kullanılması mutlaka sonuç getirdiğini gördük. Özellikle son zamanlarda Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek, faili meçhul dosyaların kalmayacağını ve geçmişte ne kadar zaman aşımına uğramış gibi görünse bile onların tekrar raflardan çıkarılıp aydınlatılacağını ve bu karanlık noktalara ışık tutulacağını söyledi. Nitekim bununla ilgili toplumda belki de unutulmuş birçok dosyada raflarda indirildi ve hatta hangi illerde, nerelerde, hangi dosyalar var bunların tamamı şu an itibariyle artık Adalet Bakanlığı'nın önünde ve bunlar da tabii ki ilgili başsavcılıklar da konuyla ilgili çalışmalarını başlattı. Peki bu faili meçhul olaylar nasıl çözülecek ve daha da önemlisi sadece faili meçhul değil, suçlular nasıl bulunacak? Daha da önemlisi belki de bundan sonraki süreçte herhangi bir faili meçhul dosyanın olmaması için hangi adımlar atılacak? En önemlisi de bence bu. Şimdi biz günlerdir faili meçhulü konuşuyoruz ama gönül ister ki 2027'de hiç olmasın, 2028'de bundan sonra bu tarz olaylar olmasın.
0: Evet.
11: Ama olduysa da adı faili meçhul olmasın, suçlular cezasını çeksinler. İşte bunun için neler yapılacak?
0: İşte en son Gülistan Doku'yu konuşuyoruz ve oradaki yapılan çalışmaları konuşuyoruz. Neler yapılıyor peki?
11: Şimdi Gülistan Doku meselesi aslında toplumdaki bir faili meçhul meselelerin aydınlatılacağına dair birer somut umut oldu.
0: Evet.
11: Bununla birlikte şimdi Rojin Kabayış'ın ailesi, babası, onların hepsi için bir umut oldu. Çağla'nın ailesi için umut oldu. Rabia'nın ailesi için umut oldu ve bilmediğimiz ve toplumun bilmediği birçok dosyada aslında

ailelerin artık şu anda gönlü daha ferah ve bu olayın çözülebileceğini umut ediyorlar. Şimdi faili meçhul olaylar nasıl çözülüyor? İlk olarak bir kere istihbarat ve takip. Şimdi İstanbul operasyonlarında her zaman söylüyoruz. Hatta İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Selami Yıldız'ın bir sözü var. Diyor ki istihbarat sessizdir ama gerçekleştiğinde oldukça şiddetlidir der. Şimdi burada da ön bilgi ve saha analizlerinin yapılması istihbaratın bir numaralı maddesi. İkincisi şüpheli çevresi ve bağlantıları, fiziki ve teknik takip. Şimdi bu şüpheli ve çevresine bir örnek verelim. Şimdi İstanbul'da geçtiğimiz yıl tam 19 yıl aradan sonra, 19 yıl geçmiş, 19 yıl aradan sonra Sarıyer'de işlenmiş olan bir cinayetin aydınlatıldığını gördük. Faili meçhul dediğimiz bu meselede bu kişiler yakalandı. Ne dedi biliyor musun Esra? Ben bile unutmuştum, siz nasıl beni buldunuz dedi. 19 yıl aradan sonra cinayeti işleyen kişi, abi ben bile unutmuştum siz beni nasıl buldunuz diye söyledi. İyi bir istihbarat varsa, şüpheli ve çevresi bağlantıları da bırakılmazsa sonuç getirebiliyor. Ve günümüz özellikle dijitalleşen dünyada, şimdi bunu biz geçtiğimiz günde konuştuk. Özellikle bu bahis operasyonlarında bahisle ilgili yeni bir kanun düzenlemesi lazım diyoruz. Neden? Çünkü dünya değişiyor, teknoloji değişiyor, zaman değişiyor. Şimdi siz bunları iyi kullanmadığınız zaman siz geriye düşüyorsunuz. Şimdi ama teknolojiyi günümüzde emniyet ve kolluk kuvvetlerimiz oldukça iyi kullanıyor. Kamera ve dijital izler, yani MOBESE güvenlik kameraları, telefon sinyal ve baz kayıtlarıyla birlikte plaka güzergah takipleri artık günümüzde çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Belki bundan 19 yıl önce bunları bu kadar iyi yapmak çok da mümkün değildi. Ve bir de kriminal tarafı var. Kriminal incelemede DNA ve parmak izi, balistik ve delil analizi, dijital veri incelemesi. Şimdi bunların tamamına baktığımızda özellikle de sen de haberlerden bilirsin sahadayken, adli tıpta hiç belki de beklenmeyen sonuçların ortaya konabildiğini gördük. Evet. Özellikle İstanbul'da adli tıp olarak dünyada çok iyi bir derecede olan bir adli tıp. Ve bununla ilgili bir saç örneğinden, herhangi bir dokudan bu parmak izlerinin çözülebildiğini ve günümüzde birçok olayın olay yeri inceleme ekiplerinin çok rahat bir şekilde tespit yapabildiğini gördük. Bu da dediğimiz gibi hem kamera dijital anlamda gelişirken kriminal de dünyada her geçen gün gelişiyor. Özellikle Antalya'da çok önemli sempozyumlar yapıldı. Bu anlamda iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Operasyonlar tabii ki doğru zamanlama, profesyonel bir ekibin koordinasyon sağlaması ve nokta operasyon için yakalama çalışması. Şimdi siz doğru zamanı bulursunuz, profesyonel bir ekip kurmadığınız zaman nokta atış operasyonlarında kaçırabilirsiniz. İşte bu anlamda da bunların tamamı birbirini takip ediyor. Ve teknolojik güvenlik, akıllı kamera sistemleri. Şimdi günümüzde İstanbul'da sayısını ben vermeyeyim. İstanbul'da birçok noktada siz geçerken zaten yüz tarama sisteminden sizin anlık olarak bilgileriniz hep tazeleniyor ve orada güncelleniyor, daha doğrusu görülüyor. Yapay zeka destekli analiz, ki olmazsa olmaz günümüzde yapay zekanın aslında özellikle emniyet tarafından nasıl kullanıldığını nerede gördük? Hatırla, kısa bir süre önce İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü bir program geliştirmişti. Neydi? Avcı. Avcı sayesinde Telegram üzerindeki birçok uyuşturucu satıcısının torbacısından teminini gerçekleştiren kullanıcısına kadar tamamı deşifre edildi, evet, ve çökertildi. İşte burada da yine çok yakinen bildiğim, takip ettiğim için Narkotik Şube Müdürlüğü'nün özellikle öncülük ettiği bu çalışmada ekibiyle birlikte yapay zeka üzerinden yaptıkları, geliştirdikleri bu program onları deşifre etti. Burada veri ve sinyal eşleştirmesi. Şimdi baz diyoruz ama bu bazı Esra başka bir gün konuşalım. Şimdi baz, sinyal dediğimizde aslında yanıltıcı, daha doğrusu toplum tarafından yanlış ve eksik bilinen birçok şey var. Şimdi bu bazın nokta atış olarak görülüyor, biliyor mu, görülemiyor mu, bunu da ayrıca konuşuruz. Hı hı. Veri ve sinyal eşleştirmesi önemli. Yani biz seninle bir noktadaysak, aynı yerde olduğumuz tabii ki olayın beraber gerçekleştirip gerçekleştirmediğimiz anlamına gelmez ama örnek veriyorum. Şimdi Çorlu'da oturan bir kişinin Alibeyköy'de veya Eyüp Sultan'da sizinle buluşup buluşmadığı bu sinyallerle günümüzde çok rahat bir şekilde çözülebiliyor. Önleyici çalışmalar, riskli bölgelerin takibi, organize suç analizleri, sürekli saha denetimleri, zaten bunlar fiziki olarak konuştuklarımız. Şimdi şu ana kadar anlattıklarımız daha çok böyle teknolojik anlamda. Teknik takipte ama bu fiziki takipte önemli. Hızlı koordinasyon, emniyet istihbarat ortak çalışmalar yapıyor. Anlık veri paylaşımı ve ilk saatlerde de hızlı müdahale. Şimdi hatırla, kısa bir süre önce, hatta bugün de onunla ilgili bir gelişme var zannedersem. Şişli'de öldürülen bir kadının öldürülerek konteyner, evet, atılmıştı, parçalanmıştı, evet, falan. Şimdi onunla ilgili de biliyorsun kısa bir süre içerisinde o kişiler yakalanmıştı. Yine İstanbul'da gerçekleşen
bir başka

0: Olayda şimdi İstanbul'da olduğunu şimdi örnek veriyorum. Kız saatler içerisinde, hatta 43 dakika gibi bir süre içerisinde bile bu saldırıları gerçekleştiren kişilerin nasıl yakalandığını işte Serdar Ökten cinayetinde gördük. Yani bu açıdan dediğimiz gibi faili meçhulün olmaması önemli ve olmaması için de elimizdeki mevcut olan bu dosyaların tamamının çözülmesi lazım. İşte aslında çözülebilmesi için bu yol izleniyor. Harita bu.
1: Evet, yalnızca faili meçhuller için de değil aslında. Suçlu,
0: hırsızlık içinde
1: evet,
0: her şey, herhangi
1: her
0: bir suç.
1: Tür suç unsuru için artık oldukça zor bir durum suçlular için de. Neden? Çünkü artık yakalanmaları oldukça rahat ve olası, kaçmaları neredeyse mümkün değil.
0: Şimdi günümüzde hangi sokakta bir güvenlik kamerası yok ki? Bırakın evet. MOBESE'yi, hani normal şartlarda emniyete ait olan güvenlik kameralarını bir kenara bırakalım. Hiç ummadığınız sokaklarda her köşede mutlaka birilerinin bir güvenlik kamerası var ve bunlar... Yani kısacası şu, birileri sizi gözetliyor. İyi bir şey yapıyorsanız da, kötü bir şey yapıyorsanız da, iyiyse ödüllendiriliyor ve kötü bir şey yaptığınızda kısa süre içerisinde cezalandırıldığınızı görüyorsunuz. Ki bununla ilgili özellikle hırsızlık olaylarına bak, son zamanlarda belki de en fazla düşüşün olduğu bu. Çünkü neden? Bir olay yapıyor ve kısa bir süre içerisinde yakalanıyor. Neden? Çünkü hırsızlık olaylarında özellikle temas var, fiziki olarak kendi orada bulunması gerekiyor. Orada somut olarak bir adım atıldığı için ne oluyor? Az önceki bu saydığımız tüm bu harita, yol haritası hepsi çok rahat bir şekilde hayata geçirilebiliyor. Ve böyle olduğu zaman da suçlunun kaçması çok da mümkün olmuyor.
1: Evet, geçen sene İDEF bu arada özellikle jandarmanın kullandığı sistemlere gezerken o güvenlik kameralarında sizin geçişiniz anında fotoğrafınızı almasıyla birlikte TC kimlik numaranız, herhangi bir suç kaydınızın olup olmadığı, bütün bilgiler sadece tek bir görüntü, anlık bir görüntüyle ortaya çıkıyor geliştirilen yazılımlarla birlikte. Şimdi bu sistemlerin artık şehrin hepsine yayıldığını düşünürsek.
0: İstanbul'un özellikle meydanlarında, şimdi birkaç tane örnek vereyim, işte Kadıköy olabilir, Taksim Meydanı olabilir, İstiklal Caddesi olabilir, Bağdat Caddesi olabilir. Bu tarz noktalarda birçok kişinin zaten yüz tarama sisteminden kurulan o kameralardan
1: evet.
0: Siz geçerken zaten bilgileriniz akıyor.
1: Bütün
0: siz
1: bilgiler
0: geçerken.
1: Akıyor doğru.
0: Ve çok daha fazlası var. Şimdi bizim biliyorsun sen de polis haberlerini takip ediyordun. Şimdi bizim biraz daha bu konulara yakın olmamız ve takibini yakından gerçekleştirdiğimiz için belki de normal şartlarda birçok vatandaşın bilmediği ama emniyetin bugün kolluk kuvvetlerimizin getirmiş teknolojiyi çok iyi noktada kullandığını görüyoruz. Ya çok basit bir şey. Eskiden biliyorsun bir hırsızlık olduğunda polis kovalardı araçta. Şimdi hiç buna gerek yok.
1: Evet.
0: Ne yapıyorlar? Drone'la zaten takibini gerçekleştiriyor. Düğmeye basıyorlar ve anında hangi güzergah gidiyorsa o yöndeki ekip o yolun üstünde bekliyor ve zaten kendiniz oraya tuzağa düşüyorsunuz. Yani dediğim gibi bugün teknolojinin kullanılması, hızlı koordinasyonun gerçekleşmesi, önleyici çalışmaların kusursuz yapılması, teknoloji ve istihbaratın birleştirilmesi... Biraz, evet. Tüm bu yapılan operasyonların başarılı olmasına zaten en büyük etken. Bu açıdan da dediğimiz gibi uyuşturucuda mesela şimdi gün içerisinde detaylarını paylaşacağız. Yine çok önemli bir baron yakalandı mesela. Onun da yakalanmasında kullanılan teknoloji, yapılan istihbarati çalışmalar inanılmaz. Bu anlamda dediğimiz gibi özellikle emniyetin kullanmış olduğu bu istihbarat ve teknoloji bütünlüğünde bu faili meçhul olayların inşallah tamamının çözüldüğünü ve yine bunların artık aktif bir şekilde kullanılması durumunda ben faili meçhul diye bir terimin de hayatımızdan çıkacağını düşünüyorum. Gerçekten de artık yıl 2026 bugünümüzde faili meçhul teriminin ülkemizde kesinlikle çıkması öyle. Lazım, silinmesi gerekiyor. Daha önce yine seninle birlikte bu yayında söylemiştik. Her olayın, her gerçekleşen bir suçun mutlaka bir faili ve her mağdurun da beklediği bir adalet vardır. Bugün Adalet Bakanlığımızın atmış olduğu bu adımla, emniyetin yapacağı bu çalışmalarla birlikte suçlu da bulunacak, mağdurun da mağdur içinde adalet yerini bulacak.
1: Dileriz öyle olur.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederiz verdiğin kıymetli
0: ederim.
1: Bilgilerden dolayı Mehmet Krataş bizlerle birlikteydi. Şimdi Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki iki kadın akıntıya kapıldı. Çevredekiler kadınları kurtarmak için suya atladı. Kadınlar kurtarıldı ama onlara yardım için suya giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.
2: Çek!
3: Çek!
2: Boklama! Otomobilin sulama kanalına düştü. Can pazarının yaşandığı anlar kameraya yansıdı.

0: Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil sulama kanalına düştü. Otomobildeki iki kadın akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çevredekiler kadınları kurtarmak için suya atladı. Yarı baygın halde sudan çıkarılan iki kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadınları kurtarmak için suya giren bir kişi de akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
1: Yaz sezonu ve bayram tatili yaklaşırken dolandırıcılar da harekete geçti. Özellikle sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden yapılan uygun fiyatlı tatil ilanları vatandaşları mağdur ediyor. Uzmanlar ise rezervasyon yapılırken dikkat edilmesi gereken konularda uyardı. Detaylar şimdi haberimizde.
2: Tatil sezonunun yaklaşmasıyla sahte rezervasyon tuzakları yeniden ortaya çıktı.
3: Yazın gelmesiyle tatil planları yapılmaya başlandı. Sahte rezervasyon dolandırıcıları tatil planınızı kabusa dönüştürmesin.
2: Dolandırıcılar özellikle sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları hedef alıyor. Peki tatil rezervasyonu yaparken nelere dikkat edilmeli?
4: Yaklaşan bayram tatili öncesi daha çok dikkatli olmak gerekiyor. Sosyal medyada paylaşılan rezervasyon veya kampanya linklerine itibar etmememiz gerekiyor. Daha güvenli yolları seçmemiz gerekiyor. Bu linkler otellerin görsellerini, isimlerini ya da acenta görsellerini kullanıp insanlarımız mağdur ediliyor. Ödeme konusunda da muhatap bulamıyorlar ve insanımızın çoğu tesise geldiği zaman dolandırıldığını anlıyor. O yüzden dikkat edip itibar etmememiz gerekiyor.
2: Tatil heyecanının mağduriyete dönüşmemesi için güvenli bir rezervasyon nasıl yapılır?
4: Bilinen güvenli ulusal ya da uluslararası çalışan acentalardan rezervasyon yaptırmak daha güvenli. Hatta tesisi ya tatil için düşündükleri oteli arayıp işte acenta hakkında, kampanya hakkında hatta rezervasyon yaptırdıktan sonra rezervasyonlarını da teyit ettirebilirler. Bu çok daha garanti olacaktır.
1: Sırada Sabah gazetesi var efendim. Sabaha bir bakalım hangi başlıklar yer alıyor. Dakika dakika rüşvet trafiği diyor manşetlerde. CHP'li Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin itirafları gündeme bomba gibi düştü. Savcılık Özgür Özel'in talimatıyla Veliağababa'ya verilen 1 milyon euronun CHP Genel Merkezi'nde nasıl teslim edildiğini teknik takiple ortaya koydu diyor. Ocak 2024'te Özel'in talimatıyla Gökhan Böceği arayan ağababa babasının adaylığı için 1 milyon euro rüşvet istedi. Rüşveti kısa sürede temin eden Gökhan Böcek paraları bir sırt çantasına koydu. 9 Ocak 11.05'te Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ve Mali İşler Sorumlusu'yla 3 kez telefonda görüştü. 22.50'de eşi Zuhal Böcek ve rüşvetten gözaltına alınan Bülent Çeken'le Antalya'dan Ankara'ya uçtu. 10 Ocak'ta Sheraton Oteli'nden çıktı. Telefonu 11.30'da CHP Genel Merkezi'nden sinyal verdi diyor. İfadesine göre rüşvet 6. katta Veliağababa'nın adamına teslim edildi. İstanbul'a dönen Gökhan Böcek, Antalya Milletvekili Cavit Arı'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 13 Ocak'ta Zuhal Böcek'in yeğeni Nurhak Ermiş de yeniden Ankara'ya uçtu. 14 Ocak'ta saat 14.36'da telefonu yeniden Genel Merkez'den sinyal verdi. Rüşvet trafiğinin her aşamasında dosyanın şüphelisi Bülent Çeken vardı. Savcılık rüşvetin CHP'de kimlerin cebine gittiğini soruşturuyor. Önemli haberlerden bir tanesi ki bugün özellikle pek çok gazetede de bu habere yer verilmiş efendim. Bedriye annenin ağlatan dili ediyor. Tunceli'de cinayete kurban giden Gülistan'ın annesi Bedriye Dokuz sabaha konuştu. Kızıma kıyanların en ağır cezayı alması bana en büyük anneler günü hediyesi olur. Gülistan'ımın bir mezarı olsun ki başına gidip dertleşeyim sözleri de ne yazık ki yer almış bugün anneler gününde. İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk suda doğum gerçekleşti. Yüksel çiftinin bebeği Kuzey sağlıkla dünyaya geldi.

0: Herhalde doktorlarsa bu yöntemin normal doğumun sancılarını azalttığına vurgu yapıyor.
1: Aklımda olan bir fikirdi. Çok da istediğim bir doğum şekliydi.
2: Bella İsmail Yüksel oğullarını kucaklarına almak için İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin kapısını çaldı. Doktorlar anne adayına suda doğum önerdi. Ve 3 kilo 750 gramlık minik kuzey Çam ve Sakura'da travay adı verilen yöntemle dünyaya gelen ilk bebek oldu. Son zamanlarda yaygınlaşan suda doğumda anne adayları daha az ağrı hissediyor.
1: Çok rahat ve sancılarımın çok azaldığı bir süreç oldu.
3: Anne adayına rahatlama, bebeğe de anne karnındaki sıcaklığı sunuyor aslında. Doğum sancıları daha az hissediliyor. Çoğu zaman ekstra bir müdahaleye gerek kalmadan doğum gerçekleşiyor. Suyun sıcaklığı 35-37 derece arasında ayarlanıyor ve düzenli aralıklarla da kontrol ediyoruz.
2: Suda doğum anne Bella Yüksel için unutulmaz bir anı oldu.
1: Gerçekten iyi ki yapmışız yani. Ebelerimizin, doktorlarımızın yardımıyla hep yanımdalardı. Herkese de tavsiye ediyorum. Normal doğumu çok daha kolaylaştıran bir süreç.
4: Eşime sarıldıktan ve Kuzey'i kucağıma aldıktan sonra tüm dertlerimiz unutuldu. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu.
2: Hastanede ayrıca gebe okulu, emzirme eğitimi ve danışmanlığı, yeni doğan bakımı gibi birçok konuda da ailelere ücretsiz bir şekilde destek veriliyor.
5: Hastalarımızın işlevsel olarak çalışmasına
0: var. Ankara Orman Bölge Müdürlüğü'nün kadın çalışanları ormanların korunması için gece gündüz demeden sahada aktif görev yapıyor. Başkentte yaklaşık 1.782.000 hektarlık alandan sorumlu olan kadın ormancılar yaz ayları yaklaşırken yangın riskine karşı teyakkuza geçti.
2: Kimi orman işletme şefi, kimi orman muhafaza memuru, kimi de orman mühendisi.
6: Yetiştirdiğimiz her fidan aslında bizim çocuğumuz gibi.
2: Onlar başkentin ormanlarını korumak için riskli bölgelerde gece gündüz geziyorlar.
7: İhtiyaç olan geleceğe nefes ormanlarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz.
2: Ankara Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 200 kadın görev yapıyor. Kadın çalışanlar orman yangınları ile mücadele, ekim, dikim ve ağaçlandırma, bakım faaliyetleri ve denetim süreçleri gibi alanlarda aktif olarak çalışıyor.
8: Yeşil vatana ve doğaya hizmet etmek bizim için çok önemli ve kadınların çoğu şeyi başardığını gösterebilmek bizim için çok değerli.
2: Orman yangınları açısından en riskli alanlardan Kızılcahaman bölgesinde görev yapan kadın ormancılar yaz ayları yaklaşırken tedbirleri de artırdı.
8: Biz ormancılar yazın köz üstünde, kışın buz üstünde ekibimizle birlikte mücadele ediyoruz. Yangın sırasında hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Günlerce sahada uykusuz kaldığımız günler oluyor. Ama o an zamanla yarışıp yangını kontrol altına alıp yeşil vatanı korumak hepimizin hedefi ve önceliği haline geliyor diyebilirim.
2: Kadın görevliler arazide riskli bölgelerde gece gündüz devriye gezip dürbünle tarama yapıyor, kaçak avcılarla da mücadele ediyor.
6: Sabırla ve emekle yeşil vatanı korumaya devam edeceğiz.
0: Mersin'de 2,5 saatlik ulaşımı 18 dakikaya düşürecek Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Otoyol sürücülere zamandan tasarruf imkanı sunacak.
9: Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunu tamamladığımızda mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini sadece ve sadece 18 dakikaya indirmiş olacağız.
2: Erdemli Çeşmeli Silifke Taşucu Otoyolu'nda seyahat süresi kısalıyor.
10: Çok önemli bir proje.
11: Bu yapılan yolun ilçemize ve ilimize çok büyük potansiyel getireceğine inanıyorum. Ulaşımda çok büyük rahatlıklar getireceğine inanıyorum.
2: Ulaşım altyapısını güçlendirecek çalışmalar sürüyor.
12: Mersin'de Çeşmeli ile Kız Kalesi arası otoyol oluyor ve otoyol projesinde artık sona yaklaşıldı. İki mevki arasında toplamda 7 tünel, 5 de viyadük bulunuyor.
9: Hayata geçirdiğimiz otoyolumuz 3 gidiş, 3 geliş, toplam 6 şeritli, 41 kilometre ana gövde ve 2 gidiş, 2 geliş, 4 şeritli 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğundan oluşuyor.
12: Yaz mevsiminde özellikle de tatilcilerin yoğun olduğu günlerde Çeşmeli'den Kız Kalesi'ne

0: Gitmek için seyahat süresi olarak zaman zaman 2,5 saati bulabiliyor. Ancak Çeşmeli Kız Kalesi otoyolu tamamlandığında bu süre 18 dakikaya düşecek.
1: Bence bir yolun ötesinde bir kalkınma projesi. Sadece yol değil yani burası. Yol olarak bakmamak lazım. Turistlerin daha kolay ve çabuk ulaşmasını sağlayacak. Tarım ürünlerimizin daha çabuk, daha rahat bir şekilde ulaşımını etkileyecek. Akaryakıt tasarrufu yapacak özellikle bu bölgemiz topyekun bir yolla birçok şey kazanacak.
2: Bu otobanla birlikte bu kentin çok büyük bir yükünü otoban taşıyacak. Turizm açısından çok güzel olacak. Çünkü insanlar dinlenmeye geliyorlardı. 4-5 saati yolda geçiyordu. Şimdi çıktığı zaman 2 saatte veyahut 1 saatte tatil beldesine ulaşabilecek.
0: Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunda artık sona yaklaşıldı. Projenin yaklaşık %88'i tamamlandı ve Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunun bu yıl faaliyete girmesi, hizmete açılması bekleniyor. İşte Çeşmeli Kız Kalesi otoyolu açıldığında Türkiye'de en kısa sürede tamamlanan otoyolu olarak da tarihe geçmiş olacak.
3: Çeşmeli ile Erdemli Doğu Kavşağı arasının trafiğe açılmasını Temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Böyle bir hedef koyduk. Geri kalan Kız Kalesi'ne kadar olan kesimi de inşallah Aralık ayına kadar da orayı hizmete açmış olacağız.
4: Turizm açısından çok büyük değer yükselecek, katma değeri yükselecek bölgemizin. Yatırım açısından da emeğe geçen önce Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, il ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz.
5: Çin binlerce yıllık tarihi mirasının tozlu müze vitrinlerinden çıkartıp akıl almaz bir teknolojiyle devasa bir deneyim endüstrisine dönüştürdü. A Haber ekibinin Çin'den izlenimleri geliyor ekranlara.

Çin bugün sadece ekonomik ve teknolojik bir dev olmakla kalmıyor. Binlerce yıllık tarihine ve köklerine de eşine az rastlanır bir sıklıkla sarılıyor. Kendi medeniyetinin doğuş hikayesini dünyaya anlatmak için devasa bir deneyim endüstrisi inşa ediyorlar. Bunu anlamak için Zhengzhou kentindeki sadece Hınan kompleksinin kapısından içeri girmeniz yeterli. Sizi önce 100 dönümlük gerçek bir buğday tarlası ve medeniyetin filizlendiği o sarı topraklar karşılıyor. Çin, hikayeyi topraktan başlatıyor. Adımınızı attığınızda sizi bu devasa sarı kaya parçası karşılıyor. Adeta bir yazıt gibi duruyor. Sarı Nehir'in sarı toprağından ilham alınan bu yapıda Hınan medeniyetine övgüler yazılı. 15 metre yüksekliğinde 56 devasa kerpiç duvardan oluşan bu labirentin arasına adım attığınız an yön duygunuzla birlikte zaman algınızı da yitiriyorsunuz. Çünkü burası sadece sahnelerin olduğu bir tiyatro binası değil. Çin tarihinin bütün acılarının ve gerçeklerinin yaşatıldığı koca bir simülasyon.

Özellikle ışık oyunları ve ışıkların oyuncuların yüzlerine yansıması çok etkileyiciydi. O anlarda herkesin dikkati oyuncuların yüz ifadelerine odaklanıyor. Bu da sizi hikayenin içine çekiyor ve tarihi daha derin bir şekilde deneyimlemenizi sağlıyor.

0: altın sarısı güneş bu toprak yapılara sirayet ettiğinde tıpkı bizim Güneydoğu mimarisinin esintilerini yaşatıyor. Bu tarihi hafızanın kalbinde ise tam 21 farklı sahne var. Ama asıl baş döndürücü olan Huanchang, yani İllüzyon Şehri adını verdikleri o ana merkez. Burada bildiğiniz sabit sahneler yok. Aynı anda 3 kat inip çıkabilen devasa mekanizmalar ve üst düzey lazer teknolojisi var. Seyirciyi resmen bir zaman makinesinin içine çeken bu şovda Shia, Shang ve Zhou hanedanlıklarının o görkemli günleri canlanıyor. Plato'da 21 farklı sahne var ve Çin tarihi teknolojinin son imkanlarıyla tanıtılıyor. Sıradaki binlerce kişi içerideki tiyatroyu izlemek için bekliyor.
1: Burada iki farklı gösteri izledim ve ikisine de bayıldım. Özellikle şair Su Shi'yi böyle interaktif bir şekilde izlemek, tüm hayat hikayesini gözlerinizin önünde yaşamak gibiydi. Onu ders kitaplarında hep tek taraflı, sadece cesur biri olarak okumuştuk. Ama burada çok yönlü karakterini görüyorsunuz. Belki de o rahatlığı ve cesareti doğuştan gelmiyordu. Yaşadığı büyük zorluklardan ve aldığı ağır darbelerden sonra hayata karşı çok daha olgun ve açık fikirli birine dönüştü.
2: Ders kitaplarındaki basma kalıp bilgilerin aksine bu şekilde etkileşimli ve sürükleyici bir şekilde öğrenmek, bilgileri daha iyi özümsememize ve tarihi kültürü daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.
0: Çin, geçmişini müzelerdeki tozlu camların ardında bırakmıyor. O kaba sarı toprakla en üst düzey dijital teknolojiyi harmanlayarak tarihini dev bir görsel şova ve kültürel bir gövde gösterisine dönüştürüyor.
3: Osmaniye'nin Kadirli ilçesi köklü tarihi ve zengin kültürel dokusuyla dikkatleri çekiyor. Bereketli topraklarında yetişen ürünler ülkenin ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor. İlçe aynı zamanda birçok medeniyete de ev sahipliği yapmasıyla zengin bir kültürü de barındırıyor. İzleyeceğiz efendim ve Ajans hafta sonunun bu saatini noktalıyor olacağız.

0: Beyler programında bu hafta Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeyiz. Tarım, kültür ve sanayi ilçesi olan Kadirli aynı zamanda Osmaniye'nin en büyük ilçesi. Şimdi Kadirli ilçesini daha da yakından tanıma vakti. Modern Şehirler programı başlıyor. Kadirli ilçe merkezindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi yemyeşil bir ilçeden bahsediyoruz. İşte yemyeşil ağaçların içerisinde yer alan Kadirli. İşte bu manzaraya bakarak hangi dizeler yazılmaz ki? İşte milli şair Abbas Paksoy da Kadirli ilçesine baktı ve bu dizeleri yazdı. Dinleyelim lütfen.
1: Kadirli istiyorum. Evleri pırıl pırıl olacak. Her yerinden güneşi alacak. Önünde al gülleri açacak, böyle bir Kadirli istiyorum. Yolları kaldırımda olacak, yayalar gülerek yol alacak. Bütün insanlar saygı bulacak, böyle bir Kadirli istiyorum.
0: Şehirler programında Kadirli ilçesindeyiz. Kadirli ilçesi Çukurova'nın bereketli toprakları üzerinde yer alıyor ve ilçedeki evlerin önünde de görmüş olduğunuz gibi yemyeşil bahçeler bulunuyor. İşte bu yemyeşil örtü kimi zaman şairlere, kimi zaman ressamlara, kimi zaman da diğer sanatkarlara ilham olmaya devam ediyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bu doğal örtünün altında tablolar yapılıyor. Yani burada yine bir sanat var çünkü Kadirli aynı zamanda bir kültür ve sanat ilçesi. İşte Muamber Kocadağlı'da görmüş olduğunuz bu tabloları yapan Kadirlili sanatçılardan bir tanesi. Efendim kolay gelsin.
2: Çok teşekkür ediyorum efendim. Hoş geldiniz.

0: Günaydın Dilekler.
1: Çok sağ olun. Bir ressam gözüyle bize Kadirli ilçesini anlatabilir misiniz?
0: Efendim, Kadirli denince sadece sanat değil, kültürü, yemek kültüründen tutun, sosyal insan güzelliklerinden tutun, her şey var burada. Buranın turpu, fıstığı, meşhur olan mesela dünyanın her tarafına buradan fıstık, yer fıstığı gönderiliyor. Turpu, ıspanağı, aklına ne gelse burası Çukurova, bir yani Yahudinin burayı istemesi kadar güzel bir şehir yani.
1: Kadirli ilçesi eski bir tarihe sahip. 1800'lü yıllarda aslında tarihte ismi geçmeye başlıyor. Bugünkü ismiyle değil, farklı farklı isimlerle anılıyor, isimlendiriliyor Kadirli. Ve Osmanlı döneminden sonra aslında Kadirli ilçesi tarıma dayalı bir ekonomiye sahipti. Günümüzde ise Kadirli ilçesinden pek çok kişi eğitim hayatını sürdürmek için ilçeden ayrıldı ve üniversite mezunu olarak tekrar ilçelerine döndü. İşte görmüş olduğunuz gibi burada yine bir sınıfın içerisindeyiz. Çünkü okuma oranı da Kadirli'nin yüksek olarak biliyoruz, ama bir de sizden dinleyebilir miyiz?
2: Evet, Kadirli'mizin okuma oranı yüksek. Sizin de bahsettiğiniz gibi tarıma dayalı olduğu için buradaki işçilik durumu, yaşam durumu, insanlar çocuklarını okumak için büyük şehirlere gönderiyor. Ağırlık aileler eğitim üzerine yoğunlaşmış. Bir de malumunuz Düz içinde öğretmen lisesi var. Daha önceki adıyla köy enstitüsü. Oradan çıkanlar bu coğrafyada bayağı bir eğitim adına birçok şey yapıyorlar. Yani öyle diyebilirim.
1: İlçesi hem bereketli hem de verimli arazilere sahip. İşte bu tarım arazilerinde görmüş olduğunuz gibi bu yemeklerin ham maddeleri yetiştiriliyor. Yani meyveler, sebzeler ve tahıl ürünleri burada yetiştiriliyor. Çukurova'nın bereketli topraklarında ve birbirinden lezzetli o ürünlerle yemekler hazırlanıyor. İşte o yemekleri yapan ustalardan biri de Kazım Usta. Hayırlı işler efendim.
3: Sağ olasın efendim.
1: Menümüzde neler var?
3: Güvecimiz var. Güvecimiz var, patlıcan yemeği, kuşbaşı etli, sarımsaklı, baharatlı.
1: Şimdi Kadirli'de sera da var. Bunlar, evet, serada yetiştirilen, evet, patlıcanlar.
3: Evet, serada yetiştirilen patlıcanlar. Domates de serada yetişiyor.
1: Taze taze hepsi.
3: Evet, hepsi taze. İzmir köftemiz var.
1: Bu patatesler de yine yetişir mi Kadirli'de?
3: Evet, patates de yetişiyor.
1: Yan tarafında
3: taze fasulyemiz var. Taze fasulyemiz de aynı şekilde şu an serada yetişiyor. Aşağı yeni ekildi.
1: Salatalarımız.
3: Evet. Salatalar, domates, biber. Yar kaşlar keman, sevdirmedin
1: Kadirli ilçesi Roma, Bizans ve Türk medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir ilçe. İşte bu nedenle ilçe merkezinde pek çok tarihi yapıyı görmek mümkün. İşte onlardan bir tanesi de Ala Cami. Ala Cami tarihte ilk olarak manastır olarak inşa edildi. Ardından da kiliseye çevrildi. 1489 yılında ise Dulkadiroğullar tarafından mescide dönüştürüldü ve günümüzde ise görmüş olduğunuz gibi cami olarak kullanılmaya devam ediyor.

Kadirli ilçesinin ismi Osmanlı döneminde pazar yeri ya da Kars pazarı olarak kullanılıyordu ve o dönemlerde de yine Kadirli ilçesi bir tarım şehriydi. Günümüzde de yine Kadirli'nin en büyük gelir kaynağı tarımsal üretim. Kadirli'de en çok üretilen tarımsal ürün mısır ve ilçede yaklaşık 200 bin ton mısır üretiliyor. İkinci sırada ise turp bulunuyor. Kadirli ilçesi Türkiye'nin turp ihtiyacının yaklaşık %70'ini, %75'ini tek başına karşılayabiliyor. Üçüncü sırada ise yer fıstığı bulunuyor. Kadirli ilçesinde yılda yaklaşık 31 bin ton, 32 bin ton yer fıstığı üretiliyor. Yine Kadirli'de en fazla üretilen tarım ürünü ise pırasa. Kadirli, Osmaniye geneliyle birlikte

0: baktığımızda Türkiye'de pırasa üretiminde ikinci sırada yer alıyor ve şu anda Kadirli'de yılda ortalama 10 bin ton pırasa üretiliyor ve Türkiye geneline dağıtılıyor. Yine ilçede en fazla üretilen tarımsal ürünler arasında ıspanak bulunuyor, marul bulunuyor ve lahana da yine ilçedeki tarımsal ürünler arasında yer alıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Dünya ekonomisinin borç yükü büyümeye devam ediyor. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Böylece küresel borçlar üst üste 5. çeyrekte de artış kaydetti. Yalnızca yılın ilk 3 ayında borç miktarı 4.4 trilyon doların üzerinde arttı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Rapora göre yükselişin temel nedeni özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de hızlanan kamu borçlanmaları oldu. Küresel borcun dünya ekonomisine oranı ise %305 seviyesinde hesaplandı. Türkiye'de ise borç göstergelerinde farklı bir tablo ortaya çıktı. Hane halkı borçlarının milli geliri oranı %10 seviyesinde sabit kalırken şirket ve kamu borçlarında gerileme görüldü.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: pazar sabahından günaydın sevgili izleyenler. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla en sıcak başlıkları sizlerle paylaşacağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim elbette sporla başlayacağız. Çünkü Süper Lig'de şampiyon Galatasaray hesap.com Antalya Spor'u 4-2 yenen sarı kırmızılılar üst üste 4 toplamdaysa 26. kez mutlu sona ulaştı.
1: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında hesap.com Antalya Spor'u Mario Lemina, penaltıdan Victor Osimhen, Hüseyin Türkmen'in kendi karesine ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 4-2 mağlup etti.
2: Yunus cezalarını gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen toplu buluşu. Osimhen!
1: Alınan galibiyetin ardından 77 puana yükselen sarı kırmızılar bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek tarihinde 26. kez şampiyon oldu.
3: Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.

0: Galatasaray'da maçın ardından futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Sarı kırmızılı ekip tribündeki taraftarına giderek şampiyonluğu onlarla birlikte kutladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray, sezonun son maçında Kasımpaşa deplasmanında olacak.
1: Evet, Galatasaray üst üste dördüncü kez şampiyon oldu. Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku vardı. Kutlamalara bakalım şimdi.

Juventus 3. hafta maçında sahasında Hesap Komantale Spor'u konuk eden Okan Buruk'un ekibi rakibini 4-2 mağlup ederek 26. kez ipi göğüsledi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ülkenin dört bir yanında bulunan sarı kırmızılı taraftarlar sokaklara akın etti. İstanbul Taksim'de coşku tavan yaptı. Hem İstiklal Caddesi hem de Taksim Meydanı'nda bulunan binlerce futbolsever şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

0: İzmir'den Tokat'a, Erzurum'dan Ankara'ya, Denizli'den Adana'ya kadar Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde benzer görüntüler oluştu.
1: Dört sene üst üste şampiyon olduk. Gururluyuz. Hani Türkiye'de Galatasaray, UEFA Kupası var, Süper Kupa var. Tek kupamız eksik Şampiyonlar Ligi Kupası. Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi Kupası.
2: Her zaman her yerde en büyük kimam. Her zaman her yerde en büyük kimam.
3: Her zaman her yerde en büyük kimam. Her zaman her yerde en büyük kimam. Sarı,
4: kırmızı,
3: sarı,
4: kırmızı,
3: şampiyon,
4: cimbo,
3: şampiyon,
4: cimbo.
5: Her zamanki gibi yine şampiyonuz.
6: Evet.
5: Bizden beklenen de buydu. Biraz geç oldu ama olsun. Evet. Okan Hoca'ya da bütün futbolculara teşekkür ederiz.
0: Uzun araç konvoyu oluşturan ve şehir meydanlarını tıklım tıklım dolduran Galatasaray taraftarları gecenin ilerleyen saatlerine kadar şampiyonluğun sevincini yaşadı.
7: Galatasaray'ın şampiyonluğu Denizli'de coşkuyla kutlandı. Sarı kırmızıların adresi Denizli'deki Delikli Çınar Meydanı'ydı.
8: Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Hakkımız olan şampiyonluğu aldık. 4 sene üst üste şampiyon olduk.
9: Hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık. Takımımızı, Okan hocamızı, futbolcularımızı, yönetimimizi tebrik ederiz. Biz taraftar olarak, Ultra Aslan Deniz olarak her zaman buradayız, her zaman takımın arkasındayız.
10: Okan Buruk'tan Allah razı olsun, takımdan futbol yönetimine kadar. Ben 30 yaşındayım, 16 şampiyonluğumu gördüm. Bugün ağladık, çok mutluyuz. Allah aşkına olsun, hepsinden Allah razı olsun.

0: bu takım hak etti. Bu takım bütün herkesle mücadele etti ama şampiyon biz olduk. Dörtsün üst üste. Başka bir şey diyecek yok. En büyük Galatasaray.
1: Mayıslar bizimdir, şampiyon Galatasaray.
2: Kimi taraftarlar Galatasaray forması giydi, kimileri ise Osimhen maskesiyle kutlamalara katıldı. Kayseri'de meşaleler yandı, taraftarlar Galatasaray lehine tezahüratlar yaptı.
3: Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kayseri'de şampiyonluk coşkuyla kutlandı. Galatasaray'ın şampiyonu ilan ettikten sonra Kayseri'deki taraftarlarsa Cumhuriyet Meydanı'na geldi.
4: Çok mutluyuz gerçekten, bu şampiyonluğu 33 haftadır bekledik. Hak ettik, coşkuyla kutladık. Maçta geriye düştük. Geçen haftada Samsun maçında moralimiz çok bozuldu. Ama sonuna kadar hak ettik. Bu sene şampiyonluğa giden çok güzel işler yaptık. Olmadı, elimizden geleni yaptık. Çok mutluyuz arkadaşlarımızla. Kutlamaya geldik şimdi.
5: Çok mutluyuz. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Artık alışkanlık oldu şampiyonluk bizim için.
2: Doğudan batıya, kuzeyden güneye şampiyonluk sevincine ortak olan taraftarlar kutlamalara çocuklarını da getirmeyi ihmal etmedi.
6: Sarı kırmızılılar üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edince tüm yurtta olduğu gibi Dadaşlar Diyarı Erzurum'da da taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
7: Çok mutluyuz. Alıştık doğrusu. Her sene şampiyon oluyoruz. Ama yine de çok mutluyuz.
8: Erzurum şampiyonluğu.
7: Aynen öyle. Çifte şampiyonluk. İkisine de çok mutluyuz.
9: Atakan 2 yaşında. Geçen sene 1. kutlamasını yaptı. Bu sene 2. kutlamasını yapıyor. Galatasaray'da Icardi'nin son sezonuydu. Icardi'ye buradan selamlar olsun.
10: Kanser hastası kızımla geldim. Çok mutlu. Onun mutluluğunu Galatasaray sayesinde daha çok mutluluk kattı. İyi ki var.
11: Efendim, Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sadece yurt içinde değildi kutlamalar. New York ve New Jersey'deki taraftarlar Türkiye'vi önünde toplanarak marşlar, tezahüratlar ve konvoylarla kutlama yaptı. Türk evine de Galatasaray bayrağı asıldı. O görüntüleri de ekranlarınıza taşıyoruz. Galatasaray'ın Süper Lig'deki şampiyonluğuyla birlikte sadece yurt içinde kutlamalar yoktu. Dünyanın dört bir tarafındaki taraftarlar kutlamalarına devam etti. Ve o noktalardan bir tanesi de New York ve New Jersey'deki taraftarlar vardı elbette. Türk evi önünde toplandılar. Marşlar, tezahüratlar ve konvoylarla kutlama yaptı taraftarlar. Ve aynı zamanda şimdi de ekranlarınıza yansıyan görüntüler. Türk evi burası. Türk evine de Galatasaray bayrağı asıldı. Sevgili izleyenler, bugün 10 Mayıs, dünyanın en değerli varlıklarının günü. Gözlerinde hiç büyüyemediğimiz, nazımızı çeken, derdimizi şikayet etmeden dinleyen, mutluluğumuza bizden daha çok mutlu olan Yüce Yaradan'ın cenneti ayaklarının altına serdiği annelerimizin günü ve başta elbette şehit annelerimiz.

hantavirüs alarmıyla diken üstünde. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği kruz gemisi şu dakikalarda İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki Tenerife kentine demir atmaya hazırlanıyor. Canlı görüntüleri, o kruz gemisinin görüntülerini ekranlarınıza taşıyoruz biz de.

0: fırınlama satır bağ.
1: Bu nasıl bir yaşam? Ölürsek daha iyi. Biz burada hepimiz siviliz. Soykırım ve bombardıman devam ediyor. Her şey aynı.
2: İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de bombardımanını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları bu kez Eşati mülteci kampında bir evi hedef aldı. Hava saldırısının düzenlendiği bina büyük bir gürültüyle yerle bir oldu. Binadan alevler yükseldi. İnsanlar can havliyle kaçmaya başladı. Saldırıda biri çocuk, en az 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
1: Savaş bitmedi. Burada hep saldırı altındayız. Bir aylık bebeğimin tüm eşyaları gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şey yıkıldı.
2: Gazze'liler İsrail teröründen kaçacak bir yer bulamıyor.
3: Ben artık sokakta oturuyorum. Ne zaman evimize girsek tahliye emri veriyorlar. Döndüğümüzde evimizin yıkıldığını gördük. Ben nereye gideyim?
1: Saldırılar çok şiddetliydi. Şarapnel parçaları çok uzak yerlere ulaştı. Burası gördüğünüz gibi bir kamp zaten. Çok sayıda kişi küçük alanlarda kalıyor. Maske.
2: Ateşkesin yürürlüğe girdiği 12 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 850 Filistinli yaşamını yitirdi. 2433 kişi ise yaralandı.
4: Devam edelim dünya gündemiyle. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden müzakere sürecinde Hürmüz Boğazı'nda tansiyon zaman zaman yükselmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik abluka kapsamında 62 geminin engellendiğini açıkladı. İran devrim muhafızları ise füzelerimiz düşmana kilitlendi mesajıyla gözdağı verdi bir kez daha. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik paylaşımlarını sürdürüyor.
5: Bir yanda hız kazanan diplomasi trafiği, diğer yanda gerilimi arttıran Hürmüz'deki abluka. Washington-Tahran hattında savaşı sona erdirmek için çabalar sürüyor. Ancak Hürmüz düğümü bir türlü çözülemiyor.
6: Orduları yok, ellerinde pek bir şey kalmadı. Neler olacağını göreceğiz. İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
5: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 58 ticari gemiyi bloke ettiklerini, 4'ünü de devre dışı bıraktıklarını açıkladı. CENTCOM'un paylaşımının ardından İran'dan ABD ve Körfez ülkelerine uyarı geldi. Devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerleriyle ticari gemilerin hedef alınması halinde füze ve insansız hava araçlarıyla sert bir yanıt verileceğini duyurdu. Açıklamada ayrıca ABD'ye ait bölgedeki askeri merkezler ve savaş gemilerinin hedefte olduğu da vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medyadan ard arda yaptığı paylaşımlarla İran'ı hedef almayı sürdürdü. Trump'ın paylaştığı görsellerden birinde selefleri Obama ve Biden dönemlerinde faal halde görev yapan İran donanması deniz tabanına gömülmüş ve batık halde tasvir ediliyor. Trump bir diğer gönderisinde de İran'a ait insansız hava araçlarının ABD donanması tarafından imha edilmesini dronlar kelebekler gibi düşüyor benzetmesiyle paylaştı. Bir diğer paylaşımda da ABD donanmasına ait bir geminin İran dronlarını lazer silahıyla imha ettiği görülüyor. Fotoğrafın üzerinde de "Görüşürüz dronlar" yazısı göze çarpıyor. Gelişmelerle birlikte ABD'nin müzakerelerdeki taleplerine ilişkin İsrail basınına dikkati çeken açıklamalar yansıdı. Kanal 13'e konuşan bir İsrailli yetkili Trump'ın Netanyahu'ya İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum konusunda taviz verilmeyeceği yönünde taahhütte bulunduğunu ileri sürdü.
6: İran'ın nükleer silahı olmayacak. Bunu elde etmelerinin hiçbir yolu yok.
5: İsrailli yetkilinin ayrıca Trump'ın İsrail tarafından savaşa sürükleniyormuş hissine kapılmaması için sürecin kendi kontrolünde yürütülmesine izin verildiğini de söylediği iddia edildi. Açıklamada aynı zamanda İsrail'in çatışmaların yeniden başlamasına karşı hazırlık yaptığı da vurgulandı. Mossad'ın Netanyahu'ya sunduğu rapordaysa saldırıların sürdürülmesinin Tahran yönetiminin çöküş sürecini hızlandırabileceği yönünde değerlendirmelere yer verildi.

0: Moskova-Kiev hattındaki son gelişmelere bakacağız şimdi de. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer Günü kutlamalarının ardından basın toplantısı düzenledi. Ukrayna Savaşı'na dair çarpıcı açıklamalarda bulundu Putin. 4 yıldır devam eden şiddetli çatışmaların sona yaklaştığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile 3. bir ülkede görüşmeye açık olduğunu söyledi.
1: Sanırım bu mesele sona eriyor.
2: Kiev, Moskova arasında olası bir barışa bu sözlerle kapı araladı.
1: Batı önce Ukrayna'ya yardım sözü verdi ve ardından Rusya ile bugüne kadar devam eden bir çatışmayı körüklemeye başladı. Sanırım bu mesele sona eriyor.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının ardından Kremlin Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi. Putin savaşın sona ermesi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile masaya oturmaya sıcak baktığını söyledi.
1: Kim görüşmek isterse gelsin, Moskova'ya gelsinler görüşelim. Üçüncü bir ülkede görüşmek de mümkün. Ancak bu sadece bir barış anlaşması üzerinde nihai mutabakata varılmışsa gerçekleşebilir. Böyle bir anlaşma uzun vadeli tarihi bir perspektif için tasarlanmalıdır.
2: Putin ABD ile İran arasındaki savaşa da değindi.
1: Bu karmaşık bir çatışma ve bizi zor bir duruma sokuyor. Taraflarla da temas halinde kalmaya devam ediyoruz. Bu çatışmanın en kısa sürede durdurulmasını umuyoruz.
2: Öte yandan Kiev-Moskova hattında Rusya'nın zafer günü kutlamaları sebebiyle ilan edilen 3 günlük ateşkese ilişkin taraflardan karşılıklı ihlal suçlamaları geldi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın ateşkesi 100'den fazla kez ihlal ettiği ileri sürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın ateşkese rağmen İHA ve topçu saldırıları düzenlediğini iddia etti. Rusya ile Ukrayna arasında 11-12 Nisan tarihlerinde de Hristiyanların kutladığı Paskalya Bayramı sebebiyle ateşkes ilan edilmişti. Ancak taraflar bu süreçte birbirlerini ateşkesi yaklaşık 2000 kez ihlal etmekle suçlamıştı.
0: Ve hafta sonu mesaisini İstanbul'da geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürdü. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Erdoğan. Ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Başkan Erdoğan Barzani'yi kabulünde terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırmakta kararlı olduklarını bir kez daha vurguladı.
3: Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu mesaisini İstanbul'da sürdürdü. Diplomatik görüşmelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştiren Başkan Erdoğan, ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüştü. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok konuda işbirliğini geliştirmeye önem verildiğini ifade etti. İki liderin konuştuğu başlıklar arasında İran-İsrail-ABD savaşı da vardı. Erdoğan, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Erdoğan, bölgedeki güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve işbirliği gerektiğine de vurgu yaptı. Erdoğan daha sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Başkan Erdoğan, ABD ile İran arasındaki savaşta Erbil dahil Irak topraklarının hedef alınmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Erdoğan bu süreçte dayanışmanın süreceğinin altını çizdi. Irak'taki istikrarın tüm bölge için kritik önem taşıdığını belirtti. Erdoğan, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere pek çok alanda yeni adımlar atılacağının da mesajını verdi. Görüşmede kalkınma yolu projesinin sadece Irak için değil, Körfez bölgesi için de büyük kazanım sağlayacağı ifade edildi. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, başarıya ulaştırma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.
0: Ve savunma sanayinde çığır atlatan teknolojilerin sergilendiği Saha 2026 son gününde halka kapılarını açtı. Yerli ve milli teknolojiler hem gurur hem de hayranlık uyandırdı. 7'den 77'ye herkes fuara yoğun katılım gösterdi.

0: Burasının bizim gücümüzün ve geleceğimiz olduğunu fark ettik. Çok mutluyuz burada olmaktan.
1: Vidasına kadar gurur duyduk. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz.
2: Bizim için iyi, kimler için korkutucu artık orasına kendileri karar versin.
3: Enfal 17, Tayfun, Neşter, Anka 3, Gökbey ve daha yüzlercesi. Savunma sanayinde çığır açan teknolojiler görücüye çıktı.
4: Başarılarımızın artarak devam etmesini istiyoruz.
5: Tekirdağ Malkara'dan geliyoruz.
6: Fuarı gezmek için mi geldiniz?
5: Evet, fuar için özellikle geldik. Vallahi gurur duyuyoruz. Yapanlardan, edenlerden Allah razı olsun.
3: Ve Türk savunma sanayinin yeni ürünü kimsenin beklemediği bir anda ortaya çıktı. Tüm gözlerin İstanbul'a çevrilmesine neden oldu. Türkiye'nin kıtalar arası ilk balistik füzesi Yıldırım Han sahneye çıktığında dünya onu konuştu.
7: Saha 2026'nın son gününde kapılar vatandaşlara açıldı. İşte Yıldırım Han'a ise ilgi oldukça büyüktü. Tam da bu noktada Yıldırım Han balistik füzesiyle fotoğraf çekilmek isteyenler sıraya girdi.
8: Bunlar çok sürpriz olarak geldi karşımıza. İnşallah daha iyileri daha yakın zamanda tekrardan karşılaşırız.
7: Nasıl buldunuz fuarı? Yıldırım Han'a özellikle.
9: Çok merak ediyordum. Gerçekten heybetli bir şey.
7: Hangi ürünü merak ediyorsunuz siz?
10: Füzeyi.
11: İsmini Yıldırım Beyazıt'tan almış. Yıldırım Beyazıt biliyorsunuz ki savaş taktiğinde en hızlı cephede yer değiştiren bir atalarımızdan biriydi. Ve Fatih Sultan Mehmet'in Şahi topu ürettiği yerde Yıldırım'ın arkasından gelmesi muhteşem bir şey gerçekten.
8: Yani özlemle beklediğimiz günler, özellikle Yıldırım füzesi, yüzyıllık hayallerimiz, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde bu savunma sanayi projeleri bizleri düşmana karşı daha güçlü yapıyor ve düşmanlara bir gözdağı vermiş oluyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum.
7: Yerli ve milli ürünlerimizin sergilendiği saha 2026'ya vatandaşların ilgisi de hayli yoğun oldu.
10: Her Türk asker doğal vatan sana canım feda.
12: Ben çok mutlu oldum buraya geldiğim için. İyi ki de gelmişiz yani. Çok heyecan verici bir yerde.
13: Gördüklerimize şaşırdık. Resmen hayretler içinde kaldık ve inanılmaz gurur duyduk.
7: Biz yeni nesil olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız bu ülkemiz için. Tam bağımsız Türkiye hedefinde adım adım ilerleyeceğiz.
14: Türkiye'nin yeni caydırıcı silahı kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Mısır'da yayınlanan bir programda televizyon sunucusu Ala El Salih Yıldırım Han'ı övdü. Füze için İslam aleminin ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyoruz dedi.
15: İslam'ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyoruz.
16: Türk savunma sanayinin yeni gözbebeği Yıldırım Han'ın şöhreti menzili gibi kıtaları açtı. Mısır merkezli yayın kuruluşu Alkanat 9'da yayınlanan programda gündem Türkiye'nin yeni kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han'dı.
15: Saygıdeğer izleyiciler, Yıldırım Han sizleri selamlıyor. Yıldırım Han'ın, İslam'ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyor ve sizlere şunu soruyoruz. Türkiye, Yıldırım Han füzesinin duyurulmasının ardından küresel güç dengelerinde nasıl bir konuma geldi?
16: Programın sunucusu Ala El Salih, övgüyle söz ettiği Yıldırım Han'ın özelliklerine dikkati çekti.
15: Türkiye'nin 6000 kilometre menzile sahip ve 25 Mach hızı aşan kıtalar arası bir füzeye sahip olması ne anlama geliyor? Bu sadece teknolojik bir gelişme mi? Ya da güç dengelerini yeniden şekillendiren jeostratejik bir dönüşüm mü? Türkiye bu açıklamanın ardından bölgede, hatta dünyada rolünü nasıl yeniden tanımlayacak?
16: Mısırlı sunucu, Türk savunma sanayinin yükselişinin de altını çizdi.
15: Daha önce dengeyi korumaya çalışan Türkiye, şimdi savunma teknolojilerinin ön sıralarına yükselmiş durumda.
16: Milli Savunma Bakanlığı'nın Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen Yıldırım Han, Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli ve kıtalar arası ilk balistik füzesi olma özelliği taşıyor.

0: İstanbul Ümraniye'de Özbekistan uyruklu iki kadının vahşice katledildiği olayla kan dondurmuştu ve bazı gerçekler ortaya çıktı şimdi. Biz de ona bakacağız, ayrıntıları alacağız bu konuya dair. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Yine olayı yakından takip etmişti. Nedir yeni gelişme? Günaydın Kadir.
1: Günaydın Merve Özkan, iyi yayınlar dileyelim. Olayı hatırlayacak olursak aslında 23 Ocak günü yaşanmıştı. Çöp konteynerinde bir ceset bulunmuştu. Çöp poşetine sarılı halde bir ceset bulunmuştu. Bu konuyla alakalı olarak da polis ekipleri bir inceleme başlatmıştı. İncelemenin sonucunda iki Kazakistan uyruklu kişinin yine farklı iki Kazakistan uyruklu kadını öldürdüğü tespit edilmişti. İlerleyen günlerde soruşturma kapsamında hem Durdane'nin hem de Sayaronova'nın ilk önce öldürüldükten sonra vücutlarının uzuvları kesilerek farklı çöp konteynerlarına atılmıştı. Konuyla alakalı olarak da emniyet ekiplerinin incelemesi devam etmişti ve sonrasındaysa o artık itiraflar gelmeye başlamıştı. Dilerseniz o itiraflardan başlayalım. Çünkü o kan dondurucu olayın detayları gerçekten çok önemli. Şöyle diyor ifadesinde katil zanlısı, Durdane ve Sayarova'yı öldürmeye karar verdik. Konuyu namus meselesi olarak görmeye başlamıştık diyor vermiş oldukları ifadesinde. Ailelerimizi perişan ettiler. Eve geldiğimizde yalnızca Sayarova vardı. Kendisine anneme neden küfür ettiğini sordum. Tartışma büyüdü. Dilşah'ı da işaret ettim. Zaten plan yapmıştık. Olay benim odamda yaşandı. Dilşah bıçağı 4-5 kez Sayarova'nın kalbine sapladı. Yatağa düştü ve kısa sürede öldü. Yerdeki halıyı kaldırdık. Yere siyah çöp poşeti serdik. Sayarova'yı yere poşetin üzerine getirdik. Dilşat ile uzun süre ne yapacağımızı düşündük. Eve diğer kiracı ve bir kadın geldiği için cesedi bırakıp çıkamadık. Bu yüzden parçalamaya karar verdik dedi. Ve kan dondurucu ifadesine şöyle devam etti. Gövdeleri bavula yerleştirdik. Evi temizledik. Taksiyle Aksaray'a gittik. Bavuldaki cesedi bir çöp konteynerine attık. Daha sonra Durdane'yi kandırarak eve çağırdık. Aslında biliyorsunuz öncesinde arkadaşını öldürüyordu. Sonrasında ise farklı bir kadını daha eve çağırıp, o Ümraniye'deki eve çağırıp onu da aynı şekilde öldürmüşlerdi. Daha sonra Durdane'yi kandırarak eve çağırdık. Güven vermek için kendisine 10 bin lira verdim. Çocuğunu bahane ederek dışarı çıkardım ve ardından tekrar eve geçtim dedi. Evde bulunan diğer iki kişinin evden çıkmasını bekledik sabaha kadar. Onlar çıktıktan sonra 4 ayrı çöp poşeti ile biz de evden ayrıldık ve evin yakınında bulunan çöp konteynerine attık. Bu poşetlerde hangi uzuvlarının olduğunu hatırlamıyorum dedi. Katil zanlıları vermiş oldukları ifadede konuyla alakalı olarak hem başsavcılığın hem de İl Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu soruşturma halen daha devam ediyor diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyeyim. Sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Özkan.
0: Mustafa Kadir Mercan'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Şimdi yeni bir cinayet haberiyle devam edeceğiz. Antalya'da kaybolan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın cansız bedeni Burdur'da ormanlık alanda yakılmış halde bulunmuştu hatırlarsanız. Cinayeti itiraf eden iki kişi de tutuklandı. Cinayete kurban giden genç kadınsa memleketi Kahramanmaraş'ta defnedildi.
2: Allahu Ekber.
3: Vahşice katledilen genç kadın gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'da kaybolan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın cansız bedeni Burdur'da ormanlık alanda yakılmış halde bulunmuştu. Cinayetin şüphelileri İlyas Umut Dağlar'la Ataberk Sezen genç kadını öldürdüklerini itiraf etmişlerdi.
4: Halıya sardı. Araba hangi? Hatırlıyor musun arabayı?
5: Tabii benim.
4: Bir aydır iş için kullandım arabayı.
5: Oradan koydunuz, buraya getirdiniz.
3: Zanlılar vahşetin detaylarını tek tek anlattı. Ardından da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Kübra Yapıcı'nın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cinayete kurban giden genç kadın için memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Yapıcı'nın ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.
2: Allahu Ekber.
3: Yapıcı kılınan cenaze namazı sonrası dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Baba Yunus Yapıcı cani

0: Erin en ağır cezayı almasını istiyor.
1: İkisilere ceza da yetmez. Aynen idamını istiyorum.
2: İdamını istiyor.
1: En azından kadın cinayeti, çocuk cinayeti yapanlara özel bir idam çıkarsınlar. Bir de pislikler ortada gezmez.
3: Bu kez olayların adresi Ankara, Polatlı'da yaşandı sevgili izleyenler. Husumetli iki aile karşı karşıya geldi. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce bu kez silahlar konuştu. 3 kişi yaralandı, 23 kişi de gözaltına alındı.
0: Husumetli iki aile karşı karşıya geldi. Sokak ortasında silahlar konuştu. Aile üyeleri çatışmaya başladı. Yer Ankara'nın Polatlı ilçesi. Şentepe mahallesinde karşılaşan husumetli iki aile ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Duvar diplerine yaslandılar, araçları kendilerine siper yaptılar. Peşi sıra ateşlenen silahlar ve yaşanan çatışma anlarını bölgedeki inşaat işçileri saniye saniye kaydetti. Silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri 23 kişiyi gözaltına aldı. Silahlı kavgaya ilişkin yapılan aramalarda tarafların üzerinden 8 ruhsatsız silah ele geçirildi. Konuysa şimdi yargıda. Yaşanan olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
3: Efendim, Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kaldı. Osmaniye'de sahibinin bir bebek gibi baktığı 1300 kiloluk Tosun çiftliğin adeta maskotu oldu. Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan kurbanlık hayvan 425 bin liradan alıcı buldu.
4: Neyle büyüttük? Arpa özellikle. Besiyeme, mısır fileke, yonca, yer fıstığı, Osmanlı'mızın yer fıstık dalını derler biz, dal deriz biz. Yaprağıyla büyüttük.
0: Sahibi üzerine titredi, özenle besledi. Her görenin dönüp bir daha baktığı 1300 kiloluk Tosun alıcısına kavuştu.
5: 25'e hayırlı olsun. Eyvallah. Hayırlı olsun.
0: Osmaniye'de yaşayan besici Emre Dağ yetiştirdiği Tosun'u Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı.
4: Arkamda görmüş olduğunuz kurbanlık Tosun, Çukurova bölgesinin iddiaya göre en büyük Tosun'u. Ağırlığı 1 ton 300 kilogram. İsmi ise Kasım. Çünkü Kasım ayında dünyaya geldi ve şu anda 3 yaşında.
6: Çukurova'nın Osmaniye'nin en büyüğü. Çukurova bölgesinde iddialıyım. Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Antep iddialıyım.
4: En büyüğü bu.
6: En büyüğü bu diyorum.
4: Ağırlığıyla dikkat çeken kurbanlık Tosun Kasım çiftliğin adeta maskotu olmuş durumda. Çünkü diğerleriyle kıyasladığımızda işte fark ortada. Bu nedenle de gelen insanlar ilk olarak Kasım'a bakıyor.
6: Endama bak, Allah esirgesin. Endama bak, duruşa bak. Yok böyle bir şey ya. El bebek gül bebek büyüttük biz bunu ha. Çocuklarımızda farkı yok bunun. Yemiyor, yediriyor. İçmiyor, içiriyor.
0: Dağ ailesinin adeta bir bebek gibi yetiştirdiği Tosun 425 bin liradan alıcı buldu.
7: Kasım farklı oldu. Kasım'ın çok güzel cazibesi var. Çok güzel maşallah. Çok şükür onu almak bize nasip oldu.
3: Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, Kurban Bayramı öncesi kurbanlıkların sağlık kontrollerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşların kurbanlıklara dair veteriner sağlık raporlarına dikkat etmesi gerektiğini belirtti Eroğlu. Sağlıksız hayvanlara ilişkin de belirtileri anlattı.
8: Hayvanlar bir yerden başka bir yere taşınma durumunda önce bulunduğu yerde onların sağlıklı olduklarını belgeleyen veteriner sağlık raporlarının alınması gerekiyor.
0: Kurban Bayramı öncesi uyardı. Hayvan pazarlarına gelen kurbanlıkların sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti.
8: Hayvanların pasaportlarıyla birlikte hayvan sahiplerimiz, işletme sahipleri hayvanı nakledeceğiyle ilgili ilçe müdürlüklerine müracaatlar oluyor Tarım Bakanlığı'nın ve veteriner hekimler hayvanların aşılarını yapılıp yapılmadığını ve diğer sağlık kontrollerini yaptıktan sonra

0: hafta veteriner sağlık belgesi, yani sağlık raporu vermek suretiyle hayvanlar nakili başlıyor.
1: Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarıyla sürecin takip edildiğini dile getirdi.
0: Bu şekilde hareket edilirse, yani kurallara uyulduğu takdirde hastalık etlerini ülkenin bir yerinden başka bir yere taşırmasına ya da bu yoğun hayvan sirkülasyonu dolayısıyla başka etkenlerin aktive olmasını önüne geçirmiş olur.
1: Vatandaşları uyaran Eroğlu, sağlıksız hayvanlardaki belirtileri anlattı.
0: Mutlaka sağlıklı hayvanların kurban edilmesi gerekiyor. Hayvanda herhangi bir nefes darlığı, halsizlik, iştahsızlık ya da aşırı bir zayıflık, burun, ağız, göz yaşı akıntısı ya da ishal gibi belirtiler varsa bu tür hayvanların kurbanlık olarak alınmaması gerekiyor.
1: Ali Eroğlu, kurban sonrası süreçte etlerin nasıl tüketileceğine ilişkin de bilgi verdi.
0: Etleri de yaklaşık 12 ile 24 saat dinlenmesi gerekiyor. Serin bir yerde dinlenip daha sonra soğutucuya alınacak. Dondurucudan çıkıp çözüldürülen et tekrar dondurucuya konmaz.
2: Efendim şimdi arkamda da gördüğünüz fotoğraftan anlayacağınız üzere bal dosyasını açıyoruz. Doğal balda yüksek rekolte nasıl alınır? Sağma az bir süre kala kovanların bakımı nasıl yapılıyor? Tokat'a gideceğiz şimdi. A Haber muhabiri Murat Onur ve konu işte bu soruların yanıtını aktaracaklar bize. Murat, evet, hazırlıklısın oldukça. Etrafında arıların da uçuştuğunu görüyorum. Oldukça doğal bir ortam var. Hemen daha fazla uzatmadan sözü size bırakayım.
3: Teşekkür ederim Merve. Aslında benim bir korkum var. Yani arılardan, arı sokmasına karşı korkuyorum. Ama tabii burada arı üreticileri şimdi göster Ali İbrahim böyle kısa kollu tişörtleriyle arıların içerisinde duruyorlar. Gökyüzün neredeyse arılardan görünmeye diyebilirim. Tabii bu mevsim çok önemli arılar için. Özellikle rekolteyi artırmak için bir iki ay sonra belki de yaylalara çıkacaklar. Yaylalara da hazırlık yapılıyor. Bir taraftan da ana arılar üretiliyor bizim bulunduğumuz noktada. Abdülaziz Bey yanımızda. Kolay gelsin. Bereketli olsun diyelim.
4: Sağ olun Murat Bey, hoş geldiniz arılığımıza.
3: Şimdi bu mevsimde arıların neler yapıyoruz? Nasıl bakımlar yapıyoruz?
4: Bu mevsimde yaylaya çıkaracağız arılarımızı. Yaylaya çıkartmak için, yani yaylaya götürürken en güçlü mevcudu elde etmemiz lazım. Onun için arıları besleme, güçlendirme, o çalışmaları yapıyoruz. Bu da ana arı üretim kovanlarımızdan başlatıcı kovanımız. Şöyle açalım. Daha önceden buna bir transfer vermiştik.
3: Şimdi bizim bulunduğumuz alanda yaklaşık 250'ye yakın bir kovan bulunuyor. Tabii şu anda da ana ara üretici kovanlarından bir tanesinin önündeyiz. Nedir burada? Şimdi ne yapılıyor burada?
4: Şimdi bu çerçevemiz transfer çerçevesi, diğer çerçevelerden de farklıdır. Burada ana arı üretmek için önce larva transferini yapıyoruz. Ondan sonra bu kovana veriyoruz. Bu kovan ana arısız bir kovan. Burada önce başlatıcı yapıyoruz. Şurada da yüksüklerimiz var. Daha önceden transfer yaptığımız. Şunlar tutanlar. Arılar bunları sütlüyor, güçlendiriyor. Daha sonra bunların uçları kapanıyor. Biz de onları götürüp ana arı üretim çiftleştirme kutularımız var. Onlara veriyoruz. Şurada bir tane bitirici kovanımız var. Bir de onu şey yapalım. Hemen. Orada da daha...
3: Hemen o tarafa geçelim Halil İbrahim. Sen de ileri kovanın olduğu alana doğru geçersen, bak orada açım yapıyorlar şu anda. Tabii bir taraftan da birazcık duman veriyorlar ki arılar sakinleşsin diye.
4: Evet, burada tutmuş yüksüklerimiz, yani orada tutmuştu onlar, sütlenmişti. Burada da ağızları kapanmış. Yani ağızları kapandıktan sonra 7 gün içinde bunlar doğuyor. Biz bunları doğmasına yakın 2 gün kala veya 1 gün kala çiftleştirme kutularına veriyoruz. Şurada sadece arada bakın, tutmayanlar şurada. Şunlar tutmuş, irilmiş, yani sütlenmiş. Şunlar tutmayanlar arada.
3: Peki şimdi balın rekoltenin yüksek olması için arılara neler yapmak lazım? Nasıl bir bakım yapmak lazım? Hem ilerleyelim hem kovanları gösterelim.
4: Şimdi bu mevsim bizim için çok önemli. Hı hı. Baharın gelmesi arıların canlanması demek. Bu mevsimde bizim arıcılar harıl harıl çalışıyoruz. Mevsimde güzel giderse, bu sene biraz yağışlı oldu ama bu saatten sonra güzel olacak diye temenni ediyoruz.
3: Şimdi bunlar da polen.
4: Evet.
3: Polen tuzakları kuruyorsunuz ve bu şekilde o hani şifa deposu dediğimiz polenler.
4: Evet, bunlar da taze polen, bahar poleni tatlı olur. Çok güzel. Arıların ön tarafından tuzaklarımız var. tuzaklardan içeri giriyor arılar. Oradan geçerken bacaklarında olan polenleri düşürüyorlar. Bunlar da polenlerimiz, evet.
3: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim sizlere.
4: Sağ olun, teşekkür ederiz.
3: Evet, şu anda arıların bakımı yapılıyor. Yayla mevsimi yanaştı. Tabii rekoltenin iyi olması için de burada arıların her türlü varo aşısına varana kadar hepsi yapılıyor. Arıcılara kolay gelsin diyelim. Bereketli bir sezon olur inşallah. Çünkü bal oldukça önemli. Hem sağlık için, arılar da dünyanın döngüsü için oldukça önemli. Onlara kolaylıklar dileyelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Merve.
2: Murat Onur, teşekkür ederiz sana ve konuğuna kolaylıklar dileyelim. Senin de söylediğin gibi bereketli olsun. Kolay değil tabii ki yaptığınız işlerde. Devam edelim şimdi. Sevgili izleyenler, bir hikaye taşıyacağız ekranlarınıza. Çocukluğunda başlayan müzik sevgisi yıllar içinde eşsiz bir yeteneğe dönüştü. Sanatın tüm engelleri aşabildiğini gösteren görme engelli genç piyanist Naz Tümer'in ilham veren hikayesini taşıyacağız ekranlara.

0: Naz doğuştan gelen bir yeteneğe sahip.
1: 3 yaşındayken küçük oyuncak piyano almıştım ona.
0: Yani dünya üzerinde duyabildiği bütün sesleri nota olarak duyabiliyor.
1: Yoğun ilgisi vardı piyanoya.
2: Çalarken neler hissediyordun?
3: Çalarken ne hissediyordum? İleriyi görüyordum doğrusu.
1: Güzel yerlere gelsin kızım inşallah.
2: Bir piyano, bir hayal ve hiçbir engelin susturamadığı özel bir yetenek. İşte Naz'ın hikayesi.
4: Ailesinin iddiasına göre 7 aylık dünyaya gelen Naz Tümer, kuvözde doktor gözetimindeyken ihmal sonucu görme yetisini kaybetti. O bunu engel olarak görmedi. Karanlığın içinde kendi ışığını müzikle buldu.
1: Naz doğduğundan itibaren hep müzikleydi.
0: Aslında hani başlangıç seviyesinde geldi ama Naz doğuştan gelen bir yeteneğe sahip. Bizim absolut kulak dediğimiz, mutlak kulak dediğimiz bir kulağa sahip. Yani dünya üzerinde duyabildiği bütün sesleri nota olarak duyabiliyor.
2: Küçük yaşta başlayan müzik sevgisi şimdilerde yetenekli bir piyaniste dönüştü. Gelecekte ise büyük hayalleri var.
3: Çalmayı çok fazla bilmediğim için kafamdan uyduruyordum. Yani öyle çalıyordum daha doğrusu.
1: 3 yaşındayken küçük oyuncak piyano almıştım ona. Çok hoşuna gidiyordu. Onda zaten hem şey de vardı böyle çalıyor müzik sesleri de vardı. Sonra Naz'ın onda böyle küçük küçük yeteneğinin olduğunu fark ettim ben.
0: Naz'ın doğuştan gelen o yeteneği aslında biraz onu 1-0 öne geçirdi. Ama bütün özel öğrencilerimizde herhangi bir enstrümanı başlangıç seviyesinde başlayıp ileri seviyeye götürebilirler.
4: Belki gözleriyle değil ama hayalleriyle görüyor Naz. Hayallerinin merkezinde ise hep müzik var.
1: Sürekli evde müzikle ya da bir mesela telefondan açıp onları kulağında notalarını zaten söylüyormuş o. Ork'ta falan yapıyordu. Kendisi bulup yapmaya başlamıştı zaten.
3: Tahtakale'ye gittiğimizde ise yine oyuncak piyano aldım. Bu sefer de yine hayvan sesleri vardı ama çok yoktu. Sadece piyanonun kendisi vardı ve piyanonun sesi değişiklikleri vardı. Yani tuşlara bastığımız ses değişir ya, onlar vardı.
1: O zamanlardan beri hep araştırıyordum. Acaba bir yer bulsam, göndersem, eğitimini alsa.
4: Yıllar sonra yolu Esenler Belediyesi Sanat Evi ile kesişti ve hayatında yeni bir sayfa açıldı.
0: Biz ona sadece notaları ve parmak numaraları söylediğimizde o geri kalan işi hallediyordu. O yüzden hızlı ilerledi.
3: Sevgili Batuhan Hocam, ona buradan çok teşekkürler, selamlar, sevgiler yolluyorum. Onunla karşılaştım ve bu seviyeye kadar geldim. Teşekkür ederim ona tekrar.
0: İlk olarak burada piyano ile başladı ve hala piyano ile devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de piyano üzerinde çok iyi bir piyanist olacak gibi görünüyor.
3: Zaten anneme de söylüyordum. Anne diyordum, ben konservatuvar okumak istiyorum diye. Onlar da tamam diyordu.
1: Tabii ki iyi yerlere gelmesini çok istiyorum. Konservatuvar okuyabilir, kendisini daha da iyi geliştirebilir, açılabilir, istediğini yapabilir. Bu konuda da arkasındayız bir ailesi olarak.
2: Genç piyanistin en büyük hayali ise bir gün büyük sahnelerde milyonlara çok sevdiği piyanosunu çalmak.
3: Kalabalık kitleler arasında böyle en önden ailemin de seyretmesini istiyorum.
5: Efendim, yayınımızın başında da paylaştık. Bugün Anneler Günü. Tüm annelerimizin bu özel gününü bir kez daha kutluyoruz. Tabii her anne çok özel, her anne her şeyin en iyisini hak ediyor. Ancak şehit annelerimizin yeri ise çok ayrı. Onlar için Anneler Günü'nün anlamı da bambaşka. Onlar hüznü ve gururu bir arada yaşıyorlar. A Haber 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit edilen özel harekat polis Sevda Güngör'ün ailesinin kapısını çaldı. Anne Nural Güngör biricik kızını anlattı. Yaşadığı acı ve özlem kelimelere sığmadı. Kızım şehit olduğu günden beri benim için renkler soldu. Bana bir tek siyah kaldı dedi. İşte bugün en çok sizin gününüz, hakkınız asla ödenmez.
6: Bizim artık Anneler Günümüz olmaz oldu. Bitti artık Anneler Günü, hüzünlü günümüz oldu.
4: Öpüp koklamaya doyamadığı evladını vatan toprağına emanet etti.
6: Kabullenemiyor yani hiç. Konduramıyor. Herkes evladına kondurabilir mi? Konduramıyor. O genç yaşta. İstemez miydik çoluk çocuğu olsa da böyle anneler günümüzü niye kutlasa biz de sevinsek olmaz mıydı?
4: Özel harekat polisi Sevda Güngör henüz 27 yaşında gençliğinin baharındaydı. Yıllarca hayalini kurduğu mesleğini yapmanın heyecanını yaşıyordu.
6: Kimseye söyleme nazar değdirdi. Yükseleceğim. Kazanmışken bir yeri bölümü. Neyi kazandıysa arkadaşlar dedi böyle böyle kazandı söyledim. O gün söyledi bana. Anne kız gene kazandım yükseleceğim kimseye söyleme.
4: 15 Temmuz ihanet gecesinde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda eğitimdeydi.
6: Konuştuk böyle anne bol bol dua et kız dedi böyle. İşine geliyor mu ne oluyor biliyor mu Allah tarafından mı oluyor? Anne kız Fetih Suresini okuyor kız dedi bol bol dedi. Ondan kere aradık. Selalar verilmeye başladı. Bir türlü haber alamadık. Konuştuk yani cuma günü çok konuştuk. Son konuşmamız cuma günü oldu.
4: Güngör o gece FETÖ'cü hainlerin attığı bombalarla şehit düştü.
6: Allah'ım kimse evladıyla sınamaz. Çok gururlu bir şey ama çok da acı bir şey bu evlat. Hiç acısı azalma yok. Hiç sabahına kalktı mı yine aynı. 15 Temmuz'daki nasıl bir acı var içimde? Aynı orada bir topartı duruyor. Aynı duruyor. Hiç dengişen bir şey yok. Sabahına kalktım içimde bir şey varmış gibi. Evleneceğini de söylerdi. Çoluk çocuk sahibi olacağını da derdi. Hiçbir şey saklamazdı. Az daha sabır et her şeyi yapacağım dedi. Çok kısa sürdü. Fazla uzun sürmedi. Her şey murazı almadan gitti.
7: Özel Harekat Polisi 15 Temmuz şehidi Sevda Güngör'ün annesi Nural Güngör şehidimizin fotoğraflarını, anılarını görmüş olduğunuz gibi evinin baş köşesinde yaşatmaya devam ediyor. İşte Nural Güngör yani şehit annesi her akşam her gece buraya geliyor, dualar ediyor, ardından da yatağına geçip uyuyor. Sabah da yine ilk gördüğü şey kızının fotoğrafları.
6: O öyle oldu. 15 Temmuz'dan beri ben daha hiç elime eskiden her sene kına yakardım 3 aylarda. Kına işim bitti. Bak ben kırmızıyı görsem bile kötüleniyorum yani yalan söylemeyeyim. Hiç bak diyorlar gene bakmıyorum hiç şu tarafa. Kırmızıyı hiç sevmiyorum. Ben siyahla geldim siyahla gidiyorum. 15 Temmuz'dan beri böyle hiç başka renk görmüyorum. Siyah.
4: Anne Nural Güngör'ün hüznü, biricik kızına özlemi her anneler gününde bir kat daha artıyor.

0: Benim çocuğum da olsaydı şimdi onun da anneler günü kutlu olsun derdik.
1: Belki anne evlenirdi.
0: Olur. Belki evlenirdi. Onun da çocuk sahibi olurdu. Biz umudumuz öyleydi ama öyle değilmiş. Kısmette de o yokmuş. Ben hala senin dizlerinde. Şimdiden kere anneler günümüz yok bizim artık. Bitti. Anneler günün geldiğini de istemiyorum. Yalan mı söyleyeyim?

0: Ben yapacak bir şey yok. Elimizden bir şey gelmiyor ki.
1: Bugün en çok onun ve hakları asla ödenmeyecek diğer şehit annelerinin günü.
0: Bunu yapanlar Allah'ım belasını bulsun. Bu öbür dünyada gene Allah'ım affetmesin bunları hiç. Bunu yapanlar. Bunların günahı neydi böyle? Bunlar hak etti mi o bombaları böyle? O cahil Allah'ın sabirleri. Daha neydi ki 26 yaşındaydı?

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Borsa İstanbul'da yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. BIST 100 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra tarihi rekorunu tazeledi. Endeks 2025 yılını yaklaşık 11.200 puan seviyelerinde tamamlamıştı. 2026'nın ilk aylarında hızlanan alımların etkisiyle BIST 100'de yükseliş %30'u aştı. Özellikle Ocak ayında görülen güçlü performans son yılların en dikkat çekici başlangıçlarından biri olarak kaydedildi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: İslam'ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyoruz.
5: Türk savunma sanayinin yeni göz bebeği Yıldırım Han'ın şöhreti menzili gibi kıtaları aştı. Mısır merkezli yayın kuruluşu Alkanat 9'da yayınlanan programda gündem Türkiye'nin yeni kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han'dı.
4: Saygıdeğer izleyiciler, Yıldırım Han sizleri selamlıyor. Yıldırım Han'ın İslam'ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyor ve sizlere şunu soruyoruz. Türkiye, Yıldırım Han füzesinin duyurulmasının ardından küresel güç dengelerinde nasıl bir konuma geldi?
5: Programın sunucusu Ala El Salih, övgüyle söz ettiği Yıldırım Han'ın özelliklerine dikkati çekti.
4: Türkiye'nin 6000 kilometre menzile sahip ve 25 mahzı aşan kıtalar arası bir füzeye sahip olması ne anlama geliyor? Bu sadece teknolojik bir gelişme mi? Ya da güç dengelerini yeniden şekillendiren jeostratejik bir dönüşüm mü? Türkiye bu açıklamanın ardından bölgede, hatta dünyada rolünü nasıl yeniden tanımlayacak?
5: Mısırlı sunucu Türk savunma sanayinin yükselişinin de altını çizdi.
4: Daha önce dengeyi korumaya çalışan Türkiye, şimdi savunma teknolojilerinin ön sıralarına yükselmiş durumda.
5: Milli Savunma Bakanlığı'nın Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen Yıldırım Han, Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli ve kıtalar arası ilk balistik füzesi olma özelliği taşıyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Çin, yapay zeka alanında stratejik bir hamleye imza attı. Ülkenin en büyük yapay zeka hizmet platformu resmen tanıtıldı. Yeni sistemle kamu kurumları, özel sektör ve araştırma merkezlerinin tek çatı altında toplanması hedefleniyor.

0: Platformun en dikkat çeken yönü, farklı yapay zeka modellerini bir araya getirerek tek arayüzden çoklu görev yönetimi sunması.
1: Basit bir problem için çok az dijital varlık tüketen düşük maliyetli bir model kullanabiliriz. Karmaşık bir problem içinse daha fazla dijital varlık gerektiren ama daha gelişmiş bir modele yöneliriz. Ve bu geçiş süreci boyunca platform doğruluktan asla ödün vermez.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Canlı Ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 10 olmak üzere, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Hantavirüs gemisini takip ediyoruz. Artık adı da bu oldu. Covid-19 pandemisinin ardından dünya şimdi de hantavirüs alarmıyla diken üstünde biliyorsunuz. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği o cruise gemisi şu dakikalarda İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki Tenerife kentinde demir atmaya hazırlanıyor. Biz de canlı olarak görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Yanına bir bot yanaşmış. Şu anda onu görebiliyoruz. Detayları paylaşalım şimdi. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği bu cruise gemisinde 23 ulus 150'ye yakın yolcunun tahliyesi için İspanya hükümeti tüm hazırlıkları tamamladı sevgili izleyenler. İspanya makamlarından aktarılan bilgiye göre virüsün Tenerife'deki sivil halka herhangi bir risk taşımaması için gemi önce liman girişine demirleyecek. Ardından karantina altındaki yolcular tahliye edilerek teknelerle gemiden limana ve oradan da Tenerife Havalimanı'na gönderilecek. Askeri acil müdahale birimlerinin kontrolünde yapılacak bu tahliyeler ve bu tahliye işleminden önce tüm yolcular ve mürettebat gemi içinde sağlık kontrolünden geçirilecek. Virüsün yayılma riski sebebiyle de yolcular uçakları hazır olana kadar gemiden ayrılamayacaklar sevgili izleyenler. Ve her transferin de yaklaşık 10 dakika sürmesi planlanıyor. Gördüğünüz gibi bir tekne şu anda ayrılıyor gördüğümüz kadarıyla cruise gemisinin hemen yanında. Şimdiye kadar gemide bulunan yolculardan 3'ü hantavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti. Dünya Sağlık Örgütü de paylaştı bunu biliyorsunuz. Virüs teşhisi konulan 6 kişinin de olduğu biliniyor gemide. 23 ülkeden 147 yolcu ve mürettebat bulunuyor ve hazırlıklar da tamamlandı. Artık o noktada 150'ye yakın yolcunun tahliye edilmesi bekleniyor. Şu anda Kanarya Adaları'ndan canlı görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. O noktadan tek tek yolcular alınacak. Uçakları hazır olana kadar gemiden inmeleri yasak. Ve uçakları hazır olduktan sonra 10 dakika içinde hemen tahliye edilecekler gemiden. Biz de canlı olarak takip edeceğiz. Yine son gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında diplomatik temaslar hız kazandı. Savaşı bitirecek ön mutabakat ihtimali konuşuluyor şimdi de. Ancak tehditler her zaman, çatışmalar da devam ediyor, tehditler de devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri raporlarına göre Müşteba Hamaney süreçte kritik rol oynuyor. Son durum ne? Gelin bakalım.
1: ABD ile İran arasında ateşkes belirsizliği sürerken, Washington kulislerinde konuşulan isim İran'ın öldürülen lideri Ali Hamaney'in oğlu Müçteba Hamaney. ABD istihbarat raporlarına göre savaş ve müzakere stratejisinin arkasındaki en etkili isim Müçteba Hamaney. Ağır yaralı ve tecrit altında olan Hamaney, karar alma süreçlerinde en etkili kişi. Öte yandan Tahran, Hamaney'in sağlıklı olduğunu iddia ediyor. Müçteba Hamaney'in ofisinin protokol sorumlusu Mazaher Hüseyin'i, Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
2: Bombardıman sırasında ofisteydik. Belinde ve bacağında hafif yaralanmalar oluştu. Ancak kısa sürede toparlandı. Şu anda sağlık durumu iyi ve tamamen iyileşmek üzere. Kendisiyle ilgili ortaya atılan alnından yaralandığı yönündeki iddiaların tamamı asılsızdır.
1: ABD basınında yer alan iddialar Washington'da yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. CIA kaynaklarına dayandırılan değerlendirmelerde İran'daki gerçek güç merkezinin kim olduğu sorusu yeniden gündeme geldi. Elektronik cihaz kullanmadığı belirtilen Müşteba Hamaney'in nerede olduğuna dairse henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

0: Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen süreçte dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, anlaşma sağlanamaması halinde Hürmüz Boğazı'na yönelik askeri planların yeniden devreye alınabileceğini söyledi.
1: Ne olacağını göreceğiz. Bakın, orduları yok. Ellerinde pek bir şey kalmadı. Ne olacağını göreceğiz.
0: Washington yönetimi Tahran'dan diplomatik temaslara ilişkin resmi yanıt bekliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran tarafının henüz geri dönüş yapmadığını ancak temas ihtimalinin sürdüğünü belirtti.
1: Bu yüzden onlardan bir yanıt bekliyoruz. Henüz bir yanıt alamadık. Ama belki de gelecektir. Sistemler hala oldukça parçalanmış ve biraz da işlevsiz. Bu da bir engel teşkil ediyor olabilir.
0: ABD basınında yer alan haberlere göre iki ülke arasındaki müzakerelerin önümüzdeki hafta Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeniden başlaması gündemde. Wall Street Journal, tarafların savaş sonrası yükselen gerilimi düşürmek ve yeni bir çerçeve anlaşması oluşturmak amacıyla diplomatik temasların hızlandırıldığını yazdı. Haberde İran'ın ilk kez nükleer programını görüşmeye açık olduğu yönünde mesaj verdiği belirtildi. Müzakerelerde uranyum zenginleştirme faaliyetleri, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokları ve bu stokların geleceği başlıca gündem maddeleri arasında. Ancak İranlı bir yetkili, Tahran yönetiminin nükleer malzemenin ABD'ye transferine halen karşı olduğunu ifade etti. İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ne kadar süreyle askıya alacağına ilişkinse taraflar arasında henüz ortak bir zemin oluşmadı. Çalışma taslağında İran'a Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısını azaltması çağrısında bulunulduğu belirtildi. Boğaz üzerindeki denetim ve güvenlik başlığının ise müzakerelerde henüz çözüme kavuşmayan konular arasında yer aldığı aktarıldı.
2: Değerli izleyenler, İsrail Sumud filosuna saldırarak aktivistleri esir almıştı biliyorsunuz. İki aktivist daha özgürlüklerine kavuştu. Tiago Avila ve Seyf Ebu Kişk, İsrail'in Gazze şeridine yönelik ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak için küresel Sumud filosuna katılmış. Ancak aktivistlerin tekneleri 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında İsrail'in saldırısına uğramıştı. Alıkonulup İsrail'e götürülen Tiago Avila ve Seyf Ebu Kişk işkence görüp sorguda ölüm tehditlerine maruz kalmıştı. Ve son olarak aktivistlerin serbest bırakıldığı duyuruldu. Küresel Sumud filosu 2026 Bahar misyonu İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmış. İsrail çok sayıda aktivisti kaçırmıştı ve esir alınan iki aktivist daha özgürlüklerine kavuştu. Değerli izleyenler, sömürgeciliğin etkisinin ele alındığı insanlığın yükü dekolonizasyonun bugünü sergisi İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. Orijinal eserlerin replikalarının da barındırdığı sergide ziyaretçilerin de deneyimleyebileceği interaktif alanlar bulunuyor.
3: Birçok yerinden düşünürler, akademisyenler ve uzmanlar İstanbul'da ilk kez düzenlenecek Dünya Dekolonizasyon Forumu'nda buluşuyor. 11-12 Mayıs'ta Enstitü Sosyal'de Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ev sahipliğinde düzenlenecek forum İnsanlığın Yükü Dekolonizasyonun Bugünü sergisiyle açıldı.
4: Serginin temel amacı sömürgeciliğin tarih kitaplarında kalan bir anlatı olmadığını, etkilerinin günümüzde de devam ettiğini, aslında insanlığın en ağır yüklerinin, tarihin en ağır yüklerinin yaşanılan ama pek de anlatılmayan hadiselerin arkasında saklı olduğunu öne çıkarmayı amaçlayan bir sergiydi.
5: Sergi aslında bizim çok uzun süreden beri gündeme getirmek istediğimiz dekolonizasyon, yani sömürgeden arınmak, sömürgesizleşme sürecine katkı sunması amacıyla oluşturulmuş bir dizi etkinliğin bir parçası.
3: Sergide kültürel yağma, kölecilik, emek sömürüsü ve dijital manipülasyon gibi başlıklar ele alınıyor.
5: Bu konunun hafızasını koymak ortaya çok önemli. Buna sadece bir sergi diyemem o yüzden. Bu bir hatırlatma, insanlığa bir hatırlatma. İnsanlığa yüklenmiş 500 yıllık bir sömürgecilik yükü var. Ve şu an hala bu yükün izleri Filistin'de, Lübnan'da, Yemen'de, biz bunları hala hissediyoruz baktığınızda. sömürgeciliğin bittiğini de düşünmüyoruz açıkçası.
4: Ekonomide, eşitsizliklerde, dillerin, kültürlerin, hafızanın değiştirilmesinde ve bütün bu anlatılarda yaşamayı sürdürüyor aslında. Onun için dekolonizasyon çok önemli bir kavram ve dekolonizasyon hafızanın, zihinlerin tekrar ait olduğu noktaya geri taşınması, adeta temizlenmesidir. Biz de bu sergide bunu göstermeye amaçladık.
3: British Museum, Elgin mermerleri ve Rosetta taşı gibi tarihi örnekler üzerinden sömürgeciliğin izleri gözler önüne seriliyor.
4: Sergimiz bir sandık enstalasyonuyla başlıyor. Bu sandık enstalasyonu sadece yerinden edilen kültürel varlıkları değil, aynı zamanda yerinden edilen hafızayı da simgeliyor. Ardından 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl boyunca yerinden edilen kültür varlıklarının üzerine inşa edilen kültürel sahiplenmenin detaylarını görüyoruz burada. Yine sömürgecilikle ilgili mekanizmalar her ne kadar değişse de aslında amaçların aynı olduğunu görüyoruz.
5: Sömürgeciliğin pek çok türü var aslında bakarsanız. Yani ekonomik sömürgecilik var, coğrafi sömürgecilik var, epistemik dediğimiz bilginin sömürülmesi var ki üniversiteler, okullar, müfredatlar bunun üzerinden ilerliyor. Bunların her modelini, her maskesini gösterebilmemiz açısından sergimiz çok kıymetli içeriklere sahip.
3: Sergi 17 Mayıs'a kadar devam edecek.
2: Değerli izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi'ne telefonla bağlandı. Kadınların Anneler Günü'nü kutlayan Erdoğan, çalışmalarında başarılar diledi.
6: Bütün hanım kardeşlerime, şahsım, arkadaşlarım adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
3: Başkan Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen danışma meclisindeki katılımcılara telefon bağlantısıyla hitap etti.
6: Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Herhalde gündeminizde bayağı kabarıktır.
7: Evet.
6: Gündeminizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum ve bütün hanım kardeşlerime, şahsım, arkadaşlarım adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ve bu vesileyle ben de anneler gününüzü tebrik ediyorum. Annelerimizin o mübarek ayaklarının altı öpülesi diyorum.
3: Erdoğan'ın konuşması salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı.
6: Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Herhalde gündeminizde bayağı kabarıktır.
7: Evet,
6: gündeminizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve bütün hanım kardeşlerime, şahsım, arkadaşlarım adına en kalbi duygularla

0: Yüzyılının inşası mücadelemize destek olmak amacıyla aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz.
1: CHP'de yaprak dökümü sürüyor. Yerel seçimlerden bu yana ana muhalefet partisinden 17 belediye başkanı istifa etti, 15'i AK Parti'ye geçti.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli hanımefendi, öncelikle Aydın'a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum.
1: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çelçioğlu'nun istifası CHP'de deprem etkisi oluşturdu. Aydın Söke, Antalya Aksu, Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanları da Altıokla yollarını ayırarak AK Parti'ye katıldı.
3: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
1: CHP yönetimi yolsuzluk, rüşvet ve parti içi tartışmalar nedeniyle zor günler geçirirken belediye başkanları da partiyle bir bir yollarını ayırıyor. Ardahan Göle, Antalya Serik, Yalova Altınova Belediye Başkanı da iktidar partisine katıldı. Önümüzdeki günlerde başta Afyon Karahisar olmak üzere CHP'deki gidişattan rahatsız olan belediye başkanlarının istifa ederek AK Parti'ye katılması bekleniyor.
4: Efendim, Ankara'ya gideceğiz şimdi. CHP'nin 38. olağan kurultayının iptali istemiyle açılan mutlak butlan davasında Antalya Büyükşehir eski belediye başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadeler istinaf mahkemesine gönderildi. Yeni beyanların davanın seyrini etki edebileceği değerlendiriliyor. Bu konuya dair daha fazla ayrıntı alacağız biz de. A Haber Parlamenter Mento şefimiz Tülay Ağoğlu Ankara'da şimdi bizi bekliyor. Günaydın Tülay Ağoğlu. Hemen sözü sana bırakalım, ayrıntıları.
5: Günaydın Verme Özkan. Mutlak butlan davası, CHP'nin 38. olağan kurultayı ile ilgili mutlak butlan davası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülüyor. Henüz bir karar verilmiş değil. Ne zaman bir karar verileceği de belli değil. Ancak yeni bir sıcak bir gelişme yaşandı bu konuyla ilgili olarak. Eski Antalya Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek itirafçı oldu. Aynı şekilde Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım da itirafçı oldular ve bu etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadeler oldukça dikkat çekici ve mutlak butlan davasını etkileyebilecek nitelikte olduğu ifade ediliyor. Zaten mahkemede bu ifadeleri istedi. Şunu da bir not olarak düşelim. Özkan Yalım'ın kamuoyuna yansıyan ifadeleri dışında da başka ifadeleri de olduğu ifade ediliyor. İşte tüm bunlar mutlak butlan davasının görülmekte olduğu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Peki Özkan Yalım ne dedi? Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklu olan Uşak eski belediye başkanı 2023 yılında CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgü Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira verdiğini itiraf etti. Özkan Yalım. Onun dışında Gökhan Böcek ne dedi? Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın talebiyle 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'ne götürüp teslim ettiğini ve bu paranın Özgür Özel'in bilgisi dahilinde adaylık ücreti olarak istendiğini öne sürdü. İddialar bunlar. Bu etkin pişmanlık kapsamında bunları söylediler. Yani kurultayda neydi mutlak butlan davası? Kurultayda, 38. olağan kurultayda delegelerin oylarının hileyle değiştirilmeye çalışıldığı, yani para karşılığı, iş vaadi karşılığında, ev karşılığında delegelerin oylarının değiştirildiği yönünde iddialar vardı. İşte bu iddialar yerel mahkemeden sonra şimdi istinaf mahkemesinde görülmekte. Henüz bir karar verilmiş değil, ancak bu itirafların istenmesi, bu ifadelerin istenmesi mutlak butlan kararının daha da güçlendirecek gelişmeler olarak değerlendiriliyor diyelim. Sözü Merve Özkan'a bırakalım.
4: Tülay Ağulu'na teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Devam edelim şimdi. Saha 2026.

0: Parti'yi geride bıraktık. 4 gün boyunca İstanbul savunma sanayinin kalbi oldu. Yerli ve milli sistemler, yeni nesil füzeler, İHA'lar, deniz platformları ve stratejik savunma teknolojileri ilk kez vitrine çıktı. En fazla ilgiyi de Yıldırım Han balistik füzesi çekti. İşte Saha Expo 2026'ya damga vuran o teknolojiler.
1: Hani diyor ya, Altaylardan Tuna'ya, burada da Yıldırım'dan Atatürk'e, Cumhurbaşkanı'na uzaya imza attık yani. Tabii bu Türk havacılığında bir geçiş noktası. Çok şükür Allah'a ki sizinle anlattık, Kaan uçağını yaptık, Gökbey helikopterini yaptık. Dünyada en önemli şey olan uçakların motorlarını yapabiliyoruz. Türk malı, gördüğünüz gibi torpidoları yapabiliyoruz, dün anlattık. Ama bunların içerisinde uzaya hakim olmak için yeni bir sisteme geçirmesi fevkalade önemli. Neden önemli diye baktığımızda, koskoca Yıldırım'ın mührü var işte. Şimdi Yıldırım Beyazıt çok önemli bir komutan ve bize hedefi göstermiş. Ha, en ucunda da Mustafa Kemal Atatürk diyor ki istikbal gökler dedi. Şimdi bu füzenin özelliği nedir diye baktığımızda, bütün dünyada bazı devletler füze yapıyorlar. Biz de dün sizinle anlattık. Türkiye'de bazı taktik füzeleri yapıyor. Bunların içerisinde kruz füzeleri de var, seyir füzeleri var, uçak savar füzeleri var ondan sonra. Ancak bu füzenin taktik ve stratejik olarak Türkiye'nin gidişatını değiştirdiğini söyleyebiliriz. Yani buradan şunu seslenelim, şöyle çek bakalım. Türkiye artık nasıl Almanlar V1, V2 ile bir şekilde İngiltere'ye karşı bir uzay devleti olduysa, orada von Braun o bilgiyi Amerika'ya taşıdıp Amerika bir uzay devleti olduysa, bugün yerli Türk malı mühendislerimizle ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği yerli, milli ve otonom silah sistemleri, savunma sistemini Türkiye bir uzay devleti olmuştu. Bu çok önemli bir şey.
2: Hocam, dün Yıldırım Han tanıtıldıktan sonra zaten bütün medyada, yabancı medyada da konuşulmaya başladı.
1: Şimdi onu anlatacağız. Gelin bakalım. Şimdi buradaki asıl mesele şu. Bu füzenin dış cidarını kademeli olarak yapabilirsiniz. Ama asıl mesele burada onun taşıdığı kimyasallar ve harp başlıkları. Bunları size vermiyorlar. Bunları Milli Savunma Bakanlığımızın çok zeki, çok fedakar Ar-Ge mühendisleri yapmıştır. Kimyagerleri, uzay mühendisleri yapmışlar. Bu çok büyük bir başarı. Tabii bu sistemi yaptıktan sonra bunun içerisinde motor kullanacaksınız. Motorun yakıtı nerede? Motorun yakıtı da burada. Gördüğünüz gibi bakın ne yazıyor? Hipersonik sıvı roket yakıtı. Yani bu şu demek, sesten 6-7 defa hızlı gidebilen bir füzemiz oldu. Bu bir devrim Türk havacılığında.
2: Evet.
1: Yani ben 1974'te paraşütçü oldum, 76 hava kuvvetlerine katıldım. Sene 2026, bu bir devrim. Şimdi iki ana sistem var. Unisys Metrical Dimetric, hidrojen ve tetrodix. Şimdi hidrojen zaten jetlerde kullanılan yakıt, jet yakıtı. F-16'da da vardı. Fakat bunlar bize verilmeyen ambargolu sistem. Ne yapmış Türk mühendisleri? Bunları yapmışlar. Şimdi buraya arkadaş gösterirse, burada bu motor yandığı zaman bu motorun hipersonik nozullarına çok büyük bir tepki biniyor. 9'un üzerinde 16 G biniyor. Bu parçanın çok sağlam olması lazım. Görüyor musunuz ne kadar sağlam? Ve bu sistemlerin ısıya dayanıklı olması gerekiyor. Ve bunların testlerinin yapılması gerekiyor. Fakat demin anlattım. 2. Dünya Savaşı'nda Almanlara uzun menzilli top yapılması yasaklandığı için yıllarca, 20 sene çalışıp B1, B2 füzelerini yaptılar. Ne zaman anladı İngilizler? Londra'ya bomba düştüğünde. Şimdi etrafımıza bakıyoruz. Hemen kuzeyimizde Ukrayna Savaşı'nda günde 20 ile 200 tane füze atılıyor. Bunların içerisinde hipersonik füzeler var, değişik patlı füzeler var, balistik füzeler var. Irak-İran Savaşı'nı gördük. 80-88'dekini gördük. Burada Irak'ta İran Scud sınıfı füzeleri kullanırken onlar 56 model. Yani benimle yaşı. Bugün yaptığımız 2026. Yani ileri teknolojiyi kullanabilen bir devlet. Şimdi en önemli şey, bunu yaptınız ve o harp başlığını da taktınız. Hangi platformu yukarı çıkaracaksınız? Burada gelecekte bu uyduyu da taşıyabilirsiniz. Bir başka husus daha var. Bunu demek ki Türk devleti, Türk aklı çalışıyor. Yani bize meydan okuyanlar, bize kıyamet harbi senaryoları düzenlere buradan mesaj. 6000 kilometre burada. Yani şimdi biz bu füzeleri kullandık.

0: nerede? Jüpiter Thor füzelerini benim görev yaptığım Çiğli ve Akhisar üstlerinde Amerikan malı füzelerdi bunlar. 2500 kilometre mesafeliydi ve Moskova'yı vuruyordu. Bu kimseyi vurmak için değil, 6000 kilometre. Çok önemli. Buradan ne dediğim anlaşılıyor.
1: En dikkat çeken başlıklardan biri de bu olmuştu.
0: Şimdi bize füze teknolojisi kontrol rejimini imzalatmaya çalıştılar. Ama kendileri her türlü füzeyi yapıyorlardı. Yani hukuk varsa herkese vardır. Türk devleti hukuku yazan devlettir. Nasıl ki Yıldırım'ın atası Fatih Sultan Mehmet Han dünyanın en büyük füzesi sayılan topu yapıp bu şehri İstanbul'u fethettiyse bu da muazzam bir olay. Ha bu insanlarla savaşacağız manasında değil. Burada gördüğünüz 100 bin insanın, mühendisin emeği olan çok ileri bir teknolojiden bahsediyoruz. Ve bu Türk aklının, Türk devletinin, Türk havacılık ve uzay biliminin
1: geldiği bir nokta.
0: Yani istikbal göklerdedir lafının uzaya taşınmasıdır. Bakın artık Türkiye, söylüyorum buradan, bir uzay devletidir. O zaman bizimle konuşurken ona göre konuşacaksın. Bir ikincisi, biz kimseye meydan okumuyoruz. Bakın şurada dün yine açıklandı. Türkiye yeni jenerasyon uçak motoru da yaptı. Ve bu motorun özelliği, bakın, yüksek beygire sahip olması. Yani 40 bin fitin pound'un üzerine çıkıyor. Oradaki...
2: Sevgili izleyenler, şimdi önemli bir operasyon haberiyle devam edeceğiz. Hemen size konuğumu da takdim edeyim. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş bizimle birlikte. Hoş geldin Mehmet.
3: Hoş buldum Merve Özkan. İyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Şimdi Avrupa'nın en çok aranan isimlerinden biri, uyuşturucu ve infaz ağlarını yönettiği iddia edilen Tunahan Çetkin Türkiye'de yakalandı sevgili izleyenler. Europol'ün en çok arananlar listesinde ikinci sırada yer alan bir isim bu ve o yüzden operasyon oldukça önemli. MİT, İstanbul Emniyeti ve Uluslararası Güvenlik Birimlerinin koordinasyonuyla gerçekleşti. Şimdi bu operasyonun perde arkasını konuşacağız. Mehmet Karataş ulaştı. Özel görüntüleri de bir taraftan ekranlarınıza getiriyoruz. Uluslararası olduğu için oldukça önemli. Detaylarını paylaşır mısın?
3: Evet, Tunahan Çetkin şimdi bir kişinin, bir birey olarak yakalanmış bir isim olabilir. Ama şu an ekranlara taşıdığımız bu özel görüntülerdeki bu gözaltına alındığı narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin hem İstanbul hem de Antalya polisinin yakaladığı o anların görüntüsünü görüyorsunuz. Hı hı. Ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiği anın görüntüsü. Ama şunu özellikle Merve altını çizmemiz gerekiyor. Bugün yakalanan bu kişi sadece bir bireysel olarak değil, aynı zamanda uluslararası anlamda uyuşturucu kartellerinin, baronlarının ve aynı zamanda da tetikçi dünyasının, yani suikast dünyasının önemli bağlantıları olan bir isim. Hı. Yani yakalanan bu kişiyi sadece bir bireysel olarak değil, uluslararası kartellerle bağlantılı bir ağın yakalanması olarak görmemizde fayda var. Hı hı. Sen de ifade ettin. Şimdi kendisinin uluslararası birimler, araştırma birimleri tarafından aranıyordu. Özellikle şunu ifade ettim ki Avrupa'nın arananlar listesindeki ikinci sırada olan isim.
2: Evet, Europol'ün listesinde ikinci sırada sevgili
3: izleyenler. Evet, Europol'da ikinci sırada, Avrupa'nın da en çok aranan ismi şu an itibariyle artık Türkiye'de yakalandı. Peki bu, hı hı, nasıl oldu? Özellikle hemen şunu ifade edeyim. Bu ismin yakalanmasında 26 Nisan 2025'te Almanya'da bir suça karışıyor ve daha sonrasında, hı hı, da kendisini orada araması var. Hı hı. Ve geçtiğimiz günlerde de Türkiye'de olduğu tespit ediliyor ve ardından da operasyon yapılıyor. Hı hı. Bu arada şunu söyleyeyim. Kendisiyle ilgili yakalama kararı 9 gün öncesinde çıkıyor. Daha, yani Avrupa'nın en çok arananlar listesinde, özür diliyorum. Hı hı. Yani bizde kırmızı bülten çıkıyor ya.
2: Evet.
3: Europol'da ve aynı zamanda da Avrupa'nın en çok arananlar listesinin ikinci sırasına girdiği an, hı hı, hemen bizim Türkiye'deki Milli İstihbarat Teşkilatımız, İstanbul polisimiz, narkotik polisi hemen anında çalışmalarını başlatıyor.
2: 9 gün içerisinde.
3: Ve 9 gün içerisinde yakalıyor. Düşünün, Europol'un arananlar listesinin ikinci sırasındaki isim ve Avrupa'nın en çok aranan listesinde bulunan bu isim Türk polisi tarafından sadece 9 gün içerisinde yakalanıyor ve bu da yine uluslararası birimlere de haber veriliyor. Diyor ki bizde, diyor.
2: Peki, bu arada oldukça büyük bir başarı.
3: İşte bu açıdan zaten
2: tebrik etmek lazım.
3: Bakın, bu sadece burada yakalanmış olması sadece uluslararası anlamda işlediği suçlar değil. Bundan sonrasındaki olacak olayların önüne geçti. Nasıl
2: ismi,
3: diyeceksin?
2: İsmi de vardı. Barkodumuzu da alalım oradan.
3: Olur, onu da verelim.
2: Diye.
3: Şimdi Merve, kısa bir süre öncesinde Sarıyer'de, Maslak'ta yine bir çatışma olmuştu. Bu baronlar, işte bu abdiler falan, bunlar daha öncesinde İsveç'te bu baronlar kendi aralarında çeteler çatışıyordu. Ama ne zaman ki Türkiye'ye geldi, nereye giderse gitsin çatışma oraya taşınıyor. Türkiye'ye geldi, çatışma Türkiye'ye taşındı. Şimdi bu isim de buraya geldi, Çetkin. Burada bundan sonra bir şeyler olacaktı. Ama polis yaptığı operasyonla, İstanbul Polisi Milli İstihbarat Teşkilatı ile almış oldu ve bunun önüne geçmiş oldu.
2: Bu kişi aynı zamanda Almanya'da da bir infazla anılıyor.
3: Evet, hatta direkt seninle paylaşım detayını, Ludwigsburg kentinde 26 Nisan 2025'te iki suikast gerçekleşiyor. Emre Ö ve Genaro K isimli kişilere araç içerisinde tam 12 metre mesafede 8 el ateş ediliyor. Bunlar infaz edildikten sonra Avrupa güvenlik birimlerinin dikkatini çekmeye başlıyorlar.
2: Evet.
3: Ve o gün arama çıkarılıyor ama geçtiğimiz günlerde 7 Nisan'dan önce kendileri hakkında bir yazı paylaşılıyor ve Avrupa'nın ve Europol'un en çok arananlar listesinde ismi anılıyor ve ardından da dediğimiz gibi İstanbul Polisi'nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmaları sonucu Antalya, Alanya'da olduğu belirleniyor ve buradan giden bir birim ve yine Antalya Polisi'nin de oradaki birimiyle birlikte ekipleriyle yapılan operasyonla yakalanıyor.
2: Hemen şunu şimdi, sormak istiyorum.
3: Sistemi.
2: Evet, şimdi, hizmet olarak şiddet. Ne
3: şunu söyleyeyim,
2: geliyor?
3: Hizmet olarak şiddet Avrupa'da şu an bir trend.
2: Son bir dakika.
3: Avrupa'nın şu an itibariyle bunlarla başı belada. Ve Çetkin'in buradaki bu hizmet olarak şiddet modeliyle çalıştığı değerlendiriliyor. Organize suç ağlarının kiralık tetikçi hizmetini dijital ağlar üzerinden yapıyor. Sosyal medya üzerinden gençleri para ve lüks hayatı yetiştiriyor. Tabii ki bir taraftan bu infazlar gerçekleşirken bu infazı gerçekleştirip ve insanları ağına düşürmesi için de finans desteği nereden geliyor? Tahmin edeceğin gibi uyuşturucudan geliyor.
2: Evet.
3: Ve kripto parayla ödeme sistemi gerçekleşiyor. Tunahan Çetkin'in Signal, yani bunu FETÖ'cüler de kullanmıştı. Tunahan Çetkin Signal uygulamasında 1 milyon kod adını kullandığı ortaya çıkıyor. İşte LB, MNR ve OBS isimli gizli gruplarda sipariş alıyor. Yani infaz siparişlerini alıyor. Çetkin hedef tespiti, keşif ve infaz süreçlerini de dijital ortamda yönettiği de ortaya çıkıyor. Sadece aslında infaz olarak değerlendireceğimiz bir isim değil Tunahan Çetkin. Aynı zamanda dediğim gibi uluslararası anlamda uyuşturucu kartelleriyle de Türkiye üzerinden bir iletişim ağı anlamına geliyordu.
2: Evet.
3: Ama yapılan bu operasyonla da Avrupa'nın en çok aranan ismi yakalanmış oldu.
2: Evet, Milli İstihbarat Teşkilatımızı, İstanbul Emniyetini yine...
3: Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın özellikle bu soruşturmayı çok yakından takip ettiğinde altın çizmem gerekiyor.
2: Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Mehmet Karataş, A Haber Özel Haberler Şefimiz Mehmet Karataş paylaştı. Bu operasyonun ayrıntıları oldukça önemliydi. Teşekkür edelim bir kez daha. Efendim, Şehri Yakın'la devam edeceğiz şimdi. Şehri Yakın ekibinden arkadaşlarımızın bu haftaki durağı Tokat'ın Merkez ilçesine bağlı Bakışlı Köyü oldu. Hemen ekranlarınıza taşıyalım izlenimlerini.

A Haber'in sevilen programı Şehir Yakın'da bu hafta Tokat'ın Bakışlı köyüne konuk olacağız. 175 hanesi var köyün, nüfusu ise yaklaşık 850 civarında. Gerçekten Tokat'ın büyük köylerinden bir tanesi. Hadi hep birlikte Bakışlı'yı gezelim.

0: Köyümüzün muhtarı Cihat Sağdış'la birlikteyiz. Kaçıncı dönem muhtarım?
1: Yeni efendim.
0: Yeni muhtar. Yeni muhtarız. Peki Bakışlı Köyü nasıl bir köydür muhtarım?
1: Güzeldir. Şirin bir köyümüz. Çok güzel. Yerleşim yeri de olsun. Tokada yakınlığından dolayı da. Güzel bir köyümüz. Köyümüzden de memnunuz. Çok şükür.
0: Peki geçimi ne?
1: Geçimi hayvan ve keşi koyun üzerine. Tarımla uğraşıyoruz. Serayla uğraşıyoruz.
0: Şimdi eskiden açıkta tarım yapılıyorlardı. Şimdi seralar da çoğaldı herhalde.
1: Evet, seramız da var şu anda. Her hanenin olmasa da bazı hanelerimizin şu anda serayla geçim yaptığı şekilde devam ediyorlar.
0: Peki ne ekerler genelde? Seralarda ne var?
1: Domates, salatalık, marul, yeşillik, oğal açısından bu tarz şeylerden devam ediyorlar şu anda.
0: Peki şimdi

0: Hayvancılık dedik ya, Bakışlı köyünde büyükbaş hayvan mı çok, küçükbaş hayvan mı?
1: Büyükbaş. Küçük de büyükbaş da şu anda ikisi de aynı ayarda gidiyor şu anda.
0: Peki küçükbaşta ne? Koyun mu?
1: Koyun da var, keçi de var.
0: Keçi burada yaygın
1: var.
0: Mı?
1: Yaygın değil ama bir iki evde var şu anda.
0: Peki Bakışlı köyün insanı nasıldır?
1: Çok şirindir, çok güzeldir. Memnunum köyümden.
2: Bakışlı köyünün en büyük özelliği ise yaz ve kış üretim tarımda devam ediyor. Şimdi neredeyiz efendim? Bakışlı köyünde bir seranın içerisindeyiz. Bu serada maydanoz hasatı yapılıyor. Abimiz yanımızda. Abi selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Hoş geldin Esteş.
2: Seni tanıyalım abi.
3: Mustafa Türk. 1966 doğumluyum.
2: Mustafa abi şimdi ne var bu seranın içerisinde?
3: Şimdi bunu 12. ayda ektiğimiz maydanozumuz var. Bu sera 3 dönüm. İlk biçimde 30-35 bin bağ veriyor. İkinci biçimde 25 bin. Türkiye genelinde inşallah seracılık çoğalır. Tokat'ın da seracılığa dönmesi, daha çoğalması gerekir. Devletimiz desteğimizi çok veriyor. Yazın burada salatalık yapıyoruz. Yaklaşık 3 dönümden 80 ile 90 ton arası salatalık alıyoruz. Elhamdülillah çalıştığımız zaman iş var. Allah devletimize zeval vermesin. Desteğimiz tarıma, çiftçimize, devletimizin, hükümetimizin sonsuz.
2: Mustafa abi şimdi bu seralar kurulurken de destek aldı.
3: Evet. 10 yıl önce kurduğumuz zaman %65 devlet desteğiyle yapıldı. 10 yıldır devlet. Buralarda ekin olmuyordu. Sular geldi. Kanalımızdan su basıyoruz. Ve 10 yıl içerisinde devletimize ben diyelim bugünkü parayla 10 trilyon veya eski paranın 10 milyon sende 20 milyon bu kadar güzellik oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Her türlü desteği çiftçimize, emekçimize veriyor.
2: Ne yapıyoruz şimdi burada?
4: Maydanoz biçiyor.
2: Bu eldeki bıçağın adı var mı? Bıçkı mı deniyor?
4: Bıçkı.
2: Peki kaçta başlıyorsunuz?
4: Sabah 7'ye çeyrek kala burada oluyor, 5'te bırakıyor.
2: Akşam 5'e kadar?
4: Akşam 5'e kadar.
2: Siz de kazanıyorsunuz değil mi?
4: Evet, biz de kazanıyor.
2: Peki abi, abla zor mu?
4: Zor diyor, alıştık, kolay.
2: Yaş kaç?
4: 59.
2: Maşallah, çalışıyoruz, üretiyoruz.
4: Diyor. Evet, çalışıyor, üretiyor.
2: Bakışlı köyünde Sabri abinin yanına geldik. Sabri abi çocukluğundan bu yaşına kadar hayvancılıkla uğraşıyor. Aslında baba mesleği dede mesleğiymiş. Sabri abi merhaba.
5: Evet merhaba.
2: Abi ne zaman başladın bu hayvancılığa?
5: Bizim ta dedemizden babamızdan. Babam bir vefat etti. Biz üç kardeşiydik. Şurada bizim ağalımız var. Babam vefat ettikten sonra ayrıldık. Ben koyun esnemi sattım, malcılığa döndüm.
2: Yani koyunu bıraktın, küçükbaşı bıraktın, büyükbaş hadi. Evet,
5: büyükbaş hayvanla uğraşıyorum. Şu an için yine halen de uğraşmaktayım.
2: Peki sen yengemden birlikte hayvanlara bakıyorsun. Evet. Kaç sefer yemlersiniz?
5: Şu an için iki sefer veriyor.
2: Sabah akşam mı?
5: Sabah akşam.
2: Yem ne veriyorsun abi?
5: Yem veriyorum.
2: Saman var. Samanın içerisinde.
5: Kuşbe silacım var. Mısır silacı yapıyorum. Kuşbe getirdim. Onları karıştırıyorum abi. Birini karıştırdım mesela. Kuşbeyle samanı karıştırıyorum. Yiyeceklerin üstüne de yem döküyorum.
2: Hadi yapalım biraz, gel abi. Sen şimdi, evet. Şimdi burası bakın, samanlar, yemler burada bu alanda dolu. Şimdi böyle işte çuvallara evet, dolduruyor.
5: Çuvallara dolduruyorum. Petlere dağıtıyorum.

0: çık çık çık çık çık çık.
1: Böyle işte mısırları atıyorsunuz.
0: Geç geç geç geç geç.
1: Geçmiş dönemlerde köylerde köy odası vardı. Akşam olduğu zaman köyün ileri gelenleri orada toplanıp sohbet muhabbet ederlerdi. Şimdi ise Bakışlı Köyü'nde bir gençlik merkezi kurulmuş durumda. Bu gençlik merkezinde yine akşamları çaylar demleniyor. Ama bu sefer yaşlılarla gençler sohbet ediyor. Şimdi gençlik merkezinden doğru içeriye girelim. Orada yaşlılarla gençler sohbetini biraz kulak verelim. İşte burası gençlik merkezi. Ortada bir soba kurulmuş. Soğuk havalarda sobalar yakılıyor. Yine sedirlerde gençler ve ihtiyarlar akşam olduğu zaman sohbet ediyor. Şimdi gene amcalarımız burada. Bir selam verelim onlara. Selamünaleyküm.
2: Hoş geldin canım.
1: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
2: Şükürler olsun elhamdülillah.
1: İsim ne abi?
2: Mehmet Ay.
1: Mehmet abi, köyde yaşamak nasıl?
2: Çok iyice, çok iyice. Ben Tokat'ta evim olsun, ben Tokat'ta durmam yavrum. Ya köyde dururum, köyde. Çünkü niye? Doğmuşuk köyde, gözümüz açmış. Şimdi yaşantı çok güzel. Çok güzel. Eskiden bayanlar köy puarından omuzluk vardı. Omuzluğuyla, helkilerle evlere su getirirlerdi. Hani böyle her şey zorudu. Şimdi her şey kolay. Her şey kolay.
1: Bakışlı köyünde Selahattin abinin de küçükbaş hayvanları var. Selahattin abi, şimdi bunlar yavru daha.
3: Evet, yavru.
1: Ne kadarlık bunlar?
3: İşte 12. ayda kuzadırlar.
1: Yani bir 3-4 aylık. Kuzular. Peki
3: yani.
1: Şimdi bunlar yaylaya gitmiyorlar.
3: Yarın Allah'tan bir şey olmasa hazırlığımızı yaptık. Bu annesiyle yaylaya gidecekler. Annesini peşine katmadı ki yorulmasın diye. Yüksek iniyor, aşağı iniyor, yoruluyorlar.
1: Şu anneleri yaylada.
3: Anneleri yaylada değil.
1: Yaylım yapıyor mu?
3: Yaylım şimdi dağda yaylıyor.
1: Dağda yaylıyorlar.
3: Dağda anneleri yaylıyor da şimdi gelirler bir iki saat sonra. Hı. Akşam bunları annelerine koyuyor. Annelerine bir iki saat yaylıyorlar. Ondan sonra akşam seçiyor, yemliyor bunları. Allah'tan bir şey olmasa yarın yaylaya girecek.
1: Peki bunların cinsi ne?
3: Erbaa Karayaka.
1: Karayaka kuzuları değil mi?
3: Erbaa. Evet.
1: Sadece Tokat yöresine özgü.
3: Bir üniversiteye kayıtlı bizim kuzularımız.
1: Hepsi kayıtlı.
3: He, kayıtlı he.
1: İşte Karayaka devlet kuzuları.
3: Teşviğine işte Allah razı olsun devletimizden. Devletimiz işte vatandaşa yardımcı oluyor. Ama biz çocukluğumuzdan belli babamızdan gördük, devam ediyor yani.

0: işte Tokat yöresine özgü kara yaka cinsi koyunlar değil mi abi?
1: Evet evet evet.
0: Şimdi bu koç.
1: Evet, bu koç olacak.
0: Koç olacak,
1: büyüyecek. Geleceği bu zaman koç olacak. Gelecek. Şimdi kuzu daha yani.
0: Ama maşallah bayağı yapılırlar.
1: Tabii bunlar şimdi dediğim gibi 12'de başladı kuzlamaya. Bunlar hem de yem yiyor, günlük yem yiyor bunlar.
0: Bir tane küçük kuzu geliyor. Bu kaç günlük ya Selahattin abi?
1: Bu 15 günlük falan anca ya bu daha.
0: Daha 10 yeni, günlük, yeni, 15 günlük. He,
1: küpesini daha bile vurmadık yani.
0: Yeni şundaki ya. Selinliğe bakar mısınız? Daha 10 günlük, 15 günlük küçücük bir kuzu. Ya ben aslında gerçekten imreniyorum köyde yaşayan insanlarımıza. Bakın havası güzel, iklimi güzel. Hayvanlarla iç içesiniz. Bak mesela küçük kardeşimiz, genç kardeşimiz işte onlarla büyüyor. Seviyor musun?
2: Seviyorum.

0: Bakışlı köyünün havası, suyu, iklimi güzel bir köy değil mi?
1: Güzel, çok güzeldir. Yaylalarımız vardır yukarıda.
0: Öyle mi?
1: Var, yaylalarımız da var.
0: Bir de şuradan bir su akıyor. O su ne?
1: O suyu büyükler bir cıldır suyu derlerdi.
0: Cıldır.
1: Cıldır değil. O yazın soğuk olur, kışın ısınır.
0: O su.
1: O su evet. Kara sudur.
0: Yazın soğuk?
1: Yazın soğuk, kışın ısınır.
0: Niye acaba? Nasıl oluyor o?
1: Allah'ın hikmeti.
0: Efendim, Bakışlı köyünde erkekler tarlada hayvanlarla uğraşırken kadınlar boş durmuyor. Yemekleri hazırlıyorlar. Ne yapıyorlar efendim? Fırınlar yakılmış. Bakın şöyle fırını göster Halil İbrahim. Fırınlar yakılmış ve burada fırında özel çökekler, yağlamalar, ekmekler yapılıyor. Ne yapıyoruz abla? Kolay gelsin, gömbe, bereketli olsun.
2: Sağ ol abi, hoş geldiniz. Gömbe yapıyoruz abi.
0: Buranın gömbesi biraz daha farklı mı oluyor?
2: Çiğli gömbe abi. Çiğ katıyoruz.
0: Çiğ. Evet, çiğ abi. Dediğimiz sütün.
2: Sütün ekşimiş hali.
0: Ekşimiş halinden. Evet, ama oldukça fazla lezzetli olur ki. Bu yörede özellikle çiğli gömbe çok oluyor. Çok yapılıyor. Ablalarımıza hemen şöyle geç bu tarafa Halil İbrahim. Sen ben ablalarımıza soralım. Kolay gelsin.
2: Sağ olun. Hoş geldiniz.
0: Şimdi böyle hep bir elden tutuyoruz. Açıyor muyuz hamuru?
2: Evet, ince olması için. Ne kadar ince olursa o kadar güzel oluyor.
0: Yırtılmadan bu hamuru açmak lazım.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Şimdi şöyle tabii büyüklerimiz var. Ben şöyle aranıza bir müsaade isteyeceğim. Gireceğim. Kolay gelsin.
3: Sağ ol abi. Hoş geldin.
0: Abla şimdi çiğli gömbenin içerisine sadece ne koyuyoruz?
3: Çökelek koyuyoruz. Peynir koyuyoruz.
2: Tereyağı.
0: Bundan incecik hamuru açıyoruz değil mi?
3: Evet, evet.
0: Abla kolay gelsin.
3: Sağ ol, hoş geldiniz.
0: Abla şimdi bu hamuru açmak bir sanat istiyor. Kaç yaşında öğrendiniz? Kim öğretti size bunu?
3: Valla biz çocukken başladık. Devam ediyoruz hala.
0: Büyükleriniz size öğretiyor. Peki siz çocuklarınızı öğretiyor musunuz gelecek nesillere?
3: Benim kız da öyle yapıyor ama hani şimdiki nesil çok fazla yapmıyor.
0: Değil mi?
3: Evet.
0: Efendim belki de şimdi buradaki imece usulüyle yapılan, hazırlanan bu sofraları önümüzdeki nesillerde görmek istiyoruz. Yani gençlerimiz bu işleri annelerinden alsınlar. Onlar da öğrensinler. Yapmasalar bile öğrensinler değil
3: evet,
0: mi?
3: Evet, yapıyorlar yine de.
0: Yapıyorlar. Evet, yapıyorlar. Maşallah diyelim. Efendim bu şekilde hamur incecik açılıyor. Değil mi abla?
3: Evet, evet.
0: Geçmiş olsun.
3: Teşekkür ederim.
0: Hamuru incecik açtıktan sonra üzerine bu şekilde.
3: Tabii ki önce çiğlememiz, hamur açıldıktan sonra yağlı çiğleme, sonra dolama ve güzelce tepsimize ya da fırına öylece veriyoruz. Çok güzel oluyor. Bizim buranın meşhur sarı burmaları.
0: Peki biz bu lezzetlerin tadına birazdan bakacağız efendim. Gömbelerimiz hazırlandı, tepsilere konuldu. İşte bu şekilde Tokat yöresine özgü Bakışlı köyünde yapılan gömbeler. Şimdi bunlar ne oluyor efendim? Fırına giriyor. Abla fırına atıyoruz.
2: Evet abi.
0: Şimdi fırında ne yanıyor? Odun mu?
2: Fırında odun yandı. Fırınımızı yaktık. Hamurları pişirecek şeye getirdik abi. Evet abi. Şimdi hamurlarımızı sürüyoruz fırına abi.
0: Hadi gönder ablacığım. Tepsiyle bu şekilde, öbür tepsi de geliyor. Bir tane daha tepsimiz var. Tabii fırın yanmışken içerisine boş bırakılmıyor. Güveçler atılıyor, börekler atılıyor. İmece usulüyle köyde hazırlanan her şey fırınlar yandığı zaman fırınların içerisine gönderiliyor.

0: Efendim Bakışlı Köyü'nde vatandaşların yaşayan köylülerimizin gönlü de zengin, sofrası da zengin. İşte yöreye özgü lezzetler hazırlanmış. Biraz önce fırında yapılan özel güvecimiz. İşte görüyorsunuz güveç yaklaşık 2,5 saat boyunca fırında pişti. Onun yanında hemen lahana dolmasını görüyoruz. Özel lahana yapraklarıyla sarılmış yöreye özgü bir lezzet. Pilavımız var. Tabii onun yanında gömbemiz biraz önce fırından çıktı ve böreklerimiz, ayranlarımız var. Yalnız yiyen yalnız ölür demişler. Bizler de köylülerle birlikte soframıza oturduk. Muhtarımız sağ olsun her şeyimizi ayarladı. Muhtarım valla soframız dolu.
1: Teşekkür ederim efendim. Güzel oldu. Köyümüzü de tanımış olduk. Köyümüzü de gezmiş olduk.
0: Peki şimdi bunlar hep yöresel değil mi?
1: Evet, bizim kendi buramıza özel, Tokat'ımıza, kendi köyümüze özel
0: yiyeceklerimiz. Peki efendim biz bu lezzetlerin tadına bakacağız. Bize afiyet olsun. Yiyemeyenlere de Tokat'a gelmek, Bakışlı Köyü'ne gelmek, bu lezzetlerin tadına bakmak inşallah nasip olsun.

içinde koyunlar var, sürüler var. Yaylaya çıkıyorlar, meralara çıkıyorlar. Orada da Salih abimiz devreye giriyor. Salih abimiz cümbüşüyle Tokat yöresine özgü koyunlarını alıp gittikleri zaman işte böyle cümbüşüne de nameler yapıyor.

Ayram gelir de kanlı kinli demez, barışır olur. Aman çekelim bu

0: İram gelir de kanlı kinli demez barışır oy. Bayram gelir de kanlı kinli demez barışır oy.
1: Bu hafta Şehre Yakın programında Tokat'ın Bakışlı köyüne konuk olduk. Gerçekten insanı da toprağı da hem güzel hem verimli. Ben Murat Onur. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Kalın sağlıcakla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ekonomi yönetimi yeni teşvik ve vergi politikalarını devreye alıyor. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan ve yeniden Türkiye'ye yerleşen kişilerin yurt dışında elde ettiği kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Kamuya olan borçların yapılandırılmasında da kapsam genişletiliyor. Hamle alacaklarında azami taksit süresi 72 aya çıkarılırken teminatsız tecil limiti 1 milyon liraya yükseltilecek.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Tatlı da yersin değil mi annem?
5: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
4: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
5: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
6: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim,

0: çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Tatlı da yersin değil mi annem?
4: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
3: Merak etme, V kartla ödüyorum.
4: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
5: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Reklam. A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Reklam.
10: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS ile gel.
11: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Osmaniye'de seyir halindeki tankerden bir anda alevler yükseldi. Yangın hızla büyüdü. Tanker alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Bir araç yangını da Kırıkkale'de yaşandı. Park halindeki otomobil aniden yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil küle döndü. Bu görüntülerde Muğla'dan. Bodrum ilçesinde şantiye içerisinde rampa çıkan hafriyat kamyonu geri kaymaya başladı. O sırada kamyonun arkasındaki otomobil sürücüsü manevra yaparak ezilmekten son anda kurtuldu. Kontrolden çıkan kamyon denize düştü. Sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Çorum'un Osmancık ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları ev ve iş yerine düştü. Olay anında yapılarda kimsenin bulunmaması olası bir felaketin önüne geçti. Ev ve iş yerinde ciddi hasar oluştu. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde market çalışanıyla müşteri arasında tartışma çıktı. Büyüyen olayda tarafların birbirini iterek yere düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga araya girenler tarafından ayrıldı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Devam ediyoruz. Gündemin öne çıkan gelişmelerini, sıcak gelişmelerini arkadaşlarımızla sıcak noktalardan aktaracaklar.

0: size bakalım hemen kim nerede bizi bekliyor. Arkadaşlarımız da sıcak noktalarda haber nöbetini sürdürüyor. CHP'de istifa eden 17 belediye başkanının 15'i AK Parti'ye geçti. Kulislerde neler konuşuluyor? Hatice Kübra Bal Ankara'dan aktaracak gelişmeleri. Ve terörsüz Türkiye süreci bölgede turizmi hareketlendirdi sevgili izleyenler. Binlerce kişi Diyarbakır'da tarihi yerleri geziyor. Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan canlı yayında olacak. Hantavirüslülerin bulunduğu gemi İspanya limanı açıklarında bekletiliyor. Yolcular Dünya Sağlık Örgütü gözetiminde tahliye edilecek. Dündar Keşaplı'da İtalya'dan son gelişmeleri paylaşacak bizimle. Meteoroloji 35 il için sağanak uyarısı yaptı. Afrika üzerinden gelen Sahra Çölü tozu birçok ilde etkili olacak. Hasan Zahit Ezim havanın notlarını paylaşacak bizimle. Ve elma ağaçlarındaki yoğun çiçeklenme üreticinin yüzünü güldürüyor. Bu yıl elmada yüksek rekolte bekleniyor. Ahmet Çelik de Karaman'dan detayları paylaşacak bizimle. Birazdan arkadaşlarımızın bulunduğu noktalardan en sıcak gelişmeleri alacağız. Ancak sporla başlayalım elbette. Süper Lig'de şampiyon Galatasaray oldu. Hesap.com Antalya Spor'u 4-2 yenen Sarı Kırmızılılar üst üste 4 toplamdaysa 26. kez mutlu sona ulaştı.
1: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalya Spor'u Mario Lemina, penaltıdan Victor Osimhen, Hüseyin Türkmen'in kendi karesine ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 4-2 mağlup etti.
2: Yunus cezalarını gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topu buluşu. Osimhen!
1: Alınan galibiyetin ardından 77 puana yükselen Sarı Kırmızılar, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek tarihinde 26. kez şampiyon oldu.
3: Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk. Ekranı.
4: Galatasaray Antalya Spor'u 4-2 mağlup ederek 26. şampiyonluğunu ilan etti. Cadde ve meydanlar taraftarların sevinç gösterilerine sahne oldu. İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Galatasaray taraftarlarıyla doldu taştı.
5: İstiklal Caddesi, Taksim şu an sarı kırmızı ve burada taraftarlar eğlenmeye, sloganlar atmaya ve şampiyonluğu kutlamaya devam ediyorlar.
6: Galatasaray Süper Lig'de ardı ardına dördüncü kez şampiyonluğunu ilan etti. Ankara'da her yıl olduğu gibi bu yılda kutlamaların merkezi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı oldu.
7: Çok mutluyuz. İlk şampiyonuz. İlk Galatasaray.
8: Çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Çok mutluyuz.
9: İlk Galatasaraylı olmuşum.
10: Çok mutluyuz. Ortam çok güzel. Artık lig hafif gelmeye başladı. Avrupa'da da başarı gelir inşallah.
11: Şampiyon Galatasaray 2027'de de 27. şampiyonluk inşallah.
12: Galatasaray'ımızın bugünkü şampiyonluğu için tüm taraftarlara ve Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum.
13: Eskiden 4 sene üst üste şampiyon olduk. Marşlarıyla büyüdük. Şimdi onu söylüyoruz. Ne mutlu bize.
14: Şampiyon Galatasaray. 4 kere üst üste şampiyon olduk.
15: Galatasaray'dan yine aynı şekilde şampiyonluğu bekliyorduk. Bizi yanıltmadığı için çok teşekkür ederiz. Takımımı çok seviyorum.
4: İzmir'de ise kutlamaların adresi Gündoğdu Meydanı oldu.
16: 26. kez şampiyonluk 4 yılda üst üste gerçekten çok önemli bir rakam. Evet, İzmir'de de Gündoğdu Meydanı'ndaydı. Yaklaşık 2 saattir burada davullar, bayraklar, sirenler, burada sloganlar devam ediyor. Gündoğdu Meydanı'ndayız. Halil Karahan'ın şimdi gösterecek görüntüleri. Bütün 7'den 70'ine bütün gençler, çocuklar, yaşlar burada.
17: Sarı Kırmızılılar üst üste dördüncü toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan etti. Tüm yurtta olduğu gibi Dadaşlar Diyarı Erzurum'da da taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Erzurum Spor şampiyon, Galatasaray şampiyon.
18: Kazanmasını isteriz. Galatasaray'da kardeşlik bir olsun. Hem şampiyon olsun, şampiyon.
19: Bu sene birinci kutlamasını yaptı. Bu sene ikinci kutlamasını yapıyor. Galatasaray'da Icardi'nin son sezonuydu. Icardi'ye buradan selamlar olsun.
20: Abi sonuna kadar Galatasaray, Osimhen Galatasaray'dan

0: olduğu gibi Kayseri'de de şampiyonluk coşkuyla kutlandı. Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan ettikten sonra Kayseri'deki sarı kırmızılı taraftarlar Kayseri'nin simge noktalarından birisi olan Cumhuriyet Meydanı'na geldi.
1: Her sene olduğu gibi yine aynısı, yine her sene arkadaşlarımıza, Fenerli ve arkadaşlarımıza ümit verdiğimiz için çok üzgünüz.
2: Nasıl hissediyorsun?
3: Ben şaşırmadım çünkü her sene yaşanan bir şey yani. Hiçbir Galatasaray'ın şaşırmadığını düşünüyorum. Çok mutluyum. Yani öyle.
4: Evet, çok mutluyuz. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Artık alışkanlık oldu şampiyonluk bizim için.
5: Yani rakip takımımız bilmem kaç sene boyunca şampiyon olamamış. Biz bu 4 kere şampiyonluğu eskiden küçükken bunu marş şeklinde söylüyorduk. Şimdi gerçekleştirdik.
6: Tokat'ta caddeler adeta araçlarla trafiğe kapatılmış durumda. 7'den 70'e sarı kırmızı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutluyorlar.
7: Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz ama bize artık Türkiye yetmez. Bize artık Avrupa, bize artık UEFA inşallah, Şampiyonlar Ligi inşallah.
8: Galatasaray'ın şampiyonluğu Çanakkale'de de yer gök sarı kırmızıya boyadı. Sarı kırmızı taraftarlar şampiyonluğu kordon boyunda toplayarak kutladılar.
9: Abi çok mutluyuz. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Galatasaray'ı tebrik ediyorum.
10: Çok güzel bir duygu. Galatasaray yine şampiyon oldu. En büyük cimam.
6: Galatasaray'ın şampiyonluğu Denizli'de coşkuyla kutlandı. Sarı kırmızıların adresi Denizli'deki Delikli Çınar Meydan.
11: Evet, kutlamaları ekranlarınıza getirdik sevgili izleyenler. Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray Antalya Spor'la karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar Antalya Spor karşısında iki kez geriye düştü. Maçı 4-2 galip tamamladı ve Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etti. Şimdi biz de bu konuyu konuşacağız. Kıymetli bir konuğum var. Aspor yorumcusu Burak Kural bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk.
11: Öncelikle tüm Galatasaraylıları ve Galatasaray camiasını biz de buradan tebrik edelim. Ve Galatasaray'ın bu sezonunu bir konuşalım. Evet. İnişe çıkışlıydı sezon boyunca ancak mutlu sona ulaştılar. Siz nasıl yorumladınız sezonu? Ne iyi gitti, ne kötü gitti?
12: Şöyle, tabii şimdi Galatasaray geçen sezonlara göre çok daha zor bir şampiyonluk elde etti. Hı hı. Dünkü maçta bayağı sancılı geçti. Ama tabii bunun en önemli nedenlerinden biri de Avrupa'daki uzun sezondu. Avrupa'da biliyorsunuz Galatasaray bizi çok iyi bir şekilde temsil etti. Hı hı. Çeyrek finalin kapısından döndü. Son 16'ya kadar, hatta son maça kadar, rövanşa kadar bu işi getirdi. Tabii takdir edersiniz ki hem Avrupa hem de Şampiyonlar Ligi gibi en üst seviyede oynanan futbolun olduğu bir nokta, hem de ligi, zorlu bir ligi bir arada götürmek çok zor. Hı hı. Ve Galatasaray bunu son dönemde ilk defa yaşadı. Hı hı. Neticesinde de zorluklar oldu tabii ki. Ama yine de en önemli şey sonu getirmekti. Mayıs'ta şampiyon olmaktı. Onun için Galatasaray'ı tebrik ediyorum. 4 sene üst üste bu şampiyonluğu elde etmek de ayrı bir başarı. Kesinlikle Galatasaray için.
11: Peki şöyle yine sezona baktığımızda ne doğru yapıldı, yanlışlar neydi? Bu konuda da yorumunuz vardır illaki.
12: Tabii ki. Öncelikle Galatasaray uzun yıllardır aynı kadroyla, aynı yönetimle ve aynı teknik ekiple yola devam ediyor. Hı hı. Takdir edersiniz ki hemen hemen her sektörde başarıyı getiren şey istikrar. Doğru bir yapı kurulması ve bunun üzerine her sene daha iyi oyuncuları, daha iyi paydaşları ekleyerek ilerlemek. Hı hı. Bu anlamda Galatasaray bunu çok iyi yaptı. Hı hı. Bu sezon özellikle Osimhen'i çok ciddi bir bütçeyle de olsa Osimhen'i takımda tutması, hı hı, zaten rakipleri de demoralize etme açısından, kendi takımını ve camiasını birleştirmesi açısından çok değerliydi. Hı hı. Ki Osimhen hem biliyorsunuz geçen haftalarda oynanan derbide, hı hı, Fenerbahçe'ye karşı attığı gol, dün inanılmaz performansı, aldığı penaltı, attığı gollerle yine şampiyonluğu son noktada getiren en önemli isimlerden biri oldu. Bu da sezonun belki de daha sezon başında kırılma anlarından biriydi, Osimhen'in Galatasaray'da kalması.
11: Peki şimdi Osimhen dedik madem, hem bir bu sezonun yıldız futbolcularını da bir değerlendirelim. Osimhen kalacak mı, devam edecek mi? Bu da aynı zamanda bir soru işaretiydi. Osimhen'le ilgili düşünceler ne yönde, bunu da merak ediyoruz. Bir de sezonun Galatasaray'daki yıldız futbolcuları kimdi?
12: Şöyle, Osimhen tabii Avrupa arenasında da çok önemli işler yapmış bir, hı hı, oyuncu. Ve buraya yolu çok ilginç bir şekilde düştü. Ama burada da

0: İki sezonda inanılmaz işler yaptı. Hı hı. Geçen sezon ligde inanılmaz oynadı. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde muazzam bir performans gösterdi. Hakeza ligde son dönemeçte onun olmadığı maçlar Galatasaray açısından çok zor geçti. Tabii kalır mı, gider mi? Bu çok zor bir soru. Bunu tabii önümüzdeki günler gösterecek. Ama Galatasaray taraftarı tabii ki kesinlikle kalmasını isteyecektir. Ama tabii burada önemli olan oyuncu ne istiyor? Hı hı. Oyuncu daha büyük bir lige tekrar geri dönmek mi istiyor? Biliyorsunuz oralardan geldi. Hep majörliklerde oynadı. Hı hı. Yoksa çok mutlu olduğu Galatasaray'da mı kalmak istiyor? Bunu göreceğiz. Çok ciddi bir aidiyeti var bu arada oyuncunun. İnanılmaz yani performansının yanı sıra takımı sahiplenmesi, liderlik etmesi, skora itiraz etmesi gerçekten Osimhen'i burada bu kadar yüksek ne diyelim tempoda oynamasını getiren, bu başarı getiren etkenlerden biri.
1: Editörüm diyor ki Osimhen dün canlı yayın açtı. Seneye geliyoruz yine şampiyonuz demiş. Buradan hangi mesajı almamız lazım?
0: Yani demek ki Osimhen kalmak istiyor. Ama tabii çok şey değişebilir. Günün sonunda gerçekten Avrupa'da piyasası olan, çünkü Şampiyonlar Ligi'nde de inanılmaz bir performans gösterdi Osimhen. Ama kalmak istiyorsa taraftar zaten Türkiye onu çok seviyor. Tabii. Osimhen kalacaktır ama Osimhen kaldığında da çok ciddi derecede

0: etti Galatasaray açıkçası. Yani şampiyonlukla mücadele ettikleri Fenerbahçe ikinci devreyi bu kadar kaotik geçirmese belki bu kadar kolay bir şampiyonluk gelmeyebilirdi. Bunun da bilincinde Galatasaray taraftar çok bilinçli bir taraftar. Emek veriyor tabii takımına. Seçim mi tabii çok fazla bilemeyeceğiz ne olur ne gider. Ama Fenerbahçe'nin doğru bir yapılanmayla tekrar şampiyonluğu artık alması gerekiyor. Ve bunun için de belli bir yapılanmaya girmesi gerekiyor. Her sezon yeni teknik direktör. İşte geçen sezon yeni yönetim geldi biliyorsunuz. Evet. Bu sezonda yeni yönetim mi gelir bilemiyorum. Ama bir şekilde istikrarı yakalaması gerekiyor. Ve bir günde ona başlaması gerekiyor. Gün bugün olacak artık. Haziran'daki seçim inşallah Türk futbolu ve Fenerbahçe için hayırlı olur diyeyim.
1: Evet. Hemen şu tablomuza dair de kısaca sizin yorumunuzu da almak isterim.
0: Tabii şimdi burada küme düşme attı. Karagümrük'le Kayserispor veda etti biliyorsunuz Süper Lig'e. Özellikle şimdi 4 takım Eyüpspor, Kasımpaşa Gençler bile Antalyaspor burada kümede kalma savaşı veriyor. Ancak tabii Gençler bile Antalyaspor daha tehlikede. Burada baktığınızda iki takımın da son maçları çok kritik ama burada %50-%50 diyorum ben. Kasımpaşa'nın ligde kalacağını düşünüyorum. Tabii futbol bu bilemeyiz ama Gençler Birliği Antalya Spor arasında %50-%50'lik bir durum var. İki takımın da son hafta işi zor ama olay şu, buralara kalmamak lazım.
1: Tabii.
0: Antalya Spor'da Gençler Birliği'de çok iyi bir sezon geçirmediler.
1: Evet, teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun kıymetli yorumlarınız için. Hakikaten biz de bir kez daha Galatasaray'ı ve Galatasaray camiasını bir kez daha tebrik edelim. Merak ettiklerimizi de sizlerden dinledik. Alspor yorumcusu Burak Kural stüdyo konuğumuzdu sevgili izleyenler. Teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız ve paylaşımlarınız
0: için. Ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayınladı dün. Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağına dikkat çekti. Erdoğan ardından da şöyle bir cümle kurdu. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne olan ihtiyacından daha fazla dedi.
2: Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır.
3: Avrupa Birliği Türkiye'siz eksik kalır dedi, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır diye de ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Günü mesajına bu uyarı damga vurdu.
2: Biz ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli.
3: Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır ifadelerini kullandı.
2: Avrupa bir yol ayrımındadır. Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin dar boğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler.
3: Küresel ölçekte yaşanan savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorlukları da hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olduğuna dikkat çekti.
2: Bizim temennimiz Avrupa'daki karar alıcıların siyasi ve tarihi ön yargılarını artık terk ederek Türkiye ile samimi göz hizasında ilişkiler geliştirmeye odaklanmalarıdır.
3: Erdoğan mesajını Türkiye olarak tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği ile ilişkileri kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz diyerek tamamladı. Cumhurbaşkanının diplomasi trafiği de aralıksız devam ediyor. Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al-Nahyan'la telefonda görüştü. İkili ilişkilerin yanı sıra ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilim de ele alındı. Bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle temas halinde olduğunu, ABD ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için gayret gösterdiğini belirtti. Bölgemizin güvenlik ihtiyaçlarının

0: karşılanması için daha fazla diyalog ve işbirliği gerek dedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine destek mesajı da verdi. Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi de kabul etti.
1: Devam edelim şimdi iç siyasetteki haberlerle. CHP'deki yolsuzluk, rüşvet ve parti içi tartışmalar istifaları da beraberinde getirdi biliyorsunuz. Yerel seçimlerden bu yana 17 belediye başkanı CHP ile yollarını ayırdı. 15'i AK Parti saflarına geçti. Peki bu isimler kim? CHP'de yeni istifalar bekleniyor mu? Kulislerde neler konuşuluyor? Buna bakacağız şimdi. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal Ankara'da notlarıyla yayına hazır. Hoş geldin Kübra yayına. Hemen sözü sana bırakalım.
2: Teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla parti içi tartışmaları istifalarını da beraberinde getiriyor ve bu kapsamda da yerel seçimlerden bu yana aslında 17 belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırmıştı ve söz konusu bu belediye başkanlarından da 15'i AK Parti saflarına geçmişti. Bu belediyeler arasında da Aydın, Antalya, yine Gaziantep, Yalova, Ardahan gibi il ve ilçe belediye başkanları yer alıyor. Tabii siyaset kulislerinde son günlerde konuşulan bir belediye daha var. Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın da önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor ki bu kapsamda Köksal'ın bir gazeteci şunları söylediği iddia ediliyor. Ben kararımı verdim. Salı günü AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılacağım. Kararımda herhangi bir tehdit ya da baskı unsuru yoktur ve hakkımda herhangi bir soruşturma açılmadı. Cumhurbaşkanıyla yaklaşık yarım saat görüştüm ve parti olarak her türlü katkıyı vereceğiz dediği iddia ediliyor. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Köksal'ı aradığını ancak telefonlarını açmadığını ifade etmişti ve özellikle bu kapsamda şunları söylemişti. Ortada söylentiler var ve herhangi bir açıklama yapılmaması da iddiaları güçlendiriyor demişti. Bir diğer kulis bilgisi ise Köksal'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in telefonlarını açmazken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğüne yönelik aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Köksal'a bağımsız kalman daha iyi olurdu dediği iddia ediliyor. Tabii AK Parti'den de ilk açıklama dün geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik katılım durumuna ilişkin herhangi bir net bir şey söylemedi. Ancak salı günü gerçekleştirilmesi planlanan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısını işaret etti. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaprak dökümü sürüyor. Eğer Köksal da AK Parti'ye katılırsa bu sayı yerel seçimlerden bu yana 18 olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Son durum böyleydi. Kulislerde konuşulanlar ekranlarınıza taşıdık. Devam edelim şimdi. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte bölgede turizm hareketliliği de arttı. Diyarbakır'da binlerce ziyaretçi tarihi ve kültürel noktaları gezerken kentte de yoğunluk yaşanıyor. Hemen biz de Diyarbakır'a gideceğiz şimdi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bizi bekliyor. Dönelim hemen Sinan'dan alalım son durum.
3: Evet, Diyarbakır belki de tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Bir yandan Terörsüz Türkiye sürecinin meyveleri, bir yandan da Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesiyle beraber kente büyük bir heyecan var, büyük bir mutluluk var ve vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler Diyarbakır'a akın etmeye devam ediyor. Şu anda kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin tarihi Hasanpaşa Hanı'ndan son görüntüleri şu anda paylaşıyor. Kente gelen ziyaretçiler ilk olarak güne kahvaltı yaparak başlıyorlar ve buraya gelenler hemen üst katta bulunan kahvaltıcılarda kahvaltı yaptıktan sonra tarihi mekanları dolaşıyorlar. Burası da yaklaşık 500 yıllık bir han ve bu han zaman zaman restorasyon sürecini de gördü ancak hala varlığını koruduğunu söyleyebiliriz ve Diyarbakır'a gelen binlerce kişi burada fotoğraf çektiriyor, kahvaltı yapıyor, tarihi mekanları ziyaret etmeye çalışıyor. Tabii bölge futbolunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Aynı zamanda dün Mardin Spor'un 1. Lig'e yükselmesi, Amedspor'un da Süper Lig'e yükselmesiyle beraber gerçekten kente büyük bir heyecan var. Çünkü bölgede bulunan çok sayıda insan, yine diğer illerde bulunan yurt dışındaki insanlar Diyarbakır'ı artık tercih etmeye başladı. Çünkü Diyarbakır bölgenin en önemli kültür merkezi, bir hafıza yeri olduğunu söyleyebilir. Çünkü medeniyetlerin beşiği.

0: Diyarbakır ve binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğu için turistler Diyarbakır aslında tercih ettiğini söyleyebiliriz ve kente gerçekten çok olumlu bir havanın hakim olduğunu belirtebiliriz. Tabii bölgeye gelen insanlar esnafın ekonomisine can suyu oluyor aslında. Çünkü buraya gelenler aslında bir yandan ciğer yiyor, bir yandan hediyelik eşya alıyor, bir yandan da tabii bölgede bulunan esnaflardan farklı farklı çeşit çeşit rengarenk ürünler aldığını söyleyebiliriz ve artık bölge halkı gerçekten hem Teressüs Türkiye süreciyle beraber hem de Amespor'un Süper Lig'e yükselmesiyle beraber artık ekonomi bu anlamda canlanmış olacak. Bakın şu anda bir minik kuşu ekranlara taşıyoruz. Kamera arkadaşım, o da annesi babasıyla beraber Sur ilçesine geldi ve burada tarihi mekanları dolaşmaya çalışıyorlar. Sur'dayız. Kamera arkadaşım Muhammed Enes Özgür Tekin'le beraber bu yayını gerçekleştirdik diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Sinan Yılmaz, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Dünyadan gelişmelerle devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Washington, Tahran arasında neler yaşanıyor, buna bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden müzakere sürecinde Hürmüz Boğazı'nda tansiyon zaman zaman yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik abluka kapsamında 62 geminin engellendiğini açıkladı. İran devrim muhafızları ise füzelerimiz düşmana kilitlendi mesajıyla bir kez daha gözdağı verdi.
2: Bir yanda hız kazanan diplomasi trafiği, diğer yanda gerilimi arttıran Hürmüz'deki abluka. Washington-Tahran hattında savaşı sona erdirmek için çabalar sürüyor. Ancak Hürmüz düğümü bir türlü çözülemiyor.
3: Orduları yok. Ellerinde pek bir şey kalmadı. Neler olacağını göreceğiz. İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
2: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 58 ticari gemiyi bloke ettiklerini, 4'ünü de devre dışı bıraktıklarını açıkladı. CENTCOM'un paylaşımının ardından İran'dan ABD ve Körfez ülkelerine uyarı geldi. Devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerleriyle ticari gemilerin hedef alınması halinde füze ve insansız hava araçlarıyla sert bir yanıt verileceğini duyurdu. Açıklamada ayrıca ABD'ye ait bölgedeki askeri merkezler ve savaş gemilerinin hedefte olduğu da vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medyadan ard arda yaptığı paylaşımlarla İran'ı hedef almayı sürdürdü. Trump'ın paylaştığı görsellerden birinde selefleri Obama ve Biden dönemlerinde faal halde görev yapan İran donanması deniz tabanına gömülmüş ve batık halde tasvir ediliyor. Trump bir diğer gönderisinde de İran'a ait insansız hava araçlarının ABD donanması tarafından imha edilmesini dronlar kelebekler gibi düşüyor benzetmesiyle paylaştı. Bir diğer paylaşımda da ABD donanmasına ait bir geminin İran dronlarını lazer silahıyla imha ettiği görülüyor. Fotoğrafın üzerinde de "Görüşürüz dronlar" yazısı göze çarpıyor. Gelişmelerle birlikte ABD'nin müzakerelerdeki taleplerine ilişkin İsrail basınına dikkati çeken açıklamalar yansıdı. Kanal 13'e konuşan bir İsrailli yetkili, Trump'ın Netanyahu'ya İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum konusunda taviz verilmeyeceği yönünde taahhütte bulunduğunu ileri sürdü.
3: İran'ın nükleer silahı olmayacak. Bunu elde etmelerinin hiçbir yolu yok.
2: İsrailli yetkilinin ayrıca Trump'ın İsrail tarafından savaşa sürükleniyormuş hissine kapılmaması için sürecin kendi kontrolünde yürütülmesine izin verildiğini de söylediği iddia edildi. Açıklamada aynı zamanda İsrail'in çatışmaların yeniden başlamasına karşı hazırlık yaptığı da vurgulandı. Mossad'ın Netanyahu'ya sunduğu rapordaysa saldırıların sürdürülmesinin Tahran yönetiminin çöküş sürecini hızlandırabileceği yönünde değerlendirmelere yer verildi.
1: Sevgili izleyenler, Hanta virüs salgınının yaşandığı kruvaziyer gemisi İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na ulaştı. Gemide bulunan 147 yolcu ve mürettebatın sağlık kontrolünden geçirilerek güvenlik önlemleri altında tahliye edilmesi planlanıyor. Şimdi biz de daha fazla ayrıntıyı alacağız. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı bizi bekliyor. Hemen sözü kendisine bırakalım, son durumu öğrenelim.
4: Evet, yayınlar. Hantavirüs salgının görüldüğü Hollanda bayraklı gemi sabah saatlerinde İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki Tenerife Grande Limanı'na demir attı. Oldukça polemik

0: bir gelişme oldu tabii. Özellikle Kanarya Adaları Başkanı Fernando Clavio bu yanaşmaya izin vermezken doğal olarak zorunlu bir şekilde Madrid hükümeti, Sağlık Bakanlığı yetkileri devreye girerek bu geminin yanaşmasına izin çıktı. Ancak tahliye operasyonları sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri.
1: Savunma Bakanlığı'na ait özel bir uçak ise İspanya yolcuları Madrid'e taşımak üzere hazır bekletiliyor. Tabii koruyucu güvenlik ekipmanlarıyla donatılmış sağlık uzmanları gemide inceleme başlattılar. Kademeli olarak gemiden yolcuların çıkacağı ancak yolcu içinde çalışan personelin Hollanda'ya devam edeceği şeklinde bilgiler gelirken gemide mürettebatın kalacağı ve geminin daha sonra Hollanda'ya döneceği bildirildi. Antarktika yolculuğu sırasında enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitiren bir Alman yolcunun da cenazesinin gemide kalması beklenirken bütün bu operasyonlar yoğun güvenlik önlemleri altında alınırken Sağlık Bakanlığı yetkilileri şu an için çok acil bir durum ortada olmadığını belirtirken bir benzer durumda İtalya'da yaşanıyor. Cruiser gemisinin ortaya çıkan hantavirüs vakaları sonrasında İtalya'da acil önlemler devreye alındı. Çünkü Roma bağlantılı bir Hollanda uçağında bulunan 4 kişi için aktif sağlık gözetimi başlatıldı. Yetkililer verdiği bilgiye göre bu yolcular daha sonra Johannesburg'da hantavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kadın yolcuyla aynı uçakta kısa süreli temas kurdukları gerekçesiyle 4 yolcu 45 günlük karantinaya alındığını açıkladı Sağlık Bakanlığı yetkilileri. Kısaca toparlamak gerekirse Covid'den sonra İtalya'da da yeniden alarm başladı ancak uzmanlar şunu söylüyor kısaca. Matteo Bassetti ünlü bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı antistif antivirüsünün yakın temas yoluyla bulaşabileceği nadir türlerden biri olduğuna dikkat çekerken diğer yandan eski Spallanzani Hastanesi direktörü Francesco Vaio ki bunu sık sık haber ekranlarına da kendisinin açıklamalarını getirmiştik. Kamuoyunda gereksiz panik oluştuğunu savundu ve mevcut durumun yeni bir pandemi anlamına gelmediğini söyledi ancak Sağlık Bakanlığı yetkilileri oldukça temkinli hem havaalanlarında hem de limanlarda. Kısaca aktaracağımız notlar şimdilik bunlardı. Gelişmelerle birlikte olacağız. Söz İstanbul Sularında.
2: Dündar teşekkür ederiz paylaştığım bilgiler için. Sevgili izleyenler bu arada İspanya'dan açıklama geldi. Hantavirüslü gemiden tahliyelerin başlandığı bilgisi paylaşıldı. Artık yavaş yavaş teknelerle o noktadan kişiler tahliye edilecek ve 10'ar dakika sürecekti. Bilgi bu şekildeydi. Uçakları hazır olanlar hemen uçağa bindirilecek. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra an itibarıyla da hantavirüslü gemiden tahliyeler başladı. O kruvaziyer gemisini görüntülerini az evvel ekranlarınıza getirdik ve işte bu havaalanına o uçağa bindirilecekler. Tek tek alınarak o noktadan. Evet son dakikada bu şekildeydi. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Yaban Hayatı diyeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaban hayatı kameralara yansıdı. Şimdi o görüntülere bakalım.
3: Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaban hayatı baharla birlikte yeniden canlandı. Ormanlarda, dağlarda ve göllerde doğal yaşamın izleri foto kapan ve drone kameralarına yansıdı. Yaban hayatına ait eşsiz görüntüler kameraya yansıdı. Tekirdağ'da Ganos Dağı'na yerleştirilen foto kapanlar ormanın gizli sakinlerini kayda aldı. Karaca, kurt, tavşan ve tilki doğal ortamlarında görüntülendi. Doğu Anadolu'nun zengin coğrafyasında yaban hayatına meraklı bir aile hekimi drone kamerasıyla muazzam anlar yakaladı. Erzurum'un Oltu ilçesi Kesik Köprü mevkiinde nesli tehlike altında olan devasa bir bayağı vaşak görüntülendi. Yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan, 170 santimetreye kadar ulaşabilen ve kütlesiyle dikkat çeken vaşak gün ışığında sessizce ilerlerken kaydedildi.

0: aşırı mutluyum. Daha önceden de yaban hayatında bir sürü hayvanın fotoğrafını çektim, videosunu aldım ama bu kez başağı gündüz gözüyle görüntülemeyi başardım. O yüzden ayrı bir mutluyum.
1: Doğaseverlerin kameralarına yansıyan tek yaban hayvanı vaşak olmadı. Aynı bölgede Oltunarman Karayolu yakınlarındaki kayalık alanda bu kez bir bozayı ve iki yavrusu objektife takıldı. Drone'un yaklaşmasıyla anne ayı yavrularını hemen altına alarak korumaya çalıştı ve dağın zirvesine doğru çıkarak gözden kayboldu. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde maymun gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri maymunu yakalayarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Türkiye'de beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan Hint şebeği olarak bilinen maymun, merkezde sağlık kontrolünden geçirilerek koruma altına alındı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde Alaca Yalı Çapkını, Mileyha Sulak Alanı'nda avlanırken kameraya yakalandı. Uzun uğraşların ardından bir balık yakalamayı başardı. Ancak yutmaya çalışırken bir hayli zorlandı. Sinop'un Boyabat ilçesinde leylekler meralarda yiyecek topladı. Göç yolculukları sırasında Boyabat'ta mola veren kuşlar, bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha ortaya koydu. Yaban hayatının en renkli görüntülerinden biri de Burdur'daki Yarışlı Gölü'nden geldi. Her yıl binlerce kuşa ev sahipliği yapan göl, özellikle flamingoların vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor. Allı turna olarak da bilinen flamingoların sürüler halinde beslendiği o anlar, drone kameralarıyla görsel bir şölene dönüştü. Anadolu'nun dört bir yanındaki bu çarpıcı görüntüler, yaban hayatının zenginliğini ve korunması gereken o büyüleyici dengeyi bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Efendim, şehrin yoğun temposuna kısa bir mola veren ekip arkadaşlarımızın bu kez rotası Şile Kurnaköy oldu. Doğayla iç içe geçen keyifli anları ve samimi köy hayatını ekranlara taşıyacağız şimdi.

0: Güney kuş sesleriyle başlanan bu köyde kahvaltıda haliyle oldukça doğal. Şimdi neler var? Bir de sizden dinleyelim. Kahvaltı çok güzel görünüyor. Hava da çok güzel.
1: Kendi tereyağımız var. Hayvanlarımızdan ürettiğimiz. Kendi peynirimiz var. Kendi sucuğumuz var. Kendi balımız var. Kümeslerimizden aldığımız kendi yumurtalarımız var. Bunlarla doğal beslenerek işte soframıza getiriyoruz. Biz de kahvaltımızı böyle yapıyoruz.
0: Peki kaçta uyanıyorsunuz? Yani köyde sizin için gün saat kaçta başlıyor?
1: Saat 5:30 gibi kalkıyoruz. İşte namaz. Namazdan sonra ahıra giriyoruz. Ahırda işte temizliktir, sağımdır, buzağların bakımıdır. Araziye giden hayvanlarımızı araziye sürüyoruz. Sonra gelip evimize tekrar kahvaltıya oturuyoruz işler bittikten sonra. Domates, biber, patlıcan, salatalık, üzüm ağacımız falan var. Onlarla işte üretip kendimiz tüketiyoruz.
0: Evet, hem burada kendiniz tüketiyorsunuz, evet. Hem de isteyen vatandaşlara da satabiliyorsunuz.
1: Evet, satıyoruz. Bal, tereyağı, peynir.

0: işte sucuk, kaşar yapıp satıyoruz.
1: Aslında güne 1-0 önde başlıyorsunuz bence bu güzel kahvaltıyla.
0: Elhamdülillah, çok şükür.
1: Muhteşem bir köy kahvaltısından sonra şimdi ise iş başa düştü. Neler yapacağız?
0: Şu an hayvanlarımızın altını çekip, sahamlarını yapıp, yemlerin samanları verip hayvanlarımızı araziye, sağladığımız hayvanları araziye salacağız. Sonra da işte araziye hayvanları otlatmaya götüreceğiz.
1: O zaman başlayalım.
0: Evet, buyurun.
1: İki yaşında bir inek sayesinde çiftliğin %80'i kurulmuş. Şimdi o ineğin yanına gidelim. Bakalım gerçekten 22 yaşında gibi görünüyor mu? Hangisi?
0: İneğimiz bu. Biz İstanbul'da Yavuz Türk Mahallesi'nde Kurban Pazarı'ndan 3 tane inek almıştık. Bu ineğin bir tanesi hamile çıktığı için kurban da kesmedik. O zaman düveydi. Sonra İneği besledik, işte Çamlıca'daki evde besledik biraz. Şikayetler oldu. Yer aramak zorunda kaldık. Buralara getirdi bu inek bizi. Sonra bu inek bize bu sürünün sahibi, bu inek sayesinde bu sürünün sahibi olduk. Tokatlı birisinden almıştık, Allah ondan da razı olsun. Biz de hala gözümüz gibi ineğimize bakıyoruz. En son yavrusu da burada, o ineğin yanında. Şu en son yaptığı yavru bu. Sürünün %80'i, %90'ı bundan. Şu yavru en son yavrusu ama 22 yaşında gibi görünmüyor inek.
1: Tamam,
0: ama
1: onu söyleyecek. Hiç 22 yaşında gibi görünmüyor. Küçük görünüyor yani.
0: Evet, normalde baktığın zaman 4-5 yaşında bir inek gibi görünüyor. Ama bu da neye bağlı? Ben hep buna yoruyorum bu ineğin bu kadar yaşamasına. Bir de ben bunu test etmek istiyorum. Yani bu inek ne kadar zamanda, hani ömrü ne kadar bir ineğin diye herkes sorar. 15 yıl, 13 yıl, 10 yıl, 12 yıl. Ama biz 22 yılı devirdik, Allah'a şükürler olsun. Dağda beslenmesiyle alakalı diye olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu hayvanlarımız sabah gidiyor. Bazen gelmiyorlar. Sağıldıkları zaman, yani doğurdukları zaman yavru için geliyorlar. Onun dışında 12 ay 24 saat hep dağda. Doğumlarını bile çoğu dağda yapıyor. Bence beslenmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum.
1: Aslında bu inek sayesinde bir çiftlik sahibi de oldunuz.
0: Evet, çiftlik sahibi olduk. Allah'a şükürler olsun. Bu inek bizi çiftlik sahibi yaptı. Elhamdülillah. Tesbihin imame başı gibi düşünüyoruz biz bunu. İmame başı gibi. Yani o topluyor hepsini.
1: Emeği büyük yani.
0: Elhamdülillah. Çok şükür. Biz onu seviyoruz. İsmi de Üsküdarlı. Üsküdar'dan aldığımız için. İneğimizin adı Üsküdarlı.
1: Üsküdarlı ineğiniz 22 yaşında bu sene.
0: Evet, elhamdülillah. Son yavrusunu yaptı. Artık hamile mi değil mi onu da baktıracağız. İnşallah hamile ise kalacak zaten. Bu da devam edecek. Ama biz bundan ayrılmak istemiyoruz. Seviyoruz artık biz bunu.
1: Evet, bir bağ kurmuşsunuzdur zaten.
0: Evet, evet. O bizim sesimizden, böyle kokumuzdan bizi anlıyor. Buraları, bu araziyi bile bu hayvanlara öğreten yani bu inek. Çünkü bu araziyi ilk o öğrendi. 22 yıldır da bu arazide dolaşıyor. İşte yavrularıyla, torunlarıyla. Hep beraber bir sürü oldular elhamdülillah.
1: Bir tanesinin alnında kalp işareti gibi bir şey var. Yavrusu mu oluyor?
0: Evet, Üsküdarlı'nın son yavrusu o.
1: İşte bu çiftliğin %80'i Üsküdarlı inek sayesinde kuruldu. Emeği oldukça büyük.
0: Bu kaya tuzu Çankırı'dan çıkıyor. Çankırı kaya tuzu, hayvanların tuz ihtiyacını Çankırı kaya tuzuyla gideriyoruz. Hem hayvanların sağlığı için hem de kurbanda derilerin soyulmasında rahatlık veriyor bu kaya tuzları. Hayvanlar bunu çok seviyorlar. Doğal kaya tuzu.
1: Neredeyse hepsinin önünde var zaten.
0: Evet, hepsi bu kaya tuzlarından yalıyorlar. Tuz ihtiyaçlarını gideriyorlar. Suluklarımız otomatiktir. Hayvanlar bu otomatik suluklarda bastığın zaman su geliyor buraya. Hayvanlar diliyle basıyor. Suyunu içiyorlar. Sonra su ihtiyacını giderdikten sonra bu otomatik suluğun dili kalkınca da su havuza birikmiyor. İhtiyacı kadar alabiliyor oradan suyunu.
1: Kolay bir sistem kurmuşsunuz aslında. Hem onların rahat etmesi için.
0: Eyvallah. Zaten hayvanlarımızın çoğu %80'i kendi üretimimizdir. Bir 22 yaşında bir ineğimiz var. %80'i onun yavrusu, torunu, torunun torununu. Öylelikle sürümüzü büyüttük. Bir hayvanla başladık biz bu işe.

0: normalde hani et artırıcı, süt artırıcı ürün kullanmıyoruz. Hayvanlarımız her gün yayılıma gidiyor. Dağda yayılıyor, geliyor. İstanbul'da yaşadığımız için, burada kış olmadığı için 12 ay 24 saat hep dışarıda yayılma şansları var. Yani yeşillik, ot bitmediği için sürekli hayvanlar doğal, sağlıklı bir şekilde besleniyorlar. Yazları biraz ince oluyor sütleri ottan dolayı. Kışın ise biraz koyulaşıyor sütleri. Bir de İstanbul'un bir özelliği var bu hayvancılıkla ilgili. İstanbul'da 10 yıl 12 ay dışarıda yayıldığı için hayvan hiç kendini bozmuyor. Hep değerli otlardan, işte değerli dallardan, ağaç yapraklarıyla kendini, karnını doyuruyor.
1: Peki hangi dönemlerde sayıyorsunuz özellikle? Mesela sabah akşam fark ediyor mu?
0: Sabah akşam da sayıyoruz, fark etmiyor. Hem mecburen zaten sabah ve akşam sayıyoruz. Hayvanımız bir de şimdi şöyle bir şey var. 6 ay bir sağım var. Sonra gebelik yaklaşınca sütü, sağım işini bitiriyoruz. Çünkü anne karnındaki yavruyu beslenemez son dakikaya kadar sağdığın için. Onun için biz 6 ay sağıyoruz, geri kalanını yavruya bırakıyoruz, anne karnındaki yavruya.

0: Seviyor musun hayvanları?
1: Evet, oynuyorum onlarla.
0: Bir tane köpeğin vardı galiba. İsmi neydi?
1: Nuri.
0: Nuri mi koydun?
1: Evet.
0: Traktöre atladık. Şimdi ise hayvanları otlandırmak için asıl alana gideceğiz. İşte o güzel sağlıklı sütler buradaki beslenen hayvanlardan oluyor.

0: en güzel manzara. Gölün kenarındaki erik var, vişne var, kiraz var, ördek var.
1: Artık yaz geldi. Hep burada mı oluyorsunuz?
0: Evet, genelde buradayım. Her gün piknik yap.
1: Size her gün piknik gibi.
0: Evet, bize her gün piknik.
1: Yaklaşık 20 dakikalık bir traktör yolculuğunun ardından o meşhur tepeye geldik. Şimdi gidip bakalım inekler bizden önce mi gelmiş? Hava hem çok güzel hem de o sütün nasıl lezzetli olduğunu da burada görebiliyoruz zaten.
2: Evet, bu hayvanlarımız bu çayırlarda, otlaklarda otluyorlar. Ve temiz doğal sütler veriyorlar. Yaylım hayvan, bunlar 7-24 yayılıyorlar. Hepsi yaylım malıdır. Burada doğuyorlar. Çoğu %80'i burada doğuruyorlar hayvanların. Doğada kendi haline doğuyorlar, büyüyorlar. İşte kurbanlık olanları kurbanlığa ayırıyoruz. Diğerlerini de damızlık olarak dişileri de kendimiz saklıyoruz. Bunlar mandalar. Manda yavrusu, yani malak diyorlar buna. Bunu da işte yeniyle sürümüze kattık. Sadece ot yiyorlar. Bunlar hiçbir şekilde beslenmiyorlar. Şey, yem, saman hiçbir şey yok. Böylece
1: tamamen doğal.
2: Yani tamamen doğal kendi haline. İşte etimizi, sütümüzü, işte sucuğumuzu, tereyağımızı bunlardan üretiyoruz.
1: Evet, şimdi Hüseyin abi, çiftlikten bıraktık. Bizden önce gelmişler. Nasıl oluyor? Bayağı mesafe vardı çünkü.
2: Bu hayvanlar normalde bizde mesela ilk başlarda bize dağa saldığımızda çok merak ediyorduk. Takip ettik. Çok hızlı yani yürüyorlar. Çünkü otlaklara yetişmek için.
1: Evet.
2: Burada göl var. İşte biraz önce gördük. Göllerin suyunu içip doğada yiyip içip yatıyorlar bunlar.
1: Şimdi siz 3 gün kalmak için geldiniz ama daha sonra doğanın muhteşemliğine kayıtsız kalamadınız. Kaç aydır buradasınız?
3: 60 gündür buradayım. 2 aydır buradayım. 3 günlük ziyarete gelmiştim. Burayı görünce ayrılamadım. Herhalde böyle giderse 1-2 sene kalacağım.
1: Ne yapıyorsun burada?
4: Çiçek topluyorum. Ablama vereceğim.
1: Kaç yıldır ilgileniyorsunuz hayvanlarla?
0: 4 yıldır.
1: Peki zor mu? Bakımı nasıl oluyor?
0: Bakımı ormanda biraz zor olabilir yani. Artık Haziran geliyor. Bungalek dönemi diyelim, sinek dönemi. Onlar başlayacak.
1: Evet, kaç tane hayvan var tahminen?
0: Şu an 130 tane burada dağda hayvanımız var.
1: Evet, şunu da sormak istiyorum. Şimdi çok hayvan var. Siz çiftlikten bırakıyorsunuz ama nasıl kontrol ediyorsunuz? Şimdi hepsi bir yere gitmiş zaten.
0: Hepsi genelde iki tepede oluyor.
1: Artık biliyorsunuz nereye gittiklerini.
0: Nereye girdiğini, çıktığını az çok öğrendik yani. Ormanın neresinde yatıp kalktıklarını da biliyoruz.
1: Evet. Peki burada otlandıktan sonra tekrar çiftliğe götürmek zor oluyor mu?
0: Yok, akşam hava kararmış.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin dijital altyapı sağlayıcılarından Türk Telekom 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket gelir, karlılık ve mobil abone kazanımında güçlü bir performans sergiledi. Türk Telekom'un konsolide gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 artarak 64.9 milyar liraya ulaştı. Şirketin FAVÖK'ü %17,1 yükselişte 27.4 milyar liraya çıkarken net karı ise %55,6 artışta 10,5 milyar lira oldu. Şirket aynı dönemde yatırımlarını da hızlandırdı. İlk çeyrekte gerçekleştirilen yatırım miktarı %70'in üzerinde artışta 17 milyar liraya yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Ramsta bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar için doğru karardır.
4: Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
5: Tatlı da yersin değil mi annem?
6: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
5: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
6: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
7: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Müzikseverler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
9: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam.
5: Tatlı da yersin değil mi annem?
6: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
5: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
6: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
7: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yol.

0: yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam. Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Dünya ekonomisinin borç yükü büyümeye devam ediyor. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Böylece küresel borçlar üst üste 5. çeyrekte de artış kaydetti. Yalnızca yılın ilk 3 ayında borç miktarı 4.4 trilyon doların üzerinde arttı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haber Radyo, haberin radyosu.

Ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Efendim, Covid-19 pandemisinin ardından dünya şimdi de hantavirüs alarmıyla diken üstünde biliyorsunuz. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği kruz gemisinden tahliyelerde an itibariyle başladı. Kanarya Adaları'ndan canlı görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius adlı gemideki 23 ulustan 150'ye yakın yolcunun tahliyesi başladı. İspanya makamlarından aktarılan bilgiye göre virüsün Tenerife'deki sivil halka herhangi bir risk taşımaması için gemi önce liman girişine demirlendi. Ardından karantina altındaki yolcular tahliye edilerek teknelerle gemiden limana ve oradan da Tenerife Havalimanı'na gönderiliyor. Şimdi de o tahliye görüntülerini ekranlarınıza taşıyoruz. Askeri acil müdahale birimlerinin kontrolünde yapılıyor bu tahliyeler. Bu tahliye işleminden önce de yine tüm yolcular mürettebat gemi içinde sağlık kontrolünden geçirildi. Virüsün yayılma riski sebebiyle de yolcular uçakları hazır olana kadar gemiden ayrılamayacak. Önce uçaklar hazır olacak, sonrasında o noktadan yolcular taşınacak. Her transferin de yaklaşık 10 dakika sürmesi planlanıyor. Şimdiye kadar gemide bulunan yolculardan 3'ü hantavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti. Virüs teşhisi konulan 6 kişinin de olduğu gemide 23 ülkeden 147 yolcu ve mürettebat bulunuyor sevgili izleyenler. İspanya makamlarından yapılan son açıklamada şu anda artık kruz gemisinden tahliyelerin başladığı paylaşıldı. Tek tek o noktadan yolcular tahliye ediliyorlar, uçakları hazır.

0: olanlar 10 dakika içerisinde hemen alınıp uçaklara götürülüyor. Dönelim şimdi ülke gündemine. Sevgili izleyenler, İstanbul Tuzla Tem otoyolunda içerisinde 43 yolcunun bulunduğu tur otobüsünde yangın çıktı. Yolcular son anda kurtarıldı. Yangın sonrası da otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. 43 yolcu son anda kurtarıldı. İzmir'den İstanbul'a gelen tur otobüsünde çıktı yangın. İçerisinde 43 yolcu bulunuyordu. Şoför aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları son anda tahliye etti. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü sardı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı çok şükür. Ancak otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Görüntülerde de alev alev yandığını görüyoruz. Şanlıurfa'da da sulama kanalına düşen otomobildeki iki kadın akıntıya kapıldı. Çevredekiler kadınları kurtarmak için suya atladı. Kadınlar kurtarıldı ama onlara yardım için suya giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.
1: Otomobil sulama kanalına düştü. Can pazarının yaşandığı anlar kameraya yansıdı. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil sulama kanalına düştü. Otomobildeki iki kadın akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çevredekiler kadınları kurtarmak için suya atladı. Yarı baygın halde sudan çıkarılan iki kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadınları kurtarmak için suya giren bir kişi de akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
0: Son 24 saatte yurtta yaşananlara bakacağız. Sırada yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
1: Çorum'da 5 aylık hamile kadın mantar yedikten sonra fenalaştı. Hastanede tedavi altına alınan 33 yaşındaki Rüveyda Altuntaş ve karnındaki bebeği tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde zihinsel engelli bir kişi serinlemek için Obruk Şelalesi'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan adam gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler İsmail Uyanık'ın cansız bedenini buldu. Bu görüntüler de yine Adana'dan. Yüreğir ilçesinde ablasının elini tutarak yürüyen 1,5 yaşındaki çocuk ağlamaya başladı. Duruma sinirlenen annesi küçük çocuğa şiddet uyguladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuğun darbedildiği görüldü. Kardeşini korumaya çalışan kız çocuğu da şiddete maruz kaldı. Tepki çeken görüntüler sonrası anne gözaltına alındı. Küçük çocuksa babasına teslim edildi. Düzce'de Meren Çayı'nda rafting botunun devrilmesi sonucu bir kadın suya düşerek kayboldu. Yapılan çalışmalar sonucu talihsiz kadının cansız bedeni botun devrildiği yere 10 kilometre uzaklıkta bulundu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 20 işçi taş ve sopalarla birbirine girerek ortalığı savaş alanına çevirdi. Kavgada 5 kişi yaralandı.
0: Hafta sonu mesaisini İstanbul'da geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürdü. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Başkan Erdoğan, Barzani'yi kabulünde terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırmakta kararlı olduklarını bir kez daha vurguladı.
2: Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu mesaisini İstanbul'da sürdürdü. Diplomatik görüşmelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştiren Başkan Erdoğan, ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed

0: bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok konuda işbirliğini geliştirmeye önem verildiğini ifade etti. İki liderin konuştuğu başlıklar arasında İran-İsrail-ABD savaşı da vardı. Erdoğan, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Erdoğan, bölgedeki güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve işbirliği gerektiğine de vurgu yaptı. Erdoğan daha sonra Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Başkan Erdoğan, ABD ile İran arasındaki savaşta Erbil dahil Irak topraklarının hedef alınmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Erdoğan bu süreçte dayanışmanın süreceğinin altını çizdi. Irak'taki istikrarın tüm bölge için kritik önem taşıdığını belirtti. Erdoğan, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere pek çok alanda yeni adımlar atılacağının da mesajını verdi. Görüşmede kalkınma yolu projesinin sadece Irak için değil, Körfez bölgesi için de büyük kazanım sağlayacağı ifade edildi. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, başarıya ulaştırma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.
1: İç siyasete devam edelim. Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadeler mutlak butlan dava dosyasını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Peki bu iki isim kurultay süreciyle ilgili hangi itiraflarda bulundu? Davadaki son durum ne? Cevaplar sıradaki haberimizde.
2: Ben Kemal, geliyorum.
3: Asla ve asla delegenin vermediği bir yetkiyi veya delegenin elimize verdiği bayrağı kimseye bırakmayız.
0: Şaibeli Kurultay davasında sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gökhan Böcek ve Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadelerini Ankara'da mutlak butlan dava dosyasını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderdiği öğrenildi.
3: İnşallah hızlı bir şekilde bir karar verirler, olur biter.
0: Rüşvetten tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde 2023 yılında CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira verdiğini itiraf etmişti. Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de etkin pişmanlık kapsamında ifade vermiş, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın talebiyle 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'ne götürüp teslim ettiğini ve bu paranın Özgür Özel'in bilgisi dahilinde adaylık ücreti olarak istendiğini öne sürmüştü. Bu itirafların mutlak butlan davasının seyrini değiştirebileceği belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kurultayın iptal olmayacağını dile getirse de her türlü senaryoya karşı da hazırlık yapıyor.
3: Kurultay iptali miptali olmaz. Yedek parti var mı? Var. Ama mutlak butlana karşı değil, kapatma davasına karşı.
0: Ayrıca Özkan Yalım, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen VIP makam aracının dönüşüm bedelinin Özel'in talimatıyla Uşak Belediyesi tarafından karşılandığını söyledi. Özel, Yalım'ın kayda geçen itiraflarının doğru olmadığını savundu.
3: Uşak Belediyesi bize VIP araç almışlar, hepsinin yalan olduğu çıktı. Eninde sonunda işin aracın faturasını biz ödemişiz. Aksesuarlarının parasını biz ödemişiz. Partiye araba alınırken İndirim yapılmasına vesile olmuş. Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti, benim cebime giren bir şey yok. Şu kadar kılım zararı varsa da o yine karşılanacak.
1: Efendim, CHP'de sular durulmuyor dedik. Gökhan Böcek'in itirafları Özgür Özel'in genel başkanlığını tehlikeye mi atıyor? Özgür Özel hakkında yeni soruşturma ne anlama geliyor? İşte tüm bu başlıkları ve soruları konuşacağız. Kıymetli konuklarım uzaktan bağlantıyla bizimle birlikte, hemen sizlere takdim edeyim. Avukat Mehmet Yılmazer ve Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi öncelikle dilerseniz hukuki perspektiften bakalım bu olaya. Özgür Özel hakkındaki soruşturmanın hukuki seyrini siz nasıl öngörüyorsunuz? Yani bu süreç dokunulmazlık veya siyasi yasak sürecine evrilir mi? Ya da sonrasında bir genel başkan değişikliği baskısını da tetikler mi? Bunlar önemli sorular. En çok merak edilenler. Sayın Yılmazer, sizinle başlayalım bu soruların yanıtı için.
4: Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum tekrardan. Şimdi tabii Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturma muhtemelen hem Muhittin Böceğin hem de Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'ın Özgür Özel'in makam aracıyla ilgili söylemiş olduğu itiraflarla ilgilidir diye düşünüyorum. Sebebi şu, malumunuz siyasi partiler kanunun 66. maddesi herhangi bir genel veya genel ve katma bütçeli kuruluş veya kamu iktisadi teşebbüsü, yani kamu kaynağı kullanılarak bir siyasi partiye bağışta bulunulamayacağını ifade eder. Bunu yasa dışı bağış olarak ifade edelim. Siyasi partiler kanununda düzenlenen bir suç şekli ve bu maddeye aykırılık, bu maddeye muhalefet edildiği takdirde de yine siyasi partiler kanununun 116. maddesinde bağışı kabul eden sorumluya 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörülür. Şimdi bu soruşturma bununla ilgilidir diye düşünüyorum. Tabii onun dışında işte 66. maddenin dışında yine Gökhan Böceğin adaylık parası olarak eğer yine kamu kaynağı olarak 1 milyon euro

0: etmesi. Bunlar resmi kayıtlara girdi mi girmedi mi, o da ayrı bir konu tabii ki. Eğer böyleyse bununla ilgili de yine, bu beyanla ilgili de yine yasa dışı bağıştan bahsedilebilir. Dolayısıyla hem Özkan Yalım'ın makam aracını Genel Başkan Özgür Özel'e tahsis etmiş olması, içerisinin işte nedir o tefrişatı ile ilgili, arabanın tefrişatı ile ilgili harcanan rakamdan bahsetmiş olması, bunu belediye kaynaklarından yaptığını ifade etmiş olması çok açık bir şekilde siyasi partiler kanununun 66. maddesine aykırılık teşkil eder. Bunun Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki 36. Hukuk Dairesi'ndeki bu mutlak butlanla ilgili istinafta görülen dosyaya ulaştırılmış olması da ve 1 milyon 200 bin lira da yine Muhittin Böceğin bir kaynak ayırarak kongrede kullanılmak üzere Özgür Özel'e gönderdiği paradan bahsetmiş olması muhtemelen o süreci de tetikleyecek ve etkileyecektir diye düşünüyorum. Bunun da zaten o kongredeki oylamaya, delegeye para dağıtılmasının bir parçası olduğu düşünülebilir. Bu şüpheyi oluşturur. Bu kapsamda da yine Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki dosya bu hususlardan etkilenecektir diye söyleyebiliriz tabii ki.
1: Evet, yine hukuki boyutta başka sorularım da olacak. Sayın Erandaç, size dönmek istiyorum. Şimdi kulislerde konuşulanlara da bakalım. CHP Genel Merkezi'nde bu itiraflar ve soruşturma nasıl karşılandı? Diğer tarafta Özgür Özel'e karşı parti için muhalefetin bu sürece dair açıklamaları nasıl? Yani bu süreci bir fırsata dönüştürme ihtimali var mı?
2: Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir bölünmüşlük var. Bir partide Özgür Özel'in liderliğinde bir zafiyet de çıktı ortaya. Kucaklayıcı ve derleyici, toparlayıcı değil. CHP şu anda çok çıplak sokağa girdi. Afyon, Uşak ve Antalya belediyelerindeki olaylar, itiraflar, mahkemelerdeki itiraflar ve son yapılan itiraflarla beraber CHP içinde bir deprem yaşanıyor. İki günden beri devamlı bunu yazıyorum. Çok yakından takip ediyorum. Şimdi bu son gelişme, özellikle Özkan Yalım'ın yaptığı açıklamalar çok kritik. Neden kritik? Çünkü bir haftadan beri biliyorsunuz yoğun biçimde İstinaf Mahkemesi'nden mutlak butlanla ilgili karar çıktı, bekliyor, bekleyecek diye bir değişik tartışmalar var. Yoğun tartışmalar var. Şimdi bu son gelişmeye Özkan Yalım'a baktığımız zaman, biraz önce de avukat arkadaşımız da söyledi, çok kritik gelişmeler var. İstinaf Mahkemesi şu anda devam ediyor. Bir karar vermedi. Neden vermedi? İstanbul'dan Aziz İhsan Aktaş dosyalarını istediler. Ya bir karar verecekler. Artık son karara gelmiş durumdalar. Şimdi ikinci olay, önemli olan, Ankara'da yargılanmakta olan, devam eden 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Ekrem İmamoğlu ve 11 arkadaşının yargılanması var. Suistimal, şaibe karıştırmaya yönelik. Bu çok önemli. 1 Temmuz'da görülecek. 1 Temmuz'da bu dava mahkemede Adem Soytekin'de Aziz İhsan Aktaş dosyalarını da istedi. Yani şu anda bütün bu gelişmeler bir bütünsel halde değerlendirirsek mutlak butlanla ilgili çok kritik bir noktaya gelinmiş durumda. Şimdi 1 milyon 200 bin lira verdiğini söylüyor Özkan Yalım. Ve bunu da doğrudan doğruya, ki zaten Özkan Yalım'ı ben tanıyorum parlamentodan, meclisten. Kendisi 3 dönemdir milletvekilliği yaptı biliyorsunuz. Geldi, son dönemde de belediye başkanı olarak seçildi. Özgür Özel'i en açık destekleyen milletvekillerinden birisi. Ve ayrıca da Özgür Özel'e de çok yakın bir isim. Yakın arkadaşları. Özgür Bey'in Özkan Yalım gibi çok yakın 2 arkadaşı daha var. Bir tanesi Burhanettin Bulut, ikincisi de Veli Ağbaba. Bu isimleri neden söylüyorum? Çünkü birçok olaylarda hep bu isimler devrede. Bunlarla beraber birçok önemli olay daha var ki o dikkat edilmiyor. Milletvekili oldukları için Özgür Özel de ve arkadaşları da, ki genel başkan yardımcıları da var burada. Çok kritik isimler var. Bunlar da parlamenterler savcılığı tarafından ayrıca soruşturuluyor. Yani bu şaibelerle ilgili, kurultayla ilgili bu 1 milyon 200 bin lira çok önemli bir bilgi. Yani şu anda Özgür Özel'in genel başkanlığında mutlak butlanla ilgili verilecek kararı çok etkiler. Neden etkiler? Çünkü bu dava, bu konuyu, bu açıklamada şu anda İstinaf Mahkemesi'nin dava girmiş oluyor. İstinaf Mahkemesi zaten bir değerlendirme yapacak. 26. Asliye Ceza'da da yargılamalar var 1 Temmuz.

başta o kadar etkiler, fakat önemli olan istinafın vereceği karar. İstinafın vereceği kararı da tekrar hatırlatalım çok bütün vatandaşlar. 3 tane karar verebilir: mutlak mutlam ve tekfir kararları. Bu Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının göreve dönmesi demek. Mutlak mutlam kararı alır, tekfir kararı almaz, çağrı heyeti verir, çağrı heyeti olağanüstü kongreye götürün der. 3. kararı da verebilir: Ankara 42. Asliye Ceza Asliye Hukuk Mahkemesi'nin itirazı üzerine gitmişti. Geriye gönderebilir mahkemeye. Der ki siz bu davayı bir daha yapın bakalım. Bu gelişmeler doğrudan doğruya mutlak mutlamla ilgili. Şimdi mutlak mutlamla ilgili bu gelişmeler doğrudan doğruya partinin kurumsal olarak çok büyük sıkıntıya girdiğini ve bu kararın da verilme aşamasına doğru gidileceğini gösteriyor. Ve şu anda da siz sordunuz. CHP içinde inanılmaz bir karışıklık var. 3'e 4'e bölünmüş vaziyette. Kimse bir şey yapamıyor. Milletvekilleri bölünmüş, Kemal Bey'in ekipleri ayrı, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun ekipleri ayrı. Bütün bunlardan ötede gerçek Atatürkçü olan, sessiz sedası çıkmayan Atatürkçü milletvekilleri var. Teşkilatta il başkanları var, ağzını açmıyorlar. Neredeyse mutlak mutlağını bekliyorlar. Çünkü bu işten başka türlü kurtulma ve burada bir temizlik. CHP'nin temizlenmesi konusunda bir yol bulunamıyor. Çıkış yapılamıyor. Mutlak mutlam bir imkan verecek. Yeni baştan doğrudan doğruya bu olaylar değerlendirilecek. İkinci kısım önemli. Özgür Özel'i istifaya kadar götürecek bir mekanizma var. Özkan Yalın ve Gökhan Böcek'le bağlantılı. Şimdi Gökhan Böcek olayını, ben Manisalıyım ve Manisa'daki bütün gelişmeleri çok yakından takip ediyorum. Özgür Bey'i de tanıyorum zaten. Şimdi 3 tane madde çok önemli. Bir Mercedes araba. Mercedes arabanın, Özgür Özel'in bindiği arabanın içindeki teşkilat yapılan müştemilatı düzenlemelerle ilgili kısmın parasını Özkan Yalın verdiğini iddia ediyor. İkinci önemli madde orada. Doğrudan doğru üzerinde çok dikkatle bakmak lazım. Diyor ki ben eşine, kendisine kıymetli çantalar ve hediyeler verdi, kol saati verdiği bir iddiası var. Üçüncü bir iddia var burada doğrudan doğruya Özgür Özel'le ilgili. Özgür Özel'i çok yakından tanıdığını biliyoruz. Çünkü Uşak milletvekili olduğu için Ege'li, Özgür Bey'le de çok yakın arkadaşlıkları var. Doğrudan doğruya parayı Manisa'ya götürdüm. Özgür Özel'in, yani kurultayla ilgili parayı Özgür Özel'e götürdüm. Duvarına bıraktım 200 bin lirayı. 1 milyon lirayı da çantayla kongre sırasında getirdim. Orada basına yansımayan çok dikkat çekti ben ifadesini okuduğum zaman. Ben olağanüstü kurultayda Özgür Özel'liğine delegeler üzerinde çalıştım diyor. Delegeler üzerinde o paraları da vermiş, çalışma var. Bir 4. madde var ki babasının, Özgür Özel'in aldığı bir arabanın 180 bin liralık farkını ben ödedim iddiasında. Şimdi bunlar bir taraftan Özgür Bey'i çok sıkıntıya sokar. Şimdi bu ifadeler mahkemeye gelecek. Mahkemeye geldikten sonra bununla ilgili WhatsApp görüşmeleri, telefon kayıtları, paraların gelişi gidişi, uçak saatleri, bunların hepsi kademe kademe önümüzdeki iddianame çıkacak şimdi. İddianame çıktığı zaman bütün bunlar ortaya çıkacak. Yani şu anda onun iddiası. Bu iddiaları Cumhuriyet Savcılığı büyük ihtimalle detaylarına kadar giriyorlar. O duvarın üstüne nasıl bıraktı? İkinci bir isim veriyor orada. Demirhan diyor, Denizlili. O Demirhan Denizlili değil, Manisalıdır. Manisa'da görevlidir. Danışmanlık yapmaktadır. CHP genç kollarında il yönetimde görev yapmış bir isim. Soyadını da biliyorum, söylemiyorum. O Demirhan'la ilgili söylediği kısım da çok önemli. 1 milyon lirayı vermesi, çünkü bu ismi de onun üzerinden vermiş oluyorlar. Şimdi son bir ekleme yapayım. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in söylediği 1 milyon lira istediler benden. Babası gerçekten Antalya'da uzun zaman aday yapılmadı. Son dakikaya kadar Ekrem İmamoğlu Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı yapacaktı. Ümit Uysal çok yakınıdır. Yapamadı. Son dakikaya kadar bu ihtimali

0: bekledi ve arkadan Veli Ağbaba'ya 1 milyon lira vererek adaylık için istediler benden dedi ve aday yapıldı. Çok geç yapıldı.
1: Evet.
0: Geç yapıldığı için de Muhittin Böcek'te oğlunun böyle bir ifade vermesi Muhittin Böcek'in de itirafa doğru gideceğini, çünkü oğlu babasıyla konuşmadan böyle bir açıklama yapmaz. Yakında Muhittin Böcek'in de konuşma imkanı var.
1: Evet.
0: Belki bu pişmanlığı, etkin pişmanlıktan faydalanmak üzere gerçekleri açıklayabilir. Yani bir
1: Evet.
0: Antalya'da da yeni bir bomba patlama ihtimali var.
1: Evet, tam da işte Gökhan Böceğin bu açıklamaları neden şimdi geldi diye düşünürken sizin bu açıklamalarınız da oldukça önemli oldu. Sayın Yılmaz Er, size de son kez dönmek istiyorum. Şimdi bu süreçte Özgür Özel'in dokunulmazlık veya siyasi yasak sürecine evrilir mi sorusu akıllara geliyor. Bunun için ne söylersiniz?
2: Şimdi şöyle söyleyelim, siyasi partiler kanuna muhalefetin doğrudan sonucu dokunulmazlığın ortadan kalkması değildir. Ancak tabii dokunulmazlık süreci fezleke meclise günün sonunda yine gönderilecek. Özgür Özel çok cesur bir genel başkanı portresi çizmeye çalıştığını iddia ediyor. Bu durumda tabii dokunulmazlığın kaldırılmasını talep edebilir meclisten. Dokunulmazlığı kaldırılarak yargılama safhası başlayabilir ya da milletvekili bittiği dönemde bu yargılamaya devam olunabilir. Ancak burada ortaya çıkan beyanlar, itiraflar şu anlamda mevcut halihazırdaki yürüyen soruşturma süreçlerine, hatta kovuşturma süreçlerine ciddi anlamda etkide bulunacaktır. Şimdi 26. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen davayı da yine Bülent Bey bahsetti. 26. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen davada acaba bundan sonra bir takım isimlerin daha dinlenilmesi için mahkeme tefsir tahkikata karar verebilir mi? Yani soruşturmanın genişletilmesine karar verebilir mi? Bu da ayrı bir konudur. Bu yine tabii mahkemenin takdirindedir. Bu açıdan da konunun değerlendirilmesi gerekebilir ama esası zaten 26. Asya Ceza Mahkemesi'nde Kongre'deki bir takım hileli davranışlar olduğu için, şimdi Uşak Belediye Başkanı'nın 1 milyon 200 bin liranın 200 bin lirasını işte Özgür Özel'e verdiğini Bülent Bey ifade etti. 1 milyon lirasını da oradaki delegelere nihai olarak anladığımız kadarıyla dağıttığına yönelik bir beyanda bulunduğu ya da buna yönelik bir imada bulunduğunu da anlayabiliriz. Bu açıdan konu değerlendirildiğinde zaten gerçekten 26. Asya Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü kovuşturma açısından da önemli bir beyandır bu. Bir taraftan da kamu düzenine aykırılık teşkil edecek derecede eylemler oluştuğu için de İstinaf Mahkemesi'ndeki 36. Hukuk Dairesi'ndeki dosyada da mutlak mutlanın olduğuna dair bir kararın çıkmasını aslında delil teşkil eder. Şimdi istinaf yargılaması günümüzde maalesef temizle karıştırılıyor. İstinaf yargılaması aynı zamanda yerel mahkemedeki yargılamadaki olay örgüsünün yeniden tartışılmasına sebebiyet verir. Olayın yeniden incelenmesidir.
1: Evet.
2: İstinaf yargılamasında olay yeniden incelenebilir, tanık beyanı alınabilir. Dolayısıyla bu açıdan da bana kalırsa istinaf mahkemesi doğrudan mutlak mutlak kararı verebilecek pozisyona gelmiştir diye düşünüyorum şu anki delillerle.
1: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kıymetli paylaşımlarınız için
2: Ben teşekkür
1: avukat
2: ederim.
1: Mehmet Yılmaz Er bizimle birlikteydi. Yine Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç yayın konuğumuzdu. Kıymetli paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Yine önemli gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla dün bir mesaj yayımladı. Sizlerle canlı canlı paylaştık. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı yine Avrupa Birliği'nin ihtiyacı Türkiye'nin onlardan daha fazladır dedi. Peki bu sözler Avrupa'da nasıl yankılandı? Buna bakacağız. Yunanistan'a gidelim hemen. A Haber muhabiri İlhan Tahsin gelişmeleri aktaracak bize. İlhan, söz sende.
3: Teşekkür ederim Mavi Özkan. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs Avrupa Günü olarak bilinen ve her yıl kutlanan günde bir yazılı mesaj yayımladı ve dolayısıyla da baktığımız zaman Yunanistan'da oldukça geniş yankı buldu. Çünkü acilen Yunanistan'ı ilgilendiren bir konu Merve Özkan. Çünkü Yunanistan Avrupa Birliği ülkesi. Onun yanı sıra tabii ki Güney Kıbrıs'ı da. Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte Türkiye'nin

0: ettiği, yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizleri yönetme kapasitesinden zafiyet vereceğini söylemesi açıklamasından Yunanistan'dan tabii ki cevap hakkı doğdu diyelim. Türkiye'nin Avrupa Birliği kriterlerini yerine getirmesinde Yunanistan'ın yardımcı olmak istediğini ve bunun yolunun Yunanistan'dan ve Güney Kıbrıs'tan geçtiğini yineledi Yunanistan yapmış olduğu bir açıklamayla. Dolayısıyla da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Avrupa'nın bize ihtiyacı var bunu altını dolduran bir açıklama da vardı ama daha öncesinde. O açıklama nereden geldi? Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu bir komiseri var. Marta Kos kendisi öyle bir açıklama yapmıştı. Türkiye'ye Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının olduğunu zaten teyit etmişti günler öncesinden. Çünkü yaşanan bu son döneme bütün geniş coğrafyada ve Avrupa Birliği'nin kah enerji konusunda kah diğer ekonomik konularda kalkınmadan sorumlu komiserleri sürekli olarak raporlarında Türkiye'nin olmazsa olmaz bir partner olduğunu, Gümrük Birliği'nin buna çok yardımcı olduğunu, dolayısıyla da Türkiye yok sayılamaz açıklamaları Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya tabii ki koyuyor. Ancak Yunanistan bundan çok rahatsız. Özellikle de Güney Kıbrıs'la birlikte hareket ederek PASOK Partisi, Avrupa Parlamentosu'nda biliyorsunuz grubu bulunuyor ve milletvekilleri var. Derhal Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından sonra bir soru önergesi verdiler ve Türkiye'ye Kıbrıs'tan çekilmediğini, yani Güney Kıbrıs'tan, yani Kıbrıs adasından çekilmediğini, işgalci olduğunu, bu olmadıkça Avrupa Birliği'nin bütünlüğünden söz edilemeyeceğini, işgal altında topraklar olduğunu, dolayısıyla da bir soru önergesi verdi ve Türkiye'ye, bakın dikkat çekiyorum, yaptırım uygulamasını talep etti. Yani baktığımız zaman belki Miçotakis hükümeti açık olarak Türkiye ile diyalogları sürdürüyor ama bunu diğer partiler Avrupa Birliği'nde sürekli olarak gündeme getiriyorlar. Evet, 9 Mart Avrupa Günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne ihtiyacı var ama Avrupalıların daha fazla diyelim, sözü size bırakalım.
1: İlhan Tahsin, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile Enstitü Sosyal İşbirliği ile düzenlenen Dünya Dekolonizasyon Forumu İstanbul'da başlıyor. 13-14 Mayıs'ta Atlas Sineması'nda düzenlenecek organizasyonda ücretsiz film gösterimleri yapılacak.
2: Dekolonize Film Günleri İstanbul'da başlıyor. Eğitim ve Kültür Vakfı ile Enstitü Sosyal İşbirliği ile düzenlenen Dünya Dekolonizasyon Forumu kapsamında 13-14 Mayıs'ta Atlas Sineması'nda film gösterimleri yapılacak. Ücretsiz etkinlikte sömürgecilik, kültürel yanma ve direniş temaları sinema diliyle işleniyor. Seçkide farklı coğrafyalardan çok sayıda film izleyiciyle buluşacak. Program kolektif bellek ve karşı hafıza vurgusuyla dikkat çekiyor. İki gün boyunca devam edecek etkinlikte 8 film gösterimi ve yönetmen katılımlı paneller düzenlenecek.
1: Ve havanın notlarına bakacağız şimdi. Meteoroloji 35 il için sağanak uyarısı yaptı. Afrika üzerinden gelen Sahra çölü tozu da birçok ilde etkili olacak. Peki yeni haftada havalar nasıl olacak? Hemen öğrenelim biz de. A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezin ve konuğu bizi bekliyor. Sözü hemen size bırakalım Hasan.
3: Merve Özkan, teşekkür ederiz. Tabii meteorolojinin uyarıları bir yana, İstanbul'da şu anda çok güzel bir hava hakim. Hava sıcaklığı 20 derecelerin üstünde ve tamamen güneşli. Bu havalar İstanbul'da devam mı edecek yoksa önümüzdeki günlerde yağışlar artacak mı ve Türkiye genelinde durum nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı Adli Tek yayın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, teşekkürler.
3: Çok güzel bir İstanbul gününden yayınımızı Çengelköy'de gerçekleştiriyoruz. Neler olacak İstanbul'da hava olarak?
4: Dün akşam saatleri yağmur vardı. Gece saatlerinde de yağmur vardı. Yer yer lokal yağışlardı İstanbul'da. O artık yağışlı hava etkisini kaybetmiş vaziyette. Bugün sıcaklık şu anda İstanbul'da 19 ile 25 dereceler arasında değişiyor. En sıcak ilçede şu anda Şişli 25 dereceye çıkmış vaziyette. Bugün aslında yüksek sıcaklıklardan birisi. Bu sıcaklıkların gittikçe artacağını söyleyebiliriz. Bugün gün içerisinde yağış yok. O yüksek basıncın etkisi var ve güneşli cam gibi bir hava İstanbul'da kendini yüzünü gösteriyor. gösteriyor. Güneş tabii birazcık alıyor gözümüzün içinde. Güneş düzgün. Bu arada İstanbul'da yine yarın için sıcaklıkların yine artacağını söyleyebiliriz. Salı günü en pik seviyeye çıkacak. Hatta İstanbul'da 27-28 dereceleri görecek. En yüksek. Yani bugünden itibaren 2'şer derece, 2'şer derece yarın artacak ve Salı günü de artış gösteriyor ama Çarşamba günü sıcaklıklar düşmeye başlıyor tekrar. Yani Salı gününe göre, yani Salı günü 28 derecelere çıkan sıcaklıklar Çarşamba günü 21-22 derecelere kadar inmiş olacak. Ve Çarşambadan sonra Perşembe günde tekrar yağmur var. Çarşamba günü hafif bir yağış geçişi göreceğiz. Perşembe İstanbul yağıştı ve devam eden günlerde de yine hafta sonuna doğru ara ara yağış geçişlerini görüyor olacağız. Yani 19 Mayıs'a doğru giderken, o bayrama doğru giderken yine yağış geçişleri devam ediyor olacak. Ama şunu belirtelim. Sıcaklıklar o geçtiğimiz hafta o çok düşen sıcaklık değerlerine artık inmiyor. Gece sıcaklıkları 16-17 dereceler civarında. Artık İstanbullular benim üzerimde olduğu gibi gömlekten, tişörtten gece dışarıya da çıkabilirler. Ceketleri artık kaldırabilirler. Kalkma zamanı geldi İstanbul için. Genel tablo böyle. Ülke genelinde ise şu anda Orta Karadeniz'de ve Doğu Karadeniz'in Samsun, Ordu civarında devam eden yağmur şeklinde yağışlar var. Oradaki yağışlar biraz lokal yağışlar şeklinde. Yine İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu'da yağışları görüyoruz. Yurdun batısında açık hava var. Sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Salı günü en yüksek değerlere çıktığını söyleyebiliriz.
5: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yayın katkılarınız için Adil Tek meteoroloji uzmanı yayın konuğumuz oldu ve işte 19 Mayıs'a doğru hava sıcakları düşecek ama artık o eski kış günlerinin geride kaldığını ifade edelim ve sözü Çengelköy'den size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Hasan Zahit Ezim, o güzel manzarayla sonlandırdığınız yayınınızı. Havanın notları böyleydi. Şimdi de Trabzon'a gideceğiz. Hıdrellez Şenliği kapsamında Trabzon'da renkli görüntüler yaşanıyor. Etkinliğe katılanlar yöresel kıyafetler ve horon eşliğinde etkinlik alanına yürüyerek baharın gelişini kutluyorlar. Hemen gidelim o noktaya. A Haber muhabiri Selman Kutlu bizi bekliyor. Ve tamamen o yürüyüşün içinde olduğunu görüyoruz şu anda. Dönelim. Nedir son durum? Neler yaşanıyor? Nasıl bir atmosfer var?
6: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Evet, bahar geldi. Karadeniz'de şenlikler başladı. Birlikte şenliklerin iyi ki hemen şu anda gördüğünüz gibi başlamış durumda. Şalpazarı, Acusu, Kültür ve Sanat Şenliği, Hıdrellez Şenlikleri gerçekten renkli görüntülerle başladı. Şu anda yayla göçü yürüyüşü gerçekleştiriliyor. Görüyorsunuz tabii havaların ısınmasıyla o inek süslenmiş, yöresel kıyafetler giyilmiş ve yayla göçü canlandırılıyor. Bir önde inekler gidiyor. Arkada davul zurnalar çalıyor. Kemence eşliğinde ve horon oynanıyor. Görüyorsunuz bakın ne kadar böyle özenle süslenmişler. Boncuklar, rengarenk süslemeleri var. Ama özgürden rica edeyim tabii biraz horon gösterelim size. Buraya özgü o kıyafetlerini giymiş. Genç kızları buranın. Buranın yöresel esin değerini sunuyorlar. Trabzon valisi de Ayşe Aynı de burada. O da yürüyüşe katılmış durumda şu anda. Özgür hemen.
1: Selman'a teşekkür ediyoruz. Hareket halinde oldukları için de bağlantıda ufak bir problem yaşadık. Orada etkinlik devam ediyor dedik. Şimdi sevgili izleyenler, Şehre Yakın diyeceğiz. Şehre Yakın ekibimiz bu hafta Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenidam mahallesine konuk oldu. Arkadaşlarımızın izlenimlerine bakalım şimdi.

0: Şehre Yakın programında bu hafta Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde Yenidam mahallesindeyiz. Seyhan ilçesi Türkiye'nin en büyük ilçesi ve şu anda işte görüyorsunuz bir tarafta mısırlar artık boy göstermeye başladı ama diğer tarafımda da
1: bir gülden 20 tane gül çıkarıyoruz.
0: Biz yine aşağısını kessek de yukarısı kalsa.
1: Tamam, olur fark etmez.
0: Belki moral olur ona.
1: Moral olur, evet abi, olur.
0: Biz üst tarafını kesmeyelim. Şöyle yapraklarını keseyim. Oluyor mu?
1: Oluyor. Çok biraz daha kısa kesebilirsin. Bu şekilde hazır şu an.
0: Arkadaşlara böyle götürelim ya.
1: Olur, çok güzel olur bu şekilde.
0: Daha güzel olmaz mı?
1: Daha güzel olur.
0: Yoksa diğer türlü
1: motivasyon olur onlara.
0: Evet. Kötü olur.
1: Evet.
0: Peki bunları seçerken hangilerini alıyoruz? Mesela bunu alabilir miyiz?
1: Hayır, bunları alamıyoruz. Genellikle sadece açmış olan gülleri alıyoruz. Aşılama işleminde hazır olsun diye. Açmış ve kaliteli olanları alıyoruz. Böyle söyleyeyim. Yaprakların boyları hepsi

0: Aynı boyutta olması lazım. Haşlama işleminde uygun olabilmesi için. Öyle söyleyeyim size abi.
1: Mesela açan hangisi var burada? Şöyle ilerleyelim istersen.
0: Tabii açan...
1: Şu, açmış bir tane gördüm.
0: Açmış şunlar var.
1: Bunu alabilir miyiz mesela?
0: Evet, bunu buradan kesiyoruz.
1: Ama bunların bir de dikeni var.
0: Dikenlerini de alıyoruz açlama işlemi yaparken.
1: Peki.
0: Evet, onu oradan kestik.
1: Kaç yıldır bu işi yapıyorsun?
0: Aşağı yukarı babayla birlikte 45 yıldır.
1: 45 yıldır maşallah. Evet. Şimdi şöyle bir söz var. Gülü seven dikenle katlanır.
0: Gülü seven her şeyine katlanması gerekiyor.
1: Dikenle katlanmayı öğrendik mi?
0: Çoktan öğrendik.
1: Maşallah.
0: Yıllar oldu.
1: Şimdi bunun da yine yapraklarını böyle alıyoruz.
0: Sonra dikenlerini alıyoruz.
1: Elime battı.
0: Evet, biraz acıtı yer abi.
1: Attık bunları, yapraklarını. Burayı da kestik. Ben yine ucunu kesmeyeceğim.
0: Tamam.
1: Bir tarafını şöyle bırakayım. Tabii. Şimdi ben çok hızlı çalışıyorum ama, değil mi?
0: Evet abi. Eline sağlık.
1: Ben hızıma yetişemiyor kamera.
0: Kimse yetişemez.
1: Şimdi bir de seni görelim. Abi. Sen nasıl çalışıyorsun, bir de onu görelim. Tabii Özgür şimdi makina gibi gidecek.
0: Alayım. Önce ben kelleyi alıyorum bu şekilde.
1: Sen başını kesiyorsun,
0: evet,
1: çiçeğini.
0: Evet, yaprağını aldıktan sonra böyle devam ediyoruz.
1: Helikopter, ne helikopteri?
0: Helikopter, jandarma helikopteri. Genellikle tarla içerisinde tehlikeli maddeler ekildiği zaman kontrollerini yapıyorlar, öyle söyleyeyim size.
1: Yasaklı bitkiler.
0: Yasaklı bitkilerin kontrollerini yapıyorlar.
1: Havada böyle.
0: Havada bu şekilde genellikle günde bir birkaç sefer denk geliyoruz.
1: Şimdi tekrar güllerimize dönelim.
0: Evet.
1: Alalım bir tanesini. Bu açmış.
0: Evet, bunu buradan kestik. Bu şekilde kellesini alıyoruz.
1: Ziyan ettik.
0: Evet, ziyan ettik sayılmaz. Çünkü bir gülden, bir daldan aşağı yukarı 20 gül çıkaracağız, kök çıkaracağız. Bu şekilde dikenlerini de alıyoruz. Aşıcımıza herhangi bir zarar vermesin diye.
1: Düşünüyoruz onları.
0: Evet. Bu şekilde.
1: Bakmıyorum ellerinize.
0: Alışmışız abi, öyle söyleyeyim sana.
1: Aşılama yapacağımız dallarımızı aldık. Şimdi öğrenmeye gidelim. Aşılama nasıl yapılıyor? Tabii ağaçlar aşılanıyor ama çiçeklerin aşılandığını ben daha önce görmemiştim. Özgür abi, bunları temizlememişsin. Hep elime battı.
0: Orada aşıcılar kendi görevleri, öyle söyleyeyim size.
1: Aşıcıların kendi görevi.
0: Evet.
1: Ama biz yine de temizlemeye çalışıyoruz bunları.
0: Aşılama genellikle Mersin, Konya ve gül üreticiliği yapan insanlar bize aşılamasını yapıyor. Aşısı şimdi bu şekilde yapıyor.
1: Özgür'ün getirmiş olduğu
0: dallar bu şekilde.
1: Dallar. Şimdi aşılamak için biz dallarımızı getirdik. Evet. Özgür'ün getirmiş olduğu dallar genellikle böyle.
2: Evet, göz alınmak.
1: Ama ben böyle çiçekleriyle beraber getirdim. Daha güzel olmuş mu?
2: Tabii ki.
1: Hoş oldu.
2: Evet.
1: Bunu da böyle bırakalım.
2: O zaman güllü alalım dalı.
1: Evet, böyle daha güzel oldu bence. Evet. Şimdi peki bu aşılamayı nasıl yapıyoruz? Bir anlayalım
2: gözü
1: mı önce?
2: Alalım. Şöyle göz alıyoruz zaten.
1: Gözün yaprakların olduğu yer.
2: Evet, gözün olduğu kemiği çıkartıyoruz.
1: Peki bu hava aşı mı tutar mı, tutmaz
2: tabii
1: mı?
2: Tabii ki tutar.
0: Şu an hava çok uygun.
2: Hava şu an çok güzel. Havanın şeyi tam.
1: Peki nasıl bağlayacağız onu?
2: Onu da ben şimdi bağla. Gel bağla.
1: Bu çok ince bir iş.
2: Tabii ki. Tabii ki ince iş.
1: Bunu herkes yani yapamaz.
2: Tabii ki öyle. Yani hemen hemen alıştırıyoruz. Hemen bir iki sene alışma dönemi var zaten bunun. Ondan sonra yavaş yavaş yapıyoruz.
1: Peki bu aşının tutup tutmadığını kaç gün sonra anlayacağız?
2: 4 gün sonra anlaşılır zaten. 4-5 gün en kısası. Tabii bazıları T yapar. Ben T yapmıyorum.
1: Sadece bir çizgi, evet, atıyoruz,
2: bir çizgi
1: açıyoruz. Bıçağımız da küçük bıçak.
2: Tabii ki bıçağımız özel.
1: Her bıçaklı olmuyor
2: tabii
1: galiba.
2: Tabii ki, evet. Bu bıçağın şeyi ayrı.

0: Tamam.
1: Tanıyorum,
0: bu aşı hazır.
1: Evet.
0: Evet. 5 gün sonra tutup tutmayacağına bakacağız. Tutarsa devam ediyoruz. 24 ay boyunca onun bakımlarını ve ihtiyaçlarını görüyoruz. Sonradan mahsul alıyoruz.
1: En güzel aşıyı ben yaptım.
0: En güzel aşıyı sen yaptın abi.

0: sen ortamı göster. En güzeli bu kayışın içinde en güzeli sensin.
1: Şimdi bu açıyı yaparken izlemek çok kolay da yapmak gerçekten çok zor. İşte bakın yapamayacağımın stresini böyle terleyerek açığa vermiş oldum.
0: Eline sağlık abim.
1: Latife abla kaç yıldır yapıyoruz bu işi?
2: 7 yıldır bu işi yapıyoruz. Yani bu işin içindeyiz, gülle uğraşıyoruz. İşimiz bu, severek yapıyoruz.
1: Şimdi siz bu gülleri aşılıyorsunuz.
2: Evet.
1: Bir yıl sonra belki bunlar açacak.
2: Evet.
1: İnsanlar aynen. da bunu alacak.
2: Evet.
1: Sevdiği insanlara götürecek.
2: Evet, aynen.
1: Peki bunları gerek sosyal medyada, gerekse televizyonlarda, gazetelerde gördüğünüz zaman neler hissediyorsunuz?
2: Hoşumuza gidiyor. Hepsi ellerimizin altından geçiyor. Severek yapıyoruz, emek veriyoruz. Onlar da yani değerlerini bilsinler. Emek veriyoruz sonuçta burada.
1: Peki size de böyle çiçek getiren var mı? Böyle bir eşiniz var mı?
2: Maalesef. Gelmiyor bize, güllerin içinde olduğumuz için yani gelse de.
1: Zaten akşama kadar içindeyiz.
2: Aynen, aynen.
1: O yüzden pek bir anlamı yok mu diyorsunuz?
2: Yok, anlamı çok. Anlamı çok.
1: Siz de istiyorsunuz o zaman.
2: Tabii canım, isteriz.
1: Eşiniz alsın tamam. Gelsin akşam.
2: Alsın gelsin.
1: Ha, evlenmediniz o
2: yo,
1: zaman.
2: Yo yo, evlenmemişiz daha.
1: Peki kolay gelsin.
2: Sağ olasın, teşekkürler.
1: Yaklaşık 30 dönümlük bir sera içerisinde oradaki arkadaşlar aşılama işlemini sürdürüyor ama elindeki kalemler bitmek üzere, dallar bitmek üzere. O yüzden yeni takviyeler de geldi. Hemen yan tarafa geçeceğiz. Orada yapraklar kesilecek. Oradaki aşılama işlemini gerçekleştiren insanlara hemen buradaki kovalar içerisinde kalemler var. Yapraklar kesilecek, bu şekilde getirilecek. Onu da burada başka bir arkadaşımız yapıyor. Bunlar bu yılın filizi değil mi?
0: Bunlar bu yılın filizleri. Hollanda'dan, Ekvator'dan ve Kolombiya'dan getirdiğimiz gözleri Türkiye'de uygun olan cinsleri üretimini yapıyoruz.
1: Yani dünyada tercih gören,
0: dünyada tercih gören gül çeşitlerini burada üretimini aşılama tekniğiyle devam ettiriyoruz.
1: Burada aşılıyoruz. Tekrar dünya pazarına
0: çiçek olarak veriyoruz. Evet. Bu aşağı yukarı 24 ay sürüyor. 24 ay boyunca bakımlarını ve ihtiyaçlarını görüyoruz güllerimizin. Ondan sonra mahsulünü alıyoruz. Yani biz 24 ay boyunca mahsul almıyoruz.
1: Bu 2 yıl sonra çiçek verecek.
0: 2 yıl sonra üretimime başlayacak. Evet.
1: Peki aşılama yaptığımız bir bitki kaç yıl boyunca çiçek verecek?
0: Toplamda 5 yıl boyunca bize çiçek vermiş olacak.
1: Sonra yaşlanacak.
0: Sonra yaşlanacak. Ya toprağı değiştirmemiz gerekiyor ya da kökleri değiştirmemiz gerekiyor. Başka bir cinsle. Aynı cins aynı toprağı olmuyor.
1: Verim mi düşüyor?
0: Verim düşüyor. Yani tıpkı karpuz tarlaları gibi. Karpuzda nasıl ilk yıl ekildikten sonra 5 yıl dinlenmesi gerekiyor. Güllerimiz de aynı o şekilde. Toprağı dinlendirmemiz gerekiyor.
1: Farklı bir türle devam ettiriyoruz.
0: Farklı bir türle devam ettiriyoruz, evet.
1: Sirkülasyonu ona göre ayarlamak lazım.
0: Ona göre de ayarlanıyoruz, evet.
1: Dışarıdan bakıldığında çok kolay gibi görünse de
0: hiçbir işin kolaylığı yoktur bence.
1: Çok fazla tekniği var.
0: Çok fazla tekniği ve yetenekleri gerektiren bir iş.

0: İşte şu anda görmüş olduğunuz farklı türde, farklı renkte çiçekler var. Dünyanın farklı farklı noktalarından buraya getirildi ve burada Özgür ve ailesi tarafından aşılanacak. 2 yıl sonra da işte o çiçekler üretime başlamış olacak.
1: Evet. Bu cinslerimizi genellikle Hollanda ve Ekvator gibi ülkelerden getiriyoruz. Uygun olan cinsleri burada üretimini devam ettiriyoruz.
0: Şimdi burada kaç çeşit çiçek var?
1: Aşağı yukarı 20 cins gül var. Biz sadece gül üretimi yapıyoruz. Getirdiğimiz çiçekler de bize renk versin diye diyelim.
0: Farklı tonda farklı renklerimiz olsun diye farklı farklı gülleri de üretiyoruz ve onun da ihracatını yapıyoruz.
1: Şöyle.
0: Şöyle gösterelim. Çok güzel kar beyazı bir papatya.
1: Evet, çok güzel papatyalarımız bunlar.
0: En önemlisi.

0: de tabii ki güllerimiz. Pembe güllerimiz var
1: pembe
0: burada.
1: Güllerimiz var,
0: mor güllerimiz var.
1: Ebru'lu güllerimiz var. Ateş rengi güllerimiz var. Her biri ayrı cins. Expo olur, Rodos, Feridun, Red Camara. Bu şekilde cinslerimizi getirip Türkiye'de aşılamasını yapıyoruz.
0: Ve sonra da, dünya pazarında büyümeye devam
1: ediyoruz. Dünya pazarında büyümeye devam ediyoruz, evet.
0: Elinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
2: Şehre Yakın programında bu hafta Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ni ekranlara getirmeye çalıştık. Yenidam Mahallesi'nde tarıma dayalı bir ekonomi söz konusu. İşte bu mahallede yapılan en önemli tarımsal üretimlerden bir tanesi ise hiç şüphesiz ki gül yetiştiriciliği. İşte güllerin nasıl aşılandığı ve sonrasında da ne kadar sürede üretime geçtiklerini ekranlara getirmeye çalıştık. Ve artık Şehre Yakın programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya bir başka Şehre Yakın programında buluşmak umuduyla esen kalın.

0: Haber'de bu akşam. Türkiye ve dünyanın gündemi Canan Barlas'la gündemde masaya yatırılıyor.
1: Yeni olayların peşindeyiz. Polemikler artarak, tırmanarak sürüyor.
2: Ellerinden gelse bir kaşık suda boğacaklar.
3: Korkularının sebebini anlatmaya çalışıyorum.
4: Kime ne rüşvet vermişse her şeyi anlattı.
5: Kişi yakalandı, konu kapandı değil. Bunun perde arkasında kimler vardı?
1: Trump oyun oynuyor, oynadıkça da uzatıyor.
3: İftiralar, ya. Yalanlar dünya kadar.
2: Her evet. Türlü provoke edeceklerini biliyoruz.
1: Bunu bizden başka konuşan insanlara rastlamadım.
4: Bir merkezi istihbarat soruşturması açılmadı. Tüm Türkiye'de
5: çok önemli iddialar var. Yani çirkin iddialar var. Evet.
2: Anları gördüğüm zaman ruhsuzluklarını, her şeyini anlıyorum.
1: Kim kimi kolluyor, kim kimin arkasında duruyor hiç belli değil.
0: Canan Barlas'la gündem bu akşam 20.50'de A Haber'de.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
9: Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
1: hissi. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Reklam. A Haber Radyo.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Borsa İstanbul'da yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. BIST 100 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra tarihi rekorunu tazeledi. Endeks 2025 yılını yaklaşık 11.200 puan seviyelerinde tamamlamıştı. 2026'nın ilk aylarında hızlanan alımların etkisiyle BIST 100'de yükseliş %30'u aştı. Özellikle Ocak ayında görülen güçlü performans son yılların en dikkat çekici başlangıçlarından biri olarak kaydedildi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Rapora göre yükselişin temel nedeni özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de hızlanan kamu borçlanmaları oldu. Küresel borcun dünya ekonomisine oranı ise %305 seviyesinde hesaplandı. Türkiye'de ise borç göstergelerinde farklı bir tablo ortaya çıktı. Hane halkı borçlarının milli geliri oranı %10 seviyesinde sabit kalırken şirket ve kamu borçlarında gerileme görüldü.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 A Haber Radyo.
4: Pazarlar, hoş geldiniz. Ajans hafta sonuna saatlerimiz 13 gösteriyor. Gün boyu A Haber ekranlarında gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Önce sıcak bağlantı noktalarına ve gündem başlıklarına şöyle hızlıca bir göz atalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı. Ankara'dan Tülay Ağoğlu ayrıntıları anlatıyor. Belçika Kraliçesi bugün İstanbul'a gelecek. Hasan Zahit İzim takip ediyor. Canlı yayında İstanbul'dan son gelişmeleri anlatacak. Ve Saha 2026'nın Avrupa'daki yansımalarına bakacağız. Almanya'dan son gelişmeleri Fatih Yılmaz anlatacak. Erzurum'a gideceğiz. Erzurum'da kurban pazarlarında hayvan sağlığı ve hijyen denetimleri devam ediyor. Rüksel Akalan canlı yayında olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise bahar ayında kayak sezonu hala sürüyor. Son gelişmeleri alacağız. Kayseri'den Yağmur Aksu canlı yayında. Ajans hafta sonuna başladık.

0: Bugün anneler günü, tüm annelerimizin, anne hissedenlerin ve gidenlerin, kalanların hepsinin anneler gününü kutluyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün anneler günü vesilesiyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan, övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin anneler gününü kutluyor. Ahirete irtihal etmiş tüm annelerimize de rahmetle yad ediyorum dedi.
1: El cennetu tahta aktamil ümmehat. Cennet annelerin ayakları altındadır.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan anneler günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cennet annelerin ayakları altındadır vurgusu yaptı.
1: Bizim hem inancımızda hem geleneğimizde hem de tarihimizde anneler daima kutsal bir yere sahiptir.
2: Başkan Erdoğan mesajında ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin anneler gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum dedi.
3: Cennet annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz. Annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye 100 yılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin anneler gününü kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum.
1: Sığınılacak ilk liman, çalınacak ilk kapı, varılacak ilk menzil olan annelere duyduğumuz sevgi diğer her şeyin üzerindedir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'le ilgili sözlerine soruşturma başlatıldı. Ayrıca itirafçı olan Gökhan Böceği'nin sözleri de Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir krize yol açtı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananların perde arkasına bakacağız. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu Ankara'dan ayrıntıları anlatıyor.
4: Meral Tepe, Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında sıkıntılı günler yaşanıyor. Son itiraflarla birlikte bu sıkıntı daha da artmış durumda. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in durumdan, gelişmelerden son derece rahatsız olduğu zaten biliniyor ve bundan sonra nasıl bir yol izleyecek, işte bu konuda da tartışmalar yaşanıyor. Şöyle ki Akın Gürlek'e yönelik, Adalet Bakanı'na yönelik Özgür Özel açıklamalarda bulundu ve bu sözleri halkı kamu düzeni ve barışı bozmaya yönelik olarak değerlendirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir soruşturma başlatıldı Özgür Özel'le ilgili olarak. Tabii gelişmeler bununla sınırlı değil. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kendisiyle ilgili iddiaları kabul etti. Şu anda tutuklu bildiğiniz gibi. Kamu kaynaklarını kendisi için kullandığını kabul etti Özkan Yalım. Ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin de açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in aracının iç dizaynının parasının Uşak Belediyesi tarafından karşılandığını kabul etti ve 38. olağan kurultay öncesinde 1 milyon 200 bin lira Özgür Özel'e verdiğini yine iddia etti, söyledi daha doğrusu Özkan Yalım ve paranın bir kısmının Manisa'daki Özgür Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına bıraktığını ifade etti. Özkan Yalım'ın CHP Genel Başkanı da çok yakın mesai yaptıkları biliniyor, geçmişte de yakın oldukları biliniyor daha doğrusu ve şunu da söyleyelim, Özkan Yalım'ın kamuoyuna yansıyan ifadelerinin yanı sıra başka ifadeleri de olduğu söyleniyor, konuşuluyor daha doğrusu. Esas bunlar ortaya çıkarsa sıkıntının daha da artacağı ifade ediliyor. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de itiraflarda bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın isteğiyle 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'ne götürdüğünü ve bu paranın Özgür Özel'in bilgisi dahilinde babasının aday yapılması için verdiğini ifade etti. Evet, itiraflar CHP'de büyük yankı yarattı. Özel kendisinin cebine giren bir şey olmadığını ifade etti ama eğer Uşak Belediyesi ile ilgili, özellikle aracı ile ilgili zarar varsa karşılanır dedi. İtiraflar dikkat çekici. Bir grup CHP'li partinin batağa sürüklendiğini ve bir genel başkanın bu şekilde parayla, pulla anılmasının kabul edilemeyeceğini, mümkün olmadığını söylediler. Ve aslında Özel'in istifa etmesi gerektiğini söyleyenler de var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Hatta

0: Keşke mutlak putlan çıksa da Kılıçdaroğlu geri gelse ve bu isimlerden, kirli isimlerden partiyi temizlese diyenler de var. Her durumda önümüzdeki günlerde CHP'nin hararetli tartışmalara sahne olacağı kesin gibi görünüyor diyelim. Sözü Merve Tepe'ye bırakalım.
1: Çok teşekkürler. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu anlattı ayrıntıları. Şimdi bir başka kriz Afyonkarahisar'da yaşananlar. Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de bir açıklama yaptı ve o iddiaları destekler nitelikte bir açıklama bu. Kendisini ikna etmeye çalıştıklarını, bir süredir de Köksal'a telefonla bile ulaşamadıklarını söyledi.
2: Ben derim ki biz senin arkanda dururuz. Sonuna kadar dururuz. Ama hocam bir yanlış yaptıysa bunun hatta ben kendisine söyledim. Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma, kendine bunu yapma.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağı iddialarıyla ilgili konuştu. 2025 yılında iddiaların ilk alevlendiği günlerde Köksal'la aralarında geçen telefon görüşmesini anlattı.
2: Varsa bir hırsızlığı, varsa bir yanlışı, sen dedim boşa kocanı, parti senin arkanda durur. Ama bu sefer durum biraz daha farklı görünüyor.
3: Özgür Özel katıldığı canlı yayında Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını da itiraf etti.
2: Ben aradığımda kapalıydı herhalde telefon ama arkadaşlar arıyoruz açmıyor dediler. Bir takım söylentiler duyulmuş. Daha doğrusu bu konuda kendisi ya da belediyeden bir kurumsal açıklama gelmiyorsa geçen zaman iddiayı güçlendirir bu işlerde. Yani iddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar.
3: Köksal'ın CHP'den ayrılma kararının netleştiği iddiaları kulislerde konuşulurken CHP yönetimi belediye binası önünde protestoya başladı.
4: Affedilmeyecek bir suç işledi.
3: Gelişmelerin ardından olağanüstü toplanan CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı ise genel merkezin yanında tutum aldı. Toplantıda Burcu Köksal'la yakın olduğu iddia edilen Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak ve yönetimi görevden alındı. Özgür Özel'in telefonlarını açmayan Köksal'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla telefonda görüştüğü iddiası ise kulisleri hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun istifayı anlıyorum, keşke bağımsız kalsaydınız dediği söyleniyor.
5: Hiç kimse cümlelerimi kesip, biçip, cımbızlayıp, evirip, çevirip başka anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Tavrım nettir.
3: Öte yandan Köksal'ın AK Parti'ye katılması halinde CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısının 15'e yükseleceği belirtiliyor.
1: Hantavirüs vakalarının tespit edildiği yolcu gemisindeki 23 ulustan 147 yolcunun tahliyesi için İspanya hükümeti tüm hazırlıkları tamamladı. Kanarya Adaları'na yanaşan gemiden tahliyeler başladı. Görüntüleri getirelim ekrana. Tenerife kentindeki limana demirlemişti gemi. Botlar gemiye yanaştı. Yolcular botlarla karaya çıkarıldı ve sağlık kontrolleri yapıldı. Otobüslere bindirilen ilk grup yolcular Madrid'e gönderiliyor önce. İspanya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre öncelik İspanyol yolcu verildi. Sonrasında diğer ülke vatandaşları indirilecek gemiden ve ardından da özel uçaklarla herkes ülkelerine gönderilecek. Ayrıca bakanlık Kanarya Adaları'nda acil durum ilan etti. Tahliye çalışmalarının ordunun denetiminde yapıldığı söyleniyor. Sivil halka hiçbir şekilde temasın gerçekleşmeyeceği söylendi. Transfere dahil olan tüm personel yüksek korumalı maskeler taktı. Ve bagajlarda da özel torbalarda taşındı. Ankara'da gemideki 3 Türk için çalışma başlatmıştı. Sağlık Bakanlığı yolcuların bugün Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Amerika ile İran arasında yaşanan gelişmelere bakalım. Müzakere süreci sürüyor. Hürmüz Boğazı'nda da zaman zaman bu hafta tansiyon yükselmişti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik abluka kapsamında 62 geminin engellendiğini açıkladı. İran devrim muhafızları ise füzelerimiz düşmana kilitlendi dedi.
6: Bir yanda hız kazanan diplomasi trafiği, diğer yanda gerilimi arttıran Hürmüz'deki abluka. Washington-Tahran hattında savaşı sona erdirmek için çabalar sürüyor.

0: Ancak Hürmüz düğümü bir türlü çözülemiyor.
1: Orduları yok, ellerinde pek bir şey kalmadı. Neler olacağını göreceğiz. İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
0: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 58 ticari gemiyi bloke ettiklerini, 4'ünü de devre dışı bıraktıklarını açıkladı. CENTCOM'un paylaşımının ardından İran'dan ABD ve Körfez ülkelerine uyarı geldi. Devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerleriyle ticari gemilerin hedef alınması halinde füze ve insansız hava araçlarıyla sert bir yanıt verileceğini duyurdu. Açıklamada ayrıca ABD'ye ait bölgedeki askeri merkezler ve savaş gemilerinin hedefte olduğu da vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medyadan ard arda yaptığı paylaşımlarla İran'ı hedef almayı sürdürdü. Trump'ın paylaştığı görsellerden birinde selefleri Obama ve Biden dönemlerinde faal halde görev yapan İran donanması deniz tabanına gömülmüş ve batık halde tasvir ediliyor. Trump bir diğer gönderisinde de İran'a ait insansız hava araçlarının ABD donanması tarafından imha edilmesini dronlar kelebekler gibi düşüyor benzetmesiyle paylaştı. Bir diğer paylaşımda da ABD donanmasına ait bir geminin İran dronlarını lazer silahıyla imha ettiği görülüyor. Fotoğrafın üzerinde de "Görüşürüz dronlar" yazısı göze çarpıyor. Gelişmelerle birlikte ABD'nin müzakerelerdeki taleplerine ilişkin İsrail basınına dikkati çeken açıklamalar yansıdı. Kanal 13'e konuşan bir İsrailli yetkili Trump'ın Netanyahu'ya İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum konusunda taviz verilmeyeceği yönünde taahhütte bulunduğunu ileri sürdü.
1: İran'ın nükleer silahı olmayacak. Bunu elde etmelerinin hiçbir yolu yok.
0: İsrailli yetkilinin ayrıca Trump'ın İsrail tarafından savaşa sürükleniyormuş hissine kapılmaması için sürecin kendi kontrolünde yürütülmesine izin verildiğini de söylediği iddia edildi. Açıklamada aynı zamanda İsrail'in çatışmaların yeniden başlamasına karşı hazırlık yaptığı da vurgulandı. Mossad'ın Netanyahu'ya sunduğu rapordaysa saldırıların sürdürülmesinin Tahran yönetiminin çöküş sürecini hızlandırabileceği yönünde değerlendirmelere yer verildi.
2: İsrail, Yunanistan yakınlarında uluslararası sularda Sumud filosuna saldırıp aktivistleri de esir almıştı. Zorla İsrail'e götürülen iki aktivist 11 gün sonra serbest bırakıldı. Sumud filosunun avukatı aktivistlerin psikolojik işkence gördüğünü ve tecrit altında tutulduklarını açıkladı.
3: Her şeyden önce yasa dışı bir gözaltından bahsediyoruz.
4: İsrail'in kaçırdığı iki Sumud aktivisti serbest bırakıldı. Tiago Avila ile Seyfi Bulkişk tam 11 gün sonra özgürlüğüne kavuştu.
3: Gözaltı koşulları psikolojik işkenceye dengeliyor. Gazze'den yaklaşık 1000 kilometre uzakta uluslararası sularda tutuklandılar.
4: İsrail, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan küresel Sumud filosuna 29 Nisan günü Yunanistan'ın Girit Adası yakınlarında saldırı düzenlemişti. Gemilere yapılan baskında 177 aktivisti alıkoymuştu. 175

0: aşamasında ise yarın daha çok iş düzeyde iş insanlarıyla birlikte bir görüşme yapılması bekleniyor ve daha sonrasında ise Ankara'ya gitmesi bekleniyor. Tabii Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüp görüşülmeyeceği henüz kamuoyuna yansımadı. Henüz bir açıklama yapılmadı ancak görüşme yapması bekleniyor diyelim. Ve tabii ki bu görüşme kapsamında ise Belçika ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin iki ülke arasındaki siyasi düzlemi daha fazla geliştirilmesi, daha fazla yapıcı olarak planlanması bekleniyor Belçika Kraliçesi'nin bu ziyareti kapsamında. 14 Mayıs'ta ise ziyaretini son bulacağını ifade edelim ve sözü size bırakalım Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler. Hasan Zeytezim anlattı ayrıntıları. Bu hafta Saha 2026'yı geride bıraktık. İstanbul'da savunma sanayide büyük anlaşmalar imzalandı. Yerli ve milli sistemler, yeni nesil füzeler, İHA'lar, deniz platformları ve stratejik savunma teknolojileri de ilk kez vitrine çıktı. En dikkat çekenlerden biri Çelik Kubbe'ydi. Neler yaşandı Saha İstanbul'da? Bir bakalım.
2: Çelik demirden daha üstün biliyorsunuz ve dünyada çeliği yapanlar Türkler. Bizim de vatanımız çok kıymetli olduğu için büyüklerimiz onun adını Çelik Kubbe dedi. Güzel bir isim. Şimdi Çelik Kubbe nasıl çalışıyor onu anlamak gerekiyor. Diyelim ki bir ülkenin toprakları üzerinde bir düşman uçaklarının ve füzelerinin saldırısı var. Şimdi bunları biz gözümüz göremeyeceğine göre ve eğer bunların bugün Ukrayna'da İran Savaşı'nda kullanılan hipersonik füzeler olduğunu düşünecek olursak çok alçak irtifalardan geleceklerdir. Ve uzaktan bize füzeler atacaklar. O zaman onu bizim uydudan takip etmemiz gerekiyor. O zaman önce istihbarat Türk uydusuyla yukarıdan başlıyor. Daha sonra burada gördüğünüz radarımız var gördüğünüz gibi. Bu radar şu gördüğünüz uydu muhabere sistemiyle beraber emniyetli mesafeden onu track etmeye başlıyor. Yani takip alıyor. Bu eğer yüksek irtifadan geliyorsa bu durumda füzelerimiz alçak, orta ve uzun mesafeden olmak üzere hisar sınıfı füzeler bunları otomatik olarak ateşliyorlar. Dolayısıyla bu kademeli bir hava savunma sistemi. Kuleleri 3 köprümüzü korumak için İngiliz malı füzeler kullanılıyor. Bunlar onların en üst versiyonu. Yani dünyada bu sistemlerin üzerine sistem yok. Eğer bu füzeleri de bir şekilde aşarsa o durumda gördüğünüz gibi burada bir tane daha aslan parçası var. Gördüğünüz gibi 4 kilometre içinde Korkut makinalı top otomatik olarak aldığı bilgilerle bu hedefleri vurabiliyor. Bu bir füze uçak veya İHA olabilir. Şimdi o sistemin içerisinde onu güçlendiren iki tane daha çok elektronik önemli elimizde silah var. Bunlardan bir tanesi sağ yumruğumuz, öteki de sol yumruğumuz. Sağ yumruğumuza baktığımızda gördüğünüz gibi Ilgar sistemini Aselsan bir şekilde tanıttı. Çelik Kubbe'nin bir tane de kılıcı var. Bu kılıç nedir? Ne diyor? Mobile BGF UAV Electronic Attack System. Gelen düşman üstesine karşı biz elektronik harp başlatıyoruz. O aldığımız elektronik bilgilerle beraber ve bu sistem farklı bantlarda yani füzenin taşıdığı hangi bant varsa oraya şöyle bir şey yapalım. Görünmez bir duvar örüyor ve füze buraya çarpıp bir şekilde hedefini kaybedip demoralize oluyor. Perde vites olup düşüyor. Bununla beraber bu sistem Koral'de yine onunla birlikte çalışan bir sistem. Gördüğünüz gibi wide frequency coverage, land-based mobile radar, elektronik harp sistemimiz bununla destekleniyor. Yine kara konuştu bu. Her ikisi de karada. Ama gelecekte bunlar gemilerimize ve uçaklarımıza da takılabilecek. Nitekim Türkiye elektronik uçak sistemini de harp sistemini de uçağımıza taktı. TUSAŞ bunları deneme uçuşlarını yapıyor. Şimdi burada teknik olarak şuna bakmamız gerekiyor. Bakın burada çok farklı anten sistemleri var. Görüyor musunuz? Bu bütün bu anten sistemlerin, periskopların yapılması, tasarımların yapılması ve düşman frekanslarını bozacak sistemlerin yapılması Aselsan'ın çok kıymetli mühendisleri tarafından yapılıyor. Hava meydanlarımız, tren istasyonlarımız, özellikle hastanelerimiz, bankalarımız, devlet kurumları, uçak fabrikalarımız, silah fabrikalarımız ve en önemlisi İstanbul, İzmit gibi buradaki donanmamızın bulunduğu yerlerde limanlar ve geçiş noktaları. Dolayısıyla köprülerimize dahil olmak üzere bu hassas kritik altyapıları gördüğünüz gibi mobil sistemler bunlar. Hem paletli hem tekerlekli sistemler.

0: Anında yer değiştirilebiliyor, saklanabiliyor ve kamufle edilebiliyor. Miğferi anlatalım. Bu miğfer sistemi parça taneli mühimmat atmak suretiyle insan gözünün göremediği insansız hava araçlarını havada vuruyor. Ve ona yardımcı şu sistemler var. Gördüğünüz gibi gizli kameraları var. Bunlar kalkıp gidip onları vurabiliyor. Bunlar kamikaze drone'lar. Bu tek başına çalışamaz. Gördüğünüz gibi bu radardan hedef alması gerekiyor. Onun adı da ejderha. Ejderha ham der yapar kapar senin kafanı. Sana lazım eve gideceksin. Senin kafanı kapmayalım. Ama gördüğünüz gibi multidimensional bir anteni var. Ve arkasında bunu işleten subay subaylarımız var. Arkada onun karargahı o taraf. Burada da bir küçük daha küçük mühimmat var. Gördüğünüz gibi bu mühimmatta da yine parça taneli ve bu insansız hava aracını havada patlatabiliyor. Şurada topu da var bunun. Bunları da geçti. Hepsi tamam artık. Tamam hocam bir şey kalmadı. O zaman şu devreye giriyor. Görüyor musunuz? Gökalp'in görevi ne arkadaşlar? Gökalp radarla onu tespit etti, bize bildirdi ve Gökpek devreye giriyor. 8 ile 10 kilometre içerisinde sıfıra yakın bir maliyette lazerle onu havada yakarak imha ediyor. Demek ki bu sistem parça taneli, füze, uçak her türlü tehdide karşı kademeli bir hava savunması. Hastanelerimiz dahil, uçak meydanlarımız dahil. Öncelikle rafinerilerimiz. Burada gösterelim bakalım arkadaşlarımıza. Özellikle bizim rafinerilerimizin bir defa bizi beslemesi gerekiyor. Burada yumuşak hedef olduğu için birinci dereceli hedeftir. Gördüğünüz gibi bütün bu sistemler bu nokta savunmasını sağlıyor ve counter measures burada da var. Yani elektronik harple beraber nereye yapalım? Paramotorla iniyor. Dronlar da geliyor, uçak da geliyor. Bunları hem jamming'de hem hardkill öldürüyor. Hem de gördüğünüz gibi lazerle vurabiliriz. Dolayısıyla dünyadaki hangi teknolojisi varsa bunu uygulayabiliyoruz.
1: Değil mi hocam? Yani bu kademeli sistem Türkiye'nin bir yerde gururu ve aynı zamanda çok önemli güvence altına alması değil mi? Türk topraklarını.
0: Elbette. Bu mavi vatanı sadece uçaklarımızı değil, hava savunmamızı da koruyacak. Bu bakımdan hava savunmamıza daha çok önem vermemiz gerekiyor. Hem Hava Kuvvetleri Komutanımız hem Genelkurmay Başkanımız, Savunma Bakanımız bunun farkında. Özellikle de Ukrayna Savaşı ve İran Savaşı bunları ortaya koymuştuk. Türkiye zaten bütün bunları, en önemli söyleyeceğim şey şu, bakın bütün bu sistemler bir günde olmadı. 25-30 senedir Ar-Ge'si var, çalışılıyor ve bu ürünler ortaya çıkıyor. Bu içeride gördüğünüz bütün firmalar onları destekliyor. 100 bin mühendis bunun için çalışıyor. Bu Türkiye'nin milli gururu, büyük bir başarı.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
2: Saha 2026 bu hafta dünya basınında da geniş yer buldu. Almanya'ya gidelim. Son gelişmeleri A Haber ekibinden Fatih Yılmaz anlatıyor.
3: Mertepe, evet, İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 Havacılık ve Savunma Fuarı tüm dünya başkentleri ve Avrupa başkentlerinde de yakından takip edildi. Tabii medyada da çok önemli haberler çıktı. Fuarla ilgili özellikle Alman medyasında yapılan yorumların özeti şu: Türkiye yalnızca silah üreten değil, aynı zamanda yüksek teknoloji ihraç eden bağımsız bir askeri güç olma hedefinde ilerliyor. Avrupa kaynaklarında Türkiye'nin savunma ihracatını arttırmakla kalmadığı, bunu ekonomik bir güce dönüştürdüğü, İHA'lar, yerli savaş uçağı Kaan ve füze sistemleri gibi projeler ile teknolojik sıçrama yaptığı ve NATO içerisinde bağımsız bir savunma aktörü haline geldiği vurgulanıyor. Fuarda iki önemli nokta medyada sıkça yer aldı, dünya medyasında. Milli savaş uçağı Kaan için yapılan tedarik sözleşmesinin imzalanması ve bu fuarda ilk kez sergilenen kıtalar arası balistik füze sistemi Yıldırımhan. Alman savunma yayını Hart.com'da örneğin Yıldırımhan ile ilgili haber: Türkiye kıtalar arası füze geliştiriyor başlığıyla verildi ve özellikle 6000 kilometre menzili ve 3 ton harp başlığına dikkat çekildi. Yine Fransız Avrupa Savunma Analiz Platformu Meta Defense bunun Türkiye'nin Bora, Typhoon gibi kısa ve orta menzilli füze programlarından stratejik caydırıcılık seviyesine geçiş anlamına gelebileceğini yazdı. Avrupa medyası haberi Türkiye savunmada yeni bir seviyeye mi çıkıyor sorusuyla işledi. Yine gazetelerde görüşlerine başvurulan savunma uzmanlarının Ona göre bu tanıtım sadece teknik bir tanıtım değil, aynı zamanda stratejik bir mesaj niteliği taşıyor. Yıldırım Han'ın artık Ankara'nın bölgesel değil stratejik caydırıcılık kapasitesine yöneldiğinin işareti olarak yorumlanıyor. Yine altı çizilen bir başka detay da saha 2026 fuarının ilk 3 gününde yapılan o anlaşmalar, ihracat anlaşmaları ki ilk 3 günde 8 milyar dolarlık gibi bir rakam gerçekleşmişti. Milyarlarca dolarlık savunma ihracatının Türkiye'nin küresel savunma

0: denkleminde daha bağımsız ve güçlü bir aktör olma hedefini açıkça ortaya koyduğu özellikle haberlerde altı çizilen bir noktaydı. Burası bir gerçek. Türk savunma sanayinin geldiği nokta Avrupa ve dünya başkentlerinde yine yakında yakından takip edilmeye devam edilecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler Fatih Yılmaz, Almanya'dan anlattı ayrıntıları. Ülke gündemine dönelim. İstanbul Eyüp Sultan'da bir taksici uyuşturucu almak için buluştuğu iki kişi tarafından önce şiddete uğradı, sonra da gasp edildi. Olay sonrası taksici hastaneye kaldırıldı ve tedavi...
2: Yani vicdanımız sızladı yani.
3: Ha, teyzeler falan bağırıyordu vurmayın diye, vurmayın yapmayın diye.
4: Size destek olsun.
5: Skandalla ilgili bir şüpheli tutuklandı. Üç kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Delillerin ve kamera kayıtlarının yok edilmeye çalışıldığı da iddialar arasında.
1: Ankara Polatlı'da husumetli iki aile karşı karşıya geldi. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü ve silahlar konuştu. Üç kişi yaralandı, 23 kişi gözaltında.
6: Sinir.
7: Husumetli iki aile karşı karşıya geldi. Sokak ortasında silahlar konuştu. Aile üyeleri çatışmaya başladı. Yer Ankara'nın Polatlı ilçesi. Şentepe mahallesinde karşılaşan husumetli iki aile ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Duvar diplerine yaslandılar, araçları kendilerine siper yaptılar. Peşi sıra ateşlenen silahlar ve yaşanan çatışma anlarını bölgedeki inşaat işçileri saniye saniye kaydetti. Silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri 23 kişiyi gözaltına aldı. Silahlı kavgaya ilişkin yapılan aramalarda tarafların üzerinden 8 ruhsatsız silah ele geçirildi. Konuysa şimdi yargıda. Yaşanan olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
1: Erzurum'da 10 yaşındaki çocuk ormanlık alanda iki ayının saldırısına uğradı. Küçük çocuğu ölümden Kral isimli bir kangal köpeği kurtardı. Yaşadığı korkuyla dili tutulan küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.
8: Ayı bana saldırdı.
5: İki ayının saldırısına uğradığı imdadına çoban köpeği Kral yetişti. Korkudan konuşma güçlüğü çeken küçük çocuk hastaneden çıkar çıkmaz hayatını kurtaran köpeğinin yanına koştu.
8: Sen benim hayatımı kurtardın Kral.
5: Erzurum'da 10 yaşındaki Sencar Kaya ile babası evlerinin yakınında doğum yapan atlarının yanına gitmişti. Küçük çocuk tam o sırada iki ayıyla karşı karşıya geldi.
9: Ayılar ağaçların içinde bekliyormuş. Saldırdıklarında yüzüstü düşüp bayılmış.
5: Küçük çocuğa ayıların saldırdığını gören çoban köpeği Kral ayıların üzerine atladı. Her ikisini de kaçırmayı başardı.
10: Köpekler geldi, köpekler olmasaydı zaten ikimiz de tutardım.
5: İki ayıyı karşısında görünce baygınlık geçiren Sencar hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı korkunun etkisiyle geçici konuşma güçlüğü çektiği belirlendi. Tedavi sonrası taburcu olan Sencar eve dönüşte ilk iş hayatını kurtaran çoban köpeği Kral'a sarıldı.
10: Kral olmasaydı benim oğlum şimdi ölmüştü. Kral'a minnettarım.
5: Daha önce de sadakat örneği gösteren Kral, arazide doğum yapan koyun ve yavrusunun başından bir an olsun ayrılmamıştı.
11: İki gündür kaybolan koyunum ve köpeğimi bulduk sonunda. Koyunum dağda doğum yapmış. Kangal köpeğim de başında bekliyor iki gündür. Aç sus.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor artık yavaş yavaş. Kurban pazarlarından haberler de yapmaya başladık. Çünkü hayvan sağlığı ve hijyen denetimleri artmış durumda. Kurbanlık alırken nelere dikkat etmeli uyarılar var. Hemen gidelim Yüksel Akalan'a. Erzurum'da bekliyor bizi Yüksel Akalan. Oradaki hazırlıkları ve denetimleri anlatacak Yüksel.
6: Evet Merve Tepe, senin de ifade etmiş olduğun gibi Kurban Bayramı yaklaşırken kurban pazarlarındaki hareketlilik de her geçen gün artmaya devam ediyor. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlıkları arayarak aslında piyasanın da nabzını yokluyor diyebiliriz. Bizler de şu an itibariyle Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin de yine

0: Büyük canlı hayvan pazarındayız. Erzurum Doğu Anadolu canlı hayvan pazarındayız. Kameraman arkadaşım da ekranlarınıza getiriyor. Birbirinden besili, birbirinden yakışıklı kurbanlıklar da yine yerini aldı. Bir tarafta küçük başlar, diğer tarafta ise büyük başlar yine görücüye çıktı. Tabii kurban bayramı yaklaşırken de kurbanlıklar içinde yine vatandaşların da araştırmaları devam ederken bir yandan kurban pazarlarında sağlık ve hijyen denetimleri veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Yine bulunduğumuz alanda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı veteriner hekimler tarafından da yine denetimlerin ve hijyen konusunda da uyarıların da sık sık yapıldığını da belirtelim. Tabii bir taraftan da vatandaşlar kurban alırken nelere dikkat etmeli? Aslında en çok sorulan, en çok merak edilen hususlar da bunlar. Hemen bahsedelim kısaca bazı notlarımızdan. Resmi belgeli olan hayvanların tercih edilmesi oldukça önemli. Özellikle de tarım cebimde uygulaması ile birlikte kurbanlık almak isteyen vatandaşlar alacağı kurbanlığın küpe numarasını tarım cebimde uygulamasına girerek aslında aşıları yapılmış mı, cinsi nedir, yaşı kaçtır, kurbanlık için uygun mu? Tabii bunların hepsini buradan görebiliyor. Aynı zamanda yine hayvanın küpesi ve pasaportunun olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli. Bu belgeler hayvanın sağlık geçmişi ve nerede yetiştiği hakkında bilgi veriyor. Hasta veya zayıf hayvanlardan uzak durulmalıdır. Aşırı zayıf, topallayan, gözleri donuk bakan, salyası yakan veya çevreye ilgisiz bakan hayvanlar kurbanlık için uygun değil. Tabii dişi hayvanlarda gebelik durumu da kontrol edilmelidir. Bu da oldukça önemli hususlardan bir tanesi. Tabii gebe hayvanların kurban edilmesi hem hayvana eziyet hem de dinen uygun olmayan bir durumdur diyebiliriz. Tabii hayvanların veteriner sağlık kontrolünden geçmiş olması da oldukça önemli. Yine belediyelerin belirlediği kurban satış noktalarında da bu kontroller genellikle sağlanıyor. Kameraman arkadaşım da ekranlarınıza getirdi. Kurban alırken vatandaşların oldukça dikkat etmesi gereken hususlar var ve yine kurban pazarlarında sağlık ve hijyen denetimlerinde sık sık devam ettiğini de belirtelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler. Yüksel Akalan anlattı ayrıntıları. Şimdi Mayıs ayındayız. Ülkenin batısına bahar geldi ama tabii Türkiye'nin zenginliği dört mevsimi de her mevsim yaşayabiliyoruz. Hala bahar gelmeyen bir yer Erciyes Kayak Merkezi. Mayıs ayının ortasına yaklaşırken kar yayınları yapmaya devam ediyoruz Erciyes Kayak Merkezi'nde. Kar yağışıyla birlikte kayak sezonu uzadı. Hemen gidelim. Yağmur Aksu Erciyes Kayak Merkezi'nde son durumu anlatacak.
2: Merve Tepe, bahar daha gelmedi. Erciyes kışı yaşatmaya devam ediyor. Tabii Anadolu'nun en yüksekte Erciyes'te de sezon hareketleriyle devam ediyor. Özellikle bu yıl Erciyes'e sezon çok bereketli geçti. 3 milyon ziyaretçi ağırladı ve ağırlamaya da devam ediyor. Tabii şu anda pistlerin kalitesi korunmaya devam ederken kayak severlerse, Erciyes sevenlerse buraya akın ediyor. Tabii kayak merkezinde 19 mekanik tesis bulunuyor. 26 bin kişi taşıma kapasitesine sahip. Dev bir altyapı hizmeti veriyor bir yandan. 41 pistte bulunuyor. Tabii dört kapısı var. Çekir kapı, Hisarcık kapı, Develi kapı ve Hacır kapı Hacılar kapı olmak üzere dört ana giriş kapısından oluşuyor ve vatandaşlar işte bu dört kapıya gelip Erciyes'in tadını çıkartıyor. Yanımda efsane Veysel Hoca var. Aslında evet. Kayak hocası. Sezon çok bereketli geçti hocam. Neler söyleyeceksiniz?
3: Evet, tabii ki sezon çok bereketli geçti. Yani beş aydır ki kış sezonu içerisindeyiz ve hala da devam ediyor. Ülke coğrafyamızda tabii böyle bir dağlarımız olması, bir Erciyes Dağı'nın olması ve diğer dağlarımızın olması gerek ülke ekonomimize, gerekse ülkemizin tanıtımında, gerekse turizminde çok insanların aktivitesinde, kişilerin spor amaçlı veya aktivite yapmaları için çok önemli bir unsur. Dolayısıyla göründüğü gibi çok güzel kar var. İşte bademle çiçek açmışken, bademle oluşmuşken ve çağlalar olmuşken de burada böyle karı yaşıyoruz. Bunlar tabii insanlara ve toplumumuza çok güzel bir algı oluşturuyor. Çok güzel bir kış mevsimi yaşanıyor. Dolayısıyla bütün kişileri Erciyes Kayak Merkezi'ne bekleriz. Her zaman da gelecekte kış sezonunda da inşallah bekliyoruz. Kayak yapmak çok güzel, kolay bir spor. Çok güzel bir aktivite. Hemen öğreniliyor yetişkinler ve çocuklar için. Bütün kişileri Erciyes'i bekliyoruz. Çok sağlıklı bir spordur. İyi günler diliyorum.
2: Çok
3: sağ olun.
2: Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Veysel Değirmenci aktar. Tabii sabahın erken saatlerinde burada hareketlilik başlıyor ve bugün pazar olduğu için de tabii insanlar da anneler günü olduğu için de işte Erciyes'e geliyorlar ve bu havanın tadını çıkartıyorlar. Tabii Özellikle bu yıl Kayseri'de, Erciyes'te hava çok sert geçti. Hem tepesiyle hem soğuyla, ama bugün hava çok güzel. Vatandaşlarsa, ziyaretçilerse buraya gelip karın tadını çıkarmaya devam ediyorlar. Tabii kar kalanın yüksek kesimlerde etkisini koruduğu Erciyes'te özellikle hafta sonları

0: yoğunluk dikkat çekiyor. Türkiye'nin dört bir yanında gelen ziyaretçiler var. Bahar aylarında kayak yapmanın ayrı bir deneyim olduğunu da söylüyorlar. Tabii bir yanımız baharken Erciyes'te kışı yaşatmaya devam ediyoruz. Ziyaretçiler de şunu dile getiriyor. Bahar ayında kayak yapmak daha bir başka, daha güzel bir deneyim olduklarını belirtiyorlar. Biz de herkes Erciyes'i bekliyoruz. Elimi size tekrar size bırakın.
1: Teşekkürler Yağmur Aksu anlattığı ayrıntıları. Küresel sistem tek kutuplu yapıdan uzaklaşırken Türkiye artık Batı, Orta Doğu ve Avrasya arasında denge kurabilen stratejik bir güç olarak öne çıktı. Özellikle savunma sanayideki yükseliş ve çok yönlü diplomasi de burada etkili. Perspektif bu hafta bu konuyu ele aldı. Kübra Urhan'ın hazırlayıp sunduğu perspektifi ekrana taşıyacağız. Ardından yeni gelişmelerle devam edeceğiz.

0: Amerika eski gücünde değil.
1: Dünya artık tek bir merkezi değil, çok kutuplu bir yapıya doğru geri dönülemez bir şekilde ilerliyor.
2: Orta Doğu milletleri anlayacaklar. Abimiz, yol gösterenimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir.
3: Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldir.
4: Artık Türkiye tercih edilen değil, mecbur kalınan bir müttefik haline geliyor günümüzde.
5: Küresel siyasette dengeler eskiden daha netti, öyle değil mi? İki süper güçten ya birinin yanındaydınız ya da diğerinin. Ortası yoktu. Ancak bugün bir yandan ABD ile sahada tatbikat yapan, diğer yandan Rusya ile masaya oturan, aynı zamanda da Çin'le anlaşmalar yapan ülkeler öne çıkıyor. Yani her masada olan devletler kazanıyor. Ve o ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Ankara'nın 3AB politikası da denge siyasetinin bel kemiğini oluşturuyor. Peki bu 3AB politikası hangi temellere dayanıyor? Şimdi dünya haritası üzerinde Türkiye'yi referans alarak Ankara'nın AB1, AB2 ve AB3 politikalarını anlatalım.
2: 1990 yılında iki bloklu sistem çöktüğü zaman, soğuk savaş bittiği zaman Türkiye için akademisyenlerimiz, politika yapıcılarımız, diplomatlarımız üç ayrı alternatif sürüyorlar. AB1, AB2, AB3. AB1 batılılaşma, yani Avrupa Birliği.
3: Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır.
2: İkincisi o zaman çıkan AB2 Arap Birliği. Yani Orta Doğu'daki bir Müslüman ülkelerle İslam ortak pazarı.
6: İstanbul'un kaderi Şam'ın kaderinden, Bağdat'ın, Kahire'nin, Sana'nın kaderinden, İslamabad'ın, Kabil'in, Trablus'un, Tahran'ın kaderinden, Mekke ile Medine'nin ve elbette Kudüs'ün ve Gazze'nin kaderinden ayrı değildir.
2: Üçüncü olaraktan AB3 Avrasya Birliği. Avrasya'da Türkiye, İran ve Rusya'nın başını çektiği AB1, AB2, AB3. Şimdi sorunuza gelirsek üçü bir. Yani batıda AB1, güneyde AB2, doğuda AB3. Üçü birden bu coğrafyanın tamamında biz hakimiz. Tamamında tarihte de vardık, hala varız. Tamamının en güçlü devletiyiz dolayısıyla. Ne tek başına Avrupa Birliği, ne tek başına Orta Doğu, ne de tek başına Avrasya Birliği. Hepsinde varız. İşte güçlü devlet budur.
0: Siyaset bilimci ve uluslararası ilişkilerci ve diplomatik analistler Türkiye'nin bir sarkaç ülke statüsüne girdiğini gösteriyor. Türkiye bu sarkaç ülke olma özelliğini dış politikasında hem ABD NATO tarafı hem de Çin Rusya ikilisine karşı kullanabiliyor. Sarkaç devletler orta kapasiteli devletlerdir. Ne Batı bloğu ABD ne doğudaki Rusya ve Çin bu tarz sarkaç ülkeler orta kapasitedeki ülkelerden vazgeçemezler. Her halükarda kapıları bu ülkelerin çalınır. Ve Türkiye'de bu manevra yeteneğini özellikle son 6 yıla baktığımızda 2020'ye nasıl girdik biz İbrahim anlaşmalarıyla. Sonrası aynı yıl içerisinde 2. Karabağ Savaşı patlak verdi. Sonrasına baktığımızda işte Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Efendim İsrail-Hamas çatışması gerçekleşti. Son İran Savaşı. Türkiye etrafını çevrelediği çatışmalardan Swing State, sarkaç ülke olma özelliğiyle de kaçındı. Yani Türkiye gerçekten de kendi göbek bağını kendi kesebilecek orta kapasitede askeri istihbari faaliyetlerini masada ve sahada sergileyebilecek bir ülke.
5: Birden fazla cephede politika üretebilecek

0: Menizin yoluysa caydırıcılıktan geçiyor. Türkiye'de özellikle savunma sanayisinde elde ettiği başarılarla diplomasi masasında ağırlığını rahatlıkla ortaya koyabiliyor.
1: 10 yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa, İngiltere ve birkaç ülke daha gelişmiş silah sistemleri tasarlayıp üretti. Diğer herkes onlardan satın aldı. Bu hiyerarşi aşağı doğru kırılıyor ve bu çöküşün en çarpıcı örneklerinden biri Türkiye'de yaşanıyor. Son 15 yılda Türkiye, gelişmiş askeri teknolojisinin neredeyse tamamını ithal eden bir ülkeden silahlı insansız hava araçları, savaş gemileri, zırhlı araçlar ve benzeri ürünleri dünyanın önde gelen üreticilerinden birine dönüşmüştür. Bu kademeli bir ilerleme değil, bu bölgesel savunma sanayini yeniden şekillendiren kapsamlı bir savunma sanayi devrimi.
2: This isn't incremental progress.
3: Savunma sanayi anlamında gerçekten Türkiye'nin çok büyük bir atılımında görüyoruz. Kimi zaman kamuoyu tarafından yalnızca silah yapılıyor olarak düşünüyor ama bunun ekonomik boyutu var, bunun uluslararası diplomasi boyutu var ve bunun askeri boyutu var. Daha da önemlisi caydırıcılığını arttırmış bir Türkiye'nin sözünün aslında bu savunma sanayiyle doğru orantılı olarak ağırlık kazandığını görmek gerekiyor. Yıldırım Han yani gerçekten yapanlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun demek lazım. İran, Amerika Birleşik Devletleri İsrail çatışmasında balistik füzelerin ne kadar önemli hale geldiğini zaten gördük. Bu kapsamda Türkiye aslında hem Rusya-Ukrayna savaşından hem de buradaki savaştan gerekli bütün dersleri çok dikkatlice takip edecek çıkarttı. Ve bunun sonucunda da işte bahsi geçen interkontinental balistik misil yani kıtalar arası balistik füzemizi üretmiş durumdayız. Bu son derece caydırıcı bir durum. Aslında sizin bir, savunma sanayinizin geldiği yeri gösterir. İki, caydırıcınızın geldiği noktayı gösteriyor. Üç, Türkiye'nin herhangi bir şekilde tehdit edilemeyecek kadar büyük bir ülke olduğunun vurgulamak lazım. Ve bununla beraber bu füze teknolojisinin içine de bakmak lazım. Bildiğiniz gibi bunların yakıtının üretilmesi. Yine tamamen yerli ve milli bir üretim olduğunu vurgulamak lazım ki benim için en büyük gurur kaynağı bu noktada. Yakıt sistemlerinin geliştirilmiş olması bunların bile son derece önemli diye düşünüyorum.
0: İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri dünya ekonomisinin yaklaşık %45'ini tek başına üretebilen bir güçtü. Ancak Avrupa ve Asya ekonomileri toparlandıkça ABD'nin küresel üretimdeki payı %25 seviyesine geriledi. ABD hala dünyanın en büyük ekonomisi. Ancak dış politikada alınan kararların mali yükü artırdığını da göz ardı etmemek gerekiyor. Ukrayna'ya verilen destek, İsrail'e yapılan askeri yardımlar, bugün İran'da devam eden savaş göz önüne alındığında özellikle de Orta Doğu hamleleri ABD ekonomisi üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Buna kendi iç kamuoyundaki tepkiler de eklenince şu soru akıllara geliyor. Kısa vadede değil belki ama uzun vadede ABD'nin Orta Doğu'dan çekilmesi halinde oluşan güç boşluğunu hangi ülke doldurur?
4: Şimdi Amerika gidiyor. Ekonomik ve askeri olaraktan dayanamıyor. İşte kim alacak? Bir, Orta Doğu milletleri anlayacaklar. Kendimizi kalkındıracağız. Kimseden emir almayacağız. Ve bizim abimiz, yol gösterenimiz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni örnek alacağız. Onun fikirlerini politikalarla birlikte çalışacağız. Orta Doğu'da bölgesel ekonomik örgütleri biz kuracağız. Ve kendi kendimizi idare edeceğiz. Dolayısıyla Türkiye bu bölgedeki zaten 500 sene biz idare etmiştik. Yani biz bu bölgeye giriyoruz falan değil. Zaten bu bölge dedik. Hep böyle bir arada 80-90 senelik bir zayıflıklarım oldu. Şimdi onlar bitti.
0: Küresel sistemde ezeli müttefikler arasında da kırılmalara şahit oluyoruz. ABD ve Avrupa arasındaki görüş ayrılıkları her geçen gün derinleşiyor. Özellikle İran Savaşı'nda bu durum daha da görünür bir hal aldı. Yapılan açıklamalarda mevcut sisteme yönelik memnuniyetsizliği açıkça gösteriyor. Avrupa Birliği'nin geleceği içinse Türkiye hem askeri hem de küresel siyaset alanında vazgeçilmez bir konuma yükseliyor.

0: Çok kutuplu dünyada Türkiye'miz yeni bir kutup başı olarak inşallah hak ettiği yeri alacaktır.
1: Dünyadaki bir takım ittifakların parçalanmakta olduğunu görüyoruz ve buna da Atlantik Paktı başta olmak üzere Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin giderek zedeleniyor olması, İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan Trump'a ve Amerikan yönetimine karşılıklı olarak sert söylemlerin yapıldığını bir dönemdir görüyoruz. Ve bu çerçevede birdenbire o çok uzun yıllar refah toplumu olarak devam eden Amerikan şemsiyesi, Amerikan koruması altında bulunan Avrupa'nın çıplak yalın

0: gerçeklikte karşı karşıya kaldığını görmek gerekiyor.
1: Ben Amerikan başkanlarıyla da muhatap oldum. Siyasi görüşler farklı olsa bile hep şöyle bir his vardı. Amerika bir şekilde Avrupa'nın bir uzantısı gibi. Yani hani kız ya da oğlu gibi diyelim. Ama zamanla bu ayrım giderek büyüdü. Şimdi ise Amerika Avrupa'yı dost olarak değil, daha çok bir kolu, bir uzantısı gibi görüyor. Hatta daha kötüsü bu uzun vadeli bir Amerikan politikası haline gelebilir. Tabii değişir mi bilmiyorum ama şu anki durumda elimizde kalan bu küresel dengeyi korumamız gerekiyor. Çünkü dünyanın buna ihtiyacı var.
2: Avrupa güç kaybediyor, bunu biliyorlar. Artık dünyada şeriflik yapamazlar. Çünkü artık sadece onlar değil, çoklu bir dünya var. Ve şu anda yaptıkları şey çok umutsuz bir durum. Bugün bu Avrupalı liderlerin yapabileceği tek şey. Umarım okyanusun diğer tarafındaki büyük abi iktidarda kalabilir. Ama kaybediyorlar.
3: Ülkeler artık kendi güvenliklerini sağlama konusunda kendi başlarının çaresine bakacak bir pozisyona düştü. Daha geçenlerde Trump 5000'in üzerinde Almanya'daki Amerikan askeri varlığını çekeceğini söyledi.
0: Avrupa'da hemen bir tekrar silahlanma meselesine doğru ilerlemeye çabaladı. İşte bu noktada her zaman olduğu gibi Türkiye'nin kapısını çalmaya mecbur kaldılar. Tabii şöyle de bir durum da var. Türkiye giderek tam bağımsızlığını ilan ettikçe bölgede ve gönül coğrafyasında, Balkanlar'da, Kuzey'de, Akdeniz'de etkin hale geldikçe bir yandan Avrupa Birliği'nin içindeki bir takım çatlak sesler daha yükseldiğini biz görüyoruz. Çünkü kontrol edilemez bir Türkiye var. Böyle bir ortağı isterler mi? Gerçekten bu da onlar için bir düşünme konusu. Ama şunu vurgulamak lazım. Artık Türkiye tercih edilen değil, mecbur kalınan bir müttefik haline geliyor günümüzde.
4: Süper güçlerin eski gücünü yitirdiği küresel sistemde orta güç olarak tanımlanan ülkeler hem ekonomik hem de siyasi etkilerini artırıyor. Özellikle BRICS gibi uluslararası kuruluşlar ekonomik alanda alternatif merkezler oluşturuyor. Hem Batı, hem Orta Doğu, hem de Avrasya ile ilişkilerini geliştiren Türkiye, BRICS'le de yakın temas kuruyor.
3: Türkiye, Endonezya, Malezya, Hindistan gerçekten de şu anki çok kutuplu ya da kutupsuzluk olarak adlandırdığımız dönemde dış politikalarındaki manevra yeteneklerini arttırdılar.
5: Orta güçler Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın ekonomik dayatmalarını önlemek, Avrupa'nın sömürüsünden uzaklaşmak için kurdukları bir BRICS var.
2: Biliyorsunuz BRICS temelde Amerika Birleşik Devletleri karşıtı ülkelerden oluşan bir grup. Ve inanabiliyor musunuz? Hindistan da bunun bir üyesi. Bu dolara yönelik bir saldırı ve kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz.
5: Bu BRICS bölgesinde Hindistan var. Hindistan'da Çin zaten dünyanın nüfusunun yarısı, dünyanın üretiminin %70'i. Rusya gibi şey katın bunun içine, İran'ı katın, Suudi Arabistan'ı katın. Dolayısıyla dünyanın ekonomisi artık burada dönecek. Dolayısıyla orta güçler Amerika, Avrupa Birliği'nin yerine 20-30 yıl içinde yerleşebilecek.
3: Bu ülkeler sadece hegemonik güçler arası güç ilişkilerini kontrol edip dengelemiyor. Aynı zamanda hegemonik güçlerle çevresindeki ülkelerle de ilişkileri sağlıyor. Bunu yaparken de mümkün mertebe bulunduğu coğrafya Türkiye'nin işte Amerika, Fransa, Çin ve Rusya gibi büyük hegemonik güçlerin müdahalelerini de en aza indirecek politikalar güttüğünü görüyoruz.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Ramsta bahardır, fırsatlar vardır. Yarınlar için doğru karardır.
3: Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhouse.com.

0: müzikseverler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: A Haber Radyo. Reklam.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için. A Haber.

0: Pazarlar, tekrar hoş geldiniz. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ajans hafta sonunda gündemin sıcak başlıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Bugün Anneler Günü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Anneler Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve başta şehit anneleri olmak üzere evlat hasreti çeken Diyarbakır annelerini hürmetle anıyorum dedi Erdoğan. Acısını kalbinin en derininde hissettiği Filistinli annelere de sabır ve güç diledi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Anneler dünyanın sahip olduğu en büyük ışıktır diyen Emine Erdoğan, onlar varsa karanlık yoktur ifadesini kullandı.
2: Onlar varsa karanlık yoktur. Başta şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere evlat hasreti çeken Diyarbakır annelerini hürmetle anıyorum. Filistinli annelerin acısını kalbimin en derininde hissediyor. Her birine sabır ve güç diliyorum. Zulme ve esarete karşı her şeyden önce birer anne olarak direnişin sembolü olan kahraman kadınları yürekten selamlıyorum.
1: Emine Erdoğan mesajında koruyucu annelere de değindi.
2: Sevgisiyle bir çocuğun geleceğini mümkün kılan mucize koruyucu annelerimize ise en içten şükranlarımı sunuyorum. Bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ebediyeti irtihal eden büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum.
0: Cumhurbaşkanının Avrupa'ya dair verdiği mesajlar var. Amerika Birleşik Devletleri'ne NATO'dan çıkmakla tehdit ettiği ve başta Almanya olmak üzere bazı ülkelerden askerlerini çekeceğini söylemesi üzerine Avrupa yeni arayışlar peşinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise son dönemde peş peşe verdiği mesajlarla Avrupa'ya önemli mesajlar paylaştı ve Türkiye'siz Avrupa Birliği'nin mimarisi eksik kalacak dedi.
3: Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Avrupa bir yol ayrımındadır. Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin darboğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler, ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler.
4: Orta Doğu'daki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji hatları, göç dalgaları. Dünyanın güvenlik dengeleri değişirken Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya bakış açısı da değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'yı NATO'dan çıkmakla tehdit ediyor. Üstelik Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerde bulunan askerlerini geri çekeceğini belirtiyor.
5: Almanya'daki bu 5000 asker bir tugay demektir. Bu tugayın bir yere kaydırılması Almanya ile sürtüşmeden değil, büyük bir planın daha önceki parçası.
6: Bu şimdi NATO'yu tartışmaya açıyor. Trump şunu söylüyor, yeni bir dünya düzenine doğru gidiliyor. Bu düzen içerisinde artık Avrupa kendi güvenliğini sağlasın.
4: Bunların hiçbiri Avrupa'nın uzaktan izleyebileceği başlıklar değil artık. Avrupa yaşlanıyor, enerjisi düşüyor, siyasi refleksleri yavaşlıyor, hatta kendi güvenliğini bile başkalarına emanet etmenin rahatlığına alışmış durumda. Ve Türkiye'nin masada olmadığı bir Avrupa denkleminde büyük bir boşluk var.
7: Avrupa eğer gerçek bir savunma mekanizması oluşturmak istiyorsa bunun güneyde Türkiye, kuzeyde Ukrayna olmadan gerçekleşmesi mümkün gözükmüyor. Yani Türkiye'nin olmadığı bir Avrupa savunmasının güney ayağı eksik kalacaktır.
8: Türkiye gibi güvenilir bir limanı tercih edecekler ve bu anlamda da son derece hızlı gelişen bir Türkiye'nin hem Ar-Ge'si var savunma sanayi anlamında, hem ürün çeşitliliği çerçevesinde çok büyük bir yelpazeden bahsetmek lazım.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde Avrupa Birliği'ne ilişkin peş peşe verdiği mesajlarsa dikkat çekici.
3: Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız.
4: Başkan Erdoğan hem kabine toplantısında hem de 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağının ve krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağının açık olduğunun altını çizdi. Başkan Erdoğan, küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar, Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır. Türkiye olarak ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz, dedi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yolsuzluk, rüşvet ve parti içi tartışmalar istifaları da beraberinde getirdi. Yerel seçimlerden bu yana 17 belediye başkanı CHP ile yollarını ayırdı. 15'i AK Parti'ye geçti. Bu isimleri hatırlayalım, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde beklenen yeni istifalar var mı? Bu sorunun cevabına bakalım.
3: Türkiye yüzyılının inşası mücadelemize destek olmak amacıyla aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz.
4: CHP'de yaprak dökümü sürüyor. Yerel seçimlerden bu yana ana muhalefet partisinden 17 belediye başkanı istifa etti, 15'i AK Parti'ye geçti.
9: Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli hanımefendi, öncelikle Aydın'a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum.
4: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çelçioğlu'nun istifası CHP'de deprem etkisi oluşturdu. Aydın Söke, Antalya Aksu, Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanları da Altıokla yollarını ayırarak AK Parti'ye katıldı.
10: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
4: CHP yönetimi yolsuzluk, rüşvet ve parti içi tartışmalar nedeniyle zor günler geçirirken, belediye başkanları da partiyle bir bir yollarını ayırıyor. Ardahan Göle, Antalya Serik, Yalova Altınova Belediye Başkanı da iktidar partisine katıldı. Önümüzdeki günlerde başta Afyon Karahisar olmak üzere CHP'deki gidişattan rahatsız olan belediye başkanlarının istifa ederek AK Parti'ye katılması bekleniyor.
0: Çalışan annelerin yükünü hafifletmek için yeni çalışmalar yapılıyor. Bir annelik ödeneği var biliyorsunuz ve bu annelik ödeneği sürelerinde bu sene artışa gidildi. Annelik ödeneği süresi tekil gebeliklerde 24, birden fazla gebeliklerde ise 26 haftaya çıkarıldı. 1 Mayıs itibariyle de raporu devam edenlere bir başvuru şartı olmaksızın ek ödemeler otomatik olarak yatırılacak.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu, milyonlarca anneyi yakından ilgilendiren analık ödeneği ile ilgili önemli bir karar aldı. Buna göre analık ödeneği süresi tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkarıldı. 1 Mayıs itibariyle devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödeme otomatik olarak yapılacak. Bu kapsamda 16 Ekim 2025 tarihi itibariyle doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için de işverenlerinin kuruma yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacak. Annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya kuruma ayrıca başvuru yapmaları gerekmiyor.
0: Ankara'da Ahlak Büro ekipleri eğlence mekanlarına baskın düzenledi. Baskınlarda Türkiye'ye getirilerek usulsüz bir şekilde çalıştırılan 47 kadın yakalandı. Yabancı uyruklu kadınlar ülkelerine sınır dışı edildi. Operasyon kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı.
4: Yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirip eğlence mekanlarında usulsüz bir şekilde çalıştırdılar. Ancak Ahlak Büro ekiplerinin radarından kaçamadılar. Ankara'da eğlence mekanlarına operasyon gerçekleştiren Ahlak Büro ekipleri toplam 47 yabancı uyruklu kadının usulsüz bir şekilde çalıştırıldığını tespit etti. Operasyonlar kapsamında 13 Kazakistan, 11 Rus, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya ve 1 Kenya uyruklu kadının usulsüz çalıştırıldığı belirlendi. Operasyonun ikinci aşamasında toplam 9 yabancı uyruklu kadın daha tespit edildi. Toplamda 47 yabancı uyruklu kadın emniyetteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edilerek sınır dışı edildi. İnsan ticareti soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda kadınları Türkiye'de usulsüz çalıştıran toplam 29 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
0: Batılı ülkelerin oluşturduğu koalisyon kapsamında İngiltere Orta Doğu'ya savaş gemisi gönderdi. Uçak savaş gemisi Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin sağlanmasına destek verecek.
4: Fransa'nın ardından İngiltere'de Hürmüz Boğazı'nda geçiş güvenliğinin sağlanması için savaş gemisi gönderdi. Uçak savar gemisi HMS Dragon Orta Doğu'ya konuşlanacak.
11: Seyri sefer özgürlüğünü korumak için çok uluslu bir misyona öncülük edeceğimizi doğrulayabilirim.
4: ABD ve İran tarafından çift taraflı ablukaya alınan Hürmüz Boğazı için uluslararası çabalar sürüyor. Son olarak İngiltere seyri sefer güvenliğine destek vermek için Orta Doğu'ya uçak savar gemisi HMS Dragon'ı gönderdi. Konuşlanacağı tam konum belirtilmedi. Öncesinde Doğu Akdeniz'de olan gemi savaş sırasında İngiltere'nin Kıbrıs adasındaki üslerini koruyordu. Karara ilişkin İngiltere Savunma Bakanlığı açıklama yayımladı. Emrin ihtiyatlı bir planlama kapsamında verildiği belirtildi. Geminin uluslararası misyona katılabileceği ve Hürmüz görevine ek seçenekler sunacağı vurgulandı. Savaş sırasında ABD, batılı ülkelere Hürmüz'ün açılmasına destek vermeleri için çağrıda bulunmuş. Ancak İran'a karşı bir savaşa girmek istemedikleri için karşılık alamamıştı.
11: Onlara ihtiyacımız olduğunda orada değillerdi. Bunu hatırlamamız gerekiyor.
4: Bunun üzerine İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde 51 ülkeden temsilciler Nisan ayında bir araya geldi. Zirvede Hürmüz'deki seyri sefer güvenliğinin nasıl sağlanacağı ele alındı. Uluslararası misyon kapsamında Fransa'da uçak gemisi Charles de Gaulle'u Kızıldeniz'e göndermişti.
11: Savaştan önce yürürlükte olan serbest geçiş koşullarının yeniden tesis edilmesini ve seyri sefer özgürlüğüne tam saygı gösterilmesini istiyoruz.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zafer günü kutlamalarının ardından bir basın toplantısı düzenledi ve Ukrayna Savaşı'na dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. 4 yıldır devam eden şiddetli çatışmaların artık sona yaklaştığını söyledi Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile üçüncü bir ülkede görüşmeye açık olduğunu dile getirdi.
12: Sanırım bu mesele sona eriyor.
13: Kiev-Moskova arasında olası bir barışa bu sözlerle kapı araladı.
12: Batı önce Ukrayna'ya yardım sözü verdi ve ardından Rusya ile bugüne kadar devam eden bir çatışmayı körüklemeye başladı. Sanırım bu mesele sona eriyor.
13: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının ardından Kremlin Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi. Putin savaşın sona ermesi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile masaya oturmaya sıcak baktığını söyledi.
12: Kim görüşmek isterse gelsin, Moskova'ya gelsinler görüşelim. Üçüncü bir ülkede görüşmek de mümkün. Ancak bu sadece bir barış anlaşması üzerinde nihai mutabakata varılmışsa gerçekleşebilir. Böyle bir anlaşma uzun vadeli tarihi bir perspektif için tasarlanmalıdır.
13: Putin ABD ile İran arasındaki savaşa da değindi.
12: Bu karmaşık bir çatışma ve bizi zor bir duruma sokuyor. Taraflarla da temas halinde kalmaya devam ediyoruz. Bu çatışmanın en kısa sürede durdurulmasını umuyoruz.
13: Öte yandan Kiev-Moskova hattında Rusya'nın zafer günü kutlamaları sebebiyle ilan edilen 3 günlük ateşkese ilişkin taraflardan karşılıklı ihlal suçlamaları geldi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın ateşkesi 100'den fazla kez ihlal ettiği ileri sürüldü. Rusya savunma

0: 33. haftasında dün akşam Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Sonrasında ise hem İstanbul'da hem Avrupa başkentlerinde hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde Galatasaraylı taraftarlar sokaklara çıktı. New York'taki Türk evinin önünde Galatasaraylılar bir araya geldiler ve kutlamalar kapsamında Türk evi binasına dev bir Galatasaray bayrağı da asıldı. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile Enstitü Sosyal İşbirliği ile düzenlenen Dünya Dekolonizasyon Forumu İstanbul'da başlayacak. 13-14 Mayıs'ta Atlas Sineması'nda düzenlenecek organizasyonda ücretsiz film gösterileri yapılacak.
1: Dekolonize Film Günleri İstanbul'da başlıyor. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile Enstitü Sosyal İşbirliği ile düzenlenen Dünya Dekolonizasyon Forumu kapsamında 13-14 Mayıs'ta Atlas Sineması'nda film gösterimleri yapılacak. Ücretsiz etkinlikte sömürgecilik, kültürel yanma ve direniş temaları sinema diliyle işleniyor. Seçkide farklı coğrafyalardan çok sayıda film izleyiciyle buluşacak. Program kolektif bellek ve karşı hafıza vurgusuyla dikkat çekiyor. İki gün boyunca devam edecek etkinlikte 8 film gösterimi ve yönetmen katılımlı paneller düzenlenecek.
0: Anadolu diyarında bugün Osmaniye'ye gideceğiz. Osmaniye'nin Kadirli ilçesi köklü tarihi ve zengin kültürel dokusuyla dikkat çekiyor. Bereketli topraklarında yetişen mısır, turp ve yer fıstığıyla ülkenin ihtiyacının da çok büyük bir bölümünü karşılıyor.

0: Şehirler programında bu hafta Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeyiz. Tarım, kültür ve sanayi ilçesi olan Kadirli aynı zamanda Osmaniye'nin en büyük ilçesi. Şimdi Kadirli ilçesini daha da yakından tanıma vakti. Modern Şehirler programı başlıyor. Kadirli ilçe merkezindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi yemyeşil bir ilçeden bahsediyoruz. İşte yemyeşil ağaçların içerisinde yer alan Kadirli. İşte bu manzaraya bakarak hangi dizeler yazılmaz ki? İşte milli şair Abbas Paksoy da Kadirli ilçesine baktı ve bu dizeleri yazdı. Dinleyelim lütfen.
1: Kadirli istiyorum. Evleri pırıl pırıl olacak. Her yerinden güneşi alacak. Önünde al gülleri açacak, böyle bir Kadirli istiyorum. Yolları kaldırımda olacak, yayalar gülerek yol alacak. Bütün insanlar saygı bulacak, böyle bir Kadirli istiyorum.
0: Şehirler programında Kadirli ilçesindeyiz. Kadirli ilçesi Çukurova'nın bereketli toprakları üzerinde yer alıyor ve ilçedeki evlerin önünde de görmüş olduğunuz gibi yemyeşil bahçeler bulunuyor. İşte bu yemyeşil örtü kimi zaman şairlere, kimi zaman ressamlara, kimi zaman da diğer sanatkarlara ilham olmaya devam ediyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bu doğal örtünün altında tablolar yapılıyor. Yani burada yine bir sanat var çünkü Kadirli aynı zamanda bir kültür ve sanat ilçesi. İşte Muamber Kocadağlı'da görmüş olduğunuz bu tabloları yapan Kadirlili sanatçılardan bir tanesi. Efendim kolay gelsin.
2: Çok teşekkür ediyorum efendim. Hoş geldiniz öncelikle.
0: Çok sağ olun. Bir ressam gözüyle bize Kadirli ilçesini anlatabilir misiniz?
2: Efendim Kadirli denince sadece sanat değil, kültürü, yemek kültüründen tutun, sosyal insan güzelliklerinden tutun, her şey var burada. Buranın turpu, fıstığı, meşhur olan mesela dünyanın her tarafına buradan fıstık, yer fıstığı gönderiliyor. Turpu, ıspanağı, aklına gelse burası Çukurova bir yani Yahudinin burayı istemesi kadar güzel bir şehir yani.
0: Kadirli ilçesi eski bir tarihe sahip. 1800

0: 1900'lü yıllarda aslında tarihte ismi geçmeye başlıyor. Bugünkü ismiyle değil, farklı farklı isimlerle anılıyor, isimlendiriliyor. Kadirli ve Osmanlı döneminden sonra aslında Kadirli ilçesi tarıma dayalı bir ekonomiye sahipti. Günümüzde ise Kadirli ilçesinden pek çok kişi eğitim hayatını sürdürmek için ilçeden ayrıldı ve üniversite mezunu olarak tekrar ilçelerine döndü. İşte görmüş olduğunuz gibi burada yine bir sınıfın içerisindeyiz. Çünkü okuma oranı da Kadirli'nin yüksek olarak biliyoruz ama bir de sizden dinleyebilir miyiz?
1: Evet, Kadirli'mizin okuma oranı yüksek. Sizin de bahsettiğiniz gibi tarıma dayalı olduğu için buradaki işçilik durumu, yaşam durumu, insanlar çocuklarını okumak için büyük şehirlere gönderiyor. Ağırlık aileler eğitim üzerine yoğunlaşmış. Bir de malumunuz düz içinde öğretmen lisesi var. Daha önceki adıyla köy enstitüsü. Oradan çıkanlar bu coğrafyada bayağı bir eğitim adına birçok şey yapıyorlar, yani öyle diyebilirim.
0: İlçesi hem bereketli hem de verimli arazilere sahip. İşte bu tarım arazilerinde görmüş olduğunuz gibi bu yemeklerin ham maddeleri yetiştiriliyor. Yani meyveler, sebzeler ve tahıl ürünleri burada yetiştiriliyor. Çukurova'nın bereketli topraklarında ve birbirinden lezzetli o ürünlerle yemekler hazırlanıyor. İşte o yemekleri yapan ustalardan biri de Kazım Usta. Hayırlı işler efendim.
2: Sağ olasın abi.
0: Menümüzde neler var?
2: Küvecimiz var. Güvecimiz var, patlıcan yemeği, kuşbaşı etli, sarımsaklı, baharatlı.
0: Şimdi Kadirli'de sera da var. Bunlar evet, serada evet, yetiştirilen patlıcanlar.
2: Evet, serada yetiştirilen patlıcanlar. Domates de serada yetişiyor.
0: Taze hepsi.
2: Evet, hepsi taze. İzmir köftemiz var.
0: Bu patatesler de yine yetişir mi Kadirli'de?
2: Evet, patates de yetişiyor.
0: Yan tarafında yeşil
2: taze fasulyemiz var. Taze fasulyemiz de aynı şekilde şu an serada yetişiyor. Aşağı yeni ekildi.
0: Salatalarımız.
2: Evet. Salatalar, domates, biber. Yar kaşlar keman, sevdirmedin
0: gerdandan, Kadirli ilçesi Roma, Bizans ve Türk medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir ilçe. İşte bu nedenle ilçe merkezinde pek çok tarihi yapıyı görmek mümkün. İşte onlardan bir tanesi de Alacami. Alacami tarihte ilk olarak manastır olarak inşa edildi. Ardından da kiliseye çevrildi. 1489 yılında ise Dul Kadiroğulları tarafından mescide dönüştürüldü. Ve günümüzde ise görmüş olduğunuz gibi cami olarak kullanılmaya devam ediyor.

0: Kadirli ilçesinin ismi Osmanlı döneminde pazar yeri ya da Kars pazarı olarak kullanılıyordu ve o dönemlerde de yine Kadirli ilçesi bir tarım şehriydi. Günümüzde de yine Kadirli'nin en büyük gelir kaynağı tarımsal üretim. Kadirli'de en çok üretilen tarımsal ürün mısır ve ilçede yaklaşık 200 bin ton mısır üretiliyor. İkinci sırada ise turp bulunuyor. Kadirli ilçesi Türkiye'nin turp ihtiyacının yaklaşık %70'ini, %75'ini tek başına karşılayabiliyor. Üçüncü sırada ise yer fıstığı bulunuyor. Kadirli ilçesinde yılda yaklaşık 31 bin ton, 32 bin ton yer fıstığı üretiliyor. Yine Kadirli'de en fazla üretilen tarım ürünü ise pırasa. Kadirli, Osmaniye geneliyle birlikte baktığımızda Türkiye'de pırasa üretiminde ikinci sırada yer alıyor ve şu anda Kadirli'de yılda ortalama 10 bin ton pırasa üretiliyor ve Türkiye geneline dağıtılıyor. Yine ilçede en fazla üretilen tarımsal ürünler arasında ıspanak bulunuyor, marul bulunuyor ve lahana da yine ilçedeki tarımsal ürünler arasında yer alıyor. Modern Şehir programında Kadirli ilçesindeyiz. Kadirli ilçesi için kültür şehri demiştik, kültür ilçesi demiştik. İşte o kültürlerden bir tanesi de elbette halk ozanlığı kültürü, geleneği. İşte o geleneği, o kültürü sürdüren isimlerden bir tanesi de halk ozanı Aşık Kul Murtaza. Efendim, evet. Önce sizi tanıyalım.
1: Ben Aşık Kul Murtaza, Koçlu köyündeyim. Elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce halkımızın, milletimizin dertlerini bir araya getirip çalıp söylemeye çalışıyoruz.
0: Kaç yıldan beri saz çalıyoruz?
1: Okula başladığım 7 yıldan sonra hemen hemen başladım yani.
0: Eğitim almadık.
1: Eğitimsiz. Bizdeki kara düzen. Ozanlar kara düzen.

Modern Şehirler programında bu hafta Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki tarımı, kültürü ve sanatı ekranlara taşımaya çalıştık. Haftaya bir başka Modern Şehirler programında buluşmak umuduyla esen kalın.

0: Trafikte artan cezalar ihlalleri de azalttı. Ağır para cezaları, ehliyete el koyma, araç bağlama yaptırımları ve sıfır tolerans politikası ile birlikte trafikteki ihlallerde sert düşüş yaşandı. Bu rakamlara da yansıdı. Hem daha fazla denetim yapıldı hem de kural ihlali yapan sürücü sayısında çok önemli bir azalma var.
1: Dayıcım, önüme atlıyorsun bir. Ondan önce telefonu alıp.
2: Trafikte cezalar arttı, ihlaller azaldı. Yollarda artık sıfır tolerans dönemi başladı. Trafikte en ufak tartışmada aracından inen, öfkeyle direksiyon başında terör estiren, yolları adeta boks ringine çeviren sürücülerin artık iki kez düşünmesi gerekecek. 180 bin liralık ceza, ehliyete el koyma, araç bağlama gibi ağır cezalar, trafikte ihlalleri de kavgaları da gözle görülür şekilde düşürdü. Özellikle makas atanlar, trafikte kavgaya tutuşanlar, dur ihtarına uymayanlar ve direksiyon başında telefonla konuşanlar artık radarda. Üstelik kesilen cezalar rekor seviyede. 27 Şubat'ta 30 Nisan tarihleri arasındaki veriler yeni dönemin etkisini net bir şekilde ortaya koydu. Denetimler %4,5 arttı. İşlem yapılan araç sayısı %21,6 azaldı. Yani yollarda daha fazla polis denetimi vardı ama kural ihlalleri azaldı. Trafikte makas atıp başkalarının canını hiçe sayan o magandalara da artık nefes aldırılmıyor. 90 bin lira ceza, 60 gün ehliyete el koyma, 30 gün araç bağlama, makas ihlallerinde tam %92,6'lık düşüşe neden oldu. Trafikte son dönemlerin en büyük sorunlarından biri öfke patlamalarıydı. Korna sesiyle başlayan tartışmalar yumruklu kavgalara dönüşüyordu. İşte o görüntülerin önüne geçmek için en sert ceza aracından inip terör estirenlere kesildi. 180 bin liralık ceza ve ağır yaptırımlar trafik magandalarına dur dedi. Hız tutkunları da o ağır faturadan nasibini aldı. Gaza basanlar 30 bin liraya kadar çıkan cezalar, 90 güne varan ehliyet geri alma yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. Böylelikle hız ihlalleri %37 azaldı. Kırmızı ışıkta geçenler için de ilk ihlalde ceza tutarında katlanan cezalar sonunda ehliyet iptaline kadar gidiyor. Üstelik cezalar 80 bin liraya kadar çıkıyor. Direksiyon başında telefon kullananlar da denetimden kaçamadı. Bir el direksiyonda, diğeri telefonda olanlar şimdi 5 bin liralık ceza ile karşı karşıya kalıyor. Bu ihlaldeki düşüş ise %27,8. Trafikte artık kural ihlaline af yok, sıfır tolerans var.
3: İhalede telefonda görüştüğünüz için ceza işlemi.
0: Kayseri'de geride bıraktığımız Şubat ayında forkliftle girdiği kuyumcuyu soyan hırsız eşekle kaçarken yakalanmıştı. Hakim karşısına çıkan o soyguncuya 9 yıl

0: Aldığı forkliftle kuyumcunun kepengini açmış, içeri girip altınları çalmıştı. Soygun sonrası eşekle kaçan zanlı 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Akıl almaz hırsızlığın görüntüsü 9 Şubat gecesi Kayseri'de kayda geçmişti. Önce bir iş yeri önünde duran forklifti çalan hırsız sonrasında soluğu kuyumcunun önünde aldı. Çalan alarma ve çıkan gürültüye aldırış etmeden kepengi forkliftle açtı. İçeri girip tezgahı deviren zanlı 150 gram altın aldıktan sonra da kuyumcudan ayrıldı ama kaçma şekli de geldiği gibi akıllara durgunluk veren cinstendi. Soygun sonrası eşekle kaçan zanlı çok geçmeden yakalandı. Çaldığı altınlarsa evindeki kuş yuvasında bulundu. Hakim karşısına çıkan zanlı 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1: Şimdi Türkiye'nin farklı noktalarından öne çıkan haberlerden derlediğimiz yurt turu gelecek ekrana.

0: kadın cinayeti, çocuk cinayeti yapanlara özel bir idam çıkarsınlar.
1: Antalya'da vahşice katledilen 30 yaşındaki Kübra Yapıcı için memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi. Acılı baba kızının son yolculuğunda ayakta durmakta güçlük çekti. Genç kadın kılınan cenaze namazı sonrası dualarla toprağa verildi.
0: Para için bir insana kıyılmaz. Kimse kimsenin için çocuk büyütmüyor.
1: Muğla'da şantiye içerisinde rampa çıkan hafriyat kamyonu bir anda geri kaydı. Denize uçan kamyonun içindeki iki kişi ölümden döndü. O anda kamyonun arkasındaki araç sürücüsü ise yaptığı manevrayla son anda kurtuldu. Antalya'da yolcu minibüsü şoförünün yol verdiği Alman turist yaya geçidinden karşıya geçiyordu ama sol şeritten gelen araç sürücüsü hiç gaz kesmedi. Alman turistin ayağının üzerinden geçerek yoluna devam etti. Yaralı turist ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trabzon'da anahtarı kontakta bırakan anne dışarı çıktı, kapılar otomatik kilitlenince 3 aylık bebeği araçta mahsur kaldı. Bölgeye çilingir çağrıldı, kilitli kapı uzun uğraşlar sonucu açılabildi. Fethiye'de akaryakıt istasyonunda 15 ton mazot yüklü tanker bir anda alev aldı. O anlarda büyük panik yaşandı, alev alan tanker itfaiyenin çabasıyla bir saatte söndürüldü. Tankerden sıçrayan kıvılcımla park halindeki bir motosikletle bir otomobilde küle döndü. Bursa'da sanayi sitesinde gezinen köpek başını iş makinesi hava filtresine sıkıştırdı. Esnaf çıkartmayı denese de başaramadı. Devreye itfaiye girdi. Başı filtreden çıkartılan köpek bölgeden uzaklaştı.
2: Şimdi dünyanın konuştuğu UFO görüntülerini getireceğiz ekrana. Amerika tanımlanamayan uçan cisim ve anormal olaylara dair görüntüleri kamuoyuna açtı. Astronotlarla savaş pilotlarının ifadelerinin de yer aldığı belgeler dünya gündeminin birinci sırasında.
1: Gökyüzünde aniden beliren cisimler, astronotlar ve pilotların karşılaştığı açıklanamayan olaylar. Trump yönetimi uzay görevlerinden FBI kayıtlarına kadar uzanan daha önce yayınlanmamış UFO dosyalarını kamuoyuna açtı. Amerika'da bu konuya ilişkin şeffaflık talepleri son yıllarda giderek arttı. 2023 yılında Amerikan Kongresi'nde düzenlenen UFO oturumunda ifade veren askeri yetkilinin açıklamaları gündemi sarsmıştı.
3: Bu keşiflerde bazı biyolojik materyaller ele geçirildi.
4: Bunlar insana mı aitti yoksa insan harici bir organizma mıydı?
3: İnsana ait değildi.
1: Eylül 2025'te de UFO olduğu öne sürülen tanımlanamayan bir cismin Amerikan füzesiyle vurulduğu anlar paylaşılmıştı. Eski Amerikan Başkanı Obama'nın bu sözleri ise yakın zamanda tartışmaları alevlendirmişti.
5: Uzaylılar gerçek mi?
6: Uzaylılar gerçek ama onları henüz görmedim.
1: Amerika işte tüm bu iddialar ve açıklamaların üzerine düğmeye bastı. Tanımlanamayan uçan cisim ve tanımlanamayan anormal olaylar başlıklı dosyalar Cuma günü yayınlandı. Dünya gündemine oturan görüntülerde disk, küre, eşkenar dörtgen ve diğer pek çok farklı şekildeki tanımlanamayan cisimlerin gökyüzünde hızla hareket ettiği anlar göze çarpıyor. Belgelerden bazılarında ifadelerine yer verilen savaş pilotları bu cisimlerin aynı anda birden fazla noktada belirerek fizik kurallarına aykırı hareket ettiğini öne sürdü. Belgeler arasındaki en çarpıcı ifade ise Apollo görevlerinde yer alan astronotlara ait. Apollo 12 ve Apollo 17 görevleri sırasında ay yüzeyinden çekilen bir fotoğrafta gökyüzünde kümelenmiş 3 parlak nokta göze çarpıyor. Ayrıca astronotlar çok parlak parçacıklar ve takla atan cisimler gördüklerini de söylemiş. Görüntülerin devamı gelecek. Binlerce fotoğraf, video ve ses kaydından oluşan belgeler Epstein dosyaları gibi parça parça yayınlanacak.
2: İstanbul Çan ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk suda doğum gerçekleşti. Yüksel çiftinin bebeği Kuzey sağlıkla dünyaya geldi. Doktorlarsa bu yöntemin normal doğumun sancılarını azalttığına dikkat çekiyor.
5: Aklımda olan bir fikirdi. Çok da istediğim bir doğum şekliydi.
7: Bella İsmail Yüksel, oğullarını kuşaklarına almak için İstanbul Çan ve Sakura Şehir Hastanesi'nin kapısını çaldı. Doktorlar anne adayına suda doğum önerdi. Ve 3 kilo 750 gramlık minik Kuzey, Çan ve Sakura'da Travay adı verilen yöntemle dünyaya gelen ilk bebek oldu.
8: Çok iştahlı bir gün, çok iştahlı.
7: Son zamanlarda yaygınlaşan suda doğumda anne adayları daha az ağrı hissediyor.
5: Çok rahat ve sancılarımın çok azaldığı bir süreç oldu.
9: Anne adayına rahatlama, bebeğe de anne karnındaki sıcaklığı sunuyor aslında. Doğum sancıları daha az hissediliyor. Çoğu zaman ekstra bir müdahaleye gerek kalmadan doğum gerçekleşiyor. Suyun sıcaklığı 35-37 derece arasında ayarlanıyor ve düzenli aralıklarla da kontrol ediyoruz.
7: Suda doğum anne Bella Yüksel için unutulmaz bir anı oldu.
5: Gerçekten iyi ki yapmışız yani. Ebelerimizin, doktorlarımızın yardımıyla hep yanımdalardı. Herkese de tavsiye ediyorum. Normal doğumu çok daha kolaylaştıran bir süreç.
10: Eşime sarıldıktan ve Kuzey'i kucağıma aldıktan sonra tüm dertlerimiz unutuldu. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu.
7: Hastanede ayrıca gebe okulu, emzirme eğitimi ve danışmanlığı, yeni doğan bakımı gibi birçok konuda da ailelere ücretsiz bir şekilde destek veriliyor.
11: Hastalarımızın işlevsel olarak çalışması...
2: Bugün Anneler Günü. Anneler Günü'nde hayatını engelli çocuklarına adayan engelli annelerini de unutmayacağız. Hayatını görme engelli kızına adayan Şenay Ateş'in o küçük bedenden nasıl bir savaşçı çıkardığına biraz daha yakından bakalım.
12: İlk adımı biz birlikte attık. Dünyalar benim oldu o yürümeye başlayınca. Havuza geldik, yüzmeye başladı. İlk kulacığı birlikte attık. Cemre Ateş'in annesi olmak yürek ister. Cemre Ateş'in annesi olmak güç ister. Sabır ister. Enerji ister.
13: Kızına sadece anne olmadı Şenay Ateş. Bir dost, bir güç oldu. Karanlık dünyasına ışık oldum.
12: Cemre doğduğunda hemen küveze aldılar. Küvezden çıktığında göz kontrolüne gittiğimizde gözünde kanama olduğunu, küvezdeki oksijenden göz damarlarının yandığını söylediler ve bizi hemen Ankara'ya gönderdiler. Artık görmeyeceğini öğrendik.
13: Görme engelli kızıyla birlikte hayata meydan okudu Şenay Ateş. Bir savaşçı yetiştirdi.
12: Ben çocukken Cemre hiçbir zaman sen bunu yapamazsın Cemre demedim. Düştü. Çok yaralandı, dizleri hep yaraydı, dizlerinin yarası eksik olmazdı, kafasındaki morluklar eksik olmazdı, hep çarptı ama hiçbir zaman yılmadı.
14: Hayat bazen küçük bedenlere büyük sınavlar yazar, onlardan birisi ise işte 17 yaşındaki Cemre Ateş. O sevgisiyle, başarısıyla, azmiyle engelleri aştı ve artık o bir milli yüzücü.
15: İsterseniz benim gibi görme engelli olun, isterseniz daha farklı gereksinimleriniz, engelleriniz olsun. Ama bu sizin gerçekten hiçbir şey yapmanıza engel değil. Yani yüzebilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Yönlendirilmek burada çok önemli. Ki beni annem yönlendirdi. Annem en başından beri bu süreçte benim yanımda. Annem gözüm, ışığım, her şeyim. Annemin gözünden görüyorum her şeyi. Bana her şeyi o anlatıyor, betimliyor.
12: 80'in üstünde bizim madalyamız var. Hep bunlar birincilik. Türkiye birinciliği, Türkiye şampiyonu. Cemre'nin rakibi yok. Hep Avrupa'daki rakiplerimize göre biz derecelerimizi ona göre belirliyoruz. Mayıs'ın sonunda Giresun'da Türkiye şampiyonumuz var. Temmuz'un sonunda İstanbul'da Avrupa Gençler Şampiyonumuz var. Daha önce 2 kere Avrupa'ya gitti.
13: Annelik bazen görünmeyen bir kahramanlık. Ve Şenay o görünmeyen kahramanlardan biri.
12: Fitness'ı oluyor. Fitness'ına götürüyorum. Onu geliyorum tekrar bir akşam yemeği yapıyorum. Oturuyorum ders çalışıyoruz. YKS'ye girecek Cemre bu sene. Ders çalıştırıyorum. Test çözdürüyorum. İlkokuldayken falan hep derslerini ben çalıştırdım. Ben okurdum. O dinlerdi. Yani doğduğundan beri Cemre'nin gözü, kulağı, her şeysi ben oldum.
2: Bu hafta sonu Trabzon'da Hıdrellez Şenliği var ve etkinliklere katılanlar yöresel kıyafetlerle birlikte horon eşliğinde de etkinlik alanında yürüyerek baharın gelişini kutluyorlar. Ayrıntıları Serman Kutlu anlatacak.
16: Evet, Karadeniz'de bahar geldi, şenlikler başladı. Şu anda Şahap Pazarı, Acısu, Kültür ve Sanat Hıdrellez Şenlik'teyiz. Gördüğünüz gibi yüzlerce kişi o yöresel kıyafetlerini giymiş ve bu alanı doldurmuş durumda. Tabii ki program öncesinde özellikle yayla göçü yürüyüşü vardı. Bu yayla göçünde o havaların ısınmasıyla hayvanlar süslendi ve yaylalara göç başladı. O ineklerin sahipleri, yaylacılar yöresel kıyafetlerini sandıklardan çıkarıp ineklerini süsleyip o yayla yolculuğuna başladılar. Ama öncesinde tabii ki Hıdrellez'i ve baharın gelişi ve Karadeniz'de horon sesinin daha fazla duyulduğu zamanlar başladı. Şenliklerin ilkindeyiz. Trabzon'un Şahpara ilçesi Acısu mevkisindeyiz. Bakın şimdi o 7'den 70'i size gösterelim. Bir bakın. Görüyorsunuz 7'den 70 derken işte küçük çocuğundan annesine, annesinden babaannesine, annesine kadar burada gerçekten çok büyük bir kültür yaşatılıyor. O özel kıyafetler, renkli kıyafetler, şimdi bakın yaşlara böyle 7'den 70'e, o ufaktan büyüğe horon ve kemence burada gerçekten. Bunu tabii ki bir de buranın bekleyenleri var, gördüğünüz gibi zamanında bunlar oynuyordu, teyzelerimiz oynuyordu ama şimdi gençler oynuyor ve onlara not veriyor. Teyze dövecek mi beni? Ne oldu? Sen oynadın mı teyze böyle?
17: Oynadım, oynadım.
16: Şimdi izliyor.
17: Yoruldum.
16: Yoruldu. Tabii. Nasıl, gençlik güzel oynuyor mu?
17: Çok güzel.
16: İyi mi?
17: İyi.
16: Evet, görüyorsunuz teyzelerimiz o yeni nesile not veriyorlar. Şimdi tabii sadece kadınlar değil, gördüğünüz gibi erkeklerde de bu kıyafetler var. Onlar da aynı şekilde yine bu yöreye üzgün kara lastikler ve yöresel kıyafetler giyiyorlar. Devam edeyim, bakın burada da o yaş grubunun her hanesini bulabiliyorsunuz. Yaşta bakın bir teyze de torununu almış. O yine Karadeniz usulü kundak deriz arkasına takmış durumda. Gerçekten çok tatlı bir görüntü ama o çok olayın farkında değil. Evet, Trabzon Şahpazarı ilçesi 31. Acısu Hıdrellez Kültür ve Sanat Şenlikleri gerçekten çok renkli görüntülere sahne oluyor. Ve o ritim hep aynı, görüyorsunuz. Ayak hareketleri, oynamak hep aynı ama ben şöyle bu şenlikler başladı şimdi herhalde Karadeniz'de her hafta sonu artık cumartesi pazar bol bol şenlik göstereceğiz size gibi gözüküyor ama bu sene bahar geldi. O muhteşem doğa kendini gösterdi, özgür gösteriyor size. O muhteşem doğanın yeşilliğin içinde harika bir horon keyfi var ve bundan sonra da olmaya devam edecek. Çünkü Karadeniz'de yaz gelince şenlik bitmiyor, şenlik olunca kemence ve horon bitmiyor diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
2: Tam da savaşlar bitti ya da...

Bir mola verildi derken şimdi de başka bir kabus, hantavirüs. Ölümler başladı. Peki şimdi soru şu, bu sadece bir tesadüf mü yoksa insanlık laboratuvar masalarında kurgulanmış yeni bir biyolojik savaşın eşiğinde mi? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı, izliyoruz.

0: dünya ekranlara, manşetlere kilitlenmiş durumda. İran, İsrail ve ABD arasındaki konvansiyonel savaş, nükleer bir felaket korkusuyla insanlığı tehdit ediyor. Tanklar yürüyor, füzeler ateşleniyor. Ancak bu barut kokusunun bastırdığı çok daha sessiz ve derinden gelen bir tehdit var. NBC, yani nükleer, biyolojik, kimyasal silahlar. Tam korona pandemisi bitti, dünya rahat bir nefes aldı derken, şimdi de MV Hondius yolcu gemisinden dünyaya hantavirüs alarmı yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü 3 ölüm ve artan vakaları doğruladı. Peki bu bir tesadüf müydü, yoksa laboratuvar ürünü bir kurgu muydu? Dahası dünya yeni bir biyolojik savaşa mı hazırlanıyordu? Çünkü savaşlar sadece sınırları değil, insan biyolojisini de hedef alıyordu.
1: Obvious, and what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home.
0: Bazı bilim insanlarının iddiası tüyler ürperticiydi. İlaç kartelleri önce ilacı üretip sonra o ilaca uygun hastalığı manipüle ediyordu. Bir ilacın geliştirme maliyeti 800 milyon doları bulurken bu yatırımın geri dönüşü için yeni hastalara ve küresel pazarlara ihtiyaç vardı. Yaygın kanı giderek güçleniyordu. Para kartelleri krizi, silah kartelleri savaşı, ilaç kartelleri ise virüsleri körüklüyordu. Ve tarih bunun somut örnekleriyle doluydu. Yakın tarih, biyolojik savaşla yürütülen rant kavgasının en somut örneğini 2000'lerin başında kaydediyordu. Dönemin ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, bir yandan ordunun başındaydı, diğer yandan dev ilaç şirketi Gilead Sciences'ın eski başkanı ve büyük hissedarıydı. Kuş gribi, yani H5N1 paniği dünyayı sardığında Rumsfeld'in şirketi tarafından geliştirilen Tamiflu ilacı dünyada peynir ekmek gibi satılıyordu. Pentagon ordusuna milyonlarca dolarlık stok yaptı. Şirket hisseleri 4'e katlandı. Rumsfeld'in bu salgın korkusundan milyonlarca dolar kişisel kar elde etmesi, etik tartışmaları değil bir salgın komplosu teorisini başlattı. Önce korku, sonra ilaç, en sonda kârdı. Biyolojik silahlar yeni bir icat değildi ve insanlığın en karanlık, en acımasız yüzüydü. 18. yüzyılda İngilizler, Amerikan yerlilerine çiçek hastalığı bulaşmış battaniyeler hediye etti. Ve yerlilerin çoğu tek kurşun atmadan çiçek hastalığından ölüp gitti. Birinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde ise Almanya, Belçika'ya klor gazı atıyordu. Belçika'da klor gazı kullanımı Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli dönüm noktalarından ve kimyasal savaşın başlangıcı olarak kabul edilen tarihi bir olaydı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ekonomi yönetimi yeni teşvik ve vergi politikalarını devreye alıyor. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan ve yeniden Türkiye'ye yerleşen kişilerin yurt dışında elde ettiği kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Kamuya olan borçların yapılandırılmasında da kapsam genişletiliyor. Hamle alacaklarında azami taksit süresi 72 aya çıkarılırken teminatsız tecil limiti 1 milyon liraya yükseltilecek. Halkbank'ın

0: şarkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
4: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
0: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
7: Türkiye'nin ihracatı Nisan'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %22,3 artarak 25.4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde dış ticaret hacmi %10,5'lik artışla 59.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı da bu dönemde %29,8'lik düşüşle 8,5 milyar dolar oldu. Otomotiv sektörünü 3.1 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1.8 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1.4 milyar dolarla hazır giyim sektörü takip etti. Türk lirası ile ihracatta Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %56,6 artışla 38 milyar 54 milyon lirayı buldu.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: Reklam.
8: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Ramsta bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar için.
10: Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhouse.com.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Vatandaş olarak bizim gözümüzün içine baka baka belediyenin araçları buraya çöp döküyor ve tabiri caizse bize hakaret ediyor.
6: Belediye çöp dökmenin yasak olduğu alanı atıklarla doldurdu. İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri. Her yıl binlerce turisti ağırlayan bölgede çöp krizi yaşanıyor. Belediye alana vahşi çöp depolama yapıyor.
5: 10 yıldır buradayız, 9-10 yıldır. O dönemden beri var. Ancak son 2-3 yıldır bu kadar fazla birikinti oldu ve hiçbir şekilde de kaldırılmıyor.
7: İzmir'in Menderes ilçesi Gümüldür mahallesine işte şu anda bulunduğumuz hazine arazisi üzerine tonlarca farklı nitelikte çöp dökülüyor. İşte bundan dolayı da mahallede yaşayan vatandaşlar bu olaydan dolayı hem üzgünler hem de kızgınlar ve bu çöpün bir an evvel buradan kaldırılmasını istiyorlar.
8: Denize giderken çöplük, yürüyüş yaparken çöplük, balkonumdan baktığımda çöplük. Ben İzmir'de oturuyorum. Buraya gelirken arkadaşlarıma diyorum ki ben Gümüldür'e gidiyorum, çöplüğüne mi gidiyorsunuz diyor. Yani hakikaten çöplük durumuna geldi. Buradan ev almak istemiyor kimse, evde satamıyor insan.
5: Daha önce küçük bir öbek oluyordu. 2 senedir burası aldı başını gidiyor. Kış başında bizim olduğu gibi fareler bastı burayı. Geçen sene küçücük bir ateş yaktılar burada. 3 tane itfaiye zor söndürdü.
7: İzmir Menderes Belediyesi denize yaklaşık 150 metre mesafedeki hazine arazisini vahşi çöp depolama alanı olarak kullanırken aynı zamanda alanın girişine de işte bu tabelayı koydu. Bu alana çöp ve moloz dökmek yasaktır diyor. Çevre sakinleri de işte bu tabelayla ilgili bu ne perhis, bu ne lahana turşusu diyor.
9: Buradan gelip geçen turistler var. Buraya gelip bir daha gelmiyor. Tabii. Buradası turizm alanı. 4-5 tane 5 yıldız otel var. Ama hiç kimse gelip de bu manzarayı gördükten sonra bir daha buraya gelmiyor.
6: İlçede fare ve sivrisinek sorunları var. Vatandaşlar hem çöp probleminin hem diğer sorunların bir an önce çözülmesini istiyor.
10: Yazı sinekten geçilmiyor. Fareler çok bastı kampı. Belediyeye haber verdik, çok haber verdik ama maalesef hiçbir şey yapılmadı.

Tekrar hoş geldiniz. İyi pazarlar. Ajans hafta sonunda yeni saatte sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli Galatasaray'ın şampiyonluğu için bir tebrik mesajı paylaştı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı Bahçeli ve Galatasaray Süper Lig'in 33. haftasında dün akşam Antalyaspor'u 4-2 yendikten sonra şampiyonluğunu ilan etmişti. Sarı kırmızılı ekip bu sonuçta kulüp tarihindeki 26. şampiyonluğunu da elde etmiş oldu. Büyük zaferin ardından siyaset camiasından da üst üste mesajlar var. MHP lideri Devlet Bahçeli de bir mesaj paylaştı ve Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 26. şampiyonluğunu kazanarak üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray camiasını, futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyor.

0: diliyorum. Şampiyon Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum ifadesini kullandı. Rüşvetten tutuklanan Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım hakkındaki ihraç kararına tepki gösterdi. İstifa dilekçesini zaten genel merkeze ilettiğini söyledi Yalım ve dilekçem dikkate alınmayarak usulsüz bir şekilde partiden ihraç edildim dedi.
1: Özkan Yalım'ın kesin ihraç istemli olarak ve tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiş oldu.
2: Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den usulsüz şekilde ihraç edildiğini söyledi, parti yönetimini hedef aldı. Cezaevinde tarafıma CHP Genel Merkezi'nden gelen mektupta 7 gün içerisinde savunma vermem gerektiği yazıyordu ancak ben 3 Mayıs Pazar günü ihraç edildiğimi basından öğrendim. Savunmam alınmadan usulsüz bir şekilde partiden ihraç edilmem söz konusudur. Ben ayın 3'ünde yapılan bu ihracın CHP'nin 4 Mayıs tarihinden itibaren Türkiye genelinde sahaya inerek çalışmalar yapacak olmasından kaynaklandığını, bu tarihten önce savunmam alınmadan usulsüz şekilde apar topar ihraç edildiğimi düşünüyorum. Ben zaten 28 veyahut 29 Nisan tarihlerinde CHP'den istifamı içeren dilekçemin teslim alındısı yapılmak suretiyle genel merkeze iletmiştim. Ancak dilekçem dikkate alınmayarak usulsüz bir şekilde partiden ihracım yapılmıştır dedi. 57 yaşındaki eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sevgilisi olduğu iddia edilen 21 yaşındaki belediye personeliyle rüşvet operasyonu kapsamında Ankara'da bir otel odasında gözaltına alındı ve tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırıldı.
3: Yaklaşık 18 bin civarı.
2: CHP yönetimi ilk etapta Özkan Yalım'ın üyeliğini askıya aldı. Parti yönetimi tepkiler üzerine günler sonra Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Yüksek Disiplin Kurulu 2 Mayıs'ta olağanüstü toplanarak Özkan Yalım'ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verdi.
0: Saha 2026 bu haftaya damgasını vurdu. İstanbul'da savunma sanayinin hem kalbi attı hem de önemli anlaşmalar imzalandı. Yerli ve milli sistemler, yeni nesil füzeler, İHA'lar, deniz platformları ve stratejik savunma teknolojileri ilk kez vitrine çıktı. En dikkat çekenlerden biri ise Yıldırım Han'dı.
4: Yıldırım Beyazıt Han'ın Yıldırım unvanı almasına atfen yapılmış ya da isimlendirilmiş bir füze. İfade edildiği gibi hakikaten özellikle iki tane bileşik orada çok çok önemli. Bunu dünyada 3 ülke yapabiliyor. Bakın bunu ilk defa söylüyoruz. Bu 3 şimdi söyleyeceğim nitrojen, tetroksit ve dimetil hidrazin dediğimiz bu çok önemli bileşikleri dünyada 3 ülke yapabiliyor. Ben bunu içeriden de öğrendim. Buradaki bu işi bilen insanlarla da konuştum. Amerika, Rusya ve Türkiye yapabiliyor. Bakın zaten füze...
5: Burada onun da çalışma sistemi aslında burada kameraman arkadaşım işte bu, gösteriyor. Bu motorların...
4: 4 tane motor olduğu ifade edildi biliyorsunuz. Zaten 4 çıkışı var. Bunlar bir de hareketli bakın. Hareketli olduğu için hipersonik füzeler taktik balistik füzelerden ayrı olarak kara hedeflerinden ziyade hareketli hedefleri de vurabiliyor. Zaten görsellerinde de paylaşmışlar. Şu hareketler motorun çıkışlarının hareket edebilmesi füzenin hareket edebilmesini de sağlıyor. Dolayısıyla hareketli hedefleri de vurabiliyor. Gerçekten çok güçlü bir füze. 25 Mach yani 25 Mach.
5: Atmosfer üstü 25, atmosfer altı 9 Mach.
4: 9 Mach. Bakın normal işte bildiğimiz dünyadaki bu tür füzeler hem uzun menzilli taktik balistik hem de hipersonik füzeler ağırlıklı olarak 2 Mach hızında çıkış yaparlar. Biz 9 Mach diyoruz. Yani 9 Mach saniyede 3000 metre demektir. 25 Mach da saniyede 8500 metre. Yani gözünüzü açıp kapıyorsunuz 8,5 kilometre gitmiş yani düşünebiliyor musunuz? Hani inanılmaz bir şey ve dünyada en yüksek hıza sahip hipersonik füze Yıldırım Han. Yani bunu
5: an itibariyle artık Yıldırım Han.
4: Evet yani yok efendim şudur budur. Ya işte görüyoruz bakın bunu buradaki mühendislerle de teyiden de söylüyoruz. Bu artık bir prototip falan değil bakın. Yani şu an dokunduğumuz bir füze. Gerçek bir füze.
5: Laboratuvar testlerinden başarıyla çıkmış ve yakın zamanda da saha testi yapılacak bir füze.
4: Evet yani birkaç ay içerisinde de saha testlerine başlanacağı ifade edildi. Türkiye'nin ne kadar büyük işler başardığını hakikaten dışarıdan bakmak lazım. Dostlarımız seviniyorlar. Dost olmayanlar da nasıl diyelim bu tedirginliklerini ya da işte tepkilerini bir şekilde göstermeye çalışıyor.

0: Dolayısıyla Savunma Bakanı hakikaten çok doğru bir iş yapmış Milli Savunma Arge Merkezi. Bu anlamda baktığımızda da şunu söyleyebiliriz. Milli Savunma Bakanlığı, bakın, dünyadaki diğer eşdeğer Milli Savunma Bakanlıklarıyla karşılaştırıldığında Türk savunma sanayinin gelişiminde inanılmaz bir etki üretiyor, katkı sağlıyor. Onu da zaten kendileri ifade ettiler. Yani burada bir tecrübe ve bilgiye dayalı olarak bir rehberlik yapıyorlar.
1: Tabii ki Milli Savunma Bakanlığı Yıldırım Han ve Güç Han'ın aslında bir ticaret olarak, bir ticaret anlaşması olarak ortaya çıkartılmadığını, sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti için çıkartıldığını ve tek bir amacının caydırıcılık olduğunu, bunlar aslında caydırıcı unsur olarak gerektiği yerde kullanılabilecek, ancak bizim şu an yapmış olduğumuz Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti olarak yapılanın tamamıyla caydırıcılık unsuru taşıdığını, asıl amacın o olduğunu belirttiler.
0: Evet, evet. Tabii bu caydırıcılık, yani neticede bizim kimseye saldırmak gibi bir niyetimiz olmadığını yine basın bilgilendirme briefinginde, çünkü Türkiye emperyalist bir ülke değil, hümanist ve insani olarak davranıyor. Aynen şu şekilde notlarıma bakıyorum. Diyor ki 100 yıllık geçmişi, 30'dan fazla fabrika ve tersane birikimi var. Bakın, 30'dan fazla tersane ve fabrika var ve burada ben bir ilave katkı sunayım. Dünyaca ünlü, çok ünlü Türk mühendisleri de çalışıyor. Evet. Yani hakikaten işte o bileşikleri yapabilmek büyük bir başarı. Yani o bileşikleri yapan bu füzeyi yapar. Hidrojen tetroksit dediğimiz bu. Bu atmosfer içi yanmayı sağlıyor. Sebebi bünyesinde oksijen yok bunun. Yani atmosferden aldığı oksijenle birleşip yanarak dünyada yeni nesil en büyük enerjiyi, en yüksek kapasite enerjiyi üretebilen bir bileşik. Bunu bakın dışarıdan vermiyorlar. Sizin oturup yapmanız lazım. Bu ise bünyesinde oksijen de barındırıyor. Yani dimetil hidrazin dediğimiz bu bileşik dünyada sadece 3 ülkede Ar-Ge'si var ve sahip. Bunlardan bir tanesi Türkiye. Yani aldığımız bilgi Amerika, Rusya ve Türkiye'de var. Bakın, diğer Avrupa ülkelerinde ya da Çin'de yok. Bu çok kıymetli bir şey ve atmosfer dışına çıktığında da bünyesinde oksijen olduğu için yanmayı sağlayabiliyor ve 25 Mach hıza çıkabiliyor.
1: İşte 25 Mach hıza çıkabilmek için kullanılan, yine Türk mühendisler tarafından bulunan o yakıt cinsi bu. Diğeri de atmosfer altı uçuşlarda güvenli uçuş sağlayabilmek ve 9 Mach hıza çıkabilmek için kullanılan yakıt cinsi. İkisi de sıvı yakıt.
0: Sadece şunu söyleyeyim. Bu yandığında öyle büyük bir enerji ortaya çıkıyor ki, yani normal şartlarda dünya standartlarında füzeler fırlatıldığında 2 Mach'lık bir hıza ilk başta erişiyorlar. Sonra birinci kapsül bırakılıyor. İkinci odaya geçiyorlar. Yani aslında 4 kademeli olması gereken bu füze tek kademede, bizimkiler yeni nesil bir teknoloji kullanarak bu hipersonik füzeyi yapmayı başarmışlar. Atmosfer dışı 80 kilometre. 80 kilometreden sonra da şu diğer yakıt devreye giriyor ve devam ediyor. Bunu 4 motorla yapıyorlar ve 4 tane demek ki içeride ayrı tüp var ve bunlar da senkronize bir şekilde çalışıyor. Tabii çok ifade edilmiyor ama bunun başlık bölümünde de çok sayıda arayıcı başlık, sensörler, GPS, INS navigasyon dediğimiz inanılmaz 7-8 tane de ayrıca başlık ve arayıcı başlık ve GPS navigasyon sistemleri koymuşlar. Var olsunlar. Gerçekten Savunma Bakanlığımıza, Ar-Ge merkezimize şükranlarımızı sunuyoruz.
2: Amerikan medyası Washington ve Tel Aviv'in İran'a yönelik başlattığı savaşa ilişkin bir ayrıntı paylaştı. İsrail'in savaş başlamadan çok kısa bir süre önce Irak'ta bir çöle üs kurduğunu iddia etti.
3: Bağdat yakınlarında çöle üs kurdular. Fark edilince Irak güçlerine saldırdılar. ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırdı. Ancak ABD medyasına göre Tel Aviv planını çok önceden yapmıştı. Wall Street Journal, savaş başlamadan önce İsrail'in Irak'ta çöle bir üs kurduğunu öne sürdü. Üs, İsrail Hava Kuvvetleri'ni desteklemek için inşa edildi. Lojistik destek merkezi olması planlandı. Aynı zamanda herhangi bir acil durumda harekete geçmeye hazır özel kuvvet birlikleri ve arama kurtarma ekipleri konuşlandırıldı. 5 haftalık bir kampın dahi gerçekleştirildiği üs için konum da dikkatle seçildi. Wall Street Journal'ın analizine göre İran ve Ürdün arasında kurulan üs, askeri karakol için mükemmel bir yerdeydi. Nüfusu seyrek olan Bağdat'ın güneyindeki Necef şehrinin yaklaşık 180 kilometre batısında yüz ölçümü geniş bölgeye kuruldu. kaçak küssü fark edense bir çoban oldu. Helikopterlerin seslerini duyan çoban durumu Irak hükümetine ihbar etti. Bağdat güçleri keşif operasyonu gerçekleştirdi. İsrail tehdidi fark edince hava saldırısıyla cevap verdi. Bağdat o dönemde bir Irak askerinin öldüğünü duyurmuştu.
4: Irak mevcut uluslararası durumdan etkileniyor. Her şeyden önce İran komşu bir ülke. Bizi çok etkiliyor. Bu yüzden durum korkutucu.
3: Öte yandan Irak 40 gün süren ABD-İsrail-İran savaşı sırasında en çok zarar gören ülkeler arasında yer aldı.
5: Dünya.
4: ABD bölge ülkelerine hiçbir değer vermiyor. Tek amacı İsrail'i korumaktır. Bu nedenle bölge ülkelerinin topraklarının İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermemeleri gerekmektedir.
3: ABD ve İsrail Irak'taki İran destekli grupları hedef aldı. İran ve milis güçleri ise Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği, diplomatik ve lojistik tesisler ve yabancı şirketler tarafından işletilen petrol sahaları da dahil olmak üzere Irak'taki stratejik noktaları vurdu.
2: Ateşkese rağmen Gazze'de saldırılar devam ediyor. İsrail savaş uçakları son olarak yerinden edilen Gazze'lilerin kaldığı Eşşati mülteci kampını hedef aldı. Saldırıda biri çocuk, en az 6 kişi yaralandı.
6: Bu nasıl bir yaşam? Ölürsek daha iyi. Biz burada hepimiz siviliz. Soykırım ve bombardıman devam ediyor. Her şey aynı.
7: İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de bombardımanını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları bu kez Eşşati mülteci kampında bir evi hedef aldı. Hava saldırısının düzenlendiği bina büyük bir gürültüyle yerle bir oldu. Binadan alevler yükseldi. İnsanlar can havliyle kaçmaya başladı. Saldırıda biri çocuk, en az 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
6: Savaş bitmedi. Burada hep saldırı altındayız. Bir aylık bebeğimin tüm eşyaları gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şey yıkıldı.
7: Gazze'liler İsrail teröründen kaçacak bir yer bulamıyor.
8: Ben artık sokakta oturuyorum. Ne zaman evimize girsek tahliye emri veriyorlar. Döndüğümüzde evimizin yıkıldığını gördük. Ben nereye gideyim?
6: Saldırılar çok şiddetliydi. Şarapnel parçaları çok uzak yerlere ulaştı. Burası gördüğünüz gibi bir kamp zaten. Çok sayıda kişi küçük alanlarda kalıyor. Maske.
7: Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 850 Filistinli yaşamını yitirdi. 2433 kişi ise yaralandı.
2: Gazze için uluslararası kamuoyundan tepkiler gelmeye devam ediyor. Ünlü rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters katıldığı bir televizyon programında İsrail'in saldırılarını kınadı ve her sabah uyandığımda Gazze için gözyaşı döküyorum, hissettiklerimi ve Filistin haklarını desteklemeye ve sonuna kadar savunmaya devam edeceğim dedi.
9: Her sabah uyandığımda Gazze için gözyaşı döküyorum. Çünkü 80 yaşındayım ve gözlerimin önünde her gün bütün bir halkın soykırıma uğradığını hiç görmedim. Bu olanların Nazilerin yaptıklarından hiçbir farkı yok. Her sabah uyandığımda Gazze için gözyaşı döküyorum. Çünkü 80 yaşındayım ve gözlerimin önünde her gün bütün bir halkın soykırıma uğradığını hiç görmedim. Bu olanların Nazilerin yaptıklarından hiçbir farkı yok.
2: Macaristan'ın yeni başbakanı parlamentoda yemin ederek artık resmen görevine başladı. Böylece eski başbakan Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarı da resmi olarak sona ermiş oldu.
6: Macar halkı bize 10 yıllardır süren bu belirsizliği sona erdirme görevi verdi. Bize Macaristan tarihinin yeni bir sayfasını açma görevi verdi. Sadece hükümeti değiştirmekle kalmayıp sistemi de değiştirmek için, yeniden başlamak için.
7: Macaristan'da eski başbakan Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarı sona erdi. Seçimin galibi Magyar yemin töreniyle başbakanlık koltuğuna oturdu. Macaristan parlamento binasında 12 yıl sonra ilk kez Avrupa Birliği bayrağı çekildi. Macaristan'da 12 Nisan'da gerçekleştirilen genel seçimlerin galibi

0: olsak da bir kez daha kendimizi bir ulus olarak görmeyi öğreneceğiz.
1: Seçim sonuçlarını kutlamak üzere on binlerce kişi sokaklara akın etti.
0: Bugün sadece yeni parlamentonun açılış oturumunun yapıldığı bir gün değil, son yıllarda birlikte kat ettiğimiz o uzun yolculuğun bir sonucu, Macaristan'ın gerçekten yeniden ayağa kalkabileceğine, kendine yeniden inanabileceğine dair ortak inancımızın bir sonucu.
1: Peter Magyar'ın başbakan seçilmesiyle birlikte Rusya yanlısı eski başbakan Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarının ardından Macaristan'da yeni bir dönem başlayacak.
2: Çekya'da olaylı derbi yaşandı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Maç yarıda kaldı. Çekya futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Slavia Prag'la Sparta Prag derbisi saha olayları nedeniyle yarıda kaldı. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen mücadelede Slavia Prag'ın 3-2 önde olduğu dakikalarda tribünlerde gerginlik artmaya başladı. Karşılaşmanın bitimine çok kısa bir süre kala yüzlerce ev sahibi taraftar bir anda sahaya girdi ve maç durduruldu. Güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen olaylar daha da büyüdü. Hakem ekibi mücadeleyi tatil etti. Yaşanan kargaşa sırasında Sparta Prag futbolcularının hızlı soyunma odasına yöneldiği görülüyor. Karşılaşmanın resmi sonucu ve federasyonun vereceği kararsa merak konusu oldu. Çek basınında çıkan yorumlara göre Slavia Prag'ın hükmen mağlubiyet alma ihtimali de var. Bu durumun şampiyonluk yarışını da yeniden hareketlendirebileceği ifade ediliyor. İçinde 43 yolcunun bulunduğu tur otobüsü İstanbul Tuzla'da alev aldı. Yolcular hemen tahliye edildi. Yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.
3: Tur otobüsü alev alev yandı. Yolcular ölümden döndü. Otobüs büyük hasar aldı.
4: Yok, kimseye bir şey olmadı. Son anda müdahale ettik. Çok şükür kimsenin burnu kanamadan kurtuldu.
3: İzmir'den İstanbul'a gelen ve 43 yolcuyu taşıyan tur otobüsünün motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför aracı hemen emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. Alevler kısa sürede büyüdü ve otobüsü tamamen sardı.
4: İlk araçtan bir baktık, alev almaya başladı. Hemen yolcuyu tahliye ettik dışarıya. Bir anda komple sardı.
3: İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otobüs ağır hasar aldı. Yolcular başka araçlarla yolculuklarına devam ederken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
2: Şanlıurfa'da sulama kanalında adeta can pazarı yaşandı. Sulama kanalına düşen otomobildeki iki kadın akıntıya kapıldı. Çevredekiler de hemen kadınları kurtarmak için suya atladılar. Kadınlar kurtarıldı ama onlara yardım için suya giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi ve sağlık durumu da ciddiyetini koruyor.
3: Otomobil sulama kanalına düştü. Can pazarının yaşandığı anlar kameraya yansıdı. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil sulama kanalına düştü. Otomobildeki iki kadın akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çevredekiler kadınları kurtarmak için suya atladı. Yarı baygın halde sudan çıkarılan iki kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadınları kurtarmak için suya giren bir kişi de akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
2: Antalya'da motodrak yarışlarında bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Antalya Kepez'de düzenlenen Türkiye Motodrak Şampiyonası'nın birinci ayağında ısınma ve sıralama turlarıyla başlayan yarışlarda kaza meydana geldi. Yarışa katılan motodrak sporcusu Vedat Kardaş kalkıştan çok kısa bir süre sonra motor gidonunun arızalanması sebebiyle ellerini serbest bıraktı. Motosikletin toparlanması için ellerini bırakan sporcu Kardaş hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarptı. kaza anı cep telefonu kameraları

0: tarafından kaydedildi. Bölgeye hemen ekipler geldi. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Şimdi sırada dünyadan öne çıkan haberlerden derlediğimiz haber turu var.
1: Çaldığı pikapla otoyolda ters yöne dalan hırsız zincirleme kazaya sebep oldu. Pikabı gören arabalar durmayı başarsa da kamyon duramadı, önündeki iki aracı biçip yolun diğer tarafına sürüklendi. Kaza anı trafik kameralarına yansıdı. Jet ski ile gezerken balinaya çarptı. Sıra dışı kaza Kanada'da yaşandı. Bir jet ski sürücüsü bir anda önünde su yüzüne çıkan balinaya çarpıp havaya fırladı. Sahil güvenlik ekipleri hemen yardıma koştu. Ağır yaralı vaziyette hastaneye kaldırılan adam hayati tehlikeyi atlattı. Balinada yaşıyor. Amerika'nın dört bir yanından dolu fırtınası haberleri gelmeye devam ediyor. Adres bu kez Oklahoma. Tenis topu büyüklüğünde dolu taneleri yine evlere, arabalara zarar verdi. Bitmek bilmeyen yağış sonrası sokaklar adeta kar yağmış gibi beyaza büründü. Kanada'da trafik kurtarma operasyonu için durdu. Bir geyik otoyola çıktı, arabalardan kaçıp karşıya geçmeye çalışırken de bariyere takılıp yere kapaklandı. Sürücüler hemen geyiğin yardımına koştu. Ters dönen hayvanı bacaklarından tutarak düzeltip ayağa kalkmasını sağladılar. Yeni Zelandalılar için sıradan, dünyanın geri kalanı içinse ilginç bir görüntü var sırada. Auckland Havalimanı terminali görkemli bir gösteriye sahne oldu. Bir grup Yeni Zelandalı yurt dışına giden yakınlarını haka dansıyla uğurladı. Turun son görüntüsü ise Alaska'dan. Bir helikopter pilotu dağlarda gezen dev bir boz ayıyı kayda aldı. Görüntü sosyal medyada hayli ilgi çekti.
0: Adana Kozan'da yer fıstığı üreticileri bölgedeki organize sanayiden şikayetçi. İddialara göre fabrikalardan gelen atık su tarladaki mahsulü zehirledi. Binlerce ton yer fıstığı da tarlada kaldı.
2: Fabrikadan gelen su.
3: Kaç yıllık söğüt ağacı bile kökünden kurudu.
1: Bir yanda fabrikalar, diğer yanda ise tarlalar var. Ama o fabrikalardan gelen zehirli su, umutla ekilen mahsulü adeta toprağa gömdü.
2: Asitli bir su, aşırı kokuyor ve sanayi sitesine kadar bu dereyeden gidiyor su.
4: Filtrelerin komplesini tıkıyor. Ağaçların yapraklarında buruşma oluyor.
5: Burası Kozan Organize Sanayi Bölgesi. İddiaya göre organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bazı fabrikaların zehirli suları tarım arazilerine akıyor. Hal böyle olunca işte buradaki tarımsal üretimde zarar görüyor.
1: Fabrikadan gelen atıklar derideki suyu da balçağa çeviriyor.
2: Durum çok vahim. Simsiyah su buraya karışıyor.
5: Yusuf Elbüken 2024 yılında organize sanayi bölgesinin hemen yan tarafından tarla kiraladı ve yer fıstığı ekti. Ancak organize sanayi bölgesinden oradaki dereye zehirli su karıştığı için yer fıstığını sulayamadı ve böylelikle mahsulü tarlada yandı.
2: Mahsulümüze güvendik. Dedik buradan alırız, şey yaparız. Mahsul kuruyunca da parasal yönünden sıkıştım. Para bulamadım.
1: Çiftçi Yusuf Elbüken umutla ekti yer fıstığını, ama beklediği hasat gelmedi.
2: Bizim değil diyorlar abi, herkes örtmez ediyor. Fabrika ben hep oyaladı, bana her türlü zararlar oldu.
1: O suyla sulanan ürünler kurudu, toprak çatladı, emekler boşa gitti. Üstüne üstlük üreticinin planı da bozuldu. Fabrika yönetimi iddiaya göre genç çiftçiyi tehditte etti.
2: Sen de o görüntüleri sil, seni mahvederim diye beni sözlü olarak tehdit ettiler bir de. Hayvan yemi verelim dediler. Benim hayvanla işim yok dedim. Bana

0: ödemem lazım olan borçlarım var dedim.
1: Bölgedeki tek şikayetse bu değil. Bölgede yaşayanlar da aynı sudan dertli.
2: Hayvanlarımız hasta oluyor, ölüyor.
3: 2-3 yıldır bu siyah akan sudan dolayı hepimiz rahatsızız.
2: Kurbağalara zarar verdi de, balık öldü de, bize vermedi mi, bize de verdi.
1: Üretici ise bir yandan zararını karşılamaya çalışıyor, bir yandan da üretmeye devam etmek istiyor.
0: Çiftçi ölürse hayat durur.
4: Uzun zamandır şikayet edilen konulardan biriydi. Hem artan aidatlar hem de site yönetimlerinin aldıkları keyfi kararlar. Bunu önleyecek bir düzenleme geliyor meclise ve meclise de kabul edildi bu düzenleme. Artık yeni kanunla yöneticilerin görevleri, aidatlar ve toplanacak avans tutarları belirlenmiş olacak ve keyfi aidat artışlarının da önüne geçilecek. Ayrıntıları alalım. Nasıl olacak bunlar? Kadir Mercan konuyla konuşacak bu gelişmeleri.
5: Merve Tepe, sana da şu eklemeyi yaparak devam edeyim. Sonrasında konuğumuz avukat İyas Çimen'e sözü bırakacağım. Hatta bazı sitelerde öyle bir hal almıştı ki neredeyse kira fiyatlarına yaklaşan aidat fiyatları vardı. Yeni düzenlemeyle birlikte artık buna bir sınır getirildi. Bunun detaylarını konuşacağız. Konuğumuz söylemiş olduğumuz gibi avukat İyas Çimen. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
6: Merhabalar, hoş bulduk.
5: Şimdi özellikle İstanbul ve Ankara genelinde bazı sitelerde, hatta çoğu sitede diyebiliriz buna, neredeyse kira fiyatı kadar aidat fiyatı veriliyordu. Yeni düzenleme ile birlikte buna bir dur denildi. Neler bunun detayları?
6: Tabii burada da son dönemde vatandaşlarımız ziyadesiyle mağduriyet yaşıyordu. Neredeyse kira miktarı kadar aidat ödenmesi söz konusu oluyordu. Bununla ilgili yapılan yeni düzenlememizle birlikte aidat konusunda özellikle daha denetlenebilir bir sistem getirildi. Burada yöneticilerin aidat belirlerken belirlemiş oldukları aidatları kat malikleri kuruluna onaylatma zorunluluğu getirildi ve daha öncesinde aynı kira miktarlarında olduğu gibi belirli azami bir artış sınırı olmadığı mevzuatımızda yeni güncel değişiklikle birlikte yeniden değerleme oranını aşamayacağına yönelik bir sınırlama getirildi. Bu çok önemli bir değişiklik çünkü azami olarak aidat artışı gerçekleştirildiğinde artık açık TÜİK tarafından açıklanan yeniden değerleme oranını aşamayacak bu artış miktarı. Bu da vatandaşımızın en çok şikayet etmiş olduğu aidat miktarlarına getirilen kanuni bir sınırlama oldu.
5: Peki bu sınırlamayla birlikte, bu düzenlemeyle birlikte başka değişecek neler var acaba?
6: Burada tabii işletme planı ile ilgili bir düzenleme getirildi. Burada site yönetimlerinin belirli bir işletme planı öngörüyor. Bu işletme planı ile birlikte o yıl içerisinde gerçekleştirecek barınma, korunma veyahut da onarım gibi giderlerin şeffaf bir şekilde burada bütün kat maliklerine gösterilmesi düşünülüyor ve gösterildikten sonra da onların onayıyla birlikte yürürlüğe alınması ve yürürlüğünde yine aynı şekilde şeffaf bir şekilde ilerletilmesi planlanmakta. Burada doğrudan kat maliki olması da kiracıların da yine onayıyla birlikte bu işletme projesi yürürlüğe alınarak uygulanabilmekte şu aşamada.
5: Son olarak şunu diyebilir miyiz? Öncesinde site yönetimleri diyordu ki, örnek veriyorum, bir peyzaj alanı yaptırdım. Bu kadar para tuttu ve bu kadar kişiye böldük. Bu parayı ödemek zorundasınız. Şu anda bu tamamıyla değişti değil mi?
6: Kesinlikle. Buradaki artık ödeme zorunluluğuyla ilgili kısım kat malikleri kurulu tarafından onaylanırsa yürürlüğe girecek ve ancak bu şekilde ödenme zorunluluğu ortaya çıkacak. Aksi durumda onaylanmadığı takdirde zaten bu şekilde bir işlem gerçekleştirilmeyecek.
5: Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Konunun detayları bu şekilde diyelim. Konunun detaylarını avukat İyas Çimen'le birlikte konuştuk diyelim ve şimdilik sözü sizlere bırakalım, Merve Tepe.
4: Çok teşekkürler. Kadir Mercan anlattı ayrıntıları. Topkapı Sarayı'nın harem bölümünde yer alan Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı restorasyon çalışmaları için kapatılmıştı bir süredir biliyorsunuz. Ve o restorasyon çalışmaları artık tamamlandı ve yeniden ziyarete açıldı. Yeni bölümler Osmanlı saray hayatının bugüne kadar bilinmeyen yönlerini de ilk kez bu kadar açık biçimde gözler önüne seriyor.
7: Topkapı Sarayı'ndaki 6 yıllık restorasyon tamamlandı. Haremdeki kadın efendiler ve cariyeler taşlığı ziyarete açıldı.
8: Burası gerek mimari açıdan, gerek saray teşkilatında tuttuğu yer açısından oldukça önemli bir nokta. Buradaki gerek mimari kompozisyon, gerek içeride sergilenmiş olduğumuz taşınabilir eserler bize çok ciddi fikir veriyor.
7: Yeni bölümler Osmanlı saray hayatının bugüne kadar çok bilinmeyen

0: yönlerini ilk kez bu kadar açık biçimde gözler önüne seriyor.
1: Cariyeler Taşlığı'nın bugün açılan bölümlerindeki yapılar 17. yüzyılın sonuna ait. Yani harem yangınından 1660'lı yılların sonunda gerçekleşen harem yangınından sonra kurulan düzen bu yönüyle çok önemli. Bu alanlar Topkapı Sarayı hareminin hiç görülememiş alanları ve çok özgün alanları.
0: Cariyeler ve Kadın Efendiler Taşlığı haremin en küçük avlusu olarak biliniyor.
1: Kadın efendiler dairelerinde, padişah eşlerinin dairelerinde Osmanlı Çini sanatının muazzam örneklerini gördüğümüz unsurlar var. Vitraylarında sarayın en eşsiz vitraylarının burada olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte kalem işlerinde özellikle erken dönem kalem işlerinin muazzam örnekleri yine burada bulunuyor.
0: Restorasyon çalışmaları kapsamında ahşap ve taş yapı elemanları yenilendi. Kalem işi süslemeler aslına uygun şekilde canlandırıldı ve yapının bütünlüğü korundu. Araştırmalar doğrultusunda mekanlar 750 tarihi obje, dokuma ve dönemin kültürünü yansıtan unsurlarla tefriş edildi.
1: Buraya seçilmiş olan cariyelerin Horendegen koğuşundan başlamak suretiyle Gedikli cariye olana kadar bir öğretim sürecinden geçtikleri bir dönem. Bu noktada aldıkları yabancı dil öğretimleri, bunun yanında karşılaşmış oldukları el becerileri, eğitimleri, geleneksel sanatlar ve musiki gibi pek çok alanda aldıkları eğitimlerin yansımasını gösteren eserleri de taşınabilir olarak sergiliyoruz.
2: Çanakkale'de Anneler Günü etkinliği kapsamında ebelerle gebeler bir araya geldi. Etkinlikte anne adaylarına egzersizler yaptırıldı ve hamilelik döneminde sağlık konusunda bilgiler paylaşıldı.
3: Anneler Günü için düzenlenen etkinlikte ebeler ve gebeler buluştu. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlik adreslerinden biri de Çanakkale'ydi.
4: Her gebeye bir ebe. Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması aynı zamanda sağlıklı hayat merkezlerindeki gebe okullarıyla da güçlendirilmiş durumda. Ve ebelerle gebelerin bağlantıları doğum ve gebelik süresince devam ediyor. Sağlıklı bir doğum gerçekleşmesi için onlara destek veriliyor. Bu desteklerin arasında yine etkinlikler de var. Bugün de Anneler Günü ve her gebeyle bir gün Anneler Günü kutlu olsun mottosuyla bir etkinlik düzenlendi.
5: Her gebenin gebelik süreciyle alakalı ve doğum sonrası dönemle alakalı bilgilenmeye ihtiyacı var. Bu dönemde de biz olabildiğince destek olmaya çalışıyoruz. Normal doğum eylem planı kapsamında her gebeye bir ebe projesi yürütülmekte sağlık hayat merkezlerinde.
6: Koordinatör ebelikte annelerimizi arıyoruz, yanımıza çağırıyoruz. Biz onların yanına gidiyoruz, evlerine gidiyoruz, onları destekliyoruz. Ya ulaşılabilir, bir şey aklına takıldığı bir soruyu, bir kaygısını giderdiğimiz zaman o doğum su gibi akar gider. Anne ile bebeğimiz çok rahat kavuşurlar birbirlerine.
4: Sağlıklı bir bebeği dünyaya getirmek her sağlıklı annenin hayali. Ancak gebelik yolculuğunda onları bekleyen çok farklı süreçler var. İşte o süreçlerde de Sağlık Bakanlığı uygulamalarıyla ebeleri gebelerle buluşturuyor.
3: Anneler Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte hamilelik dönemi ve doğumdan sonraki sürece güçlü girmeleri için bilgilendirme ve egzersizler yaptırıldı.
6: Onların doğum korkularını gidermeye çalışıyoruz. Doğumun korkulu değil, coşkulu bir şey olduğunu, bir kavuşma anı olduğunu anlatıyoruz. Çünkü korkuyla gidilen bir doğumda adrenalin hormonu aktifleşiyor. Adrenalin de doğum hormonunu baskılıyor.
7: Bilmediğim şeyleri gördüm. Bilgilendim yeterince.
2: Burdur'da geleneksel Yörük kültürünü yaşatmayı amaçlayan İnsuyu Yörük Göçü Şenlikleri bu senede renkli görüntülere sahne oluyor. Ayrıntıları Atagündüz Kurşun anlatacak.
8: Burdur Teke yöresinin kadim şehirlerinden ve bu kadim şehirde Yörük kültürü aynı zamanda gelenekleri Burdur Valiliği himayesinde bu yılda yaşatılıyor. Atlar var, eşekler var, develer var ve yörük kıyafeti giymiş birçok insan şu anda aslında tam da o şenliğin ismine uygun şekilde yani yörük göçünü canlandırıyorlar. Gördüğünüz gibi yüzlerce kişi burada. Burdur Valisi Tülay
9: Baydar Bilgehan'da bu yürüyüşe eşlik ediyor. Protokol üyeleriyle birlikte Sayın Valim A Haber yayındayız. Neler söylersiniz? Birkaç cümle.
10: Binlerce yıllık bir geleneği biz bugün de burada icra ediyoruz. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Her sene yörükler

0: Biliyorsunuz yayla sezonu başladığında bir göçle, göç duasıyla başlarlar. Sonra da bütün yazı yaylalarda hem hayvancılıkla hem tarımsal süt, yoğurt vesaire bütün etkinliklerle geçirirler. Yörük kültürü çok köklü bir gelenek. Hem folklörüyle, kıyafetiyle, gastronomisiyle, çevreye duyarlılığıyla hakikaten örnek bir, aynı zamanda dünyaya da örnek gösterebileceğimiz son derece bu dönemin, belki bu günlerde konuştuğumuz, en çok ihtiyaç duyduğumuz, iklimsellikten bahsediyoruz, bütün çevresel değişiklikleri yaşıyoruz. Bütün bunlar da hepimize ilaç gibi gelecek bir gelenek aslında. Bizler de valilik olarak bütün sivil toplum kuruluşlarımızla, kurumlarımızla birlikte geleneğimizi yaşatıp özellikle gençlerimizin bu geleneği, bu kültürü aktarılması noktasında, doğru bir şekilde anlatılması noktasında bu vurguyu yaşamasını istiyoruz. Geçen sene de yaptık. Bu sene farklı olarak yine geçen sene de mutlaka yerel sanatçılarımız oluyor. Yöresel ürünlerimiz oluyor. Tarımsal anlamda özellikle doğala yakın, ekolojik anlamda da hakikaten o duyarlılığı ortaya koyan kadın üreticilerin el emeği ürünlerini de gösteriyoruz özellikle. El emeği ürünlerimizin, kadın üreticilerimizin, kooperatiflerimizin olduğu, ama özellikle yiyeceğinden biraz önce ifade ettiğim gibi müziğine kadar, folklorine kadar her şeyin tam anlamıyla yaşatıldığı bir hafızayı tekrar tazelemiş oluyoruz. Bu sene farklı olarak okullarımızdan özellikle Burdur Yöresi halk oyunları üzerinde çalışan öğrencilerimizin de burada 24 tane ekip olarak bu etkinliklerde yer almasını istedik ki gençlerimiz, bakın, büyük kuşaklarımız ve gençlerimiz hep bir arada olsun.
1: Hepsi burada değil mi?
0: Hepsi burada. 7'den 77'ye. Hava teyzemle. Nasılsın anneciğim?
1: Çok hoş teşekkür geldin. Ediyoruz Sayın Valim. Sizi baş başa bırakıyor. Ben şuradan indim. İnsuyu mağarasının olduğu alan burası. Temsili yörük göçü gerçekleştirildi. Ve içeride de onlarca stand var. Ve iki gün boyunca işte bu yörük kültürü ve gelenekleri Burdur'da yaşatılacak diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
2: Hatay'ın Antakya ilçesinde Gastrobahar Festivali düzenlendi. Binlerce yıllık mutfak kültürünü bir araya getiren festivalde Hatay'a özgü yemekler ve yöresel ürünler lezzet tutkunlarının beğenisine sunuldu.
3: Antakya Gastrobahar Festivali'nin birincisi düzenlendi. 6 Şubat asrın felaketinde ağır yıkım gören Hatay'ın Antakya ilçesinde yaralar sarıldı, deprem konutlarının tamamlanmasıyla sosyal hayat canlandı. Antakya Gastro Bahar Festivali'nin ilki gerçekleştirildi.
4: Böylesine güzel büyük bir festivalin yapılması bizim için inanılmaz bir moral kaynağı oldu. Burada çocuklar geliyor, eğleniyor. Çoktandır hani insanların gidecek yeri olmadığı için burası bir festival havasında.
3: 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda düzenlenen ve Antakya'nın binlerce yıllık mutfak kültürünü bir araya getiren festivalde kente özgü yemekler ve yöresel ürünler lezzet tutkunlarının beğenisine sunuldu.
5: Hatay döneri dedikleri bu mu?
6: Evet hocam, Hatay'dan meşhur et kıyma karışımı dönerimiz meşhur burada.
5: Şu eti bir gösterelim mi? Kalınlığını, inceliğini, pişmiş oranlığını.
6: Tabii ki. Şöyle hocam.
5: Kağıt gibi.
6: Kağıt gibi, evet hocam.
5: Hatay deyince akla birden fazla lezzet gelir. İşte onlardan bazıları kömbeler. Çeşit çeşit kömbeler var ama daha da lezzetlisi burada dünyanın kabul ettiği bir lezzet. Künefe.
7: Künefe. Birinci sırada künefemiz gelir bizim. Şekilde.
5: Bu künefenin lezzeti nereden geliyor?
7: Künefenin lezzeti tereyağından ve peynirinden geliyor. Özellikle künefelik peynir kullanıyoruz. Kesinlikle başka bir peynir kullanılmaz.
3: Festivale hem Hataylılar hem de çevre illerden gelenler yoğun ilgi gösterdi.
5: Hatay denildiğinde akla gelen lezzetlerden bir tanesi de hiç şüphesiz ki Antakya kahvesi. Hataylılar çünkü Antakya kahvesinde bolca tüketiyor. Festivalde de o yüzden standlarda aranan, tüketilen lezzetler arasında. Peki Antakya kahvesi nedir? Farkı nedir ustam?
8: Antakya kahvesinin farkı, misal şöyle diyelim. Cezvemiz alev görmüyor. Alev görmediği için kahveyi de yakmıyor. Kahveyi yakmadığı için aroması yanmamış oluyor. Çok lezzetli oluyor ve Antakya'da kahve suvari içilir çay bardağında.

0: Şimdi İstanbul Sancaktepe'de bir baba oğlun oto tamirciliği yaptığı dükkana gideceğiz. 16 yaşındaki Berkay Celep hem meslek okuluna gidiyor hem de babasının yanında araç tamiri yaparak mesleğin inceliklerini öğreniyor.
1: Biz oğlumuzla şöyle anlaştık. Kapıdan bu tarafa girdiğimiz zaman baba oğul ilişkisi yok. Usta işçi ilişkisi.
2: O deri sade 2000 devrede kalıyormuş, sonra düşüyormuş. Onun sebebi de bu, şu parça.
3: Usta falan yok. Orada baba oğul, burada usta çırak.
4: Onlar evde baba oğul, dükkanda usta çırak. Baba Sezer Celep, 16 yaşındaki oğlu Berkay Celep'e mesleğini öğretiyor.
2: Sıyırmış, dolmuş, toparı batmış.
1: Yaklaşık 2 seneden beri yanımda. 14 yaşında başladı, şu an 16 yaşında kendisi. Oğlum diyorum, bak, bu kapıdan girdiğin zaman bir işçi gibi düşün. Sen işçisin, ben patronum. Yarın bir gün bu konuma sen de geleceksin. Sen de eleman çalıştıracaksın, dükkan açacaksın. Bunları yaşaman lazım.
4: İstanbul Sancaktepe'de oto tamir dükkanı sahibi olan Sezer Celep tam 30 yıldır sektörün içinde. Mesleğine daha ilkokul yıllarında başlamış. Azmedip mesleğine devam eden Celep yıllar sonra bir dükkan sahibi olmuş.
1: İlkokula giderken hem okula gidiyordum hem çalışma hevesim vardı. Sabah okula gidip öğleden sonra ustama derdim ki ben okuyorum. Okuldan sonra gelip çalışabilir miyim? Tabii ki dedi. İlkokul diplomamı aldım. Ben bu çıraklığa başladım. Bir hafta çalıştım ama bir hafta sonunda ben o mazot kokusu, benzin kokusuna dayanamadım. Bıraktım. Ben dedim ki bu hırs yapacağım, bu mazot kokusuna da alışacağım. Şu an o benzin kokusu bir gül kokusu gibi geliyor bana.
4: Oğlu Berkay Celep de yıllar içinde babasının mesleğine merak saldı. Bir taraftan okumaya devam ederken bir taraftan da babasının yanında işi öğreniyor.
2: Bununla boşluk olduğu için tekere yansıyor.
5: Burada baba oğul ilişkisi yok. Tamamen usta çırak ilişkisi var. Yaklaşık 2 yıldır Berkay burada ustasını izleyerek mesleği öğreniyor.
3: İlk de çok kötü geliyor. Yalan olmasın. Ya mazot, babamın dediği gibi kokusu çekilmiyor. Babama dedim ki baba ben bu mesleği yapacağım dedim. Senin arkanda duracağım dedim. Senin mesleğini devam ettireceğim dedim.
1: Allah'a şükür de bir hırsı var, öğrenmeye çalışıyor. Ve bunun okuluna da gidiyor.
4: Genç çırak usta babasından kısa sürede işi de öğrenmiş durumda.
3: Babamdan izleyerek iş öğrendim. O bana öğretti. Zaman geçti. Artık tek başıma araba yapabiliyorum. Arabayı kirkoya vuruyorum. Bakımını yapıyorum. Ön volantı değiştiriyorum. Ön takım, motor, mekanik her şeyi yapabiliyorum.
1: Kendimi görüyorum onda ve gurur duyuyorum.
4: Peki baba oğul çalışmak kolay mı?
3: Babamla çalışmaktan mutlu muyum? Mutluyum. Neden mutluyum? Sonuçta başka biriyle çalışsan, yalan olmasın, bana göre rahat olamıyorsun. Ben istediğim zaman arası, saat mesela babam 8'de dükkanda, hayatta kaçılmaz. Babam 8'de dükkanda olur, ben 8.30'da geliyorum. Erken mi çıkacaksın, işin oldu, arkadaşlarına bir yere mi gideceksin? Ustan olsa, farklı bir usta, hayatta izin vermez. İzin günü hariç. Ama ben mesela babamla olduğum için onun rahatını anlayabiliyorum.
4: Genç tamircinin ilerideki hedefi ise kendi dükkanını açarak babası gibi çocuklarına bu mesleği öğretmek.
2: Bu eskisi.
3: İnşallah babam gibi esnaf olmak istiyorum. Kendi dükkanımı açıp yanıma da bir oğlum olursa vallahi çok ona gurur duyarım, mutlu olurum. Sonuçta oğlum kimse iş öğrenmek istemiyor. Herkes paraya bakmış. Bir ay geçsin, bir ay doğsun, maaşımı alayım, arkadaşlarımla gezeyim, tozayım. Onun parasını yemek derdinde.
1: Bizim zamanımızda iş öğretiliyordu. Usta kızsa bile, bağırsa bile sesimizi çıkarmıyorduk. Neden? Bir iş sahibi olmak için, meslek sahibi olmak için. Şu anki kuşak öğrenmiyor. Ben mesela burada 4-5 tane eleman çalıştırdım. İşi öğreniyorlar. Parayı beğenmiyorlar. Oğlumuza bu işi öğretip benden sonra devam edecek.
0: Türkiye'nin bereketli topraklarında hasat mesaisi devam ediyor. Ekiplerimiz rekor rekolte ve yüksek ihracat hedefiyle yola çıkan üreticilerin yoğun mesaisine eşlik etti. Şimdi o görüntüleri ekrana taşıyacağız. Ardından yeni gelişmelerle devam edeceğiz.

0: ürünler yetişti, hasat başladı. Tarlada, bahçede emeklerin karşılığı toplanıyor. Yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir konuma sahip olan Mersin, Turfan'da yetiştirilen ürünlerle de dikkat çekiyor.
1: Özellikle biz ilaçlama

0: ile hasat arasındaki o döneme çok dikkat ediyoruz ki tüketicilerimiz bununla bu biberi rahat rahat tüketebilsin, sağlıklı bir şekilde tüketebilsin diye.
1: Dalından kopardık. Gönlüm.
0: Rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok bu konuda.
1: Dalından kopardık. Yıkamaya bile ihtiyaç aynen yok.
0: Tertemiz, enfes bir lezzet.
2: Türkiye'de yeşil biber üretiminde Mersin birinci sırada yer alıyor. Çünkü Mersin'de hem açık tarlada hem de görmüş olduğunuz gibi seralar içerisinde biber üretiliyor.
3: Türkiye'nin en fazla iç piyasa biberini de Mersin karşılamaktadır. Neden derseniz, çünkü Mersin'de o kadar çok biber üretiliyor ki sürekli bir döngü vardır. Aralığın sonu başlayıp dediğimiz gibi bir sonraki ekime kadar bir üretim vardır. Yani seralar Temmuz gibi biter. Daha sonra açık başlar. Açıkta yaylalara kadar dediğimiz gibi ekim sonları ve sürekli bir sirkülasyon vardır. Sofralarımıza biber sürekli sağlanmaktadır.
2: Biber ihracatında da yine Mersin birinci sırada yer alıyor. Çünkü diğer illerde de üretilen biberlerle beraber toplamda ihraç edilen biberlerin yaklaşık %45'i yine Mersin'de yetiştiriliyor.
3: Mersin deyince sebze olarak akla ilk başta biber geliyor. Biber çünkü hem iç piyasa hem de ihracat ve döviz getirisi en yüksek ürünlerden bir tanesidir. Bu anlamda Mersin önem arz etmektedir. Niye diyeceksiniz? Çünkü ihracatın en büyük ve en fazla yapıldığı illerimizden bir tanesidir. Çünkü burada hem limana yakın hem lojistik şehri olan bir Mersin. İhracatı çok kolay. Örnek veriyorum, Rusya'ya çok hızlı bir zamanda giderken Avrupa'ya 4-5 günde gidebiliyor. Katma değer olarak yüksek bir üründür sebzeler içerisinde. Baktığımızda yıllık üretim 150 bin ton civarı bir üretim vardı. Bunda açık da dahildir. Ama sera, örtü altı üretim dediğimizde 95-105 ton gibi bir üretimi vardır. Bunun da ihracata %40'ı gitmektedir. İç piyasa kalan da iç piyasa gitmektedir.
4: Tarım merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasadı başladı. Kirpiklerin kalem olmuş yaz. Üreticiler bu yıl yüksek rekolte bekliyor.
5: Türkülerle toplanan kayısıların hasatı Haziran ortalarına kadar devam edecek. Aynı zamanda Mut gelirinde 170 bin dekar alanda 200 bin ton kayısı yetişiyor.
4: Üreticiler sabahın ilk saatlerinde bahçelere giriyor.
6: Hasat Haziran'ın ortasına kadar devam ediyor. Yani bizim mutumuzun kayısı meşhurdur. Emeğimizin karşılığını alıyoruz yani. 5.30'da kalkıp bahçenin başına geliyoruz.
4: Tarım işçileri bir yandan hasat yapıyor, bir yandan türkü söylüyor.
6: Kalburalar toprağını elerim, aman aman elerim, ölem ölem duman dağlar.
4: Kayısılar toplandıktan sonra paketleme tesislerine götürülüyor. Kalite kontrolden geçirilen ürünler birinci ve ikinci kalite olarak ayrılıyor.
7: Sabah saatlerinde geliyoruz işte, topluyoruz, hale gönderiyoruz. Oradan ihracat yapılıyor.
8: Bir tanesi kaç gram geliyor? Çok verimli.
9: Bir tanesi normali yani 100 gram civarı. 80-100 gram civarında yani. Ha, küçüğü de var, büyüğü de var. İşte şu anda olma mevsiminde yani ara ara içinden olanlarını alıyoruz, olgunlaşanlarını alıyoruz. Tekrar geliyoruz aynı ağaca, olgunlaşanı topluyoruz.
4: Bu yıl rekoltenin 200 bin ton civarında olması bekleniyor. Aroması, şeker oranı ve dayanıklılığıyla öne çıkan Mut kayısısı hem iç piyasada hem de dış pazarda yoğun ilgi görüyor.
5: Hasatı yapılan kayısılar başta Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
4: Üreticiler ihracatın her geçen yıl daha da arttığını belirtiyor.
10: Dünya genelinde, Türkiye demiyorum, dünya genelinde mikroklimal bir iklim özelliği var buranın. Erkenci kayısılarımız, sofralık erkenci kayısılarımız dünyada ilk olarak Mersin Mut'ta hasat edilmektedir. Evet. Mersin Mut'ta hasat edilen sofralık kayısımız buradan Avrupa'nın farklı lokasyonlarına, farklı ülkelerine, Rusya'ya, Orta Doğu'ya, kısacası dünyanın her yerine Mut'tan sevkiyatımız olmaktadır. Gün içerisinde biz çift vardiya çalışıyoruz. Çift vardiya çalıştığımız halde dünyaya kayısı yetiştiremiyoruz.
4: İzmir'de de 80 dönüm arazide kuşkonmaz üretimi var.
11: Kuşkonmazın hasadı nasıl yapılıyor? Bize gösterir misiniz?
12: Tabii ki. Çok az bir böyle toprağın altından kesiliyor. Çok üstünden olmuyor maalesef. Yoksa diğer bir...
11: Kökünü kesmemek.

0: lazım.
1: Evet. Diğer verimi engelliyor bu sefer üstünden kestiğiniz zaman. Kesimi şöyle oluyor. Şöyle alıyoruz. Zaten bunlar boy boy oluyor. Büyük boylardan başlıyoruz. Küçük boyları ellemiyoruz. Böyle yapıyoruz sadece. Şu kadar alıyoruz. Yani diğer şuradaki verimleri ellemiyoruz.
0: Peki hasadını yapıyorsunuz uzun zamandır. Evde yemeğini yaptınız mı?
1: Tabii
0: ben ya. Bugüne kadar hiç tatmadım. Nasıl? Lezzetli.
1: Çok lezzetli. Kuru soğanla yapıyorum ben. Bazıları pırasayla da yaptığını söylüyorlar. Ama gerçekten çok lezzetli, vitaminli bir bitki yani.
0: Tabii Avrupa evet. Boşuna bu kadar çok tüketmiyor değil mi? Vitamin bakımından da çok zengin.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: İzmir'in Tire ilçesinde 80 dönüm arazi üzerinde kuşkonmaz üretimi yapılıyor. Kuşkonmazın hasadı Mart ayında başladı, Mayıs ayına kadar devam edecek.
2: Üretim aşamamız şöyle, tohumdan başlıyor. Tohumu yurt dışından getirdikten sonra kendi fideliğimizle fide haline getiriyoruz ve kendi arazilerimize dikip burada yetiştiriyoruz. Buradan da hasadını yapıp ülke geneline ve yurt dışına gönderiyoruz. Bu şekilde oluyor.
3: Kuşkonmaz Avrupa'da, dünyada çok fazla tüketilen bir sebze ve artık yavaş yavaş Türkiye'de de yayılmaya başladı. Özellikle son yıllarda halk bu konuda bilinçleniyor. Hem kuşkonmazın lezzetiyle ilgili hem sağlık besleyici değerleriyle ilgili. Mutfağımıza hızlı bir giriş yapıyor. Zaten kullanım alanları da çok geniş. Kızartmasından tutun, haşlamasından tutun, fırında kullanımından et yemeklerine kadar işte hamileler özellikle tercih ediyor. İşte içindeki bol miktardaki folik asitten dolayı. İşte anneler çocukları için tercih ediyor. Yaşlılar tercih ediyor. Erkekler özellikle tercih ediyor. Artık halk bilinçleniyor bu konuda ve kuşkonmaz tüketimi de üretimi de son yıllarda hızla artıyor Türkiye'de.
0: Ülkemizde kuşkonmaz üretimi en fazla Ege ve Akdeniz bölgesinde gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda dünyada da 15 milyon dekar alanda kuşkonmaz üretiliyor ve en yüksek üretim ise Çin, Meksika ve Peru'da yapılıyor.
2: Yani kuşkonmazı tüketen ülkelerin önde gelenleri Avrupa'da. Yani Avrupa ülkeleri çok tüketiyor. Orada da Almanya. Almanya'da bu ürün hem üretim anlamında hem tüketim anlamında çok ileride bize göre. Dolayısıyla biz burada üretim yaparken hani iç piyasadan ziyade yurt dışına çalışmayı planladık. O hedeflerle yola çıktık. Yani dibimizde dediğim gibi çok büyük bir pazar var. Avrupa pazarı var. Çok ciddi bir tüketim var orada. Yani en büyük üretici ülke Çin aslında. %80'ine yakın payı Çin alıyor. Sonra Meksika, Peru ve Amerika Birleşik Devletleri geliyor.
4: Rotayı meyve bahçelerinden, örtü altı tarım merkezlerinden Antalya Aksu Ovası'na çeviriyoruz. Seralarda yılın büyük bölümünde salatalık üretimi yapılıyor.
5: Salatalık hasatı diğer ürünler gibi değil, bazı ürünlerin hasatı uzun bir emekten sonra bir ya da birkaç günde yapılırken salatalıkta hasat belli aralıklarla, kısa aralıklarla ve uzun bir süre yapılıyor.
6: 4 ay, 5 ay bir hasat dönemimiz var. Sonra söküyoruz o birinci ektiğimiz salatalıklarımızı, silorlarımızı, sonra ikinci yazlık ekiyoruz.
5: Evet.
6: O da 25 gün sonra, ektikten sonra 25 gün sonra ürünümüz yetişiyor. Sonra da hasatımıza devam ediyoruz.
4: Verimli topraklarda üretim devam ederken çiftçinin emeği hem iç piyasaya hem de ihracata katkı sağlıyor. Protein değeri yüksek, mineral açısından oldukça zengin. Trakya'da sarı kız olarak da anılan kanola tarlaları sapsarı renge bürününce ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.
7: Çok uzaktan geliyoruz. Çok yolda uğraştık. Gecenin 4'ünde kalkmıştık biz.
8: Trakya'da üreticiler bu yıl kanolayı tercih etti. Özellikle düşük verimli geçen bir yılın ardından yağışların iyi olması kanola üretimini arttırdı. Bu yıl Trakya'da kanola ekimi 800 bin dönümü aşmış durumda.
9: Hayran kaldım. Yol boyunca çok gördüm. Çok güzel. Hayran kaldım hepsine. Çok güzel de kokuyorlar. Ben ilk defa gördüm. Çok beğendim.
4: yüksek E vitamini barındıran ve daha az su isteyen kanolanın dekar başına alınacak rekoltesi ise oldukça yüksek.
8: Kanolayı tercih eden üreticiler bu yıl yüksek verim alma umudunu taşıyor. Yaklaşık dekarda 400 kilogram verim beklenirken bir yandan da hem güzel kokusu hem de arıların polen alması için yüksek protein ve mineral zengini kanola bu yıl üreticinin tercihi oldu.
10: Çok güzel görünüyor. Bursa'dan geldik. Öncelikle buraya dikkatimizi çekti. Dedik ki bakalım nasıl. Gerçekten çok efsane. Ailemizden beraber şenliklere gelirken gördüğünüz gibi beraber burada güzel bir fotoğraf çekeceğiz inşallah.
4: Seyre doyumsuz kanola tarlaları fotoğraf tutkunları için de kaçırılmaz bir fırsat oldu.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin ihracat ekliğimi üst üste 28 aydır iyileşme kaydetti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi Nisan'da 50,2 oldu. Endeks böylece ihracat pazarlarında talep koşullarının üst üste 28. ayda da iyileştiğine işaret etti. Ancak büyüme hızı son dönemin en düşük seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında 50,3 olarak ölçülen endeks Nisan'da sınırlı gerileme gösterdi. Buna rağmen 50 eşik değerinin üzerinde kalmayı sürdürdü.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.

0: müzikseverler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
7: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Reklam. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Canlı yayın.
2: İran ve Amerika arasında süren barış müzakerelerindeki son durum konuşuldu iki bakan arasında. Temaslar devam ediyor. Resmi bir açıklama yok. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamada özellikle medyaya sızan bazı bilgilerde önümüzdeki hafta sonu bir müzakere masasının tekrar kurulacağına dair bir beklenti var. Dolayısıyla bu görüşmeler önemli. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek müzakere sürecine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu. Bir başka yeni gelişme, İran ve Amerika arasında anlaşma ihtimali hala masadayken İran Amerika Birleşik Devletleri'ne vereceği yanıtı Pakistan'a ilettiğini açıkladı. Resmi bir açıklama bu. Kritik ateşkes sürerken Amerika ve İran arasında bir anlaşma olacak mı sorusu gündemden düşmüyor ki İRNA haber ajansına göre, İran'ın resmi kaynağına göre, İran Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı bitirme teklifine bir yanıt verdi ve bu teklifini de Pakistan'a iletti. Amerikan tarafı ısrar İran'a bir teklif sunduk ve İran'ın yanıtını bekliyorduk diyordu. İran teklif edilen plana göre bu aşamada müzakerelerin ve savaşın artık sona ermesine ilişkin bir odak noktasına geleceğini söyledi. Amerika ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde henüz bir sonuç çıkmamıştı. 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almıştı Amerika ve Hürmüz Boğazı'na giriş çıkışı da tamamen kapatmıştı. Çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı. Şimdi kısaca konuşalım. Öncelikle hatırlatalım tabii bu teklifin arka planında ne var onu söyleyelim. Yani bir müzakere süreci devam ediyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a sunduğu teklifte nükleer anlaşmaya ilişkin bir gelişme var. Ve İran'ın da bu nükleer anlaşmadan bir takım geri adımlar atabileceğine dair beklenti vardı. Şimdi Pakistan'a bu teklifin şartlarının iletildiğine ilişkin İran kanadından resmi bir açıklama var. Haberde İran cevabını Pakistan aracılığıyla Amerika'ya gönderdi denildi. Ayrıntıları konuşalım. Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Sayın İrfan Kaya Ülger yayın konuğumuz. İrfan Hocam hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Merhaba Merve, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu teklif tabii nedir? Öncelikle onu söyledim. Önemli kısmı nükleer ve uranyum zenginleştirme kısmı. İran'ın zaten savaş öncesinde de nükleerin ve uranyum zenginleştirmenin azaltılacağına dair bir takım geri adımlar atabileceği ya da bunun tutarının düşebileceğine dair bir sonuç bekliyorduk. Ama İran'ın beklediği de bir saldırmazlık garantisi var. Bu çok önemli. Nedir süreç sizce, hafta sonu, yani önümüzdeki hafta sonu bir sonuç çıkabilir mi artık müzakerelerden?
3: Evet, müzakerelerin ikinci turunun başlama işaret bir şey olarak bunu algılamamız mümkün. Bugün itibariyle 28 Şubat'ta başlayan çatışmaların 70. günü de geride kaldı. Taraflar 15 günlük ateşkesin daha sonra uzatılması hususunda mutabakat sağladılar. Arkasından birbiri peşine önce İran'ın önerileri, arkasından da ABD'nin emrivaki şeklinde büyük ölçüde İran önerilerinde içeren karşı tarafın cevap vermesi amacıyla ortaya attığı teklif gündeme geldi. Şimdi bir vuzuhat, bir açıklık yok. Fakat İran tarafının müzakerelerin başlatılmasına ve bir sonuç alınmasına olumlu baktığı anlaşılıyor. Aslında her iki tarafta, hem İran hem ABD bu noktada bir ortak çizgide buluşuyorlar. O da şudur: savaşın idamesi, devamı ne Amerika'nın yararına ne de İran'ın yararına. Her iki tarafında bu aşamada bir uzlaşıya ihtiyacı var. İran'ın cevabını bu şekilde okumak lazım. Yani bu aşamada verilen resmi cevapta müzakereler savaşı sonlandırmayı hedeflemeli diyor. Şimdi Merve, bundan önce önce belki de İran'ın önerisi neydi, ABD'nin önerisi neydi, onlara bakmak lazım. İran 14 madde halinde önerilerini 3 aşamalı olarak ortaya koymuştu. Birinci aşamada savaşın durdurulması öngörülüyordu. İkinci aşamada nükleer meselenin masaya yatırılması ve üçüncü aşamada da bir garantörlük mekanizmasının, saldırmazlık mekanizmasının devreye girmesi, Rusya ve Çin'in burada garantör olması öngörülüyordu. İran'a tazminat ödemesi öngörülüyordu. ABD teklifine baktığımızda ise ABD'nin İran'dan cevap istediği hususlarda iki nokta öne çıkıyor. Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın uranyum faaliyetlerinin tamamen ortadan kaldırılması. İran bunu egemenliğine müdahale olarak değerlendiriyor. Bu yönde İran'a baskı yapılmasının arkasında aslında İsrail var. Bugün İsrail basınında da bu tip haberler çıktı. Trump'ın İran üzerinde ABD baskısının artması için Netanyahu'nun Trump üzerinde baskı kurduğunu gördük. Şu an itibariyle taraflar aşağı yukarı bu ihtilafın uzlaşıyla çözüme kavuşması konusunda bir olumlu işaret vermiş oluyorlar. İran'ın cevabından böyle bir çıkarsama yapmak mümkün. Tarafların masaya oturması, ABD'nin de aslında Trump'ın da çok istediği bir şey, çünkü çok yakın bir süre sonra Çin Halk Cumhuriyeti'ni 14-15 Haziran tarihinde ziyaret edecek. Amerika'nın içerisinde Trump biteviye eleştiriliyor seçim arifesinde. İran'da Hürmüz'de yakaladığı avantajı müzakerelerle bir kademe daha ileri taşımak istiyor. İran'ın önerisinde de aslında ayrıntılarına belki gireriz zamanla. Hı hı. 2015 yılındaki anlaşma şartlarına dönme var. İşte en önemli anlaşmazlık konusu bu nükleer uranyum kapasitesi yeteneği ne oranda çözüme kavuşacak. Şu an itibariyle en önemli ihtilaf konusu olarak bu gözüküyor. Taraflar masaya oturma yönünde bir adım attılar. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
2: Evet hocam, şimdi tabii İran'ın en başından beri istediği şey bir saldırmazlık garantisiydi. Amerika sanıyorum ilk görüşmelerde de J.D. Vance'in geldiği o görüşmede bunun garantisini vermediği için biraz sanki süreç devam etmeyecekmiş gibi görüldü. Ama sizin de söylediğiniz gibi sonrasında bu savaşın devamının Amerika'da da bir karşılığı olmadığını ve bir faydası olmadığını görünce Amerika Birleşik Devletleri belki buradan geri adım atmış olabilir. Şöyle bir ayrıntı da var. Tabii biliyorsunuz bu savaştan önce bir Hürmüz krizimiz yoktu. Şimdi bir de masada Hürmüz krizi var. Oranın da garantisine dair bir teklifi var İran'ın. Yani şöyle bir açıklama var. Körfez ve Hürmüz'deki deniz trafiğinin güvenliğine dair de bir garanti istiyor artık İran. Şimdi bir başka problem de bu. Yani hem nükleer hem Hürmüz sorunuyla karşı karşıyayız.
3: Evet, Hürmüz meselesine ayrıca uluslararası toplum da yakından ilgileniyor. İngiltere, Fransa öncülüğünde 40'a yakın ülkenin dışişleri bakanları arasında telekonferans yöntemiyle mesele müzakere edildi. Boğaz'ın güvenli bir şekilde seyir sefere açık tutulması hususunda uluslararası toplum hassasiyet gösteriyor. Hürmüz Boğazı, Malakka Boğazı, Babülmendap Boğazı gibi doğal su yollarında geçişin nasıl olacağını düzenleyecek benimler bir söz. Bunun arkasından gündeme gelebilir. İran'ın burada ısrarla üzerinde durduğu husus 28 Şubat 2026 öncesine dönülemeyeceği ve Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolü altında olması gerektiği, buradan geçen gemilerden mutlaka İran'ın bir geçiş ücreti alması gerektiği, bu konuda İran ısrarcı gözüküyor. Müzakerelerle bu meselenin çözüme kavuşturulması mümkün. Trump'ın evet pek çok konuda problem bir kişilik yapısı var. Müzakerelerde en üst perdeden başlıyor. Fakat aynı zamanda bir tüccar, bir pragmatist bir kişi. Kendisi de bu Boğaz heyeti içerisinde ABD'nin de yer alması halinde bu meselenin çözüme kavuşması mümkün gözüküyor. Fakat evet, birdenbire olmayacak tabii, bu uzunca bir zaman dilimini alacak. Şimdi baktığımızda doğal su yolları konusunda önceki zamanlarda transit geçiş hakkı uluslararası hukuk tarafından kabul edilen ve uygulanan yöntemdi. Yani sahilde devlet sadece seyir sefer güvenliği ve çevre konusunda önlem almakla yükümlüydü. Bunun ötesinde savaş gemileri, ticaret gemileri herhangi bir izin almadan doğal su yollarından geçebiliyorlar idi. Şimdi yeni koşullarda İran yine Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayanarak, evet, kara suları kapsamında

0: da kaldığı görüşünü dile getiriyor. Bu noktada işte meselenin çözümü büyük ölçüde bir heyetin toplanması, uluslararası su yollarından geçiş rejimi adlı bir sözleşmenin inşa edilmesine bağlı. Bu tabii zaman alacak. Evet. Fakat İran'ın çok önemli bir avantaj yakaladığını unutmayalım. Bir şey daha söyleyeceğim.
1: Buyurun.
0: Eğer mesele tekrar tırmanırsa, İsrail'in yönlendirmesiyle ABD tekrar İran'a yönelik agresif bir saldırı yaparsa İran çok ağır bir fatura karşımıza çıkarır. Çünkü Bab-ül-Mendab boğazını da Husiler kapatırlar. Böylece Aden Körfezi ve Kızıldeniz arasında geçiş de ortadan kalkar. Şu an itibariyle petrol fiyatları 90-120 dolar arasında varil olarak gelir gidiyor. Ama eğer Bab-ül-Mendab boğazı İran'ın yönlendirmesiyle Husiler tarafından kapanırsa, hı hı, çok ağır bir fatura karşımıza çıkar. 150-200 dolarlara doğru gider. Bunu ABD'nin göze alabileceğini zannetmiyorum. Evet. İran ayrıca vekil kuvvetleri önümüzdeki zaman diliminde eğer çatışma tırmanırsa çok daha etkili biçimde misilleme için devreye sokabilir. Evet, tüm emareler uzlaşı işaretlerinin öne çıktığını gösteriyor.
1: Hocam çok teşekkür ederim yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Sağ olun.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Profesör Doktor Sayın İrfan Kayaülger'i ağırladık ve müzakere masasında artık yeniden o masanın kurulabilmesi için ilk adımın en azından atıldığını gördük. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifine karşı yanıtı Pakistan'a iletti. Ayrıntıları konuştuk. Devam edelim. Şimdi bu nükleer meselesine ilişkin İran'daki nükleeri ele geçirmek istediğini söylemişti Amerika Birleşik Devletleri. Ancak orada hatırlayacaksınız, bazı kurtarma operasyonları, pilot kurtarma operasyonları yapılmıştı ve bu pilot kurtarma operasyonlarının aslında pilotu kurtarmak için değil, oradaki nükleeri ve uranyumu ele geçirmek için olduğunu söylemişti İran kanadı. Başarılı olamayınca da şimdi Venezuela'ya göz dikmiş durumda. Washington hükümeti Venezuela'daki eski bir araştırma reaktöründe kalan zenginleştirilmiş uranyumu Amerika'ya taşıdı.
2: Önce devlet başkanını kaçırdılar. Ardından siyasi baskılar yardımıyla zengin petrol rezervlerini ABD'ye aktarmaya başladılar.
3: Venezuela ve ABD'yi bir araya getirdiğinizde dünyadaki petrolün %55'ine sahip oluyoruz.
2: İran'dan istediği nükleer materyali alamayan ABD rotayı Venezuela'ya çevirdi. Washington yönetimi ortaklarıyla birlikte Latin Amerika ülkesi Venezuela'daki eski bir araştırma tesisinde kalan zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye nakletti. Açıklamaya göre Venezuela'nın başkenti Caracas'taki RV-1 reaktöründe bulunan 13,5 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum ülkeden çıkarıldı. Zenginleştirme için belirlenen ve sürecin en uzun aşaması olarak kabul edilen %20 eşiğinin üzerindeki uranyumun reaktör faaliyetlerinin 1991'de sona ermesiyle fazlalık haline geldiği duyuruldu. Uranyumun önce deniz yoluyla ABD'ye götürüldüğü, ardından da işleme ve yeniden kullanım amacıyla Güney Carolina'daki Savannah Riverside tesisine nakledildiği de açıklamada yer aldı.
1: Siyasette bir yeni parti hazırlığı mı var? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yedek parti hazır sözlerinin ardından Ankara Balgat'ta dikkat çeken bir adım atıldı. MHP Genel Merkezi yakınlarında 3 katlı bir binanın kiralandığı öne sürülüyor.
4: Yedek parti var mı? Var. Mutlak butlanda mücadele alanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisidir. Partimiz hazır.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rüşvet iddialarının genel merkeze kadar uzanması ile birlikte kapatma davası açılması ihtimaline karşı yedek partilerin hazır olduğunu açıkladı.
4: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
5: Özgür Özel'in açıklamasının ardından yedek parti ile ilgili detaylar da belli oldu. Edinilen bilgilere göre CHP yönetimi yedek partinin genel merkezi için Ankara Balgat'ta bir bina tuttu. MHP genel merkezine yakın bir mesafede bulunan 3 katlı binanın kullanıma hazır olduğu ifade ediliyor. Parti kaynakları binanın kapatma davası dışında mutlak butlan ihtimaline karşı da değerlendirilebileceğini iddia etti.
1: İçişleri Bakanı

0: Alınması sürecinde kritik aşamaya geçildi. A Haber canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokaklardaki sahipsiz hayvan probleminin çözümü için kesin bir takvim paylaştı.
1: Bütün Türkiye'de baktığımız zaman %80 oranında sahipsiz hayvanların hepsi toplanmış durumda. %20'lik bir kısım kaldı. Bunları da inşallah bu sene içerisinde, bu senenin sonuna doğru, belki Eylül-Ekim ayında tamamen toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz.
0: Çiftçi bu hafta toplama oranları %60'ın altında kalan 9 ilin valisiyle özel bir görüşme yaptığını ve çalışmaların hızlandırılması için net talimatlar verdiğini vurguladı.
1: Yasa değişti artık 2024 yılında. Sahipsiz sokak hayvanlarının yeri artık sokaklar değil, parklar değil, meydanlar değil, barınaklar. Orada bu hayvanlar toplanacak, tedavileri yapılacak, kısırlaştırılacak ve orada beslenmeleri yapılacak. Yani bu hayvanlar açısından da iyi. Aslında hayvan hakları savunucuların bundan memnun da olması gerekir. Yani bu çalışmalardan.
2: Daha önce düzenlemeden bahsettik.
1: Rantı kesilenler var burada. Asıl işte azgın güruh onlar. Yani saldıran, linç eden güruh onlar. Onlar mamalarının kesilmesinden dolayı bu işi yapıyorlar.
0: Bakan Çiftçi, hayvan saldırıları sonucu yaşanan mağduriyetlerin son bulması için belediyelere barınakların hızla tamamlanması çağrısında bulundu.
1: Lütfen 2028 yılını beklemeden barınakları kursunlar, hayvanları da toplayıp bu barınaklarda muhafaza etsinler, beslesinler.
3: Galatasaray dün akşam Antalya Spor'u 4-2 mağlup ederek 26. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaraylıların şampiyonluk sevinci de meydanlara taştı. Tüm Türkiye'de cadde ve sokaklar sarı kırmızıya renk veren, gönül verenlerle doldu taştı. O görüntüleri getireceğiz şimdi ekrana.
0: Galatasaray, Antalya Spor'u 4-2 mağlup ederek 26. şampiyonluğunu ilan etti. Cadde ve meydanlar taraftarların sevinç gösterilerine sahne oldu. İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Galatasaray taraftarlarıyla doldu taştı.
4: İstiklal Caddesi, Taksim şu an sarı kırmızı ve burada taraftarlar eğlenmeye, sloganlar atmaya ve şampiyonluğu kutlamaya devam ediyorlar.
5: Galatasaray Süper Lig'de ardı ardına dördüncü kez şampiyonluğunu ilan etti. Ankara'da her yıl olduğu gibi bu yılda kutlamaların merkezi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı oldu.
6: Çok mutluyuz. İlk şampiyonuz. İlk Galatasaray.
7: Çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Çok mutluyuz.
8: İlk Galatasaraylı olmuşum.
9: Çok mutluyuz. Ortam çok güzel. Artık lig hafif gelmeye başladı. Avrupa'da da başarı gelir inşallah.
10: Şampiyon Galatasaray 2027'de de 27. şampiyonluk inşallah.
11: Galatasaray'ımızın bugünkü şampiyonluğu için tüm taraftarlara ve Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum.
12: Eskiden 4 sene üst üste şampiyon olduk. Marşlarıyla büyüdük. Şimdi onu söylüyoruz. Ne mutlu bize.
13: Şampiyon Galatasaray. 4 kere üst üste şampiyon olduk.
14: Galatasaray'dan yine aynı şekilde şampiyonluğu bekliyorduk. Bizi yanıltmadığı için çok teşekkür ederiz. Takımımı çok seviyorum.
0: İzmir'de ise kutlamaların adresi Gündoğdu Meydanı oldu.
15: 26. kez şampiyonluk 4 yılda üst üste gerçekten çok önemli bir rakam. Evet, İzmir'de de Gündoğdu Meydanı'ndaydı. Yaklaşık 2 saattir burada davullar, bayraklar, sirenler, burada sloganlar devam ediyor. Gündoğdu Meydanı'ndayız. Halil Karahan'ın şimdi gösterecek görüntüleri. Bütün 7'den 70'ine bütün gençler, çocuklar, yaşlar burada.
16: Sarı kırmızılılar üst üste dördüncü toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan etti. Tüm yurtta olduğu gibi Dadaşlar Diyarı Erzurum'da da taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Erzurum Spor şampiyon, Galatasaray şampiyon.
17: Kazanmasını isteriz. Galatasaray'da kardeşlik bir olsun. Hem şampiyon olsun, şampiyon.
18: Bu sene birinci kutlamasını yaptı. Bu sene ikinci kutlamasını yapıyor. Galatasaray'da Icardi'nin son sezonuydu. Icardi'ye buradan selamlar olsun.
19: Abi sonuna kadar Galatasaray, Osimhen Galatasaray'dan ayrılmasın. Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Osimhen abi.
8: Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kayseri'de de şampiyonluk coşkuyla kutlandı. Galatasaray
20: Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Kayseri'deki sarı kırmızılı taraftarlar Kayseri'nin simge

0: noktalarından birisi olan Cumhuriyet Meydanı'na geldi.
1: Her sene olduğu gibi yine aynısı, yine her sene arkadaşlarımıza, Fenerli ve arkadaşlarımıza ümit verdiğimiz için çok üzgünüz.
2: Nasıl hissediyorsun?
3: Ben şaşırmadım çünkü her sene yaşanan bir şey, yani hiçbir Galatasaray'ın şaşırmadığını düşünüyorum. Çok mutluyum. Yani öyle.
4: Evet, çok mutluyuz. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Artık alışkanlık oldu şampiyonluk bizim için.
5: Yani rakip takımımız bilmem kaç sene boyunca şampiyon olamamış. Biz bu 4 kere şampiyonluğu eskiden küçükken bunu marş şeklinde söylüyorduk. Şimdi gerçekleştirdik.
6: Tokat'ta caddeler adeta araçlarla trafiğe kapatılmış durumda. 7'den 70'e sarı kırmızı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutluyorlar.
7: Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz ama biz artık Türkiye'ye yetmez. Biz artık Avrupa, biz artık UEFA inşallah, Şampiyonlar Ligi inşallah.
8: Galatasaray'ın şampiyonluğu Çanakkale'de de yer gök sarı kırmızıya boyadı. Sarı kırmızı taraftarlar şampiyonluğu kordon boyunda toplayarak kutladılar.
9: Abi çok mutluyuz. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Galatasaray'ı tebrik ediyorum.
10: Çok güzel bir duygu. Galatasaray yine şampiyon oldu. En büyük cimam.
6: Galatasaray'ın şampiyonluğu Denizli'de coşkuyla kutlandı. Sarı kırmızıların adresi Denizli'deki Delikli Çınar Meydan.
11: Ahmet Spor'un Süper Lig'e çıkması sonrası Diyarbakır'da da büyük bir coşku vardı. Şimdi Diyarbakır'a gidelim. Kutlamalar var. Ayrıntıları Sinan Yılmaz anlatıyor. Sinan duymuyor sanıyorum. Sinan duyabiliyor musun beni? Sinan duymuyor. Arkadaşlarım tekrar bir bağlantı kurmaya çalışsınlar. Diyarbakır'a gidelim. Büyük bir çünkü hazırlık var Diyarbakır'da.
12: Diyarbakır'dayız. Nevruz Parkı'ndayız. Kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgür Tekin'le beraber Ahmet Spor'un Süper Lig'e çıkmasının kutlamasındayız şu anda. Son durumu ekranlara taşıyalım. Çok sayıda kişi alana akın etti. Burası Diyarbakır Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı ve küçükten büyüğe 7'den 70'e herkes Nevruz Parkı'nı doldurdu ve hala alana gelmeye devam eden çok sayıda binlerce kişinin olduğunu söyleyebiliriz. Ahmet Spor yeni sezonda artık Süper Lig'de. Hazırlıklar da yapıldı aslında. Geçtiğimiz haftalardan bu yana büyük bir hazırlık yapıldığını söyleyebiliriz. En son lig maçında Ildır Spor'la 1-1 beraber kaldı Ahmet Spor ve Süper Lig'e çıkmayı hak etti ve şu anda ekranlara taşıyoruz. Çok sayıda kişi Ahmet Spor'un şampiyonluğunu şu anda kutluyor ve program biraz önce başladı ve akşam saat 10'a kadar devam etmesi bekleniyor. Güneydoğu'nun birçok ilinden gelen çok sayıda taraftarın olduğunu söyleyebiliriz. Biz buradayız, buradaki kutlamaları ekranlara taşıyacağız diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.
11: Geçirdiği ağır hastalığı Down sendromlu oğlunun desteğiyle atlattı. Sağlığına kavuşan anne oğlunun eğitimi için çabaladı ve hayatlarında yeni bir sayfa açıldı. Anne ve oğul mesai arkadaşı oldular.
13: Sevginin gücü engelleri aştı. Down sendromlu oğluyla mesai arkadaşı oldu. Hanife Can Polat üst üste 10 ameliyat geçirdi. Tekerlekli sandalyeye mahkum kalma riskiyle karşı karşıya kaldı.
14: Doğukan 4 yaşındayken ben hidrotik hist hastasıydım.
13: Doktorların yürüyemez dediği o zorlu günlerde en büyük ilacı Down sendromlu oğlu Doğukan oldu.
14: 10. ameliyatta %90 yürümeyecek bu kadın dediler. Ve ben tekrar bir sene yatalak kaldım. Bir sene sonra yürümeye başladım. Beni hayata ve benim psikoloğum oldu. Onun sayesinde ya Doğukan benim elimde tutup beni kaldırıp değneklerim elime veren bir çocuktu.
13: Can Polat ağır tedavi sürecinde oğlunun sevgisi ve desteğiyle yeniden ayağa kalktı. Ardından anne oğlun hayatında yeni bir sayfa açıldı. Hanife Can Polat yıllar boyunca oğlunun ayakları üzerinde durması için eğitim ve kurslara götürdü. Şimdi ise anne oğul mesai arkadaşı olarak çalışıyor.
14: Daha iyi bir yerlere gelmesini ben de çok isterim. Doğukan'ın hedefi müdür olmaktı. İnşallah onu da başaracağız.

0: Hitit medeniyetinin izlerini taşıyan gastronomisi ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken Çorum bu kez coğrafi işaretli lezzetleriyle sahneye çıktı. Kentin gastronomi şehri olması için başvuru yapıldı.
1: Meşhur Çorum tandırı. Tandır ustalarımız yüzyıllardır aileden, dededen torununa devam eden ustalarımız var. Ve Çorum tandırımız horoz üstünde, horoz etiyle pilavımız, kuru mantımız, Çorum mantımız, madımağımız, soğan gallesili yahnimiz, ekşili yahnimiz.
2: Çorum mutfağı birbirinden lezzetli yöresel tatlarıyla adeta damak çatlatıyor. 34 coğrafi işaretli ürünüyle Çorum'un Türk mutfağında farklı bir yeri var. Lezzetlerin dünyaya açılması için UNESCO Gastronomi Şehirler Ağı'na müracaat edildi. Hedef Türkiye'nin gastronomi alanındaki 4. ili olmak.
1: 3 tane ilimiz şu an gastronomi şehirler arasında UNESCO'nun. 4.sü için Çorum olmasın. Bir de bölgesel olarak da bir tanesi Antep Doğu'da, bir tanesi Hatay Güney'de, bir tanesi Ege'de, Afyon Karahisar. Bu bölgeden de şu an şeyi yok. UNESCO'da gastronomi şehri ilan edilmiş değil.
2: Çalışmalar kapsamında Çorum'a ait 30 çeşit lezzetin tanıtımı yapıldı. O ürünler arasında coğrafi işaret tescilli tatları İskilip dolması, su böreği, kışlacık pırasası ve Hitit ekmeği de vardı.
3: Birbirinden farklı lezzetler görücüye çıktı. Bu lezzetleri tatmak için Çorum'a gelmek gerekiyor. O kadar özel lezzetler var ki sadece Çorum ilinde yapılıyor.
1: İskilip turşumuz, İskilip kirli tavamız, Çorum'a ait özel çorba çeşitlerimiz, İskilip dolmamız ki bu saray mutfağına ait bir İskilip dolma, saray mutfağına aittir ve savaştan önce akçeltekle yapılır. Hemen şöyle çelteklerimizi de gösterelim. Sirke salatası bununla beraber verilir, üçü beraber. Bunun suyundan, İskilip dolmasının suyundan yapılan şehriye çorbasıyla üçlü set olarak, hatta dörtlü set olarak tatlısıyla beraber ikram edilir.
2: Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, Çorum mutfağının her detayının özel bir hikayesi olduğunu söyledi.
1: Kargı tulumudur. 20 kilo sütten 1 kilo kargı tulumu çıkar. Ve kargının yaylalarındaki o hayvanlarımızın sütleridir bunlar. Çok özeldir.
2: Şimdi gözler başvurunun sonucuna çevrildi.
1: Hititler ekmeği nasıl üretiyor ve tüketiyorlarsa biz de bu şekilde bu ekmekleri Hitit ekmeği olarak o tabletlerden aldığımız reçetelere göre ürettirdik.
0: Dünya Atlası'nda bu hafta Çekya'ya konuk olacağız. Tarihi zenginliği ve lezzet duraklarıyla Çekya'ya bir yolculuğa çıkacağız. Böylece bugün bize ayrılan süreyi noktalayacağız. Birazdan Sümeyye Gaffaroğlu yeni gelişmelerle karşınızda olacak. Yarın yeniden görüşmek üzere. İyi pazarlar. Hoşçakalın.

Orta Avrupa'nın tam kalbinde, denize sınırı olmayan, karayla çevrili küçük bir ülke. Tarihi dokusu, günümüze kadar özenle korunmuş yapıları ve doğasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Dünya Atlası'nın bu bölümünde Çekya'ya kısa

boyunca imparatorluklara ev sahipliği yapmış, soğuk savaşı iliklerine kadar hissetmiş, kadife devrimle demokrasiye kavuşmuş bir ülke Çekya.

zamanlar Slovakya ile Çekoslovakya adı altında birleşen, ardından barışçıl bir şekilde bağımsızlığını kazanıp Çek Cumhuriyeti olan bu ülke günümüzde isminde Çekya olarak karar kıldı. Ancak Çek Cumhuriyeti devletin resmi adı olarak hala kullanılıyor.

bir ülke olmasına rağmen uzun bir geçmişi var Çekya'nın. 20. yüzyıla kadar sırasıyla Büyük Moravya İmparatorluğu, Premislit Hanedanlığı, Lüksemburg Hanedanlığı, Husit dönemi, Jagiellon Hanedanlığı ve Habsburg Hanedanlığı yönetimi altında kaldı. Çekya 1918 yılına kadar Avusturya Macaristan'ın gölgesi altında yaşadı.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Çekya'da kişi başı düşen milli gelir 31 bin Amerikan doları. Çekya Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen hala Euro'ya geçmemiş durumda. Alışverişlerde yerel para birimi olan Çek koronası kullanılıyor.

Avrupa'da en az Türk nüfusunun yaşadığı ülkelerden birisi Çekya. Ülke genelinde 4-5 bin, Prag'da ise sadece 1000 kadar Türk vatandaşı ikamet ediyor.

Zengin bir tarihe sahip olan Prag, İki Dünya Savaşı'nda da zarar görmeyen nadir Avrupa şehirlerinden bir tanesi. Bir rivayete göre Prag o kadar güzelmiş ki Hitler bile İkinci Dünya Savaşı'nda şehre dokunmuştu.

Prag Avrupa'da en fazla turist çeken şehirlerin başında geliyor. Yaklaşık Prag'da 1,5 milyon vatandaş yaşıyor ancak bu küçük şehir her yıl nüfusunun 5 katından fazla. Yani 8 milyon turist ağırlıyor. Prag'ı en fazla ziyaret edenlerin başında ise tabii ki doğal olarak komşu ülke Alman turistler geliyor. Almanları Amerikalılar, İngilizler, İtalyanlar ve

Avrupa'nın kalbinde Vltava Nehri'nin iki yakasına kurulmuş bir şehir Prag. Burası gotik yapıları, barok sarayları, Orta Çağ'dan kalma taş sokaklarıyla adeta bir açık hava müzesi gibi buraya gelen ziyaretçiler adeta zamanda bir yolculuğa çıkmış hissine kapılıyor.

Hatta Almanya'dan yaklaşık 8 saat süren bir tren yolculuğundan sonra ulaştık ve hemen şehri keşfetmeye daha tren istasyonundayken başlayacağız. Burası Prag ana tren garı. Yaklaşık 150 yıllık geçmişiyle burası sadece ulaşımın ana merkezi değil, aynı zamanda da şehrin kültürel simgelerinden bir tanesi. Özellikle ana salondaki çok gösterişli kubbe çok dikkat çekici.

Prag'ın kalbi Eskişehir olarak adlandırılan Çeklerin Stare Mesto dedikleri işte bu eski meydanda atıyor. Buraya ilk kez gelenler masalsı bir dünyaya adım attıkları hissine kapılıyor.

bırakın en fazla ziyaretçi çeken noktası işte bu arkamda görmüş olduğunuz astronomik saat kulesi. Burası sadece bir zaman ölçüm aracı değil. Aynı zamanda Prag'ın tarihini yansıtan en önemli simgelerden bir tanesi. 1410 yılında yapılan bu astronomik saat kulesi halen işliyor ve dünyanın en eski işleyen astronomik saat kulesi olma özelliğini taşıyor.

Prag Eskişehir Meydanı'ndaki astronomik saat kulesinin önünde her saat başı yoğun bir kalabalık birikiyor. Bunun nedeni ise her saat başı gerçekleştirilen özel bir etkinlik. İskele şeklindeki bir figür çıkıyor. Çanı çaldıktan sonra da 12 havari orada peşi sıra gözüküyor.

0: Evet, Prag'ı ziyaret edenler arasında Türkler de oldukça fazla. İşte onlardan bir tanesi yanımızda. Sizi tanıyalım.
1: Ben Çağla Kurç. Biz Balıkesir'den geliyoruz.
0: Eşinize geldiniz herhalde.
1: Evet, eşim ve kuzenimle geldik.
0: İlk defa mı geldiniz Prag'a?
1: Evet, ilk defa geldik. Tavsiye üzerine geldik yani. Prag tarihi olarak tarihi dokusunu kaybetmemiş bir yer. Ve gerçekten çok büyüleyici bir şehirmiş. Çok beğendik.
0: Kaç gün buradasınız?
1: 2 gün buradayız. 2 gün kalacağız.
0: Bu ilk gününüz mü?
1: Bu ilk günümüz, evet.
0: Ve buradan başladınız
1: buradan
0: şehir turuna.
1: Buradan başladık, evet.
0: Meşhur Old City dedikleri Eskişehir'den başladınız.
1: Evet.
0: Neyi etkiledi sizi Prag'ın en fazla?
1: Tarihi dokusu tabii ki de. Yapıların hiç bozulmamış olması, değiştirilmemiş olması.
0: Yani hak ettiği...
1: Kesinlikle herkes gelmeli. Bence övüldüğü kadar varmış. Çok beğendik.

Prag şehrinin en ikonik yapılarının bir tanesinin önündeyiz. Meşhur Charles Köprüsü, 1357 yılında yapımına başlanan bu köprü tam 5 yılda tamamlanabilmiş. 516 metre uzunluğundaki köprünün üzerinde 30 adet aziz heykeli bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi köprü Vltava nehrini bir arada tutuyor. Charles Köprüsü o kadar popüler ki her gün burayı binlerce turist ziyaret ediyor.

Şahıs Köprüsü üzerinde turistlerin en fazla fotoğraf çektirdiği heykellerden bir tanesi Aziz Nepomuk heykeli 1729 yılında kraliçenin sırlarını kralla paylaşmadığı için hemen buradaki Vltava nehrine atılmış ve öldürülmüştür. Ardından da aziz ilan edilmiştir. Bugün buraya gelen turistler buradaki rölyeflere dokundukları zaman dileklerinin gerçek olduğuna inanıyor.

Köprü üzerindeki en ilginç heykellerden bir tanesi işte bu arkamda görmüş olduğunuz Osmanlı heykeli veya Yeniçeri heykeli. 1854 yılında yapılmış. Osmanlı aslında hiç Prag'a gelmemesine rağmen o dönem Hristiyan toplumunun Osmanlı'dan duyduğu korkuyu yansıtıyor. Yeniçeri heykeli oldukça itici bir şekilde göbekli ve pala bıyık şeklinde tasvir edilmiş.

Prag şehrini dilerseniz atlı faytonlarla nostaljik bir şekilde gezebilirsiniz. 20 dakikalık bir tur için ödemeniz gereken tutar ise yaklaşık 40 euro.

olarak Eskişehir Meydanı'nda dikkat çeken yapılardan bir tanesi de işte arkamda görmüş olduğunuz bu Tin Kilisesi. İki asimetrik kuleye sahip olan kilisenin etrafındaki gotik ve barok yapılar aynı zamanda geçmişin ihtişamını gözler önüne seriyor.

Eskişehir merkezinde en gösterişli anıtlardan bir tanesinin önündeyiz. Can Hus anıtı. Peki Can Hus kimdir? Kendisi bir din adamı, filozof ve reformcu. Katolik Kilisesini eleştirdiği için 1415 yılında yakılarak idam edilmiştir. Can Hus anıtı bugün Çeklerin ulusal kimliğinin ve özgürlük mücadelesinin bir sembolü haline gelmiş.

Prag denildiğinde akla gelen ilk isim elbette 20. yüzyılın en önemli yazarlarından biri olan Franz Kafka. Dünya Cönlü Dönüşüm kitabının yazarı olan Kafka, Prag'ın Eskişehir bölgesinde doğdu. Burada büyüdü. Kitabında betimlediği yalnızlığını Prag'ın bu dar sokaklarında hissetti.

Toprak denilince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi de Çek yazar Franz Kafka'dır. 1883 yılında bu şehirde doğan Kafka, 20. yüzyılın en özgün ve en etkili yazarlarından birisi olarak kabul edilir ve genç yaşta 41 yaşında hayatını kaybeder. Ölümünden sonra tüm yazılarını yakması için yakın dostu Max Brod'a vasiyet eder. Ancak Brod onun vasiyetini dinlemeyerek eserlerini yayımlar ve Franz Kafka tüm dünya çapında tanınır. İşte bugün Kafka'nın doğduğu o ev müze olarak hizmet veriyor.

Uşak Kalesi de dünyanın en büyük kalelerinden biri olarak biliniyor. 9. yüzyılda inşa edilen bu kalenin içinde Aziz Vitus Katedrali, Eski Kraliyet Sarayı, Aziz George Manastırı gibi pek çok yapı bulunuyor. Kalenin bahçesine giriş ücretsiz olsa da içerideki diğer yapıları gezmek için belli ücretler ödemek zorundasınız.

Ve Pırağ'ın en renkli yeri John Lennon duvarı. 1980 yılında silahla vurularak öldürülen İngiliz The Beatles grubunun üyesi John Lennon'ın anısına rengarenk grafitiler ve çizimlerle boyanan bu duvar turistlerin mutlaka uğradığı bir nokta.

Prag şehir merkezindeki oteller bölgesindeyiz. Burası çok turistik bir şehir olduğu için çok fazla konaklama imkanı var. Ancak önemli bir notu belirtelim. Burada otellerde kalan her turistten kişi başı gecelik 2 euro konaklama vergisi alınıyor.

0: Fırat'a gelirseniz eğer geleneksel bir sokak lezzeti olan tırdenlik tatlısını mutlaka deneyin. Silindir şeklindeki bir demir çubuğa sarılan bu hamur tatlısı kömür ateşinde pişiriliyor. İsterseniz işte böyle dondurmayla servis ediliyor. Diğer Avrupa ülkelerinde görmüş olduğumuz gibi Prag'da da çok sayıda Türk restoranı var ama bu restoranlardan bir tanesi çok ilginç çünkü bize özgü Türk sulu yemekleri satılıyor burada. Görmüş olduğunuz gibi köfte, tavuk, tas kebabı. Ustacığım bunun adı nedir?
1: Etsiz yemekti.
0: Bugün neler var menüde? Çorba da görüyorum.
1: Meşhur çorbası var abi. Ondan sonra tavuk çorbası var. Kuru fasulye var. Pilav var istersen. İçli köfte. Tavuk budu,

0: tavuk sote, tas kebap.
1: Seviyor mu bu yemekleri Çekler?
0: Çekler yemekleri seviyor. Bir tane kuzumuz da var. Saçma onu da seviyor ama bir gün bitti olduğu için ama seven oluyor. Dönerimi seven.
1: Evet.
0: Döner de mesela tabakta dönerimiz var. Düğüm, ekmek arası, İskender. Yen oluyor.
1: Bizim Türk yemeklerimizi sadece Türkler değil, tabii ki burada yaşayan Çek vatandaşları da seviyorlar. Adeta buranın müdavimi olmuşlar. Şimdi kendilerine birkaç soru soralım. Ya hello, do you like the Turkish food?
2: I love Turkish food. It's the best food in the world.
1: Do you often come here?
2: Almost every day.
1: Every day?
2: Yeah, almost, almost.
1: And what do you eat?
2: Döner durum, döner durum, yeah.
1: Döner durum. Where are you coming from?
2: I come from Germany. I just visit here for the first time, but I have to say that this donor is better than the German donors.
3: Hey guys, welcome to Prague. This kebab is really good. I like it very much. I come here like one time per week and it's really good here. You know, the meat is fresh, so you should visit here.
1: Yeah, do you like Turkish food?
2: Yeah.
1: And what do you eat?
2: I eat kebab with rice and bread. This is the best kebab in the city.
1: Prag'da İstanbul restoranının sahibi Hasan Bey ile birlikteyiz. Hasan Bey, görüyorum ki Türk sulu yemeklerini Çeklere sevdirmişsiniz. Ne zaman başladı sizin bu restoran işiniz? Kaç yıldır Prag'dayız?
4: 30 yıldır Prag'dayız. 1995'te başladık. Ve hala devam ediyoruz 30 yıldır ve yemeklerimizi Çeklere sevdirdik. Gerçekten seve seve gelip yemeklerini yiyorlar ve kendi evlerindeki gibi burada rahat ediyorlar yani.
1: Prag çok turistik bir şehir. Çok farklı milletlerden de gelenler oluyordur muhakkak. Türkler de var sanırım. Gelen Türk turistler de uğruyorlar mı buraya?
4: Tabii ki. Buraya uğruyorlar. Hemen hemen hani bütün şeylerden gelen buraya turistlerin hepsi buraya uğruyor.
1: Çekler bizim sulu yemekleri ilk gördüklerinde biraz garipsediler mi? Nasıl alıştılar?
4: Tabii biraz garipsediler. Önce döneri gördüler. Bu döner böyle dönüyor, nedir bu dediler. Biz bunun açıklamasını yaptık. Ve ondan sonra tabii ki her gün gele gele ve alışaraktan ya da severekten yemeklerimizi yemeye başladılar.
1: Evet, yurt dışına çıkan Türklerin en büyük handikaplarından bir tanesidir. Çünkü nerede yemek yiyeceklerini bilmezler. Çünkü her restoranda da yemek yemeyi tercih etmeyen Türk vatandaşlarımız var. Eğer Prag yolunuz düşerse bu İstanbul restoranı ile mutlaka buradaki yemekleri deneyin derim.

Çekya sadece Prag'dan ibaret değil elbette. Ülkenin ikinci büyük şehri Brno, kaplıcalarıyla ünlü Karlovy Vary, Almanya ve Polonya sınırında bulunan Liberec gibi şehirlerde yine turistlerin başlıca ziyaret noktaları arasında.

Bugün Çekya Avrupa Birliği'nin en dinamik ülkelerinden biri. Ekonomisi güçlü, yaşam kalitesi yüksek. Konumu sayesinde de herhangi bir Avrupa ülkesine seyahat edebilmek oldukça kolay. İş gücü sıkıntısı, düşük doğum oranları ve siyasi kutuplaşma gibi pek çok sorunla karşı karşıya olsa da hala Avrupa'nın en çok ziyaret edilen ülkelerinin başında bulunuyor. Dünya Atlası'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel işten çıkarma dalgası büyüyor. Almanya'nın en büyük bankalarından Commerzbank yeniden yapılanma planı kapsamında yaklaşık 3000 kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre bu karar 2028-2030 strateji planı içinde yer alıyor. Amaç maliyetleri düşürmek, dijitalleşmeyi hızlandırmak ve karlılığı artırmak. Uzmanlara göre 2026 yılı küresel iş gücü piyasasında verimlilik için küçülme döneminin en sert yılı olacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Reklam. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber. Canlı yayın.
4: Sevgili izleyenler, hemen başlayalım. Van'da çığ riski sebebiyle yaklaşık 5 aydır kapalı olan Bahçesaray yolunun açılması için çalışmalar sürüyor. Ekipler kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu bölgede şimdiye kadar 15 kilometrelik yolu açtı.
5: 5 aydır kapalı olan yolu açmak için karla mücadele sürüyor. Yaklaşık 3000 rakımlı Van-Bahçesaray yolu yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle geçen yıl Aralık ayında tamamen ulaşıma kapatılmıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte başlayan çalışmalar sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu bölgede 5 iş makinesiyle kar temizleme çalışması yapılıyor. Zorlu coğrafyada yaklaşık 2 haftada yolun 15 kilometrelik bölümü açıldı.
6: Zor şartlarda çalışıyoruz. Türkiye'nin en zor coğrafi yolu burası. Evet, kısım gördüğünüz gibi kısım bazı yerlerde 6 metre. Şu anda gördüğünüz o çığ 6 metre. 2 gündür 3 makine vuruyor. Daha yarısını aldamamışız bu çığın.
5: Karayolları ekipleri kalan 18 kilometrelik bölümü açmak için çalışmalara devam ediyor. Karabet geçidinde 4-5 Şubat 2020'de yaşanan iki çığ felaketinde 42 kişi hayatını kaybetmiş, 85 kişi ise yaralanmıştı. Olası felaketlere karşı bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılarak riskli tarihlerde ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesiyle bağlantılı yolundan sağlanıyor.
4: Sevgili izleyenler, bu görüntüler İstanbul Eyüp Sultan'da kayda geçti. Bir taksici uyuşturucu almak için buluştuğu iki kişi tarafından önce şiddete uğradı, sonra da gasp edildi. Olay sonrası taksici hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlarsa araç içi kamerasına işte böyle yansıdı.
7: Uyuşturucu ticareti yapmak için buluştuğu şüpheliler tarafından önce darp edildi, sonra gasp edildi. İstanbul Eyüp Sultan'da 29 yaşındaki taksi şoförü, uyuşturucu madde satın almak amacıyla iletişime geçtiği kişilerle buluşmak üzere belirlenen konuma gitti. Araca binen iki şüpheli ile taksici arasında madde alışverişi sırasında para konusunda anlaşmazlık yaşandı. Aracın arka koltuğunda olan kişi elindeki ipi taksicinin boğazına doladı, ön taraftaki ise yumrukladı. Saldırganlar uzun süre darp ettikleri taksiciyi gasp edip kaçarken yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anları araç içi kamerasına yansıdı. Saldırganların taksinin kamerasını fark edip görüntü alınmasın diye engelledikleri de görüldü.
4: İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim Tüneli'nde motosikletiyle virajı dönmeye çalışan Ömer Demir hakimiyetini kaybedince koluna çarptı. Ağır yaralanan Demir ne yazık ki hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı.
7: Virajı alamadı, tüneldeki kolona çarptı. Ağır yaralanan genç hayatını kaybetti. Kazanın adresi İstanbul Beyoğlu Taksim Tüneli. 35 yaşındaki Ömer Demir motosikletiyle ilerlediği sırada gidon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan motosikletli tünelde bulunan taşıyıcı koluna çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç motosiklet sürücüsü yola düştü. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ömer Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feci kazadan geriye ise bu görüntüler kaldı.
4: Efendim, Hanta virüs vakalarının tespit edildiği yolcu gemisindeki 23 ulustan 147 yolcunun tahliyesi için İspanya hükümeti tüm hazırlıkları tamamladı. Kanarya Adaları'na yanaşan gemiden tahliyeler başladı. Görüntüler gelecek, şimdi aktaracağız detaylarını da. Yolcu gemisi Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki limana demirledi. Botlar gemiye yanaştı. Yolcular botlarla karaya çıkarıldı. Sağlık kontrolleri yapıldı. Otobüslere bindirilen ilk grup yolcular Madrid'e gönderiliyor. İspanya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre öncelik İspanyol yolculara verildi. Daha sonra diğer ülke vatandaşları indirilecek. Ardından özel uçaklarla ülkelerine gönderilecekler. Öte yandan bakanlık Kanarya Adaları'nda acil durum ilan etti. Tahliye çalışmalarının ordunun denetiminde yapıldığı belirtildi. Sivil halka hiçbir şekilde temasın gerçekleşmeyeceği ifade edildi. Transfere dahil olan tüm personel yüksek korumalı maskeler taktı. Yolcu bagajlarının da özel torbalarda taşındığı açıklandı. Ankara'da gemideki 3 Türk için harekete geçti. Sağlık Bakanlığı yolcuların bugün yurda döneceğini açıkladı. Ülkemize ulaştıkları andan itibaren karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir ifadeleri kullanıldı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çıkmakla tehdit ettiği ve Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerden askerlerini çekeceğini belirtmesi Avrupa'yı yeni arayışlara itiyor efendim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise son dönemde peş peşe verdiği mesajlarla dikkat çekiyor. Başkan Erdoğan, Türkiye'siz Avrupa Birliği mimarisinin eksik kalacağına işaret ediyor.
8: Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Avrupa bir yol ayrımındadır. Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin dar boğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler, ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler.
7: Orta Doğu'daki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji hatları, göç dalgaları. Dünyanın güvenlik dengeleri değişirken Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya bakış açısı da değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'yı NATO'dan çıkmakla tehdit ediyor. Üstelik Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerde bulunan askerlerini geri çekeceğini belirtiyor.
9: Almanya'daki bu 5000 asker bir tugay demektir. Bu tugayın bir yere kaydırılması Almanya ile sürtüşmeden değil, büyük bir planın daha önceki parçası.
10: Bu şimdi NATO'yu tartışmaya açıyor. Trump şunu söylüyor: yeni bir dünya düzenine doğru gidiliyor. Bu düzen içerisinde artık Avrupa kendi güvenliğini sağlasın.
7: Bunların hiçbiri Avrupa'nın uzaktan izleyebileceği başlıklar değil artık. Avrupa yaşlanıyor, enerjisi düşüyor, siyasi refleksleri yavaşlıyor, hatta kendi güvenliğini bile başkalarına emanet etmenin rahatlığına alışmış durumda. Ve Türkiye'nin masada olmadığı bir Avrupa denkleminde büyük bir boşluk var.
11: Avrupa eğer gerçek bir savunma mekanizması oluşturmak istiyorsa bunun güneyde Türkiye, kuzeyde Ukrayna olmadan gerçekleşmesi mümkün gözükmüyor. Yani Türkiye'nin olmadığı bir Avrupa savunmasının güney ayağı eksik kalacaktır.
12: Türkiye gibi güvenilir bir limanı tercih edecekler ve bu anlamda da son derece hızlı gelişen bir Türkiye'nin hem Ar-Ge'si var savunma sanayi anlamında, hem ürün çeşitliliği çerçevesinde çok büyük bir yelpazeden bahsetmek lazım.
7: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde Avrupa Birliği'ne ilişkin peş peşe verdiği mesajlarsa dikkat çekici.
8: Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız.
7: Başkan Erdoğan hem kabine toplantısında hem de 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağının ve krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağının açık olduğunun altını çizdi. Başkan Erdoğan, küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar, Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır. Türkiye olarak ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz dedi.
4: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kritik açıklamalar var. Onlara bakacağız efendim. Zafer günü kutlamalarının ardından basın toplantısı düzenledi Vladimir Putin. Ukrayna Savaşı'na dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 4 yıldır devam eden şiddetli çatışmaların sona yaklaştığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile 3. bir ülkede görüşmeye açık olduğunu söyledi.
13: Sanırım bu mesele sona eriyor.
14: Kiev, Moskova arasında olası bir barışa bu sözlerle kapı araladı.
13: Batı önce Ukrayna'ya yardım sözü verdi ve ardından Rusya ile bugüne kadar devam eden bir çatışmayı körüklemeye başladı. Sanırım bu mesele sona eriyor.
14: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının ardından Kremlin Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi. Putin savaşın sona ermesi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile masaya oturmaya sıcak baktığını söyledi.
13: Kim görüşmek isterse gelsin, Moskova'ya gelsinler görüşelim. Üçüncü bir ülkede görüşmek de mümkün. Ancak bu sadece bir barış anlaşması üzerinde nihai mutabakata varılmışsa gerçekleşebilir. Böyle bir anlaşma uzun vadeli tarihi bir perspektif için tasarlanmalıdır.
14: Putin ABD ile İran arasındaki savaşa da değindi.
13: Bu karmaşık bir çatışma ve bizi zor bir duruma sokuyor. Taraflarla da temas halinde kalmaya devam ediyoruz. Bu çatışmanın en kısa sürede durdurulmasını umuyoruz.
14: Öte yandan Kiev-Moskova hattında Rusya'nın zafer günü kutlamaları sebebiyle ilan edilen 3 günlük ateşkese ilişkin taraflardan karşılıklı ihlal suçlamaları geldi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın ateşkesi 100'den fazla kez ihlal ettiği ileri sürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın ateşkese rağmen İHA ve topçu saldırıları düzenlediğini iddia etti. Rusya ile Ukrayna arasında

0: 11-12 Nisan tarihlerinde de Hristiyanların kutladığı Paskalya Bayramı sebebiyle ateşkes ilan edilmişti. Ancak taraflar bu süreçte birbirlerini ateşkesi yaklaşık 2000 kez ihlal etmekle suçlamıştı.
1: Bu arada batılı ülkelerin oluşturduğu koalisyon kapsamında İngiltere, Orta Doğu'ya savaş gemisi gönderdi. HMS Dragon isimli uçak savar gemisi Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin sağlanmasına destek verecek.
2: Fransa'nın ardından İngiltere'de Hürmüz Boğazı'nda geçiş güvenliğinin sağlanması için savaş gemisi gönderdi. Uçak savar gemisi HMS Dragon Orta Doğu'ya konuşlanacak.
3: Seyri sefer özgürlüğünü korumak için çok uluslu bir misyona öncülük edeceğimizi doğrulayabilirim.
2: ABD ve İran tarafından çift taraflı ablukaya alınan Hürmüz Boğazı için uluslararası çabalar sürüyor. Son olarak İngiltere seyri sefer güvenliğine destek vermek için Orta Doğu'ya uçak savar gemisi HMS Dragon'ı gönderdi. Konuşlanacağı tam konum belirtilmedi. Öncesinde Doğu Akdeniz'de olan gemi savaş sırasında İngiltere'nin Kıbrıs adasındaki üslerini koruyordu. Karara ilişkin İngiltere Savunma Bakanlığı açıklama yayımladı. Emrin ihtiyatlı bir planlama kapsamında verildiği belirtildi. Geminin uluslararası misyona katılabileceği ve Hürmüz görevine ek seçenekler sunacağı vurgulandı. Savaş sırasında ABD, batılı ülkelere Hürmüz'ün açılmasına destek vermeleri için çağrıda bulunmuş. Ancak İran'a karşı bir savaşa girmek istemedikleri için karşılık alamamıştı.
4: Onlara ihtiyacımız olduğunda orada değillerdi. Bunu hatırlamamız gerekiyor.
2: Bunun üzerine İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde 51 ülkeden temsilciler Nisan ayında bir araya geldi. Zirvede Hürmüz'deki seyri sefer güvenliğinin nasıl sağlanacağı ele alındı. Uluslararası misyon kapsamında Fransa'da uçak gemisi Charles de Gaulle'u Kızıldeniz'e göndermişti.
3: Savaştan önce yürürlükte olan serbest geçiş koşullarının yeniden tesis edilmesini ve seyri sefer özgürlüğüne tam saygı gösterilmesini istiyoruz.
1: Şimdi İran ve ABD arasında son yaşananlara bakacağız. İran ve ABD arasında anlaşma ihtimali sürüyor efendim. Pezeşkian dakikalar önce bir açıklama yaptı. Asla düşman karşısında baş eğmeyeceğiz dedi. Ayrıca bugün ABD'ye vereceği yanıtı Pakistan'a ilettiğini açıkladı İran tarafı. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız son gelişmeleri. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
5: Evet, merhabalar Sümeyye. İran, ABD'nin savaşı bitirmeye yönelik teklifine yanıtını Pakistan aracılığıyla Washington'a iletti. İran Devlet Ajansı İRNA'ya dayandırılan bilgiye göre yanıt çatışmaların sona erdirilmesi, Körfez'de tansiyonun düşürülmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliğinin sağlanmasına odaklanıyor. Wall Street Journal'da İRNA'ya atıfla mevcut müzakere aşamasının öncelikle çatışmaların durdurulması üzerine kurulduğunu aktardı. ABD tarafında süreç Pakistan'ın resmi arabuluculuğu üzerinden yürürken Katar'ın da perde arkasında aktif rol oynadığı bildiriliyor. Axios'a göre Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Miami'de Katar Başbakanı Muhammed Bin Abdurrahman El Sani ile İran dosyasını görüştü. Trump yönetiminin önündeki temel başlıklar, savaşın resmen sona ermesi, İran'ın Hürmüz üzerindeki baskısını azaltması, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukayı gevşetmesi ve ardından daha kapsamlı müzakerelere geçilmesi. Amerikan basınına yansıyan çerçeveye göre taraflar kısa bir mutabakat metni üzerinden yaklaşık bir aylık yeni diplomatik süreç başlatmayı hedefliyor. Ancak sahada kırılganlık sürüyor. Associated Press'e göre Körfez'de drone olayları, gemi yangını ve hava sahası ihlali iddiaları ateşkesi test ediyor. ABD ve İran arasında diplomasi devam etse de Washington görüşmelerinin çökmesi halinde Hürmüz'de askeri eskort ve deniz güvenliği operasyonlarına geri dönülebileceği mesajını veriyor. Bu nedenle son gelişme savaşın bittiği anlamına gelmiyor. Ama savaşın bitirmesi için en somut diplomatik kanalın açıldığına işaret ediyor. Gözler şimdi Washington'ın İran yanıtına vereceği karşılıkta ve Trump'ın bu sürece askeri baskıyla mı yoksa diplomatik takvimle mi yöneteceğine. Bu arada senin de söylediğin gibi Sümeyye, Pezeşkian'dan bir paylaşım var. Pezeşkian, asla düşman karşısında baş eğmeyeceğiz ve eğer diyalog ya da müzakere üzerinde söz edilirse bunun anlamı teslimiyet ya da geri çekilme değildir. Aksine amaç İran milletinin haklarını geri almak ve ulusal çıkarları kararlılıkla savunmaktır diyor.

0: verdiği görüntüler yer aldı. İşte o duygu dolu anlar.
1: Senin sevgin ve duan zorlanan şartlarında, hudut boylarında,
2: attığım her adımda benim en büyük gücüm oldu.
3: İyi ki varsın! Armera günün kutlu olsun!

Cümleler günü kutlu olsun anne.

0: Gazi olan evladının yarasına merhem, şehit olan evladının hatırasına bekçi olan elleri öpülesi anneler.
1: Sizlerin hakkı ödenmez, fedakarlığınız kelimelere sığmaz. Sabrınızla vatanı, metanetinizle bayrağı yücelttiniz.
2: Ömrünüz gününüz kutlu olsun.
3: Ve efendim 4 gün boyunca İstanbul savunma sanayinin kalbi oldu. Saha 2026 sona erdi. Yerli ve milli zırhlı araçlar fuarın gözdelerindendi. A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci ve yayın konuğu detaylarla bizi bekliyor.
4: Gördüğünüz gibi hibrit yapılı bir tank olup aynı zamanda çok büyük bir güç üretebilmekte ve ürettiği güçle de gördüğünüz gibi dünyanın en iyi silahı olan lazer silahıyla bütün düşman gemiden uçaklarını vurabilmekte.
5: Hocam hatta şöyle gelin bir uzaktan da gösterelim, tamamen bir bütün olarak tankı göstermiş olalım izleyicilerimize de.
4: Evet, bu çok büyük bir güç grubu, burada kendi Cem Bey de anlatabilir bunları benden daha iyi. Gördüğünüz gibi daha dünya ordularında kullanılmayan hibrit bir Kaplan sistem bu, Alka adı. Gördüğünüz gibi düşman hedeflerini sıfır maliyetle bir şekilde insansız hava araçlarını imha edebiliyor. Ve en ileri hava harekat ve kara harekatını ön önünde bulunabiliyor. Dolayısıyla bu bize hem hava savunmasında hem de taarruzda büyük bir öncelik taşıyor. Gördüğünüz gibi motoru Türk, içerisindeki tasarım Türk, yaptıkları her şey Türk. Böyle bir tane vuruyorsun, Türk malı bu, Türk malı. ve geliyorsun bu tarafa, burada dünyanın bir şekilde hayranlıkla izlediği Zaha, hem denizde hem karada gidebilen muazzam bir Türk zekasını görüyorsun. Nedir Türk zekası? Sayın Tatlıoğlu Amiral biliyorsunuz NATO tatbikatına katıldı. Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı gördüm, böyle bakıyor. Onlarda yok, Türk ordusunda var. Kim yapmış? Nurol yapmış.
5: Ben böyle gel hatta sende.
4: Evet, şimdi
5: Mesut Hocam çok güzel anlatıyorsunuz. Evet. Hemen şöyle ilerleyelim hatta.
4: Evet, ilerleyelim ama bu cihazın özelliği şu, gördüğünüz gibi hem karada hem denizde gidiyor. Gördüğünüz gibi araçlarımız var. Bunlar gördüğünüz gibi Türk ordusunda çift namlu kullanabilirler, zırhlı araçlar. Hem ileride keşif istihbarat yapabiliyor hem savaşabiliyor. Ve gördüğünüz gibi yine arkadaşlarımız açarlarsa içerisini, içerisi zırhlı. Ve açabiliyor muyuz arkadaşlar burayı?
5: Hemen açalım. İçini de hatta izleyicilerimize merhaba, kısaca göstermiş olalım. Merhabalar efendim. Cihazı hemen içini gösterebilir miyiz?
4: Gördüğünüz gibi aracın en kumanda komutan.
5: Peki binebilir miyiz içeriye? Bir sakınca var mı? Binebilir miyiz? Mesut Hocam gelin birlikte binelim lütfen. Siz varken lütfen. Buyurun. Buyurun gelin bir içini anlatın bizlere. Buyurun. Aman bismillah. Hemen ben hatta buradan mikrofonu uzatayım size.
4: Şimdi modern harbin bir şekilde değişimi gördüğünüz gibi önce askerimizi korumaya dayalı. Dolayısıyla Nurol'un yapmış olduğu silah sistemleri de bütün dünyaya satılan, demin gördüğünüz gibi zırhlı, paletli, tekerlekli araçlar. Bu aracımız da gördüğünüz gibi keşif olaraktan hem bizde keşif yapıyor, harbin en ön kısmında çalışabiliyor. Yukarıda gördüğünüz makinalı torped sistemlerini buradan kontrol edebiliyoruz. Ve arkada başka piyadelerimiz de var. Dolayısıyla bu silah sistemi, işte Ukrayna Savaşı'nı görüyoruz,

0: İran Savaşı'nın, Gazze Savaşı'nın, bunlar Türk malı. Ve donanımları,
1: Türk gururları,
0: her şeyleri. Arkadaşımız biraz daha teknik bilgi versin.
1: Efendim, teknik bilgisini de alalım sizden. Elinize, kolunuza, emeğinize çok sağlık özellikle.
2: Özellikle mekanik kurulum var kaynaktan ziyade. Onun dışında üstünde zaten canik silah kulemiz mevcut. 4x4 demiştim. Ekstradan tamamen modüler, hızlı ve daha hani operasyon yönelik bir
0: aracımız. Vurmadan vuran, kurşun geçirmez camlar var. İçerideki personeli çok iyi kullanıyor. Ve biz uzun zaman Amerikan sistemleri kullandık, Rus silahları kullandık. Ve biz Diyarbakır'dayken polis arkadaşlarımızı şehit ettiler. Niçin? Bize kurşun geçirmez diye verdikleri Amerikan malları bozuk çıktı. Ve içerideki kahraman polislerimizi şehit ettiler. Halbuki bunlar, bakın, Türk malı denenmiş ve bütün dünyaya satılabilen, iftihar edebileceğimiz silah sistemleri. Bu bakımdan bakıldığında Nurol'un hem su üstü hem su altında gidenler ve aynı zamanda zırhlı muharebe araçlarıyla modern birlikleri uçaktan da nakliye edebilen sistemler bunlar. Bu bakımdan bakıldığında Nurol ve diğer sistemler tekerlekli olsun. Şöyle söyleyebiliriz, bu sistemler dünyada ilk üçe girebilen bir kapasiteye sahip. Yani ne demek istiyorum? Dünyada 100 tane bunlardan satılıyorsa Fars Alfa bunlardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi.
1: Şimdi de gösterelim mi? Kapılarda açık, aynen, hatta şöyle izleyicilerimiz, aynen, dediğimiz gibi görsün şöyle.
0: Siz şey yapalım, siz anlatın bize. Buyurun.
1: Merhabalar, canlı yayındayız daha haber.
3: Merhabalar, Fars Alfa aracımız bizim yeni nesil araçlar projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne envanterine kazandıracağımız araç olacak.
0: Bu aracın içerisinde gidiyoruz. Ama dikkat edin, bakın, hafif bunlar, evet, ve askerimizin yorulmamasını sağlıyor. Benim mühendis kardeşimizin söylediği gibi, asker muharebe alanına yorulmadan gitmesi lazım. Bir de bunun batmaması gerekiyor. Yani
1: hatta özden şöyle içeriye doğru gelsen de.
0: Şöyle söyleyelim, yapıldığı malzeme, kompozit malzeme, aynı zamanda muhabere sistemleri. Yani bu küçük bir denizaltı gibi düşünelim. Fakat bu denizaltı Anadolu uçak gemisi çıkarma gemilerinden girip düşmanın en can alıcı ateş noktasına ateş edebilen muazzam bir ateş gücü kabiliyeti sahip. Biz Kore savaşlarına gittiğimizde en büyük zayiatı askerlerimizi çekecek bize cihaz vermedi mi? Baktığımız zaman bunlar zırhlı araçlarımız. Gördüğünüz gibi her türlü tankı çekebiliyorlar. Her türlü aracı çekebildikleri gibi aynı zamanda, bakın, burada zırhlı en önemli yaralılarımızı çekebilecek ambulans uçak araçlarımız da var. Bir mühendis arkadaş da gelebilir mi bize?
1: Şimdi o tarafa da gidip ardından yavaş yavaş yayınımızı sonlandıralım isterseniz.
0: Gördüğünüz gibi sadece onları taşımıyorlar. Bir defa asker mühimmatsız yapamaz. Bu mühimmatın taşıyacak lançer sistemlerini bu cihaz taşıyor bir. İki, en önemli hadise burada gördüğünüz gibi bana bilgi verdiler, yakıt. Şimdi yine ben hava kuvvetlerinden bir örnek vereyim. Biz Almanlardan aldığımız Faun eski cihazlarını kullanıyorduk ve bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan kalmaydı. Bakalım, bunlar Türk malı ve bütün dünyaya satabiliyoruz. Bunu da Koluman yapıyor. Bu da bir Türk firması.
1: Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine bakalım. Meclis bu hafta önemli bir yasayı görüşecek. Yatırım teşviki, varlık barışı getiren, vatandaşın kamu borçlarını 72 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlayan düzenleme 12 Mayıs Salı günü Genel Kurul gündeminde olacak.
4: Meclisin bu haftaki gündemini yatırımı teşvik paketi oluşturacak.
5: İstanbul'un küresel ölçekte bir yatırım ve finans üssü olma iddiasını daha da ileriye taşımayı arzu ediyoruz. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemizin istikrar adası, güvenli liman olma konumunu somut adımlarla güçlendiriyoruz.
4: Türkiye'nin istikrar adası olmasını daha da güçlendiren yasa teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildikten sonra Meclis Genel Kurulu'nda 12 Mayıs Salı günü görüşülmeye başlanacak. Yasayla kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiliyor. İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının elde ettikleri kazan indirimi %50'den %100'e çıkıyor. Transit ticaret kazançlarının %95'i vergi dışı kalıyor.

0: en az 3 farklı ülkede aktif faaliyeti olan küresel gruplara hizmet verecek nitelikte hizmet merkezleri kurulmasına imkan tanınıyor. Bu merkezlerde görev yapacak nitelikli personelin ücretlerini, brüt asgari ücretin 3 katına kadar gelir vergisi istisnası getiriliyor. Varlık barışı da yasa teklifinde yer alan önemli düzenlemelerden.
1: Vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla yurt dışındaki bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz.
0: Teklifte sadece yatırımcı değil, vergi borcunu ödemek isteyen ancak zorluk yaşayan vatandaşlar da gözetiliyor. Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süre 2 katına çıkarak 72 aya yükseltiliyor. Teminatsız tecil sınırı da artarak 50 bin liradan 1 milyon liraya çıkarılıyor. Genel kurulun yanı sıra ihtisas ve araştırma komisyonları da toplanacak. Salı, çarşamba ve perşembe günleri partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
2: Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki iki kadın akıntıya kapıldı. Çevredekiler kadınları kurtarmak için suya atladı. Kadınlar kurtarıldı. Ama onlara yardım için suya giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Sağlık durumunun ise ciddiyeti sürüyor.
3: Otomobil sulama kanalına düştü. Can pazarının yaşandığı anlar kameraya yansıdı. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil sulama kanalına düştü. Otomobildeki iki kadın akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çevredekiler kadınları kurtarmak için suya atladı. Yarı baygın halde sudan çıkarılan iki kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadınları kurtarmak için suya giren bir kişi de akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
2: Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile Enstitü Sosyal İşbirliği ile düzenlenen Dünya Dekolonizasyon Forumu İstanbul'da başlıyor. 13-14 Mayıs'ta Atlas Sineması'nda düzenlenecek organizasyonda ücretsiz film gösterimleri yapılacak.
0: Dekolonize Film Günleri İstanbul'da başlıyor. Eğitim ve Kültür Vakfı ile Enstitü Sosyal İşbirliği ile düzenlenen Dünya Dekolonizasyon Forumu kapsamında 13-14 Mayıs'ta Atlas Sineması'nda film gösterimleri yapılacak. Ücretsiz etkinlikte sömürgecilik, kültürel yanma ve direniş temaları sinema diliyle işleniyor. Seçkide farklı coğrafyalardan çok sayıda film izleyiciyle buluşacak. Program kolektif bellek ve karşı hafıza vurgusuyla dikkat çekiyor.
4: Aşaması biraz sonra göreceksiniz. Yoğuralım birlikte isterseniz.
5: Yani ekşi mayayı döküyorsunuz.
4: Evet, önce mayamızı döküyoruz. Daha sonra tuz.
5: Daha sonra su.
4: Evet, daha sonra su.
5: Peki muacir ekmeğin en püf noktası?
4: Suyumuz ılık olacak. Evet, suyumuz ılık olacak. Ne soğuk ne sıcak. Ilık bir su. Böyle elimiz yanmayacak.
5: Soğuk ya da sıcak olursa
4: Soğuk olursa ekmek mayalanmaz. Çok uzun sürer mayalanması. Sıcak olunca da ekmek pişer der annelerimiz. Çok sıcak olmasın hani ekmeğin pişer.
5: Hamur
4: pişer. Evet.

0: yoruldu. Bayağı da yoruldu.
1: Evet. Bayağı. Şimdi tahtaya yazıyoruz ekmeğimizi.
0: İşte o ne yani, izleyenler bunu dişe yaptığı zaman ne olur?
1: Bu orada mayalanması daha kolay olsun diye. Şimdi bu burada dursa üşür ekmek. Ekmek üşümesin diye bir tabir var bir de bizde. Buraya güzelce saracağız sargımızla. Daha sonra üstünü iyice kapatacağız. Orada sıcakta mayalansın diye bunun özelliği. Bu da yazma deriz bunda, tahtaya ekmeği yazma deriz.
0: Yani boyutunu ayarlıyorsunuz değil mi? Bu kadar mı olması lazım?
2: Tabii ki böyle olması lazım. Buna da yastaç diyoruz. Bu da yani bu da yine bize macullara özgü. Her yerde bulunmaz bu da. Görenler de hatta şaşırıyorlar. Neden bunun ayağı yok? Tam lavabonun üstü.

0: Ama bu da ekmek için, sıf ekmek için daha rahat minderin üstüne atabilmek için.
1: İşte köyün avantajı bu değil mi köyde yaşamanın? Çünkü evet. Böyle şey doğal, işte tamamen katkısız bir lezzet zaten muhacir ekmeği. Ve aynı zamanda kadın eli var. Kadın elinde olan her şey zaten gücünü gösteriyor bir yandan. Merkezi kadın. Şimdi yastık neye koydun?
2: Minder var altında. Evet, minder ve sargımız var. Bu şekilde böyle bir yarım saat, bir saat mayalanmaya bırakıyoruz ekmeğimizi. Mayalanmasını da annelerimiz mesela hani ekmeğe bak kızım mayalanmış mı dediklerinde böyle sargının ucunu açarak üç parmağımızla böyle ekmeği hamura bastırdık mı hafif yukarıya kalktı mı mayalanmış demek. Kapama zamanı gelmiş demek.

0: emekte bin bir zahmetle yapılan muhacir ekmeği şimdi odun ateşinde pişecek. Sabırla pişmesini bekleyeceğiz. Şimdi bu pişerken nelere dikkat etmek gerekiyor?
1: Kapağımızı attıktan sonra ateş olmaması gerekir. Harlı ateşte değil de bir köz ateşinde pişmesi gerekir ekmeğimizin. Közümüz düştükten sonra kapağa yerleştiriyoruz ekmeğimizi. Kapağımız güzel kapatması lazım tepsimizi. Mesela annelerimiz der ki bu kapağın bu kulbu dik ol, bu şekilde olması lazım. Böyle olursa ekmeğimiz pişmez derler. Bunu bu şekilde koymaya dikkat ederiz. Ve kapağı tamamen kapatması gerekir.
0: Denediniz mi peki, doğru bir şey mi?
1: Yok, denemedik. Denemedik. Ama öyle söylerler. Biz de onların sözünü dinlediğimiz için biz de bu şekilde yapmaya dikkat ederiz.
0: Peki yani
1: hani diyoruz ya, ne kaç saat bekleyecek? Burada yani 15 dakika süre, zaten o köz 15 dakikada ekmeği pişiriyor. Ama içini çekmesi için tabii ki bir 15-20 dakika daha içinde kalması gerekir. Ama içi çekerken de annelerimiz böyle kül alır üstünden. Bu üstten alırlar kül ya da boş olan külü. Şöyle altına kül serperler. Hani ekmek yanmasın diye. O sıcaklığıyla kalsın. İçini çeksin diye. Bu şekilde yaparlar.
0: Niye mesela kapağını kapatmamız gerekiyor? Şimdi açıkta pişmesi, bunu muhacir ekmeğinin özelliği.
1: Evet, tabii ki bu saç normalde. Saç üzeri külle kapanır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır lafı da buradan gelir. Bu kül olmadan bu ekmek pişmez. Bu kül eskiyince de değişmesi gerekir. Mesela komşunun kapağında kül yoksa mecburen komşudan kül isteyecek. Bu söz de buradan geliyor. Komşu komşunun külüne muhtaçtır diye. Gerçekten de muhtaç böyle bir şeyde. Bu kül olmadan bu ekmek pişmez. Sadece saçla olmaz. O kül olması lazım üzerinde kapamanın.
0: Köklü bir miras ya.
2: Evet evet, çok köklü bir miras. Bu arada ekmeğimiz yanmasın Fehmiyeciğim.
1: Evet, ekmeğimiz yandı mı?
3: Yandı mı?
0: Yok, burası şevesi.
1: Ooo, nünü gibi olmuş ekmeğimiz.
0: Çok güzel.
4: O zaman pişti bu.
1: Evet, pişti tabii ki. Yarım saatlik süremiz doldu ve ekmeğimiz pişti.
0: Bunu kıvamı nasıl anlıyorsunuz peki?
1: Üzeri kızarmış. Nünü gibi derler annelerimiz. Ekmeğimiz nünü gibi kızarmış. Altı da güzel bakın.

0: Devam ediyoruz akşam ajansına sevgili izleyenler. İsrail, Yunanistan yakınlarında uluslararası sularda Sumud filosuna saldırarak aktivistleri esir almıştı, hatırlayacaksınız. Zorla İsrail'e götürülen iki aktivist 11 gün sonra serbest bırakıldı. Sumud filosu avukatı aktivistlerin psikolojik olarak işkence gördüklerine ve tecrit altında tutulduklarına dikkati çekti.
1: Her şeyden önce yasa dışı bir gözaltından bahsediyoruz.
2: İsrail'in kaçırdığı iki Sumud aktivisti serbest bırakıldı. Tiago Avila ile Seyfi Bulkişk tam 11 gün sonra özgürlüğüne kavuştu.
1: Gözaltı koşulları psikolojik işkenceye dengeliyor. Gazze'den yaklaşık 1000 kilometre uzakta uluslararası sularda tutuklandılar.
2: İsrail, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan küresel Sumud filosuna 29 Nisan günü Yunanistan'ın Girit Adası yakınlarında saldırı düzenlemişti. Gemilere yapılan baskında 177 aktivisti alıkoymuştu. 175 aktivist bir süre sonra bırakılırken Tiago Avila ve Seyf Ebukişk İsrail'e kaçırılarak gözaltına alınmıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Avila ile Kişk'e ilişkin soruşturmanın tamamlandığı belirtildi. Aktivistler sınır dışı edildi.
1: Tiago ve Seyf

0: Ekipten aldığımız bilgilere göre İsrail insani yardımı sürekli olarak Hamas'la ilişkilendirmeye ve Hamas'a yapılan bir hizmet olarak göstermeye çalışıyor.
1: İsrail'in açıklamasında Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukayı sürdüreceği ve ablukanın ihlalini kabul etmeyeceği kaydedildi.
2: Rus vatandaşları Ankara'da 9 Mayıs Zafer Günlerini kutladı. Ankara'nın Rusya Büyükelçiliği'nde düzenlenen programda Ruslar 2. Dünya Savaşı'nda kaybettikleri atalarını fotoğraflarıyla andı.
3: Çok mutluyuz. Bugün zafer günümüzü kutluyoruz.
1: Ellerindeki fotoğraflarla 2. Dünya Savaşı'nda kaybettikleri büyüklerini andılar. 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarını Ankara'da yürüyüş yaparak tamamladılar.
4: 2. Dünya Savaşı'nın sonlanmasının 81. yıl dönümünde başkentteki Rus vatandaşları Rus Büyükelçiliği'ne geldi. Yürüyüş yapan vatandaşlar buradan sonra ise Rus evine geçecekler.
3: Bizim için anlamı çok büyük. Hepimiz gördüğünüz gibi böyle bizim atalarımızın fotoğraflarını getirdik. Anneannem mesela 2. Dünya Savaşı'na katıldı. Rusya'dan Berlin'e kadar yol kat etti. Askeri hemşiresiydi.
5: Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde de bu tür anlamlı etkinliklerin düzenlendiğini gördük. Antalya, Trabzon ve İstanbul'da benzer buluşmalar gerçekleşti. Burada Türkiye'nin başkentinde böyle bir organizasyonun yapılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.
6: Böyle bir kutlamaya katılıyorum. Memleketimin olduğu bir kutlamaya katılmak beni mutlu etti.
7: İkinci Dünya Savaşı'nda çok çok fazla hepimiz, her ailede bir kayıp var. Her ailede bir kahraman var. Dolayısıyla her bir Rus için bu çok önemli bir bayram ve yürekler her zaman sızlatıyor.
2: Ankara'da ahlak büro ekipleri eğlence mekanlarına baskınlar düzenledi. Baskınlarda Türkiye'ye getirilerek usulsüz bir şekilde çalıştırılan toplam 47 kadın yakalandı. Yabancı uyruklu kadınlar ülkelerine sınır dışı edilirken operasyon kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı. Detaylar haberimizde.
1: Yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirip eğlence mekanlarında usulsüz bir şekilde çalıştırdılar. Ancak ahlak büro ekiplerinin radarından kaçamadılar. Ankara'da eğlence mekanlarına operasyon gerçekleştiren ahlak büro ekipleri, toplam 47 yabancı uyruklu kadının usulsüz bir şekilde çalıştırıldığını tespit etti. Operasyonlar kapsamında 13 Kazakistan, 11 Rus, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya ve 1 Kenya uyruklu kadının usulsüz çalıştırıldığı belirlendi. Operasyonun ikinci aşamasında toplam 9 yabancı uyruklu kadın daha tespit edildi. Toplamda 47 yabancı uyruklu kadın emniyetteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edilerek sınır dışı edildi. İnsan ticareti soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda kadınları Türkiye'de usulsüz çalıştıran toplam 29 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2: Sevgili izleyenler, İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk suda doğum gerçekleşti. Yüksel çiftinin bebeği Kuzey sağlıkla dünyaya geldi. Doktorlarsa bu yöntemin normal doğumun sancılarını azalttığına vurgu yapıyor.
8: Aklımda olan bir fikirdi. Çok da istediğim bir doğum şekliydi.
1: Bella İsmail Yüksel, oğullarını kucaklarına almak için İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin kapısını çaldı. Doktorlar anne adayına suda doğum önerdi. Ve 3 kilo 750 gramlık minik Kuzey, Çam ve Sakura'da travay adı verilen yöntemle dünyaya gelen ilk bebek oldu.
9: Çok istanbul.
1: Son zamanlarda yaygınlaşan suda doğumda anne adayları daha az ağrı hissediyor.
8: Çok rahat ve sancılarımın çok azaldığı bir süreç oldu.
10: Anne adayına rahatlama, bebeğe de anne karnındaki sıcaklığı sunuyor aslında. Doğum sancıları daha az hissediliyor. Çoğu zaman ekstra bir müdahaleye gerek kalmadan doğum gerçekleşiyor. Suyun sıcaklığı 35-37 derece arasında.

0: ayarlanıyor ve düzenli olarak aralıklarla da kontrol ediyoruz.
1: Suda doğum anne Bella Yüksel için unutulmaz bir anı oldu.
2: Gerçekten iyi ki yapmışız yani. Ebelerimizin, doktorlarımızın yardımıyla hep yanımdalardı. Herkese de tavsiye ediyorum. Normal doğumu çok daha kolaylaştıran bir süreç.
3: Eşime sarıldıktan ve Kuzey'i kucağıma aldıktan sonra tüm dertlerimiz unutuldu. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu.
1: Hastanede ayrıca gebe okulu, emzirme eğitimi ve danışmanlığı, yeni doğan bakımı gibi birçok konuda da ailelere ücretsiz bir şekilde destek veriliyor.
4: Kaslarımızın işlevsel olarak çalışması.
5: Efendim Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalya Spor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için taraftarlar New York'taki Türkevi önünde bir araya geldi. Kutlamalar kapsamında Türkevi binasına dev bir Galatasaray bayrağı asıldı. İşte o görüntüler. Ve şehrin yoğun temposuna kısa bir mola veren ekip arkadaşlarımızın bu kez rotası Çatalca Gökçeali köyü oldu. Doğayla iç içe geçen keyifli anları ve köy hayatını şimdi ekranlarınıza taşıyoruz.

0: Kapısını çaldığımız Şahin ailesi A Haber ekibini güler yüzle karşılıyor. Şimdi gelin dededen kalma hayvancılık mesleğini severek devam ettiren Şahin ailesini yakından tanıyalım.
1: Efendim nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Sağ ol, teşekkür ederim. Ben Enver Şahin. Bunların babası, dedesi. Öyle devam yolumuza.
1: Nasıl geçiyor bir gününüz?
2: Günümüz çok iyi geçiyor. Onlar çalışıyor. Ben de daha işi bıraktım.
1: Eskiler nasıldı? Şu an nasıl?
2: Vallahi ben doğdum bittim çiftçilik. Öküzlerle sabanla tarla sürüyorduk. Oradan öyle derken İstanbul'a gelince ben orayı vazgeçmedim. Yani evim meyvim var yani orada ev yaptık. Burayı aldık öyle geçinmeye devam ediyoruz abi. Buna şükür ya.
0: Yıllardır hayvancılıkla uğraşan Yaşar Şahin de şimdi bu mesleği oğlu Yunus Emre'ye devrettiğini ve oğluyla gurur duyduğunu belirtti.
3: Babamla 40 sene çalıştık. Beraber çalıştık hep.
1: Babayla çalışmak kolay mı, zor mu, neler?
3: Çalıştık. Hiçbir gün şeyimiz olmadı, böyle bir kırıcı bir konuşmamız, şeyimiz hiç olmadı. Sabah 6'da kalkıyorsun, akşam 8'de 9'da. Bu işin hiç saati yok. Hiç. Yoruluyorduk. Öyle traktörün üstünde bazen tarla sürerken istop ediyordum traktörü, yatıyordum. Yani o kadar yorucu iş. Ama seviyorsun yani 40 senedir, 45 senedir öyle.
2: Sen yine geç kalkıyor musun? Ben saat 3'te kalkıyordum evin kapısında. Gece 3'te kalkıyorsun, akşam 9'da 10'da yatıyordum.
0: 89 yaşındaki Enver Şahin ise yaşına rağmen hayvanlarından kopamıyor.
2: Vallahi ben hayvanların içinde yatsam ona razıyım. Bende o kadar merak var.
3: Geliyor, çalışmak istiyor. Birisi döner şöyle vurur, düşer, bir yere kırılır. Yaşlı adam, olmaz daha.
1: Ondan müsaade yani etmiyorsunuz.
3: Dolaşıyor yani, gelip dolaşıyor. Bakıyor, çalışmıyor, daha bırak. Çalışmaya bırak.
2: Çalışmıyor diyor. Ama gideyim dolaşıp geleyim evime.
3: Onun için de çalışmak istiyor yani.
1: Ha, bu yaşta hala çalışmak istiyor.
3: Yaşımda bizde yani 89.
1: Çok gençsiniz.
2: Gençim de.
1: Maşallah.
2: Canım istiyor yani hayvanlar benim canım, ciğerim. Bunlar pek daha eskimedi. Eskisinler, benim gibi ayrılsınlar. O hayvanlar isteyecekler.
1: Dededen gördünüz, babadan gördünüz. Hayvancılığı sürdürmeye devam ediyorsunuz. Neler söylemek istersin?
4: 26 yaşındayım. Lise bitti. Şey yapmadım, üniversiteye gitmedim. Yani gitmek de tercihim olmadı. Benim her zaman kendi işimi kurmak şeyimdi. Bir de hayvanları sevdiğim için yani bu işi yapmak istedim. Şimdi hayvanlarımızın yanına geçeriz. Buzağlarımıza bakarız. Yan tarafta tavuklarımız var, onlara bakarız. Böyle köy hayatı, günlük önümüze ne iş gelirse onları yaparak böyle günümüzü geçiriyoruz.
1: Şu anda hayvanların yanına geldik. Evet. Neler yapacağız? Biraz hayvancılık hakkında bize bilgi verir misiniz?
4: Hayvancılık dediğim gibi ilk başta sevmeniz lazım. Bu hayvancılık işi zor iş. Çünkü hepsi bir şey yani canlı hayvan olduğu için, bunlar hepsi canlı birey olduğu için bunlara hastası oluyor, şeyi oluyor, yemeyeni oluyor. Hepsini gözünüz önünde kontrol etmeniz lazım.
1: Şu an çok tatlı minik buzağların yanına geldik.
4: Bunlar da bizim çiftliğimizin yani üretim olan hayvanlarımız. Yani bunlar kendi ineklerimizin danası. Yanında da dediğim gibi üretim de yapıyoruz hayvanlarımızı. Böyle kendi üretim hayvanlarımız da oluyor.
1: Kaç aylık bunlar?
4: Bunlar şu anda 2,5, 4 aylık arası buradaki buzağlarımız.
1: Yeniler.
4: Aynen, şu anda zaten süt içiyorlar şey olarak. Buradan böyle büyüyerek gidiyor yani. En ufaktan buradan başlıyor. Öyle büyüdükçe diğer büyük ahırı alıyoruz. Bu bugünkü yaptığı yumurtalar bunlar. O kadar fazla sayı olarak tavuğumuz yok. Sadece günlük ihtiyacımı karşılayacak kadar yumurtamız çıkıyor. Bunlar farklı farklı. Bunlar yeşil yumurta. Bu da tavuğun cinsinden kaynaklanıyor. Ama içeriği aynı. Hiçbir değişikliği yok. Sadece yumurtanın rengi farklı. Bunlar işte köy yumurtası. Köy yumurtası dediğimiz zaman bakın. Bu beyaz, bu yeşil, bu turuncuya dayanık. Her yumurta aynı renk olmaz yani. Köy yumurtası farklı olur.

0: Döndü teyze.
1: Efendim?
0: Şimdi bizi nereye götüreceksin?
1: Bahçeme götüreceğim.
0: Bahçende neler var?
1: Bakla var, bezelye var, soğan var, mısır var. Fasulye ektim. Onlar daha çıkmadılar.
0: Ektikçe ektim diyorsun.
1: Aynen öyle. Daha çok şeyler ekeceğiz. Domates, karpuz, biber, patlıcan.

0: döndü teyze. Sonunda bahçeye geldik. Neler ektin, neler yapacağız?
1: Neler ektim? Bu kısma böyle mısır ektim. Mısırımız ata tohumu. Yılların tohumu. Şuraya bir sıra patates ektim. Mart'ın 15'inden sonra. Bunlar soğan.
0: Bolca soğan ekmişsin bu sene sanırım.
1: Soğanımız öyle oldu bu sene. Şurada iki sıra fıstık var. Fıstıklarımız da çıkmaya başlamış. Bak orada.
0: Minik minik bunlar çıkmaya soğan. Başlamış.
1: Soğanlarımız kışlık olacak, baş tutacak. Bu da bakla. Bu mevsimde olan bir sebze bu da. Aynı fasulye.
0: Bunu ne zaman ekmiştin?
1: Bunu da bezelyeyle ektim. Ekim-Kasım gibi. Evet. Bu da yeme oluyor. Evet. Öyle.
0: Eline sağlık.
1: Şimdi buraya da fasulye ekeceğim Allah izin ederse.
0: Şu an birlikte ekeceğiz değil mi?
1: Evet. Fasulye nasıl ekilir onu göstereceğim sana. Şöyle. Bu şekilde. İçine bir tane de mısır koyuyoruz.
0: Bu mısırı neden koyuyoruz?
1: O mısır büyüyor ya böyle sopa kakmaya gerek kalmıyor. Mısırı sarıyor. Mısırı sardı mı fasulyeler güzel gözüküyor.
0: Şimdi toprağın içine koyduk. Üzerini kapattık.
1: Tamam. Bu kadar.
0: Ha, işlemimiz bu kadar. Aynen. Döndü teyze bir de ben yapabilir miyim?
1: Yap kızım.
0: Hadi. Dört tane fasulye alıyorum. Bir tane mısır alıyorum.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Bu şekilde koydu. Kapat.
0: Şimdi de kapatıyorum.
1: Evet. Nemli yerine alta getir. Tamam.

0: boş zamanda bile otları yoluyorsun. Zaman değerlendiriyorum diyorsun.
1: Aynen öyle. Boş durmaktansa bedava çalışmak iyidir. Köy hayatı güzel. Havadar. Komşuluk var. İnsanlık var. Birine bir şey olsa öbürü duyuyor hemen, koşuyor.
0: Peki düğünleriniz nasıl geçiyor? Eğlenceli mi?
1: Güzel oluyor, eğlenceli oluyor. Düğün yerimiz var köyün ilerisinde şurada. Herkes oraya toplanıyor. Düğün yerde güzel oluyor. Yani hep tanıdığın insanlar oluyor. Çevre güzel.
0: Bir yandan ekim telaşı, bir yandan hayvan bakımı devam ediyor. Gökçeali köyünde hayat sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. Bugün Şahin ailesine konuk olduk. İstanbul'un birbirinden güzel köylerini gezmeye devam ediyoruz diyelim. Bir sonraki köyümüzde görüşmek üzere.

0: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 18 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, İran ve ABD arasında anlaşma ihtimali sürüyor. İran, ABD'ye vereceği yanıtı Pakistan'a ilettiğini açıkladı. Son dakika gelişmelerinden biri bu bugünün. Kritik ateşkes devam ederken ABD ve İran arasında bir anlaşma olacak mı sorusu gündemden düşmüyor elbette. İRNA Haber Ajansı'na göre İran, ABD'nin savaşı bitirme teklifine verdiği yanıtı Pakistan'a iletti. İran, teklif edilen plana göre bu aşamada müzakerelerin savaşın sona erdirilmesine odaklanacağını söyledi. ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmamıştı, hatırlayacaksınız. ABD 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı. Bu arada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan da bir açıklama var efendim, hemen bu bilginin ardına. Ne söyledi Pezeşkiyan? Bakalım hemen. Müzakere teslimiyet anlamına gelmez dedi. Düşmanın önünde asla başımızı eğmeyeceğiz. Diyalog veya müzakere söz konusu olsa bile bu teslimiyet ya da geri çekilme anlamına gelmez. Aksine amaç İran halkının haklarını korumak ve ulusal çıkarları kararlı bir güçle savunmaktır dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan yaptığı paylaşımda açıklaması böyleydi efendim. Tabii verilen yanıtın içeriğine dair bir mesaj taşıyor mu yoksa iç kamuoyuna yönelik bir paylaşım mı, bunu da ilerleyen günlerde görüyor olacağız. Şimdi ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecinde Hürmüz Boğazı'nda tansiyon zaman zaman da yükseliyor. Bu arada ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik abluka kapsamında 62 geminin engellendiğini açıkladı efendim. İran devrim muhafızları ise füzelerimiz düşmana kilitlendi mesajıyla gözdağı verdi. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik paylaşımlarını sürdürüyor. Bakalım detaylar neler?
1: Bir yanda hız kazanan diplomasi trafiği, diğer yanda gerilimi arttıran Hürmüz'deki abluka. Washington-Tahran hattında savaşı sona erdirmek için çabalar sürüyor. Ancak Hürmüz düğümü bir türlü çözülemiyor.
2: Orduları yok. Ellerinde pek bir şey kalmadı. Neler olacağını göreceğiz. İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
1: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 58 ticari gemiyi bloke ettiklerini, 4'ünü de devre dışı bıraktıklarını açıkladı. CENTCOM'un paylaşımının ardından İran'dan ABD ve Körfez ülkelerine uyarı geldi. Devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerleriyle ticari gemilerin hedef alınması halinde füze ve insansız hava araçlarıyla sert bir yanıt verileceğini duyurdu. Açıklamada ayrıca ABD'ye ait bölgedeki askeri merkezler ve savaş gemilerinin hedefte olduğu da vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medyadan ard arda yaptığı paylaşımlarla İran'ı hedef almayı sürdürdü. Trump'ın paylaştığı görsellerden birinde selefleri Obama ve Biden dönemlerinde faal halde görev yapan İran donanması deniz tabanına gömülmüş ve batık halde tasvir ediliyor. Trump bir diğer gönderisinde de İran'a ait insansız hava araçlarının ABD donanması tarafından imha edilmesini dronlar kelebekler gibi düşüyor benzetmesiyle paylaştı. Bir diğer paylaşımda da ABD donanmasına ait bir geminin İran dronlarını lazer silahıyla imha ettiği görülüyor. Fotoğrafın üzerinde de "Görüşürüz dronlar" yazısı göze çarpıyor. Gelişmelerle birlikte ABD'nin müzakerelerdeki taleplerine ilişkin İsrail basınına dikkati çeken açıklamalar yansıdı. Kanal 13'e konuşan bir İsrailli yetkili, Trump'ın Netanyahu'ya İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum konusunda taviz verilmeyeceği yönünde taahhütte bulunduğunu ileri sürdü.
2: İran'ın nükleer silahı olmayacak. Bunu elde etmelerinin hiçbir yolu yok.
1: İsrailli yetkilinin ayrıca Trump'ın İsrail tarafından savaşa sürükleniyormuş hissine kapılmaması için sürecin kendi kontrolünde yürütülmesine izin verildiğini de söylediği iddia edildi. Açıklamada aynı zamanda İsrail'in çatışmaların yeniden başlamasına karşı hazırlık yaptığı da vurgulandı. Mossad'ın Netanyahu'ya sunduğu rapordaysa saldırıların sürdürülmesinin Tahran yönetiminin çöküş sürecini hızlandırabileceği yönünde değerlendirmelere yer verildi.
0: Soykırımcı Netanyahu hükümeti ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. İsrail'i savaş uçakları son olarak yerinden edilen Gazze'lilerin kaldığı Eşşati mülteci kampına hedef aldı efendim. Saldırıda biri çocuk, en az 6 kişi yaralandı.
2: Bu nasıl bir yaşam? Ölürsek daha iyi. Biz burada hepimiz siviliz. Soykırım ve bombardıman devam ediyor. Her şey aynı.
3: İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de bombardımanını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları bu kez Eşşati mülteci kampında bir evi hedef aldı. Hava saldırısının düzenlendiği bina büyük bir gürültüyle yerle bir oldu. Binadan alevler yükseldi. İnsanlar can havliyle kaçmaya başladı. Saldırıda biri çocuk, en az 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
2: Savaş bitmedi. Burada hep saldırı altındayız. Bir aylık bebeğimin tüm eşyaları gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şey yıkıldı.
3: Gazze'liler İsrail teröründen kaçacak bir yer bulamıyor.
4: Ben artık sokakta oturuyorum. Ne zaman evimize girsek tahliye emri veriyorlar. Döndüğümüzde evimizin yıkıldığını gördük. Ben nereye gideyim?
2: Saldırılar çok şiddetliydi. Şarapnel parçaları çok uzak yerlere ulaştı. Burası gördüğünüz gibi bir kamp zaten. Çok sayıda kişi küçük alanlarda kalıyor.
3: Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 850 Filistinli yaşamını yitirdi. 2433 kişi ise yaralandı.
0: Ve Hanta virüs vakalarının tespit edildiği yolcu gemisi Kanarya Adaları'na ulaştı efendim. Yolcular uyruklarına göre gemiden tahliye edildi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü direktörü de adadaydı. Bu bir Covid değil, paniğe gerek yok dedi.
1: Dünyanın gözü Kanarya Adaları'nda. Hanta virüs

0: tespit edilen gemideki yolcular için tahliye operasyonu vardı. Vakaların tespit edildiği gemi İspanya'nın Kanarya Adaları'nın Tenerife kentine ulaştı. Granadilla'da Abona Limanı'na demir attı. Botlar gemiye yanaştı, yolcular uyruklarına göre gemiden tahliye edildi. Öncelik 14 İspanyol vatandaşına verildi. Teker teker botlara alındıkları anlarda kameralarda kayıttaydı. Yolcular önce karadaki sağlık merkezine götürüldü. Üst seviye tedbirlerin olduğu noktada maske takma zorunluluğunun yanı sıra yolcu bagaj ve torbalara konuldu. Ardındansa sağlık kontrolüne geçildi. Aktarılana göre hiçbir sivinle temas ortamı oluşmadı. Çadırlardan çıkan yolcular için otobüsler de hazır bekledi. Limandan havalimanına transfer başladı. Uçağa binen yolcuların ilk adresi ise başkent Madrid oldu. İlk kafile Tenerife'den böyle havalandı. Gemideki Türk yolcular da o anları kayda aldı. Bölgedeki yoğunluğa dikkati çekti. Görüntüleri sosyal medya hesabından yüzlerce basın mensubu bekliyor, resmen dünyaya vakit geçireceği korku ve kaos yayacakları olay ve malzeme lazım ifadeleriyle paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Gebreyesus ve İspanya Sağlık Bakanı Garcia da adadaydı. Gebreyesus paniğe kapılacak bir şey olmadığını iddia etti. Durumun kontrol altında olduğunu söyledi.
1: Bu başka bir Covid değil. Hantavirüsün oluşturduğu risk düşük ve insanların paniğe kapılmaması gerekiyor.
2: Sevgili izleyenler, Ege'de Efes 2026 tatbikatları devam ediyor. Bu kapsamda İzmir'de görev alacak 2 F-16 savaş uçağı Eskişehir 1. Anajet Üst Komutanlığı'ndaki pistten havalandı. 11 Nisan'da başlayan ve 21 Mayıs'a kadar devam edecek Efes 2026 tatbikatlarında nefes kesen görevler icra ediliyor. Eskişehir 1. Anajet üssünden havalanan 2 F-16 savaş uçağı tatbikatta görev yapmak üzere İzmir yönüne yola çıktı. Tatbikata Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Pakistan, Romanya, Macaristan ve Libya gibi çok sayıda ülkeden askeri personel katılıyor. Meskun mahalde muharebe eğitimi gibi hibrit savaş senaryolarına yönelik özel çatışmalarda tatbikatta yürütülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile İstanbul'da bir araya geldi efendim. Emine Erdoğan, ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Belçika Kraliçesi Matilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nda karşıladı. Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen asırlık zarafet sergisini gezdi. Emine Erdoğan ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkemizde ağırladığımız Belçika Kraliçesi Matilde ile İstanbul'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Bu kıymetli buluşmanın ülkemiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Ve efendim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başta şehit anneleri olmak üzere evlat hasreti çeken Diyarbakır annelerini hürmetle andığını belirten Emine Erdoğan, acısını kalbinin en derininde hissettiği Filistinli annelere de sabır ve güç diledi.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Anneler dünyanın sahip olduğu en büyük ışıktır diyen Emine Erdoğan, onlar varsa karanlık yoktur ifadesini kullandı.
3: Onlar varsa karanlık yoktur. Başta şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere evlat hasreti çeken Diyarbakır annelerini hürmetle anıyorum. Filistinli annelerin acısını kalbimin en derininde hissediyor. Her birine sabır ve güç diliyorum. Zulme ve esarete karşı her şeyden önce birer anne olarak direnişin sembolü olan kahraman kadınları yürekten selamlıyorum.
0: Emine Erdoğan mesajında koruyucu annelere de değindi.
3: Sevgisiyle bir çocuğun geleceğini mümkün kılan mucize koruyucu annelerimize ise en içten şükranlarımı sunuyorum. Bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor. Ebediyeti irtihal eden büyüklerimizi rahmetle yad

0: ediyorum.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla tebrik etti. Galatasaray Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalya Spor'u 4-2 mağlup ederek sezonun bitimine bir hafta kala 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu garantiledi. Sarı Kırmızılı ekip bu sonuçla kulüp tarihindeki 26. lig şampiyonluğunu elde etti. Büyük zaferin ardından siyaset camiasından tebrik mesajları üst üste geldi. Bu isimler arasında MHP lideri Devlet Bahçeli de yer aldı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan Bahçeli, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 26. şampiyonluğunu kazanarak üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray camiasını, futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Şampiyon Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Devam ediyoruz akşam ajansına. Sevgili izleyenler, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadeler mutlak butlan dava dosyasını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Peki iki isim kurultay süreciyle ilgili hangi itiraflarda bulundu? Davada son durum ne? Cevapları sıradaki haberimizde.
2: Ben Kemal, geliyorum.
3: Asla ve asla delegenin vermediği bir yetkiyi veya delegenin elimize verdiği bayrağı kimseye bırakmayız.
4: Şaibeli kurultay davasında sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gökhan Böcek ve Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadelerini Ankara'da mutlak butlan dava dosyasını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderdiği öğrenildi.
3: İnşallah hızlı bir şekilde bir karar verirler, olur biter.
4: Rüşvetten tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde 2023 yılında CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira verdiğini itiraf etmişti. Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de etkin pişmanlık kapsamında ifade vermiş, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın talebiyle 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'ne götürüp teslim ettiğini ve bu paranın Özgür Özel'in bilgisi dahilinde adaylık ücreti olarak istendiğini öne sürmüştü. Bu itirafların mutlak butlan davasının seyrini değiştirebileceği belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kurultayın iptal olmayacağını dile getirse de her türlü senaryoya karşı da hazırlık yapıyor.
3: Kurultay iptal olmaz. Yedek parti var mı? Var. Ama mutlak butlana karşı değil, kapatma davasına karşı.
4: Ayrıca Özkan Yalım, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen VIP makam aracının dönüşüm bedelinin Özel'in talimatıyla Uşak Belediyesi tarafından karşılandığını söyledi. Özel, Yalım'ın kayda geçen itiraflarının doğru olmadığını savundu.
3: Uşak Belediyesi bize VIP araç almış, hepsinin yalan olduğu çıktı. Eninde sonunda işin aracın faturasını biz ödemişiz. Aksesuarlarının parasını biz ödemişiz. Partiye araba alınırken İndirim yapılmasına vesile olmuş. Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti, benim cebime giren bir şey yok. Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak.

0: Bir süredir kardeşinden haber alamayan Hasan Beyaz Yıldız, 30 yaşındaki kardeşi Hüseyin Beyaz Yıldız'ı evinin salonunda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler hayatını kaybeden Beyaz Yıldız'ın kalbinden vurulduğunu tespit etti. Evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, boş kovan ve fişek bulundu. İncelemelerde en dikkat çekici detaylardan biri ise dizüstü bilgisayar kutusunun üzerindeki not oldu. Beyaz Yıldız'ın notunda Afrikalı birine verilsin, su ürünleri okuyan ifadelerinin yer aldığı öğrenildi. Hüseyin Beyaz Yıldız'ın daha önce çeşitli suçlardan 11 kaydı bulunduğu, yaklaşık 7 ay önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Olayı daha da gizemli hale getiren detaysa telefonundaki dijital miras ayarı oldu. Beyaz Yıldız'ın ölümünden yaklaşık bir ay önce ağabeyini dijital miras için vasi olarak tanımladığı ortaya çıktı. Şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1: Ankara'nın Polatlı ilçesinde husumetli iki aile karşı karşıya geldi. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce silahlar konuştu. 3 kişi yaralandı, 23 kişi gözaltına alındı.
2: Lan senin!
3: Husumette iki aile karşı karşıya geldi. Sokak ortasında silahlar konuştu. Aile üyeleri çatışmaya başladı. Yer Ankara'nın Polatlı ilçesi. Şentepe mahallesinde karşılaşan husumetli iki aile ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.
2: Uzaklaş!
3: Duvar diplerine yaslandılar, araçları kendilerine siper yaptılar. Peşi sıra ateşlenen silahlar ve yaşanan çatışma anlarını bölgedeki inşaat işçileri saniye saniye kaydetti. Silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri 23 kişiyi gözaltına aldı. Silahlı kavgaya ilişkin yapılan aramalarda tarafların üzerinden 8 ruhsatsız silah ele geçirildi. Konuysa şimdi yargıda. Yaşanan olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
1: Samsun Yakakent'te düzenlenen 1. Türk Somonu Hasat Festivali'nde tekneler denize açıldı. Tonlarca balık ilçe meydanında vatandaşa ikram edildi. Dünyanın 32 ülkesine ihraç edilen ve Türk Somonu markasıyla dünya sofralarına giren bu lezzetin hedefi ise 3 milyar dolarlık ihracat.
4: Siz somonun nesini sever yersiniz daha çok?
5: Ya somon mangalda da güzel oluyor, yağda da güzel oluyor yani. Güzel bir ürün.
3: Somon Hasadı Festivali'nde 3000 kişiye balık ikram edildi. Karadeniz'de balıkçılık denince akla ilk olarak hamsi gelir. Ancak bu kez Samsun'un Yakakent ilçesinde bambaşka bir balığın festivali yapıldı.
4: Samsun'da gerçekleştirilen Somon Festivali'ne onlarca tekne önce somon hasadı gerçekleştirdi, ardından o somonlar vatandaşlara dağıtıldı.
3: İlçe meydanında halk oyunları ekibi ve mehteran takımı gösteriler sundu.
4: Tezgahlar kuruldu, somon balıkları tek tek dizildi. Yaklaşık 3000 kişi sırada balıkların pişmesini bekliyor.
6: Bence somon için değer. Ben de çok seviyorum somonu. İki saat aşkındır bekledim.
3: Festivalde pişirilen somonlar ikram edildi.
4: Somonu alan şanslı kişilerden.
7: Aynen doğru.
4: Çok kalabalık.
7: Aşırı.
4: Hınca hınç.
7: Valla kalabalığı gördüğünüz gibi çok kalabalık. Değişik bir an ama millet susamış bu.
4: Değil mi?
7: Ambiyansa. Bu güzelliğe, bu gezmeye, tozmaya.
3: Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türk Yılmaz, Türk somonunun artık önemli bir ihracat ürünü haline geldiğini söyledi.
8: 2017 yıllarında, 15'li yıllarda az miktarda olan üretim miktarı bugün itibariyle 75 bin tona çıktı. Yani 75 bin ton üretim demek şu anlama geliyor, 500 milyon dolarlık da ihracat demek. 2028 yılı itibariyle hedefimiz 3 milyar dolarlık bir üretim ihracat miktarı. Bugün 2.25 milyar olan rakamı 3 milyara çıkaracağız. Dünyanın dört bir tarafına bu ürünü ihraç ediyoruz. 32 tane farklı ülkeye Türk somonu ihraç ediyoruz. Bu azımsanacak bir rakam değil, bir çırpıda söylenebilir. olabiliyor belki ama bunun hepsinin altında bir emek, bir çaba, bir işbirliği, iletişim var.
4: Karadeniz deyince akla ilk

0: olarak hamsi gelse de Samsun'un Yakakent ilçesinde denizin hemen kenarında birinci hamsi festivali renkli görüntülere sahne oldu.
1: Çanakkale'de Anneler Günü etkinliği kapsamında ebeler ve gebeler bir araya geldi. Etkinlikte anne adaylarına egzersizler yaptırılarak hamilelik döneminde sağlık konusunda bilgi verildi.
2: Anneler Günü için düzenlenen etkinlikte ebeler ve gebeler buluştu. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlik adreslerinden biri de Çanakkale'ydi.
3: Her gebeye bir ebe. Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması aynı zamanda sağlıklı hayat merkezlerindeki gebe okullarıyla da güçlendirilmiş durumda. Ve ebelerle gebelerin bağlantıları doğum ve gebelik süresince devam ediyor. Sağlıklı bir doğum gerçekleşmesi için onlara destek veriliyor. Bu desteklerin arasında yine etkinlikler de var. Bugün de Anneler Günü ve her gebeyle bir gün Anneler Günü kutlu olsun mottosuyla bir etkinlik düzenlendi.
4: Her gebenin gebelik süreciyle alakalı ve doğum sonrası dönemle alakalı bilgilenmeye ihtiyacı var. Bu dönemde de biz olabildiğince destek olmaya çalışıyoruz. Normal doğum eylem planı kapsamında her gebeye bir ebe projesi yürütülmekte sağlıklı hayat merkezlerinde.
5: Koordinatör ebelikte annelerimizi arıyoruz, yanımıza çağırıyoruz. Biz onların yanına gidiyoruz, evlerine gidiyoruz, onları destekliyoruz. Ya ulaşılabilir. Bir şey sor, aklına takıldığı bir soruyu, bir kaygısını giderdiğimiz zaman o doğum su gibi akar gider. Anne ile bebeğimiz çok rahat kavuşurlar birbirlerine.
3: Sağlıklı bir bebeği dünyaya getirmek her sağlıklı annenin hayali. Ancak gebelik yolculuğunda onları bekleyen çok farklı süreçler var. İşte o süreçlerde de Sağlık Bakanlığı uygulamalarıyla ebeleri gebelerle buluşturuyor.
2: Anneler Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte hamilelik dönemi ve doğumdan sonraki sürece güçlü girmeleri için bilgilendirme ve egzersizler yaptırıldı.
5: Onların doğum korkularını gidermeye çalışıyoruz. Doğumun korkulu değil, coşkulu bir şey olduğunu, bir kavuşma anı olduğunu anlatıyoruz. Çünkü korkuyla gidilen bir doğumda adrenalin hormonu aktifleşiyor. Adrenalin de doğum hormonunu baskılıyor.
6: Bilmediğim şeyleri gördüm. Bilgilendim yeterince.
1: Efendim, dünyada sadece tek bir yerde yetişen bir çiçeğin haberini getireceğiz ekranlarınıza. Endemik türlerden biri olan Haymana Zarif Ak Yıldızı çiçeği dünya üzerinde sadece Ankara'nın Haymana ilçesinde yetişiyor. Kısa süreli ömrüyle dikkat çekiyor. İşte o çiçek.
7: 2022 yılında özellikle Haymana ve Sındıran bölgesinde, Haymana ilçemizin Sındıran mahallesinde kaya mezarlarının olduğu yerde yayılış gösteren, ilk defa 2022 yılında bu bölgede olduğu keşfedilen gerçekten narin endemik bir tür.
8: Dünyada sadece tek bir yerde hayatta kalan çiçek görenleri kendine hayran bırakıyor. Görüntülerin adresi Ankara'nın Haymana ilçesi. Doğanın saklı hazinesi yeniden yüzünü gösterdi. Dünyada sadece bu bölgede görüldüğü belirtilen Haymana Zarif Ak Yıldızı çiçeği, baharın gelişiyle birlikte yeniden açtı.
7: Şu anda da ismi tescilli olarak Haymana Zarif Ak Yıldızı olarak geçmekte.
8: Kısa süreli ömrüyle dikkat çeken endemik tür, doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi oldu. Bembeyaz rengi ve narin yapısıyla dikkat çeken çiçek, özellikle doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı haline geldi. Yalnızca Haymana'nın Sındıran mahallesinde kayalık ve gölgeli yamaçlarda yetişen bitki, kısa süreli çiçeklenme dönemiyle de dikkat çekiyor. Uzmanlar ve yetkililer hem insanlar hem de hayvanlar nedeniyle çiçeklerin zarar görmemesi için koruma altına alınması gerektiğini vurguluyor.
7: Yetkililerden özellikle bu türün koruma altına alınmasını, bu bölgenin koruma altına alınmasını talep etmekteyiz.
1: Topkapı Sarayı'nın harem bölümünde yer alan Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyarete açıldı. Yeni bölümler Osmanlı saray hayatının bugüne kadar bilinmeyen yönlerini ilk kez bu kadar açık biçimde gözler önüne seriyor.
8: Topkapı Kapı Sarayı'ndaki 6 yıllık restorasyon tamamlandı. Haremdeki kadın efendiler ve cariyeler taşlığı ziyarete açıldı.
9: Burası gerek mimari açıdan

0: açısından gerek saray teşkilatında tuttuğu yer açısından oldukça önemli bir nokta. Buradaki gerek mimari kompozisyon, gerek içeride sergilenmiş olduğumuz taşınabilir eserler bize çok ciddi fikir veriyor.
1: Yeni bölümler Osmanlı saray hayatının bugüne kadar çok bilinmeyen yönlerini ilk kez bu kadar açık biçimde gözler önüne seriyor.
0: Cariyeler Taşlığı'nın bugün açılan bölümlerindeki yapılar 17. yüzyılın sonuna ait. Yani harem yangınından 1660'lı yılların sonunda gerçekleşen harem yangınından sonra kurulan düzen bu yönüyle çok önemli. Bu alanlar Topkapı Sarayı hareminin hiç görülememiş alanları ve çok özgün alanları.
1: Cariyeler ve Kadın Efendiler Taşlığı haremin en küçük avlusu olarak biliniyor.
0: Kadın efendiler dairelerinde, padişah eşlerinin dairelerinde Osmanlı Çini sanatının muazzam örneklerini gördüğümüz unsurlar var. Vitraylarında sarayın en eşsiz vitraylarının burada olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte kalem işlerinde özellikle erken dönem kalem işlerinin muazzam örnekleri yine burada bulunuyor.
1: Restorasyon çalışmaları kapsamında ahşap ve taş yapı elemanları yenilendi. Kalem işi süslemeler aslına uygun şekilde canlandırıldı ve yapının bütünlüğü korundu. Araştırmalar doğrultusunda mekanlar 750 tarihi obje, dokuma ve dönemin kültürünü yansıtan unsurlarla tefriş edildi.
0: Buraya seçilmiş olan cariyelerin Horendegen koğuşundan başlamak suretiyle Gedikli cariye olana kadar bir öğretim sürecinden geçtikleri bir dönem. Bu noktada aldıkları yabancı dil öğretimleri, bunun yanında karşılaşmış oldukları el becerileri, eğitimleri, geleneksel sanatlar ve musiki gibi pek çok alanda aldıkları eğitimlerin yansımasını gösteren eserleri de taşınabilir olarak sergiliyoruz.
2: Efendim şimdi sizi Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bir çiftliğe götüreceğiz. Çocukluğundan itibaren hayvancılığa ilgi duyuyordu. Hayalini gerçekleştirip çiftlik kurdu. 48 yaşındaki Rıfat Uzun çiftliğinde kazları, tavukları ve kuşlarıyla huzur içinde yaşıyor. Şimdi o renkli görüntüleri izliyoruz.

0: keçimiz var, koyun var, tavuğumuz var, ördeğimiz var, işte hindimiz var. Hepsini bulundurmaya çalışıyoruz.
1: Şehrin kalabalığından biraz olsun uzaklaştık. Soluğu Rıfat Uzun'un çiftliğinde aldık. Çubuk'ta kendine öyle bir çiftlik kurmuş ki bir sürü hayvanı var. Bugünse o hayvanlarla nasıl ilgilendiğini izleyeceğiz.
0: Bu işlerle çocukluğumdan beri seviyorum, uğraşıyorum. Daha önce büyükbaş, küçükbaş işlerle uğraştık. Şimdi kanatlı işlerle uğraşıyoruz. Yani hayat seviyoruz, doğayı seviyoruz. Bu kaz işiyle de farklı bir tanışmamız oldu.
1: Merak ettik hikayenizi.
0: Daha çok bir bu işe daha büyük çapta girişim yapan bir abimizin tavsiyesi üzerine bize işte 500 tane yap, 1000 tane yap, biz alırız vaadiyle başladık. Ve mantıklı olarak geldi, bir kazdan birçok sayıda elde edilebiliyor, üretim yapılabiliyor. Ve bereketli bir hayvan. Hem lezzetli eti hem de bildiğimiz kadarıyla besin değerleri yüksek bir et. Cazip geldi ve hoşumuza da gitti. Çok sermaye istemeyen ama işi hakkıyla yaparsan çok para kazanabilen, yani bağladığın sermayeye göre çok para kazanabilen bir iş. Tabii zahmetli mi? Mutlaka ki zahmetli. Emek istiyor, özveri istiyor. Zaten severek yapmadığım bir iş kimseye fayda vermez.
1: Efendim şu anda kaç tane kazınız var?
0: Şu an 100 civarında.
1: Bakımları çok zor mu?
0: Ya bakımları zor mu? Eğer ki içeride hazır sistemde bakarsan tabii maliyetli ama çok kolay. Sadece bir yemlik ve suluk. Otomatik suluk ve otomatik yemlik. Sürekli bir altının temizliği gereksinimi istemiyor. Hayvanlar yara açık alanda olduğu için. O yönden kolaylığı var.
1: Henüz bir aylık olan bu kaz yavruları Rıfat Bey için çok kıymetli. Onlarla özellikle ilgileniyor ve her mevsimde de olmuyorlar.
0: Biraz yavru da ısı ve kuru yer istiyor. Onların bakım biraz nazik oluyorlar, hassas oluyorlar. Kazlar bahar döneminde üreme yapıyorlar. Ama bakım şartları iyi olursa sonbaharda da tekrar üremeye geçebiliyor. Ama biz sonbaharda yapılan üremeye, yani üretime çok

0: sıcak bakmıyoruz. Çünkü önümüz kış. Kış şartlarında biraz daha yavrunun bakım şartları zor, gelişimi zor.
1: Kanatlı hayvan yetiştiricisi Rıfat Uzun yıllarca büyükbaş hayvancılıkla uğraşmış. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği hiç zor gelmemiş.
0: Büyükbaş hayvanda biraz daha zahmetli. Sabah akşam iki öğün bakmak gerekiyor ama kanatlı yemini suyunu tedarini yaptığınız zaman altını da temizliğe eğer uygunsa duruma göre 2 gün 3 gün hiç uğramasanız bile hayvan ihtiyacını karşılayabiliyor. Yani hizmet istemeyeden gün geçirebiliyor.
1: Çiftliğinde çok sevdiği hayvanlarıyla birlikte yaşayan Rıfat Uzun halinden son derece memnun.
0: Bu yapıları ilk yaptığımızda toplumda hep yani yüksek binalarda, lüks dairelerde yaşam hevesi vardı, merakı vardı. Ama o zaman biz bunu hesap ederek geldik buraya. Bunu düşünerek geldik. Çünkü ne kadar sakin bir ortam, o kadar huzurlu bir hayat. Bunu buraya gelen çevremizdeki eş dost zaten tasdikliyor. Ve biz de yaptığımızın doğru olduğunun neticesine varmış olduk.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %1,1 azaldı. Aylık bazda ise düşüş %0,8 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda en sert düşüş madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe görüldü. Bu alandaki üretim geçen yılın aynı dönemine göre %5,6 geriledi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe ise aylık artış %3,9 oldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Nisan ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi BIST yüz endeksi sağladı. Yıllık bazda ise zirvede külçe altın yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Aylık değerlendirmede yatırımcısına en yüksek reel getiriyi BIST yüz endeksi sağladı. BIST yüz endeksi yurt içi üfeyle indirgendiğinde %4,05, tüfeyle indirgendiğinde ise %3,04 reel getiri elde etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Avrupa bir yol ayrımındadır. Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin darboğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler, ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler.
2: Orta Doğu'daki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji hatları, göç dalgaları. Dünyanın güvenlik dengeleri değişirken Amerika Birleşik Devletleri'nin

0: Avrupa'ya bakış açısı da değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'yı NATO'dan çıkmakla tehdit ediyor. Üstelik Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerde bulunan askerlerini geri çekeceğini belirtiyor.
1: Almanya'daki bu 5000 asker bir Tugay demektir. Bu Tugay'ın bir yere kaydırılması Almanya ile sürtüşmeden değil, büyük bir planın daha önceki parçası.
2: Bu şimdi NATO'yu tartışmaya açıyor. Trump şunu söylüyor, yeni bir dünya düzenine doğru gidiliyor. Bu düzen içerisinde artık Avrupa kendi güvenliğini sağlasın.
0: Bunların hiçbiri Avrupa'nın uzaktan izleyebileceği başlıklar değil artık. Avrupa yaşlanıyor, enerjisi düşüyor, siyasi refleksleri yavaşlıyor, hatta kendi güvenliğini bile başkalarına emanet etmenin rahatlığına alışmış durumda. Ve Türkiye'nin masada olmadığı bir Avrupa denkleminde büyük bir boşluk var.
3: Avrupa eğer gerçek bir savunma mekanizması oluşturmak istiyorsa bunun güneyde Türkiye, kuzeyde Ukrayna olmadan gerçekleşmesi mümkün gözükmüyor. Yani Türkiye'nin olmadığı bir Avrupa savunmasının güney ayağı eksik kalacaktır.
4: Türkiye gibi güvenilir bir limanı tercih edecekler ve bu anlamda da son derece hızlı gelişen bir Türkiye'nin hem Ar-Ge'si var savunma sanayi anlamında hem ürün çeşitliliği çerçevesinde çok büyük bir yelpazeden bahsetmek lazım.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde Avrupa Birliği'ne ilişkin peş peşe verdiği mesajlarsa dikkat çekici.
5: Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız.
0: Başkan Erdoğan hem kabine toplantısında hem de 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağının ve krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağının açık olduğunun altını çizdi. Başkan Erdoğan, küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar, Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır. Türkiye olarak ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz dedi.
6: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Bir yanda hız kazanan diplomasi trafiği, diğer yanda gerilimi arttıran Hürmüz'deki abluka. Washington-Tahran hattında savaşı sona erdirmek için çabalar sürüyor. Ancak Hürmüz düğümü bir türlü çözülemiyor.
8: Orduları yok, ellerinde pek bir şey kalmadı. Neler olacağını göreceğiz. İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
7: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 58 ticari gemiyi bloke ettiklerini, 4'ünü de devre dışı bıraktıklarını açıkladı. CENTCOM'un paylaşımının ardından İran'dan ABD ve Körfez ülkelerine uyarı geldi. Devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerleriyle ticari gemilerin hedef alınması halinde füze ve insansız hava araçlarıyla sert bir yanıt verileceğini duyurdu. Açıklamada ayrıca ABD'ye ait bölgedeki askeri merkezler ve savaş gemilerinin hedefte olduğu da vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medyadan ard arda yaptığı paylaşımlarla İran'ı hedef almayı sürdürdü. Trump'ın paylaştığı görsellerden birinde selefleri Obama ve Biden dönemlerinde faal halde görev yapan İran donanması deniz tabanına gömülmüş ve batık halde tasvir ediliyor. Trump bir diğer gönderisinde de İran'a ait insansız hava araçlarının ABD donanması tarafından imha edilmesini dronlar kelebekler gibi düşüyor benzetmesiyle paylaştı. Bir diğer paylaşımda da ABD donanmasına ait bir geminin İran dronlarını lazer silahıyla imha ettiği görülüyor. Fotoğrafın üzerinde de "Görüşürüz dronlar" yazısı göze çarpıyor. Gelişmelerle birlikte ABD'nin müzakerelerdeki taleplerine ilişkin İsrail basınına dikkati çeken açıklamalar yansıdı. Kanal 13'e konuşan bir İsrail

0: İsrail'in yetkili Trump'ın Netanyahu'ya İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum konusunda taviz verilmeyeceği yönünde taahhütte bulunduğunu ileri sürdü.
1: İran'ın nükleer silahı olmayacak. Bunu elde etmelerinin hiçbir yolu yok.
0: İsrail'in yetkilinin ayrıca Trump'ın İsrail tarafından savaşa sürükleniyormuş hissine kapılmaması için sürecin kendi kontrolünde yürütülmesine izin verildiğini de söylediği iddia edildi. Açıklamada aynı zamanda İsrail'in çatışmaların yeniden başlamasına karşı hazırlık yaptığı da vurgulandı. Mossad'ın Netanyahu'ya sunduğu rapordaysa saldırıların sürdürülmesinin Tahran yönetiminin çöküş sürecini hızlandırabileceği yönünde değerlendirmelere yer verildi.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Haber Radyo.
1: Reklamların ardından akşam ajansına devam ediyoruz sevgili izleyenler. Şehre yakın ekibimiz bu hafta Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Doğan Mahallesi'ne konuk oldu. Doğan Mahallesi verimli topraklarda yürütülen tarımsal faaliyetleriyle öne çıkıyor. Özellikle badem ve üzüm üretimi revaçta.

0: Şehre yakın ekibi olarak Anadolu'nun verimli topraklarını, kadim topraklarını ve çalışkan insanlarını ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bu haftaki durağımız Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Doğan Mahallesi. Bakalım burada bizi neler bekliyor. Hazırsanız hadi başlıyoruz. Dedik ya Doğan Mahallesi'nin toprakları çok verimli diye ve bu topraklarda birçok ürün yetiştiriliyor. Onlardan bir tanesindeyiz. Burası bir bakla tarlası. Bakla yetiştirilen bir tarla. Burada da bir karı koca var. Ramazan abimiz ve Cennet ablamız. Ramazan abi kolay gelsin.
1: Sağ olun.
0: Şimdi bir şey diyeceğim. İnsanlar bu gelincikleri görmek için can atıyor ama Siz topluyorsunuz, kesiyorsunuz. Ama neden?
1: Zararı var.
0: Değil mi? Zararı
1: bakla
0: var.
1: Zararı var. Otlanıyor. Bakla verim yapmıyor. Bu şekilde yani. Çapa yapıyoruz.
0: Çapa yapıyoruz.
1: Evet.
0: Nasıl gidiyor çiftçilik, tarım?
1: Tarım iyi.
0: Hava güzel.
1: Hava güzel.
0: Topraklar verimli mi?
1: Topraklarımız verimli.
0: Maşallah. Yan tarafta ne var abi?
1: Üzüm bağı var.
0: Üzüm?
1: Evet.
0: Ama pek üzüm yok gibi. Herhalde yeni mi?
1: Bu sene aşı yaptıracağız nasip olursa bağımızı. Alt tarafta zeytinliğimiz var.
0: Oo, zeytin var. Üzüm var. Bakla var.
1: Var.
0: Değil mi?
1: Bahçede yapıyoruz.
0: Bahçe. Dur bir de Cennet ablam yanına gidin. Başka ne var abla?
2: Bahçede yapıyoruz. Patlıcan, biber, domates.
0: Oh.
2: Her şey kendimizden.
0: Her doğal. Şey sizden değil mi?
2: Evet, doğal.
0: Böyle köy yerinde yaşayınca çok bunu hissediyorsunuz değil mi abla?
2: Çok güzel. Hem yetiştiriyoruz hem içimize sine sine yiyoruz yani.

0: değil mi? Şuna bakar mısınız? Burada baklalar var. Çıktı mı baklalar?
1: Baklalar çıktı. Toplayalım şimdi.
0: Baklalar da çıkmış.
1: Evet.
0: Ben göremedim şu uçlarda ama.
1: Şurada var.
0: Bakalım mı bir tane?
1: Var.
0: Ha evet evet. Bu.
1: Evet,
0: bismillah diyeyim şunu bir koparayım böyle bak.
1: Evet.
0: İşte böyle. Hani şehirde yaşayanların değil mi?
1: Tabii.
0: Arayıp da bulamadığı.
1: Aynen aynen çok güzel.
0: Kendini doğallıkta.
1: Kendimiz onun için.
0: Bunları da ne dedin abi?
2: İlaç gübre yok diyorum.
0: Ha
2: yok yani.
0: İlaç yok gübre yok her şey doğal değil mi abi?
2: Evet hepsi doğal.
0: Ama siz de bakıyorsunuz abi tarlalara.
2: Tabii canım bakmasan olmuyor ki.
0: Bakmazsak daha olur değil mi?
2: Aynen bak bakların büyüklüğüne bak.
0: Bak bak bak onu koparalım mı abi?
2: Kopar abi kopar.
0: Bakların büyüklüğüne bak dedi Ramazan abi. Of of of of. Kocaman yarım metre neredeyse. Saat bakar mısın? Bu güzel olanı mı?
2: Tabii,
0: şimdi.
2: Tabii.
0: Şimdi şunu
2: bu
0: bir tut.
2: Bekli.
0: Bu şunu bir tut. Bir de bu var.
2: Bu da bu ha. Var. Bu
0: farkı ne abi şimdi?
2: Mesela bunu yemek yapabilirsin, bunu kaynatma yapabilirsin.
0: Kaynatma yapınca ne oluyor?
2: Lezzetli olur.
0: Ha.
2: Taze soğanlı.
0: Taze soğanlı. Evet. Cennet ablam sufle veriyor.
2: Evet.
0: Taze soğanlı. Bu yemeklik.
2: Bu yemeklik.
0: Bu kaynatmalık.
2: Bu kaynatmalık.
0: Bunun böyle bir belli bir hasat şeyi var mı abi?
2: Bu mesela en fazla şurada sürece 15-20 gün daha. Ondan sonra biter. Tekrar, tekrar yerine bahçe yapıyoruz. Balcan biber.
0: Patlıcan ve biber ekiliyor
2: evet, mesela
0: bu sefer.
2: 20 gün sonra bu iş biter yani. Domates, biber, patlıcan dikeceğiz yerine yani. O şekilde.

0: Denizli'nin Buldan ilçesi son yıllarda üzüm yetiştiriciliğiyle ön plana çıkan ilçelerden bir tanesi. Doğan Mahallesi'nin dört bir tarafında da işte bu şekilde üzüm bahçelerine rastlamak mümkün. Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al yanımızda. Başkanım, nedir bu üzümlerin özelliği? Sizden dinleyelim.
1: Öncelikle hoş geldiniz. Buldan Doğan Mahallesi'ndeyiz. Buldan Doğan Mahallesi bizim bölgemizde sultaniye çekirdeksiz üzümün yetiştiği bir bölge. Bu üzümlerimizin özelliği Kuzey Yarımküre'de Türkiye'de Turhan'da yetişen bir üzüm. İlk bu bölgede yetişiyor. Bu bölgeden kesime çıkıyor.
0: Hangi ayda?
1: Temmuz ayının başında üzümlerimiz kesilmeye başlıyor.
0: Şunları da bir gösterelim mi?
2: Evet.
0: Muammer abi gel, bakar mısınız? Şimdi bunlar... Bunlar büyüyecek değil mi?
2: Aynen.
0: Şu üzümler artık böyle yavaş yavaş çıkmaya başladı.
1: Üzümlerimiz oluşmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Tabii bu asmanın bir özelliği de şu.
0: Ne?
1: Şu görmüş olduğumuz yapraklar çok incedir. Bu özellikle sarma dediğimiz.
0: Aa, evet.
1: Bayanların çok hoşuna gittiği. Rağbet gösterdiği bir ürünümüz. Bunlar da önümüzdeki hafta toplanmaya başlayacak.
0: Haftaya bunun da hasadı var ayrıca.
1: Bunlar
0: üzüm yaprağı hasadı mı diyorsunuz?
1: Evet. Burada şu özellik oluyor. Hem bu yaprak toplanılıyor hem de bu üzümlerin de açığa çıkması için daha olgun, güneşi daha güzel alması için bir işlem yapılıyor. Bu da değerlendiriliyor. Vatandaşımız bunu da gönül rahatlığıyla da yiyebilir. Dediğim gibi özelliği ince olması, damarsız olması.
0: Damarsız diyor.
1: Evet. Bu konuda zaten çok ileri derecede yani hasadı yapılıyor ve ülkemize ve yurt dışında gönderiliyor bunlar.
0: Birçok alanda da üretiliyor. Yani ucu bucağı yok.
1: Tabii şimdi bizim ilçemizde toplamda 40 bin dönüm
0: 40 bin dönüm
1: üzüm hasadı yapılıyor. Bu konuda bayağı ciddi bir mesafe almış durumdayız. Bunun son yıllarda bir de farklı erkenci türü var. Süper yol dediğimiz. Bu da 5-6 bin dönümü buldu hemen hemen. O bunlardan bir 15 gün önce geliyor. O üzümün özelliği. Ama tabii sultaniye farklı.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız.

Doğan Mahallesi'ne öyle bir yere geldik ki böyle kafamızdan aşağı bademler yağıyor. Benim de bahtıma düştü bir tane. Bir taraftan da yiyoruz böyle çıtır çıtır. Anlatılmaz yani gerçekten. Doğan Mahallesi'nde badem veya çağla hasadı da son yıllarda oldukça revaçta değil mi? Abdi abi,

0: bahçenin sahibi. Bakar mısınız ürünlere? Eline tutmuş böyle Abdi abi. Maşallah. Evet,
1: topluyorum.
0: Yukarıda ablalarımız topluyor.
2: Ben de burada topluyorum. Bademimi, çağlamızı.
0: Bademimizi, çağlamızı, payamızı. Böyle değişik değişik isimleri var bunun. Nasıl ürün?
2: Bu sene bol. 2-3 seneye göre, 2-3 sene önceye göre bu sene bol. Donlardan dolayı 2-3 sene önce olmuyordu ama bu sene bolluk var. Güzel, pazarımız da güzel şu anda.
0: Pazar da güzel.
2: Satıyoruz.
0: Maşallah ürün fışkırıyor. Evet. Şuna bakar mısın? Şunu da ben göstereyim burada. Birazdan muhtemelen Abdi abimiz buraya gelecek. Şuradan da bir koparayım ben bir tane. Abi helal et bunları. Helal, böyle yiyoruz.
2: Helal olsun.
0: Tepemize yağıyor zaten abi.
2: Helal olsun oradan. Abi. Yindikçe bereketlenir. Sahipleri gitti. Esas sahipleri gitti. Dedemden mutavarra.
0: Öyle mi?
2: Dedemden. Babada anneye kaldı. Anneden bize. Annem gerçek daha sağ da. Yani bizlere verdi, biz ilerliyoruz.
0: Toplaması da kolay değil, oradan tek tek böyle değil mi?
2: Abi özel gongollar yaptırdık bunlar için.
0: Aa, ya. Değil mi? Traktörün, evet, arkasına. Traktörün arkasına. Buna ne diyorsunuz abi?
2: Gongol.
0: Gongol diyorsunuz.
2: Gongol. Yani onlarla...
0: Ablalarımız çıkıyor yukarıya.
2: Geliştirebildiğimiz yere kadar geliştiriyoruz ve topla diyoruz.
0: Aşağıya atılıyor böyle, atılıyor. Tek tek.
2: Bu çiğnemeden pazara yolluyoruz yani bugün... Memleketin, Türkiye'nin geneline yolluyoruz.
0: Her tarafa her gidiyor tarafa mu Türkiye?
2: Gidiyor. Maşallah. Uğuz köyünde, buralarda bayağı alımcılarımız geliyor. Şimdi birazdan bize de gelecek alımcının birisi. Alıp gidecek yani.
0: Bunları alıp gidecek.
2: Alıp gidecek.
0: O zaman biz seni tutmayalım abi. Eline abi, sağlık, sağ olun. Ağzına sağlık.
2: Sağ olun. Teşekkür
0: bereketli
2: ederim.
0: Olsun.
2: Sizin ayağınıza sağlık. Gelip çok bizi buralarda tanıttığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. Şimdi Abdi abi şurada bırakalım. Köksal gel. Bak şu toplananlara bir bakar mısınız? Onu da bir gösterelim şurada. Bakın kilolarca burada badem var. Bu ara ben de böyle bu çıtır çıtır bademe de doydum artık. İleride çuvallar var. İşte bunların tamamı az önce Abdi abinin anlattığı gibi Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor. Bu şekilde önce toplanıyor örtülerin içerisinde, ardından da çuvallanıp tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Doğan Mahallesi'nde yetiştirilen, üretilen bu bademler.

0: Doğan Mahallesi'nin sakinleri çok çalışkan, çok üretken ve hemen hemen her evin bahçesinde bir tane, iki tane, hatta üç tane traktör var. Bu traktörler bir taraftan tarlalarda çalışıyor, bir taraftan bahçelerde, bağlarda çalışıyor. Hanımefendiler de üretken. Hanım ablamız yanımızda, ismi Hanım. Abla kolay gelsin. Neler yapıyorsunuz köyde? Arkada büyükbaş hayvanları görüyoruz.
1: Çiftçilik yapıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Onunla iş geçimi sağlıyoruz.
0: Nereye veriyorsunuz sütleri?
1: Şeye veriyoruz.
0: Mandıraya.
1: Mandıraya veriyoruz. Evvel yoğurt, peynir yapıyordum. Şimdi rahatsız oldum, mandıraya veriyoruz. Destek çıkıyorum kocam.
0: Pek fazla şey yapmıyoruz artık böyle. Evet. Öyle mi? Uğraşmıyor mu?
1: Uğraşmıyorum.
0: Hanım ağalık mı yapıyoruz?
1: Açık adamı taşıyayım dedim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Hanımlık yapıyoruz diyorsun.
1: Canım açık var. Hanımlık yapayım değil mi?
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani hak ediyorsunuzdur tabii. Köyde yaşam nasıl peki abla? Güzel, temiz hava.
1: Güzel, temiz havası güzel tabii. Şehre bakış güzel.
0: Şehre nazaran köyde yaşam. Tabii her şeyinde doğallık tüketiyorsunuz değil mi?
1: Sıkıntı çekmiyoruz. Bolluk var, bereket var. O yönden sıkıntımız yok Allah'a şükür.

0: genellikle gittiğimiz köylerde, kasabalarda görmeye alışık olduğumuz görüntüler. Çok da güzel görüntüler bunlar. Bakın bir tarafta saman var. Hemen onun biraz da arka tarafında gübreler var. Ve bir tarafta da odunlar var. Yanımızda da mekanın sahibi Hakkı abimiz var. Hakkı abi.
1: Hoş geldiniz.
0: Selamünaleyküm. Nasılsın?
1: İyiyiz efendim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Ben şöyle bir anlattım ama daha odunlar böyle uzayıp gidiyor. Nedir bunlar abi? Kışa hazırlık mı?
1: Kışa hazırlık. Kendi imkanlarımızdan bağları köklüyoruz. Odun olaraktan, yakıt olaraktan kullanıyoruz.
0: Güzel yanıyor mu abi bunlar?
1: Yanıyor, yanıyor. Kuruduktan sonra güzel yanıyor.
0: Bunlar ekmek üzüm altında. Bağlarından mı çıkıyor?
1: Üzüm bağlarından köklüyoruz. Burada kuruyor. Artı var ya... Ekmek yaparken ondan sonra
0: o yufkaları pişirirken onları mı atıyorsunuz
1: evet,
0: bu ocağına?
1: Evet, evet efendim.
0: Ben hemen

0: hayal ettim böyle.
1: Aynen. Ondan sonra Cem, artı kışın sobada kömür yerine kullanıyoruz. Artı bu arada hayvan gıdalarını mera olaraktan köy üstünde tamamı otlakta sığınağımı yapıyorum hayvan için. Tamamı gübrelerimi atıyorum.
0: Evet, yani şimdi orada saman var, gübre var, maşallah ne ararsan var abi.
1: Ya şimdi
0: hepsini böyle bir alanda mı değerlendir?
1: Evet evet, mera olduğu için tamamı, bize de devlet imkan tanıdığı için hayvan artıklarını meralarda kullanabilirsiniz diye. Artı biz de var ya hayvan artıklarını ve çiftçi odundur, ızgarada teşkilatlarını, ekipmanlarını tamam mı böyle bir boş araziye koyabiliyoruz bize müsaade ettikleri için.
0: Yani şimdi aslında şu var değil mi Hakkı abi, böyle bir hayvan artığı deyip geçmemek gerekiyor. Yani bu gübrenin o sahaya yansıması, bahçeye, araziler yansıması da çok önemli değil mi?
1: Evet.
0: Bunu, verim açısından, evet, organiklik
1: çok,
0: açısından.
1: Çok çok, ne demek yani, organik oluyor. Artı var ya bu bir sene geçiyor iyice tamam mı? Emganlaşıyor, anlatacağım, katkılaşıyor. Kuruduktan sonra arazilerimize tamam mı? Suyunu gübrenin yerine organik gübre olaraktan kullanıyoruz.
0: O zaman işiniz gücünüz rast gelsin abi. Evet, çok teşekkürler.
1: Sağ olasın, teşekkür ederim.
0: Teşekkürler, sağ olasın.
1: Sağ olasın, Allah'a emanet. Sağ olasın, sağ olasın. İyi çalışmalar, iyi günler.
0: Sağ olasın. Şehre yakın ekip olarak bu hafta verimli toprakları, çalışkan insanları ve mis gibi doğasıyla Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Doğan Mahallesi'ndeydik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokaktaki sahipsiz hayvanların %80'i toplatıldı dedi. Geriye kalanlar içinse tarih verdi. Sürecin tavizsiz sürdürüleceğini vurguladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rüşvet iddialarının genel merkeze kadar uzanmasıyla kapatma davasının açılma ihtimaline karşı harekete geçti. Yedek partilerinin hazır olduğunu duyurdu. İzmir'den İstanbul'a gezi için gelen turistler ölümden döndü. Tur otobüsü seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Diğer sürücülerin uyarısıyla aracı durduran şoför yolcuları son anda tahliye etti. Galatasaray Süper Lig'de 26. kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı Kırmızılı ekip iki kez geri düştüğü maçta Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
1: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Yeni saate Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yeni açıklamalarıyla başlayacağız efendim. Amerikan Başkanı katıldığı bir programda İran Savaşı'na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hedeflerimizin %70'ini vurduk diyen Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın toparlanmasının yıllar alacağını öne sürdü. Ayrıntıları alacağız A Haber muhabiri İrfan Sapmaz bekliyor bizi. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Evet, merhabalar Sümeyye. ABD Başkanı Donald Trump'ın hiç şüphesiz tüm dikkatleri Tahran cephesinde ve Tahran'daki siyasi güç mücadelesi de çok yakından takip ediliyor. Bu çerçevede İran'la ABD arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik trafik hızlanırken Tahran'dan gelen son açıklamalar İran yönetimi içinde müzakere var ama geri adım yok çizgisinin güçlendiğini gösteriyor. Son 48 saatte hem İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın hem de İran dini lideri Ali Hameneyi'nin oğlu Müşteba Hameneyi'ye yakın güvenlik çevrelerinin verdiği mesajlar İran'da karar alma mekanizmasının iki eksende şekillendiği yorumlarına yol açtı. Washington DC'de diplomatik yüz olarak Mesut Pezeşkiyan güvenlik ve rejim sertliği tarafındaysa Müşteba Hameneyi hattı görülüyor Washington DC'de. İran Devlet Ajansı İRNA'ya göre Tahran yönetimi ABD'nin savaşın sona erdirilmesine yönelik teklifine verdiği resmi yanıtı Pakistan aracılığıyla Washington'a iletti. İran'ın cevabında özellikle savaşın durdurulması körfez

0: Denizde tansiyonun düşürülmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliğinin sağlanması başlıklarının öne çıktığı belirtiliyor. ABD basında yer alan yorumlara göre bu süreç doğrudan nihai barıştan çok çatışmanın kontrollü biçimde dondurulması aşaması olarak görülüyor. Bu diplomatik süreç devam ederken İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da dikkat çeken sert mesajlar verdi ve Washington DC'nin dikkat merkezinde olmayı sürdürüyor. Pezeşkian yaptığı açıklamada asla düşman karşısında baş eğmeyeceğiz dedi ve müzakerelerin teslimiyet anlamına gelmediğini vurguladı. İran lideri diyalog ya da müzakere konuşuluyorsa bu geri çekilme değildir. Amaç İran milletinin haklarını geri almak ve ulusal çıkarları kararlılıkla savunmaktır ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar Tahran müzakereyi bir zayıflık değil, stratejik zafer kazanma ve yaptırım baskısını azaltma aracı olarak gördüğü yorumlarına neden oldu. İran iç siyasetinde dikkat çeken diğer bir gelişme ise yine Washington DC'nin ve Beyaz Saray'ın dikkat merkezindeydi. İran devrim muhafızları ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi'nin Müşteba Hamene ile yaptığı görüşme oldu. Görüşmede İran ordusu, devrim muhafızları ordusu, emniyet, sınır birlikleri ve Besiç güçlerinin hazırlık seviyesine ilişkin kapsamlı rapor sunuldu, açıklandı. Abdullahi'nin İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD ve İsrail'e karşı yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu söylemesi ve herhangi bir saldırıya sert ve güçlü karşılık verilecektir mesajı dikkat çekti. Aynı görüşmede Abdullahi'nin son nefesimize kadar savunacağız ifadelerini kullanması İran güvenlik bürokrasisinin rejim çizgisinde tam mobilizasyon mesajı verdiği şeklinde yorumlanıyor. Burada ABD'deki think tank ve güvenlik çevrelerinde yapılan analizlerde son dönemde Müşteba Hamene'nin özellikle devrim muhafızları, Besiç ve güvenlik yapıları üzerindeki etkisinin belirgin biçimde arttığı değerlendirmeleri yapılıyor. Washington'daki İran uzmanları Pezeşkian'ın dış dünyaya yönelik diplomatik yüz olarak öne çıktığını, ancak güvenlik, savaş ve rejimin kırmızı çizgileri konusunda asıl ağırlığın Hamene ailesi ve devrim muhafızları ekseninde bulunduğunu belirtiyor. Trump yönetimi tarafındaysa diplomasi ve askeri baskının aynı anda sürdürüldüğü görülüyor. ABD Başkanı Trump son açıklamalarında İran'la anlaşma ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını söylerken Hürmüz'deki özgürlük projesi operasyonunun yeniden tam kapasite devreye alınabileceği mesajını verdi. ABD ana akım medyasındaki değerlendirmelerde Beyaz Saray'ın şu aşamada tam ölçekli yeni bir savaş istemediği, ancak İran'ın Körfez'de yeniden agresif adımlar atması halinde askeri seçeneği masada tuttuğu belirtiliyor. Axios'un aktardığına göre Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un Katar ve Pakistan hattında yoğun diplomasi yürüttüğü belirtiliyor. Görüşmelerin ana başlıklarını Hürmüz'de deniz güvenliği, yaptırımların geleceği, İran'ın nükleer faaliyetleri ve geçici ateşkes mekanizmasının kalıcı hale getirilmesi oluşturuluyor Sümeyye.
1: İrfan Satmaz, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sana. Sevgili izleyenler, ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecinde Hürmüz Boğazı'nda tansiyon zaman zaman yükseliyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik abluka kapsamında 62 geminin engellendiğini açıkladı. İran devrim muhafızları ise füzelerimiz düşmana kilitlendi mesajıyla gözdağı verdi.
2: Bir yanda hız kazanan diplomasi trafiği, diğer yanda gerilimi arttıran Hürmüz'deki abluka. Washington-Tahran hattında savaşı sona erdirmek için çabalar sürüyor. Ancak Hürmüz düğümü bir türlü çözülemiyor.
3: Orduları yok, ellerinde pek bir şey kalmadı. Neler olacağını göreceğiz. İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
2: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 58 ticari gemiyi bloke ettiklerini, 4'ünü de devre dışı bıraktıklarını açıkladı. CENTCOM'un paylaşımının ardından İran'dan ABD ve Körfez ülkelerine uyarı geldi. Devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerleriyle ticari gemilerin hedef alınması halinde füze ve insansız hava araçlarıyla sert bir yanıt verileceğini duyurdu. Açıklamada ayrıca ABD'ye ait bölgedeki askeri merkezler ve savaş gemilerinin hedefte olduğu da vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medyadan ard arda yaptığı paylaşımlarla İran'ı hedef almayı sürdürdü. Trump'ın paylaştığı görsellerden birinde selefleri Obama ve Biden dönemlerinde faal halde görev yapan İran donanması deniz tabanına gömülmüş ve batık halde tasvir ediliyor. Trump bir diğer gönderisinde de İran'a ait insansız hava araçlarının ABD donanması tarafından imha edilmesini dronlar kelebekler gibi düşüyor benzetmesiyle paylaştı.

0: Bir diğer paylaşımda da ABD donanmasına ait bir geminin İran dronlarını lazer silahıyla imha ettiği görülüyor. Fotoğrafın üzerinde de "Görüşürüz dronlar" yazısı göze çarpıyor. Gelişmelerle birlikte ABD'nin müzakerelerdeki taleplerine ilişkin İsrail basınına dikkati çeken açıklamalar yansıdı. Kanal 13'e konuşan bir İsrailli yetkili, Trump'ın Netanyahu'ya İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum konusunda taviz verilmeyeceği yönünde taahhütte bulunduğunu ileri sürdü.
1: İran'ın nükleer silahı olmayacak. Bunu elde etmelerinin hiçbir yolu yok.
0: İsrailli yetkilinin ayrıca Trump'ın İsrail tarafından savaşa sürükleniyormuş hissine kapılmaması için sürecin kendi kontrolünde yürütülmesine izin verildiğini de söylediği iddia edildi. Açıklamada aynı zamanda İsrail'in çatışmaların yeniden başlamasına karşı hazırlık yaptığı da vurgulandı. Mossad'ın Netanyahu'ya sunduğu rapordaysa saldırıların sürdürülmesinin Tahran yönetiminin çöküş sürecini hızlandırabileceği yönünde değerlendirmelere yer verildi.
2: İsrail, Yunanistan yakınlarında uluslararası sularda Sumud filosuna saldırarak aktivistleri esir almıştı. Zorla İsrail'e götürülen iki aktivist 11 gün sonra serbest bırakıldı. Sumud filosu avukatı aktivistlerin psikolojik olarak işkence gördüklerine ve tecrit altında tutulduklarına dikkati çekti.
3: Her şeyden önce yasa dışı bir gözaltından bahsediyoruz.
4: İsrail'in kaçırdığı iki Sumud aktivisti serbest bırakıldı. Tiago Avila ile Seyfi Bulkişk tam 11 gün sonra özgürlüğüne kavuştu.
3: Gözaltı koşulları psikolojik işkenceye dengeliyor. Gazze'den yaklaşık 1000 kilometre uzakta uluslararası sularda tutuklandılar.
4: İsrail, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan küresel Sumud filosuna 29 Nisan günü Yunanistan'ın Girit Adası yakınlarında saldırı düzenlemişti. Gemilere yapılan baskında 177 aktivisti alıkoymuştu. 175 aktivist bir süre sonra bırakılırken Tiago Avila ve Seyf Ebukişk İsrail'e kaçırılarak gözaltına alınmıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Avila ile Kişk'e ilişkin soruşturmanın tamamlandığı belirtildi. Aktivistler sınır dışı edildi.
3: Tiago ve Seyf'ten aldığımız bilgilere göre İsrail insani yardımı sürekli olarak Hamas'la ilişkilendirmeye ve Hamas'a yapılan bir hizmet olarak göstermeye çalışıyor.
4: İsrail'in açıklamasında Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukayı sürdüreceği ve ablukanın ihlalini kabul etmeyeceği kaydedildi.
2: Sevgili izleyenler, içinde 43 yolcunun bulunduğu tur otobüsü İstanbul Tuzla'da yandı. Yolcular tahliye edildi. Yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.
5: Otobüs yanıyor.
0: Tur otobüsü alev alev yandı, yolcular ölümden döndü. Otobüs büyük hasar aldı.
6: Yok, kimseye bir şey olmadı. Son anda müdahale ettik. Çok şükür kimsenin burnu kanamadan kurtuldu.
0: İzmir'den İstanbul'a gelen ve 43 yolcuyu taşıyan tur otobüsünün motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför aracı hemen emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. Alevler kısa sürede büyüdü ve otobüsü tamamen sardı.
6: Bir araçtan bir baktık, alev almaya başladı. Hemen yolcuyu tahliye ettik dışarıya. Bir anda komple sardı.
0: İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otobüs ağır hasar aldı. Yolcular başka araçlarla yolculuklarına devam ederken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
2: İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim Tüneli'nde motosikletiyle virajı dönmeye çalışan Ömer Demir direksiyon hakimiyetini kaybederek kolona çarptı. Ağır yaralanan Demir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Virajı alamadı, tüneldeki kolona çarptı. Ağır yaralanan genç hayatını kaybetti. Kazanın adresi İstanbul Beyoğlu Taksim Tüneli. 35 yaşındaki Ömer Demir motosikletiyle ilerlediği sırada gidon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan motosikletli tünelde bulunan taşıyıcı koluna çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç motosiklet sürücüsü

0: otobüsü yola düştü. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ömer Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feci kazadan geriye ise bu görüntüler kaldı.
1: Çekya'da olaylı derbi vardı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Maç yarıda kaldı. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Çekya futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan derbide saha olayları nedeniyle yarıda kaldı. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen mücadelede Prag'ın 3-2 önde olduğu dakikalarda tribünlerde gerginlik arttı. Karşılaşmanın bitimine kısa süre kala yüzlerce ev sahibi taraftar sahaya girince maç durduruldu. Güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen olaylar büyüdü. Hakem ekibi mücadeleyi tatil etti. Yaşanan kargaşa sırasında Sparta Prag futbolcularının hızla soyunma odasına yöneldiği görüldü. Karşılaşmanın resmi sonucu ve federasyonun vereceği kararsa şu anda merak konusu. Çek basınında çıkan yorumlara göre Slavia Prag'ın hükmen mağlubiyet alma ihtimali var. Bu durumun şampiyonluk yarışını yeniden hareketlendirebileceği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çıkmakla tehdit ettiği ve Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerden askerlerini çekeceğini belirtmesi Avrupa'yı yeni arayışlara itiyor efendim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'sa son dönemde peş peşe verdiği mesajlar dikkat çekici. Başkan Erdoğan, Türkiye'siz Avrupa Birliği mimarisinin eksik kalacağını işaret ediyor.
2: Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Avrupa bir yol ayrımındadır. Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin dar boğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler, ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler.
0: Orta Doğu'daki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji hatları, göç dalgaları. Dünyanın güvenlik dengeleri değişirken Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya bakış açısı da değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'yı NATO'dan çıkmakla tehdit ediyor. Üstelik Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerde bulunan askerlerini geri çekeceğini belirtiyor.
3: Almanya'daki bu 5000 asker bir tugay demektir. Bu tugayın bir yere kaydırılması Almanya ile sürtüşmeden değil, büyük bir planın daha önceki parçası.
4: Bu şimdi NATO'yu tartışmaya açıyor. Trump şunu söylüyor: yeni bir dünya düzenine doğru gidiliyor. Bu düzen içerisinde artık Avrupa kendi güvenliğini sağlasın.
0: Bunların hiçbiri Avrupa'nın uzaktan izleyebileceği başlıklar değil artık. Avrupa yaşlanıyor, enerjisi düşüyor, siyasi refleksleri yavaşlıyor, hatta kendi güvenliğini bile başkalarına emanet etmenin rahatlığına alışmış durumda. Ve Türkiye'nin masada olmadığı bir Avrupa denkleminde büyük bir boşluk var.
5: Avrupa eğer gerçek bir savunma mekanizması oluşturmak istiyorsa bunun güneyde Türkiye, kuzeyde Ukrayna olmadan gerçekleşmesi mümkün gözükmüyor. Yani Türkiye'nin olmadığı bir Avrupa savunmasının güney ayağı eksik kalacaktır.
6: Türkiye gibi güvenilir bir limanı tercih edecekler ve bu anlamda da son derece hızlı gelişen bir Türkiye'nin hem Ar-Ge'si var savunma sanayi anlamında, hem ürün çeşitliliği çerçevesinde çok büyük bir yelpazeden bahsetmek lazım.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde Avrupa Birliği'ne ilişkin peş peşe verdiği mesajlarsa dikkat çekici.
2: Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız.
0: Başkan Erdoğan hem kabine toplantısında hem de 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağının ve krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağının açık olduğunun altını çizdi. Başkan Erdoğan, küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar, Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha

0: Yedek parti var mı? Var. Mutlak butlanda mücadele alanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisidir. Partimiz hazır.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rüşvet iddialarının genel merkeze kadar uzanması ile birlikte kapatma davası açılması ihtimaline karşı yedek partilerin hazır olduğunu açıkladı.
0: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
1: Özgür Özel'in açıklamasının ardından yedek parti ile ilgili detaylar da belli oldu. Edinilen bilgilere göre CHP yönetimi yedek partinin genel merkezi için Ankara Balgat'ta bir bina tuttu. MHP genel merkezine yakın bir mesafede bulunan 3 katlı binanın kullanıma hazır olduğu ifade ediliyor. Parti kaynakları binanın kapatma davası dışında mutlak butlan ihtimaline karşı da değerlendirilebileceğini iddia etti.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber'de sahipsiz hayvanların %80'inin toplandığını duyurdu. Kalan %20'lik kısım için Ekim ayını işaret eden Çiftçi, sürecin tavizsiz sürdürüleceğini vurguladı.
3: Çocuklar parka gidemiyor, okula gidemiyor, yaşlılar camiye gidemiyor. Sahipsiz sokak hayvanları sokaklarda rahat dolaşsın, insanlara saldırsın diye... Yani bir şey yapmamazlık edemezdik.
1: Türkiye genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve güvenli alanlara taşınması sürecinde kritik aşamaya geçildi. A Haber canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokaklardaki sahipsiz hayvan probleminin çözümü için kesin bir takvim paylaştı.
3: Bütün Türkiye'de baktığımız zaman %80 oranında sahipsiz hayvanların hepsi toplanmış durumda. %20'lik bir kısım kaldı. Bunları da inşallah bu sene içerisinde, bu senenin sonuna doğru belki Eylül-Ekim ayında tamamen toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz.
1: Çiftçi bu hafta toplama oranları %60'ın altında kalan 9 ilin valisiyle özel bir görüşme yaptığını ve çalışmaların hızlandırılması için net talimatlar verdiğini vurguladı.
3: Yasa değişti artık 2024 yılında. Sahipsiz sokak hayvanlarının yeri artık sokaklar değil, evet. Parklar değil, evet. Meydanlar değil. Barınaklar. Orada bu hayvanlar toplanacak, tedaviler yapılacak, kısırlaştırılacak ve orada beslenmeler yapılacak. Yani bu hayvanlar açısından da iyi. Aslında hayvan hakları savunucuların bundan memnun da olması gerekir. Yani bu çalışmalardan.
4: Daha önce düzenlemeden
3: bahsettik. Rantı kesilenler var burada. Aslında işte azgın güruh onlar. Hı. Yani saldıran, linç eden güruh onlar. Onlar mamalarının kesilmesinden dolayı bu işi yapıyorlar.
1: Bakan Çiftçi, hayvan saldırıları sonucu yaşanan mağduriyetlerin son bulması için belediyelere barınakların hızla tamamlanması çağrısında bulundu.
3: Lütfen 2028 yılını beklemeden barınakları kursunlar, hayvanları da toplayıp bu barınaklarda muhafaza etsinler, beslesinler.
2: Avrupa güvenlik birimlerinin uzun süredir peşinde olduğu ve Europol tarafından en çok arananlar listesinde yer alan suç örgütü üyesi Tunahan Çetkin, MIT'in yürüttüğü kritik istihbarat çalışmasıyla Antalya'da kıskıvrak yakalandı. Zanlının sosyal medya üzerinden gençleri ağına düşürdüğü ve kripto parayla kiralık tetikçi sistemini yönettiği öğrenildi.
5: Avrupa'nın en çok aranan listesinde bulunan bu isim Türk polisi tarafından sadece 9 gün içerisinde yakalanıyor.
6: Avrupa'nın dijital ölüm makinesi, kiralık katil ağlarının beyni ve Europol'ün en çok aranan isimlerinden biri. Tunahan Çetkin sadece 9 gün dayanabildi.
5: Yakalanan bu kişi sadece bir bireysel olarak değil, aynı zamanda uluslararası anlamda uyuşturucu kartellerinin, baronlarının ve aynı zamanda da tetikçi dünyasının, yani suikast dünyasının önemli bağlantıları olan bir isim.
6: Avrupa güvenlik birimlerinin peşinde olduğu o isim, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla Alanya'da kıskıvrak yakalandı. Tunahan Çetkin iddiaya göre sosyal medya üzerinden gençleri ağına düşürüyor, kripto parayla kiralık tetikçi sistemini yönetiyordu.
5: Bu ismin yakalanmasında 26 Nisan 2025'te Almanya'da bir suça karışıyor ve daha sonrasında da kendisini orada araması var.
6: Suç örgütlerinin özellikle kullandığı Signal mesajlaşma uygulaması üzerinden 1 million

0: kod adıyla ölüm emirleri verdiği değerlendirilen Çetkin, kurduğu gizli gruplarla tetikçilere hedef gösteriyor, keşif yaptırıyor ve infaz planlarını yönetiyordu.
1: İsveç'te bu baronlar kendi aralarında çeteler çatışıyordu. Türkiye'ye geldi, çatışma Türkiye'ye taşındı. Şimdi bu isim de buraya geldi Çetkin. Burada bundan sonra bir şeyler olacaktı. Ama polis yaptığı operasyonla İstanbul Polisi Milli İstihbarat Teşkilatı ile almış oldu ve bunun önüne geçmiş oldu.
0: Avrupa'nın konuştuğu Ludwigsburg saldırısının arkasındaki en kritik isimlerden biri olarak gösterilen Çetkin'in suç dünyasında yeni nesil bir sistem kurduğu öne sürülüyor.
1: Hizmet olarak şiddet Avrupa'da şu an bir trend.
2: Son bir dakika.
1: Avrupa'nın şu an itibariyle bunlarla başı belada.
2: Hı hı.
1: Ve Çetkin'in buradaki bu hizmet olarak şiddet modeliyle çalıştığı değerlendiriliyor.
0: Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir silah ele geçirildi. İşlemler için emniyete götürüldü.
2: Efendim, Van'da çığ riski sebebiyle yaklaşık 5 aydır kapalı olan Bahçesaray yolunun açılması için çalışmalar sürüyor. Ekipler kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu bölgede şimdiye kadar 15 kilometrelik yolu açtı.
0: 5 aydır kapalı olan yolu açmak için karla mücadele sürüyor. Yaklaşık 3000 rakımlı Van-Bahçesaray yolu, yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle geçen yıl Aralık ayında tamamen ulaşıma kapatılmıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte başlayan çalışmalar sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu bölgede 5 iş makinesiyle kar temizleme çalışması yapılıyor. Zorlu coğrafyada yaklaşık 2 haftada yolun 15 kilometrelik bölümü açıldı.
3: Zor şartlarda çalışıyoruz. Türkiye'nin en zor coğrafi yolu burası. Evet, kısım gördüğünüz gibi kısım bazı yerlerde 6 metre. Şu anda gördüğünüz o çığ 6 metre. 2 gündür 3 makine vuruyor. Daha yarısını aldamamışız bu çığın.
0: Karayolları ekipleri kalan 18 kilometrelik bölümü açmak için çalışmalara devam ediyor. Karabet geçidinde 4-5 Şubat 2020'de yaşanan iki çığ felaketinde 42 kişi hayatını kaybetmiş, 85 kişi ise yaralanmıştı. Olası felaketlere karşı bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılarak riskli tarihlerde ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesiyle bağlantılı yolundan sağlanıyor.
2: Hatay'da yaşayan Edibe Koçak, akraba evliliği nedeniyle engelli doğan 3 çocuğuna 52 yıldır büyük bir fedakarlıkla bakıyor. İlerlemiş yaşına rağmen evlatlarını bir an olsun yalnız bırakmayan Koçak'ın tek isteği ise evlatlarını Allah'a emanet edinceye kadar yaşamak.
4: Çocuk can demek, çocuk ciğer demek. Yani çocuk atılmaz, çocuk bakılır, sağlam olsun, engelli olsun, her zaman çocuklarımın arkasındayım.
5: Orhan, Melek ve Yusuf doğuştan bedensel ve zihinsel engelli 3 kardeş. Dertlerini kelimelerle anlatamıyorlar. Ama anneleri onların ne hissettiğini bir bakışlarından, bir hareketlerinden bile anlayabiliyor.
4: O büyük konuşmayan çocuğumla hareketlerinden anlıyorum.
5: 52 yıldır engelli doğan evlatlarını gözünden bile sakınıyor.
4: Zorlanıyorum yani ama yapacak bir şey yok. Kendi canlarım, kendi çocuklarım. Bakıyorum yani. Seve seve bakıyorum.
5: Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Edibe Koçak hayatını çocuklarına adamış. Akraba evliliği nedeniyle engelli doğan evlatlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor.
4: 54 yıldır evliyim, 52 yıldır engelli çocuklarımla uğraşıyorum. Biri 52 yaşında, biri 48, biri 46 yaşında. Zorlanıyorum ama zorlanıyorum demiyorum. Onlar ne de olsa anlarlar, üzülmesinler.
5: Tek isteği ise evlatlarını Allah'a teslim edene kadar yaşamak.
4: Tek dileğim Rabbim bana sağlık versin. Onları Rabbime emanet edene kadar Allah'tan istiyorum ki yaşayayım. Rabbim bu emanetleri ona teslim etmeyi bana nasip etsin. Hocam canım sağ kaldık. çabucak bakacağım.

0: Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Batılı ülkelerin oluşturduğu koalisyon kapsamında İngiltere Orta Doğu'ya savaş gemisi gönderdi. HMS Dragon isimli uçak savar gemisi Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer güvenliğinin sağlanmasına destek verecek.
1: Fransa'nın ardından İngiltere'de Hürmüz Boğazı'nda geçiş güvenliğinin sağlanması için savaş gemisi gönderdi. Uçak savar gemisi HMS Dragon Orta Doğu'ya konuşlanacak.
2: Seyir sefer özgürlüğünü korumak için çok uluslu bir misyona öncülük edeceğimizi doğrulayabilirim.
1: ABD ve İran tarafından çift taraflı ablukaya alınan Hürmüz Boğazı için uluslararası çabalar sürüyor. Son olarak İngiltere seyir sefer güvenliğine destek vermek için Orta Doğu'ya uçak savar gemisi HMS Dragon'ı gönderdi. Konuşlanacağı tam konum belirtilmedi. Öncesinde Doğu Akdeniz'de olan gemi savaş sırasında İngiltere'nin Kıbrıs adasındaki üslerini koruyordu. Karara ilişkin İngiltere Savunma Bakanlığı açıklama yayımladı. Emrin ihtiyatlı bir planlama kapsamında verildiği belirtildi. Geminin uluslararası misyona katılabileceği ve Hürmüz görevine ek seçenekler sunacağı vurgulandı. Savaş sırasında ABD, batılı ülkelere Hürmüz'ün açılmasına destek vermeleri için çağrıda bulunmuş. Ancak İran'a karşı bir savaşa girmek istemedikleri için karşılık alamamıştı.
3: Onlara ihtiyacımız olduğunda orada değillerdi. Bunu hatırlamamız gerekiyor.
1: Bunun üzerine İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde 51 ülkeden temsilciler Nisan ayında bir araya geldi. Zirvede Hürmüz'deki seyir sefer güvenliğinin nasıl sağlanacağı ele alındı. Uluslararası misyon kapsamında Fransa'da uçak gemisi Charles de Gaulle'u Kızıldeniz'e göndermişti.
2: Savaştan önce yürürlükte olan serbest geçiş koşullarının yeniden tesis edilmesini ve seyir sefer özgürlüğüne tam saygı gösterilmesini istiyoruz.
0: ABD medyası Washington ve Tel Aviv'in İran'a yönelik başlattığı savaşa ilişkin dikkat çeken bir detayı ortaya çıkardı efendim. İsrail'in savaş başlamadan kısa bir süre önce Irak'ta çöle üs kurduğunu iddia etti.
1: Bağdat yakınlarında çöle üs kurdular. Fark edilince Irak güçlerine saldırdılar. ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırdı. Ancak ABD medyasına göre Tel Aviv planını çok önceden yapmıştı. Wall Street Journal savaş başlamadan önce İsrail'in Irak'ta çöle bir üs kurduğunu öne sürdü. Üs, İsrail Hava Kuvvetleri'ni desteklemek için inşa edildi. Lojistik destek merkezi olması planlandı. Aynı zamanda herhangi bir acil durumda harekete geçmeye hazır özel kuvvet birlikleri ve arama kurtarma ekipleri konuşlandırıldı. 5 haftalık bir kampın dahi gerçekleştirildiği üs için konum da dikkatle seçildi. Wall Street Journal'ın analizine göre İran ve Ürdün arasında kurulan üs, askeri karakol için mükemmel bir yerdeydi. Nüfusu seyrek olan Bağdat'ın güneyindeki Necef şehrinin yaklaşık 180 kilometre batısında yüz ölçümü geniş bölgeye kuruldu. Kaçak küssü fark edense bir çoban oldu. Helikopterlerin seslerini duyan çoban durumu Irak hükümetine ihbar etti. Bağdat güçleri keşif operasyonu gerçekleştirdi. İsrail tehdidi fark edince hava saldırısıyla cevap verdi. Bağdat o dönemde bir Irak askerinin öldüğünü duyurmuştu.
4: Irak mevcut uluslararası durumdan etkileniyor. Her şeyden önce İran komşu bir ülke. Bizi çok etkiliyor. Bu yüzden durum korkutucu.
1: Öte yandan Irak 40 gün süren ABD-İsrail-İran savaşı sırasında en çok zarar gören ülkeler arasında yer aldı.
5: Dünya.
4: ABD bölge ülkelerine hiçbir değer vermiyor. Tek amacı İsrail'i korumaktır. Bu nedenle bölge ülkelerinin topraklarının İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermemeleri gerekmektedir.
1: ABD ve İsrail Irak'taki İran destekli grupları hedef aldı. İran ve milis güçleri ise Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği, diplomatik ve lojistik tesisler ve yabancı şirketler tarafından işletilen petrol sahaları da dahil olmak üzere Irak'taki stratejik noktaları vurdu.
0: Sevgili izleyenler, mavi

0: vatanda Yunanistan'ın oldu bittilerine. Artık geçit verilmeyecek. Türkiye 44 yıl sonra Karasular Kanunu'nu yeniden güncelliyor. Yeni yasayla birlikte Türkiye enerji, balıkçılık, çevre ve güvenlik alanlarında haklarını uluslararası hukuka uygun şekilde güvence altına alacak.
1: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
2: Türkiye mavi vatanda önemli bir adım atıyor. Karasuları Kanunu 44 yıl sonra yeniden güncelleniyor. Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu meclise geliyor. Türkiye yeni yasayla birlikte Karadeniz ve Akdeniz'deki karasuları 12 deniz mili, Ege'de ise 6 deniz mili haline getiriyor. Yasayla birlikte kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölge net olarak tanımlanıyor. En kritik madde ise münhasır ekonomik bölgelerde her türlü ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyet Türkiye'nin iznine tabi olacak.
1: Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.
2: Yasayla Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği adanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi verilecek. Yunanistan'ın Ege'de deniz parkları ve balıkçılık yasaklarıyla yaptığı ihlallere karşı güçlü bir yasal çerçeve oluşturulacak. Bu kanunda Boğazlar konusunda Montreux Sözleşmesi'nin saklı olduğu vurgulanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile yapılan deniz yetki alanları sınırlandırılması mutabakat zaptına da olumsuz bir etkide bulunmuyor. 44 yıl sonra yeniden güncellenen Karasuları Kanunu ile Türkiye enerji, balıkçılık, çevre ve güvenlik alanlarındaki haklarını uluslararası hukuka uygun şekilde güvence altına alacak.
1: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin ihracat iklimi üst üste 28 aydır iyileşme kaydetti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi Nisan'da 50,2 oldu. Endeks böylece ihracat pazarlarında talep koşullarının üst üste 28. ayda da iyileştiğine işaret etti. Ancak büyüme hızı son dönemin en düşük seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında 50,3 olarak ölçülen endeks Nisan'da sınırlı gerileme gösterdi. Buna rağmen 50 eşik değerinin üzerinde kalmayı sürdürdü.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Kalbim senden vazgeçmeyecek. Korkma içinde, aşkım hiç bitmeyecek.
8: Biz 100 binin üzerinde bir katılım bekliyoruz. Türkiye'nin tüm gençleri 81 ili 922 ilçesi 207 üniversitesini o gün Kocaeli'de Cumhurbaşkanımızla beraber olacaklar.
9: AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı 16 Mayıs Cumartesi günü Türkiye'nin dört bir yanından 100 bin gencin katılımıyla bir gençlik şöleni düzenleyecek. Kocaeli'nde gerçekleştirilecek şölene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
8: AK Parti Gençlerin Partisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gençlerin lideri. Bunu her platformda söylüyoruz ve her olayda da bunun biz somut örneklerini görüyoruz. Ve bu şölen de onun en güçlü nişanelerinden bir tanesi. Gençlerin Cumhurbaşkanımıza duyduğu muhabbet, gençlerin

0: Cumhurbaşkanımızla beraber olması gerçekten tüm Türkiye'nin gençlerinin bir araya geleceği bir organizasyon.
1: Şölen 2026 yılının en büyük gençlik buluşması olmaya hazırlanıyor. Gençlerin enerjisini, dinamizmini ve geleceğe dair umutlarını bir araya getiren tarihi bir buluşma olacak.
0: 16 Mayıs'ta Kocaeli'de stadyumda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla inşallah bir gençlik şölenimiz gerçekleşecek. Gençlik şölenimiz Türkiye'nin 81 ilinden, 922 ilçesinden, 207 üniversitesinden gençlerin geldiği, katıldığı, Cumhurbaşkanımızla bir araya geldiği ve burada çeşitli etkinliklerle, konserle, sanatçılarımızla ve sonrasında çeşitli saha içi stadyum etkinliklerimizle birlikte bir araya gelecek gençler.
1: Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği sanatçıların da yer alacağı organizasyonda çeşitli etkinlikler, interaktif alanlar, sürpriz içerikler ve sosyal buluşma alanları da oluşturulacak.
0: Gençlerimizin eğlendiği, siyasi mesajları, Cumhurbaşkanımızın vereceği mesajları aldığı ve 81 ille bir araya gelerek tüm Türkiye'nin gençlerinin ortak dilde konuşabildiğini de tekrardan bizler de görmüş olacağız.
1: Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gençlerin birbirleriyle tanışacağı, fikir alışverişinde bulunacağı ve ortak heyecanı paylaşacağı bu alanlar organizasyonun sosyal yönünü daha da güçlendirecek.
0: Partili partisi tüm gençlerimiz başvurabiliyor, gelebiliyor. Çeşitli bu noktada katılımcı formlarımız var. Bunlara başvurarak gelebiliyorlar. İllerimizde hummalı bir hazırlık var. Konsere gelmek isteyen, şölene gelmek isteyen tüm arkadaşlarımızı buraya getiriyorlar.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Bağdat yakınlarında çöle üs kurdular. Fark edilince Irak güçlerine saldırdılar. ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırdı. Ancak ABD medyasına göre Tel Aviv planını çok önceden yapmıştı. Wall Street Journal savaş başlamadan önce İsrail'in Irak'ta çöle bir üs kurduğunu öne sürdü. Üs, İsrail Hava Kuvvetleri'ni desteklemek için inşa edildi. Lojistik destek merkezi olması planlandı. Aynı zamanda herhangi bir acil durumda harekete geçmeye hazır özel kuvvet birlikleri ve arama kurtarma ekipleri konuşlandırıldı. 5 haftalık bir kampın dahi gerçekleştirildiği üs için konum da dikkatle seçildi. Wall Street Journal'ın analizine göre İran ve Ürdün arasında kurulan üs, askeri karakol için mükemmel bir yerdeydi. Nüfusu seyrek olan Bağdat'ın güneyindeki Necef şehrinin yaklaşık 180 kilometre batısında yüz ölçümü geniş bölgeye kuruldu. Kaçak küssü fark edense bir çoban oldu. Helikopterlerin seslerini duyan çoban durumu Irak hükümetine ihbar etti. Bağdat güçleri keşif operasyonu gerçekleştirdi. İsrail tehdidi fark edince hava saldırısıyla cevap verdi. Bağdat o dönemde bir Irak askerinin öldüğünü duyurmuştu.
3: Irak mevcut uluslararası durumdan etkileniyor. Her şeyden önce İran komşu bir ülke. Bizi çok etkiliyor. Bu yüzden durum korkutucu.
1: Öte yandan Irak, 40 gün süren ABD-İsrail-İran savaşı sırasında en çok zarar gören ülkeler arasında yer aldı.
3: ABD bölge ülkelerine hiçbir değer vermiyor. Tek amacı İsrail'i korumaktır. Bu nedenle bölge ülkelerinin topraklarının İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermemeleri gerekmektedir.
1: ABD ve İsrail, Irak'taki İran destekli grupları hedef aldı. İran ve milis güçleri ise Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği, diplomatik ve lojistik tesisler ve yabancı şirketler tarafından işletilen petrol sahaları da dahil olmak üzere Irak'taki stratejik noktaları vurdu.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Siz somonun nesini sever yersiniz daha çok?
5: Ya somon mangalda da güzel oluyor, yağda da güzel oluyor yani. Güzel bir ürün.
1: Somon Hasadı Festivali'nde 3000 kişiye balık ikram edildi. Karadeniz'de balıkçılık denince akla ilk olarak hamsi gelir. Ancak bu kez Samsun'un Yakakent ilçesinde bambaşka bir balığın festivali yapıldı.
4: Samsun'da gerçekleştirilen Somon Festivali'ne onlarca tekne önce somon hasadı gerçekleştirdi, ardından o somonlar vatandaşlara dağıtıldı.
1: İlçe meydanında halk oyunları ekibi ve Mehteran takımı gösteriler sundu.
4: Tezgahlar kuruldu, somon balıkları tek tek dizildi. Yaklaşık

0: yaklaşık 3000 kişi sırada balıkların pişmesini bekliyor.
1: Bence somon için değer. Ben de çok seviyorum somonu. 2 saat aşkındır bekledim.
2: Festivalde pişirilen somonlar ikram edildi.
0: Somonu alan şanslı kişilerdensin.
3: Aynen doğru.
0: Çok kalabalık.
3: Aşırı.
0: Hınca hınç.
3: Valla kalabalığı gördüğünüz gibi çok kalabalık. Değişik bir an ama millet susamış bu ambiyansa. Bu güzelliğe, bu gezmeye, tozmaya.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türk Yılmaz, Türk somonunun artık önemli bir ihracat ürünü haline geldiğini söyledi.
4: 2017 yıllarında, 15'li yıllarda az miktarda olan üretim miktarı bugün itibariyle 75 bin tona çıktı. Yani 75 bin ton üretim demek şu anlama geliyor, 500 milyon dolarlık da ihracat demek. 2028 yılı itibariyle hedefimiz 3 milyar dolarlık bir üretim ihracat miktarı. Bugün 2.25 milyar olan rakamı 3 milyara çıkaracağız. Dünyanın dört bir tarafına bu ürünü ihraç ediyoruz. 32 tane farklı ülkeye Türk somonu ihraç ediyoruz. Bu az mı sanacak bir rakam değil, bir çırpıda söylenebiliyor belki ama bunun hepsinin altında bir emek, bir çaba, bir işbirliği, iletişim var.
0: Karadeniz deyince akla ilk olarak hamsi gelse de Samsun'un Yakakent ilçesinde denizin hemen kenarında 1. Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber Radyo.
1: Reklamların ardından akşam ajansında gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, Burdur'da düzenlenen İnsuyu Yörük Göçü şenlikleri renkli görüntülere ve geleneksel etkinliklere sahne oldu. Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen şenlikte vatandaşlar doyasıya eğlendi.
2: Yöresel kıyafetler giyildi, geleneksel oyunlar oynandı. Görüntüler Burdur'da düzenlenen İnsuyu Yörük Göçü şenliklerinden.
3: Burdur, Teke yöresinin kadim şehirlerinden ve kentteki yörük kültürüyle gelenekleri bu yılda yine Burdur Valiliği himayelerinde büyük bir coşkuyla yaşatılıyor.
4: Geçtiğimiz yılda yaptık. Yörük göçüyle başlıyor yörüklerin hikayesi. Yaylalarda devam ediyor biliyorsunuz. Uzun meşakkatli bir yolculuğun hikayesi aynı zamanda. Bin yıllık bir geleneği aslında biz canlandırıyoruz. Temsili diyoruz ama aslında amacımız temsiliden çok öte. Geleneği, kültürü gençlerimize, çocuklarımıza aktarabilmek.
3: Şenlik alanında onlarca stand kuruldu ve bu standlarda Burdur'un doğal, yöresel ve ekolojik ürünlerinin yanı sıra kadınların emeğiyle hazırlanan ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
4: Bu etkinlikler içerisinde de her seferinde şunu çok önemsiyoruz. İçeride satılan ürünlerden, yiyeceklerden, kıyafetlerden, kültürüne kadar her noktada geleneklerin icrasına kadar yörük kültürünü anlatabilmek.
2: Halk oyunları ekipleri ise Teke yöresinin kültürel zenginliğini yansıtan folklor gösterileri sundu. Standlarda el sanatlarından dokumaya, nakıştan yöresel yiyeceklere kadar birçok ürün yer aldı. Şenlik kapsamında yaklaşık 30 yerel sanatçı da mini konserler verdi.
5: Unutulmakta olan bir yörüklüğü, unutulmakta olan kültürümüzü,

0: Ne güzel su yüzünü çıkardık. Bilemiyorum, hani dilden tarif edilecek bir ortam yok. Böyle bir vali herkes nasip olsun derim.
1: Sivas'a gidelim bir de. Bahar geldi. Doğa kendini adeta yeşilin kollarına bıraktı. Ortaya çıkan manzaraysa doğa severlerin ilgi kaynağı oldu.
2: Baharın gelişiyle çiçekler açtı, kuşlar uçtu, doğa şenlendi. Burası Sivas. Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olan Hafik Gölü. Göl ve çevresindeki karların erimesiyle toprak adeta nefes aldı. Çiçeklerin de açmasıyla eşsiz manzara oluştu. O kartpostallık anlara göçmen kuşlar da eklendi. Bölgedeki sulak alanlarda konaklamak için turnalar geldi. Ayrıca gölün çevresi hayvancılık faaliyetlerine de ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki meralarda yetiştirilen küçük ve büyük baş hayvanlar Hafik düzlüklerini hareketlendirdi. Hafik Gölü'ndeki bahar güzelliği doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu.
1: Trabzon'un bıçaklarıyla ünlü ilçesi Sürmene'de üretilen bıçaklar Kurban Bayramı öncesi yoğun talep görüyor efendim. Peki bu özel bıçak nasıl yapılıyor? Detayları haberimizde hep birlikte izleyelim.

0: önce dövülüyor, sonra özel yağ batırılıyor.
1: Şimdi sürme bıçağının en önemli özelliklerinden biri tabii ki ustalığı, ince işçiliği. Ama tabii ki bundan daha değerli olan dövülerek yapılması. Bir kere tamamen bıçaklarımız dövmedir ve hiçbir yerde kullanılmayan bir sistem olan balık yağı, sulama dediğimiz bir sistemimiz var. Bu da Yunus balığından elde edilen bir yağla yapılır, sertleştirmek için bıçağı. Bu da dünyada sadece sürmeye de çok eski bir gelenek olarak kullanılır. Abi tabii şunu da söyleyelim, kesinlikle hiçbir canlıya zarar verilmiyor.
2: Ölü Yunus balıkları.
1: Ölü Yunus balıkları. Yani ağa takılıp ölenler ve kıyıya vurup ölenler bu konu için değerlendiriliyor.
0: Trabzon'da üretilen sürmeni bıçakları binbir zahmetle üretiliyor.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor ve tabii ki kurban denilince akla gelen ilk yer Türkiye'de Trabzon'un Sürmene ilçesi. Coğrafi işaretli bu bıçaklarda şu anda siparişler oldukça artmış durumda. Hem yurt içinden hem yurt dışından kurban için bıçak talepleri gelmeye devam ediyor.
1: Taleplerimiz şu anda çok yoğun, kurban üstü olduğu için yurt içinden, yurt dışından, bütün her yerden siparişlerimiz şu anda çok fazla. Ama tabii ki el yapımı grubu olduğumuz için yetiştirmekte de biraz da zorlanıyoruz. Çünkü ürünlerimiz biliyorsunuz hepsi el işlemesi.
2: Sürmene'ye geldiğiniz zaman kurban için özel olarak hazırlanmış setleri bulabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kurbanın başını kesmek için bu bıçağı alıyorsunuz. Hemen arkasından soymak içinse ikinci bıçak ve ardından sıyırma işlemi için hemen biraz daha ufak olan bu bıçağı ve tabii ki en önemli işlem o kemikleri kesmek ve kırmak içinse gördüğünüz bu satırı bir set halinde alabiliyorsunuz.
1: Bıçak gerçekten çok bir hassas bir konumuz. Çünkü neden diyeceksiniz? Kurban Bayramı'nda sonuçta kesilen de bir can bir ibadet yerine getiriliyor ve bu ibadetin gerçekten yani ciddi anlamda düzgün yapılması gerekiyor ve hayvana işkence, eziyet çektirilmemesi adına bıçağın kaliteli olması lazım. Bunun için de yani alıcıların bildik ellerden alması gerekiyor.
0: El emeğiyle yapılan bu özel ürünler dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.
3: Ekilirken ağaçları meyve vermelisiniz. Geçtim mi buradan ya?
4: Ve Galatasaray Süper Lig'de üst üste dördüncü kez ipi göğüsleyerek kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu egale etti.
5: Galatasaray futbol takımı Süper Lig'de 26. kez şampiyonluğa ulaştı.
6: Yunus ceza alanına gönderdi. Osman var o noktada. Osman topu buldu. Osman topu!

0: Sarı Kırmızılı ekip iki kez geri düştüğü maçta Antalya Spor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
1: Köşe şutları da kafa topalarda gol. Kaan Ayhan.
0: Toplamda 26 şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ise üst üste 4. kez ipi önde görüyor.

0: Galatasaray Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu tekrarladı. Sarı Kırmızılı ekip teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-97 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, teknik adam koltuğunda da bunu başardı. Sarı Kırmızılı ekip Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi. Galatasaray şampiyonluğun ardından gelecek sezon üst üste 5. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek. Galatasaray gelecek sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Şampiyonluk ipini göğüslediği için doğrudan 36 takımlı lig etabında yer alacak Sarı Kırmızılar büyük bir geliri de kasasına koyacak. Galatasaray bu sezon Devler Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselmişti. Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk sayısındaysa rakiplerine ciddi fark attı. Ligdeki şampiyonluk sayısını 26'ya taşıyan Sarı Kırmızılı ekip 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ile 7, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş'la 10 şampiyonluk farkı yakaladı. Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.
1: Ve 10 maçtır kaybetmeyen Juventus deplasmandan 3 puanla dönerek Devler Ligi yarışının içinde kaldı.
2: Juventus maça başlıyor. Kenan Yıldız sola doğru yolladı. Kenan Yıldız Kopmeiners önüne almaya çalışıyor. Şimdi Cambiaso'dan bir orta ceza sahası içi gol pozisyonu ve gol! İlk saniyelerde santradan gelip golü buluyor Juventus. Dušan Vlahović. Golle başladı maç. Santradan gol attılar adeta. Dušan Vlahović. Engom tekrar Koulibaly'ye. Banda Lecce geliyor. Banda Kalulu'nun üstüne gitti, çevirdi ve son anda direkt Gregorio'dan bir müdahale. Hemen karşılık vermeye yaklaşmıştı Lecce. Locatelli iyi top yolladı. Direkten döndü. İkinci pozisyon Kenan Yıldız, top dışarı gitti. Vlahović, İver kaç, Vlahović şimdi çaprazdan girdi, Vlahović, kaleci Falcone. Bir pozisyon daha, Conceição aldı. Atak sürüyor Conceição. Out, son temas Conceição'dan. Kenan Yıldız 5 oyuncuyla geldi, Juventus yavaş kaldı, Kenan'ın pası McKennie'ye doğru. İkinci top yine Juventus'ta. Şut kaleciden sekti. Vlahović vurdu. Yine Falcone. Yine Vlahović ve gol. Bakalım gol geçerli olacak mı? Eğer geçerli olursa 6. golü olacak Serie A'da bu sezon. Hayır. Offside. Kopmeiners havalandırdı. Zibert'in müdahalesi vardı. Top Juventus'ta. McKennie'den sola, Cambiaso yaptı ortayı, 2-0. Bu defa da izleme tavsiyesi geldi.

0: Oradaki Vlahovic Zibert mücadelesine dair bir izleme yapıyor şu anda Andrea Colombo. Gol geçerli olmayacak. 9 numara Vlahovic Zibert'i bozuyor dedi. Conceição'dan Kalulu. Sağ tarafta pas yapmaya devam ediyor Juventus. Şimdi Conceição. Conceição verdi pasını. Kenan Yıldız dışarı gitti. Baskı Endri. Bir anlık hata. Endri yana var. Pierotti. Şut şansı Pierotti. Sert vurdu Di Gregorio. Sonrasında top Holm'a geldi. Di Gregorio kullandı. Yürürlük var gibiydi ama oyun devam ediyor. Boga'ya doğru. Onun vuruşunda top kaleciden döndü. Jegrova şimdi. Jegrova bir kez daha kaleci Falcone. İşte pozisyon David Boga'ya bıraktı. Falcone ona izin vermedi. Ardından Jegrova ve yine Falcone. Bu arada maçı bitiren düdük de geliyor. Maç golle başladı. Ve 1-0 bitti. Tek gol Dušan Vlahović'ten.
1: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Efendim son saate başlamadan önce günün öne çıkan başlıklarına bakacağız birlikte. İlk başlığımız Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair. ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den önemli bir açıklama geldi. Putin, Ukrayna'daki çatışmanın sonuna yaklaşıldığını düşünüyorum dedi. Ayrıntılara birazdan bakıyor olacağız. Bir diğer başlığımıza geçelim hemen. Amerika Birleşik Devletleri'ne ne yanıt verdi? İran. Bugün İran yanıtını Pakistan'a ilettiğini açıkladı efendim. Saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslak tasarıya yanıtını arabuluculara iletti. İran'ın ilettiği cevapta odak noktasının savaşın sonlandırılması olduğu belirtildi. Başka neler yaşandı? Aktarıyor olacağız. Son başlığımız ise efendim yurttan bir haber. Önce darp sonra gasp edildi. İstanbul Eyüp Sultan'da taksici aracını aldığı iki kişi tarafından önce darp edildi sonra da gasp edildi. Taksici hastaneye kaldırıldı. Neler yaşandığını paylaşıyor olacağız. Başlıyoruz yeni saate. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor. Ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum dedi.
2: El cennetu tahta aktamil ümmahat. Cennet annelerin ayakları altındadır.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cennet annelerin ayakları altındadır vurgusu yaptı.
2: Bizim hem inancımızda, hem geleneğimizde, hem de tarihimizde anneler daima kutsal bir yere sahiptir.
3: Başkan Erdoğan mesajında ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum dedi.
4: Cennet annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz. Annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum.
2: Sığınılacak ilk liman, çalınacak ilk kapı, varılacak ilk menzil olan annelere duyduğumuz sevgi diğer her şeyin üzerindedir.
1: Orta Doğu'da neler yaşanıyor? ABD ve İran arasında son açıklamalar neler? Son gelişmeler neler efendim? Az önce girişte de bahsettik biraz. Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu teklife yanıtını İran arabuluculara, Pakistan'a iletti. Tam bunun akabinde Amerikan Başkanı Donald Trump'tan da yeni açıklamalar geldi. Neler söyledi Amerikan Başkanı? İran'daki hedeflerimizin %70'ini vurduk. İran'ın toparlanması yıllar alacak. İran'ı 2 hafta daha vurabiliriz. İran yenildi ama işleri henüz bitmedi dedi Amerikan Başkanı Donald Trump. Dün de İran'dan artık bugün bir yanıt bekliyorum demişti. İran tarafından da gelen açıklamalar var. Neler yaşandı haberimizde detaylandıralım.
5: ABD-İran savaşı sona mı eriyor? Tahran yönetimi ABD'nin sunduğu savaşı bitirmeye yönelik teklife yanıtını Pakistan aracılığıyla iletti. İran haber ajanslarına göre Tahran'ın yanıtında savaşın bitmesine odaklanacağı vurgulandı. Bununla birlikte Hürmüz'de deniz trafiğinin güvenliğinin de sağlanması için çalışılacağı belirtildi. Tahran'ın yanıtından hemen önce ise İran dini lideri Hamaney operasyonların sürmesini emretti. Ordu sözcüsü Muhammed Ekremini'ye ise barışın sağlanmamasına karşılık ABD ve İsrail'e gözdağı verdi.
6: Bir kez daha saldırganlığa başvurulursa savaş düşmanın tahmin etmediği bir alanı genişleyecektir.
5: ABD-İran savaşında kırılgan bir ateşkes mevcut. Tarafların eli tetikte bekliyor. Gelişmeler sürerken Tahran'dan yeni mesajlar geldi.
6: Bu seçenekler daha gelişmiş teçhizat ve yeni savaş yöntemleri ve belki de en önemlisi yeni savaş alanları olacaktır.
5: Savaşın genişleyeceği mesajını veren İran ordu sözcüsü Hürmüz'e ilişkin de konuştu.
6: İran'a yaptırımlar uygulama konusunda ABD'yi takip eden ülkeler boğazdan geçerken kesinlikle sorunlarla karşılaşacaklardır.
5: Öte yandan İran dini lideri Müçteba Hamaney ordu komutanı Ali Abdullahi ile görüştü. Yeni talimatlar verdi. Operasyonların devam etmesini istedi. Açıklamaları Körfez ülkelerinden gelen haberler takip etti. Kuveyt'te kimliği belirsiz bir İHA tespit edilerek engellendi. Birleşik Arap Emirlikleri de İran'dan gelen 2 İHA'nın savunma sistemlerince durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca İran, Irak'ın Erbil kentinin doğusunda muhalif Kürt gruplara ait bir kampı vurdu. İran'ın Çabahar kentinden de patlama sesleri yükseldi. Paniğe neden olan gelişmenin daha sonra mühimmat imhası olduğu duyuruldu. Katar açıklarındaki bir kargo gemisi de kaynağı belirsiz bir cisimle vuruldu. Saldırı sonrası gemide çıkan küçük çaplı yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın gündeminde ise müzakere vardı. Görüşmeler boyun eğmek demek değil dedi, diplomasinin önemine vurgu yaptı. Teslim olmuyoruz diyen Pezeşkiyan, halkımızın ve ülkemizin çıkarlarını korumayı hedefliyoruz ifadesini kullandı. Miami'de de önemli bir görüşme vardı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkaf'la bir araya geldi. Savunma, enerji alanındaki işbirliği ele alındı. Gerilimin azaltılmasına yönelik çabalar görüşüldü. Pakistan'ın yürüttüğü arabuluculuk girişimlerinin de unutulmadığı toplantıda savaşın sonlanmasına yönelik her çabanın değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
1: Bir de Lübnan cephesine bakalım. İsrail Lübnan'daki ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Nebatiye'de 2 ayrı sağlık noktası vuruldu efendim. Sağlık çalışanları ne yazık ki yaşamını yitirdi. Bir diğer vurulan nokta ise Sur kenti oldu. Ayrıca Lübnan'ın güneyindeki çeşitli noktalara yapılan saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti.
5: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde birçok kenti bombaladı. Sağlık görevlileri dahil çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
6: Ne diyeceğim? O masum insanlara, o sivillere, o topraklara sahip çıkan, o saf müminlere karşı işlenen katliamlar hakkında ne diyeceğim?
5: İsrail sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Nebatiye vilayetinde 2 ayrı sağlık noktası vuruldu. Hava saldırısında 2 ambulans görevlisi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Lübnan kaynaklarına göre 2 Mart'tan bu yana İsrail ambulanslara 137 saldırı düzenledi ve 106 sağlık çalışanını katletti.
6: Bunun nereye varmasını istiyorsunuz anlamıyorum.

0: sanmıyor.
1: İsrail'in hedefindeki bir diğer nokta da Sur kentiydi. Abbasiye beldesine yapılan saldırılarda çok sayıda bina enkaza döndü. İsrail'in iddialarının aksine Lübnanlı yetkililer vurulan noktalarda Hizbullah'ın değil yalnızca sivillerin olduğuna dikkati çekti.
0: Saldırı çocuklara, sivillere yönelikti. Nebatiye'den kaçtılar. Nebatiye'den kaçtılar ve burada onları hedef aldılar.
1: Öte yandan Lübnan'ın güneyindeki çeşitli noktalara yapılan saldırılarda da 24 kişi hayatını kaybetti. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da toplam can kaybı ise 2800'ün üzerinde. 1 milyon kişi de yerinden edildi.
2: Ve son günlerde onu konuşuyoruz sıklıkla. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği yolcu gemisi Kanarya Adaları'na ulaştı. Yolcular uyruklarına göre gemiden tahliye edildi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Direktörü de bir açıklama yaptı efendim. Adadaydı. Bu bir Covid değil. Paniğe gerek yok dedi.
3: Hayatını kaybedenler, yoğun bakıma kaldırılan doktorlar, okyanusun ortasında çaresiz kalan 146 kişi. Hollanda sahipli lüks yolcu gemisi MV Hondius hala dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Virüs sebebiyle gemide 3 kişi ölürken şüpheli vaka sayısı her geçen gün artıyor. Durumu yakından takip eden Dünya Sağlık Örgütü dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hantavirüsün Andes türünde insandan insana bulaşmasının bu salgınla birlikte ilk kez belgelendiği duyuruldu.
4: Gemi şu anda Kanarya Adaları'na yolculuğunun son aşamasında Granadilla Limanı'na ulaşması bekleniyor.
3: 6 haftaya kadar uzayabilen kuluçka süresi nedeniyle yeni vakaların ortaya çıkabileceği uyarısı yapılırken, geminin Kanarya Adaları'ndaki Tenerife Limanı'na ulaşması bekleniyor. İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, geminin Granadilla Limanı açıklarında demirli tutulacağını ve sıkı sağlık kontrollerinden geçirileceğini söyledi.
5: Dünya Sağlık Örgütü yolculardan biriyle temas etmiş olabilecek ve semptom gösteren diğer kişilerle ilgili raporların farkındadır. Her vakada ilgili yetkililerle yakın temas halindeyiz.
3: Öte yandan kriz yalnızca gemiyle sınırlı kalmadı. İspanya'da ölen yolculardan biriyle aynı uçakta bulunduğu tespit edilen 32 yaşındaki bir kadın hastaneye kaldırıldı. Test sonuçları 24 ila 48 saat içinde netleşecek. ABD yönetimi ise gemide bulunan 17 vatandaşını tahliye ederek Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi bünyesindeki Federal Karantina Merkezi'ne götürme kararı aldı. Bu arada hantavirüs şüphesi dünyanın en izole yerleşim yerlerinden biri olan Tristan'da Cunha Adası'na kadar ulaştı. Adada şüpheli vaka tespit edildi. Söz konusu İngiliz vatandaşının MV Hondius gemisinden adaya geçtiği açıklandı. Sınırlı sağlık imkanlarına sahip adada muhtemel salgın riski endişeye sebep olurken yetkililer temaslı kişileri yakından takip ediyor. 140'tan fazla yolcu ve mürettebatın bulunduğu MV Hondius'taki karantina süreci ve yeni test sonuçları dünya genelinde yakından izlenmeye devam ediliyor.
2: Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki heyet ekonomik misyon kapsamında İstanbul'a geldi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kraliçe Matilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı. Emine Erdoğan'la Kraliçe Matilde asırlık zarafet sergisini gezdi.
6: Nice to see you again.
7: Tekrar gördüm.
1: 14 yılın ardından kraliçe olarak İstanbul'a geldi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda ağırlandı. Belçika Kraliçesi Matilde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye geldi. Kraliçe Matilde ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 12'de İstanbul Havalimanı'na indi. Kraliçeyi havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş törenle karşıladı.
6: Thank you.
1: 14 yıl aradan sonra gerçekleşen bu tarihi ziyarette 200 şirketten 400'ü aşkın iş insanı, savunma sanayinden enerjiye kadar birçok stratejik alanda yeni işbirlikleri için masaya oturacak. Belçika Kraliçesi Matilde, İstanbul'da Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni de ziyaret etti. Kraliçe Matilde'yi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar karşıladı. Matilde daha sonra Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la görüşmek üzere Dolmabahçe Sarayı'na gitti. Birbirlerine sarılarak selamlaşan ve sohbet eden Erdoğan'la Kraliçe Matilde fotoğraf çektirdi. Emine Erdoğan daha sonra Kraliçe ile Olgunlaşma Enstitüsü'nce düzenlenen Asırlık Zarafet Sergisi'ni gezdi. Erdoğan ve Matilde sergideki ürünleri inceleyerek bilgi aldı. Gezi sırasında Emine Erdoğan, Kraliçe Matilde'ye iğne oyası ve sarma tekniği kullanılarak yapılan hanım eli, kasımpatıyla lale figürlerinden oluşan broşu hediye etti. Emine Erdoğan'la Matilde, Özgür Masur'un imzasını taşıyan Anatolia adlı koleksiyonda yer alan kıyafetleri inceledi. Emine Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kraliçe Matilde ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken bu kıymetli buluşmanın ülkeler arasındaki gönül birliğini güçlendirmesini temenni etti. Kraliçe Matilde başkanlığındaki heyet daha sonra Ortaköy'ü ziyaret etti. Çevrede bulunan yerli ve yabancı turistler Matilde ve heyetini yoğun ilgiyle takip etti. Öte yandan Belçika'dan daha önce Türkiye'ye 2012 yılında ekonomik misyon ziyareti düzenlenmiş, bu misyona Kral Filipe o dönem Veliaht Prens unvanı ile başkanlık etmiş, Kraliçe Matilde de Prenses unvanı ile eşlik etmişti. Bu ziyarette Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.
2: Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in itirafları CHP'de ortalığı karıştırdı efendim. Oğul Böcek babasının adaylığı için sırt çantasında 1 milyon euroyu rüşvet olarak nasıl CHP Genel Merkezi'ne götürdüğünü ayrıntılarıyla anlattı ve ifadesi HTS kayıtları ve uçuş bilgileriyle de örtüştü. Genel Başkan Özgür Özel ise makam aracını dönüştürme işleminin faturasının Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini, kamu zararı varsa karşılarız diyerek kabul etti.
8: Buraya birilerini zengin etmeye gelmedik. Bu tüy bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız.
9: Bu sözlerle çıktığı yolda rüşvet ve yolsuzluk skandalları nedeniyle hem görevinden uzaklaştırıldı hem de tutuklandı. Rüşvet trafiğinde yer alan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de sonunda itirafçı oldu. Oğul Böcek babasının adaylığı için sırt çantasında 1 milyon euroyla nasıl CHP Genel Merkezi'ne gittiğini ayrıntılarıyla anlattı. Adaylık için Ocak 2024'te Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aramasıyla rüşvet çarkının dönmeye başladığını söyledi. Veli Ağbaba ile görüştüm, Genel Merkez için 1 milyon euro istendi. Babam daha önce Genel Merkez'in ricaları olur halledersin demişti. Parayı 10-15 günde özel şahıslardan gönüllü olarak topladım ve sırt çantasına koyup uçakla Ankara'ya götürdüm dedi.
10: Yani aklın alacağı iş değil, mantığın alacağı iş değil. Ben Gökhan Böcek'i ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
9: Oysa Veli Ağbaba iddialar ilk ortaya çıktığı dönemde oğlu Böcek için genel merkeze girmedi demişti. Ağbaba'yı HTS ve bas kayıtlarıyla uçuş listeleri yalanladı. Böcek 9 Ocak 2024'te eşi Zuhal Böcek ve belediye ihalecisi olarak bilinen Bülent Çekil kendi birlikte Ankara'ya uçtu. Hatta oturdukları koltukların numarası da dosyada yerini aldı.
10: Kendini kurtarmak için bana iftira atıyor. Ben Gökhan Böcek'e de acıyorum.
9: Gökhan Böcek'in telefonu 10 Ocak 2024'te yani ertesi gün CHP Genel Merkezi yakınlarından sinyal verdi ki Böcek ifadesinde parayı genel merkezde Ağbaba'nın yönlendirdiği isme verdiğini anlatmıştı. 3 gün sonra yani 13 Ocak'ta Gökhan Böcek bir kez daha eşiyle birlikte Ankara'nın yolunu tuttu. 14 Ocak'ta Böcek'in telefonu bir kez daha CHP yakınlarında sinyal verdi. Özgür Özel ise eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafçı olmasının ardından çark etti. Daha önce makam aracının VIP araca dönüşümü için Uşak Belediyesi kasasından tek kuruş çıkmadığının ısrarla altını çizen Özel, Yalım'ın ifadeleri sonrası o iddiaları kabul etti, hatta gerekirse öderiz diyerek savundu kendini.
11: Aman abi, ben yaptıracağım aracı, hani ben yaptırayım aracı size, burası güzel. Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak, devletin bu cebinden alınır öbür cebinden.
9: Balıkesir Belediyesi'nde ise 29 Ekim vurgunu patlak verdi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesi bir firma tarafından 2 milyon liraya yapılan

0: Ortalık karıştı. Bir kadın elindeki oklavayla tarafların üzerine yürüdü. Görüntüler İstanbul Sarıyer'de kayda geçti. Galatasaray Antalya Spor maçının ardından şampiyonluk kutlamaları sürerken metroya binen bir grup genç küfürlü tezahürat yaptı. Metrodaki yolcular duruma tepki gösterdi. Tansiyon giderek yükseldi. Sözlü olarak başlayan tartışma saniyeler içinde tekme ve yumrukların havada uçuştuğu arbedeye dönüştü. Kavgaya kadın yolcunun müdahalesi dikkati çekti. Eline oklavayı alan yaşlı kadın bir anda taraftarların arasına daldı. Çileden çıkan kadının bu müdahalesi kavgayı daha da alevlendirdi. Taraflar diğer yolcuların çabasıyla güçlükle ayrıldı.
1: Gaziantep'te silahlı çatışmaya karışan bir kişi polisten kaçmaya çalışırken iki kişiyi rehin aldı. Polisin nefes kesen takibi sonucu rehineler kurtarıldı. Saldırgan yaralı olarak yakalandı. O anlar A Haber kameramanı Mehmet Ali Bağ'ın cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Silahlı çatışmaya karıştı, kaçarken iki kişiyi rehin aldı. Olay Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşandı. İddiaya göre silahlı saldırı sonrası şüpheli şahıs polisten kaçmak için taksiyi durdurdu. Ancak kaçamayacağını anladı, hem taksiciyi hem de yanında bulunan kadını rehin aldı. Kilometrelerce süren nefes kesen kovalamaca Gaziantep Otogar istikametinde polisin yol kesmesiyle son buldu. Etrafı sarılan şüpheli teslim olmak yerine polise ateş açınca bölgede kısa süreli çatışma yaşandı. Polisin anında karşılık verdiği olayda saldırgan yaralanarak etkisiz hale getirildi. Araçtaki iki rehine ise burnu bile kanamadan kurtarıldı. Yaralı olarak yakalanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
1: Milli Savunma Bakanlığı Anneler Günü'nü videolu paylaşımla kutladı. Videoda çeşitli birliklerde görev yapan askerlerin Anneler Günü mesajıyla personelin annelerinin kapılarını çalarak çiçek verdiği görüntüler yer aldı. İşte o duygu dolu anlar.
2: Senin sevgin ve duan zorlanan şartlarında, hudut boylarında
3: attığım her adımda benim en büyük gücüm oldu.
4: İyi ki varsın! Anneler Günü kutlu olsun!

Seneler günü kutlu olsun anne.

0: Gazi olan evladının yarasına merhem, şehit olan evladının hatırasına bekçi olan elleri öpüles anneler.
1: Sizlerin hakkı ödenmez, fedakarlığınız kelimeleri sığmaz, sabrınızla vatanı, metanetinizle bayrağı yücelttiniz.
2: Anneleriniz kurban olsun.
3: Efendim, anneler gününde her evde bayram havası varken huzur evlerinde buruk bir bekleyiş hakimdi. Van'ın Edremit ilçesindeki huzur evi sakinleri bu anlamlı günde sadece

0: hatırlanmak ve bir tatlı söz duymak istiyor.
1: Huzur evinde kalan anneler hatırlanmayı bekledi. Van'ın Edremit ilçesindeki huzur evi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi tatlı bir heyecana ev sahipliği yaptı. Hayatın tüm yükünü omuzlayan, tecrübeleriyle gençlere ışık tutan anneler, anneler gününün gelişiyle kapıdan girecek her ziyaretçiye umutla baktı.
2: Kimi yıllardır çocuklarını uzaktan izliyor, kimisi ise kurduğu dostluklarla burada yaşamlarını sürdürüyor. Bir ömrü evlatlarına adayan anneler, şimdi ise geçmişin hatıralarıyla yaşamlarını sürdürüyor.
3: Bugün yine bir ekip geldi, dili yoktu kızın. Aynı paylaşım kimi kendini yapmıştı. Geldiler, yaptılar, güldük, söyledik. Şarat verdi bize, her şeyle sevindik. Geldi, millet geldiği zaman biz çok seviniyoruz.
1: Gün içerisinde çeşitli etkinliklerle vakit geçiren huzur evi sakinleri oyunlar ve müzik dinletileriyle keyifli anlar yaşadı.
3: Allah beni kendim demese dresi koluna, Allah beni bana, Allah tari bana.
2: Özel günde ise beklenen şey bir telefon, bir ziyaret ve bir sıcak tebessüm.
1: Gönüllü ziyaretlerin kendilerini mutlu ettiğini belirten anneler, özellikle anneler gününde gelecek misafirleri bekledi.
0: Sevgili izleyenler, emniyetin hassas burunları teknoloji avında. Dedektör köpek Aksel artık suçluların gizlediği dijital izleri buluyor. Suçla mücadelede emniyet güçlerinin oldukça önemli delillere ulaşmasına yardımcı oluyor.
4: ...2023 yılında eğitimlerimize başlayarak mevcut da 4 tane görev köpeğini emniyet teşkilatımıza kazandırmış olduk.
1: Suçlunun gizlediği dijital deliller dedektör köpek Aksel ve arkadaşlarından kaçamıyor. Emniyetin elektronik cihaz tespit köpekleri suç ve suçlulara geçit vermiyor. Gizlenmiş elektronik materyalleri koku yoluyla tespit edip kritik delillere ulaşılmasını sağlıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı elektronik cihazları kokusundan tanıyan hassas burunları sahaya sürdü. Belçika Malinois ırkı Aksel zorunlu eğitimlerin ardından cep telefonundan sim karta, USB bellekten hard diske kadar tüm dijital materyalleri saniyeler içinde tespit ediyor. Yeni nesil dedektör köpekler cihazlardaki ortak kimyasal kokuya duyarlı olarak eğitildi. Böylece en küçük materyal bile gizlendiği yerden çıkarılıyor. Bu hassas burunlar çocuk istismarı, terör ve uyuşturucu gibi en kritik dosyalarda gizli kalmış delillere ulaşılmasını sağlıyor. Aksel ve arkadaşları gizli bölmelere yerleştirilen her türlü teknolojik cihazı da zorlanmadan buluyor.
4: Köpeklerimize şu an gayet güzel bir şekilde eğitimlerde tamamlamışlar ve birçok operasyonda görev almışlar ve görevlerde de yapılan operasyonlarda da dijital materyalleri bularak suç ve suçla mücadele kapsamında gerekli başarı elde etmişlerdir.
0: Efendim, bazen yüksek bir ses, bazen kapı önüne konulan ayakkabılar, bazen de balkondan silkelenen örtüler komşuları karşı karşıya getirebiliyor, kavgalar çıkıyor, mahkemelik olanlar bile var. Hemen uyaralım, aslında bu davranışların yasal cezaları da var. İşte apartmanda kurallara uymayan komşuları bekleyen hukuki yaptırımlar.
5: Dairede kalan kişi sayısı 4-5 iken bazen bakıyorsunuz ki 20-25'e yakın çift ayakkabıyla karşılaşabiliyorsunuz maalesef.
6: Bir zahmet, doğurduğun çocuğa düzgün bir bak. Yani ben onun sesini çekmek zorunda değilim.
7: Kapı önüne konulan ayakkabılar, gece saatlerinde yükselen sesler, balkonlardan aşağı silkelenen kilimler, örtüler ve daha nicesi komşuları karşı karşıya getiriyor.
8: Apartmanlar farklı hayatların aynı çatı altında buluştuğu ortak yaşam alanları ve bu ortaklığın sürdürülebilir olması için bazı kurallara riayet etmek şart.
9: Kiracıların ya da mülk sahiplerinin birbirlerini rahatsız etmeme yükümlülüğü bulunmakta. Kabahatler Kanunu'na göre de suç oluşturmaktadır.
8: Şu anda bir apartmana geldik ve bakın daireden çok yüksek müzik sesleri geliyor. İşte bu ve benzeri sorunlar komşuları sık sık karşılaşıyor.

0: karşı karşıya getiriyor. Peki gürültü konusunda nelere dikkat etmek gerekiyor?
1: Gürültü gündüz saatlerinde dahi olsa çok yüksek sesle bir gürültü diğer insanları rahatsız ediyorsa bu konuda herkesin bir şikayet hakkı var.
2: Peki evde çocuk ya da bir evcil hayvan varsa?
1: Burada ebeveynlerin tutumu çok önemli. Çünkü çocuk ağlayabilir ama kasıtlı olarak ona rahatsız ettiğini gördüğü halde buna müdahale etmiyorsa bu durumda kişilerin sorumluluğu doğacaktır. Burada kedi ve köpek ayrımını yapıyor mahkemeler. Çok fazla havlayan bir köpekse şikayet hakkı, dava hakkı var.
0: Kapının önüne işte bu şekilde ayakkabı bırakmak gibi ortak alanı işgal eden durumlar size sandığınızdan daha ağır bir fatura çıkarabilir.
1: Kat boşlukları, eğer bina giriş çıkışları, asansör önleri, yangın merdivenleri bunların hepsi aslında birer ortak alandır. Bahçeleri varsa aynı şekilde. Bütün kat malikleri bu kişiden şikayetçi olma yönünde bir davranış gösterirse imza toplayarak dava edip tabii ki tahliye edebilirler.
3: Ben de karşıyım. Ayakkabı güzel olmuyor. İçeride olması daha mantıklı.
2: Gürültü yapmanın cezası 13.847 lira, ortak alan ihlallerinde ceza ise 2.000 lira. Balkondan halı silkelemenin ise 3 yıla kadar hapis cezası var.
4: Herkes saygı duyması lazım komşusuna, çevresine. Çok uymayan çok yani. Balkonuna çırpsın, ondan sonra süpürsün, koysun çöpüne.
5: İstanbul Eyüp Sultan'da bir taksici uyuşturucu almak için buluştu. İki kişi tarafından önce şiddete uğradı, sonra da gasp edildi. Olay sonrası taksici hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlarsa araç içi kamerasına bakın nasıl yansıdı.
6: Uyuşturucu ticareti yapmak için buluştuğu şüpheliler tarafından önce darp edildi, sonra gasp edildi. İstanbul Eyüp Sultan'da 29 yaşındaki taksi şoförü uyuşturucu madde satın almak amacıyla iletişime geçtiği kişilerle buluşmak üzere belirlenen konuma gitti. Araca binen iki şüpheli ile taksici arasında madde alışverişi sırasında para konusunda anlaşmazlık yaşandı. Aracın arka koltuğunda olan kişi elindeki ipi taksicinin boğazına doladı, ön taraftaki ise yumrukladı. Saldırganlar uzun süre darp ettikleri taksiciyi gasp edip kaçarken yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anları araç içi kamerasına yansıdı. Saldırganların taksinin kamerasını fark edip görüntü alınmasın diye engelledikleri de görüldü.
5: Dünyanın gözünü çevirdiği Türk savunma sanayinin geldiği muazzam nokta Saha 2026 savunma fuarıyla gözler önüne serildi efendim. Başkan Erdoğan'ın bizzat ziyaret ettiği ve yeni ürünlerin ilk kez sergilendiği fuar dosta güven, düşmana korku oldu. Öyle ki Türkiye'nin savunmada geldiği nokta Yunan medyasının da manşetinde.
7: Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır.
2: Öyle ki tüm dünya Türkiye'nin yükselişini konuşmaya başladı. Birçok milli üründe seri üretim ve ihracat sürüyor, teslimatlarsa peş peşe yapılıyor.
7: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz
2: Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği son nokta 120'den fazla ülkeden 1700 üst düzey yöneticinin ağırlandığı Saha 2026 savunma fuarında gözler önüne serildi. Savunma sanayinin göz bebeklerinin yanı sıra 4 yeni füze de ilk kez görücüye çıktı. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han fuarın yıldızıydı. 6000 kilometre menzile sahip füze Türkiye'den ateşlendiğinde durdurulamayan hızıyla Kuzey Kutbu'na yakın Grönland'a kadar gidebiliyor. İlk kez görücüye çıkan Roketsan mini seyir füzesi de TSK'nın göz bebeği olmaya aday. Muadillerinden uzun menzili, ağır harp başlığı.

0: ve çoklu taşıma imkanı sayesinde birkaç adım önde.
1: Daha büyük başarı hikayelerini birlikte yazacak, savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız.
0: Ve işte uzun menzilli tank savar füze sistemlerinin en yeni üyesi CİDA. Uzun menzilli hızlı taarruz yeteneği, nokta atış hassasiyeti ve çok daha uzaktan hedefe etkisiz hale getirme kabiliyetiyle düşmanların şimdiden uykusunu kaçıracak. Neşter ise yaklaşma sensörüyle hedefe temas öncesi devreye giren keskin bıçaklarla donatılmış harp başlığına sahip. Cirit anti-İHA ise sahada başarısını kanıtlayan Cirit lazer güdümlü füzesinin yeni versiyonu. Güçlü bir hava savunma füzesi, havadan gelen tehditlere karşı yüksek maliyetli platform ve mühimmatlar devreye alınmadan önce Cirit anti-İHA ile hedefin imha edilmesi mümkün olacak.
1: Türkiye istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir.
0: Bayraktar TB2, Akıncı ve jet motorlu Kızıl Elma ile birçok yerli ürün Türkiye'yi ihracatta da üst sıralara taşıdı. 2025 yılında Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı 8,6 milyar doları aştı. Türkiye'nin savunma sanayi Yunan medyasında da manşetleri süsledi. Haberde Türkiye'nin hızlı yükselişine dikkat çekilirken başlıkta da Türkiye'nin savunma sanayi atılımı ve Yunanistan'la oluşan uçurum ifadelerine yer verildi.
2: Efendim 4 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik açıklamalarda bulundu. İzleyelim.
3: Sanırım bu mesele sona eriyor.
4: Kiev, Moskova arasında olası bir barışa bu sözlerle kapı araladı.
3: Batı önce Ukrayna'ya yardım sözü verdi ve ardından Rusya ile bugüne kadar devam eden bir çatışmayı körüklemeye başladı. Sanırım bu mesele sona eriyor.
4: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının ardından Kremlin Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi. Putin savaşın sona ermesi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile masaya oturmaya sıcak baktığını söyledi.
3: Kim görüşmek isterse gelsin, Moskova'ya gelsinler görüşelim. Üçüncü bir ülkede görüşmek de mümkün. Ancak bu sadece bir barış anlaşması üzerinde nihai mutabakata varılmışsa gerçekleşebilir. Böyle bir anlaşma uzun vadeli tarihi bir perspektif için tasarlanmalıdır.
4: Putin ABD ile İran arasındaki savaşa da değindi.
3: Bu karmaşık bir çatışma ve bizi zor bir duruma sokuyor. Taraflarla da temas halinde kalmaya devam ediyoruz. Bu çatışmanın en kısa sürede durdurulmasını umuyoruz.
4: Öte yandan Kiev-Moskova hattında Rusya'nın zafer günü kutlamaları sebebiyle ilan edilen 3 günlük ateşkese ilişkin taraflardan karşılıklı ihlal suçlamaları geldi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın ateşkesi 100'den fazla kez ihlal ettiği ileri sürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın ateşkese rağmen İHA ve topçu saldırıları düzenlediğini iddia etti. Rusya ile Ukrayna arasında 11-12 Nisan tarihlerinde de Hristiyanların kutladığı Paskalya Bayramı sebebiyle ateşkes ilan edilmişti. Ancak taraflar bu süreçte birbirlerini ateşkesi yaklaşık 2000 kez ihlal etmekle suçlamıştı.
2: ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Avrupa arasında artan gerilim sonucu Almanya'dan Amerikan askerlerini çekme kararı aldı. Bununla da kalmayan Trump yönetimi, İtalya ve İspanya için de benzer bir karar alabileceğini söyledi. Peki taraflardan hangi açıklamalar geldi? İzleyelim ve akşam ajansını da burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim.

0: İran Savaşı nedeniyle eleştirildi. Hürmüz krizinde destek bulamadı.
1: Onlara ihtiyacımız olduğunda orada değillerdi.
0: Üst üste gelen açıklamalar sonrası öfkesi daha da arttı.

0: Bunu hatırlamamız gerekiyor.
1: ABD-Avrupa arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Bardağı taşıran son damla Almanya Başbakanı Mersin Washington'ın aşağılandığını söylemesiydi.
2: Özellikle de İranlılar açıkça çok ustaca müzakere ediyorlar. Daha doğrusu çok ustaca müzakere etmiyorlar. Ve Amerikalıların İslamabad'a gidip hiçbir sonuç alamadan tekrar ayrılmalarına izin veriyorlar. İran yönetimi ve devrim muhafızları ABD ulusunu bütünüyle küçük düşürdü.
3: Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ABD'yi İran'daki savaşla ilgili olarak herhangi bir stratejileri yok sözleriyle eleştirmişti. Bu eleştiriye ABD Başkanı Trump tepki göstermişti ve bu ülkedeki Amerikan askerlerini geri çekebileceğini açıklamıştı. Trump'ın bu konuda blöf yapmadığı ortaya çıktı. Pentagon'a emir verdi. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth 5000 askeri Almanya'dan geri çekeceklerini ve bu çekilme işleminin 6 ile 12 ay arasında tamamlanacağını kaydetti. Pentagon'dan yapılan açıklamada bu konudaki kararın sahadaki gereksinimler dikkate alınarak verildiği belirtildi. Ancak ABD'nin Almanya'dan çok daha fazla askerini çekebileceği belirtiliyor.
1: Avrupa tarafından Trump'ın kararı sürpriz olarak görülse de Almanya Başbakanı sakin bir tavırla bunu beklediklerini ima etti.
2: Bu savaşa farklı bir bakış açımız var. Bu bir sır değil. Bu konuda yalnız değilim. Son birkaç gündür duyduklarımız aslında yeni değil. Biraz abartılıyor olabilir ama yeni bir şey değil. Elimizdeki çeşitli seçenekleri kullanarak bir sorunu çözmek için birlikte çalışmaya çalışıyoruz.
1: ABD'nin arasının gergin olduğu Avrupa ülkeleri Almanya ile sınırlı değil. İtalya ve İspanya da Trump'ın radarında.
4: İran'daki savaş nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump lojistik hattını desteklemek için NATO müttefikleri İspanya ve İtalya'da bulunan askeri hava üslerini kullanmayı talep etse de beklediği karşılığı alamadı. Trump aldığı red yanıtı ile birlikte İran'a yapılacak saldırılarda köprü görevi gören iki kritik noktayı kaybetmiş oldu. Bunun üzerine Almanya Başbakanı Merz gibi İtalyan lideri Meloni ve İspanyol Başbakanı Sanchez'i karalisiye alan ABD Başkanı Trump bu ülkelerden de askerlerini çekebileceğini söyledi.
0: Büyük ihtimalle çekeceğim. Neden olmasın ki? İtalya bize hiç yardımcı olmadı. İspanya da berbattı. İran'da yardıma ihtiyacımız yoktu zaten. Ama ben yardım ederler mi diye bakmak için sordum.
1: Avrupa'dan kendisine karşı daha fazla çatlak ses duymak istemeyen ABD Başkanı Trump ekonomik baskıyı da sürdürüyor.
0: Harika bir ticaret anlaşması yaptık. Ancak Avrupa Birliği buna uymadı. Bu yüzden ABD'ye gelen tüm otomobillerin ve kamyonların gümrük vergilerini %25 arttırdık. Onlara ücret alacağımızı bildirdik. Gümrük vergilerini arttıracağız.
1: Peki Avrupa Birliği hangi hamleyi yapacak?
5: İtalya'da 12 bin, İspanya'da 3 bin, Almanya'da 36 bin, İngiltere'de ise 10 bin ABD askeri yer alıyor. Yani kıtanın güvenliğini şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri sağlıyordu. Şimdi ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sık sık dile getirdiği gibi Avrupa ülkeleri kıta güvenliğinde kendi ayakları üzerinde durmayı öğreniyor. Erivan'da toplanan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde liderler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kararını bir işaret olarak değerlendiriyorlar.
6: 2022'de Avrupa Siyasi Topluluğunu kurarak bunu yapmaya karar verdik. Hürmüz Boğazı'nı kurtarma misyonu ve özel operasyonla bunu yaptık. Avrupalılar kaderlerini kendi ellerine alıyor, savunma ve güvenlik harcamalarını artırıyor ve kendi koordineli çözümlerini inşa ediyorlar.
0: Avrupa'daki jeopolitik durum, kıtamızın güvenliği için 360 derecelik bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.
1: Ancak Avrupalı liderlerin de dediği gibi güvenlik mimarisi hala inşa sürecinde. Bu da ister istemez kıtayı Washington'dan gelecek kararlara bağımlı hale getiriyor.
7: Daha önce defalarca Avrupalı müttefiklerinin NATO savunma harcamalarına yönelik taahhütlerini yerine getirmediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump için İran'da beklediği desteği alamaması NATO'ya olan olumsuz tavrını en üst düzeye çıkaran son nokta oldu. Bunun üzerine Romanya'da yaptığı gibi Almanya'dan da asker çekme kararı aldı. Gerekli mesajlar Avrupa'ya çoktan ulaşsa da İspanya ve İtalya için Trump'ın alacağı kararlar hala belirsiz.
6: Avrupa liderleri mesajı aldılar. Mesajı açık ve net bir şekilde duydular.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel işten çıkarma dalgası büyüyor. Almanya'nın en büyük bankalarından Commerzbank yeniden yapılanma planı kapsamında yaklaşık 3000 kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre bu karar 2028-2030 strateji planı içinde yer alıyor. Amaç maliyetleri düşürmek, dijitalleşmeyi hızlandırmak ve karlılığı artırmak. Uzmanlara göre 2026 yılı küresel iş gücü piyasasında verimlilik için küçülme döneminin en sert yılı olacak.
1: Halkbank'ın katkı.
3: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Çocuk can demek. Çocuk ciğer demek. Yani çocuk atılmaz. Çocuk bakılır. Sağlam olsun, engelli olsun. Her zaman çocuklarımın arkasındayım.
5: Orhan, Melek ve Yusuf doğuştan bedensel ve zihinsel engelli 3 kardeş. Dertlerini kelimelerle anlatamıyorlar. Ama anneleri onların ne hissettiğini bir bakışlarından, bir hareketlerinden bile anlayabiliyor.
4: O büyük konuşmayan çocuğumla hareketlerinden anlıyorum.
5: 52 yıldır engelli doğan evlatlarını gözünden bile sakınıyor.
4: Zorlanıyorum yani ama yapacak bir şey yok. Kendi canlarım, kendi çocuklarım. Bakıyorum yani. Seve seve bakıyorum.
5: Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Edibe Koçak hayatını çocuklarına adamış. Akraba evliliği nedeniyle engelli doğan evlatlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor.
4: 54 yıldır evliyim, 52 yıldır engelli çocuklarımla uğraşıyorum. Biri 52 yaşında, biri 48, biri 46 yaşında. Zorlanıyorum ama zorlanıyorum demiyorum. Onlar ne de olsa anlarlar, üzülmesinler.
5: Tek isteği ise evlatlarını Allah'a teslim edene kadar yaşamak.
4: Tek dileğim Rabbim bana sağlık versin. Onları Rabbime emanet edene kadar Allah'tan istiyorum ki yaşayayım. Rabbim bu emanetleri ona teslim etmeyi bana nasip etsin. Hocam canım sağ kaldıkça bakacağım.

0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Yöresel kıyafetler giyildi, geleneksel oyunlar oynandı. Görüntüler Burdur'da düzenlenen İnsuyu Yörük Göçü şenliklerinden.
2: Burdur Teke yöresinin kadim şehirlerinden ve kentteki yörük kültürüyle gelenekleri bu yılda yine Burdur Valiliği himayelerinde büyük bir coşkuyla yaşatılıyor.
3: Geçtiğimiz yılda yaptık. Yörük göçüyle başlıyor yörüklerin hikayesi. Yaylalarda devam ediyor biliyorsunuz. Uzun meşakkatli bir yolculuğun hikayesi aynı zamanda. Bin yıllık bir geleneği aslında biz canlandırıyoruz. Temsili diyoruz ama aslında amacımız temsiliden çok öte. Geleneği, kültürü gençlerimize, çocuklarımıza aktarabilmek.
2: Şenlik alanında onlarca stand kuruldu ve bu standlarda Burdur'un doğal, yöresel ve ekolojik ürünlerinin yanı sıra kadınların emeğiyle hazırlanan ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
3: Bu etkinlikler içerisinde de her seferinde şunu çok önemsiyoruz. İçeride satılan ürünlerden, yiyeceklerden, kıyafetlerden, kültürüne kadar her noktada geleneklerin icrasına kadar yörük kültürünü anlatabilmek.
1: Halk oyunları ekipleri ise Teke yöresinin kültürel zenginliğini yansıtan folklor gösterileri sundu. Standlarda el sanatlarından dokumaya, nakış

0: Tan yöresel yiyeceklere kadar birçok ürün yer aldı. Şenlik kapsamında yaklaşık 30 yerel sanatçı da mini konserler verdi.
1: Çamurluktan sulsa sular içilir.
2: Unutulmakta olan bir yörüklüğü, unutulmakta olan kültürümüzü ne güzel su yüzünü çıkardık. Bilemiyorum, hani dilden tarif edilecek bir ortam yok. Böyle bir vali herkes nasip olsun derim.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Trump Almanya'nın ardından İtalya'yla da köprüleri yaktı. Orta Doğu'da İran Savaşı ile başlayan gerilim ABD ve Avrupa arasındaki çatlağı büyüttü. Trump'ın İran'da yanında olmayan Avrupa Birliği ülkelerine yönelik öfkesinin son hedefi ise İtalya oldu. İtalyan Corriere della Sera gazetesine telefon üzerinden mülakat veren Trump, Meloni yönetimini ihtiyaç halinde Washington'ın yanında olmadığı gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tuttu. Ülkede bulunan ABD askerlerini çekmeyi değerlendirdiğini söyledi. Trump, geçtiğimiz günlerde de Almanya'da konuştu, yaklaşık 5000 ABD askerini ülkeden çekerek Polonya'ya kaydırabileceğini açıklamıştı.
5: Almanya'dan ayrılacak askerleri Polonya'ya kaydırabilirim. Polonya bunu istiyor. Polonya ile harika bir ilişkimiz var. Yani bu mümkün.
4: ABD'nin İtalya'da 2 adet büyük üssü bulunuyor. Bunlar Aviano Hava Üssü ve Sigonella Deniz Hava Üssü. İki askeri tesiste Washington'ın Akdeniz'de nüfus sahibi olabilmesi açısından kilit önem taşıyor. ABD yönetimi kriz dönemlerinde Balkanlar, Libya ve Orta Doğu operasyonlarını bu üslerden koordine etti.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: İyi akşamlar, iyi hafta sonları, iyi hafta başları diyeyim. Bu savaşlı günler hakikaten akşamdan sabaha birbirine benzer şekilde devam ediyor. Akşam yatarken bu gece işte artık her şey belli olacak falan diye yatıyoruz. Sonra sabahleyin bir şey olmuyor. Sonra ertesi akşam gene aynı korkuyla yatıyoruz. Böyle günler geçiyor. Şu anda konuk arkadaşlara sordum, nedir durum? Hiç bildiğinden farklı bir durum yok. Aynı şekilde devam ediyor dediler. Evet, bakalım bu savaş oyunumuz nasıl neticelenecek? Umarız artık biter. Bu trajediler de sona erer. Biz bu akşam CHP'yi tartışacağız daha çok. Uzun zamandır iç politikaya girmemiştik çünkü küresel savaş hakikaten gerçek gündemimizdi. Ama birden dün evvelki gün CHP de gündemimiz oluverdi. Şimdi CHP içindeki çıkan çatışmaları hepsini tek tek anlamaya çalışacağız.
1: Ama tabii sayın sevgili seyirciler, ondan önce geçen hafta çok önemli bir hafta yaşadık stratejik açıdan, silahlı kuvvetler açısından. Bir silah fuarı yapıldı ve bu silah fuarında yüzlerce ürün sergilendi. Fakat bu yüzlerce ürünün yanında bir 3-4 tanesi vardı ki çok ses getirdi. Şimdi Kemal Hoca ile bir o 3-4 tane silahı anlatarak başlayacağız. O arada Hulusi Bey, buyurun. Ne diyorsunuz bu silah fuarını izlerken, ne düşündünüz? Yayından önce Kemal Bey'den bilgi almaya çalışıyordunuz. Yayında konuşacağız şey dedim.
2: Müthiş bir gurur duyduk her şeyden önce. Yani Türkiye daha yakın geçmişe kadar,
0: evet,
2: normal piyade tüfeğini bile yapamayan bir Türkiye'nin bugün kalkıp da artık savunma sanayinde en üst düzeye yükselmiş olması, balistik en hızlı füzeleri yapabilir hale gelmesi muhteşem bir şey. Ve demin Kemal Hoca'ya da onu söyledim. Elhamdülillah artık savunma sanayindeki büyüme aritmatik değil, geometrik bir büyümeye döndü. Müthiş sıçramalar gerçekleşiyor. Bu Türkiye'nin hem savunması açısından hem de önümüzdeki dönemde savunma sanayindeki ihracatın da ülke katkısıyla beraber çok ciddi dönüşleri olacak inşallah. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hani bir söz var ya, işte bana bununla gelin diye. Millet de bunları istiyor aslında.
3: Evet. Bir de şöyle bir şey var Cemil, bu konuda kısa bir ek yapacağım. Anadolu

0: da devamlı ya sizin bilmediğiniz silahlarımız var diyorlardı.
1: Öyle.
0: Ya kahvede komplo teorisi diye konuşuluyordu. Yıldırım Han ortaya çıktığı an bir anda hakikaten herkese sürpriz oldu.
2: Yani. Yıldırım Han'ın ne olduğunu Kemal Bey'le detaylı olarak konuşacağız. Ayhan Bey siz ne diyorsunuz? CHP Özgür Özel bir ziyaret etti.
3: Evet.
2: Bir şeyler söyledi. Akıllandılar mı sizce?
3: Öyle bir ihtimal vermiyorum. Ama ben geçmiş...
1: Pardon ama hemen söylemiştim. Ayhan abi ben onu dinlerken odamda dinliyordum naklen. Önce bir yapay zekamı denedim. Baktım
2: gerçek
1: canlı yayın. Sonra acaba kafasına taş mı düştü yoksa diye düşündüm.
3: Yok bir savrulma yaşıyor. Yani kamuoyunda yaptıklarının hiçbir itibar görmediğini, karşılık bulmadığını çok net bir şekilde farkında. Bundan dolayı gidip destek verirmiş gibi görünmek istiyor ama... İçinin söylediği o değil, ustalarının söylediği de o değil.
2: Kıvranıyor içinde
3: kıvranıyor.
2: Değil mi?
3: Kıvranıyor. Kıvranıyor çünkü daha kuşlar rahatsız oluyor, balıklar rahatsız oluyor demişsinin üzerinden bir süre geçmedi.
2: Evet.
3: İşte o silahlar bu silahlar, o kuşların rahatsız olduğu, balıkların rahatsız olduğu, bize göre de kuşların, balıkların falan değil, Özgür Özel'in ve CHP'nin rahatsız olduğu silahlar işte bu silahlar.
2: Evet, şimdi bir Kemal Hoca bir gidelim şu silahları konuşalım. Sevgili seyirciler, bu neydi fuarın ismi Kemal Bey? Saha.
4: Saha Expo 2026.
2: Saha Expo 2026 evet. Fuarı. Bütün dünyada çok konuşuldu. Ve buradaki konuşulan şey verilen mesajdı.
4: Evet.
2: Yani bu fuar şimdi hiç silah atmadan, hiç basın toplantısı yapmadan, hiç büyükelçi yollamadan büyük bir mesaj verdik değil mi?
4: Tabii.
2: Türkiye olarak ne mesajı
4: yani
2: verdik?
4: Yani şöyle Türkiye Cumhuriyet Devleti savunma sanayiyle şu andaki en üst ligde yer aldığını söylememiz lazım. Ligden kastettiğim şey şu. Şimdi balistik füzeler artık çok büyük bir kuvvet çarpanı statüsünde. Menzil, etki çapı, taşıdığı miktar yani patlayıcı miktarı ve onun üzerinde yapay zeka yüklediğiniz andan itibaren dolanan mühimmat statüsüne geçiyor. Size karşı gelecek hava savunma silahlarından koruyor. O yüzden biz şu anda bakın şöyle tarif edelim isterseniz. Yaklaşık 1000 kilometreye kadar olan mesafeler kısa mesafe. 1000 ila 3500 arası orta. 3500-5500 arası uzun menzilli füze demektir. 5500 üstü kıtalar arası demektir. Şimdi füze ailesinde çok önemli bir lige geldik.
2: Şimdi,
4: yani uzun menzile geldik.
2: Bu bir. Yapıyorlar. Söylüyor 6000 kilometre menzil diyorlar. Aslında 6000 kıtalar arası füze olduğu zaman menzil 6000 olmuyor. Dünyanın istediği yerine gidiyor. Çünkü atmosferin dışına çıkmış oluyor bir kere bir. Değil mi?
4: Hepsi çıkıyor zaten. Dikey atım ya. Hepsi 100 kilometre çıkıyor.
2: Ama bu iyice çıkıyor. Daha da çıkıyor.
4: Tabii daha da yani atmosferin dışında onu vurabilecek sistem yok şu anda hava savunma sistemi.
2: Bir de şimdi öyle bir füze çok onlarca belki yüzlerce milyar dolar, milyon dolarlık bir şey. Şimdi bunu atmak yani onu atmaya değecek de bir bomba olması lazım değil mi?
4: Tabii. Başlık yani çoklu başlık. Ya da bir nükleer var.
2: Ya bir nükleer olacak. En azından belki gazap mı atılır onunla. O bile değil. Yani nükleer olmadığı müddetçe değil mi? Bu kıtalar arası füzenin silah olarak çok bir şeysi var mı?
4: Var tabii şöyle var. Bir kere istediğiniz mesafeyi atabiliyorsunuz. Mesela dediniz ya 6000 ise şu an menzil. 6000'e de geçebilecek teknoloji var demektir sizde. Yani mesela biz neyle başladık? Biz 600 kilometre ile başladık. Typhoon. Arkasından Typhoon 4'ü yaptık. Orta sınıfa geçtik. Yani 2500, 3000 belki 3500 üzerine çıktık. Typhoon 4'ün daha şeyini atlatamadan, durumunu kavrayamadan şimdi Yıldırım Han geldi. 6000 kilometre. Bu ne demektir? Mesela 15.000 menzilli füzeler var dünyada. Kuzey Kore'nin var. Çin'in, Amerika'nın, Rusya'nın var. Biz demek ki 15 bandına çıkabilecek teknolojiye
2: ya
4: sahibiz.
2: Artık dünyanın her yerine yollayabiliyoruz demek.
4: Tabii şöyle mesela orada sıvı yakıt kullanıyor biliyorsunuz. Sıvı yakıt miktarını arttırınca başlık içindeki patlayıcı miktarı düşecek bu sefer de. Ama etki aynı yine de.
2: Bir de şöyle bir şeysi var bunun. Şimdi uzay ligine çıkmış oluyoruz. Çünkü bunlar uzaya giden aletler normal şartlarda.
4: Çok büyük ihtimalle bunu başka bir ülkeden atabiliriz denemesini.
2: Somali'den atıyoruz.
4: Somali'den. Zaten hatırlayın Somali'de bizim uzay çalışmalarıyla ilgili rampa çalışmalarımız var. Dolayısıyla bu rampa çalışmalarından atılacak ilk roket, belki de uzaya çıkacak olan roketlerin bunlar... Belki ilk aşaması, ilk step'i olabilir.
2: Berkay getirebiliyor
4: muyuz buraya?
2: Onun için
4: şöyle bir şey var. Şimdi 16 metrelik bir uzunluk.

0: Yani 3 tonluk bir başlık var üzerinde.
1: Evet sevgili seyirciler, füze burada duruyor. Ben yanına gelebiliyor muyum o füzenin? Nerede duruyor füze? Şurada duruyor değil mi? Şöyle. Evet sevgili seyirciler, füze bu tabii. Küçültülmüş hali bu füzenin.
0: Evet. Yani 16 metre çok uzun bir füze. 3 ton başlığı var. 3 ton başlık muazzam bir rakam. Yani şöyle bir karşılaştırma.
1: Bir uçak ne kadar taşıyor mesela?
0: Uçak derken
1: savaş uçağı mesela. Bir savaş uçağı ne kadarlık?
0: Mesela F-35'ler birer tondan 2 ton taşır. 2 ton taşır. Yani 5. nesil uçaklar bazen 3,5-4 tona da çıkabiliyor. F-16'lar daha düşük tonajda. Onlar kanat altına taşıdığı için yüklenemiyorlar fazla miktarda bomba. Ama F-35 Kaan uçakları 4 tona kadar taşıyabilir.
1: Yani bir uçağın taşıyacağı yükü taşıyor o zaman değil mi?
0: 3 ton. Yani neredeyse bir F-35'in taşıdığı miktar kadar 3 tonluk bir başlık taşıyor. Ama bunu tabii nükleere çevirdiğin zaman şöyle bir örnek vereyim. Hiroşima'ya atılan bombanın yani nükleer bombanın ağırlığı 64 kilogramdı. Bu 17 bin ton TNT kalıbına eşittir. Dolayısıyla düşünün 3 ton taşıyorsunuz. Yani işte bölersek çarparsak yani yaklaşık 5-6 kilogramlık bir uranyum taşıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Etki açısından söylüyorum. Bir de dediğim gibi yeni bir özellik var burada. Balistik füzelerin hepsinde yok bu özellik. Nedir o? Hava savunma silahlarından korunmak için yörünge değiştirebiliyorsunuz. Rota değiştirebiliyorsunuz. Alçalabiliyorsunuz. Hatta bütün sistemler ortadan kalksın. Yeryüzü şekillerini kullanarak da siz hareket edebiliyorsunuz. Yani muazzam yetenekli bir bomba.
1: Yani ben bunu silahtan daha çok uzay çağını geçiş olarak
0: algılıyorum. Öyle gözükebilir gerçekten.
1: Yani, çünkü bunu o 3 tonu bomba olarak atacağımıza uzaya bir uydu da atabiliriz. Tabii uyduların da yaklaşık ağırlığı bu kadar bile yok.
0: Yoktur o kadar zaten.
1: O kadar yok uydular.
0: Şöyle tabii uzaya kadar çıkabilmek bir aslında çok önemli bir teknolojik ilerleme demektir. Yani,
1: peki bunun denemeleri yapılmadı değil mi?
0: Şu an bunun denemesi yapılmadı elbette. Yapılacak. Yani yaklaşık yani yetkililerimizin söylediği kadarıyla söyleyelim. Bunların 2027'ye kadar denemeleri tamamlanır. 2028, 29, 30'lu yıllarda artık üretim başlar. 32'de envantere girecek şeklinde düşünebilirsiniz. Yani neredeyse 5-6 senelik
1: bir süre. Şimdi bu Elon Musk bu SpaceX'i ilk kurduğunda bu füzeleri kendi işte dizayn edip fırlatmaya çalışıyordu. Ve soruyorlardı buna. Başarı nedir diye. Daha yeni başlamış işi. Başarının kriteri nedir? Diyor, demişti ki başarının kriteri yerde patlamasın, biraz yukarı çıkıp patlasın, bu bir başarıdır demişti.
0: Tabii.
1: Ve ondan sonra attığı 2 tane füze patladı. Üçüncüsü de patlasaydı belki bugün Elon Musk yoktu, iflas ediyordu.
0: Doğru.
1: Üçüncüyü tutturdu. Yani önümüzde aslında daha bir yol var değil mi? Onun
0: tabii.
1: Bir
0: mesela,
1: şeysi bu.
0: İlk yapılan balistik füzelerde biliyorsunuz itki sistemleri iki başlıklıydı. Bir tanesi fırlatma, belli bir mesafeye kadar çıkartıyor. Sonra kopuyor uçak şeyden, balistik füzeden kopuyor. Koptuğu andan itibaren saçılıyor yeryüzüne. Yani riski çok büyük aslında. Düştüğü yerde hasar verebiliyor. Şimdi bunlar öyle değil. Bizim yaptığımız şu anda Demirhan, Yıldırımhan, tek yakıtla, 4 motorla bir sıvı yakıt deposuyla hareket edebiliyor. Gidene kadar. Ve
1: 3 kademesi var diye duydum bunun. Yok mu 3 kademesi?
0: Ya şu anda tek kademeli çıkış
1: tek
0: yapıyor. Evet.
1: Çalışıyor.
0: Yani 4 motorla tek kademeli çıkış yapıyor ve 9 ila 25 mah süratine erişebiliyor. Terminal hızı 25 mah. Mesela İran'ın attığı en hızlı 5, terminal
1: 7 değil mi? Neyse.
0: 13 falan da onunki. Evet. Çünkü çarptığı noktada yarattığınız etki çarpma hızıyla da doğru orantılı. O yüzden 25 mah ailesinden 7 tane toplam füze var dünyada. Yani bu 7'nin içerisinde şu anda Yıldırımhan'da girmiş oldu. Dolayısıyla çarptığı hız, seyir hızı, dolanması, yörünge tespiti ve yapay zeka yüklü sensör yüklenmesi bu füzeyi şu anda durdurabilecek taht dahil herhangi bir sistem yok.
1: Peki.
0: Neden yok diyorum biliyor musunuz? Taht ya en ünlü şu anda. Taht sistemi uzayda vuruyor biliyorsunuz füzeleri. Vurması da şöyle gerçekleşiyor. Patlama değil. Sadece çarpmayla birkaç parçaya bölüyor. Çarpmadan kaçınabilecek yapay zeka yüklü olduğu için taahhütün de etkisi
1: yörüngesi belli değil yani.
0: Değil, evet.
1: Yörüngesi değişebiliyor. Yani
0: şunu bilmiyorum. Onu belki vardır yetenek içerisinde. Havada seyir halindeyken o 3-4 dakikalık süre içerisinde hedef değişirse müdahalelerle ya da yapay zeka bunu kendi yeni bir hedef tespit edip oraya doğru gidiyor mu gitmiyor mu emin
1: ne
0: değilim.
1: Ne kadar yörüngesini değiştirebildiğini bilmiyoruz. Ya az mı
0: bu
1: çok mu?
0: Kaçınma olabiliyor fakat kilitlenmiş olan hedefe doğrudan gidiyor. Ama hedef değiştirirse başka bir hedefe yönlendirmek havadayken mümkün bilmiyoruz. Mesela şöyle düşünün. Yani 25 mah seyredemezsiniz elbette ama 25 ila 9 arası yani 10 mahla seyretseniz bile 10 çarpı ses hızı o kadar hızlı ki. Dolayısıyla bu hız içerisinde mesafeye...
1: Saniyede 8 kilometre.
0: Saniyede 8 kilometre. Yani Ankara'yla hatta Hatay diyelim Hatay'la İsrail arası yaklaşık 200-210 kilometre hesaplayın kaç saniye sonra hedefe gidiyor.
1: Hayır şimdi ona da geleceğim. İsrail'in buna alınmış hem Yunanistan hem İsrail.
0: Onlarla
1: bir alakası var mı bunun?
0: Yani ben olsam ben de alınırım. Yani
1: çünkü... Ama onlarla bir onları vuracak füzelerimiz zaten yok mu bizim?
0: Var var.
1: Tepe tepe onları dümdüz edecek silahlarımız var. Bu onlar için değil ki bu. Açık mı konuşalım?
0: Şöyle konuşalım.
2: Şöyle bek yapayım Kemal Hoca'ya. Ya en büyük endişe dünya medyasında da şuydu. Daha doğrusu endişe demeyelim de analiz. Türkiye askeri olarak stratejik bir sıçrama yaptı. Bu NATO içindeki dengeleri de etkiliyor. Şimdi NATO ve Türkiye'nin ittifakları Türkiye'nin bu askeri kapasitesini nasıl şey yapacak? Değerlendirecek. Yani bizim mesela NATO içindeki ağırlığımız daha fazla.
1: Yani orada
2: arttı anlamında.
1: Hayır, oradaki bak ben net söyleyeyim.
0: Ben soruyu anladım da düşünüyorum nasıl cevap vereyim.
1: Korkacağı şey. Biz
0: Tayfun'dan yani, korkabiliriz.
1: Amerika'yı vuracak gücü elde ediyoruz. İsrail'in patronu orada. Yani İsrail burada zaten yürüsek gideceğiz değil mi? 200-300 kilometre bir
0: Tayfun,
1: şey.
0: Tayfun mesela İsrail için olabilir. Fazla bile aslında ama illa maksimuma göndermek zorunda değilsiniz. Yani kısa mesafede atabilirsiniz.
1: Ama şimdi kısa mesafede o kadar onlarca milyon dolarlık füzeyi İsrail'e atmaya değmez.
0: Bazen değebilir.
1: Değebilir mi?
0: Değebilir bazen. Çünkü İsrail'in şu anda yapmış olduğu tüm eylemler, askeri eylemler bir terör faaliyeti ve bölgede ciddi bir tehdit. En yakından başlarsınız tehditleri bertaraf etmeye. En yakın tehdit size ne şu anda? Bizde terördü biliyorsunuz bitirdik. Yakın tehdit. Arkasından ne geliyor? İsrail geliyor şu anda yakın tehdit. Ona da eldeki tüm imkanları derece derece kademe kademe. Yani Bora ile başlarsınız 280 kilometre. Tayfun'la devam edersiniz 500-600 kilometre. Baktınız olmuyor. Bu sefer Yıldırım Han'ı kullanırsınız. Yani tehdidi bertaraf etmek sorumluluğu var şu an bizde. Onun için Yıldırım Han'ı İsrail'e kullanmak maliyet etkin midir diye sorarsanız eğer
1: üstünde,
0: değil.
1: Kemal Bey ismi üstünde kıtalar arası. İsrail kıta dedi şurada burnumuz.
0: Öbür kıtada benim düşmanım yok şu an. Beni zorlamayın yani şimdi. Pasifik'te ihtiyaç olur mu? Olabilir. Niye olmasın? Yani belki 5-10 sene sonra
1: ya
0: Pasifik'te ihtiyaç olabilir.
1: Bu İran Savaşı'nda gördük.
0: Mesela Pakistan var bizim kardeş ülkemiz değil mi?
1: Onların da kıtalar arası füzesi yok.
0: Yok.
1: Ama nükleeri var.
0: Ama başlıkları var. Nükleer başlıkları var. Dolayısıyla düşünün. Yıldırım Han'la Pakistan'ın nükleer başlığı bir araya geldiğinde artık yani bir kıtalar arası balistik füzeyle nükleer kapasiteniz olabilir. Sizin de olabilir. Yani yerli milli nükleer kapasiteniz de olabilir. Ama Yıldırım Han şu anda gerçekten çok önemli bir lig atlamış durumda. NATO'da, Avrupa Birliği'nde, belki de dünyada bu füzelerden 7 tane var. Söylüyorum işte 7 tane. Tek tek sayabiliriz isimleri hangi ülke. Dolayısıyla bu 7 füze içerisinde tamamı kime ait onları söyleyeyim. Mesela Rusya Federasyonu'nun var bir tane, Çin'in var bir tane, Hindistan'da var, Fransa'da var, 2 tane Amerika'da var, bir de Kuzey Kore'de var. Yani şu ligdeki yerinizi almış oluyorsunuz. NATO'yu falan geçtim artık. NATO'nun içerisindeki zaten ağırlığımız bizim number two, 2 numarayız biz. Ya bu füzeyle biz 1 numara değil, 2 numarayı tahkim etmiş olduk. Onun için füze ailesi içerisinde, balistik füze ailesi içerisinde bizim elimizde Bora, bakın bunlar önemli füzeler, Bora, Tayfun, Cenk var aslında bir de. Bir de bu var, Yıldırım Han var. 4 sınıf, hepsi kısa mesafe, orta uzun mesafe ve kıtalar arası füzelerimiz var şu anda.
1: Şimdi şöyle deniyor, gerçek bir savaş. Gerçek süper güçler arasındaki çıkacak gerçek bir savaşta nükleer patlatamayacaklarına göre çünkü herkes ölüyor. Birbirlerinin uydularını vurmaya başlayacak deniyor. Şimdi
0: az önce ne dedim? Uydulardan bağımsız hale geldiğinde füze yeryüzü şekillerini kullanarak da seyredebiliyor.
1: Hayır onu anladım.
0: Ha yani siz irtibat açısından söylüyorsanız
1: yani
0: böyle bir şey
1: yok. Normalde mesela Allah korusun Çin'le Amerika savaşa girse ilk yapacakları şey birbirlerinin uydularını vurmaya başlamak.
0: İletişim evet çok doğru.
1: Yani şimdi gerçek savaş orada olacak. Benim anladığım, biz de bu füzeyle o gerçek savaşa doğru bir adım atıyoruz. Çünkü buradaki her şey şu anda mesela Çin Amerika'nın uçak gemisindeki ne olduğunu videoya çekip canlı olarak İran'a tabii veriyor.
0: Şimdi NATO 5-6 sene önce uzayı bir harekat alanı ilan etti. Siber dünyayı bir harekat alanı ilan etti. Yani kara, deniz, hava, atmosferin altında, satıhta ve denizde bu domainlerdeki tüm tedbirler alınıyor. Ama uzaya çıktığınızda ya da siber ortama girdiğinizde bununla ilgili ciddi tedbir alınamıyor. Şimdi Türkiye'nin yaptığı şey şu. Mesela geçenlerde bir siber savunmayla ilgili bir kurul toplantısı yapıldı. Birkaç gün önce biliyorsunuz. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlık etti ve çok ciddi tedbirler alındı onunla ilgili. Alınacağı tebliğ edildi hatta. Uzayda da bizim 6-7 tane uydumuz var şu anda. Yani yaklaşık 4 milyar kişiye ulaşabilecek durumdayız. Yani dünyanın yarısına ulaşabiliyoruz Türkiye olarak. Ve daha devamı
1: ama
0: gelecek.
1: Ama bir füzeyle düşürebiliyorlar o uyduyu işte. Bir
0: ama işte sizin o de bu füzeniz var.
1: Siz de onun füzesini, uydusunu sizin düşürecek hale
0: sizin gelir. Düşüreceğiniz füzeler. Bir de sizin hava savunma sisteminiz var. Dünyada olan hava savunma sistemlerinden bir tanesi.
1: Bu en büyük, en kuvvetli hava savunma sisteminden daha caydırıcı bir şey değil mi?
0: Kesinlikle. Eğer böyle bir silah, böyle bir mühimmat uzayda seyredebilecek şekilde dizayn edilmiş bir mühimmatınız varsa füzeniz, sizin uydularınızı düşürecek olan ülkenin birkaç kez düşürmesi lazım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu füzeyle siz, tabii bunun da sayısı önemli. Yani envantere geçtiği
1: anda. Ne kadar var değil
0: mi? Tabii eldeki mevcut miktarlar. Ama bunlar stratejik füzeler, devlet başkanının kararıyla atılacak füzeler. Çünkü attığınız yerdeki etkiyi hesap bile edemeyebilirsiniz şu anda.
1: Evet.
0: Onun için nükleerden bir tık aşağıda söylediğiniz gibi. Mesela evet. Ruslar bunu çözmüşler, oreşlik yaptılar.
1: Oreşlik diyorsunuz değil mi?
0: Tabii. Ya da Amerikalılar bütün bombaların...
1: Mother of all bombs diyorlar.
0: MO, evet. MOB dedikleri. Onu yaptılar. Onlar da nükleerin bir tık altında. Bu şimdi bizim
1: yani
0: çok önemli bir...
1: Ukrayna'ya kıtalar arası balistik füze mi attı Putin bir ara bu Oreşnik'i attığında?
0: Atıyorlar. Sık sık da attılar.
1: Öyle mi? Oreşnik'i kıtalar arası balistik füze
0: tabii,
1: mi attı?
0: Tabii. O da öyle. Dolayısıyla Oreşnik bomba aslında. Yani
1: bomba da
0: bomba.
1: İşte kıtalar arası füzeyle mi attı bilmiyorum.
0: Yani onun şöyle, Oreşnik tipi bombalar uçakla serbest düşüyor. Onlar füze falan değil biliyorsunuz, bomba bunlar. Yani mesela MK, Mike tipi 84 falan var ya, onlar da uçaktan atılan bombalar.
1: B-52'lerle atıyorlar.
0: Evet, büyük bombardıman uçaklarıyla atılan Oreşnik.
1: Evet.
0: Yukarıdan serbest bırakılıyor. Bizde de var mesela Gazap, Hayalet, onlar da bomba biliyorsunuz. Evet. Bütün bunların hepsini toparlarsak eğer, şu anda sadece bu Yıldırım Han ön plana çıktı ama daha çok güzel, ciddi, hakikaten şeyler
1: var. Şimdi onlara geleceğiz.
0: Hulusi
1: Bey, merak ettiğiniz var mı soru Kemal Bey'e soracağınız?
3: Soru anlamında değil ama bir katkı anlamında bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bizim uzaya çıkan füzeyi yapmamızın en önemli özelliklerinden biri de şu. Buna göre malzemeyi de üretiyoruz artık demektir. Buna göre malzemeyi üretiyorsanız 3-5 yıl sonra bizim SİHA'larımızın da artık uzay SİHA'larının haline geldiğini duyarsak hiç kimse şaşırmasın ya.
1: Evet.
0: Vallahi evet, çok güzel bir yaklaşım aslında bu. Çünkü insansız hava araçları biliyorsunuz belli bir irtifadan yukarı çıkamıyorlar şu anda. Eğer 100 kilometre ve yukarıda, yani uzay aracı
1: zaten insansız
0: araçlar.
1: Onu kastediyor. Hava aracı zaten.
3: Tamam ama SİHA'ların tabii farklı evet, özelliği de var.
0: Burada en kritik konu ne biliyor musunuz? Yakıt konusu.
3: Yakıt ve malzeme
1: o kimyayı çözmüşüz
0: malzeme
1: galiba değil mi Kemal
0: katı
1: Bey?
0: Katı yakıt yapabilen ülke sayısı çok az. Şu an sıvı yakıt kullanıyor bu ama katı ve sıvı yakıtlar kullanıyor balistik füzeler. Ve bu yakıt yapabilecek şu anda teknoloji
1: hangisi
0: var
1: hangisi patladığında herkesin haberi oluyordu? Katı mı patladığında sıvı mı patladı?
0: Katı biraz daha evet.
1: Katı patladığında evet. Bütün uydular görüyor değil
0: evet.
1: mi?
0: Her ama yer. Şimdi katı yakıt ve sıvı yakıtta yola çıkan füzelerin birçoğu mesela seyir füzeler ramjet motora dönüşüyor. Biz ramjet motoru da yapıyoruz bu arada. Dolayısıyla ses hızını veren seyir füzelerinde ramjet motorlardır. Onlar da şu anda etkili. Mesela işte jet motoru var şu an elimizde.
1: Şimdi
0: mesela
1: o birinci TF stratejik şeyi geçtik. Söyleyeceğiniz bir şey var mı Sayın Vekilim bu konuyla ilgili?
4: Hocam
1: güzel. Bu füzeyle ilgili. Şimdi en stratejik, en keskin mesaj bu füzeyle verildi.
0: Kesinlikle. Bu saha Expo'nun bir numaralı mesajıydı. Hatta diğerleri de var ama bunlar bu bombayla siz artık dediğim gibi bölgesellikten biraz küresel güç olmaya adaysınızdır demek bu anlama geliyor. Evet. Ve bunları dediğim gibi çoklu başlıkta kullandığınızda, nükleerle kullandığınızda artık caydırıcı bir ülke

0: pozisyonuna gelebiliyorsunuz. Caydırıcılık şu demek. Size elbette ki bir saldırıyı caydırırsınız.
1: Vurursam vururum seni.
0: Ama bölge ülkelerinin herhangi bir politikalarını da etkileyecek güce sahipsiniz demektir. Yani İsrail kalkıp da Ürdün'e bir saldırı, Lübnan'a bir saldırı, Suriye'ye bir saldırı, Ürdün değil de diğer etraftaki Gazze'ye saldırılar konusundaki bu cüretini biraz daha kısacak.
1: Nasıl Putin'e mesela herkes iki kere düşünüyor değil mi bir şey yaparken?
0: Tabii. Yani... Elinde nükleer var, balistik füzeler var, bombalar var.
1: İstese mesela Zelenski'nin bacasından içeri bu füzelerden bir tanesini sokar değil mi?
0: Rahatlıkla atar.
1: Ama yapmıyor.
0: Bizim mesela şu an yaptığımız bu kıtalar arası füzenin hassas vuruş yeteneği olduğu için vurduğunuz noktayı metrik altı sistemle vurabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu yan zararı da minimize etmiş oluyorsunuz. Yani mesela Amerika ne yapıyor? Bütün bombaları yolluyor, metrik hesabı da yok, bölge atışı yapıyor. Oradaki tüm canlıları, insan, hayvan, bitki ne varsa kurutuyor. Yani neredeyse nükleer atar gibi atıyor.
1: Mesela İsrail'in kriteri şu, terör devleti İsrail'in. Diyelim ki 200 kişi var, arasında bir tane aradıkları bir kişi
0: hepsini
1: var.
0: Öldürüyor.
1: Hepsini öldürüyorlar, hiç acımıyorlar.
0: Başka bir şey daha söyleyelim, geçtiysek bu bombayı, bu silahımızı.
1: Motora geliyoruz şimdi.
0: Başka bir silah daha var, Neşter diye, onu da söyleyeyim.
1: Patlamadan vuruyor değil mi o da?
0: Bıçak sistemiyle.
1: Bıçak yani sistemi.
0: İşte asıl bu. Mesela böyle bir stüdyoyuz hepimiz, herhangi birimiz hedefiz. Sadece aramızdaki mesafenin hiçbir önemi yok. Sadece hedef alan şey ortadan kalktı.
1: Sadece kinetik enerjiyle gidiyor.
0: Kinetik
1: patlayıcı
0: enerji,
1: yok.
0: Patlayıcısız başlıklı. Ve yanlarda dört bıçak var diyorsunuz. Çarpmaya çok az kala bütün bıçaklar açılıyor aynı anda. Ve sadece o kişi ortadan kaldırıyorsunuz. Neşter de çok kritik. Cirit var mesela. Anti İHA. CİDA var. Minir seyir füzesi var. Yeni tanıttı bunlar hepsi. Bu tanıtımda gördük ki artık helikopterden, uçaktan, yerden, platformlardan atılabilen küçük füzelerimiz de
1: yüzlerce çeşit silah var artık. Değil
0: çok
1: mi?
0: Fazla.
1: Yüzlerce
0: biz bile takip etmekte zorlanıyoruz. Ben her gün takip ediyorum bu konuları. Yeteneklerini tek tek çıkartıyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı, Roketsan, Havesan'ın yapmış olduğu çalışmalar, Aselsan'ın yaptığı çalışmalar. Ama artık o kadar hızlı gidiyor ki. Hocam dedi ya, geometrik sıçrıyor artık bu işler. Evet. Bir bakacaksınız birkaç sene sonra ya da bir sene sonra seneye yapılacak olan fuarda artık 15 bine ulaşmış bir füzeyi tekrar
1: ya
0: tanıtabilirler.
1: Ya ben 6 bin minimum zaten. Kıtalar tabii, tabii. Arası füze 6 bin ve üstü.
0: 5500 ve üstü değil.
1: 5500 ve üstü. Şimdi bu 6 bin yani zaten denemesi de yapılmamış. Dediğiniz gibi evet. Ne kadar çok yakıt koyarsanız o kadar gidiyor zaten.
0: Tabii tabii,
1: bundan.
0: Başlıktan kısarsınız.
1: Bütün mesele bunun o baştaki kimyasını çözmek. Yani o füzeyi yerde patlatmadan
0: dikey atmak.
1: Dikey olarak
0: uzaya çıkartmak.
1: Reaksiyonu kontrollü olarak yapıp uzaya çıkartabilmek onu.
0: Uzayda da yatay seyrettirmek ve dikey olarak tekrar atmosfere dalış yapıp 25 Mach hızla hedefe çakmak.
1: Hedefe
0: yani
1: çakmak.
0: Bu kadar basit. Evet. Bunu yapmak, anlatmaktan biliyorsun çok daha zor. O yüzden bu füze çok basite indirgenecek bir füze değil. Hakikaten yapanları tebrik
1: peki,
0: ediyoruz şu anda.
1: Efendim, motora geleceğiz. Peki şaşırdınız mı siz?
0: Ya valla Tayfun 4'ten dedim ya, Tayfun 4'ü daha tam böyle anlamaya çalışırken bir anda Yıldırım Han çıktı. Ben çok şaşırdım.
1: Yani bir maket zannettik ilk başta ama öyle değilmiş ya.
0: İyi, değil,
1: çalışılmış değil mi?
0: Evet tabii. Yani Roketsan bu konuda gerçekten çok mahir. Yani böyle bir füzeyi yapabilmek gerçekten ciddi bir teknoloji gerekiyor. Bunu bastıra bastıra söylüyorum. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya bugüne kadar hep bunlarla övündü değil mi? Bunlarla politika üretti, bunlarla baskı yaptı.
1: Dünyaya hakim oldular.
0: Hegemonik güç oldular bir anda ki bunlarla gene olmaya çalışıyorlar. Ama baktı ki Türkiye aynısını yapıyor ama hegemonik güç olmaya çalışmıyor.
1: Şu anda ama son durum şu, Amerika'da NASA artık yollayamıyor uzaya hiçbir şey. Sadece Elon Musk yollayabiliyor. Çünkü Elon Musk bunları yollayıp bir de geri alabildiği için maliyetleri 20'de 1'ine düşürebildi.
0: Evet, ve aşağı artık, değil mi? Nokta
1: yani
0: olarak
1: bu geri
0: geldi.
1: Füzeyi geri alıp bir daha kullanıyor.
0: Tabii, rampayı.
1: Dolayısıyla şu anda Amerika'da uzaya çıkabilen bir tek Elon Musk var. NASA bile gidemiyor yani şu
0: ya
1: anda.
0: Bu da çok riskli biliyorsunuz. Bu özel sektör elbette çok önemli ama bir şekilde bu tür sistemler önce kamuyla başlangıç yapılması gerekiyor. Yani özel sektörle kamu işbirliği dünyada Türkiye'deki kadar güzel değil, iyi değil. Yani hem özel sektör hem kamu sektörü

0: üçüncüsü, beşincisi gelmezse eğer, karşı tarafta bunu karşılarsa bir savunma silahıyla, bir önemi
1: şimdi
0: yok.
1: Şimdi bu motora gelelim. Motoru da alabiliyor muyuz Berkay şeye? O sadece görüntü olarak varmış. Evet. Bu da çok sürpriz oldu değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii 6.000'deydik en son değil mi? Bildiğimiz 6.000.
1: 42.000'e çıktı değil mi?
0: 35.000 yapılıyor şu anda. 35.000'i de neredeyse sonuna geldik derken pat diye 42.000 itkilik bir güç. 43.000'dir şeyin F-35'in biliyorsunuz. Yani evet. Neredeyse bir F-35'i uçuracak bir motor şu anda, jet motoru yapılıyor.
1: F-35'ten daha kuvvetli değil mi? F-35 yani 35 diye duydum
0: 43,
1: ben.
0: 43 F-35'in. Evet 43. Bizimki 42. 43 bandına çıkar muhtemelen ama bu 42 de yeterli. Biz Kaan için yapıyoruz.
1: Uçak sorununu çözmüş oluyoruz.
0: Motor sorunu bitmiş oluyor. 35 bin.
1: 5. nesil, 6. nesil bütün evet. Uçakları çözmüş oluyoruz.
0: Kesinlikle. 4 zaten kolay. Onlar 30 bin yeterli, 32 bin yeterli. Burada 42 ve 40'ın üstündeki motorlar 5. nesil motorlara, uçaklara monte ediliyor. Biz şu anda 42 bin itkilik bir motor yaptığımız andan itibaren artık Kaan'a motor aramayacağız.
1: Kaan insanlı mıydı?
0: Tabii.
1: Kaan insan, muharebe. Kızıl elma insansız.
0: Kızıl elma insansız.
1: Kızıl elmaya da böyle bir şey takılacak?
0: Bu kadar çok büyük gerek yok Kızıl elmaya. Onun zaten var şu anda. Kaçtık bilemiyorum şu anda ama yapılıyor şu anda. Ama bu şundan dolayı önemli. 6. nesil uçaklar gelecek yakında. 5 zaten var. 6'ya sıçradığınız andan itibaren 46 işe yaramaz.
1: O F-35'leri bize vermeyenler kafalarını vuruyor mudur şimdi?
0: Çok büyük ihtimalle vuruyorlardır. Çünkü onlar bizi neyle korkuttular? Yazılımla korkuttular. Aha, Kaan'ın bütün avyonik sistemleri milli. Bütün avyonik sistemleri. Şimdi motor çok sorundu. Hep eleştiriyorlardı. Yani motorunuz yok, gövdeyi yapmışsınız. İki tane de kask koymuşsunuz falan. Öyle değil. Demek ki bak motor da yapılabiliyor.
1: İspanya anlaştı değil mi Kaan için
0: tabii,
1: bizimle?
0: Tabii. İspanya.
2: Endonezya.
1: Endonezya'da mı anlaştı?
0: Endonezya var.
1: Muhtemelen... Ama asıl İspanya galiba. İlk
0: son şey, yok. İlk son şu anda son yapan İspanya. Kaan'a görücü olarak geldiler ve Kaan'la ilgili çalışmalara katılmak istiyorlar. Bir de almak istiyorlar Kaan'ı. Eurofighter var mesela değil mi Avrupa'da? F-35 var Avrupa'da satılan.
1: Bunların Trump'a kızı F-35'i reddetmiş İspanya.
0: Ettiler.
1: Türkiye'yle masaya oturmuş. Ettiler.
0: Yani motoru da taktığımız andan itibaren Kaan...
1: Bu motorun ne kadarı var sizce?
0: Yani motorun söylenen tabii bilinen açık kaynaklardan söylüyor. 2030, 31, 32 tıpkı şey gibi Yıldırım Han'ın envantere giriş süresi kadar bir süreye ihtiyaç var 42 bin için. Zaten Kaan'ın da envantere geçişi 2028. 29, 30 birkaç sene sonra bizim milli motorumuz takılacak. O yüzden hem yazılımı, hem gövdesi, hem avyonik sistemleri, hem sensör sistemleri, IS radarlar, hem motor... Düşünün %95'in üstünde bir millilik
1: oranı ulaşacağız. Şimdi bu motorlarda da hem füze motorunda hem jet motorunda da en önemli şey ısıya dayanıklılık galiba.
0: Tabii. Değil mi? Çok oradaki, hızlı gittiği için sürtünmeden kaynaklı.
1: O jet motorunun da o göbeğindeki olan şey bildiğim kadarıyla onu da Rusya yapıyordu. Yani o titanyumdan yapılıyor
0: Çinliler
1: galiba.
0: Çinliler de yapıyor, Ruslar da yapıyor. Amerikalılar da emin değilim. Çünkü Amerikalılar...
1: Ama yani bu da ciddi bir teknoloji ve bunu da geliştirmişiz biz yani.
0: Onu söylüyoruz tabii. Motor sadece... Çelik aksamdan ibaret değil. Onun çok değerli madenler var kullanılan içinde. Onların tedariki biraz oradan bir problem çıkabilir mi emin değilim. Tedarik süreçlerine bakmak lazım. Ama motoru ülkenizde çok büyük oranla yerli ve milli oranıyla yapıyorsunuz. Vaziyete geleceksiniz 2030'lu yıllarında.
1: Mesela şeyi biliyor muydunuz? O NASA'nın yolladığı roketlerin birçok motorunu Ruslardan alıyorlarmış vakti zamanı.
0: Evet, evet doğrudur.
1: Yani bu ortadaki o sıcağa dayanıklı şeyi yapma işi bir o değerli metal diyorlar, ender metal diyorlar ya yani onlarla yapılan gerçekten çok yüksek teknolojili bir işmiş.
0: İşte füze için de geçerli bu.
1: Füze için de geçerli. Aynen.
0: Matematiksel formül. Yani o da çok yüksek hızlara, ısılara dayanıklı bir gövde ihtiyacınız var. Çok önemli değerli madenler kullanılıyor. Özellikle balistik füzelerde çok hızlı seyrettiği için yüksek hızının soğutulması lazım. Isıya dayanıklı bir madde kullanmanız gerekiyor. Balistik füzeler dahil.
1: Bu iki şey hakikaten çok stratejik
0: güç
1: olarak.
0: Güç kan bu. 42 bin
1: başka
0: iki.
1: Ne silah var Berkay elimizde? Yok Tayfun füze. Genel şeyler var.
0: Evet, diğerleri zaten bilindik şeyler ama
1: masaya geçelim yavaş
0: bir
1: yavaş.
0: Bir de Tolga'yı söyleyelim. Mars ellerinde. Tolga da çok önemli. Kritik bir silah sistemi. Makine kimya enstitüsü tarafından yapılan. Onda da anti Enfal 17 diye bir füze kullanıldı. Enfal füzesi, 17 füzesi. Çok önemli bir füze. Tolga'nın içerisinde sadece o yok. Bir takım konvansiyonel İHA'lara karşı, dronlara karşı, kamikaze dronlara karşı

0: özellikle kullanılan silah sistemleri var. Tolga bir paket, hem lazer güdümlü füze sahibi, yani Enfal 17'yi atıyor, hem lazerle dronları yakıyor. Bir taraftan da 35 milimetrelik çapında bir 12-7 milimetrelik çapında silahı var. Yani topyekun bir yere koyduğunuz andan itibaren şeyi, Tolga'yı, istediğiniz silah
1: sistemini kullanabilirsiniz. Kamyonet gibi bir şey değil mi ama böyle bir...
0: Tekerlekli yani. Araçlarla kullanılıyor. Taşıması kolay, yer değiştiriyor ve milli üretim. Dolayısıyla bu silahla karşınızda yüzlerce kamikaze drone da gelse silah sistemini otomatik olarak seçiyor. Hangisi uygunsa mesafece minimize bizdeki, ediyor maliyeti.
1: Bizdeki kubbenin ismi neydi?
0: Çelik kubbe.
1: Çelik kubbeye de yeni...
0: Tolga girdi şu anda işte.
1: Yeni 6 tane kademe girmiş.
0: 43'tü biliyorsunuz geçen sene. Sayın Cumhurbaşkanımız onu 43 tane lansmanı yapıldı ve teslim etti geçen sene İDEF fuarı sonrasında. Şimdi de 6 parça daha dahil oldu. Ejderha biliyorsunuz girdi, Tolga girdi. Bu sistemlerle beraber biz katman sayısını 7'ye çıkartmayı hedefliyoruz. Ama benim teklifim şu, daha doğrusu sayın vekillerim de burada. 6 katmanlı bir sistemimiz var. Onun lansmanları bitti. 43 artı 6, 49 parça teslim edildi. 7. katmana ihtiyaç var. Uzayda bir balistik füzeyi bizim engelliyor olabilmemiz gerekiyor. Eğer uzaya siz Yıldırım Han'ı gönderiyorsanız, değil mi, uzaydan da bir şeyler beklemek durumundasınız. Onun da durdurulması için 7. bir katman lazım. 100 kilometre
1: sıkıntılar itibaren. S-400'ler bu işi yapmıyor mu?
0: S-400'ler uzayda vurmaz. Daha çok onların irtifaları, mesafe uzak da 400 kilometre ama irtifası
1: dikine değil, yani.
0: Dikine değil, yatay. İrtifalar 30-40 kilometre civarı. Bizim 100 üstüne çıkıp taht gibi 7. bir sistem kurup çarpmayla patlatıp uzaydayken sistemi ortadan kaldırmamız lazım. Mesela attı bize bir tanesi, uzayda seyrediyor. Çünkü seyir halindeyken, yatay seyir halindeyken vurmak daha kolay. Çünkü dikey olarak aşağı inmeye başladığında Mach hızları artıyor. 25'e kadar çıkıyor bazı füzeler. Onu uzayda vurabilecek bir çarpmayla en azından denk getirerek yapmamız gerekiyor.
2: Hocam, tam ederim çalışıyordur. Hocam, burada F-35'i geride bırakıyor mu bu Kaan çift motorlu, çünkü güç açısından baktığımızda?
0: Şimdi Kaan, daha doğrusu F-35
2: tek motorlu denenmiş olanları düşündüğümüzde.
0: Denenmiş bir hava aracı, muharebede de denendi. Bir sürü problemi çıktı. Yani
2: evet.
0: Avyonik sistemlerde problemler çıktı. Görünürlükte hele çok ciddi sorunlar çıktı. Ya Alman firması, bir tane sivil firma radar parçaları üretiyor. Kendi radarlarıyla Atlantik'ten, yine böyle Expo gibi bir şova gelirken F-35'i Atlantik'ten Avrupa kıtasına yaklaşırken tespit ettiler. Çok gizlediler bunu. Epey bir tehdit falan aldılar. Sonra baktılar ki Ruslar zaten bunu tespit ediyor havada. Yani görünürlük olayı şeyde çok düşük hale geldi. Sıkıntılı hale geldi F-35'te.
2: Kaan çift motorlu olacak sonuçta.
0: Çift motorlu.
2: Olduğundan dolayı demek ki
0: o şimdi birkaç versiyon olacak.
2: O tek motorlu Amerikan uçaklarını geride bırakacak güç olarak.
0: Muhakkak yani. İşte muhakkak yani öyle olacak.
2: Önemli bir Kaan, şey, teknolojik ve savunma bağımsızlığı bu yani.
0: Tabii tabii, yani güç çok en azından önemli. Hareket güç sahası uzuyor falan. Uçuş hızı artıyor. İşte ama en kritik konu görünmezlik ya. Motorun yanında evet. Elbette. Kaan'da 3 aşamalı görünmezlik sistemi var. STET dediğimiz özellik var.
2: Olağanüstü
0: yani
2: bir sistem.
0: Yani altta mesela kanat altlarında 2 tane sensör var. Gelen radar sinyallerini başka yere yönlendiriyor. Boyası özel bir boya biliyorsunuz. Boyadan kaynaklı bir yansıtma yapıyor. Bir de çok gözükmez ama uzaktan çıplak gözle böyle üzerinde böyle hafif dalgalı bir body'si vardır, gövdesi vardır. O da 10 derece 15 derece gelen radar dalgalarını başka yere aktarıyor. Yani görünmezliği F-35 falan çoktan geçti Kaan. Hem çift motorlu olması hem görünmezlik ve gövde altında F-35'ten daha fazla mühimmat taşıyabiliyor şu anda. Hareket sahası daha fazla. Yani F-35 aslında bizim şu anda, daha doğrusu Kaan, öyle söyleyeyim, Kaan bizim milli muharebe uçağımız. Havaya tek başına çıksın, yanına 10 tane kızıl elma koyun, 20 tane TB Bayraktar 2-3 koyun, ya da ona benzer diğer işte K2 koyun, sivrisinek koyun filan. Bütün bunlarla beraber 100 parça hava filosu tek bir Kaan pilotu tarafından yönetilebiliyor. Entegrasyon var. Başka uçaklarda bu yok. Yani F-35 havaya kalktığında yanına bir tane SİHA gelsin, korkar kaçar. Bizimkiler 100 parça çok çeşitli insansız hava araçlarıyla beraber birlikte uçabiliyorlar. Birlikte havada taarruzla ilgili talimat alıp uygulayabiliyorlar. Dolayısıyla bu da çok önemli bir entegrasyon konusu, önemli bir gelişme bence. Yok başka herhangi bir uçakta böyle bir şey. Hatta insansız da çıkarttık Kaan'ı. Bir tane şey koyun, kızıl elma koyun havaya, insansız olanı koyun. Kızıl elma havada

0: yandaki diğer hava şeylerini, SİHA uçaklarımızı komuta edebiliyor. Nasıl ediyor? Mesela bir şey gördü aşağıda, bir tehdit gördü, hedef gördü. Kızıl Elma talimat verebiliyor Bayraktar 3'e. Hedefe yönlendirebiliyor. K2 kamikaze dronlar var, onları belki intihar saldırısı düzenlettirebiliyor ki onlar geri dönme özelliği de var. Ya da diğer bütün bu sistemleri beraber kullanabiliyorlar. Bu konsept dünyada işte uzaydan sonra gelebilecek atmosfer muharebelerinde çok önemli bir aşama. Şimdi NATO tatbikatına gittiler bizimkiler Bayraktar 2-3'te beraber. Anka'da gitti, Anka 3'te. TCG Anadolu gemisi götürdü onları. Ve orada Bayraktar TB2 galiba 3 değil de 2 kalktı, uçtu -5 derecede. Diğer tatbikata katılan hiçbir pilot o havada uçmayacağını deklare ettiği için havada sadece bizim Bayraktar TB2 vardı tatbikatta. Ya bu da mesela her türlü atmosferik koşullarda bizim uçaklarımız, SİHA'larımız
1: uçabiliyor. Cemil Bey'in tespiti de bence çok önemliydi. Yani orada motorun yüksek sıcaklığa karşı özellikle dayanıklı alaşımlarının olması hani çok önemli bir şey yani günümüzde.
0: Motor odur zaten. Yani
1: hani asıl mesele o yani.
0: Tabii
1: asıl.
0: Motor odur zaten. Diğer yani yüksek sıcaklığa dayanıklı olacak elbette. Şimdi,
2: silah mevzuna birazcık daha şey yapalım. Şu şeyler vardı. Deniz kamikazeleri vardı. Var mı onlarla ilgili elimizde resim?
3: Ben bu arada bir katkıda bulunabilir miyim?
2: Tabii.
3: Şimdi Güçan motoru gerçekten muhteşem bir motor. Ama dikkatlerden kaçmasın. Bir tane yapılmadı. 6 tane birden Güçan motoru yapıldı. Şu an 6 motor birden.
2: 6 prototip var yani.
3: Bunun sebebi bunlar şimdi bu yıl testlere girecek. Bir ya da iki motorla test süreçten binlerce testten geçiyor. Çok uzar ama sayısı arttığında bu süre çok daha hızlı bir biçimde kapanıyor. Çünkü 6 motor üzerinden bu testleri yapacaksınız. Dolayısıyla tahmin edilenden çok daha önce seri üretime geçecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Bir de Kurtuluş Bey de söylemiş yani daha açıklanmayan ne silahlar var diye. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Türk Standartları Enstitüsü Başkanı iken 2011-15 arası başkanlık yaptım o yıllarda. Bu tüm kurumlara katıldığı bir güvenlik toplantısı yapılır kamuoyundan girdi. O toplantıya katıldığımda bize mağara delici bombayı tanıtmışlardı. Ama o bombayı yaklaşık 10 yıl sonra kamuoyuyla paylaştı Milli Savunma Bakanlığı. Evet. Dolayısıyla birçok silahı yaparsınız ama evet, kamuoyuna erkenden paylaşmazsınız.
4: Evet yani. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Atatürk ne demiş? Türk milleti zekidir ve istikbal göklerdedir demiş.
3: Ama gidip de üzerine Atatürk'ün imzasını attınız diye birileri rahatsız oldu.
4: Valla olmasınlar. Atatürk de bunu sizin dediğiniz gibi kaç sene evvel istikbal göklerdedir dedi. Türk milleti zekidir dedi. Ben
5: Özgür
4: de Türk
5: Özel
4: milletini...
5: de ziyaret etti zaten.
2: Şimdi istikbal evet, göklerdedir ama şu denizde de bir alet var. Kemal Bey şu deniz aletini de bir üstünden gidelim. O da benim çok ilgimi çekmişti.
6: Bu da en fazla Yunanistan'da ses
2: evet,
6: getirdi.
2: Bu Yunanistan hakikaten...
6: Ses getirdi bu konuda.
2: Kısa yeridir yani.
6: Yani Ege'de bütün dengeleri değiştirecek silah diye sunuldu. Ve ciddi anlamda manşetlere şok diye geçti bu. Manşetlere evet, şok diye geçti.
2: Evet şimdi ben bildiğimi söyleyeyim. Kemal Bey tabii detaylarını tamamlar. Bu alet otonom bir alet. Üstünde her türlü radar ve kamera vari her şey var. Etrafını görüyor. Ve gidip gerekirse kendini patlatıyor.
0: Evet.
2: İstemezse de patlatmıyor, dolanıp geri dönüyor değil mi?
0: Tabii. Bakın burada önde radar sistemleri var. Dikkat ederseniz 6 tane birlikte evet, olan.
2: Bunlar kısımlar, radar değil, bunlar sensör. Benim anladığım kadarıyla.
0: Yok, sensör derken.
2: Çarptığı zaman patlasın diye değil mi?
0: Şunlar radar sistemlerinin parçası. Şu radar, büyük
2: bir
0: olan radar. Dur daha.
2: Bir durdur görüntüyü Berkay'cığım.
0: Şu radar, tamam, yanında gece ve gündüz görüş sistemleri var. Gece de görebiliyorsunuz. Öndekiler de o sistemin parçası. Yani komple bir aslında radar bu.
2: Olduğu yani gidip mesela ben bunu şöyle anladım. Çarptığı zaman patlaması için sensör
0: i̇şte
2: değil
0: bu. İşte hepsi sensör zaten.
2: Hepsi sensör.
0: Dolayısıyla bunlar da onun bir parçası.
2: Parçası.
0: Yani uzaktan da belki çarpmadan da patlatabilir. Yani belli bir mesafe kotusu koyarsınız. Dersiniz ki 10 metrede patlat. Çünkü bazıları çarpmayla patlaması işine gelmez. Ama bunların hepsi bir tespit sistemi, görüş sistemi, radar sistemi. Bunlar da onun parçası.
2: Bu da çok bakın yani gördüğü ilgiye bakın değil mi? Çok ilgi gördü bu. Tabii. Niye bu kadar evet, çok ilgi gördü bu?
0: Çünkü yok muadili. Yani muadili yok. Denizin altından gidecek. Düşünün. Herhangi bir
2: bu
0: şey.
2: Bu denizin altında gitmiyor ama bu üstünde
0: şöyle
2: gidiyor.
0: Şöyle denizin altından da girip çıkabilecek özellikte olanları da

0: Var. Mesela bir tanesi var. Denizin altında, deniz üstten gidiyor, denizin altına giriyor. Versiyonu var, başka versiyonu.
1: Deniz altı kamikaze diye geçiyor.
0: Evet, seyrediyor ve çıkıyor, tekrar gidiyor filan. Yani hem denizin altından hem denizin üstünden çıkanları
2: var. Şunu söyleyelim seyircilere. Denizin altında birkaç metreden sonra radyo dalgası alınmıyor.
0: Doğru.
2: Değil mi?
0: Doğru. Yani evet.
2: Nasıl haberleşiyorlar? Sesle mi haberleşiyorlar?
0: ISR radarlar var.
2: ISR radarlar.
0: Tabii onlarla yani. Şimdi onlara çok teknik detaylarını anlatıp da boğmayalım sistemi, ama bunun hem denizin altından giden versiyonu var, denizin üstünden de gidiyor aynı versiyon. Bu sistem denizin üstünde satıhta sadece şu sistemler gözükerek gidiyor, denizaltı gibi. Şu üstteki radarlar var ya, üstte görüş kısımları, onlar gözükerek gidiyor. Dolayısıyla baktığınız zaman sizin çok net bir şey görmeniz mümkün değil. Ama mesela bir tane daha var. Mini bir denizaltı sistemi yapıldı.
2: Denizaltı değil mi?
0: Mini denizaltı yapıldı. Bunların dışında bu Aselsan'ın, öbürü başka bir firmanın. Onda da mesela 4 kişilik mürettebat var. 12 metre boyunda. O tam bir denizaltı gibi hareket ediyor. 300 metre aşağı iniyor. 300 metre tabandan ya da şeyden, deniz altından gidebiliyor. Hem deniz üstü hem deniz altı insansız araçlar, kamikazeler var. Bir de denizin üstünde giden bizim yaklaşık bir yat boyutunda tekneler, gemiler var.
2: Bunlar o denizaltının şeysi mi bu da? Yok. Bu da kılıç ve tufanmış bunlar.
0: Evet, kılıç, evet. Tufan bunlar. Bunlar da öyle.
2: Değil mi bunlar da?
0: Evet, bunlar da öyle. Taşınabilir. Bunlar da denizin altından gidiyor ama birkaç metre altından. Bütün o şey sistemleri, radar sistemleri, görüş sistemleri, gündüz ve gece görüş sistemleri suyun üstünde ya, hareket ediyor.
2: En zor iş denizin altında iletişimi kurmak. Çünkü uzaya bile radyo dalgasını yollayabiliyorsunuz, denizin altına yollayamıyorsunuz. Ancak ya sesle yapacaklar ya başka bir şeyle.
0: Evet, yani o teknoloji var. Aselsan'da var o teknoloji. Denizin altında deniz altlarımız nasıl haberleşiyorlar? Aynı sistemlerle. Dolayısıyla bakın, buradaki büyük deniz altıları tespit etmek çok kolay. Büyük kitlesel. Ama burada denizin altından giden mini tip bir takım İHA ve SİHA'lar, İHA demeyelim de şey, deniz altı diyelim. Bunların hepsini tespit etmek çok zor. Üzerine yerleştirdiğiniz torpidolarla atış yapabiliyorsunuz. Mesela Akya ile atış yapabilirsiniz. Ya da işte Atmaca ile deniz altından atış yapabilirsiniz. Bu tür insansız araçlarla.
3: Kemal Hocam, bu silahlarla bu Doğu Akdeniz'de, Ege'de nasıl bir denge ortaya çıkıyor sizce yani?
1: Sadece Yunanistan'a ya, Doğu Akdeniz'i de düşünürsek nasıl bir denge
0: yani
1: ortaya
0: çıkıyor? Yani şimdi şöyle, Ege'de bizi bekleyen tehdit ne? Bizi Ege'de bekleyen tehditlerden bir tanesi adaların silahsızlanması konusundaki sıkıntılar ya da karasularla ilgili sıkıntılar. Bunu kimle biz muhatap olarak yapıyoruz? Yunanistan. Yunanistan'ın elinde ne var? İnsansız herhangi bir denizaltı, denizüstü araçları yok bizimki gibi. Şimdi onlar daha çok denizüstü araçlarla ve denizaltılarla, büyük denizaltılarla bir takım harekatlar yapmaya çalışıyorlar. Biz bir tane şu Aselsan, az önce gösterdiğimiz denizin yarı altından görüş kısımları üstten giden sistemiyle denizaltının Akya ile vurmasını sağlayabiliriz, bu bir. İki, bizim şu anda mini denizaltıyla gözükmesi mümkün değil, radarlar da tespit edemiyor. Mini denizaltıyla beraber deniz üstünden gelecek olan tüm Yunan filosuna ait gemileri, işte korvet olur, fırkateyn olur, başka bir şey olur, onları delik açmakla bertaraf edebiliriz. Yani biz bunu, bir de bunu sürü olarak kullanabiliriz. Yani bunlardan 10 tane, 20 tane, 30 tane ihtiyaç kadar kullandığımızda hem sıfır zayiat, hem maksimum etki, hem bizim kendi gemilerimizden atılan bazı, işte Akya, Atmaca dedim ya az önce, bunları atarak karşı tarafı çok ciddi bir filo zararına uğratabiliriz. Evet. O yüzden bundan sonra belki bu gemiler, bu denizaltılar, miniler ya da normal insansız denizüstü araçlarıyla beraber Yunanistan Silahlı Kuvvetleri plan yaparken ya da bir atılım yaparken birkaç defa daha düşünmesi gerekecek. Onun için Akdeniz'de de başka bir düşman var karşımızda, başka bir tehdit var. İsrail mesela en büyük tehditlerden bir tanesi.
2: İsrail denizde çok kuvvetli değil ama galiba.
0: Ama Amerikan destekli ya, o yüzden onu toplam
1: Fransa'da mı
0: lazım.
1: Destekleyecek yani bu bütün bu güç bileşenleriyle karşılaştırıldığında?
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlantik'ten getirdiği bazı güçler var şeyde. Denizaltı var, nükleer kapasiteli. Büyük bir uçak gemisi var. Bunlara eşlik eden bazı muhripler var, kruvazörler var. Bunlarla beraber bir de hava savunma gemileri var. Bizdeki TF-2000 gibi yapılıyor şu anda. O araçlara, insansız araçlarla saldırma konusunda karşı tarafın bir konsepti yok. savunma konsepti yok. Mesela

0: Allah Berg tipi bir tane muhrip hava sonma silahı var SM-3 üzerinde. İnsansız her... Şimdi o yüzden Amerikalılar bu şeyde yabancılar biliyorsunuz fuara gelip teker teker soruyorlar nasıl bir şey falan diye. Tek tek bilgi almaya çalışıyorlar. Çünkü bunlar konsept yazacak. Diyecekler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinde işte bu tür bir takım şeyler var. İnsansız araçlar var. Bunlara karşı tedbirler nasıl alınacak? Düşünebiliyor musunuz? 13 milyar dolarlık bir tane işte uçak geminiz var. 10 tane çok düşük maliyetli şeyle insansız araçlarla, su araçlarıyla
1: etkisiz hale getiriyor.
0: Aynı anda vurabiliyorsunuz. Onların yaklaşması, peki, bakın şu da çok önemli. Bu tür denizaltıların ölü bölgeleri var. Uçak gemilerde de var bu. Uçak gemilerinin daha doğrusu ölü bölgeleri var. Yani göremedikleri şöyle 45 derece açıyla bazı bölgeleri göremeyebiliyorlar. O açılardan yaklaşan bir de yapay zeka ekli olduğu için karşıdan gelecek şeylerden de kaçınan vaziyette geldiğini düşündüğünüzde sizin bunlara karşı yapabileceğiniz bir şey kalmıyor. Uçak gemisinden bahsediyorum. Yani daha düşük nitelikli fırketeyn, korvet, muhripler gibi onlar da bunlardan çok endişe ediyor.
1: Merak ediyorum ben. Burada çok ciddi bir araştırma geliştirme var. Yani duruma göre teknoloji geliştiriliyor. İlk önce Ukrayna Savaşı, bütün dronlar orada şey yaptı. Şimdi İran Savaşı'nda füzeler devreye girdi falan. İşte tüneller, mağaralar neyse. Şimdi bunlar nerede tartışılıp nasıl uyarlanıyor? Nasıl bir süreç oluyor? Yani ilk önce askerler mi görüyor onu? Siviller mi görüyor? Sektör mü görüyor? Nerede bir araya gelirler?
0: Ben ülkemizden şey anlatayım. Yani Türkiye'den nasıl yapılıyor onu anlatalım. Şimdi bir harekat yapıldıktan sonra
1: dünyanın herhangi bir yerinde bir harekat yapıldı.
0: Herhangi bir yerinde. Ya yani bu terörle mücadele harekatı da olabilir. Normal bir uçar birlik harekatı olabilir. Hava şey olabilir. Ateşle taarruz harekatı olabilir. Çeşitli harekatlar vardır silahlı kuvvetin içerisinde yaptığı. Çok da başarılı yapar bunu ve lokasyonun bir önemi yoktur. Yani siz bir harekat çeşidini belirleyin. Hükümet direktif versin. Türk Silahlı Kuvvetleri, oradan çıkan Tugay'ımız bunu yapıyor biliyorsunuz. NATO şapkasıyla. Estonya, Letonya'da falan o harekatları yapıyorlar. Almanya'da yaptılar geçen gittiklerinde. Şimdi dolayısıyla böyle bir harekat yapıldıktan sonra alınan dersler birim var bizde. Milli Savunma Bakanlığı alınan dersler.
1: Ama harekattan daha ziyade olan savaşlar var. Şu anda İran Savaşı oluyor, Ukrayna'da oluyor. Başkalarının yaptığı çıkan...
0: Şimdi bu bizim yaptığımız.
2: Savunma sanayi. Sen,
1: savunma
2: Cemil,
1: sanayi.
2: Savunma sanayi o şeyleri takip ediyor.
0: Yok yok. Şöyle biz harekat yapıyorsak oradan alınan dersler var.
2: Tabii tabii.
0: Alınan dersler birinci basamak bu. Alınan derslerden sonra ortaya harekat ihtiyaçları çıkıyor. Harekat ihtiyaçlarıyla ilgili malzeme, mühimmat, hava aracı, deniz aracı, İHA, SİHA vesaire gibi ihtiyaçlar hasıl oluyor. Bu bir. Birinci basamak bu. İkincisi etrafımızda cereyan eden sizin de söylediğiniz gibi savaşlar var. İşte Ukrayna'da olan bir savaş var. Çok güzel bir laboratuvardır orası da. Ne bileyim İran.
1: İşte ilk önce dronlar çıktı, sonra fiber optik kablolar bağladılar, yoksa sonra tankları korudular. Sonra böyle sürekli gelişiyor yani, onlar da geliştiriyor.
0: İkinci basamak ihtiyaç tedarik süreçleri böyle yürür. Yani olan bir savaşı alırsınız, oradan dersler çıkartırsınız. Bunların birimleri var. Genelkurmay'da, kuvvet karargahlarında, en son Milli Savunma Bakanlığı'nda. Bütün bunların hepsi toparlanıp Savunma Sanayi Başkanlığı'na aktarılır ve orada tartışmalar yapılır. Burada kimler vardır? Üretici firmalar. Bunların başındaki savunma sanayi uzmanları ve kullanıcı unsurlar, yani ordu mensupları. Bütün bunların hepsi tabii Maliye Bakanlığı vesaire gibi bir takım kurum ve kuruluşlar da dahil olur meseleye. Bunun bütçesi de var biliyorsunuz. Bütün bu tartışmalar başka bir yerde cereyan etmiş savaştan alınan dersler diye konur. Üçüncüsü ya da dördüncüsü proaktif yaklaşımla bizim gelecekte olabilecek savaşları tahmin eden birimlerimiz var. ARGE çalışması yapan birimler var.
1: Senaryo
0: yazıyorlar. Bunlar da
1: değil mi,
0: senaryo sürekli yazıyorlar. Tabii bunlar da olası muharebeler. Geleceğe mesela 2050...
1: Her türlü senaryo yazılıyor ama her ülkeyle, hepsiyle, her türlü her... Nasıl senaryolar yazılıyor?
0: 2050 vizyonu mesela diyor. Değil mi? Hani diyorlar ya işte Amerikalılar 100 yıllık... Ya Türkiye ne yapıyor? Türkiye de yapıyor 50 yıllık, 100 yıllık planlar. Büyük devlet olmak için bunu yapmak lazım. İşte 2050 vizyonu diyelim. Bu vizyon içerisinde o dönem olabilecek muharebeler tahayyül ediliyor, simüle ediliyor ve proaktif olarak o döneme ait çalışmalar ARGE çalışması olarak başlatılıyor. Dolayısıyla mesela siz dediniz artık uzay savaşları başlayacak. Çok doğru. Uzaya hakim olan dünyaya hakim olacak.
1: Bir de şimdi mesela

0: Buralar kazılmaya herhalde. Ya İran'dan sonra hem uzay yani, hem bir de yerin altı yani, ikisi
1: ya işte
0: birden.
1: Bir tanesi bir yetenek uzayda olmak zorunda mutlaka. Her ordunun olması lazım. Diğer tarafta bakın açık alan artık yani satı emniyet
0: hiçbir
1: sağlamıyor.
0: Yok.
1: Emniyet sağlamıyor. Satı altı artık belki 90-100 metre derinlikte üretim tesislerine ihtiyacınız var. Ama bunun içinde nüfuz edici bombalar geliştiriliyor işte. Bu sefer ne yapacaksınız? Bu sefer çelik alaşımlı konteynerler yapacaksınız. Yani çok sert, nükleere dayanıklı, çok dayanıklı konteyner tarzı yer altında tesisler
0: mesela
1: öreceksiniz.
0: Mesela Bayraktar şeyi açıkladı. Her ilde drone üretilecek, araştırılacak. Evet, yani böyle doğru. Bir de üretiminde dağıtılması lazım galiba, değil mi, her yere?
1: Aynı lokasyona toplanmaz zaten. Türkiye bunu yapmıyor. Türkiye'nin zaten kendi sistemi dağınık. Ama bir de Bayraktar öncülüğünde yapılan bir 81 ile kamikaze drone ya da drone tesisi kurmak. Orada testler yapmak. Ben onu şuna bağlıyorum. Hem her ilde böyle bir sektör oluşsun. Hem atmosferik koşullar çok farklı bizim illerde. O koşullarda denemeler, testler rahatlıkla yapılsın. Fizibile edilmesi de kolay. Yani lansmanları da orada yapılır. Gerekse testler, eğitim faaliyetleri ve üretim faaliyetleri her ilde mutlaka bir tesis kurularak yapılabilir. Ama bu tabii bir özel firmanın yaptığı çalışma. Türkiye bunu kamu olarak da yapıyor. Her türlü lokasyonda, iklim şartlarında ve dağıtılarak yapılıyor tabii ki bu. Ama yer altında ve uzayda yapılacak çalışmalar bir tık daha öne geçmiş oldu şu an. Son konu şunu söyleyeyim. Mesela siber konular çok önem arz etmeye başladı.
0: Geçelim masaya yavaş yavaş. Evet, siber
1: konu. Siber konularla ilgili de Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelecekte çok ciddi bir takım beklentileri var. Mesela kritik altyapıların korunması konusu var. Kritik altyapılardan kastettiğimiz finans akışları, ne bileyim işte elektrik dağıtım şebekeleri,
0: şu anda en
1: büyük
0: önemli,
1: fabrikalar.
0: Şu anda en önemli savaş unsuru yapay zeka benim gördüğüm. Yani bütün
1: her yerde kullanılıyor.
0: Hedeflerin tespit edilmesinde de her türlü şeyde artık yapay zeka.
1: Yapay zeka sadece tespit yapmıyor artık. Teşhis yapıyor.
0: Her şeyi yapıyor.
1: Bu eleştiriliyor biraz da. Yani tespit kolay. Tespit edersiniz ama teşhis etme sanki bir insanın gözünden geçmesi gerektiğine dair inanç var şu anda.
2: Bir de hocam ama burada karar mekanizmasının da gelecekte.
1: Üçüncüsü karar.
2: Tam otonom silahlara karar mekanizmasının bırakılması da o da insanlığın geleceği
1: İşte
2: açısından.
1: İşte üçüncü konu karar
2: çok
1: konusu.
2: Çok büyük risk.
1: Tespit, teşhis, karar.
0: Ama şu anda bu yapay zekaya yüzlerce milyar dolar akıtılıyor. Yani o biz ne haber, orası nasıl filan yemek tarifi sormak için değil o. Yani onun gerçekte başka amacı var yani.
1: Peki, bakın şöyle söyleyeyim ben size. Eskiden biz şöyle yapıyorduk. Bir muharebe olacağı zaman, bunlar senaryo tabii ki, normal düzenli harplerde. Terörle mücadele de böyle oluyordu. Mesela diyorduk ki işte biz bir harbe girersek şu çeşit harbi kullanmamız gerekiyor. Şu kadar personel ihtiyaç var. Bir zayiat miktarı ortaya. Bunun formülasyonları var. Mesela bugün yapay zekaya bir muharebe çeşidini yükleyin. Sorun. Deyin ki ben bir hava indirme harekatı yapacağım. Bir adaya. X adasına. Size ne kadar bir unsur personel kullanmanız gerektiğini ve karşı tarafın yeteneklerini de yüklerseniz yapay zeka, ne kadarlık bir zayiatı öngörmeniz gerektiği ve bu savaşın ne kadar süreceği, buna benzer karar vericilere taslak karar teklifi hazırlayacak noktaya getiriyor sizi.
2: İnsanlar
1: bunu kurmaylar yapardı eskiden.
2: Işte
1: kurmay subaylar bunun için var zaten. Yani hayır, karar teklifi hazırlayacak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne iki tane seçenek koyabilirsiniz en fazla. Üçüncüyü koyamazsınız.
0: Kararın ötesinde üretimde de mesela yani her şeyde kullanılıyor artık. Mesela üretimde bir dizayn değiştiriyorsunuz. O dizaynın değişik alanlarda uygulamasını onu da yapay zeka yapıyor.
1: Tabii elastikiyet. Yani,
0: elastikiyet yani şimdi o yapay zekasız lazım. Hiçbir savaş yok şu an.
1: Trump onun emrini verdi zaten daha, hatırlıyorsunuz. Yani Tomahawk şu anda 1/3 azaldı. Tomahawk çok nitelikli bir vurucu silahı, Amerika'nın her yerde kullanılıyor. Onunla ilgili sivil firmalara talimat verdi.
0: Yani şöyle bir
1: Tomahawk
0: savaş
1: üretecek yapıya hemen dönüşün diye.
0: Şöyle bir savaş modeli olacak diye görüyorum. Belki hani bir fikir de yürütülür. İki ülke savaşa girip düğmeye basacaklar. Dronlar, işte uçaklar falan çoğu insansız. Çok az insan faktörüyle böyle bir futbol maçı
1: i̇şte
0: gibi
1: o zaman
0: robotlar
1: da
0: savaşıp galibi mi söyleyecekler?
1: Sürdürülebilirlik önemli. Orada da havada insansız araçlar, karada da insansız araçlar, denizde de var. Her
0: yerde varlar.
1: 3 hareket

0: Hayat alanında da insansız vasıtalar, tabii teşhis, tespit, karar veriyor, onu falan. Ama genellikle havada hep insansız grupların olduğu bir çağa giriyoruz. O yüzden karşı taraftaki ya da sizdeki malzemeleri, uçakları, denizaltıları, şunları bunları tamamlayabildiğiniz ölçüde demek ki seri üretim ve milli olması en önemli kuvvet çarpanı oldu artık. Eskiden dost ve müttefik ülke lafını çok duyardınız. Şimdi çok fazla duymazsınız artık. Çünkü daha dost ve müttefik kavramı değişti.
1: Daha az ölüm mü olacak bu?
0: Muhakkak can kaybı minimize ediliyor.
1: İki her tarafta değil mi yani?
0: İki taraf içinde geçer. Ama karşı tarafı da aynı yeteneğe sahip olması lazım. Yani sizinle boy ölçüşecek grupların olması lazım. İnsanlı gruplarla insansız grupları karşı karşıya getirin şu anda. Hangi grup kazanır havada?
1: İnsansız.
0: Yani insansız gruplar şu anda sanki böyle, çünkü pilotaj sorunu var. Yani pilotajın,
1: pilotun düştüğü zaman sorun yok var. Yani can yok içinde.
0: Tabii oradan pilot kaybı da olacak filan. Onu takviye etmeniz lazım.
2: Ama bu söyledikleriniz yarı otonom silahlar için siz bahsediyorsunuz hocam. Şimdi bir de dünyada konuşulan ve Amerika'da şu an konuşulan tam otonom silahlardan bahsediyorlar. Biraz önce bahsettiğimiz, yani bu karar mekanizmasının insanlıktan çıkıp tamamen robotlara, yapay zekaya bırakıldığı bir süreç.
1: Bunun en son zaten Amerika'daki işte kavga bunun üstüne
2: insanlığı
1: oldu.
2: Aslında insanlığa zarar verecek o bizim bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz aslında süreçlerle insanlığın da karşı karşıya.
1: Buna Ayhan Bey cevap versin. Nasıl bir durum? Nasıl yani bir dünya bu, bekliyor bizi Ayhan Bey?
2: Yani bu çok riskli. Dünya tabii için çok riskli bir durumdur bence. Kaos tam silahlı.
3: Tablosu çizmek doğru değil.
2: Değil. Ama bir de bir gerçek var tam otorum.
3: Bu problemler çıktıkça insanlık bunun çözümlerini de bulmak zorunda. Ben insanın yönetemediği hiçbir şeyin insana hükmedemeyeceğine inananlardanım. Tamam, yapay zeka çok önemli. Tamam, çok şeyin kararını
1: verebilir. Sonunda bir fişi var ama değil mi? Onu çektim.
3: En son bir fişi var ve en zor gelişen teknoloji de batarya teknolojisi. Neticede bunların pilleri bitecek. Enerjileri bitecek.
0: Nükleer ve olursa hocam, insan. O zaman biraz beklemeleri gerekebilir. Yani nükleer kapasite, haiz, denizaltılar var. Tabii. Nükleer reaktör artık bir çantanın içine sığabiliyor Sayın Bilkilim. Onu siz insansıza koydunuz anda hava aracına.
4: Bir de şu an yapay zeka. Şimdi şu ana kadar yapay zeka insan yazıyordu programı. Tabii. Ama şu an yapay zeka kendisi program yapabilir. Zeyleri de geldi. Yani.
1: Evet, şimdi yapay zekadan
4: korksan iyi olur.
1: Gerçek zekalara doğru gelelim. Bir Özgür Özel'in ne demiş bir onu hatırlayarak gerçek zekalara doğru bir dönüş yapalım.
5: Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor.
6: Savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız.
5: Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar o bölgeye.
6: Savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız.
1: Hulusi Bey, bunu yapay zekan görebilir miydi böyle bir şeyi?
4: İşte bir an için ben bir acaba yapay zekam diye düşünmedim değil ama sonra canlı yayın olduğunu anlayınca dedim herhalde başına taş düştü. Çünkü bugüne kadar ya araba yaptık dedik, TOG'u yok, yurt dışından getiriyorsunuz. Aylarca biliyorsunuz kimse inanmadı TOG'un Türkiye'de üretildiğine. Kaan'ı ürettik, yok. Kalorifer peteği dendi, şu dendi, bu dendi. Ondan sonra yok motor dendi. Şimdi ilk defa CHP Genel Başkanı çıkmış. Yani konuşmanın devamında da var. Ya diyor, motordan dolayı moralinizi bozmayın diyor. Önemli olan bu uçak uçtu mu, yukarı havaya kalktı mı diyor. Yazılımları var mı diyor. Motor da yapılır zaten diyor. Tebrik ediyorum diyor. Valla bize böyle muhalefet lazım. Ne yalan söyleyeyim ama kaç saniye sürer bu Özgür Özel onu bilmiyorum. Bunu Ayhan Bey daha iyi bilir belki.
1: Ayhan Bey, nedir bunun arkasındaki? Çok bir şimdi agresifleşti, çok sıkıştı, Özgür çok ayyuka çıktı. Değil mi bunların
3: herhalde
1: şeyleri?
3: Herhalde Özgür Özel dendiğinde ilerideki nesillerin aklında kalacak olan en büyük şey tutarsızlık. Yani
1: Kemal Kılıçdaroğlu daha mı tutarlıydı onda?
3: Özgür'den tutarlıydı.
4: Yok ya. Bakın,
3: Özgür Özel'den.
4: Al birini vur ötekine ya.
3: Özgür Özel'den tutarlıydı. Çünkü Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun da prensiydi. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun da prensiydi. Bakın şu anda yaptıklarına bakın. Partisinden istifa eden belediye başkanlarına mesaj atıyor. Bunları ergen çocuklar yapar.
1: Ne, kocanı boşa arkanda ben varım mı diyor.
3: Bunu söylüyor. Hakaretlere diyor, tehditlere diyor. 2 sene sonra

0: diyor, ben iktidara geleceğim, sana hesabını soracağım diyor. Şimdi bunlar akılla, mantıkla bağdaşacak şeyler değil. Bırakın bir genel başkanı, köy kahvesinde yapılacak muhabbetler değil.
1: Hayır, bunlar. Şey tutarsız. Şimdi bir gün önce ciyak ciyak bağırırken, bir gün önce böyle, bir gün sonra gülümseyerek fuardan çıkması falan, Cemil bir aşırı Bey, bir tutarsızlık yok mu orada?
0: Şu anda savruluyor, buna tutarsızlık bile denmez. Oradan oraya savruluyor. Şimdi çok en son cümlesinden başlayalım. Diyor ki iki sene sonra iktidara geleceğim, sana hesap soracağım. Neyin hesabını soracaksın? Bu kadın hırsızlık mı yaptı? Bu kadın bir suç işlediyse senin bunu disipline vermiş olman lazım. Senin bunu partinden ihraç etmen lazım. Böyle bir şey yoksa neyin hesabını soracaksın? Sen gelemeyeceksin ama belev ki iktidara gelme hayalin varsa, bu iktidara gelme hayalini kendi siyasetini domine etmek için mi kullanacaksın? Yargıyı sen iktidarını, siyasetini, partini domine etmek için mi kullanacaksın? Bu ne biçim bir cümle? Bu bir genel başkanın ağzına yakışıyor mu? Bu bir siyasetçiye yakışıyor mu? Bu kahve muhabbetinde bile olmaz, tekrardan söylüyorum. Şimdi bugün yaptığı, bugün dediğim yani fuarda söyledikleri, bu sözlerin tamamı yazılmış, verilmiş eline, denmiş ki bak Türk milleti artık savunma sanayi konusunda çok hassas. Türk milleti kimliğine kavuştu, kişiliğine kavuştu. Artık düşman deyince korkmuyor, yurt dışı deyince korkmuyor, İsrail deyince korkmuyor, Amerika deyince korkmuyor. Sen çıkıp da balıklar ürküyor, kuşlar ürküyor dediğinde nefret söylemi gibi algılanıyor. Git sen bunu böyle söyle ama demiş birileri ona.
1: Ama sizin daha tutarlı dediğiniz Kemal Kılıçdaroğlu da biz bu S-400'leri niye alacağız, bizi kim vuracak demiş.
0: Daha tutarlı dediysem Kemal Kılıçdaroğlu'nu olumlama anlamında söylemedim. Dedim ki
1: uğraşıyorum sizinle.
2: Biraz daha milli.
0: Okumuşsunuzdur. Yanlış hafızam beni yanıltmıyorsa Rıfat Ilgaz'ın bir hikayesi olması lazım. Ben babama rahmet okutacağım diyen bir çocuk var. Babasının yaptığının bir misli fazlasını yaparak. Ben buna vurgu yapmak için söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu olumlamak için söylemiyorum. Ama bu kadarını biz köy kahvesinde bile görmedik. Onu söylüyorum. Yani bugün söylediğinde hiçbir problem yok. Ancak adım gibi biliyorum ki yarın bugün söylediğini yalanlayacak.
1: Tutamayacak yani.
0: Özgür'ün tutamaz. Çünkü içinde bir ergen çocuk var. İçinde gençlik kollarındaki sağa sola bağırmak isteyen, çağırmak isteyen bir çocuk var. Şu anda yaptıkları bu feveranlar, bu savrulmalar. Yoksa Kılıçdaroğlu'nun ne söylediklerini hepimiz biliyoruz.
1: Burada Kılıçdaroğlu,
0: Kılıçdaroğlu yani. Sabiha Gökçen havalanı yapılırken buna gerek yok dedi.
2: Kuşlar konmuyor oraya demiş.
0: Evet. İstanbul Havalimanı yapılırken buna gerek yok
1: son
0: dedi.
1: Son 15 yılda yapılıp da karşı çıkmadığı bir şey yok.
0: Hiçbir şey yok. Çanakkale Boğaz Köprüsü'nden, 3. Boğaz Köprüsü'nden bugüne kadar iyi yapılan ne varsa Türkiye'de savunma sanayinden hepsine karşı çıktı. Ve Kılıçdaroğlu'na da Türk milleti dörtlü, beşli, altılı bilmem kaçlı oluşumlarına rağmen dersini verdi. Bunu önce bir tespit edelim. Sonra söylediğim şu. Bugün CHP'nin içinde bulunduğu durum dünden de kötü.
1: Daha da beter oldu.
0: Dünden
1: çünkü
0: de pisliğin
1: içine battılar bir de yani.
0: Çünkü Türk tarihi bu kadar hırsızlıklarla mücadele etmek zorunda kaldığı bir dönem geçirmemiştir. Osmanlı dahil. Yanlış yönetimler sergilenmiştir. Farklı tercihlerden dolayı devletin zarar ettiği dönemler olmuştur. Ama organize bir şekilde devleti soyma girişimleri bu denli vuku bulmamıştır. Bu hafta belki onlara tek tek geleceğiz. Uşak Belediye Başkanı ben itirafçı olacağım dedi.
1: Oğlu oldu galiba değil mi?
0: Antalya Belediye Başkanı'nın oğlu oldu.
2: Antalya'nın oğlu
1: oldu. Antalya'nın oğlu oldu. Uşak'ın kendisi olacak.
0: Uşak'ın kendisi
3: oğlu
0: olacak.
3: Hepsinin de oğlu var birader. Yani benim de oğlum var.
0: Şimdi bizim de oğullarımız var ama böyle gündeme gelmiyorlar yani.
4: Uşak Cumhuriyet etkin Halk Partisi ifadesi efendim, verdi Uşak.
0: İfadesini verdi, itirafçı oldu. İfadesinden sadece biz daha sanıyorum ki birkaç kelime duyabildik.
4: Bir kısmını yani
0: çünkü
4: evet.
0: Asıl fezleke yazıldıktan sonra, iddianame yazıldıktan sonra bunların tamamına vakıf olacağız. Ama ben o söylenenlerin çok ufak şeyler olduğunu düşünüyorum. Çok daha fazlaları gelecek. Çünkü büyük bir havuz oluşturdular. Cumhurbaşkanlığını alacaklarını düşündüler.
1: Ekosistem.
0: Ekosistem oluştururlar ve bu ekosistemin içinden

0: Para aldılar, para verdiler. Bunları da çok fütursuzca yaptılar. Valizlerle taşıdılar, bavullarla taşıdılar, çantalarla taşıdılar. En ufak şeyden en büyük şeye kadar tenezzül ettiler.
1: Ama bu ifadeleri de sanki ekosistemden daha farklı bir büyük bir sistemin de aslında CHP içerisinde
0: şimdi şöyle söyleyeyim, bir ekosistem oluşturmuşsanız son birkaç bunun gündür. Yan dallarının oluşmaması tabii, mümkün
1: yani
0: değil.
1: Sadece dallanmaması ekosistemle mümkün kalmayan yeni bir sistem de ortaya çıkmış oldu. Özkan Yalım'la Gökhan Böceğin ifadeleri basına yansıdığında gördüğümüzde
2: ya Ekrem İmamoğlu da hayırlı bir şeye vesile açın çorap söküğü gibi çıkmasına vesile mi oldu? Nasıl oldu şimdi, bu? Çünkü onunla başladı değil
3: onunla
2: mi?
3: Onunla başladı, bir vesile oldu. Yani ekosistemden bahsediyoruz. Bir sistem var ama burada özellikle Uşak Belediye Başkanı olsun, Antalya Belediye Başkanı'yla bunların özellikle genel merkezlerle ilişkileri döküldüğünde sistemden ziyade bir çürümüşlüğün ortaya saçılmasıyla karşılaşacağız.
2: Gönül belediyeciliği diyorlar.
3: Gönül belediyeciymiş yani. Adamlar sözlerinde durmuş. Niye yanlış anlıyorsunuz? Ya ben deminkiyle ilgili Ayhan Bey'den bir özür dilemek istiyorum. Tutarsızlık konusunda haklı. Kılıçdaroğlu bu kadar tutarsız değildi. Çünkü Kılıçdaroğlu 3. köprüye karşı çıktı. Daha sonra yapan eline sağlık demedi. Evet. Çanakkale'ye hayırlı olsun dedi. Yapan eline sağlık demedi. Libya'ya karşı çıktı. Sonra helal olsun demedi. Ama Allah için bu savruldu, bir de kalktı, emeğinize sağlık, emeği
4: yani
3: geçenlerine
4: Yıldırım
3: sağlık.
4: Yani Yıldırım Han'ı görünce artık yapacak bir şey yok.
3: Dolayısıyla bu daha... Dolayısıyla Ayhan Bey haklı.
5: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar inkar etmediği hiçbir gelişme yoktu. Ya artık inkarın sonuna
3: birinci köprüden başladı zaten.
5: Avrasya yani, hayır şey söylüyorlardı. Ya insansız hava aracı üretiyorsunuz. İnsansız hava aracı üretiyorsunuz, maket diyorlar. Aynen. Kaan üretiyorsunuz, petek diyorlar. Evet, yani füze denemesi yapıyorsunuz. Balıklar ürküyor da ne gürültü yapıyorsunuz diyorlar.
2: Bunu uçuruyorsun ne olacak o oyuncak diyorlar.
5: Evet evet oyuncak
3: mavi
5: diyorlar.
3: Mavi vatana sahip çıkıyorsun niye? Türkiye'yi evet, orada riske yani, sokuyorsunuz diyor.
5: Ama şu an o Yıldırım Han'ın önünde Mustafa Kemal'in de imzası var. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir teknoloji ürünü asla üretmedi. Yani.
2: Ama şimdi Marmara'yı bile Ecevit yaptı dediler. Sonra Ekrem İmamoğlu yaptı dediler. Bunları da alırlar.
3: Ama ya, şunu da unutmayalım ki yani, Kurtuluş Bey. Bu ülkede ne yazık ki terliğe oy veririm diyen bir
2: tuvalet
3: grupta var. Evet, evet.
5: Şu an, şu an yani, yine o kesim var işte İzmir'de de biz ideolojiye oy veririz, hizmete oy vermeyiz.
3: Tuvalet terliğine oy veririz.
5: Anlayış var. Diye. Şu noktaya getireceğim. Yani bu Yıldırım Han'daki o imza, Mustafa Kemal imzası, ortasındaki Yıldırım Bayezid Han tuğrası. Bunlar Türkiye'de bir sürekliliği temsil ediyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bir geçmişi, tarihi ve bugüne gelen bir devamlılığı söz konusu. Şimdi biz bunları konuşuyoruz ama yani Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi söz konusu olduğunda bu konu bütün ciddiyetini kaybediyor. Yani bunlarla bunları beraber konuşmak yanlış bir şey gibi gelmeye başladı.
0: Evet.
5: Çünkü hiçbir kriter yok mesela bunları konuşalım. Yani şimdi Yunanistan'ın, İsrail'in, işte Avrupa'nın, komşularımızın, bütün dünyanın, İspanya'nın sizinle bir alışveriş içerisine girdiği bir konuda siz bunlar hala makettir, bunlar hala oyuncaktır diye bir muhalif zihniyeti konuşturmaya çalışıyorsunuz. Ne yazık ki tabanlarına da böyle anlattıkları için hala yani oradaki neden Mustafa Kemal imzası var falan diye itiraz ediyorlar. Yani bu teknolojinin...
2: Ona niye itiraz ettiler? Ya,
5: bu bakın buna niye itiraz ettikleri şu... Evet. İslamiyet terakkiye manidir. Çok korkunç, ağır bir şeydir, yargıdır. Bu Osmanlı son döneminden günümüze kadar gelen. Fakat bunun büyük bir palavra, yalan olduğunu AK Parti Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ortaya çıktı. Her gün gözlerine bunu.
2: Hayır, da... Mine kırık kanatın niye Atatürk imzasına kızdı?
3: Yurtta sulh diyen de sulh diyen bir liderin imzası ona konur muymuş bir silahın üzerine?
5: Şimdi
3: böyle Atatürkçüler ve böyle.
5: Ya şunu da demiyorlar. Eğer barış istiyorsan Cenk'e hazır olu da demiyorlar mesela. Bunu da göz ardı
6: ama
5: ediyorlar.
6: Ama erken seçim istiyorlar.
5: Yani Cumhuriyet Halk Partisi için bende büyük bir trajedi. Biz neyi konuşuyoruz? Bu yüksek evet, teknoloji Türkiye için inanın. Evet. Bak şöyle bir örnek vereceğim. İkinci Dünya Savaşı Churchill'den en son ikna oluyorlar. Mareşal Fevzi Çakmak, işte İsmet İnönü. Askerimizin ihtiyacı ne?

0: diye soruyorlar. Bir liste veriyorlar askerimizin ihtiyacı nedir diye. Ya yani ben o bütün o büyük şeyler saymayacağım. Toplu iğne bile var içinde yani.
1: Demin söylemek istediğim oydu işte.
0: Toplu iğne bile var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi deyince bence hiç konuşulacak ikisini bir arada konuşamıyoruz demek istiyorum.
2: Hele ki Mine Kırık Kanat örneği çok vahim bir örnek. Çünkü bir komutanın, bir maraşelin Cumhuriyeti kurduktan sonra içinde bulunduğu durumu
3: Gazi
2: özetlemek
3: Mustafa
2: için.
3: Kemal ismi yani. Evet. Gazisi var.
2: Gazisi var ve maraşal, general maraşal. Artık ülke çok zor durumda olduğu için dünyaya verdiği bir mesaj var. Bir sakin olun, bir kendimize gelelim demenin karşılığı olarak yurtta sulh, cihanda sulhu. Evet. Motto olarak kabul etmişse ve silahlanmayı savaşmak için değil,
3: barış için,
2: barışı korumak için farz olduğunu bilmiyorsa, bu insanı muhatap alıp cevap vermek bile
3: vermeyelim
2: akla ziyan bir şeydir. Ben bu tip bir aklın Türkiye gündemine nasıl geldiğini anlamıyorum. Yani daha 3 gün önce...
3: Ben şimdi duydum açıkçası. Hayır, Hulusi Bey
2: Cemil Bey,
3: bana.
2: Aynı kadın 3 gün önce Kılıçdaroğlu'na kılıç artığı evet. demedi mi?
1: Ondan sonra özür dilemek
2: demek ki kılıç
1: kaldı.
2: Artının ne olduğunu bile bilmiyor.
4: Sonra özür diledi.
2: Yani özür diledi dilemedi orasında değilim. Bakın kılıç artığı çok ciddi bir terimdir.
1: Tabii canım.
2: Kullanılan.
1: Katliamdan kurtulan demek ki.
2: Siz bunu... Sözüm ona tırnak içinde dava arkadaşlığı yaptığınız, dün desteklediğiniz, cumhurbaşkanı olması gerektiğini söylediğiniz bir insana söylüyorsunuz. Bu nasıl bir akıldır? Niye bu tip insanların cümleleri Türkiye'nin gündemine gelebiliyor? Ben onu da anlamış değilim.
3: Sosyal medya, algoritma.
2: Algoritma, bir de bunlar yıllarca tırnak içinde milletin tepesinde kendilerini gördüklerinden basında veya kamuoyunda var olduklarından dolayı deli saçması şeyler söyleseler bile gündeme taşınabiliyor. Aynı cümleyi birisi sokakta kursa kimse ciddiye almaz. Niye bu insan ciddiye alınıyor? Bakın ciddiye alınıyor dediğimiz insanın kurduğu cümle Maraşel'in
3: ama şimdi yani
2: barışçı olduğunu söylüyor.
3: Bence Mine Kırık Kanat'a haksızlık yapıyorsunuz. Yani Özgür Özel çok mu ciddi konuşuyor da onu savunan bir gazeteci böyle erdemler saçacak ağzından.
2: Şimdi insanları kıyaslaya kıyaslaya gitmeyelim ama
3: yani
2: Mine
3: çok
2: Kırık Kanat gibi birisi Atatürk'e bir kere hakarettir. Onun maraşal yönünü görmeden bir tek cümleyi alıp da bugün Türk devletinin geldiği savunma sanayindeki pozisyonu lekelemek için, karalamak için Atatürk'ün bir cümlesini kullanmak akla ziyan bir şey işte.
3: Peki.
1: Ama şöyle bakabilir miyiz? Yani bu şahıs daha düne kadar kıllı bacaklı diye aşağıladığı bir milletinin
2: evet.
1: bugün dünyanın en üst seviye bir teknoloji üretmesi karşısında ufacık bir serzenişte bulunma hakkı yok mu? Hayır, Allah aşkına biraz demokrat olun
2: evet,
1: yani.
3: Şimdi şu Özkan Yalım'ın itirafları üzerinden gidelim mi Aydoğan Hocam?
4: Olur, gidin.
3: Şimdi sevgili seyirciler, her yere pislik saçılıyor. Yani bu Ekrem İmamoğlu ile başladı. Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasıyla başladı ama işler ayyuka çıktı. Şimdi bu Özkan Yalım kimdi?
4: Özkan Yalım görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı.
3: Uşak Belediye Başkanı.
4: Evet.
3: Bu hani o... otel girişinde uygunsuz şekilde
4: evet.
3: Polisler tarafından
4: gözaltına alınan
3: belediye başkanıydı.
4: İşte ihaleler vesaire suçlamalar.
3: O konuyla da ilgili dedik ki ben karımdan zaten ayrılıyordum. O da değer verdiğim biriydi. Evet. O ayrı bir konudur.
4: Evet.
3: Fakat dedi itirafçı olup oradaki pisliği ortaya çıkarttı
4: evet.
3: değil mi?
4: Evet. Şimdi baktığımızda aslında Özkan Yalım'ın bir gazeteci yazmış olduğu bir mektup, daha sonra işte savcılığa bir mektup yazdığından ve etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğinden bahsedilmişti. Ve basına yansıdığı üzere aslında itiraflarına baktığımızda etkin pişmanlık ifadesinde kongrelerde aslında bu 2023'teki CHP kurultayında kullanılmak üzere Özgür Özel'in lehine hareket ettiği ve toplamda 1 milyon 200 bin TL'lik nakit parayı teslim ettiğinden bahsediyor. Bu paranın 200 bin TL'sini Manisa'daki Özgür Özel'in evinin duvarına kendisiyle konuştuğunu ve evin duvarına bıraktığını, daha sonra da 1 milyon TL'yi de Denizli'deki yakın arkadaşı olarak bilinen Demirkan isimli şahsa

0: ettiğinden bahsediyor. Ya bunlar çok ciddi iddialar. Şimdi
1: bu
0: yani.
1: Burada tabii bir kafa karışıklığı olmasın.
0: Olmaz,
1: bu
0: tabii.
1: Kongrelerle alakalı bir süreç tabii. var. Bir de belediye başkanlıklarıyla ilgili ayrı bir süreç var. Yani
0: o Gökhan Böceğin.
1: Yani belediye başkanı olmak için evet. de genel merkez para almış. Bir de evet. ne yapmış? Kongre içinde para mı toplamış?
0: Bu 2023 yılı sonundaki kurultay öncesinde yapılan kongrelerin de kullanılmak üzere bu paraları teslim ettim diyor. 200 bin TL'sini Özgür Özel'le konuştum. Evimin duvarının üzerine koy demiş. Kendisi de teslim edip oradan ayrıldığından bahsediyor. Yine 2022 yılında Özgür Özel'in ailesine işte hediye çantalar gönderdiğini ve bir saat hediye ettiğini beyan etmiş. Yine Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen bir araç gündeme gelmişti biliyorsunuz. Bu araçla ilgili de toplam 170 bin euroluk bir ödeme. Bu ya aracın dönüşü bu nasıl bir araç? Ben de çok ya, merak ediyorum.
1: Aracın kendinin 3 misli fiyatında bir lüksleştirme
0: yani, fiyatı evet, değil mi? Evet, orada da bir çok fazla bir ödeme yapıldı aslında, ortaya çıkmış oldu.
2: Ya bir tür para
0: evet.
2: Yine bir tür para çalma yöntemi mi aslında?
0: Yani
2: bu?
0: Bunlarla çokça
1: yani
0: aslında
1: o bu para çalmanın ötesinde lüks yani orada ama oturacak.
2: Lüks de 170 bin artı KDV arabanın fiyatından daha fazla.
1: Bilmem Hulusi Bey ne der bu konuda, çalıyorlar mı yoksa lüks merakı mı?
3: Kendisine sorsak iyi olur.
0: Şimdi burada en önemli husus şu, kurultay ceza davası biliyorsunuz devam ediyor. Temmuz ayına ertelendi. Orada Adem Soytekin'in İBB Ekrem İmamoğlu ceza davasında verdiği ifadeyi kurultay ceza davasındaki hakim tanık olarak Adem Soytekin'i çağırdı. Bir dahaki celse dinlenecek. Şimdi ben bu ifadelere baktığımda çok enteresan bir şey dikkatimi çekiyor. Bir, Özgür Özel'in kurultayında kullanılmak üzere bu paranın kendisine 1 milyon 200 bin TL nakit para verdim diyor. Ve ifadesinde Özkan Yalım şunu söylüyor. Paraları diyor kurultay öncesinde yapılacak kongre masrafları için verdim. Delegelerle konuştum diyor. Özgür Özel'e seçilmesi için de delegelerle konuştum. Onları ikna ettim diyor. Yani bu kurultay aslında hem kurultay ceza davasında hem de hukuk mutlak butlan hukuk davası da biliyorsunuz istinafta henüz istinaf mahkemesi karar vermedi. Bence her iki davayı da doğrudan hem Özkan Yalım'ın ifadeleri hem Gökhan Böceğin ifadeleri hem de Adem Soytekin'in de ifadeleri bu üç davanın da neticesini bence etkileyecek. Yeni ortaya çıkan deliller ve tanık beyanları ve sanık beyanları olarak değerlendiriyorum.
1: Şimdi hemen o CHP butlan itiraflar haberini bir izleyelim.
0: Evet.
1: CHP butlan itiraflar VTR.
4: Ben Kemal geliyorum.
5: Asla ve asla delegenin vermediği bir yetkiyi veya delegenin elimize verdiği bayrağı kimseye bırakmayız.
6: Şaibeli kurultay davasında sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gökhan Böcek ve Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadelerini Ankara'da mutlak butlan dava dosyasını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderdiği öğrenildi.
5: İnşallah hızlı bir şekilde bir karar verirler, olur biter.
6: Rüşvetten tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde, 2023 yılında CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere, Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira verdiğini itiraf etmişti. Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de etkin pişmanlık kapsamında ifade vermiş. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın talebiyle 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'ne götürüp teslim ettiğini ve bu paranın Özgür Özel'in bilgisi dahilinde adaylık ücreti olarak istendiğini öne sürmüştü. Bu itirafların mutlak putlan davasının seyrini değiştirebileceği belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kurultayın iptal olmayacağını dile getirse de her türlü senaryoya karşı da hazırlık yapıyor.
5: Kurultay iptal olmaz. Yedek parti var mı? Var. Ama mutlak putlana karşı değil, kapatma davasına karşı.
6: Ayrıca Özkan Yalım, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen VIP makam aracının dönüşüm bedelinin Özel'in talimatıyla Uşak Belediyesi tarafından karşılandığını söyledi. Özel, Yalım'ın kayda geçen itiraflarının doğru olmadığını savundu.
5: Uşak Belediyesi bize VIP araç almış, hepsinin yalan olduğu çıktı. Eninde sonunda işin aracın faturasını biz ödemişiz. Aksesuarlarının parasını biz ödemişiz. partiye araba alırken indirim yapılmasına vesile olmuş. Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti, benim cebime giren bir şey yok. Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak.
1: Evet sevgili seyirciler, izlediniz. Hakikaten insanın aklı almıyor. Bir aracın içine 170 bin euro nasıl harcanır? Hani teyip takarsın, ne bileyim ben, şeyler takarlardı, zarlar takarlardı,
0: bir
1: oynardı.
0: Bir dizayn yapar falan ama böyle bir para yok.
1: Küpler yani. Koyarsın, ne bileyim ben, müzik yani seti koyarsın, belli... televizyon koy. Yani.
3: Ama bir dakika, 170 milyon euroyu ben harcadım diyor. 1000
1: lira. Yani.
3: Özgür Özel diyor ki CHP Genel Merkezi'nden biz harcadık diyor. Toplamda ne harcamışlar acaba ya?
1: Peki hiç AK Parti'de olmuyor mu? Şimdi disiplin kurulundasın değil evet. mi sen? Bak böyle şeyler
0: bizim,
1: olmuyor.
0: Bizim partimizin bu konudaki tavrı çok nettir. Vekillerimiz de daha önce gündeme getirdi. Bu tarz bir yolsuzluk iddiası olduğunda kesinlikle ihraç edilir. Partiyle tüm ilişki kesilir. Hiçbir şekilde de arkasında durulmaz. Bakın Özkan Yalım olsun, diğer belediyeler olsun. Bunları kamuoyuna sürekli bir siyasi operasyonmuş gibi kamuoyuna bir algı pompaladılar, algı operasyonu yaptılar. Bunlar siyasi davalar değil. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile alakalı Ekrem İmamoğlu ceza davasına baktığımızda şikayet edenler CHP'liler. Mutlak butlan hukuk davasına baktığımızda davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş. Kurultay ceza davasına baktığımızda oylamaya hile karıştırma suçundan dolayı açılmış ve Temmuz'da duruşması görülecek devam eden ceza davasına baktığımızda yine savcılığa gidip suç duyurusunda bulunan CHP'liler. İzmir'e geldiğimizde Tunç Soyer hakkında mevcut İzmir CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın savcılığa ihbar dilekçesi var. Yani şikayet edenler CHP'liler.
1: Bu çok iyi bir şey ama. Şimdi Hulusi Bey'e bir söyleyeyim. Yani CHP...
0: Bu mesele AK Parti'nin, MHP'nin veya diğer siyasi partilerin meselesi değil. Kendi iç meseleleri ve yaşanan bir krizin neticesi.
1: Yani CHP kendini temizlemek için bir çaba gösteriyor burada o zaman. Ben bunu anlıyorum burada.
3: CHP kendini temizlemek...
1: Öyle hepsini CHP yapmış. Yok. Ne kadar pislik varsa. Hepsini ortadan çıkarmışlar.
3: Kendi içindeki kavgadan var. Kendi içindeki kavgadan kaynaklı hareketler bunlar. Kavga
1: temizlik için, çabası değil
3: temizlik
1: mi?
3: Temizlik çabası değil. Karşı tarafı yani rakibini yıpratma kampanyasıyla yürütülen, o niyetle yürütülen şeyler bunlar. Keşke temizlik olmuş olsa biz de zevkle seyreder ve helal olsun diyoruz ama bu temizlik operasyonu değil. Bu tamamen tarafların birbirini yıpratmak için ortaya birbirlerinin yanlışlarını dökme.
1: Neyi paylaşamadıkları şey ne?
3: Paylaşamadıkları şey CHP'nin egemenliği ve CHP egemenliği üzerinden de millet üzerinde kurdukları
1: büyük bir iktidar alanı var aslında değil mi? Şimdi belediyelerle falan aslında CHP'nin üstünde.
3: CHP dediğiniz sadece çok ciddi belediye değil. Türkiye'nin en büyük bankalarından birine varıncaya kadar da korkmuş bir mal varlığına da hükmediyorsunuz. Ya yani CHP'de
2: ya belediyede aday olmak için 1 milyon euro veriyor mesela genel merkezde.
0: O biri. Büyükşehir'in bütün
2: herkes yani para
0: fazla.
2: Çok ciddi bir
1: veren var 20.
3: Evet onu diyecektim. Evet. 20 milyon
1: İstanbul
3: dolar.
1: Büyükşehir'in bütçesi. 20 milyon. Genel merkeze veriyorlar. 12 evet. Bilmem nereye veriyorlar falan. Hani büyük şehirlerin rayici ama o civarda gidiyor.
3: Yani gerçekten çok güzel.

0: de kooperatifin hesabını veremediler. Ya İzmir Belediyesi'nin kooperatifle siyasilerin ve senin Ankara İl Başkanı'na varıncaya kadar kim ne ilgisi olabilir? Dolayısıyla vatandaşımız, ben öyle zannediyorum ki, biraz da midesi bulanarak bu gelişmeleri seyrediyor. İnşallah sonu güzel bir temizliğe döner. Çünkü CHP öyle ya da böyle bu ülkenin ana muhalefet partisidir ve biz isteriz ki ana muhalefet partisi de tutarlı ve temiz siyasetin içerisinde yer alsın. Bunlar hepimizi üzen konular.
1: Bu Cemil, son Uşak ve Antalya belediye başkanları ve oğullarının, evet, çocuğunun itirafları.
2: Gökhan Böcek'in itiraflarını gel seninle üstünden gidelim, kurtulalım.
1: Yani şöyle söyleyeyim, Özgür Özel'i yaktı diyebilirim. Yani şimdi böyle şimdi sevgili çok seyirciler, basit
2: Antalya'dan da bir son dakika
1: değil.
2: Gelişmesi bekliyoruz. Gelirse Antalya muhabirine bağlanacağız. Ama o arada Gökhan Böcek'in itiraflarını... Şimdi
1: yani Gökhan Böcek,
0: şunu hemen söyleyeyim de pardon, sadece Özgür Özel'i değil, CHP üst yönetimindeki birçok kişiyi çok zor durumda.
1: Bir troika var. Üçlü bir troika var özellikle, evet, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde. Onları yani normalde götürmesi lazım. Yani şöyle söyleyelim, Gökhan Böcek Muhittin Böcek'in oğlu Antalya'da. Ben Antalya'da gidip geldiğimde, çok ben daha önce de yine bu programda da Antalya'ya operasyon olmadan da burada açıklamıştım, söylemiştim. Antalya'da rüşvetle de iş yaptıramıyoruz diye millet sokakta konuşuyordu. Ağlıyorlardı. Yani
2: rüşvetle bile mi iş yaptı?
1: Tabii rüşvetle bile iş, rüşveti alıyorlar, işini yapmıyorlar. Ben burada yine burada Barko'da bunu söylemiştim. Geçen yıl daha hiçbir operasyon yokken bunu söylemiştim. İnsanlar şöyle sanıyorlar. Yani rüşvetini de veriyorlar. Ne yapıyorlarsa hizmet alamıyorlar. Bir işlerini çözemiyorlar. İnsanları buna mahkum etmişler. Antalya bunun örneğiydi. Muhittin Böcek, oğlu Böcek itiraf etti. Dedi ki Özgür Özel'in talimatı üzerine Veli Ağba beni aradı. Bunun üzerine 1 milyon euro para istediler. Ben de gittim bunu teslim ettim kendilerine diyor. Bunu tabi bu bir laf mı? Bir söz mü? Peki o bahsettiği günlerde kayıtlar uyuşuyor mu, bağdaşıyor mu?
2: HTS kayıtları falan.
1: Hepsi örtüşüyor. Bunun da detayları çıkarılmış. Sosyal medya ayrıntıları
2: o
1: da vardı.
2: O görüntülerde bunlar. He. Bak yani, geldi görüntü.
1: Evet. Ya bu bir defa örtüşüyor. Bu görüntülerle itiraflar örtüşüyor. Ya şimdi inanamıyorum. Yani tabii Türkiye'de de bu siyasette de öyle bir noktaya geldik ki değer diye bir şey kalmadı. Genel başkanlar hakkında çok somut olarak adaylık için genel merkeze rüşvet verdik deniliyor. Kaydı çıkıyor, kuydu çıkıyor. Hala da zeytinyağı gibi üzerine çıkıyorlar. Hayır efendim diyorlar, o yalan söylüyor, o itirafçıdır. Bakın İmamoğlu neyi kanıtladı biliyor musunuz? İmamoğlu ile ilgili suçlamaların çok büyük oranda doğru olduğunu ortaya çıkardı. Neden? Çünkü Özgür Özel ya bütün doğru olan şeyleri inkar ettiler. İtirafçıları suçladılar ki bakan açıkladı, tek bir geri adım atan pişmanlık yasasından yararlanan kimse de yok. Hiç kimse de geri adım atmamış. Siz doğruyla yanlışı ayırmazsanız, yani doğruysa doğru kardeşim, bu da yalansa yalan diye çıkıp bunun bir hukuki muhasebesini yapmazsanız, o zaman yalancı çobana dönersiniz. Kimse size itibar etmez. Bugün Özgür Özel'le ilgili doğrudan iddiada bulunanlara, o zaman biz diyoruz ki ya bugüne kadar her şeyi inkar ettin, yani bunu da herhalde onun için inkar ediyorsun deme hakkını veriyor vatandaşa.
3: Yani burada adayların parayla belirlendiği CHP içerisinde çok net bir şekilde bu paraların da, bakın, çoğunun suç gelirleri olduğuna ilişkin ciddi iddialar var. Kurultaya bakıyoruz, yine orada Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi için delegelere CHP'de belediye başkan adaylıkları, meclis üyelikleri, Kiptaş'tan evler verilmesi, Adem Soytekin'in ifadeleri bu konuda çok önemlidir diye düşünüyorum. Evet. Yani burada tamamen parayla finanse edilen ve paranın kaynağının da aslında burada ne olduğu, bence CHP içerisindeki en büyük problem bu olacak.
1: Bir çağdaş market olayı var biliyor musunuz?
2: Yok.
1: Çağdaş market. Çağdaş market bir poşet. Millet Meclisi'nde içinde 500 bin doların olduğu bir poşet. Koşa koşa Veli Ağbaba geliyor, alıyor poşeti, benimdir diye. Yani paralar böyle çantalar içerisinde balya balya.
2: Şu masaya geçelim.
1: Gerçekten o kadar çok ki, yani paranın bunların nadir olmadığını, sürekli devamlı böyle bir para akışının gerçekleştiğini görmemiz gerekiyor.
3: Siyasetin finansmanı konusunda bakın burada Yani bu adaylık

0: süreçlerinde Antalya'da veya işte Özkan Yalım'ın ifadesinde bahsettiği üzere kendisinin kurultay için bu parayı vermesinden bahsediyor. Yani burada artık siyasi partiler kanuna göre demokrasi esaslarının dışına çıkmış, kokuşmuş bir yapı var. Bu yapının da CHP içerisinde bu hafta ben daha fazla gerilim yaratacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki yolculuğundan kurultay yolculuğuna kadar CHP'yi hem dizayn etmesi hem CHP'yi ele geçirmesi ve bu durumun sadece bir ekosistemleden çıkıp CHP Genel Merkezi'nde biraz önce Kurtuluş Bey'in de bahsettiği üzere o troikayı da aslında içine alabilecek Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinde hareket eden CHP Genel Başkan Yardımcıları ve halen Silivri vesayetinde hareket eden Özgür Özel'in de aslında çok zor durumda kalacağı ifadelerdir, beyanlardır. Türk siyaset tarihi açısından da Hulusi abi değerlendirsin, Hulusi vekilimiz. Bakın biraz önce bahsettik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sadece bütçesi 10-12 bakanlıktan daha büyük bütçesi var. Cemil Bey, öyle küçük bütçelerden biz bahsetmiyoruz burada.
1: Ayhan Bey, şimdi sistematik bir şey var burada. Bunlar yakalananlar mı yoksa...
2: Bunlar
1: nasıl?
2: Şu anda söyleyenler, itirafçı olanlar. Şimdi diğer belediye başkanlarının hangisi kaç para verdiğini açıklayacak mı bilmiyorum.
1: Yani çünkü belli ki burada çünkü hepsinden almışlar bunu.
2: Kişisel bir şey olmadığı da çok belli. Çünkü bir büyükşehir belediye başkanının yaklaşık maaşı ayda 5000 dolardır. 5000 euro yoktur. 60 aylığına seçildiğinize göre zaten toplam alacağınız 300 maaş dolar. 300 bin dolardır.
3: 1 milyon euroyu bulmuyor.
2: Siz
3: yani.
2: 1 milyon euroyu veriyorsanız sürümden kazanacaksınız. Yani siz hırsızlık yapacağınızı aday olurken deklare ediyorsunuz demektir. Birine 1 milyon euro vermişseniz. Kaldı ki ben bu 1 milyon euronun tek olduğunu sanmıyorum. Yani bunun dışında başka tabii, yerlerde tabii. Aynı Muhittin Böcek başka paralar da ödemiştir. 1 milyon euroyu Veli Ağbaba'ya verdim diyor.
1: Bu küsuratı sadece.
2: Veli Ağbaba ben almadım diyor. Aldı almadı onlar çıkacak şimdi evet. Mahkemede. Bunun haricinde sadece onunla da kalmamıştır.
1: Çünkü bir sürü CHP'nin garanti Antalya'da, kazanacağı iller var, ilçeler var değil mi?
2: Sadece Muhittin için de bu kadarla kalmamıştır. Daha Antalya'da da ikna etmek için verdik. Bir yerde Cemil Bey bir şey sistematik hale gelmişse bunu tek kanalla çözemezsiniz. Yani... Genel bakın, başkan yardımcısına 1 milyon euro veriyorsanız
0: görünüyor sayın vekilim.
2: Antalya'da birilerine daha farklı bir şeyler verdiniz demektir. Başka yerlerde başka bir şeyler verdiniz demektir.
3: Bu döviz bürosundan parayı
0: döviz
3: alırken ki
0: sayın vekilim, evet. Burası.
3: Bunun ben, genel merkeze giden evet. HTS kayıtlarıyla ötüşen tarih uçak bakın hangi uçakla hangi tarifle uçakla gitmişler hangi otelde kalmışlar hangi saatte genel merkezine gitmişler var şimdi adım adım savcının elinde var belgeler.
2: Bakın bu teknoloji yani. Çağında evet. Herhangi bir adımı boş atabilmeniz mümkün değil.
1: Evet.
2: Devletin kayıtlarının ötesinde bakkalın önünde bile artık kamera var. Bu paralar verilmiş. Bunlarla ilgili bir tartışma yok. Adam verdim diyor zaten.
1: Şimdi bir Mehmet Karataş'a gidiyoruz. Telefon attığımızda Mehmet Karataş var. Mehmet Karataş, neredesin Mehmet? Şu anda bize nerede olduğunu bir söyle önce. Sana iyi akşamlar diyelim.
4: Cemil Bağrat, öncelikle şunu söyleyeyim. Şu anda az önce sizin de üzerinde konuştuğumuz gibi bu son dakika bilgisinin öncelikle şu an itibariyle birçok kişi netlik noktasında bir soru işareti vardı ama şunu artık çok rahat bir şekilde belirtebiliriz. Muhittin Böcek an itibariyle ek bir ifade vermeye devam ediyor. Kendisini zaten etkin pişmanlıktan
1: şimdi bir araya giriyorum Mehmetciğim. Şimdi sen şu anda neredesin? Emniyettesin galiba değil mi? Antalya'da mısın?
4: Şöyle şu anda biz emniyetteyiz ama tam olarak o noktada değiliz. Onu söyleyeyim. Haber kaynaklarımızla burada yapmış olduğumuz görüşmede bize şunu söylüyorlar. Burada özellikle öğle saatleri itibariyle bir başvurunun olduğu öğleden sonra da Muhittin Böcek bir kez daha adliyeye geldi ve orada ifade vermeye başladı. Bu ifade alım işleminin öncelikle saatlerce devam edeceğini belirteyim. Belki sabah saatlerine kadar da sürebilir. Hatta ben ek olarak size bir bilgi daha şu an paylaşayım. Aslında bu etkin pişmanlık noktasında ek ifade veren sadece Muhittin Böcek değil. Günler öncesinde biliyorsunuz Gökhan Böcek o

0: Bunu da etkin pişmanlıktan faydalanmıştı. Onun bir kez daha onun da ifade verdiğini sizlerle paylaşmış olayım şu an.
1: Peki, evet. Mehmet Karataş'a...
0: Yani şu an hem baba hem de oğul ek ifadelerini vermeye devam ediyorlar. Ve burada bu etkin pişmanlıktan faydalanacağız talebinin kendilerinden geldiğinin altını çizelim. İşte bu noktada da bir itiraf olabilir mi? Tabii ki olabilir. Çünkü bu talep kendilerinden geldiği için buradan evet. yola çıkarak bunu böyle okuyabiliriz yani bunu.
1: Evet, Mehmet Karataş'a teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Anladığımız kadarıyla Muhittin Böcek itirafçı oluyor.
2: Ek ifadesi alınıyor şu an.
1: Ve itirafta da söyleyeceği şey, ben belediye başkanı olmak için şu kadar para verdim veyahut da rüşvet için aldığım paraların da bir kısmını şuralara yolladım diye itiraftan bulunacak.
2: Aslında oğlunun itiraflarıyla birlikte daha maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için bu iddiaların somut bir şekilde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı teyit birbiriyle örtüşüp örtüşmediğini ve burada buradaki hem sanıkların durumları açısından hem Gökhan Böcek'in buradaki itirafları ve ikrarlarından dolayı Muhittin Böcek'in de aslında Gökhan Böcek'in bence evet. ifadesini öğrendikten sonra kendisi de bu şekilde bir başvuru yapıp savcılığı olayları evet. aydınlatmak amacıyla ek ifadesi alınıyor. Ve savcılık aslında şunu yapıyor. Biraz önce Kurtuluş Bey belirtti. Yani burada özellikle irade olarak bakın etkin pişmanlık şüphelilerin veya sanıkların özgür ve hür ifadeleriyle, beyanlarıyla alınır. Hiç kimseye baskı yapılmaz. Bir kişi kendisi evet. savcılığa etkin pişmanlıkla ilgili başvuru yapar, savcılık çağırır, kendisinin özgür iradesiyle verdiği evet. ifadeleri alır. Çünkü CHP'liler bunu sanki sürekli efendim işte baskıyla itirafçı oluyorlar diye kamuoyunu yanıltmaya, algı oluşturmaya yalan beyanlarda bulunuyorlar. Tam tersine burada...
1: Evet, şimdi özetle Muhittin Böcek itirafçı oluyor değil mi?
2: Tabii evet. pişmanlık duyup savcılığın soruşturmasına evet. maddi gerçeği ortaya evet. çıkarmak üzere bir etkin pişmanlık başvurusu ve ben bu ifadelerin Antalya'nın ek ifadeleriyle beraber CHP'nin evet. iç siyasetinde yani bomba niteliğinde bir gündeme dönüşeceğine
1: onu soracağım,
2: inanıyorum.
1: Hulusi
2: Vekilim yorumlar.
1: Buradaki itiraftan çıkacak şey kepazelik yani değil mi?
3: Çamur
1: nasıl
3: der,
1: bunun altından kalkacaklar?
3: Bunun altından CHP kendisini sıfırdan yenilemeden bunun altından kalkamaz. Bakın hepiniz göreceksiniz sadece genel başkana değil CHP'nin bir sürü üst düzey yöneticisine kadar Böcek'in itirafından sonra da birçok şey ortaya saçılacak. Ama ben özellikle şu soruyu herkesin sormasını istiyorum. Bu adamlar neye güvenerek bu kadar pervasız, bu kadar büyük volümlü
1: ekosisteme güvendiler. Cumhurbaşkanı yapacağız dediler.
3: İşte onu yaptıklarını. O da daha evvel de söyledim. Sadece bir ilçe belediye başkanından büyükşehir belediye başkanına giden bir insanın tek başına yapabileceği.
1: Ama hepsi
3: şey
1: aynı modeli uyguluyorlar. Aynı kadınları ha.
3: O zaman üstte kim var?
1: Tamam işte yani üstte hiyerarşi belli, suç örgütünün lideri var ve alttaki ilçeleri yani, falan var
3: bu,
1: diye gidiyor.
3: Bu işin siyasetinden FETÖ'süne kadar.
4: FETÖ'sü var.
3: Birçok işte. Farklı kanallara çıkacağını
2: yönetilemeyen bir CHP var yani.
3: Çünkü
2: bunu da kabul edelim yani.
3: Yönetilemeyen bir CHP var da Allah aşkına siz uzun yıllar sonra ilk defa yerelde iktidara gelmeye başlamışsınız. Hani insan doğasıdır en azından ilk başta biraz daha döver çünkü düzen gitmeye kalkarsınız. Neye güvendiniz? Kimse teminat verdi. Merak etmeyin hiçbir şey olmayacak. İlk dönemde iktidarda geleceksiniz. Kimse size hesap soramayacak.
1: Hulusi
3: dedi
1: Bey,
3: ki bunlar bu kadar pervasızlık yapabildiler yani.
1: O Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası başladıktan sonraki yapılan suçüstüler var ya yani işte Manavgat'ta ya şey yapıyor.
2: İştiraklerle ilgili de bir soruşturma yani, devam ediyor bu arada. Hani bunlar, halen onun davası açılmadı.
1: Neye güvendiklerinin ötesinde algılayamıyorlar galiba. Yani bir şeye güvenmek değil bu.
3: Ben onların bir şeye çok güveniyorlardı ama bakın bir işe başladıktan sonra geri dönemezsiniz. Size 2025'ten önce merak etmeyin 2024'ten önce ilk seçimde iktidarsınız. Dendikten sonra siz o şeyle başlarsınız. Daha sonra seçimi kazanamazsınız bile artık o kapılar açılmıştır. Dönemezsiniz Cemil Bey. Dolayısıyla onun bir genel seçim öncesine kadar gitmek lazım. Ne diyor bakın Özgür Özel demin Ayhan Bey'in de söylediği gibi Burcu Hanım'a gönderdiği mesajda 2 yıl içerisinde iktidara geliyorum. O zaman görürsün gününü diyor.

0: Kim size neyin garantisini veriyor ya? Neye bu kadar güveniyorsunuz? Yani yarın sabah darbe mi yapacaksınız bu ülkede ya? Dolayısıyla burada olayı sadece CHP olarak ve CHP'nin yolsuzlukları olarak bakmayalım. Türkiye'ye karşı müthiş bir oyun planlandı 3 sene önce. Ama hamdolsun milletimizin ferasetiyle gelen seçimlerde bu oyun boşa çıkarıldı. Boşa çıkarılınca oyun bunlar boşa çıktı. Şimdi o pislikler ortaya çıkıyor. Daha çok pislik dökülecektir, evet. Göreceksiniz.
1: Ayhan Bey, yani Türk siyasetinin sorunu bu pislik. Nasıl temizleyecek Türk siyaseti bunu?
2: Şimdi Türk siyaseti ve Türk devleti bunun temizliği için gerekli girişimlerde bulunmuş.
1: Büyük pislik yargı. Yani bunu temizlemeden ne füzemizin bir hayrı olur. Cemil Bey, çünkü bu kongre anda... bir dakika, şu kongreleri çalıyorlarsa seçimi de çalarlar bunlar, o füzeyi de çalarlar, yönetimi de çalarlar yani. Şimdi, her şeyi çalarlar.
2: Şu çok net bir gerçekliktir. Birileri suç işleyecek, devlet de cezasını verecek. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir operasyonun içinde. Bu Ahmet'in Mehmet'in para çalması diye sadece basit alınacak bir iş değil. Bu büyük bir operasyonun parçası.
1: Bu siyasi iradenin çalınması.
2: Çalınması. Bunlara ben de Hulusi Bey'e katılıyorum. Garanti veren birileri vardı. Nasıl ki Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'da 8 saat kaybolmuşsa, burada ona Cumhurbaşkanlığı garantisi verilmişse, hiçbir paydaşını dinlemeden ben Cumhurbaşkanıyım diye ortaya çıkmışsa, Ekrem İmamoğlu'na da birileri bu garantiyi verdiler.
1: Ve şu anda ve geri mi çekildiler?
2: Dediler ki,
1: hala veriyorlar
2: geri çekilen
0: bunun
2: falan yok.
0: Bunun içinde şöyle bir finans lazım dediler.
2: Şimdi eğer biz bir şeyi başlayan ve biten olarak görürsek yanılırız. Bu bir süreçtir. Bu süreç devam ediyor. 17-25 Aralık neyse bugünkü süreç odur. Hayır, Gezi ama... kalkışması neyse bugünkü süreç odur. 15 Temmuz neyse bu süreç odur. Niye bunlarla örneklendiriyorum? Bunların tamamı Türk devletinin iradesinin çalınmasına yönelik çalışmalardır.
1: Şimdi bunların hepsinin arkasında
2: bugün de
1: İsrail oldu çıktı ortaya.
2: Bunların hepsinin arkasında İsrail vardır. Bunların hepsinin arkasında Amerika vardır. Bunların hepsinin arkasında o gün gerektiriyorsa İngiltere vardır. O gün gerektiriyorsa Fransa vardır. İlla isimlendirmek zorunda değiliz. Ama arkasında olanlar Türkiye'nin yarınlarının güvende olmasını istemeyen gruplardır. FETÖ bunların ete kemiğe bürünmüş hali olduğu için FETÖ diyoruz. Yoksa her şeye FETÖ diyen adam pozisyonda olmaktan da mutlu değiliz. Ama FETÖ 40 sene örgütlendirilip, büyütülüp, beslenen bir yapılanmadır. Ve bugün de siz sosyal medyayı açtığınız zaman, bugün de YouTube'u açtığınız zaman, bugün de yorumlara baktığınız zaman CHP'nin kendi içerisinde bunları kalıplara sokabilecek, bunları tanımlandırabilecek ekipler yok. İşte en akılları mine kırık kanat gerisini hesap edin. Ama FETÖ hala bunlara teorisyenlik yapma peşinde.
1: Ama bir İYİOT gibi açığa çıkmış halleri de var. Çünkü özellikle bu Trump geldikten sonra o Amerika'daki özellikle desteklerini bulamadılar. Herhalde İsrail canı gönülden.
2: Cemil Bey, Amerika'da bulamazlarsa İngiltere'de bulurlar. İngiltere'de bulamazlarsa Fransa'da bulurlar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti bir cetvel devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde her geçen gün etkinliğini arttıran, biraz en uzun süre silahı konuştuk, savunma sanayini konuştuk. Biz bunları yapıyorsak niye bize saldırıyorlar deme lüksümüz yok.
1: Evet.
2: Biz bunları yaptığımız sürece bize saldırılar devam edecektir. Biz de bunları püskürtmeye devam edeceğiz. Allah'a şükür ki şu anda güçlü bir hükümetimiz var. Evet. Düşünsenize biz bu saldırılara muhatap olurken devletin başında Recep Tayyip Erdoğan değil de Kemal Kılıçdaroğlu oturuyor olsaydı şu anda ne halde olurdu?
1: İşte o yüzden büyük pislik bu. 1 milyon dolara satın alıyorsanız o
2: yoksa yani... bu 1 milyon dolar falan, bunlar buzdağının görünen yüzü. 1 milyon doları ben bunların çerez niyetini alıp verdiklerine düşünüyorum. Biraz önce işte çok basit bir hesap yaptım. 300 bin dolar toplamında kazanacak bir adam 1 milyon doları vermişse artık kaç para hedeflemiş ki 1 milyon doları bir tek Veli Ağbaba'ya verdim diyor. Bir de daha bunun genel merkeze ödedikleri vardır, seçim kampanyasında harcadıkları vardır. Ne kazanacak ki bunları harcıyor?
1: Evet.
3: Bu genel seçimi kaybettiler. Sayın Cumhurbaşkanı altılı masa, Kılıçdaroğlu, yanında Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş.

0: Adaydılar bunlar. Bakın Ekrem İmamoğlu da adaydı. Mansur Yavaş'la bunlar kaybettiler. Asıl o gün hemen o seçimin sabahı yeni bir proje başladı. O proje şuydu. Parayla CHP'de yönetimi dizayn etmek. Çok seri olarak, çok hızlı biçimde belki de Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde görülmemiş bir para trafiği gelişmeye başladı. Bunu şunun için anlatmak istiyorum. O bahsettiğimiz İsrail'in burada etkinlik ve nüfuz oluşturabileceği tek bence siyasi anlamda etkili olabileceği çevre CHP'ydi ve onlar üzerinde
1: PKK'ya aldık mı İsrail'in elinde?
2: Yani zaman gösterecek. Zaman gösterecek.
1: Değil mi? Bir numaralı unsur FETÖ-PKK.
0: FETÖ-PKK'ydı. Şimdi daha sonra CHP'ye kaydı bu dümen. Şimdi CHP'de de bu işi neyle yapacaklardı? Parayla yapıyorlardı. Bu para olayı da demek istediğim patladı. Evet, sonuç almadı.
1: Reklam süresi geldi. Sen bizi bir reklama yolla.
3: CHP'deki olan biten para üstünden patlamış. İşim bu bölümünde bunu anladık. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Lütfen ayrılmayın.
4: Pirantek'le devam edecek. Pirantek, benimle hep.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
6: Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %1,1 azaldı. Aylık bazda ise düşüş %0,8 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda en sert düşüş madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe görüldü. Bu alandaki üretim geçen yılın aynı dönemine göre %5,6 geriledi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe ise aylık artış %3,9 oldu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
6: Halkbank. Nisan ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi BIST endeksi sağladı. Yıllık bazda ise zirvede külçe altın yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Aylık değerlendirmede yatırımcısına en yüksek reel getiriyi BIST endeksi sağladı. BIST endeksi yurt içi üfeyle indirgendiğinde %4,05, tüfeyle indirgendiğinde ise %3,04 reel getiri elde etti.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Anneler Günü için düzenlenen etkinlikte ebeler ve gebeler buluştu. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlik adreslerinden biri de Çanakkale'ydi.
9: Her gebeye bir ebe. Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması aynı zamanda sağlıklı hayat merkezlerindeki gebe okullarıyla da güçlendirilmiş durumda. Ve ebelerle gebelerin bağlantıları doğum ve gebelik süresince devam ediyor. Sağlıklı bir doğum gerçekleşmesi için onlara destek veriliyor. Bu desteklerin arasında yine etkinlikler de var. Bugün de Anneler Günü ve her gebeyle bir gün Anneler Günü kutlu olsun mottosuyla bir etkinlik düzenlendi.
10: Her gebenin gebelik süreciyle alakalı ve doğum sonrası dönemle alakalı bilgilenmeye ihtiyacı var. Bu dönemde de biz olabildiğince destek olmaya çalışıyoruz. Normal doğum eylem planı kapsamında her gebeye bir ebe projesi yürütülmekte sağlıklı hayat merkezlerinde.
11: Koordinatör ebelikte annelerimizi arıyoruz, yanımıza çağırıyoruz. Biz onların yanına gidiyoruz, evlerine gidiyoruz, onları destekliyoruz. Ya ulaşılabilir. Bir şey sor, aklına takıldığı bir soruyu, bir kaygısını giderdiğimiz zaman o doğum su gibi akar gider. Anne ile bebeğimiz çok rahat kavuşurlar birbirlerine.
9: Sağlıklı bir bebeği dünyaya getirmek her sağlıklı annenin hayali. Ancak gebelik yolculuğunda onları bekleyen çok farklı süreçler var. İşte o süreçlerde de Sağlık Bakanlığı uygulamalarıyla ebeleri gebelerle buluşturuyor.
8: Anneler Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte hamilelik dönemi ve doğumdan sonraki sürece güçlü girmeleri için bilgilendirme ve egzersizler yaptırıldı.
11: Onların doğum korkularını gidermeye çalışıyoruz. Doğumun korkulu değil, coşkulu bir şey olduğunu, bir kavuşma anı olduğunu anlatıyoruz. Çünkü korkuyla gidilen

0: bir doğumda adrenalin hormonu aktifleşiyor. Adrenalin de doğum hormonunu baskılıyor.
1: Bilmediğim şeyleri gördüm. Bilgilendim yeterince.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Uyuşturucu ticareti yapmak için buluştuğu şüpheliler tarafından önce darp edildi, sonra gasp edildi. İstanbul Eyüp Sultan'da 29 yaşındaki taksi şoförü uyuşturucu madde satın almak amacıyla iletişime geçtiği kişilerle buluşmak üzere belirlenen konuma gitti. Araca binen iki şüpheli ile taksici arasında madde alışverişi sırasında para konusunda anlaşmazlık yaşandı. Aracın arka koltuğunda olan kişi elindeki ipi taksicinin boğazına doladı, ön taraftaki ise yumrukladı. Saldırganlar uzun süre darp ettikleri taksiciyi gasp edip kaçarken yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anları araç içi kamerasına yansıdı. Saldırganların taksinin kamerasını fark edip görüntü alınmasın diye engelledikleri de görüldü.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Sevgili seyirciler, Canan Barlas'la gündem tam gaz devam ediyor. Şimdi Türkiye'nin siyaset sorununa, daha doğrusu CHP sorunsalına gelmiş bulunuyoruz. Nasıl dönüyor mekanizma? İşte delegeler nasıl satın alınıyor? Belediye başkanları nasıl olunuyor? Bütün bunları konuşuyoruz. Ve bu arada aldığımız habere göre Antalya'da Muhittin Böcek itirafçı olmuş durumda. Bütün detayları anlatıyor. Eğer Muhittin Böcek bizim tahmin ettiğimiz şeyleri anlatırsa Özgür Özel'in kaçacak yeri kalır mı?
2: Kalmaz.
1: Ne olur peki? Nasıl bir süreç olur Hulusi
2: Bey? İstifa diye çok onurlu bir mekanizma vardır Türk siyasetinde Cemil Bey.
1: Bunu yapan yok ama.
2: Bakacağız.
1: Ne olur? Yani...
3: Hulusi Bey uygulaması var demedi zaten. Mekanizma vardı.
4: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında çok uzun zamandır... Sayın Vekilim.
3: Buyurun. Evet.
4: Ya uzun zamandır bir baskı var bu yönetim aleyhinde. Ya bu Troika var. Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba. Yani siz bu İmamoğlu'yla bu sağduyulu şekilde yönetmediniz bu süreci. Soruşturmaları yargıya bırakacaktınız. Yargı bakacaktı. Siz tarafsız olacaktınız.
1: Bu baskının ötesinde bir şey var. Şimdi bu Muhittin Böcek bu itiraflarda bu olay... düşündüklerimizi söylerse lağım patlamış olacak.
3: Cemil Bey şu anda her taraf zaten lağım kokuyor. Bu artık siyasi değil, adli bir konu. Bakın, alınan verilen paralar siyaset anlatmıyor. Eğer Muhittin Böcek itirafında ben şuradan şunu aldım, bundan bunu aldım derse, bununla ilgili işlem yapmadığı için Özgür Özel siyasi suçlu olabilir. Ama dikkatinizi çekerim, onu demiyor.
1: Diyor ona ki, verdim diyor.
3: Ben ona verdim diyor. Onun talimatıyla Veli Ağbaba'ya verdim diyor. Muhittin Böcek'e göre veya oğluna göre Veli Ağbaba Özgür Özel adına işlem yapan kişi. Ben ve benim gibi inanan birçok kişiye göre de Veli Ağbaba o ekibin başı. Özgür Özel o ekibin içindeki aparatlardan
1: bir tanesi. Asıl patron Veli Ağbaba mı?
3: Bana göre o ekibin asıl patronu Veli Ağbaba.
1: Nasıl bir karakterdir bu? Ben hiç bilmiyorum bu Veli Ağbaba'yı.
3: Bakın biraz incelerseniz görürsünüz. Her zaman her bir yerlerdedir. Herhangi bir konuşmasını dinlediğiniz zaman hiçbir şey anlamazsınız. Ama hep birileri adına bir şeyler yapan adamdır. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde değil. Meclisin içinde de bir başka partide parti içi meselelerden dolayı biri birine saldıracaksa buradaki başrollerde de Veli Ağbaba vardır. Ve kendi sistemini kurmuş bir arkadaştır. Dolayısıyla şu anda bahsettiğimiz konu siyasi bir konu değil.
1: Çok siyasi bir konu.
3: Şu anda bahsettiğimiz konu adli bir konuya döndü. Siyasi olabilmesi için tekrar ediyorum. Ekrem İmamoğlu'nun tek başına çalmış olması lazımdı. Muhittin Böcek'in tek başına

0: almış olması lazımdı. İzmir'de tek başına hırsızlık olması lazımdı. Burada organize bir
1: şimdi
0: suç örgütünden bahsediyoruz.
1: Siyasi nerede siyasi? Hem de size iş düşecek. Şöyle, şimdi bunlar diyelim ki bu Muhittin Böcek bizim bildiğimiz şeyi itiraf etti.
0: Tamam.
1: Ondan sonra Özgür Özel'in dokunulmazlığını kaldırılıp yargılanması lazım.
0: Özgür Özel'in
1: yapacak mısınız bunu?
0: Savcılık Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için bir hırsızlık fezlekesini dört başı mamur Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderirse ben iktidarıyla muhalefetiyle Cumhuriyet Halk Partisi hariç buna hayır diyecek bir milletvekili vicdanı olduğuna inanmıyorum. Çünkü neden? Bir insan söylediği sözden dolayı fezleke gelir reddedebilirsiniz. Bir tartışmadan bir kavgadan dolayı gelir reddedebilirsiniz ama
1: çaldığı şeyden.
0: Buz gibi bir hırsızlık varsa ve bu hırsızlığı itiraf eden kendi partilileri ise nereye ele alırsanız alın işte İzmir'e ele alın. İzmir'deki hırsızlığı ihbar eden AK Partili bir belediye başkanı değil. Mevcut. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni belediye başkanı. İstanbul Büyükşehir'deki hırsızlıkları anlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mensupları. İşte Antalya'daki olay belli, Uşak'taki olay belli. Tekrardan söylüyorum. Bu bir organize yapıdır. Bu artık siyaseti değil, adli sistemi ilgilendiren bir yapıdır. Adalet Bakanımız çok net ve kararlı bir şekilde olayların üzerine gittiği için de
1: bir sürü iftiraya da maruz kalıyor.
0: Edin, Adalet Bakanı'na yemin ettirtmemeye kalktılar. Niye? Çünkü yaptıklarını en iyi kendileri biliyor. Sen ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilileri neler yapmış duyduğumuz kadar biliyoruz ama onlar tamamını biliyor çünkü kendileri yaptı. Adalet Bakanı'na bu kadar saldırma sebepleri buydu. Ve şu anda temiz eller operasyonu başladı, devam ediyor. Umalım ki en yayılmacı şekilde bu operasyon devam etsin. Yani 3 kişiyle 5 kişiyle değil. Geçen hafta da söyledim, tekrar ediyorum. Kim suç işlemişse, ister Cumhuriyet Halk Partili, ister AK Partili, ister bir başka partili, hesabını versin. Millet bizleri, siyasileri, belediye başkanı yaparken, milletvekili yaparken kendi menfaatlerini savunması için yapmıyor. Memleketin menfaatlerini savunması için yapıyor. Bu işler gönüllü yapılan işlerdir. Para kazanmak için yapılan işler değildir.
1: Evet.
0: Her birimiz mal beyanında bulunuyoruz. Bunu çeşitli vesilelerle kıvrıma büktürme peşinde olamayız. Ve bazı şeylerin ispatı çok bellidir. 1 milyon euro vererek bir yere evet. aday olursanız çalacağınızı en başından beyan ediyorsunuz. Ve birisi sizden 1 milyon euroyu alarak size aday yapıyorsa sizin çalacağınızı en başında da biliyor ve size o parayı yalnız evet. başınıza da yedirmez.
1: Evet, şimdi Antalya'ya gideceğiz ama gitmeden önce Hulusi Bey.
2: Evet.
1: Şimdi Antalya'ya gideceğiz. Büyük bir ihtimalle itirafçı olacak Muhittin Böcek ve Özgür Özel için fezleke gelecek. Ayhan Bey diyor ki gelsin hemen diyor, çıkar diyor. Siz ne diyorsunuz?
2: Ama gelsin hemen derken
1: dört başı mamur iyi bir savcının
2: evet,
1: yazdı.
2: Dört başı mamur ve gerçekten de milletvekillerinin evet bu çok ciddi iddialar ve deliller kanaatine sahip olduğu anda o meclisin zaten asli görevi arasına girer o fezlekeyi kabul etmek. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasetçinin koruma altında alınması onun yolsuzluk usulsüzlüklerinden koruma altına alınması değil. Onun hür iradesi üzerine siyasi ya da farklı baskılar olmaması için konulmuş mekanizma. Ama eğer bir siyasetçi bu mekanizmasının arkasına sığınıp da yolsuzluk yapıyorsa, usulsüzlük yapıyorsa, milleti soyuyorsa burada bu koruma zırhından yararlanma hakkı yoktur. Bu zırhın doğasına aykırıdır.
3: Bir de şu eğer bu kanuni gelişmeler yani bu ifadeler falan ortaya atıldıktan sonra ben şunu hep söylemeye çalışıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay toplanıp artık mevcut yönetime bu troikaya yeter denilebilir. Yani büyük burada bir değişim ortaya çıkabilir.
4: Kim diyecek? Özgür Özel'in ve Ekrem delegeleri mi diyecek?
1: Şimdi var mı?
4: Kimse
1: Antalya'ya
4: yani.
1: Gitmeden önce
4: ben var. Önemli birkaç başlık var. Değinmek
1: ama
4: istiyorum.
1: Antalya'da muhabir bekliyor. Onu sonra yapalım o zaman.
4: Tamam.
1: Şimdi Antalya'da adliyede İsmet Yerdelen var. Evet İsmet. Antalya'da neler oluyor? Muhittin Böcek'in ek ifade verdiği söyleniyor. Oğlunun da aynı şekilde. Nedir orada durum?
5: Evet, teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk

0: yolsuzluk soruşturması kapsamında yargılama işlemleri devam ederken sıcak gelişmeler de peş peşe yaşanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kamuoyuyla paylaşmıştı. Tutuklu sanık Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek 2 gün önce itirafçı olmuştu. Bugün de öğle saatlerinde Muhittin Böcek etkin pişmanlık yasası kapsamında ifade vermek için başvuruda bulundu ve öğleden sonra adliyeye getirildi. Hala şu anda içeride ifadesi alınıyor Muhittin Böcek'in, henüz tamamlanmış değil. Peki Gökhan Böcek ne söylemişti? Gökhan Böcek, Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını ve 1 milyon euro para istediğini söylemişti. Neye karşılık? Özgür Özel'in talimatı ile arandığını ve genel merkezin ihtiyaçları olduğunu ve babasının adaylığına karşılık olduğu düşünülen 1 milyon euro, rüşvet de diyebiliriz buna, para talep edilmişti. Daha önce Gökhan Böcek ile Muhittin Böcek arasında geçen bir diyalogda Muhittin Böcek oğluna genel merkez bizi arayıp maddi manevi istekte bulunabilir. Sen bu istekleri derhal karşılıyorsun diye talimat vermişti. Öyle söyledi Gökhan Böcek ve daha sonra babamın böyle talimatı olduğu için istenilen 1 milyon euroyu tekrar söyleme gereği duymadan topladım. 10-15 gün içerisinde topladım. Peki kimlerden toplandı bu para? Seçim zamanında partiye gönül veren kişilerden toplandığı söylendi. Burada da bir soru işareti var. Bu 1 milyon euro nasıl toplandı, kimlerden, ne şekilde alındı sorusunu akıllara getiriyor. Gökhan Böcek 1 milyon euroyu topladıktan sonra Ankara'ya genel merkeze gittiğini, 6. katta bir odaya alındığını, odaya girdiğinde tanımadığı bir kişi tarafından karşılandığını, Veli Ağbaba'yı aradığını bu kişinin, daha sonra telefonda görüştüklerini Veli Ağbaba'yla, Veli Ağbaba'nın da kendisine o parayı odadaki şahsa teslim edebileceğini söylediğini ve parayı teslim ettikten sonra genel merkezden ayrıldığını söyledi. Daha sonra genel merkezin bizden ya da belediyeden, benden ya da belediyeden bir para talebi olmadığını dedi. Ancak seçime yaklaşıldığı dönemde Veli Ağbaba'nın tekrar kendisini arayıp seçim sürecinde kullanmak üzere bize bir otobüs satın alınmasını talimatını verdi dedi. Daha sonra biz otobüs almadık ama bu istenilen talebin karşılığını nakdi olarak gönderdik dedi. Şu anda akıllarda soru işareti şu: Muhittin Böcek etkin pişmanlık yasası kapsamında ifade vermeyi kabul etti. Acaba oğlu Gökhan Böcek'in 2 gün önce verdiği ifadeyi destekler bir şekilde mi ifade verecek? Şu anda soru işareti olarak o kafalarda. Sıcak gelişmeleri bekliyoruz. Bakalım Muhittin Böcek etkin pişmanlık yasası kapsamında neler söyleyecek? Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın adaylığı karşılığında 1 milyon euro talep ettiğini Gökhan Böcek de itiraf edecek mi? Şu anda soru işareti olarak beklemede. Biz de adliyenin önünde bekliyoruz. Hala içeride, kameraman arkadaşım göstersin sizlere. Adliyenin yanan bir ışık, odada yanan bir ışık var. Muhtemelen orada ifadesi veriliyor diyebiliriz. İfadesi alınıyor Gökhan Muhittin Böcek'in.
1: Şimdi bakalım, Gökhan efendim, Böcek de ikisi birden efendim, mi ifade buyurun veriyorlar, yoksa sadece Muhittin Böcek mi var orada?
0: Hayır, şu anda sadece Muhittin Böcek'in olduğu biliniyor. Gökhan Böcek 2 gün önce ifade işlemlerini tamamlamıştı. Sadece Muhittin Böcek buraya getirildi öğleden sonra ve hala kameraman arkadaşım az önce sizlere gösterdi. Bir odanın ışığı yanıyor. Başsavcının odasında muhtemelen Muhittin Böcek ifade verme işlemlerini sürdürüyor. Peki. Oldukça uzun bir süreç oldu öğleden sonradan bu saate kadar. Efendim.
1: Peki, Muhittin Böcek'le oğlu, buyurun, arasında bir anlaşmazlık var mı? Aynı şeyi mi söylüyorlar, farklı şeyler mi söylüyorlar? Senin bildiğin kadarıyla tabii.
0: Muhittin Böcek'le Gökhan Böcek arasında bir anlaşmazlık olmadığını düşünüyoruz. Bunu nereden çıkardınız derseniz, geçenlerde Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in cezaevinin değişmesi gibi bir şey gündeme gelmişti. Muhittin Böcek buna istinaden başsavcıyla görüşme talebinde bulunmuş ve başsavcıyla görüşmüş. Oğluyla kendisinin aynı cezaevinde kalmak istediğini, oğlunun başka yere gönderilmesini istemediğini belirtmişti. Ve başsavcılık da Muhittin Böcek'in bu ricasını kabul etti ve cezaevini değiştirmedi. Buradan da anlıyoruz ki Muhittin Böcek'le oğlu Gökhan Böcek arasında bir anlaşmazlık yok. Muhtemelen Muhittin Böcek de bugünkü ifadesinde Gökhan Böcek'in ifadesini destekler bir ifade vereceğini tahmin ediyoruz.
1: Evet, İsmet Yerdelen'e...
0: Başka sorularınız var mı?
1: Var mı başka soracağınız bir şey Antalya'ya?
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Evet, biz teşekkür ediyoruz İsmet Yerdelen'e.

0: verdiğin bilgiler için ilerleyen dakikalarda ve saatlerde yine geleceğiz. Evet, nedir
1: hususlar? Şimdi iki husus var. Altını çizmek lazım. Sayın Adalet Bakanı'nın bakın kamuoyuna yapmış olduğu bir açıklama vardı. Ne demişti?
0: İtirafçı olacak demişti.
1: 15 Ocak 2024 tarihinde Muhittin Böcek Manisa ilinde bir benzinliğe uğraması ve adaylığı için bir para verdiğine ilişkin iddialar var demişti. Bununla ilgili bas çalışması yapılıyor demişti. Hatta Özgür Özel'in kamuoyunu çarpıtmaya yönelik bir takım beyanlarda bulunduğundan bahsetmişti. Bu birinci husus. İkinci husus, Gökhan Böcek'in etki pişmanlık ifadesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro verdiğine ilişkin iddialar. Bence etkin pişmanlıkla ilgili bu ifade de tamamen bunun üzerine verilebilir diye düşünüyorum. Çünkü kamuoyunu çokça tabii ki savcılık sonuçta maddi gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyor. Burada suçu araştırıyor. Bununla ilgili bir ifade alıyor. Biz bunun içeriğini bilemeyiz ama kamuoyuna çokça meşgul eden Sayın Adalet Bakanı'nın da ifade ettiği bu husus bence şu 15 Ocak 2024 tarihindeki ifadeler yani Türk siyaset tarihi açısından da yıllarca tartışılacak bir konudur. Şunu da ekleyeyim. İki tane temel husus var. Bir, yargıya siyaset şöyle yap, böyle yap demez. Ancak yargının vermiş olduğu karar CHP'yi de siyaseti de etkiler. Bunun altını çizmek istiyorum. Neden? Bakın AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı da şu an bir çalışma yapıyor. Yerel yönetimler reformu. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ilk bu çıkışı yapmıştı. Bir yerel yönetimler reformu ihtiyacı olduğunu, ihale sistemleriyle ilgili ve diğer hususlarda yerel yönetimlerde ilgili böyle bir ihtiyaç olduğundan bahsetmişti. Bence çok önemli. Bakın CHP'nin bu soruşturma...
0: Ya PKK'dan gördük, CHP'ye kadar belediyeye verilen paralar çarçur ediliyor. İhaleler bunun önlenmesi lazım yani.
1: Kesinlikle ihaleler üzerinden. Bakın bir müteahhite İBB dosyasında görüyoruz. İhale verildiğinde komisyon istendiği iddia olunuyor. Bununla ilişkin somut veriler evet. Dosyaya giriyor. Hem ihale verilirken hem de hak edişine almaya gittiğinde de müteahhitten evet. Rüşvet istenildiğine ilişkin ciddi iddialar var. Bu sebeple hesap verebilir şeffaf belediyecilik, kamu zararında sorumluluk hususunda yani kamu görevlilerine rücu konusunda daha sıkı kuralların getirildiği bir yerel yönetimler reformunun mutlaka hayata geçirilmesi lazım. Ve biraz daha ileriye gidiyorum, siyasetin finansmanında siyasi partiler evet. Kanununun yenilenmesi lazım. Mutlaka yapılacak yeni sivil anayasada da evet. Bunun hüküm altına alınması lazım. Bu belediyelerde vatandaşın parasının çarçur edilmesinin evet. Engellenip evet. Bu ihale sistemindeki bu kokuşmuşluğun yani CHP'li belediyelerde ortaya çıkan bu kokuşmuşluğun evet. Mutlaka artık ortadan kaldırılması evet. Gereken bir tablodur diye evet, düşünüyorum.
0: Kurtuluş en önemli itirafçı galiba bu olacak değil evet. Mi? Tarihe geçecek yani çünkü bu gerçekten o Adem Soytekinler, Moytekinler tamam çok önemli şeyler söyledi ama siyasi açıdan gerçek depremi bu yaratacak evet. Galiba değil mi?
2: Uşak Belediye Başkanı'nın da ifadeleri sızdı. Fakat çok somut, çok net biçimde eğer Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı eski Muhittin Böcek kendi oğlunun itiraf ettiği konuyu doğrular ise... Bence bu Ekrem İmamoğlu'dan daha da büyük bir sansasyon olacak Özgür Özel için. Ve ben söylüyorum o partinin başında kalamaz kurultaya götürmesi lazım. Yani o parti kurultaya götürmesi lazım.
0: Kılıçdaroğlu mu gelir geri?
2: Yok seçsinler birini yani otursunlar doğru düzgün birini seçsinler. Çünkü bu troika delegeleri de kontrol ediyor. Delegeler de özgürleşebilir. Bu parayla çok iş döndürdüler orada delegeler üzerinde. Ben değişime açık olduğunu düşünüyorum delegelerinde. Kılıçdaroğlu değil orada bir ekip çıkar. Artık yani yeter de diyebilir Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç dinamikleri üzerinden.
0: Evet. Kemal Bey bunların bağlı olduğu yerle bağlantıları mı koptu? Niye bu kadar bunlar böyle saçmalamaya başladılar? Bu kadar ayyuka çıktı. Bir korumaları mı kalktı bunların? Ne oldu yurt dışında?
3: Vallahi bence tehlike henüz geçmedi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı belediye sayılarına baktığımız zaman 14 tane büyükşehir belediyesi var. Bunların 2-3 tanesi şu anda konuya temas etmiş durumda. Yani İzmir, İstanbul, Adana var galiba değil mi bir de? Yani dolayısıyla geri kalan büyükşehir belediyeleri ne olacak? 21 tane galiba şehir var. Yani daha doğrusu il belediyesi var.

0: 330 tane ilçe belediye var. 60 tane beldeler, yani çok daha belediyeler var arka plan. Eğer bu tek merkezden planlı bir irtikap ve rüşvet problemi ise bunların devamı gelecek gibi gözüküyor. Bunlar bir elden kontrol ediliyor olabilir mi? Olabilir. Çünkü adaylık süreçlerinde bir kişi tarafından bunların adaylıklarının ortaya çıktığını görüyorsunuz. Bir kısmı para vermiştir. Bir kısmı vermeden adamları tırnak içerisinde olduğu için, yani bu sistemin adamı olduğu için seçilmiştir. Ama tehlike büyük. Ve bunların bir şekilde örgüte aktarılan bir miktarı da var. PKK terör örgütü şu anda Allah'tan sıfırlandı Türkiye'de. Ama onlara aktarılan bir kısım olduğunu biliyoruz. Bir de bunlar en başta şöyle demişlerdi. Hür ve müstakil gireceğiz seçimlere demişlerdi 2023'te. Niye? Niye hür ve müstakil giriyorsunuz? Altılı masa vardı o zaman. Demek ki bir Cumhuriyet Halk Partisi özelinde bir konu var burada. Normal koşullarda seçim sonuçlarını bilemezsiniz. Bir ittifak kurmak isteyebilirsiniz. Ama kurmadılar. Demek ki burada bir otonomik yapı var, bir özerk, bir durum var. Bunun da bir taraftan yönetildiğini söylemek lazım.
1: Evet.
0: Dışarıdan da desteklendiğini hepimiz burada konuştuk. Çünkü bu sadece FETÖ ile ilgili bir konu değil. Casusluk aynı zamanda bu
2: soruşturması var.
0: Başka istihbarat elemanlarının da içinde bulunduğu bir sistem var. Yani topyekün tehlike geçmiş değil bana göre. Hala devam ediyor. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıldıkça dışarıdan destek azalıyor.
1: Evet, Antalya Adliyesi arkada gözüküyor. Şu anda Muhittin Böceği'nin ifadesi var. Şimdi Hulusi Bey, şimdi AK Partililere sorduğumuz zaman diyorlar ki şikayet eden CHP'li, çalan CHP'li, o CHP'li, bu CHP'li.
2: Evet.
1: Bu ama yetmiyor. Yani belli ki şimdi bu sadece itiraf edenler ortaya çıktı. Belli ki bu daha yaygın bir şey. Bu CHP'lilerin itirafını beklemeden bir mekanizmanın devreye girip bu belediyelerdeki pisliği temizlemesi lazım değil mi artık?
3: Ama bu mekanizma devrede zaten. Yani şimdi İmamoğlu olayından tutun. Olay sadece birilerinin itirafıyla değil. Aynı zamanda gelen yapılan işte bakın ne vardır belediyelerle ilgili? Sayıştay denetimi vardır. Belde belediyelerinde İçişleri Bakanlığı'ndan denetimi vardır. Şimdi İçişleri kontrollerinin Şimdi bu kontrollerde raporlar ortaya konur ve bu raporlarda kimi suç duyurularında bulunulur bu raporlarda ve bu raporlardan hareketle de savcılıklar tahkikata, şimdi ben hukukçu değilim, bunun resmi adı nedir bilmiyorum ama şikayet savcılık bunun üzerinde çünkü ortada devletin kamu otoritesinin koymuş olduğu raporlar vardır. Bununla ilgili savcılıklar çalışma yapıyorlar. Bu çalışmalar esnasında da bazı insanlar ürkerek itirafçı olmaya başlıyor. Yani devlet sadece itirafçıları beklemiyor. Adliye kendi savcılık üzerinden kendi...
1: Ama tetikleyen itirafçılar oluyor galiba. Ama, bakın, itirafçı yapıyor sonra HTS falan bakıyor devlet, tamam. Ama tetikleyen hep değil
3: bakın,
1: mi öyle?
3: Hayır bakın işte Türkiye'de işte İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı nedir? 600'ün üzerinde AK Partili belediye, MHP'lilerle beraber toplam 800'e yakın belediye ve buna karşılık 400'e yakın da CHP ve DEM Partili belediye ile ilgili soruşturma izni verilmiş. Bunların hepsinde böyle itirafçı falan yok. İşte bu yapılan denetimlerde bulunan sıkıntılar ya da gelen şikayetler üzerinde savcılıklar devreye girebiliyor. Dolayısıyla sadece itiraflar beklenmiyor. Bence bu da etkin bir mekanizmada çalışıyor. Ama bu işler niye yavaş ilerliyor? Çünkü seçilmiş insanları denetliyorsunuz. Eğer burada adımlarınızı dikkatli atmazsanız yarın antidemokratik farklı uygulamalara kayabilir. O yüzden devlet elbette ki ihtiyatlı adımlar atıyor. Yalnız ben deminki şeyle ilgili de bir müsaade ederseniz birkaç söz söylemek istiyorum. Şimdi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı oğlu Gökhan diyor ki ben 1 milyon euroyu falancaya verdim. Bu parayı da birkaç kişiden topladım.
2: Veli Ağbaba'ya verdim.
3: Veli Ağbaba'ya. Birkaç kişiden topladım diyor. Ya arkadaş yani bir savunma yapıyorsunuz bari adam gibi bir savunma yapın. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasi partiler kanununa göre de siyasi partilerin alacağı yardımın üst sınırları vardır. İşte bu yıl için bu 70 küsur binlerdedir. O tarihlerde 50 binlerdeydi. Euroya vursanız 1600-1700 euro yapar. Sen 700 kişiden 3 günde gidip para mı topladın Allah aşkına? Belli ki bunu bir iki yerden aldınız ve buraya kanalize ettiniz. Yani bu bile tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılma gerekçesidir ya Anayasa Mahkemesi tarafından. Ya dolayısıyla ben tekrar aynı soruya geliyorum ve Kemal Hocam'a da katılıyorum. Yahu kim bunları bu kadar pervasız hale getirdi ya? Bakın amiyane gibi algılanıyor öyle değil. Devlet 18 yaşındadır daima. Devlet takip eder, duyar, görür. Gerekli olgunluğa geldiğinde de

0: adımını atar. Devlet hiçbir şeyi kimsenin yanında bırakmaz. Kimse kusura bakmasın.
1: Yarına bırakıyor ama.
0: Yanına bırakmaz. Yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Şimdi siz bütün bu pislikler ortaya dökülürken gene Kemal Bey, pardon Kurtuluş Sen mi söylemiştin? Çok doğru bir yere tespit edildi. Ya bu burada kalmayacak. Yok, Kemal Hocam söyledi. Bu burada kalmayacak. Yani CHP'nin 3 tane 4 tane belediyesi çamur deryası da diğer belediyeler bu işe bulaşmadı mı?
2: İşte mevzu bu zaten.
0: Aa, işte bunların üzerinde de merak etmeyin. Savcılıklar gerek çalışmaları yapıyordur, yapacaktır. Ha biz ne zaman haberdar oluruz? Savcılar bu işi resmi olarak mahkemeye intikal ettirdiğinde haberdar. Ne?
1: Bu yerel
0: şimdi bakın yerel yönetimler reformunu gündeme getirdin. Keşke yerel yönetimlerde bütün üç kağıt sadece ihalelerde dönseydi. Onu çok kolay.
2: Giderler, ruhsatlar, izinler, neler vardı.
0: İmardan tutun iş yeri ruhsatlarına varıncaya kadar ya da bankamatik personelden tutun.
1: Değerli vekilim, siz bu konuda
0: şeffaflık,
1: da tecrübelisiniz.
0: Şeffaflık. Biz bununla ilgili bir sürü düzenleme yaptık 2004'ten beri. Bu çeşit. AK Parti de rastlanıyor. İşte bakın benim iktidarımda 671. Yani CHP'lilerin neredeyse iki katına yakın kendi belediyemle ilgili.
3: Yargılanıyor
0: benim.
3: Mu bunlar?
0: Adalet Bakanlığı. Tabii soruşturma izni vermiş işte Adalet Bakanlığı.
2: Ben Hulusi Bey, ben belediyelerin çalıştığını ne zaman anlarım biliyor musunuz? Hı-hı. Bu Marmara Denizi temizlendiği zaman. Çünkü Marmara Denizi çok bir pislik yuvası haline gelmiş ve bu tamamen belediyelerin işi. Bir belediye bunu ya arıtacak, evet, ya arıttıracak. Bunu yapmıyorsa rüşvet alıyor veya kaynağını çarçur ediyor demek. Yani
0: bakın işte üzüldüğümüz nokta bu. Şimdi biz ilk 2004'te yerel yönetimler reformunu yaptık. 1580 sayılı belediye kanunu yerine 5393'ü getirdik ve Büyükşehir Belediyesi'ni getirdik ki ben o dönemde bu çalışmayı yapan ekibin içerisinde yer alıyordum belediyeci olduğum için. Ondan sonra daha ne aşamalar geçtik? Biz belediyelerde sadece bu kaynaklar çarçur olmasın diye stratejik planlama zorunluluğu getirdik. Performans programı zorunluluğu getirdik ve performans programlarında her sene sonunda sonuçlarını kamuoyuyla paylaşma mecburiyeti getirdik. Ama yahu insan oğlu çok enteresan. Siz 100 deliği tıkıyorsunuz, 101. deliği açıyor. Mutlaka bir delik buluyor. Yani bu dün de böyleydi.
4: O delikler hep açılacak.
0: Evet. Siz de ileri derse gene tıkarlık yaptınız. Çok iyi biliyorsunuz bu işleri.
4: Bir mevzuat düzenlemesi yapılırken eyvah nasıl çalarlar diye yapmazsınız. İş
2: nasıl yürür diye yaparsınız.
4: Ha bu süreç içinde birileri bunu kullanarak hırsızlık yapar. Hırsızlık yapanları yakalamak da devletin işidir. Ama birileri bir yerden çalıyor diye mevzuat değişikliklerini her gün yapmaya kalkarsanız bu işin içinden
2: kötü
4: çıkamazsınız.
2: Kötü niyete göre yapılmaz.
0: Yani sistemi tıkarsınız
4: şimdi
0: yani.
4: Çok canlı örnek ikide bir gazetelerde çıkıyor. Rektöre yetki veriyorsunuz. Diyorsunuz ki sen bir il müdürü gibi bir vali gibi değilsin. Özel elemanlar alabilirsin, bunu tarif edebilirsin. Bu sefer tutuyor kendine sekreter alırken tarif ediyor. Bu yanlış mıdır? Sonuna kadar yanlıştır. Ama burada yanlış olan rektörün tanımlama yapma yetkisinin olması değildir. Böyle bir adamın rektörlük yapıyor olmasıdır.
0: Evet.
4: Şimdi belediye başkanlığına da gelince. Belediye başkanları daha esnek iş yapmak için yetkileri genel yönetim birimlerinden daha fazla olabilir. Eğer bunu hırsızlıkta kullanırlarsa bunun gereğini yapmak da devletin birimlerinin işidir. Tekrar rakamlara boğmak istemiyorum ama 1298 belediye için soruşturma açılmış. Bunun 600'e yakını AK Partili.
0: 677'si abi.
4: Biz tutup da şimdi çıkıp bağırıp çağırmadığımız için.
3: Onlar niye bağırmıyorlar peki AK Partili belediyeleri?
4: Çünkü sağ, bulup şöyle sağ gelenekte usul ayıbınla oturmak ve utanmaktır.
1: İlkeli siyaset.
4: Ayıbınla oturmak ve utanmaktır. Zaten AK Parti'de soruşturma açıldığı gibi disipline sevk eder. İşte arkadaşımız disiplin kurulu üyesi. Hiç affı yoktur. Bunlar 1000 tane özür diliyor disipline sevk edecekleri insandan. Niye? Birlikte yapmışlar.
1: Eleştirenleri çünkü disipline veriyorlar.
4: Dolayısıyla buradaki olay gayet net. Birileri sistemi ele geçirmek için bir hırsızlık operasyonu başlatmış. Dün nasıl ki farklı operasyonlar başlatmışlarsa, Gezi başlatmışlarsa, 17-25 Aralık başlatmışlarsa bu da onlardan biri. Bunları ben kişisel hırsızlık diye algılamanın olayı küçültmek olduğuna inanıyorum.
3: Organize
4: diyorsunuz. Büyük bir çete ve adli sistemimize güveniyorum. Adalet Bakanımız da bunun ipuçlarını her gün veriyor. İnşallah bu operasyonlar bittikten sonra hangi partiden olursa olsun, hangi görevde olursa olsun, insanlar imza atarken, çay parası öderken iki kere düşünecekler. Evet. Çünkü biz kendi işini yazarken lambanın gazını değiştiren bir gelenekten geliyoruz. Hak yemekten korkan bir gelenekten geliyoruz. Bugün bunları Türk milleti hak etmiyor.
2: Evet.
4: Cumhuriyet Halk Partisi de kurumsal anlamda böyle bir yönetimi hak etmiyor.
2: Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni de hak etmiyor.
4: Hak
2: İzmir'e
4: etmiyor.
2: Bakın,
4: niye
2: Muğla'ya
4: etsin?
2: Bakın. Bütün işte kıyıdaki yani denizleri pisleten CHP belediyeleri.
4: Evet.
2: Yani kimse hak etmiyor
4: bugün,
2: sonuçta.
4: Bugün bakın bağımsız bir heyet getirilsin. Türkiye'ye güvenilmiyorsa dünyadan getirilsin. Her ilin imarını bir incelesinler. Ben kalıbımı basıyorum, en kötüsü İzmir'de. Her taraf gökdelen. Ama basında hiç bunun adı çıkmaz. Çünkü hala bazı köşe başları bu arkadaşların elinde olduğu için tırnak içinde kendini seçkinci sanan, insanlara hala karnını kaşıyan adam muamelesi yapan insanların elinde olduğu için, ama artık o geçmiş dönemler bitti. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın 1000 tane başarısını sayarız. Ama bence en büyük başarısı sokaktaki insana cesaret vermesidir.
2: Evet.
4: Sen bu devletin sahibisin, rahat ol demesidir. Daha önce bunu rahmetli Özal da yapmıştı. Bugün Recep Tayyip Erdoğan artık bunu oturttu. Eski Türkiye yok derken bunu kastediyorum.
2: Ama yeni Türkiye'nin olduğunu da ben Marmara Denizi temizlendiği zaman anlayacağım. Çünkü belediye bunu...
4: Marmara Denizi'de temizlenecek.
2: Arıttığı zaman temizlenecek
4: biraz
2: yani.
4: Biraz önce gördüğümüz bakanlık savunma sanayide artarak devam edecek. Cemil bakanlık Bey bundan 20 sene önce birisi bize tüfek yapacaksınız dese inanır mıydık? Bizim tüfeğimiz yoktu. Bakın bizim tüfeğimiz yoktu. Şu anda 6000 kilometre menzili nerede kullanacağımızı konuşuyoruz.
2: Ama belediyenin oturup o pis suyu bir arıtması lazım.
4: Belediye de o pis
2: yapmak
4: suyu arıtacak. Şirketler de o pis suyu arıtmadan artık bir yere veremeyecek. Bunların hepsi adım adım toplum geliştikçe olan şeyler. Biz nasıl ki Halici, Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı oldu. Susuzluk dahil çok hızlı bir şekilde... Türkiye nasıl bugünlere gelmişse o Marmara'da temizlenir, Ege'de temizlenir. Bunlarla ilgili hiç kimsenin... Ama öncelikle temizlenmesi gereken siyasetin içidir. Siyaset kurumu iktidarıyla, muhalefetiyle bu operasyonlara destek vermelidir.
2: Evet.
4: Tüm partileriyle. O YouTube kanallarında, haber kanallarında koca koca kendini tanımlayan insanlar... çıkıp hala bu pislikleri savunmaktan vazgeçmelidirler.
2: Evet.
4: Bu operasyonlar AK Parti operasyonları değildir. Bu operasyonları devlet yapıyor. İyi ki de yapıyor, yapmaya da devam edecek.
2: Evet. Yani, siz
5: benim
2: büyük...
5: anlamadığım şey var. Ya, şimdi bunun kaynağı belli. Suçu da baştan belirtmişler. Demişler ki rüşvet ve irtikap. Bunun da kaynağı toprak ve bina. Şimdi dolayısıyla toprak imara ruhsa yani bu kaynakları neden kurutmuyoruz? Biz federal bir devlet değiliz ki, biz üniter bir devletiz. Standartizasyon gerekiyor bize. Yani biz Oklahoma eyaletindeki bilmem işte eyalet valisi seçilmiş istediği gibi orada iç işleriyle ilgili çalışmıyor. Meclisi var, karar alıyor falan filan. Belediyelerdeki o yerel yönetimlere özellik bilmem ne ifadeleri hep federalizm çağrısı yapıyor. Şimdi burada da belediye başkanı dediğimiz kişi seçilmiş. İmarla ilgili öyle etkileri var ki, bina ruhsatlarla ilgili öyle etkileri var ki, ya toprak bir nevi vatan demektir. Böyle ne bileyim merkezi hükümetin dışında yerel yönetimlerden seçilen birini ya da seçtirilmiş birinin insafına bırakılacak siz, bir durum değil ki.
2: Siz büyük çekmeyin.
0: Müsaade etsiniz burada hocama hiç katılmıyorum.
5: Yok şöyle başka
0: şöyle
5: bir şey daha
0: hocam,
5: söyleyeceğim.
0: Şöyle müsaade edin bakın.
5: Bir Bayındırlık ben, Bakanlığı'nın müsaadesi
0: tamam,
5: ya da onayı.
0: Tamam. Biz biliyorsunuz Refah Partisi olarak 94'te asıl belediyeleri almıştık. Dolayısıyla o dönemde de çok iyi bilirim ben. Ben bizim Pendik köyler bölgesinde, havza bölgesinde bizim belediyemizin hiç haberi yokken bakanlık tarafından resmen onaylanmış villa planlarını biz yaşadık, gördük. Ya da bizim hiç haberimiz yokken başka yatırımların merkezi. Şimdi bakın belediyeler, şimdi yerel yönetimlerin yerinden yönetimi biz şu yerel özellikle karıştırıyoruz. Bunu özellikle Demirler çok yapıyor Türkiye'de. İkisi çok farklı şeyler. Evet. Yerel yönetim siyasidir. Bizim bahsettiğimiz hizmetin yerinden yönetimi mantığıdır. Bu hizmetin yerinden yönetim mantığı. Yani benim, ya ben Maltepe'de oturuyorum. Maltepe'de

0: belediye memurları mı eşkıya? Böyle bir şey yok. O eşkıyası o da, o evliyası o da, herkes bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Fakat şimdi düşünün, burada neyden bu işler kaynaklanıyor? Sizin bir arsanız var. O arsanız esnasında oradaki memurun göz yummasıyla kazanabileceğiniz imkanlar var. Rant buradan dönüyor. Yoksa daha belki şeyleri kapadık biz. Önceden parsel bazlı imar değişikliği vardı. En büyük rant kaynağıydı. Biz 2-3 sene evvel bir mecliste böyle bir kanun çıkardık. Bayağı bir gürültü koplama çıkardık. Ada bazlı yapabilirsiniz, parsel bazlı yapamazsınız diye. Dolayısıyla yerel yönetimlerin yetkilerini kısıtlayıp da merkeze vermek bu Türkiye'nin başına çok daha büyük bir
1: bence
0: bela
1: açacak. Bence kısıtlamak lazım. Tam olarak ben de size burada katılmıyorum. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bakın. Bugünkü süreçte baktığımızda çoğu CHP'li belediyelerin asli görevlerini yerine getirmediğini, bazılarının çöpleri bile toplamakta geciktiğini görüyoruz. Üsküdar'da bunu yaşadık. Üsküdar Belediyesi'nin...
0: Ne yapalım şimdi, bugün... çöpü devlet mi topluyor?
1: Hayır. Biz merkezi hükümetten belediyelerin eline bir liste vermeliyiz. Sen önce asli görevlerine bu aldığın bütçeyi vatandaşa hizmet olarak götür demeliyiz. Evet. Ondan sonra da kendi ilçendeki ihtiyacına göre eserleri kazandır demeliyiz. Belediyelerin, CHP'li belediyelerin asli görevlerini yapamadığı bir noktada maalesef bu belediye kanunu da yetersiz kalıyor.
0: Peki ben şöyle sorayım. Şunu sorayım.
2: Yok hocam, yanlış anlamayın.
0: Bu yetkiyi verdik merkeze.
2: Yetki değil.
0: Dur,
2: benim derdim
0: bir tane.
1: Liste verdik
0: ve
1: lazım.
0: Tamam, bu liste verme yetkisini merkeze değer verdik. Evet. Yarın bir şey oldu ve CHP iktidara geldi. Senin belediyenin de listeyi CHP verecek.
1: Asli görevlerini ver.
0: Asli görev kanunda yazıyor zaten. Belediyelerin asli görevleri, evet, diğer görevleri yazıyor kanunda. Ama uygulamada kılıfına uyduruyorlar.
3: Evet, şimdi buradaki Hulusi Bey, şimdi haklısınız. Her şey yerinden yönetilmesi lazım ama merkezden de gelen para
0: çok güçlü olmalı.
3: Merkezden de gelen para çarçur ediliyor. Buna evet, da bir çözüm bulunması şart.
0: Onda zaten
3: evet, en fikir. Şimdi bir şeye gidelim. Gönül belediyeciliğine devam edelim. Özgür Özel Köksal'la ilgili bir açıklama yapmış. O sesi bir dinleyelim, üstüne konuşacağız.
4: Ben derim ki biz senin arkanda dururuz. Sonuna kadar dururuz. Ama kocam bir yanlış yaptıysa bunun hatta ben kendisine söyledim. Gerekirse boşa kocayı, ama partiye bunu yapma, kendine bunu yapma. Bu yanlışlığa ortak olma. Varsa bir yanlışı, varsa bir hırsızlığı, varsa bir yanlışı. Sen dedim boşa kocanı, parti senin arkanda durur.
5: Ne dedi o zaman?
4: Ben bunu kendisine, Lüksemburg'daydım, telefonlarına çıkılmıyordu, saat farkı falan filan, sesli mesaj falan yollamıştım.
3: Evet sevgili seyirciler, bunu neresinden tutsak elimizde kalıyor. Neresinden tutalım Ayhan Bey?
6: Şimdi Anadolu'da bir tabir vardır, derler ki evlenecek insan bulmaktan daha önemli olan boşanabilecek insan bulmaktır. Yani dükkan kar ederken ortaklar kavga etmiyor. Bu nasıl bir üsluptur? Bu belediye başkanını siz aday gösterdiniz, seçildi. Eğer bu belediye başkanı belediye başkanlığı döneminde bir suç işlemişse disipline sevk edip ihraç edeydiniz veya ceza verdiniz.
3: Bunlar suçtan mı bahsediyor yoksa aldatmaktan falan mı bahsediyor?
6: İşte oraya, yok yok, suçtan bahsediyor. Suçtan diyor ki bahsediyor. Kocasının suçu varmış da diyor, onun için diyor boşa ama iki, bu kadın düne kadar iyiydi, bugün kötü mü oldu? Bu nasıl bir hitap? Kocanı boşa dedim. Şimdi AK Parti'nin içinde hiç kimsenin hiç kimseye bunu deme özgürlüğü yoktur, demez de. Herhangi bir partide de hiç kimse kimseye böyle bir şeyi söyleyemez. Bu en basit ifadesiyle cıvıklıktır. Tam da Özgür Özel'e yakışan bir tarz, onu da söyleyeyim ama. Böyle bir hitap olamaz. Başka neler diyor? Diyor ki iki sene sonra diyor iktidara geleceğim, senden hesap soracağım diyor. Ali Mahir Başarı ne diyor? Sokakta gezdirmeyin diyor. Hayrola? Ali Kıran Başkesen misiniz?
3: Sizin adayınız.
6: Kimi sokakta gezdirmiyorsun ya sen? Kimin memleketinde kimi gezdirmiyorsun? Bu nasıl bir şeydir? Sizin siyasette anladığınız bu mu? Mafya meraklısıydınız da siyasetçi mi oldunuz? Suç örgütü olacaktınız da siyasetçi mi oldunuz? Bu nasıl bir hitaptır? Ben şunu söylüyorum. İnsanlar birlikte siyaset yapabilir, daha sonra ayrı düşebilir. Eğer bugün onun için söylemediklerinizi ayrı düştüğünüzde söylüyorsanız, bu onun değil sizin karakterinizi yansıtır. Ne Burcu Köksal'a,

0: ne Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ne bir başka belediye başkanına hiç kimsenin hakaret etme hakkı ve özgürlüğü olamaz. Bunlar tehdit suçunu alenen işliyorlar. Hakaret suçunu alenen işliyorlar. Bunların tamamı soruşturulmalıdır diye düşünüyorum. Evet. Siyasi etikle de izah edilemez ama etik kısmı da ayrıca konuşulmalı. Dediğim gibi dükkan kar ederken ortaklar kavga etmiyor da birden dükkan zarar edince hayrola bu niye birbirinize giriyorsunuz? Evet. Bu hafta benzerini Ahmet Davutoğlu da böyle bir şeyler yaptı. Bunların hepsini toptan kınıyorum.
1: Ahmet Davutoğlu çok ciddiye alınacak birisi değil evet. Zaten.
0: Hiçbiri değil ama bir yerden ayrıldığınız bir yeri kötülüyorsanız veya sizden ayrılan birini kötülüyorsanız bu onun değil sizin probleminizdir, sizin ahlaksızlığınızdır.
1: Evet.
2: Neden koptu belki?
3: Yani şöyle bir tablo var. Bazı belediyeler başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir şekilde ayrılmak istiyor. İşte Aydın'da Topuklu Efe ismini hanımefendi ayrılınca da bir sürü gerekçesi vardı. Evet. Neydi bu gerekçeler? Merkezden talep edilen rüşvetler ve yönlendirilen iş talimatları, rant talimatları. Şimdi zaten bu kanıtlandı mı, kanıtlanmadı mı? Kanıtlandı işte. Ya evet. Antalya örneğinde hadi bir sürü spekülasyonu ya da itirafı spekülasyon sayıp kabul etmiyoruz ama Antalya özelinde bu kabul edilmedi mi? Kabul edildi. Ya gözler önüne serildi. Bir belediye başkanı Neden böyle bir genel merkezde çalışsın?
1: Onu bir
3: ya burada bir çözülmeyi görmeleri gerekiyor. Birilerini suçlamanın, aşağılamak ne işe yarıyor biliyor musunuz? Sadece genel merkez, genel başkan kendi kurtarmaya çalışıyor.
1: Evet. Evet Hulusi Bey, şimdi bu AK Parti transfer olanlar özellikle kadınlar da ön planda galiba değil mi? Beykoz ya, var.
4: Bakıldığında evet şu anda daha dikkat çekmemiştim ama tabii Burcu Hanım gelecek mi gelmeyecek mi daha şu an bir şey diyemem. Gelmeden bir şey diyemem ama Beykoz var, Aydın var.
1: Ne oluyor? Bir sığınıyorlar mı? Bir AK Parti'ye mi sığınıyorlar? Ne oluyor? Nasıl bir ruh hali oluyor orada? Niye geliyorlar AK Parti'ye?
4: Ya çok yorum yapmak istemiyorum bu konuda doğrusunu söylemek.
3: Ya bu kadar tehdit altında.
2: Beykoz Belediye Başkanı son yaptığı açıklamalar vardı. Medyaya da yansıdı. Aslında onu verebilirsek.
4: Ya Aydın'ın da var benzeri bir açıklamaları. Yani sonuçta bunlar kendi...
5: Yani biz burada oturuyoruz ama şehadet edeceğimiz rüşvet istenmeleri var. Hem Boğaziçi'nden hem Beykoz Belediyesi'nden.
1: Yani ama şimdi işte
5: ama
1: bu
5: geçmiş dönem. Ama yani. Hayır, geçmiş dönem değil.
1: Geçmiş dönem işte bu.
2: Yani CHP'deyken.
5: CHP'deyken. Ama burada... gene istedim.
4: Aydın'ın da başkanın açıklamaları vardı. Yani bunlar özellikle CHP örgütünden kendilerine yönelik olan akıl almaz talepler karşısında tepki gösteriyorlar. Dolayısıyla bizim mesela bak ben bir şey söyleyeyim. Ben Beykoz Belediye Başkanı'nı ziyaret ettiğimde işte bu konular açılınca demiştim ki yahu bakın ben milletvekiliyim. 3 dönemde milletvekiliyim. Ola ki bizden bir arkadaş sizden böyle bir talep olursa kovun gitsin dedim ya. Kovun gitsin.
3: Beykoz Belediye Başkanı söyledi.
4: Beykoz Belediye Başkanı söyledim hanımefendi. Kovun gitsin. Beni de arayın dedim. Böyle kovdun deyin dedim yani. Ben de eline sağlık diyeyim. Çünkü bizde böyle bir baskıyla karşılaşmıyorlar. Elhamdülillah. Bizim tabanımız bu konuda zaten çok ciddi anlamda üzerinde duruyoruz. Fakat ben şu Özgür Özel, işte Ayhan Bey çok güzel anlattı. Bu kadar seviyesiz vesaire eleştiriler. Keşke Afyon Belediyesi mültecilere dönük insanlık dışı kararları aldığında, nikah ücretini 25 kat arttırma kararı aldığında Özgür Özel o zaman deseydi ki ya bir dakika ya. Benim şu belediye başkanım insanlarla böyle bir ayrım yapamaz deseydi bugün bu eleştirilerini belki biraz ciddiye alabilirdik. Ama ne Bolu'da ne de Afyon'da bunlar yapılırken biz CHP yönetiminden en ufak bir serzeniş bile görmedik.
1: Evet.
2: Ben de burada birkaç cümle eklemek istiyorum. Bakın burada Afyon belediye başkanı neden böyle bir kopuş yaşıyor? Aslında en önemli soru bu. Basına da yansıdı. Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal belediyeye gelir sağlayacak bir projenin CHP'lilerce yine kendi meclis üyeleri ve oradaki CHP'liler tarafından reddedilmesi ve kendisine ailesine hakaretlere karşı CHP genel merkezinin sessiz kalmasının bu duruma aslında bu krize sonuç olarak getirdiğini beyan etmiş ve basına yansımıştı. Yani CHP genel merkezi

0: yönetilemiyor dediğimizde Hulusi Vekilim'le. Aslında gerçekten şu an CHP'nin içindeki bu krizin daha da bir patlak verdiğini görüyoruz. Düşünün, bir CHP'li Afyon Belediye Başkanı diyor ki ben diyor belediyeye gelir getirecek bir proje yapıyorum. Arkadaşlar bana belediye meclis üyeleri olarak destek verin diyor ve hem reddediyorlar hem de hakaret ediyorlar. Ve bu hakaretleri CHP Genel Merkezi bilmesine rağmen hiçbir şekilde ve bir hanımefendi belediye başkanını koruma mekanizması geliştirmesi gerekirken geliştirmiyor. Aynısını Beykoz'da da yaşadık. Geçtiğimiz günlerde CHP'den işte AK Parti'ye geçen Beykoz belediye başkanımız da bahsetti. Yani burada CHP'deki o krizden kaçtığını ve AK Parti'de daha faydalı olacağına ilişkin ve kendisinin bir meselesini, şahsi bir ikbal meselesi değil, Beykoz'un geleceği içinde bir karar aldığını söyledi. Yani burada aslında hatta Burcu Köksal'a da Özgür Özel'in WhatsApp üzerinden mesaj attığına ilişkin iddialar da kamuoyuna oturdu. O mesajın içeriğini henüz bilmiyoruz. Evet. Keçiören'de aynısı yaşanmıştı, biliyorsunuz. Keçiören belediye başkanına hakaret, tehdit ve küfür içerikli ama üstü kapatıldı. Evet. Ya bu CHP'nin içindeki aslında kriz ve kaosun bir tezahürü olarak ben görüyorum.
1: CHP konusunda yavaş yavaş bitiriyoruz. Son söyleyeceğiniz şey, bu belediyecilik kurtulacak mı yani?
2: Son söylediğim şey, belediyecilik de kurtulur. Devletimiz de zarar görmeden bu süreci atlatır. Önemli olan adli mekanizmaların gereğini yapmasıdır. Sadece Özgür Özel, Ahmet Mehmet değil. Hangi milletvekiliyle ilgili bir hırsızlık dosyası meclise gelirse bununla ilgili yargılanma kararı verilmesi, dokunulmazlık kaldırılma kararı verilmesi hepimizin vicdani sorumluluğudur. Bu bizim lütfumuz değil, görevimizdir. Milletin bize verdiği görevdir. Dokunulmazlık zırhı bize fikirlerimizi beyan etmemiz için verilmiştir.
3: Çalmak
2: sisteme
3: için değil.
2: En büyük eleştirileri yapmak için verilmiştir. Ama asla akçeli işler için dokunulmazlık zırhı verilmemiştir. Eğer adliyeler gerekli fezlekeleri düzenleyip soruşturmaları yaptıktan sonra meclise getirirse tüm arkadaşlarım adına gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki dokunulmazlığın kaldırılması oy birliğiyle kabul edilecektir. Kabul edilmek zorundadır.
1: Ben de şunu söyleyebilirim ki eğer o dokunulmazlık kalkarsa çok çok daha bunun gördüğümüzün misli misli pislik ortaya saçılacak, öyle gözüküyor.
2: Saçılsın inşallah.
3: Evet. Kim ne yaptıysa hesabını versin.
1: Evet sevgili seyirciler, şimdi biraz da bir dünyaya dönelim. İçeride çok fazla şey yaptık. Evet. Belki biraz gereksiz de fazla mı zaman harcadık bu CHP için bilmiyorum ama Kemal Hoca, şu savaşta son durum nedir? Bir gidelim orada.
3: Gidelim mi?
1: Bir harita üzerinden şey yapalım. Trump'ın açıklamaları var. Bu da Kurtuluş'un New York Times şeysi galiba. Sen de gel Kurtuluş. Bir bunun üzerinden gidelim ilk önce. Savaş başlamadan önce üstlerde yaklaşık 40 bin asker varmış.
4: Şubat'tan sonra sevk edilen 10 bin asker
1: 50'ye çıktı.
4: Tüm birlikler muharebe alarmında. Askerler paraşüt ve hayatta kalma kitleriyle bölgede görev yapıyorlar. Yani bu haber şunun için.
1: Bu New York Times'ın bir kere İsrail'in sözcüsü olduğunu altını çizelim, değil mi?
4: Şimdi bu
1: İsrail'in lehinde yayın yapan bir kuruluş bu.
4: Evet. Ya şu an Amerika'da işte Trump'ın muhalifi de görünse, karşıtı da yandaşı da olsa bir defa ortak bir İsrail destekleri zaten aslında tartışılmıyor.
3: Tabii.
4: Siyonist arkaplanları da tartışılmıyor. Bazen Trump'a karşılar, bazen değiller. Burada şu mesaj veriliyor. Aslında savaş bitmiş değil. Asker sahada ve saha şunu gösteriyor. Yarın bu daha da yığınaklar artarak da devam edebilir. Savaş mevcut birliklerle devam da ettirilebilir. Düşük yoğunluklu bir çatışma konsepti zaten şu an çiziyorlar. Trump da her konuşmasında buna vurgu yapıyor. Şu an görüşmeler var. İran ABD'nin 14 maddelik teklifine karşılık verdi. ABD'nin...
1: Şimdi Trump'ın açıklaması var. Onu verebiliyor muyuz Berkay buraya? Diyor ki Trump, İran'dan gelen son cevabı okudum diyor. Temsilcilerinden gelen. Ve bunu sevmiyorum diyor. Tamamen kabul edilmez diyor. Dikkatiniz için teşekkürler diyor. Bu kadar. Yani İran'la...
2: Eskiden bazı kişilerle görüşüyorduk diyor. Şimdi so-called diyor. Sözde temsilci diyor. Dolayısıyla artık kimseyi muhatap kabul etmediğinin ilanı bu bir yerde. Kabul etmez dediği şey şu. Diyor ki 20 yıl süreyle Amerika İran'a 20 yıl süreyle uranyum zenginleştirmeyeceksiniz diyor. Her ne maksatlı olursa olsun. Tabi bunu şeyi kabul etmedi İran. Asla böyle bir şey olmayacak dedi. İki, elde mevcut zenginleşmiş uranyum var. 450 kilogram. Onu da vereceksiniz dedi. İran dedi ki asla vermeyeceğiz. Gerekirse üçüncü ülkelere veririz. Onda da iade garantisi isteriz. Yani vermeyeceğiz demek istiyor. Şimdi bu tek nükleer konusunda kilitlenmiş vaziyette.
4: Netanyahu da bu nükleer konusunda bugün bir açıklaması var. Trump dedi bu nükleer konusunda gidip alırız. Gidip alırız diyor. Yani İsrail şu anki İran'ın cevabından sonra çıktı Netanyahu'nun konuşmaları. Şöyle demek istiyor. Savaş seçeneğini yine ön plana çıkarmaya çalışıyor.
2: Evet. İkinci konu Hürmüz konusu. Hürmüz konusu bırakıldığından daha kötü durumda.
1: Daha kilit şu anda.
2: Daha kilit çünkü neden? Şurada gösterebilir miyiz yerini?
1: Burada.
2: Bakın hemen şurada eskiden iç abluka vardı. Tek bir abluka.
1: Şurayı şimdi dışarıda kapsıyor. Da var değil mi?
2: Şimdi dışarıda da var. ABD de tam şuradan kurdu bakın. Şu İran sınırından, Pakistan-İran sınırından hemen bu boynuz kısmına kadar olan kısmını kapalı tutuyor. Burada da bir tane feceri şeyi var. Birleşik Arap Emirlikleri limanı var. Oradan tam karşı kıyıya bir de buradan kurdu. Tamp adalarının doğusundan. Yani şöyle V şeklinde Hürmüz'ü kapattık
1: diye. Geçilmez oldu yani.
2: Mümkün değil. 3 abluka var şu an orada. 2'yi de eskiden. İran ve ABD iç abluka dış abluka. Şimdi ortada bir abluka daha kuruldu. Geçilmesi imkansız. Bir de mayınlandı orası.
1: Evet. Yani burada yani yaptığım yoruma ilk savaş çıktığında da geri döneceğim. Burada savaşı kimin kazandığı İran, İsrail önemli değil. Önemli olan tedarik zincirlerinin çökertilip dünyadaki ekonomik sistemin batırılması. Bu yani, gözüküyor. Başka bir şey yok. Çünkü evet. Burada birbirlerini vurmuyorlar. İsrail de vurmuyorlar. Tek yaptıkları şey dünyayı batırmak. Ve bunu hep beraber yapıyorlar. Değil mi? Yani ne anlayabiliriz anda, bundan?
2: Ya o çok çok böyle küresel bir analiz. Yani sistematik bir analiz. Oraya doğru gidebilir mesele. Doğrusu da o olabilir. Ama biz biraz daha gözlüğü daraltıp bölgesel baktığımız için meseleye bölgedeki risk ve tehlikeler çok çok daha büyük.
1: Ama gözlüğü daralttığımız zaman işte o oraya kara çıkartması yapar mı? O filan bunları konu ama hiçbiri olmuyor onların ama bu kapanıyor. Bu da kapanacak belki.
2: Dünden bugüne olabilecek işler değil bu anlattığımız işler. Küresel çöküş yaşanıp yeniden bir artık kaç sıfır olur? 3-0 mı olur? 4-0 mı?
1: Yok ya pandemide şimdi mesela piyasaya sürdükleri paranın 2,5 mislini sürdüler. Sırf pandemi sürecinde. Şimdi bu süreçte de zaten işte şimdi Trump akşam oldu piyasalar açılacak diye ona göre bir açıklama yapıyor. Ondan sonra kapanmadan evvel ona göre yapıyor. Sürekli bir oradan çarpıyorlar bir buradan çarpıyorlar. Yani iş savaştan çıktı. Tamamen buna döndü.
2: Elbette ama şeydeki Hürmüz Boğazı'ndaki o sıkışmışlık biraz açılsa
1: belki açılamaz ki.
2: Açılsa söylediğiniz tez çökecek direkt.
1: Ama açılamıyor işte.
2: İşte açılmasın diye orayı tutuyor adamlar.
1: Ben o tezi başında söyledim açılmayacak diye ve hala söylüyorum. Evet. Bu açılmayacak yani çok uzun müddet açılmayacak. Buradaki bu boru hatları devreye girecek belki. Ek boru hatları. Ondan sonra önemi kalmadı zamana.
2: Şöyle söylüyor çünkü. Yani dışarıdaki o abluka kalkarsa diyor Amerika, Amerika'nın kurduğu abluka, ben diyor sadece ticaret gemilerine müsaade ederim diyor. O da para alarak yani gümrükleme yaparak. Bu açılması mümkün değil bir teklif aslında.
1: Hiçbir şekilde değil. İran da diyor ki Amerika bölgeyi terk etmezse, bana saldırmazlık tabii. Garantisi vermezse,
2: tazminat ödemezse,
1: bir tazminat şu ödemezse, an, şu an açmayacağım şey var, diyor. Demek ki bu açılmayacak.
4: İran'ın cevabı Amerika'nın beklentisi şu an büyük resimde açmaz. Yani açmaz da şu an. İki tarafın pozisyonu da öyle.
2: Doğru. Kaldı. Bir şey daha var bakın. Burada şu anda 1500'e yakın gemi var içeride. Yani abluk altında. Yani dolayısıyla 166 milyon varil demekmiş bu. Yani verilere göre. Bu ne demektir? İşte Amerika Birleşik Devletleri dedi ki biz özgürleştirme operasyonu yapacağız. Denedi 2-3 gemiyle girdiler.

0: Çıktılar hemen dışarıya. O gemiler orada duruyor. Petrol üzerlerinde duruyor. Sadece petrol yok. Gıda var, medikal tıbbi ürün.
1: Bir de gemilerin kendi var.
0: Kürt var, gübre var. Birçok ürün var şu anda gemilerde. Bekledikçe gemiler çürüyor. Ve sigorta bedelleri artıyor sürekli olarak. İşte özgürleştiremedi bile orayı Amerika tek başına. Şimdi dolayısıyla İran onları elde tutuyor. Kendi petrolü var İran'ın. Aktaramıyor. Sadece bir yer var. Türkmenistan ve Kazakistan üzerinden İran'a giden bir demir yolu hattı var.
1: Petrol fiyatını verebiliyor muyuz buraya Berkay?
0: Demir yolu hattı var. O da çok düşük miktarda aktarım yapıyor. Depolar dolu vaziyette. 90 milyon varillik depolar, stoklar dolu.
1: Petrol fiyatı var mı?
0: 15 milyon varillikte kendi gemileri var. O körfez. Hepsi dolu. Aktaramıyorsun. Aktaramadıkça da sistem belki kilitlenip kalacak. Kendine de zarar veriyorsun. Amerika hadi diyelim küreselcilerle birlikte bu sistematiği çökertelim, yeni bir dünya düzeni kuralım peşinde. Evet. Onlar da zarar görüyor şu anda. İçeride gemiler, körfez ülkeleri çok batık durumda.
1: Şimdi mesela 100 dolar diyorlar petrole ama petrole ulaşılamıyor şu anda. Bir sürü yer alamıyor bunu. Yani mesela 100 dolara biz alabiliyoruz. Çünkü her yerle bağlantımız var.
2: Ekonomistin geçen haftaki başlığı biz yine burada da attık. Dünya için ya bu petrol fiyatlarını ve dünyanın hali için şöyle bir değerlendirme yapıyor. Lalalom. Yani çok iyimser. Bunlar çok daha artacak. Yani fiyatlar çok daha fazla yükselecek çünkü kriz çözülmüyor. Mevcut krizin niteliğine göre aslında ucuz şu an petrol. Evet.
3: Bu ne?
1: Evet Hulusi Bey. Evet. Savaşla ilgili son sözleriniz. Süremiz azalıyor.
4: Hani bir an önce bitmesini hepimiz umut ediyoruz ama bitecek gibi de gözükmüyor. Her ne kadar İran da sıkışmış olsa bile ekonomik olarak ama Trump da kamuoyuna neyi açıklayacak? Savaştan önceki duruma dönmeye çalışıyor Trump. Yani bunu mu zafer olarak açıklayacak? Hüğümüzü açtım diyecek. Hüğümüz zaten açıktı savaştan önce. Dolayısıyla ne Trump'ın beklentileri ne de İran'ın beklentilerini karşılayacak bir tablo şu an yakın zamanda gözükmüyor. Ama dünya bunun bedelini çok ağır ödüyor ve korkarım zaman geçtikçe bu bedel çok daha yüksek
1: çıkacak. Daha da artacak. Evet sen bir toparla bakalım bu bölümümüzü.
3: Evet bir yandan gökyüzünde daha güçlü olmak var. İnşallah. Bir yandan da insanlığın geleceğini görebilmek var. Trump şu anda komedisini oynuyor. İran yanıtını hiç beğenmedim son gelen Trump'tan. Haber bu. Yani konuştuğumuz gibi Hürmüz üstündeki oyunlar herhalde bir süre daha sürecek. Ve dünyada bundan çok şey kaybedecek diye düşünüyorum. Evet, yine de barış içinde evet. Günlere doğru gideriz diye düşünüyorum.
1: Evet, Ayhan Bey son sözlerin savaşla ilgili.
5: Savaş dünyanın başına bela oldu. Bunu ister Trump olarak okuyun, ister Epstein olarak okuyun, ister İsrail'in çılgınlığı olarak okuyun.
1: Ben küresel çete olarak okuyorum.
5: Adına ne dersek diyelim, dünyanın başına bela oldu. Herhalde artık bu saatten sonra petrol fiyatları eski haline dönse bile, maliyetler eski haline
1: dönmeyecek.
5: Şu an
1: açılsa bile toparlanması çok uzun
5: sürecek. Çok uzun sürecek. İran yıllarca ambargoya uğramış olmasına rağmen Türkiye gibi, İran gibi köklü devletlerin bir anda yok olmayacağını gösterdi.
1: Evet.
5: Öyle Irak 3-5 bombayla susturulmuştu ama İran bunun olmayacağını gösterdi. Evet. Amerika şimdi Trump demiş ki İran'ın yanıtını hiç beğenmedim. Sanıyorum İran'ın da onun yanıtını beğenip beğenmemesi çok umurda evet. Değildir.
1: Kapat programı.
3: Sevgili izleyiciler bugün böyle bitti. Haftaya yine buradayız. Hoşça kalın.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Her şeyden önce yasa dışı bir gözaltından bahsediyoruz.
3: İsrail'in kaçırdığı iki Sumut aktivisti serbest bırakıldı. Tiago Avila ile Seyfi Bukişk tam 11 gün sonra özgürlüğüne kavuştu.
2: Gözaltı koşulları psikolojik işkenceye dengeliyor. Gazze'den yaklaşık 1000 kilometre uzakta uluslararası sularda tutuklandılar.
3: İsrail, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan küresel Sumut filosuna 29 Nisan günü Yunanistan'ın Girit Adası yakınlarında saldırı düzenlemişti. Gemilere yapılan baskında 177 aktivisti alıkoymuştu. 175 aktivist bir süre sonra bırakılırken Tiago Avila ve Seyf Ebukişk İsrail'e kaçırılarak gözaltına alınmıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Avila ile Kişke ilişkin soruşturmanın tamamlandığı belirtildi. Aktivistler sınır dışı edildi.
2: Tiago ve Seyf'ten aldığımız bilgilere göre İsrail insani yardımı sürekli olarak Hamas'la ilişkilendirmeye ve Hamas'a yapılan bir hizmet olarak göstermeye çalışıyor.
3: İsrail'in açıklamasında Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukayı sürdüreceği ve ablukanın ihlalini kabul etmeyeceği kaydedildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Virajı alamadı, tüneldeki kolona çarptı. Ağır yaralanan genç hayatını kaybetti. Kazanın adresi İstanbul Beyoğlu Taksim Tüneli. 35 yaşındaki Ömer Demir motosikletiyle ilerlediği sırada gidon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan motosikletli tünelde bulunan taşıyıcı koluna çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç motosiklet sürücüsü yola düştü. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ömer Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feci kazadan geriye ise bu görüntüler kaldı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Otomobilin sulama kanalına düştü, can pazarının yaşandığı anlar kameraya yansıdı. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil sulama kanalına düştü. Otomobildeki iki kadın akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çevredekiler kadınları kurtarmak için suya atladı. Yarı baygın halde sudan çıkarılan iki kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadınları kurtarmak için suya giren bir kişi de akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Yedek parti var mı? Var. Mutlak butlanda mücadele alanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisidir. Partimiz hazır.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rüşvet iddialarının genel merkeze kadar uzanması ile birlikte kapatma davası açılması ihtimaline karşı yedek partilerin hazır olduğunu açıkladı.
5: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
3: Özgür Özel'in açıklamasının ardından yedek partiyle ilgili detaylar da belli oldu. Edinilen bilgilere göre CHP yönetimi, yedek partinin genel merkezi için Ankara Balgat'ta bir bina tuttu. MHP genel merkezine yakın bir mesafede bulunan 3 katlı binanın kullanıma hazır olduğu ifade ediliyor. Parti kaynakları binanın kapatma davası dışında mutlak butlan ihtimaline karşı da değerlendirilebileceğini iddia etti.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Anneler, dünyanın sahip olduğu en büyük ışıktır diyen Emine Erdoğan, onlar varsa karanlık yoktur ifadesini kullandı.
6: Onlar varsa karanlık yoktur. Başta şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, evlat hasreti çeken Diyarbakır annelerini hürmetle anıyorum. Filistinli annelerin acısını kalbimin en derininde hissediyor. Her birine sabır ve güç diliyorum. Zulme ve esarete karşı her şeyden önce birer anne olarak direnişin sembolü olan kahraman kadınları yürekten selamlıyorum.
4: Emine Erdoğan mesajında koruyucu annelere de değindi.
6: Sevgisiyle bir çocuğun geleceğini mümkün kılan mucize koruyucu annelerimize ise en içten şükranlarımı sunuyorum. Bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor. Ebediyeti irtihal eden büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum.

0: Haber Radyo. İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki yeni gelişmeleri aktaracağız. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için başvuru yapmıştı. Böcek adliyede ifade veriyor. Bölgeye uzanacağız. Detaylar A Haber muhabiri İsmet Yerdelen'de.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında davalar sürerken sıcak gelişmeler de peş peşe yaşanıyor. İki gün önce Adalet Bakanı Akın Gürley'in ilk olarak kamuoyuyla paylaştığı bir bilgi vardı. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek etkin pişmanlık yasası kapsamında ifade vermeyi kabul etmişti. İfadesi alınmıştı. Bugün de sıcak bir gelişme oldu. Öğle saatlerinde Muhittin Böcek etkin pişmanlık yasası kapsamında ifade vermek istediğini söyledi. Ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı öğleden sonra Muhittin Böcek'in ifadesini almaya başladı. Teslim etmemi söyledi. Ben de odadaki şahsa 1 milyon euroyu teslim ederek genel merkezden ayrıldım dedi. Daha sonra Gökhan Böcek ifadesinde daha sonra benden ya da belediyeden genel merkezin bir talebi olmadı dedi. Ancak seçim sürecine yaklaşıldığında Veli Ağbaba'nın kendisini tekrar aradığını ve seçim sürecinde bir otobüs satın alınmasını istediğini söyledi. Daha sonra bu isteğin nakdi olarak karşılandığını belirtti. Gökhan Böcek daha sonra ifadesinde şunu da belirtti. Etkin pişmanlık yasası kapsamında ifade vereceğim kamuoyuna sızdığında bazı partililer ve milletvekilleri benimle görüşmek istedi. Ben de kabul etmedim dedi. Ancak Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP Milletvekili Cavit Arı ile cezaevinde görüştüğünü, kendisine Cavit Arı'nın 8 aydır yatıyorsun, bu yapacağın açıklamalar yakışık almaz şeklinde söylediğini, kendisinin de kararından vazgeçmediğini dile getirdi. Evet, şu anda Muhittin Böcek arkamda gördüğünüz Antalya Adliyesi'nde ifade veriyor. Henüz ifadesi tamamlanmış değil. Muhittin Böcek'in vereceği ifade merakla bekleniyor. Acaba oğlu Gökhan Böcek'in birkaç gün önce verdiği ifadeyi destekler bir ifade mi verecek? Bu ifadeye ek ifadelerde bulunacak mı? Burası soru işareti. Bekliyoruz biz de. Sıcak gelişmeler oldukça yine sizlerle paylaşacağız. Yargılama devam ediyor dedik. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tanık beyanları mahkemeye damgasını vuruyor. Tanık beyanları mahkeme salonunda ne demişti? 23-24 kiloluk bir altından bahsedildi. 24 kiloluk altının bozdurulup kuyumcuda parasının rüşvet olarak verildiğinden bahsedildi. Yine döviz dolusu bir çantanın döviz bürosunda Gökhan Böcek'e teslim edildiği ve Gökhan Böcek'in bu parayla döviz bürosundan çıkışı kameralara yansıdı. Bir iş insanı burada ruhsat almak için 250 bin lira bağış adı altında kendisinden rüşvet alındığını söyledi. Bu iş insanı bu 250 bin lirayı üç parça halinde ve bizzat kendi elden teslim ettiğini dile getirdi.
0: İsmet Yerdelen, evet, şunu sorayım, sesim geliyorsa şunu sorayım. Ne kadar süredir Muhittin Böcek adliyede ifade veriyor, onu sorayım.
1: Muhittin Böcek öğleden sonra getirildi. İki sıralarında, 14 sıralarında ifadesi alınmaya başlandı. Ve saat şu anda 24'ü gösteriyor, 24'e yakın. Hala ifadesi tamamlanmış değil. Başka sorunuz var mı?
0: İsmet, çok teşekkür ediyoruz. Tabii takip ediyor olacağız. Sen de detayları takip ediyor olacaksın. Son dakika gelişmelerini paylaşmayı sürdüreceğiz. Tabii çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim Gece Ajansı'na değerli izleyenler. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in itirafları CHP'de ortalığı karıştırdı. Oğul Böcek babasının adaylığı için sırt çantasında 1 milyon euroyu rüşvet olarak nasıl CHP genel merkezine götürdüğünü ayrıntılarıyla anlattı ve ifadesi HTS kayıtları ve uçuş bilgileriyle de örtüştü. Genel Başkan Özgür Özel ise makam aracını VIP'ye dönüştürme işleminin faturasının Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini, kamu zararı varsa karşılarız diyerek kabul etti.

0: buraya birilerini zengin etmeye gelmedik. Bu tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız.
1: Bu sözlerle çıktığı yolda rüşvet ve yolsuzluk skandalları nedeniyle hem görevinden uzaklaştırıldı hem de tutuklandı. Rüşvet trafiğinde yer alan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de sonunda itirafçı oldu. Oğul Böcek babasının adaylığı için sırt çantasında 1 milyon euro ile nasıl CHP Genel Merkezi'ne gittiğini ayrıntılarıyla anlattı. Adaylık için Ocak 2024'te Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aramasıyla rüşvet çarkının dönmeye başladığını söyledi. Veli Ağbaba ile görüştüm, genel merkez için 1 milyon euro istendi. Babam daha önce genel merkezin ricaları olur halledersin demişti. Parayı 10-15 günde özel şahıslardan gönüllü olarak topladım ve sırt çantasına koyup uçakla Ankara'ya götürdüm dedi.
2: Yani aklın alacağı iş değil, mantığın alacağı iş değil. Ben Gökhan Böcek'i ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
1: Oysa Veli Ağbaba iddialar ilk ortaya çıktığı dönemde oğlu Böcek için genel merkeze girmedi demişti. Ağbaba'yı HTS ve bas kayıtlarıyla uçuş listeleri yalanladı. Böcek 9 Ocak 2024'te eşi Zuhal Böcek ve belediye ihalecisi olarak bilinen Bülent Çeker Kendi birlikte Ankara'ya uçtu. Hatta oturdukları koltukların numarası da dosyada yerini aldı.
2: Kendini kurtarmak için bana iftira atıyor. Ben Gökhan Böcek'e de acıyorum.
1: Gökhan Böcek'in telefonu 10 Ocak 2024'te yani ertesi gün CHP Genel Merkezi yakınlarından sinyal verdi ki Böcek ifadesinde parayı genel merkezde Ağbaba'nın yönlendirdiği isme verdiğini anlatmıştı. 3 gün sonra yani 13 Ocak'ta Gökhan Böcek bir kez daha eşiyle birlikte Ankara'nın yolunu tuttu. 14 Ocak'ta Böcek'in telefonu bir kez daha CHP yakınlarında sinyal verdi. Özgür Özel ise eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafçı olmasının ardından çark etti. Daha önce makam aracının VIP araca dönüşümü için Uşak Belediyesi kasasından tek kuruş çıkmadığının ısrarla altını çizen Özel, Yalım'ın ifadeleri sonrası o iddiaları kabul etti, hatta gerekirse öderiz diyerek savundu kendini.
3: Aman abi, ben yaptıracağım aracı, hani ben yaptırayım aracı size, burası güzel. Şu kadar kıvımı zararı varsa da o yine karşılanacak, devletin bu cebinden alınır öbür cebinden.
1: Balıkesir Belediyesi'nde ise 29 Ekim vurgunu patlak verdi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesi bir firma tarafından 2 milyon liraya yapılan ve 28 Ekim'de tamamlanan süsleme ve ışıklandırma ihalesinin 31 Aralık 2024'te yani Cumhuriyet Bayramı'ndan 2 ay sonra düzenlendiği, sözleşmenin ise 15 Ocak 2025'te imzalandığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı ihale için soruşturma izni verdi.
4: Anneler Günü ne var ki evlatlarını Kahramanmaraş'taki okul saldırısında kaybeden anneler için en acı gün. Yitip giden canlarının acısını yüreklerinde yaşıyorlar. 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik'in annesi onlardan biri. Papatyalarla oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü.
5: Son yaptığı resim de yine Türk bayrağıydı. Arkadaşına da akşamında ses atmış.
1: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden canlarımızdan geriye ailelerinin anlattığı hatıralar kaldı. Evlatlarını yitiren anneler bu anneler gününde yavrularının mezarlarının başından bir an olsun ayrılmadı.
5: Ben çok seviyorum diye o bana her gün papatya toplardı, her gün çiçek getirirdi.
1: O acılı annelerden biri de 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik'in annesiydi. Elinde papatyalarla oğlunun kabrine geldi.
5: Ben onu çiçeksiz koymam, o benim meleğim, cennet kuşum oldu.
1: 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıda hayatını kaybeden minik yüreklerin hatıraları ailelerinin adeta hafızalarına kazındı. Küçük Bayram da saldırıdan önce sıra arkadaşına ses kaydı göndermişti.
5: Türk bayrağını boyama ödevi vardı bu.
6: Bir tane direk çizdim sol alt köşeden böyle yukarıya. Sonra bir tane bayrak yaptım. Hemen küçük bir şey yaptım yani. Bence sen de öyle yap.
1: Üstelik o kayıtta vaktin ne kadar değerli olduğunu anlatıyordu 5. sınıf öğrencisi.
6: Acelen varsa öyle yap. Zamanında kısıtlı biliyorsunuz. Zaman nakitte hızlı olman gerekiyor.
1: Şimdi ise o sözler annesinin yüreğinde yankılanıyor.

0: Türk bayrağını tamamlayalım, vakit nakittir, zamanı iyi değerlendirelim diye Adnan'a sıra arkadaşıydı zaten.
1: Bazen bir çiçek, bazense bir balon. Anne babaya göre bayramın en büyük mutluluğu ailesini sürprizlerle mutlu etmekti.
2: En son Gatlı uçan balon almıştı. Anneme diye jest yapmayı severdi. Yani bizi mutlu etmeyi severdi. Allah razı olsun, biz ondan razıydık. Rabbim de razı olsun.
1: Okuldaki saldırının üzerinden günler geçse de annelerin acısı dinmiyor. Onlar çocuklarından ayrı geçirdikleri ilk anneler gününde evlatlarının eşyalarına, seslerine ve anılarına sarılarak yaşamaya çalışıyor.
0: Rabbim yanına aldı, tertemiz yanına aldı.
3: Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Sonrasında ise kutlamalar başladı. Şimdi o kutlamalar sırasında yaşanan bir olayı getireceğiz ekrana. İstanbul Sancaktepe'de bir grubun şampiyonluk turu sırasında attığı havai fişekler az kalsın faciaya neden oluyordu. Evin salonuna düşen fişekler yüzünden yangın çıktı.
4: O binadan o binaya, o binadan o binaya sıçrayacaktı.
5: Eğlenmek isterken az kalsın bir ev küle dönüyordu. Havai fişek eve girdi, kutlama yangınla bitti.
4: Pat diye işte havai fişekler patladı. Küçük torunum var yani, o hiç akşam uyumamış bile. Korkudan hep gece korkmuş. Yazık, günah değil mi?
5: Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının coşkulu adreslerinden biri de Sancaktepe Paşaköy mahallesiydi. Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde devam eden kutlamalar beklenmedik bir sonla bitti. Taraftarlar havai fişek yakıyordu ancak gökyüzüne değil, hemen arkamızda gördüğünüz bu binanın ikinci katına isabet etti. Camdan giren havai fişek evde koltuğun ve kilimin yanmasına sebep oldu.
4: Karşıdaki ev sahibi görmüş yangını. Hı. Ev yanıyor diyor. O anda da çıkmışlar işte, camı kırmışlar.
6: Yanardı. Görmeselerdi ev yanardı.
5: Bir anda alevler yükseldi. Neyse ki evde kimse yoktu. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde facianın eşiğinden dönüldü. Ancak bu tehlikeli kutlama ilk değildi.
4: Bitişik, bizim bitişiğimiz. Benim torun orada yatıyor. Ya bize de sıçrasaydı. O anda hepimiz yatıyoruz.
5: Asker eğlencesi, düğün veya şampiyonluk gibi kutlamalarda mahalleli oldukça tedirgin. Mahalle arasında yakılan meşaleler ve havai fişekler tehlike saçıyor.
6: Düğünlerde falan oluyor. Tabii bu kutlamalarda oluyor. Bence yanlış bir şey.
7: Onlar biz ne fark eder yani, güzel değil tabii ki. Her şey olabilir, Allah korumuş.
5: Alevli kutlamada havai fişek yakanlara idari para cezası kesilirken kasten tehlikeye sokma suçundan da adli işlem başlatıldı.
8: Kutlamalardaydık. Bazen şeyler olabiliyor. Şimdi eşim hamile mesela, onun için falan sıkıntı olabiliyor.
3: İstanbul Eyüp Sultan'da bir taksici uyuşturucu almak için buluştuğu iki kişi tarafından önce şiddete uğradı, sonra da gasp edildi. Olay sonrası taksici hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlarsa araç içi kamerasına bakın nasıl yansıdı.
9: Uyuşturucu ticareti yapmak için buluştuğu şüpheliler tarafından önce darp edildi, sonra gasp edildi. İstanbul Eyüp Sultan'da 29 yaşındaki taksi şoförü uyuşturucu madde satın almak amacıyla iletişime geçtiği kişilerle buluşmak üzere belirlenen konuma gitti. Araca binen iki şüpheli ile taksici arasında madde alışverişi sırasında para konusunda anlaşmazlık yaşandı. Aracın arka koltuğunda olan kişi elindeki ipi taksicinin boğazına doladı, ön taraftaki ise yumrukladı. Saldırganlar uzun süre darp ettikleri taksiciyi gasp edip kaçarken yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anları araç içi kamerasına yansıdı. Saldırganların taksinin kamerasını fark edip görüntü alınmasın diye engelledikleri de görüldü.
3: Gitmediğiniz randevunuz için ödeme yapmalısınız. Son dönemde cep telefonlarına gelen bu mesaj aslında bir tuzak. Merkezi Ekim Randevu Sistemi'nin internet sitesinin aynısını yapan dolandırıcılar kredi kartı bilgilerine ulaşmak için binlerce kişiye işte bu mesajı gönderdi.

0: arasında da tuzağa düşürdü. Mağdurların sayısı her geçen günde artıyor.
1: Hastane randevusu almak isterken $455 tutarında nasıl dolandırılır?
2: Babama MHRS üzerinden randevu alacaktım hastaneye. Girdiğimde ilk çıkan MHRS sayfasına giriş yaptım. 50.000 TL çekeceklerdi.
3: Bu ilk mağduriyet değil. Sahte internet siteleri üzerinden kurulan tuzaklara düşen mağdurların sayısı her geçen gün artıyor.
4: Sahte devlet ve randevu sitelerine reklam vererek arama motorlarında en üste çıkarabiliyorlar. Vatandaş siteyi resmi kurum sanıp kredi kartı bilgilerini giriyor.
1: E-Devlet ile giriş kısmına tıkladım. Bildiğiniz normal e-devlet kimlik bilgilerimi girdi. Beni direkt bir ekrana yönlendirdi. Şu tarihte bir randevumuz olup katılmadığınızdan dolayı şu kadar bir TL bedel ödemeniz gerekiyor.
2: Babamın bir borcu olduğunu, gitmediği için 6 ay içerisinde 3 defa gitmediği için 102 TL ödeme yapması gerektiğini ve 102 TL ödemeyi yapmazsa herhangi bir şekilde randevu alamayacağına dair bir bildirim geldi.
5: Mağduriyetlerin gitgide arttığı bu dolandırıcılık yöntemi randevu sistemi üzerinden yapılıyor. Sisteme girdiğiniz anda daha önce gitmediğiniz bir randevu olduğunu, bu yüzden para ödemeniz gerektiğini söylüyorlar. Eğer siz para ödemek için kart bilgilerinizi girerseniz yüklü miktarda para çekiyorlar.
1: SMS onay kısmına aktardı. SMS'ten şifre geliyor, giriyorum, hatalı şifre diyor. Bir daha giriyorum, bir daha hatalı şifre diyor. O sırada onlar çekeceğini çekmiş.
3: Dolandırıcılar özellikle Enabız, MHRS gibi sitelere dadanmış durumda. Linklere kurulan kapanlarla kredi kartı bilgileri avlanıyor.
4: En büyük tehlike 1 lira, 5 lira gibi küçük çekimlerle başlıyor. Çünkü yüksek tutarlar bankaların şüpheli işlem kategorisine takılabiliyor. Dolandırıcılar bu yüzden işlemleri parçalayarak ilerliyorlar.
2: Sadece biz değiliz bunu yaşayan. Birçok kişi 100 bin lira, 10 bin lira, 1000 lira dolandırılmış.
1: Çünkü site birebir E-Devlet'in arayüzünün aynısı, yani MHRS'nin arayüzünün aynısı.
3: Peki bu tuzağa düşmemek için nelere dikkat edilmeli?
5: Dolandırıcıların kopyalanmış site tuzağına düşmemek için sitenin uzantısına mutlaka dikkat edilmeli ve eğer resmi web site ise sonunun gov.tr olması gerekir.
4: Reklam ibaresi olan sonuçlara dikkat edin. Resmi kurumlara mümkünse uygulama veya doğrudan yazılan adres üzerinden girmekte fayda var. Oldu ki dolandırıldık. Hemen bankaya arayalım, kartı kapattıralım. Harcama itirazı oluşturup ve savcılığa da suç duyurusunda bulunmalıyız.
2: Bizim başımıza geldi, sizin başınıza gelmesin.
0: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
3: Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi. Araçtan çıkıp suda çırpınan iki kadının imdadına çevredekiler yetişti. İki kadın güçlükle kurtarıldı ancak onlara yardım etmek için kanala atlayan Mehmet El Mezar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Antalya'da düzenlenen Motodrak yarışlarında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Bitiş çizgisini geçtikten sonra ellerini bırakan yarışmacı bariyerlere çarparak yaralandı. Sakarya'da belediye otobüsündeyken bir anda fenalaşan yolcu için adeta zamanla yarış yapıldı. Saniyelerle yarışan şoför Onur Çelik güzergahından sapıp yolcuyu hastaneye yetiştirmek için elinden geleni yaptı. İlk müdahaleyi araçtaki hemşire yaparken rahatsızlanan yolcu acil servise yetiştirildi. Tokat Reşadiye'de etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Akdoğmuş köyü kırsalında heyelan meydana geldi.
6: Heyelan'da çok şükür herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. Allah beterinden korusun.
3: Köylülerin ihbarı sonrası bölgeye gelen uzmanlar inceleme başlattı. Zıpkınla balık tutmak için falezlerden aşağı inmeye kalktı. Dengesini kaybedip dik yamaçtan düşerek mahsur kaldı. Antalya'da 5 metrelik kayalık alandan aşağı yuvarlanan 46 yaşındaki Yıldıray Akbaş, ekiplerin uzun süren çalışması sonrası kurtarıldı. Müzik Amasya'da kaybolan 30 koyun için AFAD'ın drone'u devreye girdi. Beke köyünde aranan koyun sürüsü drone kamerasıyla tespit edilerek sahibine teslim edildi.
7: Hadi bakalım.
3: Karadeniz'in şiddetli dalgalarının sürüklediği Yunus, Samsun sahilindeki kayalıklara sıkıştı.
7: Yere vurması.
8: Bırak bence oraya.
7: Oraya doğru atacağız Haşim, gel.
3: Mahsur kaldığı yerden çıkamayan Yunus, hummalı bir çalışmayla kurtarıldı.
7: Bırak Yunus. Gidiyor Yunus.
3: Bir süre kıyıda gezindikten sonra gözlerden kayboldu.
9: Bravo, bravo.
0: Dünyanın gözünün çevrildiği, Türk savunma sanayinin geldiği muazzam nokta Saha 2026 savunma fuarıyla gözler önüne serildi. Başkan Erdoğan'ın bizzat ziyaret ettiği ve yeni ürünlerin ilk kez sergilendiği fuar, dosta güven, düşmana korku oldu. Öyle ki Türkiye'nin savunmada geldiği nokta Yunan medyasının da manşetinde.
10: Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır.
3: Öyle ki tüm dünya Türkiye'nin yükselişini konuşmaya başladı. Birçok milli üründe seri üretim ve ihracat sürüyor, teslimatlarsa peş peşe yapılıyor.
10: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir.
3: Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği son nokta, 120'den fazla ülkeden 1700 üst düzey yöneticinin ağırlandığı Saha 2026 savunma fuarında gözler önüne serildi. Savunma sanayinin göz bebeklerinin yanı sıra 4 yeni füze de ilk kez görücüye çıktı. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han fuarın yıldızıydı. 6000 kilometre menzile sahip füze, Türkiye'den ateşlendiğinde durdurulamayan hızıyla Kuzey Kutbu'na yakın Grönland'a kadar gidebiliyor. İlk kez görücüye çıkan Roketsan mini seyir füzesi de TSK'nın göz bebeği olmaya aday. Muadillerinden uzun menzili, ağır harp başlığı ve çoklu taşıma imkanı sayesinde birkaç adım önde.
10: Daha büyük başarı hikayelerini birlikte yazacak savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız.
3: Ve işte uzun menzilli tank savar füze sistemlerinin en yeni üyesi CİDA. Uzun menzilli hızlı taarruz yeteneği, nokta atış hassasiyeti ve çok daha uzaktan hedefe etkisiz hale getirme kabiliyetiyle düşmanların şimdiden uykusunu kaçıracak. Neşter ise yaklaşma sensörüyle hedefe temas öncesi devreye giren keskin bıçaklarla donatılmış harp başlığına sahip. Cirit Anti-İHA ise sahada başarısını kanıtlayan Cirit lazer güdümlü füzesinin yeni versiyonu. Güçlü bir hava savunma füzesi, havadan gelen tehditlere karşı yüksek maliyetli platform ve mühimmatlar devreye alınmadan önce Cirit Anti-İHA ile hedefin imha edilmesi mümkün olacak.
10: Türkiye istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir.
3: Bayraktar TB2, Akıncı ve jet motorlu Kızıl Elma ile birçok yerli ürün Türkiye'yi ihracatta da üst sıralara taşıdı. 2025 yılında Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı 8,6 milyar doları aştı. Türkiye'nin savunma sanayi Yunan medyasında da manşetleri süsledi. Haberde Türkiye'nin hızlı yükselişine dikkat çekilirken başlıkta da Türkiye'nin savunma sanayi atılımı ve Yunanistan'la oluşan uçurum ifadelerine yer verildi.

0: Savaşa dair her şeyin konuşulacağı bölüme geldik. Değerli konuklarımızla konuşacağız birazdan. Amerikan Başkanı Donald Trump katıldığı bir programda İran Savaşı'na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hedeflerimizin %70'ini vurduk diyen Trump, Tahran yönetiminin toparlanmasının yıllar alacağını öne sürdü. İran'ı 2 hafta daha bombalayabiliriz diye de ekledi.
1: Askeri olarak yenildiler. Belki kendi zihinlerinde bunun farkında değiller ama durum bu.
2: Bir kez daha zaferini ilan etti. Tahran'ın siyasi ve askeri kapasitesini yok ettiklerini öne sürdü.
1: Liderleri gitti. A takımı gitti. B takımı gitti ve muhtemelen C takımı da gitti. Belirli bir güce sahip insanlarla uğraşıyoruz. Çok ilginç. Bir anlaşma yapıyorlar ve sonra da bozuyorlar.
2: ABD Başkanı Donald Trump Full Measure isimli programda konuştu. İran savaşındaki son durumu değerlendirdi. Savaşın hala devam ettiğine vurgu yapan Trump, yenildiler ama işleri bitmedi dedi.
1: 2 hafta daha girip her hedefi vurabiliriz. Hedeflerin muhtemelen %70'ini vurduk. Vurabileceğimiz başka hedeflerimiz de var. Ama bunu yapmasak bile yeniden toparlanmaları yıllar alacaktır.
2: Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma ilişkinde konuştu.
1: Onu bir noktada alacağız. Bölgeyi sürekli gözetim altında tutuyoruz. Space Force adında yeni bir yapı kurdum ve onlar bunu izliyor. Eğer biri o bölgeye yaklaşırsa haberimiz olur ve onları vururuz.
2: İran'ın anlaşma yapmak istediği iddiasını da yineleyen Trump, savaşın yakın zamanda sona ereceği öngörüsünde bulundu.

0: Trump'ın açıklamaları böyleydi. Değerli konuklarımız var. Takdim edeyim, sonrasında İrfan Sapmaz bizi bekliyor. Oraya gideceğiz. Askeri stratejist, doçent doktor Kemal Olçar. Kemal Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, iyi geceler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Furkan Kaya. Furkan Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi geceler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yine uluslararası ilişkiler uzmanı doktor Necmettin Mutlu bizlerle birlikte. Necmettin Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Sinan Bey, iyi yayınlar, sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bu açıklamasını konuşacağız, değerlendireceğiz değerli konuklarımızla ama önce merkezine gidelim. O sözlerin merkezine, Amerika Birleşik Devletleri'ne. Beyaz Saray muhabiri, haber muhabiri İrfan Sapmaz karşımızda. İrfan, sözü sana bırakalım. Trump neler söyledi? Savaş yeniden mi başlıyor? Korkuyoruz açıkçası.
4: Merhabalar Sinan, değerli konuklarımıza, hocalarımıza merhabalar diyorum. Evet, Donald Trump İran jet uçuşu üzerinden bir açıklama yaptı. Trump İran'ın Pakistan aracılığıyla Washington'a ilettiği yanıtı sert sözlerle tabii reddetti. Trump Truth Social hesabından yaptığı açıklamada İran'ın sözde temsilcilerinden, tırnak içinde temsilcilerinden gelen cevabı okuduğunu belirterek beğenmedim, kabul edilemez mesajını verdi. Aksiyosa konuşan Trump da İran'ın mektubunu uygunsuz bulduğunu söyledi ve aynı gün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de bir görüşme yaptığını söyledi.

Kere kapısını tamamen kapatmaktan çok İran'a bu metinle anlaşma olmaz, daha fazla taviz verin mesajı olarak okundu tabi burada. New York Post'a göre Trump İran'ın nükleer programı konusunda geri adım atmamasına tepki gösterdi ve gerekirse yeniden askeri baskının devreye girebileceği mesajını vermeyi

0: bir desteğimiz olsun. Bir magacı anketörü yeni bir anket yaptırmışlar. Truth Sosyal'den hesabından paylaşmış. Trump şunu iddia ediyor. Scott Rasmussen diye bir adam var magacıların anketçilerinden. İşte %53 oranında Amerikalılar şöyle İran'a müdahale istiyormuş. %53. Yani bu, herhalde bu oranlarla bakarsak Amerika'nın içinde devam eden seçimleri tersinden okumamız lazım. Yani burada belli ki artık Trump'ın kanaatini de hani şunu hep varsayıyorduk ya, Trump'ı durduran tek şey seçim. Kasım'daki seçimler. Trump'ı frene bastıracak tek şey. Herhalde Amerikalılar nezdinde de Trump'ın kanaatlerini bir etkileme faaliyeti var bu ara, değil mi İrfan Bey? Ne düşünürsünüz?
1: Çok doğru. Şimdi tabii bu yapılan anketlere şöyle bakmak lazım diye düşünüyorum ben. Bu anketler hangi çevrelerde yapıldı, hangi eyaletlerde yapıldı, kimlere soruldu, nasıl soruldu? Bunların hepsi birer etken. İşte Donald Trump kendisi söyledi en son, hatırlayacaksınız. Necmettin Hocam diyor ki %32'ye düştü şu anda İran'a yönelik bir operasyona destek Amerikan halkında diyor. Ama diyor şöyle bir şey sorsalardı diyor, çok farklı olurdu diyor. İran'ın nükleer silah elde etmesini istiyor musunuz? Yani Donald Trump'ın sözüyle yola çıkıyorum tabii ki, ama tabii ki Donald Trump'ın dediği bu anketlere bakarsak %52 destek, ama bunun ben sokakta yaşayan biri olarak işin açıkçası doğru olduğunu düşünmüyorum. Amerikan halkı öncelikle tabii cebine bakıyor. İşte arabasının benzinine ne kadar, hala benzin fiyatları yüksek şu anda. Dün arabamın benzinini doldurdum, inanılmaz yüksekti yine. Yani 4 dolar 50 sentti yaklaşık. 2 dolar 19 sente aldığım Necmettin Hocam benzin fiyatı. Amerikan halkı cebine bakıyor. Kendisini nasıl etkileyip etkilemediğine bakıyor. O açıdan da Donald Trump tabii ki işte seçimlere kadar, ara seçimlere kadar malum kendisine sürekli olarak halkın gözünde işte ben iyi bir iş yapıyorum. Şu anda İran konusunda da son derece başarılıyız. İran diye bir yer kalmadı gibi mesajlar veriyor. Yansıması var mı bunun? Herkes kendi cephesinden tabii ki anket yaptırıyor, ama Amerikan halkının genel görüşü, genel kanısı İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail adına, özellikle de cumhuriyetçiler ve magacılar içerisinde İsrail adına biz neden savaşıyoruz? Sizler de Sayın Hocalarım da çok yakından takip ediyorsunuz zaten. Biz neden İsrail adına savaşıyoruz? Bu soru ön plana çıkıyor özellikle son 3-4 ayda.
2: Teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz. Furkan Hocam ve Kemal Hocam'a da sorayım. Bir soru yoksa devam edeceğim. Kemal Hocam var mı?
3: Şöyle söyleyeyim, belki Çin'le ilgili bir şey sorayım, aklıma geldi. Şimdi Xi Jinping ile Donald Trump görüşecekler değil mi? Önümüzdeki hafta veya yanlış hatırlamıyorum.
1: Doğrudur, 14-15.
3: Şimdi o görüşme aslında herkese biraz, yani biraz da o görüşmeye kilitlenildi. Çünkü Çin'in İran'a vermiş olduğu destek çok açık değildi. Hatta hani Napolyon'un bir sözünü hep onunla bağdaştırıyorum. Bırak düşman hata yapmaya devam etsin. Çünkü hata yaptıkça sana alan açılacak. Şimdi bu hatayı yapıyor Donald Trump. Çin bir yerde bekliyor. Bu görüşmeyle beraber acaba İran noktasında bir uzlaşı veya Basra'nın, Hürmüz'ün açılmasıyla beraber Güneydoğu Asya ülkelerinin petrol anlamında biraz daha rahatlamış. Çin'in zaten daha fazla, biliyorsunuz, o bölge petrole bağımlı olduğunu düşünürsek eğer. Hani Donald Trump ve Xi Jinping arasındaki görüşmelerden bir ümit var mı acaba Amerikan kamuoyunda veya siyasetinde?
1: Şu yönde Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı'na bir baskı yapması bekleniyor. İran üzerinde baskı yapıp bu işin çözülmesini isteyeceği yönünde bir baskı yapması bekleniyor.
2: Ne diyecek İrfan Sapmaz? Çin'e yardım etme mi diyecek İran'a?
1: İran'la işte tabii ki Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Tabii ki Çin'in İran'a nasıl yardım ettiğini bilmemesi imkansızdır Amerika Birleşik Devletleri'nin. Her zaman altını çizdiğim inanılmaz işte 18 ayrı istihbarat teşkilatı, 850 milyar dolarlık dev bir bütçe, 120 bin kişilik bir istihbarat ordusu. Tabii ki takipteler. Çin'in nasıl yardım ettiğini hepsini biliyorlar. O açıdan Çin de biliyor Amerika'nın bunu bildiğini. Belki de bilmesini istiyor özellikle ki masada bunlar konuşulsun, tartışılsın. Ama genel kanı Donald Trump'ın artık bu Hürmüz meselesinden sıkıldığı, bunu çözmek için Çin'den bu anlamda bir destek isteyeceği, bir yardım isteyeceği, ne isteyecek tabii ki onu tam olarak bilmiyoruz. En azından bu savaşı bitirelim sözünü söylemesi bile onun ne anlama geldiğini Çin Devlet Başkanı Xi Jinping hiç şüphesiz anlayacaktır. İşte istihbarat desteğimi veriyorsunuz, işte drone desteklerimi veriyorsunuz gibi nereden destek veriyorsanız. Ama Çin özellikle de tabii bu durumdan son derece memnun işin açıkçası. Şu anda Donald Trump'ın dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu İran konusunda düştüğü durumdan, aciziyetten.
2: Kemal Hocam var mı sorunuz, yoksa devam edeceğim.
4: Kısa bir soru sorayım. Lütfen. Mossad 28 Şubat'tan önce bir rapor vermişti Amerikalılara. İsrail katil ordusunun mensupları da Pentagon'a gidip hatta kavga ettiler galiba 28 Şubat öncesi. bir rapor yayınlandı ve raporda

0: 28 Şubat saat 8.30'da tam zamanı hadi vuralım şeklinde bir kanaat bir şekilde Trump'a aktarıldı. O da vurdu. Ama şu anda geldiğimiz 70 küsur gündür hiçbir şey olmadı. Şimdi gene Mossad bir rapor hazırlamış herhalde İrfan Bey. Raporda ikinci saldırıyı başlatırsak rejim çökecek diye. Bunu yer mi Trump?
1: Zannetmiyorum. Şu anda Netanyahu'nun tekrar buraya gelmesi gibi kulis bilgileri var ama Donald Trump şu anda içine düştüğü durumu çok iyi biliyor. Netanyahu hiç dikkat ederseniz son günlerde, evet, bir Donald Trump bugün yaptığı açıklamada da işte İran'la ilgili yaptığı açıklamada biz Netanyahu'yla da bugün kendisiyle de görüştük gibi bir söz etmişti. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Sizler de Tucker Carlson'ı çok yakından takip ediyorsunuz. Tucker Carlson bizzat kendisi bir verdiği röportajda şu ifadeyi kullandı. Donald Trump'la görüştüm. Beyaz Saray'da ikili bir görüşme oldu. Kendisine Netanyahu'nun ve etrafındaki bazı isimlerin, Amerika'daki İsrail lobisinin, AIPAC'in kendisini yok etmek istediklerini ve bu yönde de çaba gösterdiklerini, çalıştıklarını söyledim diyor Tucker Carlson. Kendisinin cevabı şu oldu bana. Evet biliyorum dedi diyor. Yani Donald Trump bütün oyunların farkında. Tabii ne kadar bu oyunları durdurabilir, ne kadar gücü yeter buna bakmak lazım Kemal Hocam. Yani Amerikan başkanı olmak demek, işte hep anlattığımız, hep birlikte konuştuğumuz şeyler bunlar. İsrail lobilerine karşı, İsrail'in buradaki kılcal damarlara kadar giren güçlerine karşı ne kadar Donald Trump başarılı olacak ya da olabilir? Bu soru işareti.
2: Teşekkür ediyoruz İrfan Sapmaz. İrfan Sapmaz bizimle birlikte kalacak. Yine konuşmayı sürdüreceğiz. Kemal Hocam, ben sizi böyle davet edeyim. Arkadaşlarımdan da İran-ABD yanıt line'ını ekrana vermelerini isteyeyim. Bir yandan konuşalım. İran teklifini ABD'ye iletti ama karşılık bulmadı. Memnun değil Trump. Neyden memnun değil? Bir bakalım, göz atalım. Uranyum zenginleştirmeyi 20 yıl durdurma şartını reddetti. Nükleer tesislerin tamamen kapatılması ve sökülmesini reddetti İran tarafı. ABD ablukasının kalkması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılmasını önerdi ki başından beri söylüyordu bunu. Nükleer konuların 30 gün içinde görüşülmesi, zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmının seyreltilmesi, kalanınınsa üçüncü bir ülkeye gönderilmesi teklif edildi. ABD'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda dışarıya gönderilen uranyumun iadesi için garanti istendi. Wall Street Journal haberleştirmiş bunu, kaleme almış, ekranlara getirdik, tartışalım üzerinde. Şimdi kabul görmedi ABD tarafından. Hangisi kabul görmedi? Hepsi.
0: Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin talepleriyle İran'ın talepleri arasında taban tabana zıtlık var. Bunu her zaman söylüyoruz. Ama ısrar ediyor iki tarafta. Şimdi 12 yıl ifadesi geçiyor. Yani İran 12 yıl süreyle ben zenginleştirme faaliyetlerimi durdurabilirim diyor. Burada 20 yıl diyor. Sürede mi anlaşamıyorlar bunlar acaba?
2: Muhtemelen.
0: Yani süre falan önemli değil. İran da bunu biliyor. 12 yıl süreyle tamam kabul ettim filan dese bile İran'ın, bakın çok tane tane bile söylüyorum, İran'ın uranyum zenginleştirme projelerini durdurma şansı yok. Hiç kimse İran'da uranyum tesislerini kapatmaz, kapatamaz. Uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durduramaz. Buna Hocam, işte Hamenei de dahildir.
2: Bakın, şunu sorayım, %70'ini yok ettik diyor Trump. Hedefleri vurduk diyor.
0: Hangi hedefler?
2: Şimdi bu uranyum tesislerini, uranyum zenginleştirme tesislerini yok edebildiler mi?
0: Hayır, edemediler. 12 günlük savaşta da Fordo'yu vurdular 80-90 metre altta. Santrifüj yoktu ki orada. Adamlar söyledi, İranlılar diyor ki biz oradaki santrifüjleri birkaç gün önce söktük, götürdük başka bir tesise aktı. Ya İran gibi bir devlet, nükleer tesis, nükleer kabiliyet gibi son derece stratejik ve BK noktasında merkezde duran bir yeteneği ortadan kaldırır mı? Adam 20 yılını vermiş bu işe. İran'la ilgili hocalarım da takip ediyorlar. Başından itibaren nükleer tesis, nükleer zenginleştirme kapasitesine sahip olmasıyla ilgili kronolojik sırayı biliyoruz. Adım adım gidiyorlar.
2: Hocam şu akıllı ekrana geçelim, evet, mi? Orada hem tesisleri de arkadaşlarımdan rica edeyim. Oradaki tesisleri de görelim. Üzerine konuşalım istiyoruz.
0: Bir İran haritası varsa oradan tarif edelim. Ya da bu biraz önceki tabloyu orada da görebiliriz.
2: Hocam hemen açalım.
0: Evet.
2: İran haritasını
0: şimdi
2: açalım.
0: İran'ın, bakın onu netleştirmek lazım aslında yavaş yavaş. Nükleer konusundaki pazarlıkları tamamen zaman kazanmak için yapılan pazarlıklar. Dolayısıyla İran'ın bu bölgede nükleer tesisleri sadece üretim tesisi yok. İran'ın Tahran'da bir nükleer araştırma geliştirme tesisi var.
2: Hocam şu harita galiba karşılıyor.
0: Yani bakın şurada, şu bölgede en güzel yeşildi galiba değil mi? Ya bu bölgede bakın Tahran'da şurada bir nükleer araştırma tesisi var. Bu bir okul. Yani nükleer araştırma belki yüksek yani lisansın da üstünde böyle büyük bir mühendis yetiştiren bir yer.
2: Oraları da vurmadılar mı hocam?
0: Hayır. Vurmadılar. Henüz
2: çünkü
0: da
2: üniversiteleri vurmuşlardı
0: hatırlıyorum. Yok yok vurmadılar. Buraya vurmadılar. Bakın o vursalar da çok büyük ses çıkardı gerçekten. Yani burada uranyumla ilgili vurdukları tek şey işte Ford'a dediğimiz şu civarda bir yer. Orada sadece toprağın altındaki daha önceden yapılmış tesisi vurdular. Hatta İsfahan'da da yer altında tesisler vardı biliyorsunuz. Bu tesisleri kimse bilmiyordu. Dünya bunu nereden öğrendi biliyor musunuz? Bu tesiste çalışan bir mühendisin itiraflarından öğrendi. Hem de kuruluşundan 10 yıl sonra. 10 yıl bir uranyumun yani 235 oranının artması için %60 ve üstüne çıkması için yeterli bir süre. Demek ki sen 10 yıl yükseltmişsin bu şey çıtayı. Ondan sonra bakın buralarda tesisler var. Uranyum, nükleer, daha doğrusu reaktörler var. Şu bölgede var. Bir de şu altta güneyde uranyum çıkartma tesisleri var. Yani uranyumunu kendin çıkartıyorsun. Arge'de araştırmasını yapıyorsun. Reaktörlerin var. Bir kısmı bunların elektrik üretiyor ama bir kısmı da zenginleştirme tesisleri. Bunlar toprağın altında İsfahan ve Ford'a gibi. Bir de bunların yedekleri var. Yedeklerin nerede olduğunu bilemezsiniz.
1: Kemal Hocam çok özür diliyorum. Kemal Hocam çok özür diliyorum. Çok dikkatinizi çekecek bir açıklama Netanyahu'dan. Başbakan Netanyahu İsrail'in ABD dış yardımına olan bağlılığını sona erdirmeyi planladığını duyurdu. Evet. Diyor ki bunu Başkan Trump'a söyledim, bunu kendi halkımıza söyledim, çenelere düştü, ancak sahip olduğumuz askeri işbirliğinin finansal bileşen olan Amerikan mali desteğini sıfıra çekmek istediğimizi söyledim. Çünkü yılda 3,8 milyar dolar alıyoruz. Bence kendimize kalan askeri destekten ayırmamızın zamanı geldi. Şimdi başlamak istiyorum diyor. Tabii Amerika'daki büyüyen tepkiler, neden biz İsrail adına savaşıyoruz? Bu buradaki çok ciddi tepkiler ve bunun bir eninde sonunda bu noktaya geleceğini, ki Demokrat cephesinde de başladı her ne kadar samimi olmasalar da, o açıdan bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Kemal Hocam sözünüzü kestim. Buyurun.
0: Estağfurullah. Bakın işte değil mi? Aynı şeyleri. Ya burada bu kadar 8-9 tane tesisin olduğu bölgelerde artık nükleerin sıfırlamayı bırakın, durdurmak bile çok zor. O yüzden nükleer başlığı İran için çok tartışılan başlık değil. Nerede kilitlenmiş? Bak İran öyle akıllı ki işi süreye çekiyor sadece. 12 yıl. 12 yıl nedir? 12 yıl boyunca 12 yıl boyunca ben zenginleştirmeyeceğim diyor. Ama zenginleştirmiş olduğum uranyum benim elimde kalacak diyor. Geçen haftalarda söylemiştim ben. İran'ın elinde 9-10 tane balistik nükleer füze başlıklı, nükleer başlıklı füze yapacak kapasitesi var. 10 tane. Bugün de açıklamışlar. Ben 9-10 demiştim. 10 diye açıklandı. 10 tane nükleer silaha sahip olabiliyor şu anda İran.
1: Kemal Hocam çok özür diliyorum. Konu nükleer, Netanyahu'nun açıklaması 60 dakika programına konuşmuş. İran'la savaş bitti mi? Bitmezse ne zaman biteceğine kim karar verecek? Netanyahu bence çok şey başardı. Donald Trump için söylüyor ama bitmedi. Çünkü hala İran'dan çıkarması gereken nükleer malzeme zenginleştirilmiş uranyum var. Yapılması gereken iş yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun İran'ın nasıl çıkarılacağını öngörüyorsunuz diye soruyorlar Netanyahu tekrar. İçeri gir ve çıkar. Başkan Trump'ın bana söylediği şey, oraya girmek istiyorum ve bence fiziksel olarak yapılabilir. Hala Donald Trump'ı Bush İngilizcesiyle İran sahasına sürmeye çalışıyor.
0: Bir, asker harekatı işaret ediyor tabii. Netanyahu'yu. Hani gir çıkart ne demek? Anlaşma olursa gidip, şimdi anlaşma olursa zaten Amerikalılar buraya girip buradan almaz da. Ya öyle bir anlaşma olmaz da. Olursa da Amerikalıları buraya sokup işte Tahran'da paketle, törenle şey mi verecek İran? Nükleer silah şeyini mi?
2: Ya bir anlaşma olsaydı galiba üçüncü ülkelere verilmesi kararlaştırılırdı.
0: Hayır, onda da diyor ki bak şerh koyuyor. Diyor ki geri iadesi garanti edilecek. Yani ver ama geri iadesi garanti edecek. O bende kalacak diyor. Öyle ya da böyle. Ha bu savaş azalsın
2: hocam,
0: bitsin için.
2: Hocam yarım kaldı. Ben sorayım onu da.
1: Çok özür diliyorum. Barack Ravid Trump'la konuşmuş. Bana başkan dedi ki diyor. Başbakan Benjamin Netanyahu ile konuştuğunu ve İran'ın tepkisini onunla tartıştığını söyledi. Ancak bunun konuşmalarının kısa bir parçası olduğunu vurguladı. Çok güzel, iyi bir sohbetti. İyi bir ilişkimiz var ama bu benim işim başkasının, bu işim başkasının değil dedi. İran ile müzakerelere atıfta bulunarak, yani Netanyahu'ya diyor bu benim işim, Netanyahu'nun işi değil.
2: Hocam şimdi biraz önce dedim.

0: Değil mi?
1: Evet, İrfan Sapmaz teşekkür ediyorum. Böyle son dakika bilgileri veriyor.
2: Çok önemli. Çok önemli.
1: Şimdi 10 tane nükleer başlığa sahip olmuş olabilir diyorsunuz.
3: Evet.
1: Ya şu zamana kadar zenginleştirdiği uranyumla. Doğru mu hocam?
3: Ya şu an olabilir demiyorum ama elde mevcut o 440 kilogramla, çünkü 44 kilogram yeterli. 40 kilogram yeterli. %60'ın üstüne çıkması savaş başlığı için yeterli. Silaha dönüşmüş artık.
1: Ne olacak? Atom bombası mı?
3: Tabii atom bombası. 40 kilogramlık. Ya dedim ya, daha önce de anlattık bunların hepsini. Şöyle Nagasaki ve Hiroşima'ya atılan işte Fat Boy, Little Boy iki tane atom bombasının uranyum miktarı 64 kilogram bir tanesi. 44 şu anki çağda 40 kilogramlık bir uranyum, zenginleşmiş uranyum çok daha etkili. 60 kat falan daha etkili hatta o döneme göre. Şimdi dolayısıyla bu 44 kilogram olsa 10 tane yapar başlık. Çok basit. Sadece o çoklu başlık sistemi çıkartılacak. Onun yerine nükleer başlık takılacak. Hürremşah 4'e bu bir de 2500 kilometre yani hemen hemen şeye kadar geliyor. Şu bölgeye kadar geliyor. Dolayısıyla rahatlıkla yapılabilir. Yani şu anda birkaç parçaya bölünmüş gibi bir bilgi var. Yani 200 kilogram bir tarafta, 100 kilogram bir tarafta, 140 kilogram böyle parçalanmış.
1: Niye
3: gibi
1: hocam
3: diyor.
1: Bu?
3: İşte saklaması kolay. Bir tanesi bulunursa diğerleri elimde kalsın diye. Garanti altına almak için. Bunlar da özel kurşun plakalı kaplarda saklanıyor. Öyle kolay da şey yapılacak bir şey, muhafaza edecek bir şey değil. Ama patlama riski falan yok tabii. Tetikleyici lazım. Dolayısıyla bu kadar Tahran'daki merkez, bir sürü reaktör, uranyum çıkartım tesisleri ve buradaki zenginleştirme tesisleri, santrifüjler vesaire gibi bütün sistem olduğu gibi 8-9 lokasyonda çeşitli sistemler var. Binlerce çalışanı var. Binlerce nükleer mühendis var. Ve bu çalışanların hepsi şu anda aktif olarak burada duruyor. Yani nükleer zenginleştirme projesinin know-how'u doğrudan İran'ın elinde şu anda. O yüzden bütün hepsini silin süpürün. 10 yıl sonra İran başa döner, tekrar yapar her şeyi. Nasıl kaybedecek? O mühendisleri nereye atacaksınız? O tesisler, o teknolojiyi nereye fırlatıp atacaksınız? Atamazsınız. Yani boş bir hayalle uğraşıyor şu anda Trump.
1: Bir daha bakalım mı hocam? Şu uranyum zenginleştirmeyi 20 yıl durdurma şartını reddetti. Nükleer tesislerin tamamen kapatılması ve sökülmesini reddetti.
3: Mümkün
1: bunu
3: mü?
1: İstemişler herhalde.
3: Mümkün mü? Ya bunu 30-40 yıldır yapamadı atom enerjisi.
1: Hocam haritada varmış zaten.
3: Tabii var var, işte bakın dedi mi 8-9 lokasyon. 4 burada, 8-10-12-11. Ya dolayısıyla şuradaki bütün az önce çizdiğimiz yerler, işte Arak noktasında, Fordov, İsfahan, İsfahan çok önemli bir yer. Ondan sonra diğer bu şehir kritik. Burada tabii bir miktar sivil maksatla kullanılıyor. Bender Abbas'ta maden var. Bakın madenler var. Ardakan'da yine maden konsantre tesisleri var. Yani ülkenin merkezi noktasına, şu noktalara bakın yayılmış bir uranyum zenginleştirme projesi var. Dedim ya, bir kısmı gerçekten 5 kW'lık falan elektrik üretiyor. Sivil maksatlarla kullanılıyor. Ama siz şu Tahran'daki nükleer silah programının potansiyel merkezi dediği yer bir eğitim merkezi, bir Ar-Ge çalışmasının yapıldığı nokta. Nükleer konusunda İran'ın geri adım attığı şeylerin hepsi bu savaşı biraz sakinleştirmek, Amerika'nın şimşeklerini azaltmak, bir şekilde kontrolü ele geçirmek içindir. Onun haricinde 20 yıl değil 12 yıl. Ne fark var? Arada 8 yıl var. Ya tamam da 20 yılı
1: hocam,
3: ben kabul
1: şey
3: ettim
1: de. Şimdi
3: kabul ettim de geç ya.
1: Dediniz yani.
3: Etmiyor işte.
1: 10 tane yapabilecek, atom bombası yapabilecek durumdalar.
3: Tabii. Hazır. Hazır. Şu an hazır.
1: Atmazlar mıydı hocam?
3: Atmazlar. Bakın nükleer silah kullanma bamba. Onu ayrı bir tartışma. Yani nükleer silah kullanarak savaşı sürdürmen mümkün değil. Çünkü ikincil vuruş hakkı ülkelere saklıdır. İkincil vuruş hakkı ne demek biliyor musunuz? Siz 44 kilogramlık bir başta atarsınız bir yere. Nereye atacaksınız?
1: Şu arkadaşlarımdan rica edeyim. Line İran uranyum. Onu buraya paylaşalım. İran'ın elinde ne kadar uranyum var? Onunla ilgili bilgiler de var hocam.
3: Tamam. Nereye atacaksınız? Bakın. 440.
1: İran'ın 440 kilogram saflığı. Şurayı yeşil bölgeyi temizleyebildim. İran'ın 440 kilogram saflığı %60'a ulaşan zenginleştirilmiş uranyumu bulunuyor. Bu da silah yapımında kullanılan %90'lık saflık seviyesinden bir adım uzaklıkta. Belki de birkaç adım.
3: Bakın %20 ve üstü silahtır. Karıştırmayalım onu. uranyumun %20 ve üstü %21 zenginleşmiş uranyum nükleer

0: silahtır. Unutmayın onu. Yani illa 90'a çıkmaya gerek yok. %20-21 ile eğer atacağım derseniz 500 kilogramlık falan bir atış yapmanız lazım.
1: Hocam şimdi bu yabancı basındaki değerlendirme de olsun. %90'lık saflık seviyesi neden?
0: O çok optimal bir rakam. Yani optimal mesela U-239 var biliyorsunuz doğada. U-239 var. Onun içerisindeki U-235 miktarı, ikisi de uranyum, 0.7 civarıdır. Yani saf U-235 doğada yok. 0.7 oranında var. Ama %99.3 oranında U-239 var. Siz U-239 uranyum alıp içine U-235 dahil etmeniz lazım. Yani bu oran 0.7'den 0.3'e, 0.5'e. Bakın,
1: böyle zenginleşiyor.
0: Evet, yıllar gerekiyor bunun için. Bunun atık maddesi de U-238 oluyor biliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bu 235 miktarı yıllarca, çünkü bulacaksınız belki kilolarca.
1: Hocam sizin dediğiniz gibi 10 senedir bilinmiyormuş mesela o İsfahan'dakiye.
0: E işte onu söylüyorum. Orada zenginleşiyor sürekli. 10 yılda geldikleri nokta, hatta bana göre bu yabancı masanın değerlendirmesi ama %21 üstü silahtır unutmayın. Ama kitle çok fazla olur. Mesela 44 kilogramlık zenginleşmiş bir uranyum nükleer silahını atmak mı kolay? 300-400 kilogramlık daha az zenginleşmiş uranyum atmak mı kolay? Elbette ki kitle
1: şimdiki
0: olarak...
1: Şimdiki teknolojiyle ikisi de kolay aslında hocam.
0: Yok, 300-400 kilogramı atarsınız elbette, doğru, ama dediğim gibi...
1: 3 ton atıyorlar hocam, 4 ton atıyorlar.
0: O da bizimki atıyor biliyorsunuz. Yani Yıldırım Han atıyor. 3 tona ulaşan çok az var. Neticede etki çapı, etkisi, uranyum zenginleştikçe kitle azalır. Azaldıkça karşı tarafa mesafece daha uzun mesafe atarsınız. Dolayısıyla %60'dan 90'lık seviyeye çıkması çok kolay. Çok daha hızlı zenginleşiyor. Ama dediğim gibi %60'lık bile olsa şu anda zenginleştirilmiş, şimdi elinde uranyum var.
1: Trump diyor ki 2 hafta kalmıştı diyor. Zenginleştirilmiş uranyumu istedikleri seviyeye gelmesine 2 hafta kalmış.
0: Nereden diyor biliyorsunuz yapmadığını? Nereden biliyorsunuz? Kim biliyor?
1: O diyor hocam, ben...
0: Hayır, size sormuyorum zaten, ona soruyorum. Yani kim diyor İran'da şu anda uranyum zenginleşmeye devam etmediğini? Kim iddia ediyor bunu? Birisi yazmış, şeyden bakıyoruz diye.
1: Sizin tezinizden yola çıkarsak oraları zarar görmedi.
0: Görmedi. Görenler boştu zaten. Onu herkes söylüyor. Fordo'yu bitirmiş olmaları uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurdu anlamına gelmez. O yüzden İran'ın bu kadar kapasitesi var, bu kadar tesisi var ve bunların %60-70'i toprağın altında ve bunların tespiti o kadar kolay değil. O yüzden İran'ın elindeki nükleer silah kapasitesi bence durdurulmayı bırakın hızlandı. Daha da hızlandı. Hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim ben size. İran eğer nükleer silah konusunda çok acil ihtiyaç duyarsa, yani topyekun işgale uğrarsa Rusya Federasyonu tarafından kendilerine bir nükleer batarya hediye edilebilir. Hazır onların elinde var. Bu taktik olur, stratejik olur, onu bilemeyiz. Taktik nükleer silah bile düşman karşısında...
1: Hocam Rusya böyle bir riske girer mi?
0: Girer. Girer. Savaştayız Sinan Bey. Savaşta ülkeler birbirlerine bir şekilde öyle ya da böyle destek verir ki 12 günlük savaşta bu yabancı basında gündeme geldi biliyorsunuz. O zaman pek inanmadık. Bir nükleer batarya işte 8 lançerli ya da başlıkları belli 10'ar kilogramlık ya da 5'er kilogramlık bir zenginleşmiş uranyum taktik nükleer silahtır. Sadece küçük çaplı bir köyü imha edersiniz. Yani köy kadar büyük bir yere imha edersiniz. Stratejik bir nükleer silah vereceğini zannetmem ama taktik olarak verme imkanı var. Fakat şu anda İran elbette yok diyor. Elbette durdurduk diyor. Elbette zaten bizim silah ihtiyacımız, nükleer silah ihtiyacımız yok diyor. Ama bakın ne diyor? 12 yıl daha durdurabilirim diyor. Bu ne demektir? Eğer anlaşırsak ve benim isteklerim yerine gelirse 20 yıl değil de 12 yıl kadar durdururum diyor. Bu demek ki devam ediyorsun sen. Değil mi? Çalışman devam ediyor ki 12 yıl durdururum diyorsun. Akselde niye 12? Zaten durmuşum dersin. Yapmıyorum dersin. Gelsin atom enerjisi kontrol etsin dersin. Açarsın kapılarını. Ama şu anda nükleer tabloyu zaten çok net verdiniz. Bir önceki safhaya bakarsak eğer. Hatta bakın ne diyor? 200 kilo uranyum İspanya'daki tünellerde depolanıyor. Bu uranyumla yaklaşık 10 nükleer. Bak 10 diyor. 10 bomba üretme olanağına

0: sahip. Yani bizim dediğimizi söylüyor. Bir kısmı orada, bir kısmı orada, bir kısmı burada. İspan niye önemli? İspan çünkü uranyum zenginleştirme ile ilgili merkez. Diğerleri yardımcı kuruluş. Merkez İspan'dır. Tünellerde ve kapalı kurşun kabinlerde saklanıyor olabilir.
1: Şimdi ne yaparsanız yapın bu noktayı vuramıyorsunuz.
0: Çok zor.
1: Zaten.
0: Çok zor.
1: İçeri girmeniz
0: ancak
1: lazım.
0: İçeri girmeniz lazım.
2: Sinan çok özür diliyorum.
1: Buyurun efendim.
2: Şimdi Amerika'da Cenk Uygur var. Aslen bir Türktür, Amerikan vatandaşı. Çok meşhurdur. Kendisi bir demokrattır aslında. Şimdi çok ilginç bir şey yazmış. Şu anda Netanyahu'nun 60 dakika programına yaptığı konuşmalar, arkasından ne mesajlar vermediğini çok ciddi bir şekilde tartışılmaya başlandı. Onun için aralara girerek, tam konumuz İran ve nükleer sesler olunca onun için araya giriyorum. Kusura bakmayın. Diyor ki Cenk Uygur, Netanyahu 60 dakikada savaşın bitmediğini söyledi. Yani İran'la. Bu haber ortaya çıktıktan hemen sonra Trump İran'ın barış teklifini hemen yırttı. Bunu açıkça ortaya çıkarmaya mı çalışıyorlar? İsrail bizi trollüyor mu? Ülkemiz üzerindeki kontrollerini sergileyerek bizi kızdırmaya mı çalışıyorlar? Hep konuştuğumuz şey, dikkat ederseniz. Donald Trump bir taraftan işte bir şekilde bu işi çözelim diyor. Bundan da son derece rahatsız olan Netanyahu da anında işte tam bir yere varılabilir mi konuşulurken Amerika'da 60 dakika programına çıkıp sürekli bir provokasyon ve trollama peşinde. Onun için de çok ciddi bir şekilde tartışılmaya başladı şu anda bu Netanyahu'nun 60 dakika programına verdiği ve İran ve nükleer silahlarla ilgili yaptığı açıklama oldukça ilginç.
0: Çok önemli. Ben aynı şeyi söylüyorum, aynı şeyi iddia ediyorum. Yani burada hazırlıklar tamamlandı. İsrail katil devleti de gerekli hazırlıkları tamamladı. Epey bir uçuş yapıldı oraya. Dolayısıyla yığınaklanma da gerçekleşti. Özellikle eksik mühimmatlar, demir kubbenin veya diğer silah sistemleri tamamlandı. İsrail uçakları da bana göre Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki o iki tane İngiliz üslerini kullanıyor olabilirler. Dolayısıyla bu hazırlıklar tamamlandı.
2: Şimdi Kemal Hocam.
0: Netanyahu başladı konuşmaya, gördünüz mü?
2: Şimdi evet, çok ilginç, sizin sözünüze destek. Evet, sizin haftalardır susuyordu. Bravo Kemal Hocam. Şimdi bir başkası diyor ki, bu bir Yahudi, bunu yazan bir profesör diyor ki, ister inanın ister inanmayın, bir yabancı başbakan, yani Netanyahu söylüyor, bir yabancı başbakan gibi davranan bir savaş suçlusu, az önce Amerikan medyasına 60 dakikadan bahsediyor, sizin savaşınızın bitmediğini, yani Amerikalılara diyor ki sizin savaşınız bitmedi ve gelişi güzel bir şekilde oğullarınızı uranyum almak için İran'a gönderdi diyor. Kim söylüyor bunu? Kim gönderdi? Trump. Yani Trump'la çok ciddi bir çatışma başladı şu anda bu 60 dakika üzerinden. Yani sizin haberiniz olmadan diyor, bunu bir anlamda provokasyon olarak kullanıyor. Sizin haberiniz olmadan uranyum almak için, sizle de çok konuştuk değerli konuklarımızla da, bir operasyon muydu o pilotun alınmak istediği sırada, gerçekten bu bir uranyum ele geçirme operasyonu muydu, hatırlayacaksınız Kemal Hocam. Çok ciddi şekilde tartışmıştık. Şu anda Netanyahu da diyor ki sizin haberiniz olmadan oğullarınızı İran'daki uranyum almak için gönderdi diyor.
0: Çok güzel bir bağlantı.
2: Dikkat ediyor musunuz provokasyona?
0: Çok güzel. Bakın orada hep anlattığımız neydi? EA-18'ler kullanıldı. Onlar yakın hava desteği uçağıydı. A-10'lar, Thunderbolt'lar kullanıldı. Değil mi? Apache helikopterler. Bir de Sikorsky'ler kullanıldı. Çok sayıda. Tamam, orada rescue, yani kurtarma timi gitti vesaire, ama onunla beraber İrfan Bey hatırlayacaklar. Başka birlikler de vardı.
1: Yani amaç güzel. Başka olabilir hocam.
0: Tabii yani, hayır, amaç şu. Yani orada bir prova olabilir, bir tatbikat yapmış. Adam İran topraklarına bastı. C-130 indi. İki tanesini İranlılar, değil mi, yerde imha edeceklerken geldi Amerikalılar. Kendi uçaklarını kendisi imha etti. Yani bu tabloda bir gir çık oldu. Bir tablo.
2: Evet öyle anlaşılıyor Kemal Hocam.
0: Bir prova yapıldı.
1: Kemal Hocam, bir müdür koyalım. Şimdi devam edeceğiz.
2: Çok
1: yine
2: özür diliyorum Sinan. Takıl kalsın diyor ki, çok kısa bir şey. Tam yeri geldiğin için daha önce söylemiştim aslında. Bu şu anda çok yaygın kullanılıyor sosyal medyada. Takıl kalsın, röportaj yaptım, görüştüm Trump'la diyor. Trump'a söyledim. Netanyahu senden nefret ediyor. Robert Murdoch, Ben Shapiro, Mark Levin Beyaz Saray'daki çok önemli isimlerden biri, danışmanlarından. Hepsi senden nefret ediyor. Onu, bu savaşı iten insanlar onu İsrail adına yok etmek istiyor. Ve tek söylediği şey, evet biliyorum dedim diyor. Kendisine söylemiş Trump.
1: İrfan teşekkür ederim. Kemal Hocam teşekkür edeyim şimdilik. Furkan Hocam, sizi böyle davet edeyim müsaadenizle. Arkadaşlarımdan da Mossad'ın raporunu ekranlara vermelerini rica edeceğim. Mossad diyor ki savaş başlarsa İran rejimi yıkılır. Böyle bir iddiası var. Kanal 13 televizyonu İsrail.

0: Bunu yazan, hemen temizleyeyim ekranı da. Hocam, Trump Netanyahu'ya İran uranyumunun ülke dışına çıkarılması konusunda taviz vermeyeceğini taahhüt etti. İsrail yönetimi saldırıların yeniden başlatılması dahil her türlü senaryoya hazırlık yaptı. Kemal Hocam da bahsetti biraz önce. Evet. O verilen ara aslında bir hazırlık gibi oldu.
1: Bir molaydı.
0: Bir molaydı. Mossad Netanyahu'ya sunduğu raporlardan saldırılara geri dönülürse Tahran yönetiminin yıkılması hızlanır diyor.
1: Şimdi işte Sinan Bey iki daha dört etmiyor, bunu görüyoruz. Yani çünkü işte savaşın başladığı 28 Şubat'tan bugüne kadar işte daha Haziran'ı var, Temmuz'u var, Ağustos'u var ama sanki böyle her 15-20 günde bir veya ayda bir çok farklı bir durumu konuşacağız. Şimdi bu savaş biraz evvel de konuştuğumuz gibi kimin savaşı? Bu savaşın sahibi kim? Ev sahibi İran ama bu İsrail'in savaşı mı, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı mı? İsrail'in savaşıysa İsrail'in nihai amacı ne? Amerika'nın savaşıysa Amerika'nın nihai amacı ne? Şimdi buna baktığımız zaman Trump, Netanyahu İran uranyumunu ülke dışına çıkarılması konusunda taviz vermeyeceğini söylüyor. Şimdi bu uranyum meselesi zaten çıkmaz bir sokak. Yani uranyumu daha önce de biliyorsunuz Donald Trump şunu teklif etmişti. Uranyumu verin, yani 465 kilo
0: Trump
1: uranyumu
0: diyor ki,
1: ver.
0: Bize verin uranyumu.
1: İşte ver, ben de senin 30-40 milyar dolarlık artık ne kadar taşınmazın şeydeyse, ambargodaysa, kısıtlıysa onları salayım. Çünkü senin şu anda sıcak para ihtiyacın var. Ülken büyük bir krizde, savaştan sonra senin işin çok kötü. Dolayısıyla bu paraya ihtiyacın var. Ver uranyumu, al parayı dedi. Şimdi o zaman da ben dedim ki İran bunu kabul ederse idam fermanını imzalamış olacak. Çünkü diyecek ki bir kere şunu kabul edecek. Uranyumu ben silah için, atom bombasını üretmek için zenginleştirdiğini kabul edecek dolaylı olarak. Bir de elindeki en büyük kozu yitirmiş olacak. Şimdi hocamın dediği, Kemal hocamın da sonuçta burada nükleer kart çok önemli bir caydırıcılık unsuru. Var veya yok bilmiyoruz. Belki İran nükleer silahı var.
2: Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum hocam. Çok özür diliyorum. Trump'ın şimdi bu son dakika açıklaması vardı ya. Yine Barak Ravid diyor ki İranlı bir kaynak diyor Tasim'e dedi ki diyor, hemen cevap vermiş İran. Çok hızlı bir gelişme. Amerika Birleşik Devletleri'nin sözde başkanlığının İran'ın tepkisini az önce gördük. Önemi yok. İran'da hiç kimse Trump'ı memnun etmek için teklifler yazmıyor. Müzakere ekibi yalnızca İran halkının hakları için teklifler hazırlamalı ve Trump onlardan memnun olmadığında doğal olarak bu daha iyidir diyor. Buyurun.
1: Yani karşılıklı açıklamalar
0: tabii
1: zaten.
0: Tabii ki karşılıklı şey. Rest olacak zaten.
1: Bunu zaten ya, bu, uzlaşı beklemiyoruz
0: Trump
1: biz de
0: tarafı
1: zaten.
0: Memnun değilim yazdıklarından diyorsa bu tarafta tam aksini
1: işte
0: söyleyecek.
1: Ama işte mesele Donald Trump'la Netanyahu arasındaki mesele şu an. Yani Netanyahu siyasi ömrü bitiyor mu? Bir, Netanyahu İsrail'de biliyorsunuz geçen İsrail seçmenleri sokaklarda hani bizde İran'dan daha büyük bir tehlike varsa dedi. Trump şey dedi, Netanyahu dedi.
0: Evet.
1: Şimdi İsrailler artık
0: bir taraftan
1: bu kadar,
0: da yolsuzluk davası,
1: davası var.
0: O yani, da ertelettiremedi.
1: Zaten Gazze katliamını onun için başlatmış. Kudüs Bölge Mahkemesi'nin davasını Trump biliyorsunuz erteletti. İşte Gazze Savaşı var dedi, onun bir davası var dedi kendince erteletti. Şimdi artık o da o zaman da doğdu. Netanyahu'nun koltuğunda kalabilmesi için savaşın mümkün mertebe zaten devam etmesi gerekiyor. Şimdi diğer taraftan, şimdi bu en aslında riskli mesele bu. İsrail yönetimi saldırıların yeniden başlatılması noktasındaki ısrarı. Şimdi geçen yine burada Sinan Bey sizle konuşmuştuk. Kara harekatı tam bir çılgınlık, tam bir delilik. Donald Trump'ın Amerika'yı, İran'ın kara harekatına tam teşekküllü bildiğimiz sürece işte hava indirmelerle, kara çıkarmalarıyla, bütün askeri unsurlarla topyekun bir savaşı girdiği anda bu onun Pirus zaferi olacak. Yani bu zaferin Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti ben tahmin edemiyorum. Her anlamda. Biliyorsunuz geçen yine bir açıklama yaptı. Şey tweet atmış galiba, işte Vietnam Savaşı'nın süresini yazmış, Amerikan İç Savaşı'nı yazmış, Afganistan'a yazmış. Bu savaşların hiçbirinin kazanı olmayan bir Amerika'dan bahsediyoruz. 20 yıl siz şeyde kalıyorsunuz Afganistan'da, siz 20 trilyon dolara yakın para harcıyorsunuz buraya ve zaferiniz yok. Olamaz da. Dolayısıyla İsrail'in bu kara saldırılarını başlatma noktasındaki nihai amacı ne olabilir? Amerika'yı bu girdabın içerisine çekmesi kimin işine yarar? Şimdi ekonomik ve siyasi olarak işin grand stratejisine baktığımız zaman odağını tamamen buraya vermiş olan Amerika Birleşik Devletleri kimi, nereye arkasını dönüyor? Nereye boşluyor? Güneydoğu Asya'yı boşluyor. Güneydoğu Asya'daki senin rakibin kim? Çin. Biraz evvel dedim Napolyon'un sözünü. Bırak rakibin, düşmanın hata yapsın, hata yapmasına izin ver onun. Çünkü hata yaptıkça sana alan açılacak.
0: Tabii.
1: Şu an Çin'in yaptığı stratejik bir hamle aslında. Dolayısıyla Güneydoğu Asya müttefikleri de en az şu anda Basra ülkeleri kadar düşünceli. Çünkü onlar da Basra, daha doğrusu Körfez'in düştüğü duruma biz de düşer miyiz diyor. Japonya'sı, Güney Kore'si, Tayvan'ı, Endonezya. Bakın Endonezya'yla geçen bir temas oldu.

0: Filipinler. Şimdi dolayısıyla İsrail'in acaba Amerika'yı bu tuzağa çekmesindeki nihai amaç Güneydoğu Asya'ya sırtını dönmesi ve yüzünü Doğu Akdeniz'e, yani İsrail'in bir enerji terminali olması, Hayfa'nın bir enerji merkezi olması noktasındaki ihtiyacın, belki Kral Charles toplantıda bunu mu söyledi? O toplantıda ne konuşuldu?
1: Furkan Hocam şimdi Mossad'ın savaş başlığı İran rejimi yıkılarak karşılık bir haber. İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir kapalı bir Knesset oturumunda İsrail savunma kuvvetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Evet. 8 bin savaş askeri de dahil olmak üzere 15 bin asker sıkıntısı nedeniyle acil zorunlu askerlik yasalara çağrısında bulundu. Başbakan Netanyahu yaklaşan seçimler için siyasi desteklerini sürdürmek için aşırı ortodoks askerler hazırlamakta. Hiç isteksiz evet. Durum hükümetin bölgesel çatışmalarındaki eylemlerinin bir sonucu olarak eleştirildi diyor. Yani durum iç açıcı değil, onun için de Netanyahu tekrar çıkıp Amerika'ya gelip işte 60 dakikada bir destek arayışına çıktığını anlıyoruz. Özellikle Amerika'dan. Her ne kadar işte biz artık Amerika'dan kopmalıyız, kendi başımızın çaresine bakmalıyız derse de.
0: Doğru.
2: Bir yandan arkadaşlarımdan da Netanyahu'nun da açıklamalarını bu ekrana vermelerini rica edeceğim. Tabii o ne söylüyor? Şunu hemen temizleyelim. İran'la savaş henüz bitmedi. Zenginleştirilmiş uranyum ülkeden çıkarılmalı.
0: Zaten, evet.
2: İran'ın askeri yeteneklerine karşı yapılması gereken bazı işler var. Başkan Trump oraya girmek istiyorum dedi. Anlaşma olursa içeri girip onu çıkarırsınız. Zenginleştirilmiş uranyum ülkede kaldığı sürece İran'la çatışma devam edecektir.
0: O zaman bu zaten tam bir kör düğüm. Bunu çıkarmaları, bunu yapmaları imkansız. Kemal Hocam söyledi, İsfahan bölgesinin daha önce Natanz ve şey neresiydi hocam?
3: Fordov.
0: Ne mi dedi Donald Trump? Uranyumu yok ettik dedi. Uranyumun altyapısını tamamen yok ettikleri, sonra görüntüler yayınlandı.
1: 2,5 yıla kadar ayağa kalkmaları mümkün değil dedi. Evet. Bir gün sonra Pentagon İstihbarat Servisinden DIA'den haber sızdırdılar ve dediler ki hayır, bu doğru değil. Bir gün sonra da Savaş Bakanı PTSD'ye Genelkurmay Başkanı acil bir toplantı yaptırdı Donald Trump. Nereden nereye geldik? Şimdi diyor ki, işte üzerindeki baskıları anlatmaya çalışıyorum. Şimdi diyor ki biz de tamamıyla işte yok edememişiz, ona getiriyor. Artık biz tamamıyla yok etmeliyiz şeklinde konuşmaya başlıyor. Yani tam bir tezat var 12 gün savaşlarındaki nükleer testlere ilgili bugünkü zaten, yaptığı açıklamalarla.
0: Zaten görüntüler yayınlandı biliyorsunuz. Kamyonlarla hatta bunların taşındığı görüntüleri. Yani İran daha saldırılar başlamadan evvel oradaki uranyum taşımış. Şimdi dolayısıyla şöyle, aslında şuna geliyoruz. Biraz işin komple teorisine kayıyoruz ama gerçekten Amerika Birleşik Devletleri bir, Hürmüz'ün kapanması için bu savaşı başlattı. İşin jeoekonomik ve jeostratejik olarak baktığımız zaman.
2: Tersten
0: bakmak zorunda bırakıyorlar bizi. Hürmüz kapansın diye bu savaş başladı. İkincisi, gerçekten İran'ın nükleer bir güç olmasını isteyen İsrail var karşımızda. Şimdi ben biraz öyle yorumluyorum. İsrail'in nihai hedefi İran'ı nükleer bir güç haline getirmek mi sorusunun cevabını bulmamız lazım. Çünkü düz baktığımız zaman
1: kesinlikle istiyor Furkan Hocam.
0: Evet hocam.
1: Yani bunun çözülmesini istemiyor Netanyahu ve onu Amerika'daki İsrail Amerikası, yani İsrail lobi, bunun çözümünü istemiyorlar. Çözümünü istemesi demek artık bu işin sonuçlanması demek. Hemen dikkat ederseniz 60 dakika yaptığı konuşmalarda tamamıyla derhal saldırmalı dese de, derhal İran'a girilmeli, işte nükleer silahlar ele geçirmeli dese de kesinlikle katılıyorum size Furkan Hocam.
2: Yani, hocam şimdi savaş yeniden başlayacak mı bu durumda?
0: Ya ben topyekun savaş beklemiyorum açıkçası. Ama bu kadar hazırlığın üzerine kontrollü, orta ölçekli bir saldırı pozisyonu alınabilir.
2: Ama gerilim tırmanmaya başladı.
0: Şimdi son tırmandırılıyor şu anda. Şimdi tırmandırılması stratejik olarak tırmandırılıyor. Ama biraz evvel dediğim gibi bu tırmandırma İran'ı daha mı marjinalleştirecek, daha da mı sertleştirecek? Hani bu demek değil ki Amerikan silahlı kuvvetlerine karşı büyük bir mukabelede bulunacak. Ama bir şekilde Donald Trump'ın burada daha fazla kalmasını sağlayacak bir ortamı bize sunacak gibi geliyor. Ama dediğim gibi biraz İrfan Bey sorduğum o Çin'le görüşme çok önemli. Putin'le yapmış olduğu Erakçı'nın görüşmesi çok çok önemli. Pakistan'daki görüşmeler, işin perde önünü biz konuşuyoruz ama perde arkasında ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Hatta yine burada konuştuk. İfade edeyim gene, hatırlatma olma bağlamında. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Akabe Körfezi'ni kiralamasının yine soru işaretini bu konuyla bağlantılı görmemiz gerekiyor. İkincisi, Türkiye'nin Mavi Vatan yasasını ilan etmesi. Bu çok önemli. Yani Mavi Vatan'daki artık biz işin doktrinal ve devlet politikasına doğru işi götürüyoruz. Şimdi demek ki biz Basra'ya konuşurken bu cambaza bak oyununda olduğu gibi Doğu Akdeniz'de bir şeyler planlanıyor. Yani hadise aslında İran merkezi ama işin sesi, yani davul burada çalıyor ama sesi bizim taraftan geliyor. Doğu Akdeniz'den geliyor. Dolayısıyla bu

0: Bunların hepsi bizim aile yani günlerden beri konuştuğumuz meselenin gidecek hiçbir yeri yok. Bunların yaptığı şu anda savaşı uzatabildiği kadar uzatabilmek, Donald Trump'ı Kasım'a kadar burada meşgul etmek, her anlamda zorlamak zaten. Netanyahu'nun da koltuğunda kalabilmesi için bir bahane uydurması. İşte biraz evvel söylediğimiz gibi de askerler konusunda büyük sıkıntı var İsrail'in. Heradileri, ultra ortodoksları askeri almaya çalışıyorlar. Onlar isyan ediyorlar bir taraftan. Yani İsrail sanki kendisini bitirmek için bir şeyler yapıyor. Ama İsrail'in o Siyonizmin, o Kabala inancına baktığımız zaman o anlayışa diyorlar ki zaten İsrail diye bir devlet istemiyoruz. İsrail devleti yıkılsın diyorlar. Biz parçanın tamamını istiyoruz. Yani Mezopotamya istiyoruz. Dolayısıyla İsrail devletinin yıkılması aslında Büyük Ortadoğu Projesi'nin nihai amaçlarından da biri. Bu açıklamadan baktım, bu taraftan baktığımız zaman.
1: Bir virgül koyalım hocam. Necmettin hocamı davet edeceğim. Zira Netanyahu'nun açıklamaları savaşı devam ettirme yönünde. Tabii geçtiğimiz günlerde İsrailli bir yetkilinin açıklaması bunu kanıtlıyor. Diyor ki savaş devam etmeli yoksa Lübnan'da yaptıklarımıza baskı yaparlar.
2: Evet, bu 60 minit programını inceleme imkanım oldu. İrfan Bey de zaten çok yakından takip ediyorlar. CBC News, Amerikan Establishment denilen işte bu ulusal güvenlik bürokrasisine, Amerikan NATO'cularına yakın bir kurum. Ve bu 60 dakika onların amiral gemisi programı. Yani ne demokrat ne cumhuriyetçi. Amerikan ulusal güvenlik bürokrasisine verilmiş bir mesaj olduğunu düşünüyorum bu Netanyahu'nun açıklamalarının. Yani burada Netanyahu'yu bilerek isteyerek konuşturmuşlar. Çağırmışlar, konuşturmuşlar ve burada şunu söylüyorlar Amerikalılara. Buraya girip uranyumu çıkartmamız gerekiyor. Yani İsrail şu an Amerikan ulusal güvenlik bürokrasisi elitine...
1: Amerikan halkını mı ikna ediyor?
2: Evet, yani Amerikan kamuoyuna piramidin en tepesinde Amerikan ulusal güvenlik bürokrasisi elitleri, askeri yöneticiler olmak üzere burada İsfahan'a bir uranyum çıkartma operasyonunda başlamamız lazım mesajı veriyorlar. Ya bu bir anlatı iknası, onu en başta söylemiş olalım. Ama burada Trump'ın politikaları komple başarısız. Bakın burada Obama döneminde uranyum
1: zenginleştirme... Trump'ın açıklamalarını da isteyeyim ben o zaman arkadaşlarım.
2: Evet, olur. Burada uranyum zenginleştirme oranı Obama döneminde %4'e kadar düşürüldü. Atom Enerjisi Ajansı gitti, İsfahan'ın içindeki tesislere kadar girdi. Oraya kamera sistemleri bile konuldu. Yani bu Rafael Grossi'nin başında olduğu kurumdan bahsediyorum. Şu an geldi işte 2018'de o anlaşmayı bütünüyle çöpe attı, yırttı attı. Şimdi tekrardan o noktaya geri dönmeye çalışıyor. %3'e %4'e kadar düşürüldü. Tetik mekanizması kuruldu. Birleşmiş Milletler'de 3+1. Yani şu söylendi. İran talimatları uygulayacak ve yaptırımlar kaldırılacak. Çerçeve oluşturuldu. İran masaya getirildi, dünya masasına getirildi ve şu sahne bizzat Trump'ın aslında sahnesi. Başarısızlığı, fiyaskosu. Evet, İsrail bu operasyonla onu bir yere sürükledi. Fakat Obama'nın ya ortada bir çerçevesi vardı. Şu an o çerçeveden de aslında söz edemiyoruz. Onu da bir kenara not etmek lazım. İsfahan'la ilgili şunu söylemek lazım. İsfahan biliyorsunuz, İrfan Bey'le yine daha önceki yayınlarda konuşmuştuk. İsfahan enteresan bir yer. Şu an şunu söylüyorlar. Uydu görüntülerinden gözlemliyoruz. Oradan zenginleştirilmiş uranyumu çıkartmaya çalışıyorsunuz. Farkındayız.
1: Hocam tam okuyacaktım.
3: Trump söyledi Necmettin hocam.
2: Evet,
3: Trump
2: evet.
3: Söyledi. Tam paylaşayım aracılığıyla ya, dedi. Dakika dakika takip ediyoruz dedi.
1: Tam paylaşayım
2: evet, dakika dakika takip ediyoruz.
1: Üzerine konuşalım. Yenildiklerini söyledim ama bu işin bittiği anlamına gelmez. 2 hafta daha devam edip belirlenen hedefleri vurabiliriz. Vurulacak hedeflerin muhtemelen %70'ini tamamladık. Uzaydan uranyum stoklarını ve nükleer tesislerini izliyoruz. Yaklaşanı
2: evet,
1: vururuz.
2: Evet.
1: Zenginleştirilmiş uranyumu istediğimiz şekilde alacağız dedi. Tabii bu akşamki açıklamalarıydı. Sonrasında İrfan Sapmaz paylaştı. Dedi ki ben bu anlaşmayı beğenmedim. İran'ın cevabını da beğenmedim. Yine uranyumdan bahsetti, alacağız dedi.
4: Burada bir şey söyleyebilir miyim hocam girmeden? Kusura bakmayın hocam.
2: Estağfurullah.
4: Bu uzaydan uranyum stoklarına, nükleer testlerini izliyoruz. Yaklaşanı vururuz diyor ya. Yani uzaydan herhangi bir sismik dalga gönderip toprak altından herhangi bir izleme yapamıyorsunuz. Dolayısıyla İngilizler bunu deniyorlar şu anda. Daha henüz o teknoloji girmedi hayatımıza. Dolayısıyla uzaydan toprağın altındaki herhangi bir metal tespiti falan mümkün değil. ses dalgalarını yollayamazsınız o kadar mesafede.
2: Şimdi ilk aşamada şu
3: giriş çıkışları diyor Trump Kemal Hocam. Giriş çıkışları izliyoruz diyor.
1: Yani kaç giriş çıkışı olduğunu da bilmiyoruz ki.
2: Hikaye şuydu. İsfahan'a gideceklerdi. Bakın anlatayım. Yani şu sızdırıldı ilk etapta. İsfahan'a gideceklerdi.

0: Burada bir üs kuracaklardı. Buranın etrafını tutacaklardı. Ondan sonra işte İsfahan'ın yerin birkaç yüz metre altındaki yere işte seçkin birliklerle bir operasyon düzenlenecekti. Bu Wall Street Journal'a falan sızdırıldı bu plan. Ondan sonra işte buradan uranyum çıkartılacaktı derken biz bu bilgi sızdırıldıktan sonra şunu konuşmaya başladık. Pilot kurtarma operasyonu. Hatta Axios yazdı.
1: Hocam
0: Oradan
1: şimdi onu tartışıyorduk Kemal hocamla.
0: Şimdi Axios sonra şunu yazdı. Dedi ki buradan pilot çıkartma operasyonunu Trump küfürlerle seyretti diye yazdı. Yani burada Amerikalıların pilot çıkartma operasyonu da olaylı oldu Sinan Bey. Çünkü o pilot eğer İranlıların eline geçseydi burada ikinci bir rehine krizini dünya konuşuyor olurdu. Şimdi burada bu aşamada konuşulması gereken başlık artık Trump'a belli ki burada Project Freedom dendi. Ama buna Suudilerin müsaade etmediği söylendi. Project Freedom'a, özgürlük operasyonuna Suudiler üsleri kullandırılmadı şeklinde bir iddia vardı. Ben bunun sağlamasını yapamamıştım ama şu an bunun sağlamasını da yapmış oluyoruz. Bu gerçek belli ki. Çünkü Trump'a muhtemelen şu sunuldu. Buraya girelim, buradan bir eskort yapalım, gemileri çıkartalım. Çünkü işte içeride 1500 tane gemi var. İçeride 1500 tane gemi var. Az önceki haritaya gelebiliriz herhalde.
1: Biraz önceki haritaya geri gelebilirsek daha iyi olur.
0: İçeride 1500 gemi, 20 bin denizci var. Bunları destroyerlerle çıkartalım. Korvet yapalım, eskort yapalım, çıkartalım. Ve bütün dünyaya özgürlük operasyonu olarak bunu sunalım. Tam bir zafer anlatısı. Fakat bu başarısız oldu. Olacak. Çünkü Amerikalılar özellikle bu mayınların riskini tek başına almak istemiyor. Yani İngilizleri, Fransızları da davet ediyorlar. Nitekim Charles de Gaulle'u Kızıldeniz'e sokmuşlar.
1: Hürmüz'ü mü diyorsunuz hocam? Hürmüz'le ilgili mi?
0: Hürmüz'den kurtarma operasyonunu bir zafer anlatısı olarak sunma seçeneğinden bahsediyorum.
1: Olmadı
0: Bu
1: ama.
0: başarısız olduktan sonra tekrardan farkındaysanız uranyum çıkartma konuşulmaya başlandı. Şimdi İngilizler Dragon'u gönderiyor. Fransızlar Charles de Gaulle'u gönderiyor. Macron Kenya'ya gidiyor. Kenya'dan açıklama yapıyor. Bizim Hürmüz'e bir operasyon niyetimiz yok diyor. Yani Amerikalıların şu an gördüğü rüya bu işi küreselleştirmek. Uluslararası Hürmüz koalisyonuna dünyayı ikna etmek. Tıpkı ne zamandaki gibi 87-88 İran-Irak Savaşı'nın bitme biçimi gibi. BM 598 sayılı karar. Tıpkı onun bitiş şekli gibi. Buraya aslında hatta Çin'i de davet etti. Scott Bessent bunu söyledi. Hatta bu uluslararası koalisyona Çin de gelmeli. Çin de buranın güvenliğini garanti altına almalı dedi. Ama İran şu konuda bir taktik stratejik hata yapıyor. Burada bütün Batı'yı tek koalisyon, tek cephe karşısına alarak bir taktik stratejik hata yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili ne kadar doğru yapıyorlarsa çünkü böldüler Körfez'i şu an. Yani Körfez şu an Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak bölündü. Bayi'yi hedef alarak aslında doğru satranç oynuyorlar ama bütün Batı'yı tek cephe karşısına alarak burada bence yanlış adım atıyorlar. Yani Hürmüz kartını biraz abartmaya başladılar. Hürmüz kartına abanmaya başladılar. Şimdi ilk zamanlarda Hürmüz'ün etkisi 100 birimse şu an herhalde 70 birimlere kadar düşmüştür. Hürmüz etkisinden bahsediyorum. Ve bu giderek muhtemelen düşecek çünkü Suudiler alternatif buldu. Yani işte o Yanbu hattını güncellediler. 7 milyon varil taşıyorlar. Şu an Kızıldeniz'den çıkıyorlar.
1: Bir harita paylaşalım hocam. Onun
0: Evet.
1: üzerinden devam edelim. Hürmüz'ü verebilirim istiyorsanız.
0: Olabilir. Daha geniş bir harita da olabilir.
1: Daha geniş
0: Şu
1: bir
0: hemen
1: harita.
0: evet, o.
1: Şu mu hocam? Bu
0: Şu
1: çok geniş
0: olabilir.
1: oldu.
0: Yani şu olabilir evet. Şimdi Sinan Bey, Suudiler başının çaresine bakmaya başladı. Yanbu Limanı'nı hayata geçirdiler. 7 milyon varil buradan çıkartıyorlar. Şimdi Hürmüz'ün dedi ki ilk zamanlar 100 birimde etkisi şu an herhalde 50'ye kadar düşmüştür diye. Baye'yi vurarak doğru adımlar atıyorlar çünkü OPEC'ten çıktı Baye. Yani Suudilerle artık Baye iki karşıt uç. İlerleyen günlerde acaba bu uç yani bu karşıtlık Suudilerle İran'ı aynı masaya getirir mi? Bunu da herhalde tartışmaya başlayabiliriz. Bu çok ciddi bir kırılma noktası olur. Suudilerle İran aynı masaya gelirse. Çünkü şimdiye kadar hep Suudi ve İran karşıtlığı üzerinden şekilleniyordu bölge. Fakat Baye'yi vurdukça aslında Suudiler Baye ile uzaklaşmaya başlıyorlar. Ama Hürmüz kartı bütün Batı'yı koalisyon olarak tek cephe karşısına çıkartıyor İran'ın. Yani burada önceki haftalarda bunu söyledik. Ya ben İran'ı yöneten bir yönetici olsam...

0: Fransızlara ya da Almanlara buradan kapitülasyon benzeri bir hak verirdim. Ve özellikle İngilizlere, çünkü Lloyd denilen sigorta piyasası tamamen İngiltere'de. Ve İngilizler krizi çok fazla fonluyor. Yani çok fazla hissediyorlar. Ve politikalara çok fazla şekil veriyorlar. Dolayısıyla Uluslararası Hürmüz Koalisyonu İran için bir tehlike. Fakat Amerikalılar burada iki şeyi gözlemledi. Bir, burada Hark Adası'nda bir kriz var mı? İki, İran'da bir ekonomik kriz çıkıyor mu? Yani savaş lojistiğini bu adamlar nasıl yönetiyor diye gözlemlediler şunca zaman. Belli ki İran, hatta bu da CIA raporlarına yansıdı. İran burada savaşı 4 ay, 5 ay, hatta 6 ay özellikle savaş lojistiği, gıda tedariki anlamında sürdürecek potansiyele sahip. Ya yani buna kanaat getirmişler. Ama Hark Adası'nda bu da tırnak içerisinde söylüyorum, teyide muhtaç olmakla birlikte Hark Adası'ndan özellikle bu geçtiğimiz haftalarda burada kullanılan sistemden bahsetmiştik. İşte getiriyorlar buradan sürekli boşaltmaları, taşımaları gereken bir ağ var. Hı hı. Tedarik ağı var. Eğer bu kilitlenirse acaba buradan sızıntılar olur mu diye. El Cezire kaynak da verelim. Buradan uydu görüntülerinde Sentinel-1, Sentinel-2 uydu görüntülerinde bunu İran yalanladı ama ondan da bahsedelim. Devrim muhafızları yalan dedi. Gittik baktık yok öyle bir şey dedi. El Cezire'ye göre buradan sızıntılar başlamış. Hark Adası'ndan Hürmüz'ün sularına hattın kapanmasından kaynaklanan sızıntılar başlamış. Şimdi eğer bu doğru çıkarsa Amerikalılar istediğini, yani kör istediği bir göz, Allah verdiği iki göz, üç
1: havaya
0: göz
1: uçacak diyorlardı ya.
0: Hani petrol boruları patlayacak falan diyordu ya Trump.
1: Havaya uçuldu ama böyle mi oluyor? Sızıyor mu?
0: Şimdi bunu şu an görüyoruz. Yani hep beraber bunu gözlemliyoruz. Olacak mı olmayacak mı diye. Ama şu ihtimal ortadan kalktı. İran'da bir ekonomik kriz çıkmıyor. Şu an. Yani hiç değilse 6 aylık dönemde İran, hatta CIA raporuna göre aylarca dayanabilir şeklinde bir ifade kullanılmış. Burada iki şeyi gözlemlediler. Peki bu gidişat neye varır? Şu an zaten 87-80-88 İran-Irak savaşının ikinci 4 yılında yaşanan tanker savaşlarının birebir kopyasını şu an zaten Sinan Bey yaşıyoruz. İşte diyor ki CENTCOM 61 tane geminin yönünü biz değiştirdik diyor. 61. Yani son dakika 61 olmuştu. İçeride 8 tane gemiye müdahale var. Doğrudan ya da dolaylı müdahale var içeride. Yani tanker war, tanker savaşları başladı zaten burada. Peki bu işin sonucu neye varır? O zaman Hümeyni şöyle, baba Hümeyni, şu an Junior Hümeyni var. Baba Hümeyni, ya ben bu baldıran zehrini içmek zorunda kaldım diyor. O Birleşmiş Milletler'in 598 sayılı kararını kabul ederek. Neden? Çünkü 79'da devrim olmuş. Hemen arkasına İran-Irak savaşı başlamış. Yani siz yeni bir yönetim olarak burada işte söylemler havada uçuşuyor. En radikal söylemler ve onları bitiriyorsunuz. Şimdi burada Junior Hümeyni de, oğul Hümeyni de bir baldıran zehri içmek zorunda kalabilir. Eğer Batı'yı tek cephe karşısına alırsa.
1: Hocam virgül koyuyoruz. Devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kemal Hocam'ı davet etmek istiyorum. Kemal Hocam buyurun. Tabii bir taraftan savaşın durumunu da konuşacağız. İrfan Sappaz'a da döneceğim. İrfan, Trump'ın son açıklamalarından ne çıkarmalıyız? Savaş devam edecek mi? Ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Şimdi Netanyahu'nun bu 60 dakikalık program, 60 dakika isimli programa katılması, oradan verdiği mesajların Donald Trump'ın üzerinde bir etkisi olduğunu düşünüyorum. O açıdan da Donald Trump'ın, zaten bir önce de okudum, o yönde açıklamalar var. Donald Trump'ın yani Netanyahu üzerinde bir baskısı olduğunu anlıyoruz. Şimdi daha yüz yüze bir görüşme gerçekleşmedi. İşte gelmesi bekleniyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Netanyahu'nun yeniden ne zaman gelecek net değil. Ama Donald Trump'ın şu anda bir taraftan da üzerindeki bu baskıyı hissederek mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde İran'la bir şekilde masaya oturmaya çalışıyor, oturmak istiyor. Ama şimdi gün içinde biraz bahsettim aslında, burada biraz daha Kemal Hocam vaktini almak istemiyorum ama İran içerisinde Tahran'da şu anda çok ciddi gelişmeler var. Yani Mesut Pezeşkiyan'ın bugün bir açıklaması vardı. Dün Mesut Pezeşkiyan'ın işte 2,5 saat süren Müşteba Hamene'yle yaptığı bir görüşmeden bahsetti. Son derece başarılı geçtiğini söyledi. Bugün Mesut Pezeşkiyan'ı ziyaret eden komutanlar var. Pardon, Müşteba Hamene'yi ziyaret eden komutanlar var. Haberde bu geniş şekilde bugün yer aldı. Ben de onun üzerine bazı yorumlarda bulundum. Şimdi burada Mesut Pezeşkiyan ve Müşteba Hamene'yi ve şu anda tamamıyla İran'da özellikle Müşteba Hamene'nin devrim muhafızları üzerindeki hakimiyetini gösteriyor aslında bugün devrim muhafızlarındaki bazı komutanların kendisini ziyaret etmesi. Daha önce %70 %80'e varan bir hakimiyeti vardı, ancak bana bugün ulaşan çok özel bilgilere göre söylüyorum, artık tamamıyla Müşteba Hamenei devrim muhafızları üzerinde etkisini koruduğunu gösteriyor. Bu ziyaretler onu gösteriyor. Mesut Pezeşkiyan'la Müşteba Hamenei'nin bir araya gelmesi. Dolayısıyla iki grup var şu anda. Devrim muhafızları içerisindeki bu grup hep altını çiziyoruz. Bunlar kesinlikle bu savaşın devam etmesini istiyorlar. Çin bir şekilde işte devam etmesini istiyor. Rusya devam etmesini istiyor. O açıdan da Donald Trump tam anlamıyla karşısında bir muhatap bulursa, dikkat ederseniz hiç bugüne kadar Mesut Pezeşkiyan'ın adını hiç kullanmadı. Onu hiç hedef göstermedi. Mesut Pezeşkiyan'la ilgili Donald Trump. Onun için de Donald Trump şimdi oradan çok özel bir bilgi daha vereceğim size. Şimdi şu anda hep ben bir şeyin altını çiziyorum. ABD Başkanı Donald Trump back channel dediğimiz arka kapı diplomasisini kullanıyor. Herkes zannediyor ki, ilk defa haber ekranlarında söylüyorum bunu. Herkes zannediyor ki arka kapı diplomasisini Steve Witkoff ve Jared Kushner yürütüyor. Hayır, bunlar yürütmüyor. Bunlar görünen kısmı, ama geçtiğimiz haftalar içerisinde hem Dubai'de hem Abu Dhabi'de bazı çok kapalı gizli görüşmeler gerçekleştirildi. Direkt Donald Trump'ı temsil eden, Beyaz Saray'ı temsil eden bazı Amerikalı yetkililer bazı görüşmeler gerçekleştirdiler. Ama bu görüşmede gerçek isimlere, yani Mesut Pezeşkiyan'a ve Müşteba Hamenei'ye ulaşamadılar. Onları temsil eden gruplar değillerdi. Onun için elleri boş döndü. Onun için Donald Trump şu anda çok ciddi bir hayal kırıklığı içerisinde. Onun için bir taraftan da Netanyahu bunları bildiği için Donald Trump üzerinde 60 dakika program üzerinden baskı yaparak, hadi artık girin, vurun, alın. Bu zenginleştirilmiş uranyumu diye baskı yapıyor. O açıdan çok kritik bir gün olduğunu düşünüyorum bugün. Netanyahu'nun yaptığı bu açıklamalarla ikinci bir soru, sayın hocaların da dikkatini çekecektir diye düşünüyorum. Onların görüşleri de çok önemli. Peki Netanyahu neye güvenerek 60 dakika programında artık İsrail tek başına kendi başının çaresine bakacak. Amerika'dan her sene aldığı 3.8 milyar dolara ihtiyaç olmadan artık biz kendi yolumuzu çizmeliyiz dedi. Bunu kime güvenerek yaptı?
1: Evet, bana çok göre önemli soru.
2: En çok güvendiği isimlerden birinin kim olduğunu size söyleyeyim. Hep altını çiziyorum.

0: Artık birileriyle bu anlamda istişare ettiğini anlıyoruz biz. Onun için bu şirketlerin isimlerini çekiyorum.
1: Hemen.
0: Dikkat ederseniz bu şirketler, çok özür diliyorum, bu şirketlerde Amerika'daki bir önce Furkan Hocam da CBS televizyonuna dikkat çekti. Bunların payları var. Yani çok ciddi bir yeni bir ben oyun başladığını düşünüyorum Netanyahu ile Trump arasında.
1: Hocam çok önemli anlattıkları
2: Evet.
1: İrfan'ın. Şimdi yolumuza kendimiz devam edeceğiz. Ne demek hocam? Trump senden vazgeçmiş.
0: Hiç duydunuz mu bugüne
1: Vazgeçmiş
0: kadar böyle bir
1: diyorum.
0: şey Netanyahu'dan? Hiç duymadık.
2: geçmişte sanki böyle bir söylem hatırlar gibiyim ama bu kadar net duymadık gerçekten. Çünkü Amerikalıydı Amerikasız. Bu işi yapacağız gibi bir laf etmişti geçmişte. Ama şöyle bir şey var. Şimdi dediği çok doğru İrfan Bey'in. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde özel şirketler var. Çok uluslu ya da tek uluslu fark etmez. Özel şirketler üretiyor bütün silahları. Lockheed Martin, RTX gibi filan, Boeing. Ya bu şirketler...
0: Bunların hepsinin paylarında da BlackRock, State ve Vanguard var.
2: Tabii.
0: Kemal Hocam.
2: Tabii. Hayır, para bulursunuz İrfan Bey de silahı nereden bulacaksınız değil mi? Konu. Tonla paranız
0: Evet.
2: olur, silah bulamazsınız, mühimmat bulamazsınız. Mesela geçenlerde Amerika Birleşik Devletleri, Trump daha doğrusu şey yayınladı. 14 kritik mühimmat listesi yaptılar. Bunu başka bir think tank kuruluşu, Stratejik Araştırma Merkezi Stockholm o şey çıkarttı. 7 tane kritik mühimmat listesi çıkarttı. Amerikalılar 14 tane dediler. Bunun içerisinde neler var? SM-3'ler var, SM-6'lar var, Patriot'lar var, Tomahawk'lar var. Buna benzer hassas güdümlü mühimmat var, yapay zeka yüklü filan. Bir sürü mühimmat çeşidi. Şimdi bunların hepsini firmalar üretiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu firmalar üretmezse ordu, Pentagon mühimmatsız kalır. Ve bir de sistemlerini öyle entegre etmişler ki hava araçları mesela uçaklar F-22, F-35, F-18, F-16, F-15 falan bunların hepsi bu mühimmatlarla ancak kitlerle uygun hale geliyor. Yani o kitler bu mühimmatlara uygun. Başka yerden alıp da takamazsınız. Şimdi dolayısıyla bu firmalara son derece bağımlı Amerika.
1: Hocam Amerika bağımlı da şimdi Netanyahu'nun söylediği
2: Onu
1: çok garip.
2: söylemiştim. Onu
1: Yani
2: söylemiştim. Oraya geleceğim.
1: yolumuza kendimiz devam ediyor.
2: Tamam.
1: İran'ı vuracak mı acaba?
2: Bakın
1: İsrail mi vuracak
2: onu
1: acaba?
2: söylüyorum. İran eğer bakın İsrail Amerika Birleşik Devletleri destek vermese bile bu BlackRock üzerinden bu firmalar İsrail'e destek vermeye devam eder. Dolayısıyla Amerika bir tarafta, bu firmalar bir tarafta. Onun için ona güveniyor
1: Hocam tamam
2: Netanyahu.
1: da Amerika Birleşik
2: İki,
1: Devletleri olarak ben çekiliyorum bu savaştan
2: hayır hayır
1: derse
2: o,
1: ne
2: o
1: yapacaksınız o zaman?
2: imkansız, o imkansız yani. Trump'ın söylemlerine karşı söylenmiş bir antitez bu. Yani Netanyahu, Trump bunları dese bile diyor. Biz Amerikasız ama hangi Amerika tabii? Trump'ın Amerikası olmadan devam edeceğiz diyor. Geri kalan Amerika devam ediyor destek vermeye. İsrail Devleti.
0: İsrail Amerikası yani.
1: Hocam arkadaşlarım hemen hazırladılar.
2: Evet.
1: İsrail ABD'yi savaşa mı zorluyor?
2: Zorladı zaten bir savaş yaptırdı. Şimdi ikinci savaş, hatta üçüncü savaş bu olacak. Daha 12 günlük savaştan bugüne kadar. İsrail Devleti Amerika'dan destek almaması mümkün değil. Ben tekrar tane tane söyleyeyim onları. Amerika Birleşik Devletleri'ni tersten okuyorum. İsrail'e destek vermemesi imkansız. Çünkü aralarında garantörlük anlaşması var. Üç, burada bir Siyonizm denen ideoloji var, bir kavram var. Çok son derece tehlikeli, son derece sakıncalı bir
0: Çok doğru.
2: ideoloji. Bu ideolojinin Amerika'daki karşılığı evanjelizmdir. Burada Siyonistlerle o neydi o? Harmagedon, Magedoncular aslında biraz tartışma içinde. Bir kısmı Magedoncu, bir kısmı Siyonist, bir kısmı da evanjelist. Evanjelistlerle Siyonistler şu anda işbirliği halinde. Düşünebiliyor
1: Bu da
2: musunuz?
1: bir parçası mı hocam
2: Tabii
1: şunlarda?
2: yani.
1: Kanal 12, 7ot, Aronot, Haaretz bakın neler
2: Şimdi
1: söylemişler.
2: bu gruplar onu söyleriz şimdi. Bu
1: Tamam.
2: gruplar yani bu saydığım ideolojik gruplar ya da teolojik gruplar birlikte stratejik planlar yapıyorlar şu anda. Amerika'da Trump kim ki onlara göre? Ne ki tırnak içine söylüyorum. Ne ki Trump'ın ekibi? Yani orada büyük bir evangelist grup var. Siyonizmi
0: Çok doğru.
2: destekleyen. Büyük bir Siyonist grup var. BlackRock'lar falan nereden toparladı bu finansal desteği? Nereden aldılar? Arkalarında Yahudi sermayesi var. Dolayısıyla büyük bir kitle. Netanyahu'yu konuşturan da bu kitle arkadaki. O
0: Çok
2: yüzden
0: doğru. Kesinlikle katılıyorum Kemal
2: bu
0: Hocam.
2: savaş İrfan Bey İsrail tarafından bakın devam ettirilebilir ama İsrail'in kendi yetenekleriyle değil. Yine bu yeteneklerle devam ettirilebilir.
0: Tabii.
2: Diyor ki Netanyahu ben Trump'ın

0: temsil ettiği Amerika olmasa bile benim uzantım olan oradaki yapılarla bu işi devam ettiririm. Adı Amerika olur, başka bir şey olur. Siz zannediyor musunuz ki bütün silahlar, bütün o demir kubbe silah sistemleri bir kutulara konuyor, PTT kargoya veriliyor, kargocu gidiyor kapıyı çalıyor İsrail'de, size 1000 tane demir kubbe silah mühimmatı getirdik mi diyor. Bunlar öyle akışkan ki deepfake'den, öyle akıyor ki bir yasa var, ulusal yasa var şeyde, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Der ki bir silah sistemi sattığınızda başka bir ülkeye, o ülke o silahla başka bir ülkeyi işgal edemez der yasa. Yani İsrail'e verdiğin silahlarla İsrail İran'ı işgal etmiyor mu? Filistin'i işgal etmiyor mu?
1: Lübnan'ı işgal etmiyor mu?
0: Nerede kaldı yasanız sizin?
2: Onlara özel.
0: O yüzden orada başka yasal bir durum var. Yani yasaların, şimdi Türkiye'ye diyelim Abrams tankını verdi. İhtiyacımız yok ki, 6 ay var. Abrams tankını verdiğinde Türkiye herhangi bir sınır ötesi operasyon yapamayacağı gibi Doğu Güneydoğu'da terörle mücadelede bile kullanılmaz o. Kullandırtmaz. Leopard tanklarında olduğu gibi Almanların. İşte dolayısıyla sende böyle bir ulusal yasa varken İsrail kaç tane ülke oldu? 3-4 tane ülke işgal ediyor adam. Demek ki sen o yasayı çalıştırmıyorsun. İsrail ile Amerika ilişkileri başka bir kodda, başka bir modda devam ediyor.
1: Hocam kısa kısa fikirler almam lazım. Furkan Hocam, şimdi bir yandan Netanyahu'nun açıklamaları var. Biz yolumuza kendimiz de devam ederiz şeklinde. ABD'ye ihtiyacımız yok gibi bir açıklaması var değil mi İrfan Sapmaz?
3: Doğrudur.
1: Hocam ne demek bu? Ne anlama geliyor sizce?
2: Vallahi
1: Trump'la mı yola devam etmeme kararı bu?
2: Bu, ben şöyle görüyorum. Bu para bana yetmiyor, biraz daha para ver. Ben öyle yorumladım. Yani bu 3,5-4 milyar dolar bize yetmiyor. Ya daha çok para vereceksin bana ya da başka bir kaynak bulacağım şeklinde. Ama BlackRock, biraz evvel İrfan Bey'in söylediği bu uluslararası büyük küresel fon. Zaten hep konuştuğumuz gibi işin hani bu küresel baronlardan, bankerlerden bahsediyoruz ya. İsrail'in kuruluş aşaması, Amerika Birleşik Devletleri'nin o lobitokrasi dediğimiz, demokrasi adı altında lobitokrasi sistemini, lobilerin yönettiği Federal Reserve'ün, işte Başkan Kennedy'nin hayatına mal olan sistemin inşacıları, mimarları, işte bugüne kadar meseleyi getirdi. Ya 1948'de kurulan İsrail Devleti'nin Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının ettiği yeminin 35-36 kelime, İrfan Bey yanlış hatırlamıyorsun, çok kısa bir yemin ediyorlar. O yeminin 38. 39. kelimesine İsrail'in varlığını, birliğini korumak. Bütün Amerikan başkanlarının zaten yemin ederken satır arasındaki bir yeminde bu. Şimdi hocamın dediği çok doğru. Biz bunu nerede gördük? Hatırlayın Sinan Bey. 64 Johnson mektubunda bize ne dediler? Siz eğer Kıbrıs'a bir çıkarma yaparsanız size verdiğimiz silahları kullanamazsınız dedi özetle. Ve Sovyet işgaline karşı sizi koruyamayız dedi. Sonra nereden bunu gördük yakın zamanda? Suudi Arabistan'a verilecek olan, verilen F-35'lerin bazı donanımlarının kör edildiği. Yani Allah'tan bize F-35'i vermemişler. Bazen onu,
1: evet hocam,
2: söylüyoruz
1: ben onu çok
2: kendi kendimize. Ama öyle. Şimdi bakın, Kaan'ımızı yaptık değil mi hocam? Kızıl Elma'mızı yaptık, ilk insansız savaş uçağı. Şimdi bunların hepsi bizim öz kendi teknolojimizle ürettiğimiz, yazılımlarla üretilmiş savaş uçakları. Ama F-35 aldığınız zaman zannediyor musunuz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı aynı F-35'i bize verecek değil mi Kemal hocam?
1: Evet.
2: İlla ki bir şeyleri kör edecek. İlla ki işte efendim sen bu uçağı bir müttefik kuvvete karşı kullanamaz. Tamam, müttefik kuvvet bana saldırırsa, eğer bir NATO üyesi bana saldırırsa ne yapacağım? İsrail'e karşı kullanamazsın. Ya İsrail bana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir saldırı düzenlemeye kalkarsa, örnek veriyorum. Bunların hepsi olması olasılık mı? Olasılık. Yani dolayısıyla şöyle toparlayayım. Ben bu meydan okumayı biraz da Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığımız paradan veya yardımdan memnun değiliz. Daha fazla fon istiyoruz, daha fazla destek istiyoruz. Vermezseniz de biz alternatif rotalara bakarız. Trump, bunu sana biz mektup olarak da gönderiyoruz gibi yorumladım.
1: Furkan hocam teşekkür ediyorum.
3: Şimdi burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum.
1: Evet.
3: Çok özür diliyorum, destek olsun diye. Şimdi olay şu. Bu BlackRock gibi, State Street Vanguard gibi sadece 3.27 trilyon dolar ve Kevin hocamın saydığı dünyanın en meşhur işte silahları, savunma sanayi silahlarının üreticileri bunlar. Şimdi Pentagon İran Savaşı'nın 25 milyar dolara mal olduğunu söyledi. Bunu kim söyledi? Pete Hegseth söyledi, hatırlayacaksınız, kongredeki konuşmasında. Ancak Michigan Üniversitesi Ekonomisi Justin Wolfers diyor ki pazar günü yayınlanan New York Times'ın bir makalesinde Savunma Bakanlığı'nın destansı öfke operasyonu için Savaş Bakanlığı'nın 25 milyar dolarlık fiyat etiketinin yalnızca füzeleri, uçan uçakları ve kaybedilen ekipmanı kapsadığını ve başka çok az şeyi içeriyor diyor. Daha

0: eksiksiz bir muhasebeye ulaşılırsa diyor bunun, yani İran savaşının 100 milyarlara ve muhtemelen trilyonlara ulaşacağını yazıyor. Peki bu 100 milyarlara ve trilyonlara ulaşması kimi memnun eder? BlackRock'u, Stacy City, Vanguard'ı. Yani Kemal Hocam doğru söylüyor. Bu şirketler savunma sanayi şirketleri Netanyahu üzerinden baskı yapıyorlar. Sen bastır, devam et, bu savaş devam etsin. Biz de para kazanalım, sen de para kazan. Doğru mu Kemal Hocam?
1: Evet.
2: Savaşın
1: evet,
2: bir borsası var yani.
1: Dolayısıyla bakın burada İsrail'in tek başına savaşma diye bir şey düşünmeyin. İsrail bir şekilde uçak gemisi yok. Tanker uçakları çok kısıtlı sayıda var. Eski nesil. Bir taraftan ne Muhrib var, ne Alec Burke gibi bir hava savunma gemisi yok. Bizim TF-2000 gibi. Diğer taraftan bakın uçak sayıları kısıtlı. Değil mi? Elinde demir kubbeyi çalıştıracak, mühimmat takviyesi yapacak gücü yok. Ne bütün olacaktır? Bunların hepsini Trump haricindeki tüm oradaki ekipten bir şekilde alır gelir. Her şeyi uydurarak yapmışlar zaten sisteme. Onun için biz Amerika olmadan da İran'a saldıracağız ifadesinin altında yatan şey şu. Amerika'dan icazet almasak bile Amerika'nın imkanlarını kullanarak saldırıya devam ederiz.
3: Ben de öyle hissettim. Demek Necmettin Hocam ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
0: Kesinlikle katılıyorum.
3: Necmettin Hocam ne
4: yani Amerikalıların içindeki İsrail'e sonsuz destek tartışmaları biliyorsunuz. Bernie Sanders bir yasa teklifi sunmuştu. İsrail'e verilen desteğin kesilmesi için bir Amerikalıların içinde bir yasa teklifi çalıştı, sundu. Şimdi bu konuda zaten Amerikalıların içinde yoğun tartışmalar var. Ama tabii burada şunu da konuşmak lazım. İsrail artık askeri olarak yani savunma sanayi ekosistemi olarak Amerikalılardan bağımsız bir şeyler de yapmaya çalışıyorlar. Amerikalı Almanların ünlü otomotiv firması Devi'nin fabrikalarını dönüştürüyorlar.
2: Evet.
4: Yani eski otomotiv fabrikalarını üretim fabrikalarına dönüştürüyorlar. Yani burada özellikle artık Elbit sistem isim de verelim. Ya bölgede kendilerine
0: Elbit çok önemlidir.
4: Bölgede Elbit kendilerine ait bir ekosistem kurmaya çalışıyorlar. Bu ciddi anlamda bir kırılma noktası olabilir. Belki de olmalıdır. Yani çünkü İsrail 67 savaşında 73 savaşında Amerikan desteği olmaksızın aslında hep yüzüstü kaldı. Amerikan desteği olmaksızın İsrail, nitekim 6 gün savaşında da buna dair başarısızlıkları var. Yüzüstü kaldı. Belki böyle bir şeye kalkışması ilerleyen dönemde tekrar bir İsrail başarısızlığına da kapı açıyor olabilir. Ama burada son olarak şundan bahsedeyim. Burada özellikle Amerikalıların içindeki fraksiyon çatışması belirleyici olacak. Evangelistler, ondan sonra yani Hristiyan Siyonistleri. Evangelist, Hristiyan Siyonisti demek. Diğer genç magacılar yani şu an papalıkla da kavga etmeye başladılar biliyorsunuz. Papa ile Trump'ın polemik düzeyinde atışmaları oldu. Meloni hatta bu yüzden Trump aleyhinde açıklamalar yaptı. Hatta MAGA adasından Meloni de elendi. Trump'ın en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesi oldu bu son zamanda.
2: Kapatayım dükkanı.
4: Neden? Çünkü Meloni papalığı ya papalık figürünü karşısına alamadı İtalyanların içinde. Dolayısıyla şunu da konuşmak lazım. Bakın konu konuyu açıyor ama bir Trump karşıtı dalga var. Hem Amerikalıların içinde var. Yani şu an belli ki bir demokrat dalga geliyor Amerikalı seçmenden. İrfan Bey daha belirleyici.
3: Ben bu açıklamayı Netanyahu'nun açıklamasını öyle hissettim.
4: Sanki... Evet ya şu. Yani Hristiyan Siyonistlerinden dolayı magacılara bir karşıt dalga geliyor bütün dünyada. Yani Avrupa'nın içinde de bu karşıt dalga var ve Amerikalıların içinde de karşıt dalga var. Bu aslında magacıların yani bu Tucker Carlson'ın anlatmaya çalıştığı şey bu. Bakın biz aslında fikirleri öldürüyoruz, politikaları öldürüyoruz. Böyle yaparsak 5 yıl değil 10 yılda biz kesinlikle iktidar olamayacağız. Yani magayı öldürüyor aslında şu an İsrail ve ekibi. Ve İsrail seçimlerini de konuşmak. Yani İsrail seçimlerini de konuşmak lazım. Şimdi Naftali Bennett diye bir adam çıktı. Bütün anketlerde önde götürüyor şu an. Yeni kurdukları, Yair Lapid'le birlikte kurdukları koalisyon. Yani burada Netanyahu denilen kriminalin tek çaresi kaldı. Tekrardan bir bölgeyi kriz durumuna sokmak belli ki. Sokmazsa kendisi de seçim kaybedecek.
2: Seçimleri erteleyecek.
4: Ve koltuktan düşerse de bütün dünya bu kriminalin üstünde tepinecek. Kendi Siyonist ortakları da dahil. Tek çaresi var düşmemek.
3: Burada bir... Şimdi... Buyurun hocam. İsrail'in yaptıklarını arkadaşlarından rica eden bir line vardı. Irak çölüne gizli üs kurmuşlar hocam. Şimdi onu

0: istiyorum. Bu, önce konuşmasını tamamlamanızı
1: rica ederim. Şöyle çok basit. Mesela İsrail'e ne kadar uyduruk bir devlet olduğunu anlatmaya çalışacağım. Birkaç dakika içerisinde. Ya bir kere Siyonizm diye bir şey 1896'dan önce yoktu. Theodor Herzl denen bir şahıs çıktı. Siyonluğun etrafında toplananlara Siyonistler dediler. Şimdi dolayısıyla 1948'e kadar İsrail diye bir devlet de yoktu. Şimdi orada bir Siyonizm oluştuktan sonra, İsrail devleti, katil devleti kurulduktan sonra Amerikalılarla bir teolojik bağ kurmanız lazım. İşte o bağı da evangelistler üzerinden kurma. O da uyduruk bir şey. Herkes ben evangelistim diyor, beni Tanrı yolladı diye deklarasyonda bulunuyor Amerikan başkanları. Bazı senatörler de yapıyor bunu. Şimdi dolayısıyla uyduruk uyduruk hikayelerle, teolojik bağı Amerikalılarla böyle kuruyorlar. Şimdi 48'den sonra bir finans bağı kurmanız lazım. Orada bazı aileler var, köklü. Rothschild'ler filan İrfan Bey biliyorlar. Ama Rothschild hayalet bir aile. Ne yaptığını biliyoruz, nerede yaşıyor biliyoruz. Çocuklarını yollamış ilk kurduğunda bankacılık sistemini icat eden bu adamlar. İtalya'ya bir tane işte değil mi? İşte Almanya'ya bir tane yok evet. İşte İngiltere'ye falan. Çocukları dağıtıyor. Biri çökerse diğerleri onu kurtarsın filan diyor. Dünyanın, çünkü başına gelecekleri biliyor.
2: Dünyanın en zenginler listesine yer almazlar.
1: Ya adı var, sanı var, hayalet gibi.
2: Almazlar.
1: Ama zaten. alttan bir şekilde en büyük. Çünkü Siyonizm babası Theodor Herzl'se ikinci kurucusu Rothschild ailesidir. Mektubu da o yazıp gönderiyor zaten.
2: Zaten hocam çok iyi bilir. Balfour Deklarasyonu 1917'de
3: onların işi.
2: Rothschild'e bir İngiltere Dışişleri Bakanı Rothschild'e yazıyor. Yahudilere yurt inşa edeceğiz şeklinde.
3: Balfour'a.
1: 90 sayfalık o kitap var da Yahudi İsrail Yahuda, Devleti. İsrail Devleti diye. O kitabın bir tanesini ona bir tanesini kraliçeye mi? Kralı evet, mı? Bir İngiltere kralına gönder. Yani uyduruk hikayeler yüzünden oluşturulmuş bir şey. Şimdi Amerika ile İsrail devleti arasındaki bu bağ Camp David'de biraz taçlandı.
0: Şimdi artık yönetiyor'ya kadar geldi olay. İşte
1: taçlandı, orada anlaşma yaptılar. Evet. Koşulsuz lafı, unconditional lafı orada geçiyor.
2: Kayıtsız şartsız.
1: O yüzden diyorum ben asla vazgeçemezler. Ne bu teori ortadan kaldırma, finansal bağlantı ortadan kaldırmanın sürece, bir de o Camp David'de koşulsuz destek hikayesi kalkmadığı sürece bir şekilde şu anda geldikleri noktada artık Siyonist yapı o Magedoncuların üstüne çıktı. Armagedoncuların üstüne çıktı. Ve evangelistleri Siyonistler şu an kontrol altına tutuyorlar. Dolayısıyla bakın burada ne kadar önemli bir tırnak içine söylüyorum, bir tarikat yapıları var. Ama onu finansa aktarmışlar. Stratejik hedefler, politik hedefler koymuşlar. Jeopolitik alanları arz-ı mevut şeklinde yutturmaya çalışıyorlar. Şu an geldiğimiz noktaya bakın ya. Adam diyor ki savaşacağız diyor Netanyahu. Amerika istese de istemese de savaşacağız.
0: Belki yani. De vuracaklar. Amerika'ya da tekrar savaşa sokmak zorunda
1: geldiğimiz noktaya
0: kalacaklar.
1: Bakın tarihsel süreçte. Onu tabii. Söylemeye çalışıyorum.
0: Hocam bir yandan İsrail Irak çölüne gizli iz kuruyor. Bu Wall Street Journal yazdı. İsrail İran'la savaş başlayınca Irak çölüne askeri üs kurdu. Özel kuvvetler konuşlandı. Enbar vilayetindeki üste İran'da uçak düşme ihtimaline karşı hazırlıklar yapıldı. Yani herhangi bir uçak düşerse belki o oradaki üsse hemen gelsin diye. Öyle bir hazırlık yapılmış. Tel Aviv, İspanya'da F-15 tipi ABD uçağı düşünce gizli tesisi kullanıma açmayı önerdi. Bir sayfa daha vardı. Ancak ABD güçleri bunu reddetti. İsrail'de hava saldırılarıyla destek verdi. Irak'taki gizli İsrail üssü bölgedeki bir çobanın ihbarıyla ortaya çıktı. Irak ordusu gidince İsrail uçakları saldırdı, bir asker öldü. Bölgede 2 milyar tonluk fosfatın yanı sıra kükürt, silis kumu ve doğalgaz rezervleri bulunuyor.
1: İlginç yani, şöyle ilginç.
0: Nasıl olabilir hocam?
1: Evet çok ilginç ama şöyle bir şey var. 2003 Irak harekatını hatırlayınız. Değil mi? Orada kuzeyden bir giriş söz konusuydu ama olmayınca Basra Körfezi'nden girdiler Irak'a. O zaman kimin girip kimin girmediği belli değil. Yani 91'de belliydi. 91'de ağırlıklı hava harekatı vardı.
0: Hocam bu nasıl fark edilmez?
1: Bir tek onu söylüyor. Yani, bu fark edilmesi mümkün değil. Bu fark edildiği halde ses çıkartılmamış. Dolayısıyla gerçekten kuzeyden o Basra Körfezi'nden, Irak topraklarından, Kuveyt'ten de olabilir. Irak'a bir sürü asker girdi. İçlerinde İsrailli katil ordu mensupları var mıdır yok mudur? Büyük ihtimalle vardır. Çünkü İsrail bir şekilde çevre ülkelere el atmak için bütün fırsatları kullanıyor. Ha bu sırada bu Enbar'daki o çöllük arazideki büyük bir üst bölgesi uçak in kalka müsait pistlerden bahsediyorsunuz. Tabii. Tek pist demek değil o. Onun kulesi olacak, yönetim merkezi olacak, iletişim merkezi olacak, elektriği olacak. Yani bir pisti, askeri pisti.

0: işte yönetebilecek tüm dokümanlar olacak. Ve son model olması lazım. Eski modeller de işe yaramaz. Bütün bunlar demek ki update olması gerekiyor sürekli. Her yıl yenilenmesi gerekiyor. Ya da orada çalışanların olması lazım. Bakın Kıbrıs'ta şöyle bir başıma bir şey geldi. Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde böyle dolaşırken bir sahil kenarında bir yere rastladım. Uzaktan çok büyük bir tesis, büyük bir bina tam sahilde. Adını söylemeyeceğim yerin. Yani ama içinde insan yok. Boş. Binalar. Sonra oradaki vatandaşlara sormuştum. Nedir bunlar diye. Buranın adı İsrail Evleri dedi. Ya bir site düşünün. Belki 10 bin kişilik. Tam evet. Denizin dibinde. Önünde sahil var mı yok mu emin değilim. Çünkü denizi görüyorum binaların önünde. Uzaktan bakıyorum ve kimse yok. Dedi ki tek tük adam var. O da bekçi. Burada kalıyorlar bu adamlar. Neyi koruyorsunuz siz orada? Binayı mı? Oturan yok. Binanın altında başka bir şey mi var? Değil mi? E şimdi onu da bilmiyoruz. Demek ki bakın böyle yapılar, yani KKTC hükümeti uyandı şu anda, onlarla ilgili tedbir oluyor ama tabii, şimdi burada da böyle yapılar olabilir. Olmaz demiyorum.
1: Hocam şimdi bu o ifşa olduysa belki başka daha da vardır yani.
0: Muhakkak çöllük arazi. Irak dedik ya hep parçalı bir yapısı var. Kuzeyde biliyorsunuz bir şey bölgesi var. Kuzey şey yönetim bölgesi var. Bir Süleymaniye'de bir başka bir yönetim var. Merkezi yönetim var. Güneyde Basra bölgesi Şiiler hakim. E bu tarafta kim var? Batı tarafında. Yani Irak o kadar öyle bütün topraklarına hakim olacak bir yapısı yok. Parçalı bir yapısı var maalesef. Şimdi dolayısıyla bunun eğer açığa çıktıysa fotoğraflarını falan görmedim. Görürsek daha iyi analiz yaparız. Fakat böyle bir yapının olabileceğini bu cümlelerden yola çıkarak ben doğru olarak görüyorum ama kesin tabii teyit etmek lazım. İsrail'in çünkü böyle gizli gizli işte orada toprak satın alarak o bölgedeki insanları işbirlikçi olarak satın almak suretiyle elde ederek hem Mossad hem diğer bir takım teolojik yapılar orada ilişki kurabiliyorlar. Askerler de o katil askerler de sivil elbiselerle gidip o bölgede normal bir vatandaş gibi yaşayıp orayı askeri olarak şekillendirebiliyorlar. Bunu nereden hatırlıyoruz? Golan Tepelerinden Süveyde'ye geçen hatırlıyor musunuz? 1000 tane sivil ve hepsi aynı yaşta erkek grup vardı. Bunların hepsi Dürzi olup İsrail ordusunda, katil ordusunda görev yapan askerlerdi.
1: Doğru.
0: Ama sivil olarak geçtiler buraya. Bunu bir de nerede gördük? 15 bin kadar Yahudi İsrail Devleti'nden Güney Kıbrıs Rum Devleti'ne geçiş yaptılar. Hatırlıyor musunuz son 6 ayda? Bunların içlerinde kaç tanesi asker, kaç tanesi Mossad ajanı, kaç tanesi görevlendirilmiş o finansal sistemleri yönetecek gruplar. Demek ki Irak'ta bunu yapmaması mümkün değil.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Bir virgül koyalım. Ben sizi yerinize uğurlayacağım. Biraz da orada konuşalım istiyoruz. Evet. Furkan Hocam devam edelim sizinle. Tabii bundan sonra ne olacak onu konuşmak lazım. Çünkü belli ki savaşı uzatmak isteyen bir İsrail var. ABD her ne kadar masadan kalkmak istese de savaştan savaşı sürdürmek istemese de Trump yönetimi mecbur kalacak gibi bir his var. Siz ne düşünüyorsunuz? Bundan sonra ne olacak? Önümüzde bir savaş, savaşın devamı mı var?
2: Şimdi nefesi kuvvetli olan kazanacak bu işi ama o nefes ne kadar sürecek onu bilemiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin ciğerleri şu anda çok iyi sinyal vermiyor. Çünkü hep konuştuğumuz gibi seçim geliyor, az kaldı. Her başkan, her siyasetçi seçim odaklı tabii ki politikası üretmek zorunda kalır ki böylesi bir süreçte bir de savaşı satamadı, seçmenine anlatamadı. Bu savaşa niye girdik? Amerikan askeri niye orada? Neden 60 milyar dolara yakın para harcadık? Belki Haziran, Temmuz, Ağustos'ta işte konu 100 milyar dolara varacak bu savaşın maliyeti ve bu Amerikan halkının cebinden çıkacak. Şimdi dolayısıyla biraz evvel İrfan Bey'in dediği gibi tencere kaynamadığı zaman, benzin fiyatları, mazot fiyatları arttığı zaman Amerikan halkı bunun karşılığını, bedelini ödetecek. Şimdi Donald Trump Kasım'dan sonra eğer topal ördek olursa, yani kongredeki üstünlüğünü kaybederse, azil süreci başlatılırsa, ki azil süreci olması belki prestij olarak çok mümkün olmayabilir ama bu imkan bile görüşülmesi, konuşulması Amerikan siyaseti bakımından belirleyici. Yerine Vance mi gelir, başka demokrat bir aday mı gelir? Bunlar hepsi soru işareti. Son biliyorsunuz.
3: Furkan Hocam sizin sözünüze bir destek çıkayım.
2: Buyurun.
3: Şimdi Amerika'nın halkı çok rahatsız bu tabii İran Savaşı'ndan. Şimdi yönetimin Trump yönetiminin 2027 savunma bütçesi talebi 1,5 trilyon dolar malum. %40 artış var ve

0: Amerikan hane halkı başına yaklaşık bu 4.000 dolar anlamına geliyor. Yani Amerikan
1: Çok büyük
0: halkının
1: para.
0: ne kadar rahatsız olacağını siz düşünün. Çok büyük bir rakam.
1: Çok büyük para. Hani ben geçen sene Amerika Boston tarafına gitmiştim. Hani orası ki zengin bir muhit biliyorsunuz. Orada bile enflasyondan şikayet ediyorlar. Hayat pahalılığından şikayet ediyorlar. Bir de Orta Amerika tarafını düşünün. Dolayısıyla bunun faturası ağır çıkar. Bir de şu var Sinan Bey, işin aslında uluslararası ilişkiler kısmına baktığımız zaman teorik olarak bizim hep okuduğumuz, hocaların okuttuğumuz saldırgan realizm sürecine tam olarak girmiş durumdayız. Yani Mörsheimer'ın ortaya koymuş olduğu saldırgan realizm. Yani nedir bu? İşte her ülkenin doğasında işte nasıl diyelim gücünü maksimize etmek vardır ama şu anki vaziyet hiçbir ülke başka bir ülkenin güç potansiyelini nasıl diyelim maksimize eder ve etmez şeklinde bir kumar oynayamıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ben olabildiğince silahlanmalıyım. Çin diyor ki olabildiğince silahlanmalıyım. Rusya diyor ki olabildiğince silahlanmalıyım ve her ülkeye dikkat ederseniz kendi arka ve ön bahçesini çitlendirmeye başladı.
2: İkilem çıkıyor bu sefer de, değil mi?
1: Bu sefer dilemma çıkıyor. Şimdi Rusya ne yaptı? Benim ön bahçem dedi Ukrayna, oraya bir çit ördü. Arka bahçem Türkistan, biliyorsunuz onların geleneksel Sovyet coğrafyası. Çin ne yaptı? Benim ön bahçem Tayvan, arka bahçem Arktik coğrafyasına doğru geçiyor. Yani Pasifik'in Arktik Pasifik tarafı. Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı? Benim arka bahçem, ön bahçem Latin Amerika arka bahçem, ki Venezuela operasyonu, Küba ve diğerleri. Ön bahçem de Kanada. Orayı
2: Hatta
1: kendine belirledi.
2: Grönland'ı da katmaya çalış.
1: Grönland'ı da katmaya çalış. Şimdi o zaman herkes ön bahçe, o zaman bizim de ön bahçemiz belli, arka bahçemiz de belli. Misal milliden hareket edersek. İş bu vaziyete mi geldi yani? Buna doğru mu gideceğiz artık? Şimdi İsrail'de ortada bir çıban başı. Ama hatırlarsanız Tom Barak 27 Kasım 2025'te Bartolomeos'la görüştüğü zaman Fener Rum Patriği ile şöyle bir cümle kullandı. Önümüzdeki en büyük engeller bu coğrafyayı, yani Büyük Avrasya coğrafyasının menteşesi olan Anadolu ve çevresini bir türlü yönetemediğimiz anlamında söylüyor bunu tabii ki. Önümüzdeki engeller hep ulus devletlerdir dedi. 1919'dan beri bizim karşımıza çıkan en büyük engel ulus devletlerdi dedi. Bunun çaresine bakmalıyız dedi meğerler. Ve son bir cümlesi var, çok kritik. Sağlıklı bir vücutta apse olmaz dedi. O apseyi tedavi etmeliyiz. Neresi o apse? Kıbrıs. Şimdi dolayısıyla bugün Türkiye'nin mavi vatan yasasını ilan etmesi, bugün Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail hatta Hindistan'a kadar bir şer ekseninin, bir şer ittifakının, Fransa da bunun içerisinde, Güney Kıbrıs'la beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'ye karşı bir meydan okuyucu bir blok oluşturması, bizim de son Saha Expo'da ortaya koymuş olduğumuz irade, oradaki ilanlarımız, SİHA'lar, İDA'lar, bütün o teknoloji, balistik füzelerimizle beraber aslında diyoruz ki biz 783 bin kilometrelik ana karamızla beraber 463 bin mavi vatan, 1,3 milyon kilometre karelik biz bir sınır hattı inşa ediyoruz. Ve siz Sevilla haritalarıyla beraber buraya girmeye kalkıştığınız zamanında biz buna müsaade etmedik, etmeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de bir mermi düşerse Türkiye harp patlatır, harbi başlatır. Bu mesajı da veriyoruz onlara. Şimdi dolayısıyla Yunanistan'ın Dendias'ın açıklamaları, siz merak etmeyin Türkiye'nin sahadaki ilanına karşı biz onlardan daha iyi olacağız diyerek telaşlı açıklamalar yapması, İsrail'in efendim bütün o limanlar bölgesini kontrol etmek, Limassol'la beraber Güney Kıbrıs Rum yönetimini bir mühimmat deposu haline getirmeye çalışmaları ve enerji vanalarını da kendisine bağlamak suretiyle Türkiye'yi bypass etmeye çalışıyorlar.
2: Hocam Fransa'yı da kattınız, doğru mu?
1: Tabii ki Fransa da işin içinde. Yani Macron, hatırlayın Güney Kıbrıs, Miçotakis, Macron değil mi hocam? Bir de Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Anastasiadis, yanlış hatırlamıyorsam.
2: Anastasiadis.
1: Anastasiadis ve bu üçü birden toplantı yaptılar. Ve biz dedik ki Türkiye hasımları toplantısı bu. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, biz de o zaman F-16'ları gönderdik hatırlarsanız. Yani orada ciddi bir şu anda gerilim pompalanıyor. Yani şöyle toparlayayım. Buradaki hadise sadece işin İran boyutu değil. Hep diyorum cambaza bak oyununda olduğu, biz İran'a çok odaklandık. Açılacak mı Hürmüz, kapanacak mı Hürmüz, açılacak mı değil. Aslında işin grand stratejisinde Hazar Havzası, son olarak Erivan'daki toplantı önemlidir. Doğu Akdeniz. Ve işin Ukrayna satıyla beraber konuşmuyoruz ama orada hala da mesele devam ediyor. Ve bugün Türkiye'nin Somali'deki varlığına kadar gidecek olan işin Afrika boynuzu boyutu. Çünkü onların hepsini birleştirdiğin zaman küresel ticaret ağları, küresel siyaset ağları ve işin fiber optik, yani o kablolara kadar gidecek olan ciddi bir nasıl diyelim bir kör düğüme ulaşacak bir ağ sistemi karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu hamlelerin ne kadar stratejik olduğunu görüyoruz.
2: Hocam teşekkür

0: Teşekkür ediyorum. Necmettin Hocam, şimdi Hürmüz'e sıkıştırmıştık konuyu ama bu gece başka bir şey gördük. Uranyum konusu çözülemedi. Ne olacak bundan sonra? Savaş baştan başlayacak mı?
1: Meşet'ten gelen mesajları takip ettiğimiz zaman, yani Meşet'ten gelen mesajları iyi takip etmek lazım. Çünkü haftalık cuma günleri Meşet'te konuşulanlar, özellikle Meşet imamının konuştukları İran'ın dış politikası oluyor. Ve geçtiğimiz haftalarda da aynı dediler ki uranyum vatan toprağı gibidir, vazgeçilemez. Yani evet. İran bu konuda uranyumu kesinlikle teslim etmeyi burada toprak kaybetmek gibi bir şey olarak görüyorlar. Çünkü bu uğurda çok insan kaybettiler, çok şey kaybettiler. Çok yerine koymaları mümkün olmayan insanları da feda ettiler uranyum uğrunda. Yani bu konuda işte Melekaşlar diye bir yer vuruldu mesela Tahran'da. Onların en mahrem bölgelerinden bir tanesiydi istihbari anlamda. Şimdi dolayısıyla uranyumu teslim etmeyi belli ki konuşmayacaklar, görüşmeyecekler. Ama uranyumu İran'a konuşturacak şey ekonomi olabilir. Yani İran'ın gerçekten bu konuda yani paraya ihtiyacı var İran'ın. Zaten İran'daki bütün ayaklanmaların sebebi ekonomiydi Sinan Bey. 2009'dan alın. 2012, 13, 19, 20, son Ocak ayındaki ayaklanma da dahil. Tabii birçok sebebi var bunun. Yani işte kimlik, sistemin krizi mi? Ama bunun kemiği %60'ı 70'i ekonomi. Pazariler çıktı, kuyumcu esnafı biliyorsunuz sokaklara. Yani nakit bulamıyoruz artık alışveriş yaparken dedi. Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdiler. Dolayısıyla İran'ın zayıf karnı ekonomi. Eğer Amerikalılar burada uranyumu konuşturacaksa ancak bir ekonomik havuçla İran'a bunu konuşturabilir. Yani bunu bir kenara koymak lazım. Ama hocamın söylediği gibi artık...
0: Hocam da söyledi. Dedi varlıklarınızı tekrar geri kazanacaksınız. 30-40 milyar dolar gibi bir şey dediniz değil mi hocam?
2: Aşağı yukarı bildiğim kadarıyla.
1: Evet ama artık...
0: Yine de kabul etmediler hocam.
2: Ama hocamın dediği gibi yani vatan meselesi diyor.
1: Yani öyle görüyorlar. Bundan kesinlikle vazgeçmiyorlar ama...
0: havuç başarılı olmuyor anlamda.
1: Ekonomik havuç ama şimdi bunu nasıl verdiğiniz de önemli. Yani... Ver 400 kilo uranyumu birden yaptırımları kaldırayım gibi bir şey masada ben şimdiye kadar konuşulduğunu görmedim. Dolayısıyla yani Amerikalılar bunu verirken de çok imtinalı yaklaşıyorlar meseleye. Ama artık İran konusu yani Türk dış politikası açısından değerlendirirsek hocamın bahsettiği Afrika boynuzu bağlama artık çok önemli. Kıbrıs, evet. Doğu Akdeniz ve Afrika boynuzu. Yani biz bu senenin kalan ikinci altı ayında muhtemelen Afrika'yı konuşmaya başlayacağız. Çünkü Fransızlar ya geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz hani burada yazdık çizdik anlattık dedik ki ya Cezayir çok önemli, evet. Libya çok önemli dedik. Bir iki hafta sonra onu görmekte çok mutlu etti açıkçası. Sayın Cumhurbaşkanı'yla Cezayir arasında külliyede kapsamlı bir anlaşma yapıldı.
2: El ele tutuşlar çok önemli.
1: Teknik detaylarını da biraz inceleme imkanım oldu. O çok kapsamlı bir anlaşmaydı. Bunu şu yüzden söylüyorum. O Cezayir'i de şu yüzden konuştuk. Macron geldi Yunanistan'da limanda Yunan savaş gemisine bindi. Oradan kendince mesajlar gönderdi. Bunu anlatmadık. Cezayir'i anlatırken bunu anlatmadık. Çünkü anlatılması gerekmiyordu. Ama işte Türkiye'de kendi satrancını oynuyor. Hemen arkasından Cezayir hamlesi geldi. Yani Fransızlar bu etkisiz politikalarına devam ederlerse bunların devamı da gelecek muhtemelen. Çünkü neden? Mali, Nijer, Burkina Faso bölgesi karıştı. Fransızlar Cezayir'den kovuluyor. Fransızlar bu arada Afrika'da birçok ülkeden kovuluyor. Ama son bağlam Cezayir. Bu konuda ama belli ki Kızıldeniz'in batısı. Yani Mısır, Etiyopya, Sudan, Eritre, Cibuti ve Somali'ye kadar olan hat bizim yılın ikinci altı ayının Hürmüz'ün bir yansıması olarak. Çünkü Charles de Gaulle'u Kızıldeniz'e sokmuşlar. Hürmüz'ün bir yansıması olarak kalan ikinci altı ayın en önemli başlıklarından bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Bugünlerde hocamın söylediği gibi Afrika boynuzuna hızlıca fokuslanmak lazım. Evet. Ama bütün coğrafyalarda şu an bir satranç var. Yani dünyanın bütün boğazlarında bir satranç var. Bugün Panama'dan bir haber geldi. Hürmüz krizi nedeniyle Panama'nın gelirleri artmış. Şimdi Kars biliyorsunuz Ermenilerle şu an Kars Gümrü arasındaki hattın yeniden canlandırılması söz konusu. Neden? Çünkü şu an gemiciler artık Sinan Bey Ümit Burnu'nu dolaşmayı göze alıyorlar. Ya yeter ki bu Hürmüz belasına bulaşmayalım diye. Yani 45 gün yolculuğu göze alalım, Avrupa'dan çıkalım, Ümit Burnu'nu dolaşalım. Şimdi alternatif kalkınma yolu var. Henüz bitmemiş olmakla birlikte 25 gün. Biraz daha iyisi orta koridor 18.

0: 8 gün ama orta koridorun her yeri farklı telden çalıyor. Dolayısıyla ya bütün dünya coğrafyasında bir satranç var. Mavi Vatan Yasası'nı bu bağlamda düşünmek lazım, konuşmak lazım. Yani Yunanistan, Güney Kıbrıs, Cezayir, Doğu Akdeniz, Libya'nın, Suriye'nin, Lübnan'ın limanları, Mısır. Mısır biraz nötr kaldı biliyorsunuz. Yani Doğu Akdeniz bağlamı çok önemli. Şimdi Kemal Hocam bahsetti Güney Kıbrıs'tan. Artık Güney Kıbrıslı siyasetçiler de isyan etmeye başladı. Bir tane Avrupa Birliği vekili orada İsrail'e satılan arsalardan artık ya bu iş çığırından çıkmaya başladı gibi ifadeler kullanıyordu. Bu hafta için dikkatimi çekti. Bir de biliyorsunuz bu İstmet projesi var ya.
1: Evet.
0: Ona 2 milyar euroya imza attırmışlar Güney Kıbrıs'ı. Şimdi bu işler Rumlara da zarar. Yani ben Güney Kıbrıs'ı seven bir Rum olsam ya siz ne yapıyorsunuz derim ya. Yani çünkü neden? Türkiye gitti Kuzey Kıbrıs'a su götürdü. İsrail hala oraya Akdeniz'in altına kablo döşecek de elektrik getirecek. Yani elektrik dolayısıyla bu iş artık akıl çizgisinin dışına çıkmaya başladı. İnşallah akıllarını başlarına devşirirler.
1: Son sözleri de İrfan Sapmaz'a bırakacağım. Artık 1,5 dakikalık bir zamanım kaldı. Yeni gelişmeler var mı İrfan? Sözü sana bırakayım.
2: Şu anda yeni bir gelişme yok ama yarın çok büyük ihtimalle Netanyahu'nun yaptığı bu açıklamayla birlikte Trump arasında ne gibi gerilimler oldu ya da olacak, onlar ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Ama Netanyahu'nun bugünkü yaptığı açıklama onun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yeni bir çatlağın işareti gibi görülüyor Trump'la Netanyahu arasında.
1: Teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz. Değerli hocalarıma teşekkür ediyorum. Askeri stratejist doçent doktor Kemal Olçar bizlerle beraberdi. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.
3: Sağ olun efendim, iyi geceler.
1: Uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Furkan Kaya bizlerle birlikteydi. Furkan hocam çok teşekkür ediyoruz analizleriniz için. Uluslararası ilişkiler uzmanı doktor Necmettin Mutlu, çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Efendim biz teşekkür ederiz.
1: Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum değerli izleyenler. Artık Gece Ajansı'nı noktalayacağız yayınımıza. Haber Gece ile devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'nı noktaladık. Değerli konuklarımızı uğurladık. A Haber Gece'de gündeme ilişkin yeni gelişmeleri paylaşacağız. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için başvuru yapmıştı. Böcek bu kapsamda adliyede ifade veriyor. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanmak için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Başvuru sonrası Böcek, öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirildi. Böceğin ifade alma işlemleri devam ediyor. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin itirafları CHP'de ortalığı karıştırdı. Oğul Böcek babasının adaylığı için sırt çantasında 1 milyon euroyu rüşvet olarak nasıl CHP genel merkezine götürüldüğünü ayrıntılarıyla anlattı ve ifadesi HTS kayıtları ve uçuş bilgileriyle de örtüştü. Genel Başkan Özgür Özel ise makam aracını VIP'ye dönüştürme işleminin faturasının Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini, kamu zararı varsa karşılarız diyerek kabul etti.
1: Buraya birilerini zengin etmeye gelmedik. Bu tüy bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız.
2: Bu sözlerle çıktığı yolda rüşvet ve yolsuzluk skandalları nedeniyle hem görevinden uzaklaştırıldı hem de tutuklandı. Rüşvet trafiğinde yer alan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de sonunda itirafçı oldu. Oğul Böcek babasının adaylığı için sırt çantasında 1 milyon euro ile

0: nasıl CHP Genel Merkezi'ne gittiğini ayrıntılarıyla anlattı. Adaylık için Ocak 2024'te Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aramasıyla rüşvet çarkının dönmeye başladığını söyledi. Veli Ağbaba ile görüştüm, genel merkez için 1 milyon euro istendi. Babam daha önce genel merkezin ricaları olur halledersin demişti. Parayı 10-15 günde özel şahıslardan gönüllü olarak topladım ve sırt çantasına koyup uçakla Ankara'ya götürdüm dedi.
1: Yani aklın alacağı iş değil, mantığın alacağı iş değil. Ben Gökhan Böceği ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
0: Oysa Veli Ağbaba iddialar ilk ortaya çıktığı dönemde oğlu Böcek için genel merkeze girmedi demişti. Ağbaba'yı HTS ve bas kayıtlarıyla uçuş listeleri yalanladı. Böcek 9 Ocak 2024'te eşi Zuhal Böcek ve belediye ihalecisi olarak bilinen Bülent Çeken'le birlikte Ankara'ya uçtu. Hatta oturdukları koltukların numarası da dosyada yerini aldı.
1: Kendini kurtarmak için bana iftira atıyor. Ben Gökhan Böcek'e de acıyorum.
0: Gökhan Böcek'in telefonu 10 Ocak 2024'te yani ertesi gün CHP Genel Merkezi yakınlarından sinyal verdi ki Böcek ifadesinde parayı genel merkezde Ağbaba'nın yönlendirdiği isme verdiğini anlatmıştı. 3 gün sonra yani 13 Ocak'ta Gökhan Böcek bir kez daha eşiyle birlikte Ankara'nın yolunu tuttu. 14 Ocak'ta Böcek'in telefonu bir kez daha CHP yakınlarında sinyal verdi. Özgür Özel ise eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafçı olmasının ardından çark etti. Daha önce makam aracının VIP araca dönüşümü için Uşak Belediyesi kasasından tek kuruş çıkmadığının ısrarla altını çizen Özel, Yalım'ın ifadeleri sonrası o iddiaları kabul etti, hatta gerekirse öderiz diyerek savundu kendini.
2: Aman abi, ben yaptıracağım aracı, hani ben yaptırayım aracı size, burası güzel. Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak, devletin bu cebinden alınır öbür cebinden.
0: Balıkesir Belediyesi'nde ise 29 Ekim vurgunu patlak verdi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesi bir firma tarafından 2 milyon liraya yapılan ve 28 Ekim'de tamamlanan süsleme ve ışıklandırma ihalesinin 31 Aralık 2024'te yani Cumhuriyet Bayramı'ndan 2 ay sonra düzenlendiği, sözleşmenin ise 15 Ocak 2025'te imzalandığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı ihale için soruşturma izni verdi.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çıkmakla tehdit ettiği ve Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerden askerlerini çekeceğini belirtmesi Avrupa'yı yeni arayışlara itiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise son dönemde peş peşe verdiği mesajlarla dikkat çekiyor. Başkan Erdoğan, Türkiye'siz Avrupa Birliği mimarisinin eksik kalacağına işaret ediyor.
4: Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Avrupa bir yol ayrımındadır. Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin darboğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler, ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler.
5: Orta Doğu'daki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji hatları, göç dalgaları. Dünyanın güvenlik dengeleri değişirken Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya bakış açısı da değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'yı NATO'dan çıkmakla tehdit ediyor. Üstelik Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerde bulunan askerlerini geri çekeceğini belirtiyor.
6: Almanya'daki bu 5000 asker bir tugay demektir. Bu tugayın bir yere kaydırılması Almanya ile sürtüşmeden değil, büyük bir planın daha önceki parçası.
7: Bu şimdi NATO'yu tartışmaya açıyor. Trump şunu söylüyor, yeni bir dünya düzenine doğru gidiliyor. Bu düzen içerisinde artık Avrupa kendi güvenliğini sağlasın.
5: Bunların hiçbiri Avrupa'nın uzaktan izleyebileceği başlıklar değil artık. Avrupa yaşlanıyor, enerjisi düşüyor, siyasi refleksleri yavaşlıyor, hatta kendi güvenliğini bile başkalarına emanet etmenin rahatlığına alışmış durumda. Ve Türkiye'nin masada olmadığı bir Avrupa denkleminde büyük bir boşluk var.
8: Avrupa eğer gerçek bir savunma mekanizması oluşturmak istiyorsa bunun güneyde Türkiye, kuzeyde Ukrayna olmadan gerçekleşmesi mümkün gözükmüyor. Yani Türkiye'nin olmadığı bir Avrupa savunmasının güney ayağı eksik kalacaktır.
9: Türkiye gibi güvenilir bir limanı tercih edecekler ve bu anlamda da son derece hızlı gelişen bir Türkiye'nin hem Ar-Ge'si var savunma sanayi anlamında, hem ürün çeşitliliği çerçevesinde çok büyük bir yelpazeden bahsetmek lazım.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde

0: Avrupa Birliği'ne ilişkin peş peşe verdiği mesajlarsa dikkat çekici.
1: Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız.
0: Başkan Erdoğan hem kabine toplantısında hem de 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağının ve krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağının açık olduğunun altını çizdi. Başkan Erdoğan, küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar, Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır. Türkiye olarak ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz, dedi.
2: Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki heyet ekonomik misyon kapsamında İstanbul'a geldi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kraliçe Matilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı. Emine Erdoğan'la Kraliçe Matilde asırlık zarafet sergisini gezdi.
3: Nice to see you again. Tekrar
4: gördüm. 14 yılın ardından kraliçe olarak İstanbul'a geldi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda ağırlandı. Belçika Kraliçesi Matilde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye geldi. Kraliçe Matilde ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 12'de İstanbul Havalimanı'na indi. Kraliçeyi havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş törenle karşıladı.
3: Thank you. Okay.
4: 14 yıl aradan sonra gerçekleşen bu tarihi ziyarette 200 şirketten 400'ü aşkın iş insanı, savunma sanayinden enerjiye kadar birçok stratejik alanda yeni işbirlikleri için masaya oturacak. Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni de ziyaret etti. Kraliçe Matilde'yi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar karşıladı. Matilde daha sonra Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la görüşmek üzere Dolmabahçe Sarayı'na gitti. Birbirlerine sarılarak selamlaşan ve sohbet eden Erdoğan'la Kraliçe Matilde fotoğraf çektirdi. Emine Erdoğan daha sonra Kraliçe ile Olgunlaşma Enstitüsü'nce düzenlenen Asırlık Zarafet sergisini gezdi. Erdoğan ve Matilde sergideki ürünleri inceleyerek bilgi aldı. Gezi sırasında Emine Erdoğan, Kraliçe Matilde'ye iğne oyası ve sarma tekniği kullanılarak yapılan hanım eli, kasımpatıyla lale figürlerinden oluşan broşu hediye etti. Emine Erdoğan'la Matilde, Özgür Masur'un imzasını taşıyan Anatolia adlı koleksiyonda yer alan kıyafetleri inceledi. Emine Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kraliçe Matilde ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken bu kıymetli buluşmanın ülkeler arasındaki gönül birliğini güçlendirmesini temenni etti. Kraliçe Matilde başkanlığındaki heyet daha sonra Ortaköy'ü ziyaret etti. Çevrede bulunan yerli ve yabancı turistler Matilde ve heyetini yoğun ilgiyle takip etti. Öte yandan Belçika'dan daha önce Türkiye'ye 2012 yılında ekonomik misyon ziyareti düzenlenmiş, bu misyona Kral Filipe o dönem Veliaht Prens unvanıyla başkanlık etmiş, Kraliçe Matilde de Prenses unvanıyla eşlik etmişti. Bu ziyarette Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.
2: Türkiye'nin en uzun menzilli ve ilk balistik füzesi Yıldırım Han, dünya basınında adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Amerikan basınına yansıyan bir analizde Türkiye'nin bu atılımla bölgesel caydırıcılığın ötesine geçtiği yorumu yapıldı. Yıldırım Han'ın envantere girmesiyle Türk ordusu, ABD, Rusya ve Çin gibi süper güçlerin ligine yükselecek denildi.

0: Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han küresel arenada taşları yerinden oynattı. 6000 kilometre menziliyle Türk ordusunun caydırıcılığını yepyeni bir boyuta taşıyan füze dünya basınında geniş yankı buldu.
1: Saygıdeğer izleyiciler, Yıldırım Han sizleri selamlıyor. Yıldırım Han'ın İslam'ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyor ve sizlere şunu soruyoruz. Türkiye, Yıldırım Han füzesinin duyurulmasının ardından küresel güç dengelerinde nasıl bir konuma geldi?
0: Türk savunma sanayisinin göz bebekleri arasındaki yerini alan Yıldırım Han son olarak ABD basınına konu oldu. Güç dengelerinde depreme neden olan atılımı merceğe alan El Monitor gazetesi Türkiye'nin savunma sanayisindeki tarihi yükselişine dikkati çekti. Yıldırım Han'ın tanıtımıyla Ankara'nın caydırıcılık gücünün bölgesel sınırların çok ötesine geçtiği belirtildi. Ses getiren analizde Türkiye'nin savunma sanayisinde yakaladığı yüksek yerlilik oranına da vurgu yapıldı. Türkiye'nin hali hazırda İHA'lar, topçu sistemleri, seyir füzeleri ve kısa menzilli balistik füzelerle bölgesel ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabildiği hatırlatıldı. Yıldırım Han'ın da envantere katılmasıyla Türk ordusunun ABD, Rusya ve Çin gibi sayılı ülkelerin sahip olduğu düzeyde bir askeri prestije ulaşacağına vurgu yapıldı.
2: Türkiye'nin hazırladığı Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu taslağı Atina'da endişeye neden oldu. Yunan basını da tasarıyı yakından mercek altına aldı. Türkiye'den meydan okuma, Mavi Vatan Hayata Geçiyor başlığıyla duyurdu. Soluğu AB kapısında alan Yunan, Avrupa Parlamentosu üyeleri ise Ankara'ya yaptırım çağrısında bulundu.
0: Türkiye'nin Mavi Vatan yasası Yunanistan'da gündem oldu. Yunan Avrupa Parlamentosu üyeleri soluğu AB kapısında aldı. Türkiye, Mavi Vatan'a ilişkin yeni bir yasal düzenleme hazırlığında. Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu'yla Karadeniz ve Akdeniz'de Türkiye'nin karasuları 12 deniz mili olarak, Ege'de ise 6 deniz mili olarak yasa hükmüne bağlanacak. Böylece kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölge alanlarına ilişkin çerçeve netleşecek. Bu durum Atina'da endişeye neden oldu. Yunan medyası Sky'nin haberine göre Avrupa Parlamentosu üyesi Yunan vekiller AB'ye çağrıda bulundu. Tasarının kabul edilmesi halinde Türk hükümetine yaptırım uygulansın talebinde bulunuldu. Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi Kaya Kallas'a soru önergesi iletildi. Haberde tasarının Yunanistan ve Rum kesiminin egemenlik haklarını ihlal edeceği de iddia edildi. Katimerini gazetesi ise gelişmenin Atina'da Ankara tarafından atılmış bir casus belli, yani savaş nedeni adımı olarak yorumlandığını yazdı. Bir başka Yunan gazetesi Penta Postpagma haber sitesi ise Türkiye'den meydan okuma başlığıyla duyurdu. Mavi Vatan hayata geçiyor dedi. Tasarının Yunanistan ve Rum kesimine baskı uygulayacağını da öne sürdü.
2: Avrupa güvenlik birimlerinin uzun süredir peşinde olduğu ve Europol tarafından en çok arananlar listesinde yer alan suç örgütü üyesi Tunahan Çetkin, MIT'in yürüttüğü kritik istihbarat çalışmasıyla Antalya'da kıskıvrak yakalandı. Zanlının sosyal medya üzerinden gençleri ağına düşürdüğü ve kripto parayla kiralık tetikçi sistemini yönettiği öğrenildi.
3: Avrupa'nın en çok aranan listesinde bulunan bu isim Türk polisi tarafından sadece 9 gün içerisinde yakalanıyor.
0: Avrupa'nın dijital ölüm makinesi, kiralık katil ağlarının beyni ve Europol'ün en çok aranan isimlerinden biri. Tunahan Çetkin sadece 9 gün dayanabildi.
3: Yakalanan bu kişi sadece bir bireysel olarak değil, aynı zamanda uluslararası anlamda uyuşturucu kartellerinin, baronlarının ve aynı zamanda da tetikçi dünyasının, yani suikast dünyasının önemli bağlantıları olan bir isim.
0: Avrupa güvenlik birimlerinin peşinde olduğu o isim, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla Alanya'da kıskıvrak yakalandı. Tunahan Çetkin iddiaya göre sosyal medya üzerinden gençleri ağına düşürüyor,

0: kripto parayla kiralık tetikçi sistemini yönetiyordu.
1: Bu ismin yakalanmasında 26 Nisan 2025'te Almanya'da bir suça karışıyor ve daha sonrasında da kendisini orada araması var.
0: Suç örgütlerinin özellikle kullandığı Signal mesajlaşma uygulaması üzerinden One Million kod adıyla ölüm emirleri verdiği değerlendirilen Çetkin, kurduğu gizli gruplarla tetikçilere hedef gösteriyor, keşif yaptırıyor ve infaz planlarını yönetiyordu.
1: İsveç'te bu baronlar kendi aralarında çeteler çatışıyordu. Türkiye'ye geldi, çatışma Türkiye'ye taşındı. Şimdi bu isim de buraya geldi Çetkin. Burada bundan sonra bir şeyler olacaktı ama polis yaptığı operasyonla İstanbul Polisi Milli İstihbarat Teşkilatı ile almış oldu ve bunun önüne geçmiş oldu.
0: Avrupa'nın konuştuğu Ludwigsburg saldırısının arkasındaki en kritik isimlerden biri olarak gösterilen Çetkin'in suç dünyasında yeni nesil bir sistem kurduğu öne sürülüyor.
1: Hizmet olarak şiddet Avrupa'da şu an bir trend.
2: Son bir dakika.
1: Avrupa'nın şu an itibariyle bunlarla başı belada. Hı hı. Ve Çetkin'in buradaki bu hizmet olarak şiddet modeliyle çalıştığı değerlendiriliyor.
0: Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir silah ele geçirildi. İşlemler için emniyete götürüldü.
3: ABD ile İran arasındaki gerilimde diplomasi yolu tarafların geri adım atmaması nedeniyle tıkandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın sunduğu teklifi kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Tahran yönetimi de ABD'nin taleplerini bir kez daha reddetti. ABD-İran arasında müzakere süreci belirsizliğini korurken gerilim de sürüyor. Tahran yönetimi, ABD'nin sunduğu savaşı bitirmeye yönelik teklife yanıtını Pakistan aracılığıyla iletti. İran haber ajanslarına göre Tahran'ın yanıtında savaşın bitmesine odaklanacağı vurgulandı. Bununla birlikte İran, Hürmüz'deki egemenliğinin kabul edilmesini ve ABD'nin savaş tazminatı vermesini istiyor. İran'ın verdiği yanıttan saatler sonra Amerikan Başkanı Donald Trump'tan da yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, teklifi beğenmediğini kaydederek İran'ın yanıtı tamamen kabul edilemez dedi. Tahran tarafı da karşılık olarak ABD'nin aşırı taleplerine boyun eğmeyeceklerini açıkladı. Öte yandan İran dini lideri Müşteba Hamaney, ordu komutanı Ali Abdullah ile görüştü, yeni talimatlar verdi. Operasyonların devam etmesini istedi. ABD-İran gerilimi karşılıklı açıklamalarla tırmanırken Türkiye'nin de diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü. Dışişleri Bakanı Fidan ilk olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki bakan, görüşmede İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durumu değerlendirdi. Atılacak adımlara dikkat çekildi. Bakan Fidan daha sonra Mısırlı mevkidaşı Abdüllatif ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran ve ABD arasındaki müzakerelerle ilgili gelişmeler ele alındı.

0: Amerikalı ünlü ekonomist Jeffrey Sachs, İran'daki savaşa ilişkin Beyaz Saray'a önemli uyarılarda bulundu. ABD'nin savaşı uzatacak askeri, ekonomik ve siyasi gücü bulunmadığını söyleyen Sachs, Trump yönetiminin tek gerçek seçeneğinin geri çekilmek olduğunu öne sürdü. İran'ın askeri gücünü küçümsediler diyen Amerikalı ekonomist, rejimin dağılacağına yönelik öngörülerinde gerçekleşmediğini vurguladı.
1: Amerikan İmparatorluğu Tahran'a karşı savaş kazanamaz. ABD'li ünlü ekonomist Jeffrey Sachs, Beyaz Saray'ı işte bu sözlerle uyardı. ABD'nin İran'a karşı uzun bir savaşı sürdürebilecek ekonomik, askeri ve siyasi güce sahip olmadığını söyledi.
2: Sadece birkaç hafta içinde dünyanın enerji arzı ve tedarik zincirleri felaket boyutunda çökebilir.
1: El Cezire'ye konuşan Sachs, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşa ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Savaş muhtemelen ABD'nin geri çekilmesiyle sonuçlanacak dedi. Bu durumun İran lehine üç sonucu da beraberinde getireceğini öngören Sachs,

0: teknolojik ve askeri olarak küçümsendi diyen Sachs, Tahran'ın ucuz maliyetli dronlar ve füzelerle ABD'nin milyar dolarlık sistemleri üzerinde büyük bir baskı kurduğunu söyledi.
1: Batılı ülkelerin oluşturduğu koalisyon kapsamında İngiltere, Orta Doğu'ya savaş gemisi gönderdi. Dragon isimli uçak savar gemisi Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin sağlanmasına destek verecek.
2: Fransa'nın ardından İngiltere'de Hürmüz Boğazı'nda geçiş güvenliğinin sağlanması için savaş gemisi gönderdi. Uçak savar gemisi HMS Dragon Orta Doğu'ya konuşlanacak.
3: Seyri sefer özgürlüğünü korumak için çok uluslu bir misyona öncülük edeceğimizi doğrulayabilirim.
2: ABD ve İran tarafından çift taraflı ablukaya alınan Hürmüz Boğazı için uluslararası çabalar sürüyor. Son olarak İngiltere seyri sefer güvenliğine destek vermek için Orta Doğu'ya uçak savar gemisi HMS Dragon'ı gönderdi. Konuşlanacağı tam konum belirtilmedi. Öncesinde Doğu Akdeniz'de olan gemi savaş sırasında İngiltere'nin Kıbrıs adasındaki üslerini koruyordu. Karara ilişkin İngiltere Savunma Bakanlığı açıklama yayımladı. Emrin ihtiyatlı bir planlama kapsamında verildiği belirtildi. Geminin uluslararası misyona katılabileceği ve Hürmüz görevine ek seçenekler sunacağı vurgulandı. Savaş sırasında ABD, batılı ülkelere Hürmüz'ün açılmasına destek vermeleri için çağrıda bulunmuş. Ancak İran'a karşı bir savaşa girmek istemedikleri için karşılık alamamıştı.
3: Onlara ihtiyacımız olduğunda orada değillerdi. Bunu hatırlamamız gerekiyor.
2: Bunun üzerine İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde 51 ülkeden temsilciler Nisan ayında bir araya geldi. Zirvede Hürmüz'deki seyri sefer güvenliğinin nasıl sağlanacağı ele alındı. Uluslararası misyon kapsamında Fransa'da uçak gemisi Charles de Gaulle'u Kızıldeniz'e göndermişti.
3: Savaştan önce yürürlükte olan serbest geçiş koşullarının yeniden tesis edilmesini ve seyri sefer özgürlüğüne tam saygı gösterilmesini istiyoruz.
1: ...28 yaşındaki Gamze Yıldız, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği tıp merkezinde hayatını kaybetti. İddialara göre genç kız alerjisi olduğunu söylemesine rağmen yapılan serumun ardından fenalaştı. Ama ne ona serumu takan kişi doktordu, ne de Yıldız kriz geçirirken müdahale edebilecek bir doktor vardı. Yıldız ailesi biricik kızlarının ihmal yüzünden ölüme gittiğini düşünüyor.
4: Bizim mahvettiler, çocuğumu öldürdüler burada.
5: Bir annenin en acı feryadı ve öfkesiydi bu.
4: Ay dayanamayacağım vallahi. Ailen acı, burası ailen acı. Ben dayanamıyorum, burası ailen acı, burası.
5: Anneler gününe evladını yitirip giren Suna Doğantekin'in biricik kızı Gamze, grip diye girdiği hastanede hayatını kaybetti. Genç kızı iddialara göre ihmaller zinciri hayattan kopardı.
6: Boğaz ağrısı ve grip şikayetiyle Ümraniye'deki işte bu tıp merkezine geldi. Ancak yürüyerek girdiği merkezden bir daha çıkamadı.
7: Buraya sadece grip olarak geliyor. Buraya ilaçlara karşı alerjimin olduğunu söylüyor. Buna rağmen alıp 6 tane ilacı serumla takıp veriyorlar. 3 dakika içerisinde zaten kalbi duruyor.
6: 28 yaşındaki genç kız iddiaya göre serum yapıldıktan dakikalar sonra fenalaştı. Ambulans çağrıldı ve hemen Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü, entübe edildi.
5: Yaklaşık bir ay yoğun bakımda yatan genç kız ne yazık ki yaşam mücadelesini kaybetti. İddialara göre 28 yaşındaki Gamze Yıldız'a ilacını hazırlayıp serumu takan bir doktor veya hemşire değildi. Lise mezunu olan bir laboratuvar teknikeriydi. Genç kız alerjisi olduğunu söylemesine rağmen serumdaki ilaçlar da kontrol edilmedi.
4: Laboratuvar teknikeri nasıl serum takar? Bu nasıl adalet ya? Benim çocuğum neler çekti, paramparça oldu hastanede. Her dakika ben gördüm onu. Bir tek gözlerini kırpsın diye biz nasıl dualar ettik? Ne yapayım Gamze?
5: Anafilatik şok geçiren Yıldız'a tıp merkezinde müdahale edebilecek uzman da yoktu. Tesadüfen orada olan bir doktor hemen devreye girdi.
7: Burada doktor olmadığı için de herhangi bir sağlık teknikeri neyse teknisyeni yanlış müdahaleler yapıyor.
5: İhmalle suçlanan tıp merkezinden bir açıklama yok. Hatta Yıldız ailesi tehdit edildiklerini söylüyor.
7: Buraya silahlı adamlar alıp içeride işte gelip bilgi almaya çalıştığımız zaman sizi vururuz bak.

0: Bir daha buraya gelmeyin.
1: Ay konuşalım.
2: Neden konuşayım?
1: Nasıl neden konuşayım? Hanımefendi biri ölmüş burada.
2: Benim iznim olmadan herhangi bir çekim yapamazsınız.
1: Neden burada değil yetkililer?
2: Bugün hafta sonu olduğu için.
1: Ha, biri öldü ama hafta sonu olduğu için onlar gelmeye tenezzül etmedi, öyle mi?
2: Ne demek hanımefendi? Herkesin çalışma saati var. Size bir açıklama yapmak zorundayım.
3: Aynı tıp merkezinde hayatını kaybeden 42 yaşındaki Murat Aydın'ın ölümünde de ihmal olduğu öne sürülüyor.
4: Dişini çekiyorlar bildikleri halde. Kan sulandırıcı kullandığı için dişini çekemezler. Form doldurtturmuyorlar. Direkt şeyi vuruyorlar, iğneyi vuruyorlar, dişini çekiyorlar.
5: Sürekli burada böyle olaylar oluyor.
6: Bursa'dan geliyormuş. Öyle bir enteresan bir şey.
1: Doktor yok.
6: Yokmuş. Çocuğun ağzını yamurtlamışlar.
3: Olayla ilgili gözaltına alınan ya da tutuklanan kimse olmadığı ifadesi alınan tıp merkezi çalışanları serbest bırakıldı.
7: Soruşturma devam ediyor şu anda. Halihazırda daha henüz iddianame hazırlanmadı.
8: Kaç kişi ölecek burada?
9: İstanbul Çatalca'da iki genç denize açıldıkları jet skiden suya düştü. Olayda bir genç hayatını kaybederken diğeri yaralı olarak kurtarıldı.
10: Jet ski eğlencesi faciaya döndü. Biri yaralı kurtuldu, diğerinin cesedi bulundu. Olay İstanbul Çatalca'da meydana geldi. İki arkadaş kiraladıkları jet ski ile denize açıldı. Çok geçmeden jet ski alabora oldu, iki kişi ise suya düştü. Bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve sualtı kurtarma ekibi sevk edildi. Denize düşen iki kişiden biri hafif yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Denizde kaybolan diğer kişi için zamanla yarış başladı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından talihsiz genç suda ölü olarak bulundu. Cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
9: İstanbul Eyüp Sultan'da bir taksici uyuşturucu almak için buluştuğu iki kişi tarafından önce şiddete uğradı, sonra da gasp edildi. Olay sonrası taksici hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlarsa araç içi kamerasına yansıdı.
11: Uyuşturucu ticareti yapmak için buluştuğu şüpheliler tarafından önce darp edildi, sonra gasp edildi. İstanbul Eyüp Sultan'da 29 yaşındaki taksi şoförü uyuşturucu madde satın almak amacıyla iletişime geçtiği kişilerle buluşmak üzere belirlenen konuma gitti. Araca binen iki şüpheli ile taksici arasında madde alışverişi sırasında para konusunda anlaşmazlık yaşandı. Aracın arka koltuğunda olan kişi elindeki ipi taksicinin boğazına doladı, ön taraftaki ise yumrukladı. Saldırganlar uzun süre darp ettikleri taksiciyi gasp edip kaçarken yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anları araç içi kamerasına yansıdı. Saldırganların taksinin kamerasını fark edip görüntü alınmasın diye engelledikleri de görüldü.
9: Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından metroda tezahürat yapan taraftarlarla yolcular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kadın yolcunun elindeki oklava ile müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
10: Şampiyonluk kutlamasında ortalık karıştı. Bir kadın elindeki oklavayla tarafların üzerine yürüdü. Görüntüler İstanbul Sarıyer'de kayda geçti. Galatasaray-Antalya Spor maçının ardından şampiyonluk kutlamaları sürerken metroya binen bir grup genç küfürlü tezahürat yaptı. Metrodaki yolcular duruma tepki gösterdi. Tansiyon giderek yükseldi. Sözlü olarak başlayan tartışma saniyeler içinde tekme ve yumrukların havada uçuştuğu arbedeye dönüştü. Kavgaya kadın yolcunun müdahalesi dikkati çekti. Eline oklavayı alan yaşlı kadın bir anda taraftarların arasına daldı. çileden çıkan kadının bu müdahalesi kavgayı daha da alevlendirdi. Taraflar diğer yolcuların çabasıyla güçlükle ayrıldı.
9: Bazen yüksek bir ses, bazen kapı önüne konulan ayakkabılar, bazen de balkondan silkelenen örtüler komşuları karşı karşıya getirebiliyor. Kavgalar çıkıyor, mahkemelik olanlar bile var. Hemen uyaralım, aslında bu davranışların yasal cezaları da var. İşte apartmanda kurallara uymayan komşuları bekleyen hukuki yaptırımlar.
0: Dairede kalan kişi sayısı 4-5 iken bazen bakıyorsunuz ki 20-25'e yakın çift ayakkabıyla karşılaşabiliyorsunuz maalesef.
12: Bir zahmet, doğurduğun çocuğa düzgün bir bak. Yani ben onun sesini çekmek zorunda değilim.
3: Kapı önüne konulan ayakkabılar, gece saatlerinde yükselen sesler, balkonlardan aşağı silkelenen kilimler, örtüler ve daha nicesi komşuları karşı karşıya getiriyor.
13: Apartmanlar farklı hayatların aynı çatı altında buluştuğu ortak yaşam alanları ve bu ortaklığın sürdürülebilir olması için bazı kurallara riayet etmek şart.
14: Kiracıların ya da mülk sahiplerinin birbirlerini rahatsız etmeme yükümlülüğü bulunmakta. Kabahatler Kanunu'na göre de suç oluşturulmaktadır.
13: Şu anda bir apartmana geldik ve bakın daireden çok yüksek müzik sesleri geliyor. İşte bu ve benzeri sorunlar komşuları sık sık karşı karşıya getiriyor. Peki gürültü konusunda nelere dikkat etmek gerekiyor?
14: Gürültü gündüz saatlerinde dahi olsa çok yüksek sesle bir gürültü diğer insanları rahatsız ediyorsa bu konuda herkesin bir şikayet hakkı var.
3: Peki evde çocuk ya da bir evcil hayvan varsa?
14: Burada ebeveynlerin tutumu çok önemli. Çünkü çocuk ağlayabilir ama kasıtlı olarak ona rahatsız ettiğini gördüğü halde buna müdahale etmiyorsa bu durumda kişilerin sorumluluğu doğacaktır. Burada kedi ve köpek ayrımını yapıyor mahkemeler. Çok fazla havlayan bir köpekse şikayet hakkı, dava hakkı var.
13: Kapının önüne işte bu şekilde ayakkabı bırakmak gibi ortak alanı işgal eden durumlar size sandığınızdan daha ağır bir fatura çıkarabilir.
14: Kat boşlukları, eğer bina giriş çıkışları, asansör önleri, yangın merdivenleri bunların hepsi aslında birer ortak alandır. Bahçeleri varsa aynı şekilde. Bütün kat malikleri bu kişiden şikayetçi olma yönünde bir davranış gösterirse imza toplayarak dava edip tabii ki tahliye edebilirler.
15: Ben de karşıyım. Ayakkabı güzel olmuyor. İçeride olması daha mantıklı.
3: Gürültü yapmanın cezası 13.847 lira, ortak alan ihlallerinde ceza ise 2.000 lira. Balkondan halı silkelemenin ise 3 yıla kadar hapis cezası var.
16: Herkes saygı duyması lazım komşusuna, çevresine. Çok uymayan çok yani. Balkonunu açırsın, ondan sonra süpürsün, koysun çöpüne.
9: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara önemli sosyal yardımlar yapıyor. Peki kimler hangi yardımdan yararlanıyor, izleyelim.
17: 2024'te nüfus politikaları kurulumuzu ihdas ettik. Hemen ardından 2025 senesini aile yılı ilan ederek hem teşvik hem de destek paketlerini devreye aldık.
10: Devletin şefkatli eli ihtiyaç sahiplerinin üzerinde oluyor, sosyal desteklerle milyonlarca aileye kolaylık sağlanıyor.
18: Aile yılında vatandaşlarımıza verdiğimiz önemli desteklerden biri doğum yardımları oldu.
10: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğumdan şehit yakınlarına kadar önemli yardımlarda bulunuyor. Bakanlık 2026 yılında da vatandaşlara birçok başlıkta maddi destek sağladı. O yardımlardan biri yeni doğum yardımı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve ülkede ikamet eden aileler birinci çocuk için tek seferlik 5000 TL, ikinci çocuk için 5 yaşını doldurana kadar aylık 1500 TL ve sonraki çocuklar için 5 yaşını doldurana kadar aylık 5000 TL tutarında düzenli olarak yardım alıyor. 0-2 yaş arası çoklu doğum yapmış aileler de yardımlardan yararlanıyor. Hane kişi başı geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olanlara 2 ayda bir 1000 TL ödeme yapılıyor. Eşi vefat etmiş kadınlara düzenli nakit yardımı yapılıyor. Ödemeler 2000 TL olup her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor. Annesi, babası veya her ikisi vefat etmiş ihtiyaç sahibi çocuklar için de 2 ayda bir 2000 TL sosyal destek sağlanıyor. Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi asker aileleri askerlik süresi boyunca

0: 2 ayda bir 1500 TL, babası askerde olan, sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi çocuklara 2 ayda bir 750 TL ödeme yapılıyor. Şehit yakınları ve gazilere yönelik yardımlar da aralıksız sürüyor. Şehit yakınları ve gazilerle vefat yaralanma bindirimine göre başvuru veya talep beklemeksizin resen yardım yapılıyor. Muhtelif ihtiyaçlar için tutar ihtiyaca göre belirleniyor. Vefat yaralanma durumunda 75 bin TL'ye kadar kaynak aktarımı yapılıyor. Milyonlarca aileye yönelik yapılan sosyal destekler, devletin vatandaşının yanında olduğunun en somut göstergelerinden biri olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden tüm programların detaylarına ve başvuru şartlarına ulaşabiliyor.
1: Hatay'da yaşayan Edibe Koçak, akraba evliliği nedeniyle engelli doğan 3 çocuğuna 52 yıldır büyük bir fedakarlıkla bakıyor. İlerlemiş yaşına rağmen evlatlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor.
2: Çocuk can demek, çocuk ciğer demek. Yani çocuk atılmaz, çocuk bakılır, sağlam olsun, engelli olsun her zaman. Çocuklarımın arkasındayım.
3: Orhan, Melek ve Yusuf doğuştan bedensel ve zihinsel engelli 3 kardeş. Dertlerini kelimelerle anlatamıyorlar. Ama anneleri onların ne hissettiğini bir bakışlarından, bir hareketlerinden bile anlayabiliyor.
2: O büyük konuşmayan çocuğumla hareketlerinden anlıyorum.
3: 52 yıldır engelli doğan evlatlarını gözünden bile sakınıyor.
2: Zorlanıyorum yani ama yapacak bir şey yok. Kendi canlarım, kendi çocuklarım. Bakıyorum yani. Seve seve bakıyorum.
3: Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Edibe Koçak hayatını çocuklarına adamış. Akraba evliliği nedeniyle engelli doğan evlatlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor.
2: 54 yıldır evliyim, 52 yıldır engelli çocuklarımla uğraşıyorum. Biri 52 yaşında, biri 48, biri 46 yaşında. Zorlanıyorum ama zorlanıyorum demiyorum. Onlar ne de olsa anlarlar, üzülmesinler.
3: Tek isteği ise evlatlarını Allah'a teslim edene kadar yaşamak.
2: Tek dileğim Rabbim bana sağlık versin. Onları Rabbime emanet edene kadar Allah'tan istiyorum ki yaşayayım. Rabbim bu emanetleri ona teslim etmeyi bana nasip etsin. Hocam canım sağ kaldıkça bakacağım.

0: Soğuk ve yağışlı geçen kış mevsiminin etkileri yüksek kesimlerde devam ediyor. Türkiye'nin kayak merkezlerinden Erciyes Dağı da onlardan biri. Mayıs'ta yağan karla birlikte son günlerde kayak pistleri yeniden hareketlendi.
1: Biz bunu artık yaz kayağı diyoruz ve çok başarılı geçiyor.
2: Ovalarda bahar havası, zirvede ise kayak sefası var.
3: Bir başka tadı var yani. Esas kayak kışın değil de bence Mart'tan sonra daha güzel oluyor.
2: Kayseri Erciyes'te etkili olan son kar yağışları kayak sezonunu uzattı. Bölgeye gelen ziyaretçi sayısı ise rekor seviyeye ulaştı.
4: Kayak sezonunun Ocak, Şubat, Mart, Nisan'la sınırlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Mayıs'ta bile kayak yapıyoruz.
5: İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes Dağı'nda son 15 yılın en uzun kayak sezonu devam ediyor. Takvimler Mayıs'ı gösterirken Erciyes'te bahar ayında kış yaşanıyor.
1: Yani Mayıs'ta kayak olmaz demeyin. Gelin bu keyfi bir deneyimleyin. Yani sıcak havada gayet güzel.
2: Aralık'ta açılan sezon boyunca Erciyes 3 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.
6: Çok keyifli geçiyor. Bu havada bu spor sadece Erciyes'te yapılır.
1: Biz de hiç beklemiyorduk ama gördüğünüz gibi pistler gayet güzel. Kaymaya devam ediyoruz.

0: Uzayan kayak sezonu sadece sezonu bereketli geçirmedi. Aynı zamanda Erciyes de rekoru beraberinde getirdi. Ziyaretçiler ise bahar ayında kayak yapmanın daha keyifli olduğunu ifade ederken havanın daha yumuşak olması ve pistlerdeki kar kalitesinin korunması ise ziyaretçilerin ilgisini artırdı.
1: İleri yaşlarda daha da kayağın faydalı olacağını anlatıyor uzmanlar. Kas açısından, düşme açısından. Dedim zararın neresinden dönersen kârdır.
2: Erciyes profesyonel pistleri ve mekanik tesisleriyle kayak merkezinin ötesinde şehir turizmine ve ekonomiye de katkı sağlayan bir merkez konumunda.
3: Bazı yerlerde meyveler meyve vermeye başladı Akdeniz taraflarına diyelim. Burada da tabii geliyoruz karla, bu tabii çok mutluluk veriyor.
2: Bölgede kar olduğu müddetçe sezonun da devam edeceği öngörülüyor.
3: Hala doyamıyorum, pistlerde kayıyorum da hala pistleri bitiremiyorum.
4: Van'da çığ riski sebebiyle yaklaşık 5 aydır kapalı olan Bahçesaray yolunun açılması için çalışmalar sürüyor. Ekipler kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu bölgede şimdiye kadar 15 kilometrelik yolu açtı.
5: 5 aydır kapalı olan yolu açmak için karla mücadele sürüyor. Yaklaşık 3000 rakımlı Van-Bahçesaray yolu yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle geçen yıl Aralık ayında tamamen ulaşıma kapatılmıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte başlayan çalışmalar sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu bölgede 5 iş makinesiyle kar temizleme çalışması yapılıyor. Zorlu coğrafyada yaklaşık 2 haftada yolun 15 kilometrelik bölümü açıldı.
6: Zor şartlarda çalışıyoruz. Türkiye'nin en zor coğrafi yolu burası. Evet, kısım gördüğünüz gibi kısım bazı yerlerde 6 metre. Şu anda gördüğünüz o çığ 6 metre. 2 gündür 3 makine vuruyor, daha yarısını aldamamışız bu çığın.
5: Karayolları ekipleri kalan 18 kilometrelik bölümü açmak için çalışmalara devam ediyor. Karabet geçidinde 4-5 Şubat 2020'de yaşanan iki çığ felaketinde 42 kişi hayatını kaybetmiş, 85 kişi ise yaralanmıştı. Olası felaketlere karşı bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılarak riskli tarihlerde ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesiyle bağlantılı yolundan sağlanıyor.
4: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
2: Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi. Araçtan çıkıp suda çırpınan iki kadının imdadına çevredekiler yetişti. İki kadın güçlükle kurtarıldı ancak onlara yardım etmek için kanala atlayan Mehmet El Mezar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Antalya'da düzenlenen motodrak yarışlarında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Bitiş çizgisini geçtikten sonra ellerini bırakan yarışmacı bariyerlere çarparak yaralandı.
7: Abi bak yolcu sana açtı, hastaneye götüreceğim abi.
2: Sakarya'da belediye otobüsündeyken bir anda fenalaşan yolcu için adeta zamanla yarış yapıldı. Saniyelerle yarışan şoför Onur Çelik güzergahından sapıp yolcuyu hastaneye yetiştirmek için elinden geleni yaptı. İlk müdahaleyi araçtaki hemşire yaparken rahatsızlanan yolcu acil servise yetiştirildi. Tokat Reşadiye'de etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Akdoğmuş köyü kırsalında heyelan meydana geldi.
8: Heyelan'da çok şükür herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. Allah beterinden korusun.
2: Köylülerin ihbarı sonrası bölgeye gelen uzmanlar inceleme başlattı. Zıpkınla balık tutmak için falezlerden aşağı inmeye kalktı. Dengesini kaybedip dik yamaçtan düşerek mahsur kaldı. Antalya'da 5 metrelik kayalık alandan aşağı yuvarlanan 46 yaşındaki Yıldıray Akbaş, ekiplerin uzun süren çalışması sonrası kurtarıldı. Müzik Amasya'da kaybolan 30 koyun için AFAD'ın drone'u devreye girdi. Beke köyünde aranan koyun sürüsü drone kamerasıyla tespit edilerek sahibine teslim edildi.
9: Hadi bakalım.
2: Karadeniz'in şiddetli dalgalarının sürüklediği Yunus, Samsun sahilindeki kayalıklara sıkıştı.
9: Yere vurması.
10: Ay, inanmıyorum.
11: Bırak bence oraya.
9: Oraya doğru atacağız Haşim, gel.
2: Mahsur kaldığı yerden çıkamayan Yunus, hummalı bir çalışmayla kurtarıldı.
10: Bırakıyoruz. Gidiyor Yunus.
2: Bir süre kıyıda gezindikten sonra gözlerden kayboldu.
10: Bravo, bravo.
4: Antalya Gündoğmuş'ta yaşayan Elif Özer ve kızı Gökçe'nin doğal ve samimi anları milyonlarca kişi tarafından beğeni topladı. Yerinde duramayan Gökçe bebek annesinin sırtında adeta dünyayı keşfederken ikilinin bu sevgi dolu yolculuğu izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.
12: Gökçe! Ne haber?
5: 7,5 aylık bebeğin gezmeyi seven halleri gündem oldu.
12: Gökçe'nin manzarası. Kızım.
5: Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Elif Özer ve 7,5 aylık kızı Gökçe ilgi odağı.
12: Tamam, istediğin kadar.
5: Anne Elif Özer'in kızının günlük hallerini paylaştığı videolar kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.
12: Yedim seni.
5: Küçük Gökçe'nin sürekli dışarı çıkmak istemesi anne kızın günlük rutinini değiştirdi.
12: Hayvanları tanıyor. Gökçe'nin gördüğü hayvanlara yenisi.
5: Özer kızını sırtına alarak yeni yerler keşfediyor, doğayla iç içe vakit geçiriyor.
12: Evet Gökçe aynı pozisyonda çok uzun süre kalmak istemeyen bir bebek. Onu sürekli gezdirmek, sürekli yeni bir şeyler keşfetmek zorundayız. Bu yüzden biz de en iyi yer olarak köye geldik. Biz gerçekten Gökçe dışarıda olmayı, yeni şeyler keşfetmeyi çok seven bir bebek. Gökçe! Kızım! Nasılsın?
5: Kızını sırtına alan genç anne Gündoğmuş'un eşsiz doğasında karış karış gezerek Gökçe'nin keşif merakını gideriyor.
12: Durduğum için üzülüyor. Benim hareket etmem lazım, yürümem lazım ki Gökçe rahat etsin. Annelik insana doğduğu andan itibaren yüklenen bir şey. Onun ihtiyaçlarını hemen bir şekilde anlayıp ve karşılık vermek zorunda kalıyorsunuz. Bu durumdan çok mutluyum. Kızımla geldiğimiz noktadan da çok mutluyum.
5: Kızıyla daha güzel anılar biriktirmek istediğini de söyledi.
12: Kızımla geldiğimiz noktadan da çok mutluyum. İnşallah daha güzel yerlere geliriz. Onu çok mutlu ederim. Onunla çok güzel bir hayat yaşamayı çok istiyorum çünkü. Gökçe, kızım. Yedim seni. Biz böyle
4: Samsun Yakakent'te düzenlenen 1. Türk Somonu Hasat Festivali'nde tekneler denize açıldı. Tonlarca balık ilçe meydanında vatandaşa ikram edildi. Dünyanın 32 ülkesine ihraç edilen ve Türk Somonu markasıyla dünya sofralarına giren bu lezzetin hedefi ise 3 milyar dolarlık ihracat.
13: Siz somonun nesini sever yersiniz daha çok?
14: Ya somon mangalda da güzel oluyor, yağda da güzel oluyor yani. Güzel bir ürün.
15: Somon Hasadı Festivali'nde 3000 kişiye balık ikram edildi. Karadeniz'de balıkçılık denince akla ilk olarak hamsi gelir. Ancak bu kez Samsun'un Yakakent ilçesinde bambaşka bir balığın festivali yapıldı.
13: Samsun'da gerçekleştirilen Somon Festivali'ne onlarca tekne önce somon hasadı gerçekleştirdi, ardından o somonlar vatandaşlara dağıtıldı.
15: İlçe meydanında halk oyunları ekibi ve mehteran takımı gösteriler sundu.
13: Tezgahlar kuruldu, somon balıkları tek tek dizildi. Yaklaşık 3000 kişi sırada balıkların pişmesini bekliyor.
16: Bence somon için değer. Ben de çok seviyorum somonu. 2 saat aşkındır bekledim.
15: Festivalde pişirilen somonlar ikram edildi.
13: Somonu alan şanslı kişilerden.
17: Aynen doğru.
13: Çok kalabalık.
17: Aşırı.
13: Buyurun canım.
17: Vallahi
11: Kalabalığı gördüğünüz gibi çok kalabalık. Değişik bir ama millet susamış bu. Değil mi? Ambiyansa. Bu güzelliğe, bu gezmeye, tozmaya.
15: Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türk Yılmaz, Türk somonunun artık önemli bir ihracat ürünü haline geldiğini söyledi.
17: 2017 yıllarında, 15'li yıllarda az miktarda olan üretim miktarı bugün itibariyle 75 bin tona çıktı. Yani 75 bin ton üretim demek şu anlama geliyor, 500 milyon dolarlık da ihracat demek. 2028 yılı itibariyle hedefimiz 3 milyar dolarlık bir üretim.

0: ihracat miktarı bugün 2.25 milyar olan rakamı 3 milyara çıkaracağız. Dünyanın dört bir tarafına bu ürünü ihraç ediyoruz. 32 tane farklı ülkeye Türk somonu ihraç ediyoruz. Bu azımsanacak bir rakam değil. Bir çırpıda söylenebiliyor belki ama bunun hepsinin altında bir emek, bir çaba, bir işbirliği, iletişim var.
1: Karadeniz deyince akla ilk olarak hamsi gelse de Samsun'un Yakakent ilçesinde denizin hemen kenarında birinci Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
2: A Haber gecenin artık yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Futbol zamanı. La Liga'nın 35. haftasında Barcelona sahasında Real Madrid'i 2-0 mağlup etti ve bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Avrupa'dan futbol görüntüleriyle A Haber geceyi noktalıyoruz.
3: Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da Klasiko başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

0: Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'un frikiği açıyor. Büyük sevinç var kaptanda. Marcus Rashford. Derbide golün dakikası 9 oluyor. Frikikten attı Marcus Rashford. Çıldırıyor tribünler. Martin. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor Dani Olmo Ferran'a. Klasiko'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yana alanda kalıyor top. Maçtaki ilk büyük fırsat 22. dakikada Gonzalo Garcia. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düzeltti, Bellingham gol, ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata savunmada, Vini girdi araya, Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Ve son düdük geldi. Uzatma yok. 2025-2026 sezonu şampiyonu La Liga'da Barcelona alıyor. Kendi evlerinde El Clasico'yu 2-0 kazanarak şampiyonluğa uzanıyorlar. Hansi Flick ve Arbeloa maç sonrasında bu görüntüyü verdiler. Barcelona'lı oyuncular doyasıya kutlamaya başlıyorlar bu şampiyonluğu.
1: Patrick Itri ilk düdüğü çaldı. Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt maçı başlıyor. Şimdi ceza sahası içi, şık hareketler, vuruş geldi ve gol! İkinci dakika Can Uzun! Milli oyuncumuz Dünya Kupası'na geri sayarken form tutmaya başladı. Geçen hafta Frankfurt-Hamburg maçı, Frankfurt kaybetmişti ama Can Uzun atmıştı. Bugün de Can Uzun'un attığı golle başlıyor.

0: gol Can Uzun. Daha ilk dakikadan attı golü Can Uzun.
1: Şimdi Borussia Dortmund için bir tehlike olabilir. Sabitzer iyi yere. Julian Brandt girdi ceza sahasına. Sabitzer uzak direkten dışarıya. Marcel Sabitzer. Şimdi ceza sahası için gole gelmedi. Gol gelmedi. Çok net fırsat.
2: İyi top. Sabitzer. Julian Brandt'tan aldı. Verdi pası. Şimdi içeriye orta. Girassi.
0: Harika bir ayak. Harika dokundu Serhu Girassi. 1-1. 43. dakika. Signal Iduna Park'a dengeyi getiriyor. Serhu Girassi çok da güzel bir gol attı gerçekten.
1: Top yapıyorlar. Bellingham pası. Bayer vuruş ve ikinci gol. Kaptanlık pası bandı. Bugün onda değil ama geri döndü Dortmund.
0: Riera kendinize gelin diyor. Hadi diyor. Bırakmayın diyor adeta.
1: Şimdi bir şans olabilir. Şaibi karşı karşıya. Şaibi!
0: 2-2 bayrak havada ama. Şaibi hayır diyor.
1: Can 3 oyuncu arasında kaybetti. Şimdi tehlike olabilir. Inacio ceza sahası, penaltı beklentisi, oyun sürdü. Bayer çevirdi, 3 oldu.
0: Bayer çevirdi. Golü Samuel Inacio atıyor. İlk golünü atıyor. Sarı duvarın önünde bu golü atıp bu sevinci yaşamak ne büyük bir keyiftir.
1: Arkası
0: biraz hızlı ama araya ayak soktu. Burkart attırdı golü. Biraz hızlıydı pas ama araya ayak sokmayı başardı. Angsner Nauf golü de attırdı Burkart'a. 3-2.
1: 2025-26 Bundesliga sezonunu Borussia Dortmund ikinci bitiriyor. Garantiliyor ikinciliği bu son düdükle.